0: o zaman o pozisyonların doğru olduğunu yorumlayan MHK hakemlere karşı dediğinin de arkasında duruyor. Şimdi sayın kulüp başkanlarımız dikkatlerini çekerim. Ertuğrul Bey, sayın Ertuğrul Doğan, birinci hafta Kasımpaşa Trabzon maçında sizin beraberliğiyle sonuçlanan maçta Kasımpaşa ile ilgili verilen penaltının penaltı olmadığını herkes kabul etti mi?
1: Evet.
0: Etti. Şimdi benim çok sevdiğim kardeşim maçın hakemi Gürcan Hasova, ama yanlışına yanlış derim yani. Şimdi bakıyorum bu hafta onun da maçı var. Bir tek şeyin maçı yok. O saçtan çeken var ya, hakemi dinleyen olan Oğuzhan Çak. Bir onun maçı, ona da verseydiniz bari abi, oldu olacak.
1: Belli olmaz.
0: Şeye de verin. Deniz, Adnan Deniz'e de verin. Kayetepe. Ona da verin yani. MHK yapmış olduğu atamalarla kulüplere de diyor ki, arkadaş siz ne derseniz deyin diyor. Ben diyor istediğimi yaparım diyor. Sayın kulüp başkanlarımız, bu MHK tarihten hiçbir zaman bu kadar kulüplerin alın teriyle oynar şekilde atamalar yapmamıştı. Bak eskiden ya bizim dönemimizde, bizim yönetici olduğumuz dönemlerde bırakın neticeye tesir hata, 2-3 tane sarı kart hatası yapan hakem 3 hafta falan dinlenir.
1: Doğru.
0: Hele böyle sahada 2 maçta 2 penaltı falan vermeyecek. 5 hafta. Bir gün bir seminerde, Allah rahmet eylesin, pozisyonları anlattı, hakemin 2 tane yanlışı var. Hakemin adını da vermeyeyim. Şu anda da çok popüler bir gözlemci. önemli bir gözlemci.
1: Vermedin ama.
0: Kızdı. Nasıl vermez bunları dedi. Yazın 8 hafta dedi bak. 2 tane siyah beyaz hataya 8 hafta. Bir 4. Yani bir siyah beyaz hata 4 hafta yazar. 2 oldu mu 8 yazar. 8 hafta o adam maç almadı, oturdu. Niye? Ondan sonra zıpkın gibi sahaya çıktı. Niye? Canı acıdı. 8 haftada çıkacağı maç sayısı kaç? Nereden baksan 4-5. Maç başı 100 bin lira ortalama.
1: 400-500 lira zararı var.
0: Canı acıdı. Hakemin de hata yaptığı zaman canı acıyacak. Canını acıtacaksın ki o acıyı tatmış kişi daha sonra çıktığı maçlarda ona göre dikkatli olacak.
1: Doğru.
0: Ama sen abi iki penaltıyı verme. Bir hafta hadi evinde otur de, ondan sonra gel yeniden TFF1'den başlat.
1: Doğru.
0: Bu hakem yöneticiliği böyle oldu, böyle değil ya.
1: Doğru.
0: Dünyanın hiçbir yerinde böyle değil.
1: Doğru. Hocam yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Çok da güzel sohbet oldu. Çok da mesaj geldi. Aslında arkadaşlar hocam zaten
0: ara ara
1: hocam zaten bu sormuş olduğunuz sorulara cevaplar verdi. Son olarak ekleyeceğiniz bir şey var mı sevgili Ali Kunak hocam? Söylemek istediğiniz bir şey var mı sayın hocam?
0: Ne diyeyim yani, böyle hep kötüleri konuşmaktan da içim kararıyor. Biraz da güzel şeyler konuşmak istiyorum. Mesela şimdi bu hafta şu maçların hepsi bir dört dörtlük geçse de ben de önümüzdeki hafta çıksın.
1: Rahat
0: desem ki ya arkadaş desem, helal olsun şu Yasin Kola, ne güzel Samsun maçı yönetti desem. İşte şu Çağdaş Altay bak, bir hafta önce Erzurum'da Galatasaray birinci golünü faul olmasına vermiş ama bu hafta işte Beşiktaş Çorum maçını ne güzel yönetti.
1: Atilla Karaoğlan desen aynı şekilde.
0: Yani doğru. Keşke.
1: Doğru, peki. Hocam çok saygılar, teşekkürler. Saygı bizden hocam. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.
0: Afola, iyi yayınlar.
1: Sağ olun. Evet, hattımızda sevgili Ali Kunak hocamız vardı. MHK'si Genel Sekreteri ve FIFA eski yardımcı hakem. Kendisine çok teşekkür ederiz. Şu an hattımızda Nihat Erence var. Nihat abi günaydın.
2: Günaydın ama bizim için gün pek aydınlık olmadı.
1: Evet Nihat abi, ne oluyor abi Trabzon'da?
2: Ya aslında hatırlarsın, senden yine böyle yaklaşık bundan 15 gün önce yaptığımız böyle yine bir sabah programında şöyle bir ifade kullanmıştım. Dedim ki Aygün, sen de yıllarca birlikte çalıştık, işte deneyimimiz artık neredeyse benim 43 yıl, senin de hemen hemen ona yaklaşıyor. Biz birçok şeyi gördük, yaşadık. Şunu kullanıyorlardı, Trabzonspor hazırlık dönemini maçlarda kötü geçiriyordu. Ben de ısrarla dedim ki yani adı üstünde hazırlık, evet kabul ediyoruz bu bir hazırlık ama hazırlık dönemindeki o sizin görüntünüz de bundan sonrası için ciddi bir işarettir. Tabi biraz bazen bazı yerlerde bu konuyla ilgili görüşlerimiz pek sevilmedi, hoşuna gitmedi insanların, taraftarların hoşuna gitmedi. Ama işte ne yaptık, son maçlara bir baktık. yani çok böyle bu kadar transfer yapılan, bu kadar yıldızlarla donatılan bir Trabzonspor'un dünkü o manzarası gerçekten, hani söylerken imtina ediyorum, cümlelere de dikkat ediyorum ama içler acısıydı. Sevgili Aygün, yani Trabzonspor ya, Salah'ı olan, Malinovski'si olan, Onaçu'su olan, işte şimdi Fabinho alındı. Yani müthiş bir takım kurmuşsunuz. Yönetim yani ne istedinse sana almış, öyle her oyuncunu fazlasıyla alternatifli bir kadroyu kurmuş sana. Ama görünen tablo. Şimdi mesela ben dün üzüldüğüm konulardan bir tanesi şuydu. Tabii ki senin soruların varsa onları da cevaplamaya çalışacağım ama. Üzüldüğüm, en büyük üzüldüğüm konu şuydu. Pardon. Trabzonspor'un yani olur futbolda yıllardır, işte sen takip ediyorsun, sen bizzat yeşil sahanın içinde de çok oldun. Hocaların B planları, C planları nedir bu? 10 kişi kalırsınız, kalacaksınız ya. Oyuncunuz agresif bir hareket yapmıştır veya dikkatsiz bir hareket yapıp kırmızı görmüştür. İşte 9 kişi kalabilirsiniz ama sizin bir oyun aklınız, oyun planınız olur. Ben dün Trabzon'u izlerken ben bundan çok hani üzüldüm, gerçekten çok üzüldüm. Hiçbir oyun planı olmayan ve son derece disiplinsiz bir takım. Yani beni en çok korkutan da o oldu. Çok disiplinsiz. Ya her şeye itiraz eden, ya diyorum ya, olabilir hakem kötü, tamam kabullendik, her şey kötü ama siz zaten Trabzonspor gibi oynasanız orada o hakemi de yenersiniz ya. Bir dün basit bir hesaplama yapmıştık. Rakip takımın takım değeri, hani çok klasik, çok klişe ama 38,5 milyon euro. Trabzonspor'un takım değeri 168,5 milyon euro.
1: Neredeyse 5 katı.
2: 5 katı, yani 5 katı bir değerdesiniz siz ve hiçbir şeyiniz yok. Yani bir oyun aklınız yok, bir oyun planınız yok. Tamamen savrup kenardan hiçbir şekilde müdahale edilemiyor. Yani o kadar böyle, bu bir Trabzonspor bu kadar bu hallere düşecek bir takım değil ki, bir önemli bir lideriniz de var takımın başında artık. Yani ben en çok bunlara üzüldüm. Ya yoksa yenilgiler olur. Hatırla, geçtiğimiz yıllarda İstanbul takımları da çok böyle ağır yenik ki, en basit işte geçen sene Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt karşısında aldığı 5-0'lık yenilgi, değil mi?
1: Evet.
2: Hep akıllarımızda var ama ne yaptılar? Çabuk toparlandılar. Çünkü şeyleri var, bir oyun akılları var, bir sonraki hamleyi nasıl yaparız onu değerlendirecek bir takım teknik ekipmanı var. Yani ben dün çok özür dilerim. Ben dün teknik ekip tamamen sınıfta kaldı. Yani hiçbir şekilde hazırlanamamışlar. Hiçbir şekilde rakibi analiz edememişler. Hiçbir teknik bir değerlendirme yapılıp takım yönlendirilmemiş. Yani çok inanılmaz eksikler var. En başından, yani başından sonuna kadar en çok üzüldüğümde takımın bu denli disiplinsiz oldu. Yani bu çok en büyük tehlike bana göre bu. Yani ne olursa olsun o formayı giydiğiniz forma Trabzonspor forması, temsil ettiğiniz kurum Trabzonspor, Trabzon şehri. Ne yaparsanız yapın, olabilir işte Malinovski gitti, sert bir hamle yaptı, kırmızı gördü, olur futbolda bunlar ama siz eğer ki bir oyuncunuz eksildiğinde, bir planınız yoksa, buna hazırlıklı değilseniz ki değildik biz dün. Yani işte böyle bir maalesef hoş olmayan bir tablo ortaya çıkıyor.
1: Nihat abiye sorar mısın diyor. Onaçu'yu ben kilo vermiş olarak gördüm. Acaba ekranda mı öyle dedim diyor. O dev gibi adam zargana gibi olmuş. Bir sağlık problemi var acaba? Ya da Salah'a verilen paradan da rahatsız olmuş olabilir. Hatta tüm takım diyor. Trabzon konusunu işlediğinizde Nihat Bey'e bu konuyu sorar mısınız demiş dinleyicimiz. Ne diyorsun? Salah'a verilen yani Hayati Uzun Bey yazmış. Buyurun.
2: Evet, şimdi o sevgili Hayati kardeşime şöyle söyleyeyim. Ya şimdi hani hep yine biraz eskiye gidip konuşmak istiyorum. Ya hani denir ya, eskiler şöyle bir ifade kullanır. Eğer ki bir adam bulunduğu yerde kalmak istemiyorsa tutmayın, onu gönderin. Çünkü size hiçbir şekilde mutlaka zararı olur. Şimdi sezon başında ona açıyor, iyi teklifler geldi. Çok ciddi teklifler geldi. Evet tamam, Trabzonspor'un futbolcusu, biz daha faydalanmak istiyoruz ama bir önceki sezon Polo ne açıyor? Trabzonspor'a Türkiye Kupası'nı getiren isimlerin başında geldi. Yani yapması gerekenlerden büyük bir bölümünü yerine getirdi. Süper Lig'de gol kralı oldu Trabzonspor formasıyla. Ve gitmek istiyor. Bunu tutmanın bir anlamı yok. Hmm. Tuttuğunuz zaman da sevgili Aygün, tuttuğunuz zaman da sıkıntı yaşayacaksınız.
3: Doğru.
2: Sezon başından bu yana sen de yani futbolcunun yıllardır birçok oyuncuyla dostluğun oldu, arkadaşlığın oldu. Zaten uzaktan baktığında oyuncunun ruh halinden böyle mutsuz olduğunu görebiliyorsun. Değil mi?
3: Doğru.
2: Aynı şey Vivo için de geçer. Vivo'ya da çok iyi teklifler geldi. Ya bir gönderin bırakın ya, ne olacak yani? Vivo oynadı da ne oldu? Oynamıyor işte. Bir maç kırmızı kart görüyor, bir maç gidiyor vuruyor. İşte penaltı yaptırıyor. Yok çünkü kafasında dağılmış. Yani bir anlamda
3: Trabzon'u silmiş kafada demek istiyorsun. Yani, o anlıyorum değil mi?
2: Öyle gözüküyor sevgili Aydın yaptığı şeylerden. İşte bakıyorsun sezon başından beri Vivo devamlı penaltı yaptırır. Vivo devamlı kart görür. Yani böyle bir oyuncu gitmek istiyordu. Gönderin para kazanın. Yani Vivo'nun yerine daha onlarca Vivo alınır. Yani geçen sene Vivo var mıydı? Yoktu. Ama ne oldu? İşte devrede güzel bir tespit oldu. İşte Eren Mert'in o scout ekibinin başındaki çocuğun
3: ayrılması.
2: Ya ayrılma değil de bir değerlendirmeleri sonrası bunlar geldi. Doğru transferler oldu. Doğru işler oldu. Birileri gelip birileri gidecek ama siz eğer kalmak istemeyeni zorla tutarsanız işte böyle bir tablo ortaya çıkar. Tabii ki bunlardan ders almak gerekir. Ki sen Fatih Tekke'nin tabii ki istifasını da soracaksın.
3: Soracağım tabii ben, abi.
2: Onu da şöyle söyleyeyim. Daha bu Onaçu ile ilgili farklı bir şey sorun yoksa.
3: Onaçu ile ilgili şunu sana soracağım. Yani evet satış konmuştu hatırlıyorum. 30 milyon eurolar falan filan konuşuldu. Ama şu anda herhalde Trabzonspor Kulübü göndermeyi düşünmüyor gördüğüm kadarıyla. Çünkü teklifler şu anda değerlendirmeye alınmadı Nihat abi.
2: Ya şöyle bir de Aygün o andaki tekliflerle şu anki Onaçu görüntüsünün teklifleri aynı olmaz.
3: Değil mi?
2: Yani değil mi şimdi sen geçen neye verdin 25-30 milyon euro arasındaki o bantta? Onaçu'nun hangi performansına o paraları verdin?
3: Geçen seneki.
2: Türkiye Ligi'nin gol kralına verdin. Şimdi bakıyorsun ki hani tırnak içinde söylüyorum hayalet gibi sahada dolaşan bir Onaçu. Suratı mutsuz, böyle hiç gülmeyen.
3: Salah dengeleri bozmuş olabilir mi?
2: Ya ben buna katılmıyorum. Yani Salah konusundaki çünkü takım içindeki şeyi de biliyorum ben. Hmm. Yani son derece yani Salah'ın gelmesinden aslında diğer futbolcular da çok mutlu. Yani ne anlamda mutlu? Bir dünya yıldızı gelmiş ve sürekli konuşuluyorsunuz. Bu da çok önemli. Yani hem tehlikeli hem önemli. Tehlikesi şu her an bütün dikkatler
3: üzerinde.
2: Trabzonspor'un üzerinde. Yani ne yapacak, ne edecek, işte Salah'la neler yapılacak. Yani o yüzden tehlikeli yönü ama güzel yanı da şu. Sürekli siz konuşuyorsunuz. Dünyanın iyi bir galibiyet aldığınızda, işte iyi bir oyun sonrası kazandığınızda bütün sadece şeyde değil, Avrupa'da değil, dünyanın birçok noktasında siz konuşuyorsunuz. O anlamda ben Salah'ın hani Trabzonspor'a çok değer kattığını düşünüyorum ki yani daha da katacaktır diye. Şimdi tabii oradan istersen...
3: Oradan aramız var mı? Bir dakika. 11 reklamımız var mı? Batı. Batıkan duyuyor musun beni? 11 reklam var mı? Yokmuş. Devam edelim abi. 11 reklamımız
2: tamam. O zaman
3: Nihat abi şu an reklama gitmemiz lazım. Çok kısa bir aramız var. Aradan sonra sevgili Nihat Erencel'e sohbetimizi almayacak. Kısa bir arada.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
3: Evet Karadeniz Gazetesi Spor Müdürü Nihat Erencel'e sohbetimiz devam ediyor. Nihat abi dün bütün Türkiye şoka girdi. Yani tamam özellikle Trabzonspor'a 4-0 mağlubiyetten sonra Fatih Hoca'nın açıklamasıyla ikinci kez şoka girdiler. Hiç kimsenin haberi yok ben istifa ediyorum dedi. Gece 02.42'de de yönetim bir açıklama yaptı. İstifayı kabul etmiyoruz dedi. Ne diyorsun bununla ilgili? Neden istifa etti? Devam edecek mi? Neler yaşanacak?
2: Ya belki şimdi bazı beni dinleyenler kızacak bana ama ben şunu söyleyeyim. O istifa bana zaten inandırıcı gelmemişti. Hatta bizim Karadeniz.com.tr'de bununla ilgili yönetim bunu kabul etmez dedim. Yani istifa ettiği işte maçın hemen bitiminde.
3: Evet.
2: kabul etmez dedim. Bu biraz şey gibi. Hani geçmiş yıllarda diyoruz ya, deneyimlerin, tecrübelerin. Sen de onun içindesin. Yani çok inandırıcı bir istifa değil. Hani işte tamam ben hatalıyım. Yani en kolay yoldur. Hani denir ya en kolay
1: yoldur. Bırakıp gitmek en kolay, doğru.
2: Tabii ama şimdi bu takım senin için yapıldı değil mi?
1: Evet, sen ona göre kuruldu.
2: Tabii senin istediğin tarzda kuruldu. Senin istediğin oyuncular alındı. Ve hatta yine bir tane daha oyuncu alınmak için uğraş veriliyor. Sen şimdi bu denli kulübe ağır bir fatura yüklemişsin. En kolay işte nedir? Başarısız oldum, gidiyorum. Zaten çok inandırıcı değildi istifası. Yönetim de kabul etmedi. Yani ben de kabul edilmeyeceğini biliyordum. Şimdi bundan sonrası Fatih Tekke için çok önemli. Şimdi bu istifa zaten hani çok inandırıcı olmayan bir istifaydı. Ama bundan sonraki süreçte eğer ki hani kendini derleyip toparlamazsa, bu güçlü Trabzonspor'un teknik direktörü olduğunu eğer ki gösteremezse, kusura bakmayın, kendi kariyeriyle ilgili de ciddi zarar alır. Ciddi şekilde yani, çünkü düşünebiliyor musun? Çok büyük bir marka size teslim edilmiş, hem de her türlü şeyler açılmış. Önemli yıldızlar alınmış, transferler yapılmış, bütçe ona göre ayarlanmış, maaşınız neredeyse iki katı arttırılmış. Avrupa'da birçok teknik adamın belki alamadığı maaşı şu anda Fatih Tekke alıyor. Çok kişi bilmiyor onu da ben söyleyeyim yani. Bir dünyada dün mesela basit French Varoş, dört tane atan French Varoş'un kazandığı para, hocasının kazandığı para, inan ol ki Fatih Tekke'nin dörtte biri bile değil.
1: O derece.
2: Rakam olarak söylemeyeceğim de dörtte biri bile değil. Yani o yüzden öyle hani Fatih Tekke ya işte bırakıyorum gidiyorum falan, bu yani bunu Ertuğrul Doğan da yemez, diğer yöneticiler de yemez, ama bu ortamda Fatih Tekke'yi bırakmazlar. Bırakılmazdı zaten. O da bırakılmayacağını bildiği için böyle bir
1: hamle yaptı.
2: Aksiyon içine girdi. Sonuçta da kabul edildi. Ama bundan sonraki süreçte Fatih Tekke birincisi böylesine değerli bir takımın teknik direktörü olduğunu bir kere kabullenecek ve kabul ettirecek. Ettiremezse bence kendi adına da büyük bir kayıp olur. Trabzonspor yeni teknik direktör bulur ki dün hatta bu Fatih Tekke'nin istifasından sonra bir çok sevdiğim bir eski yönetici abim şöyle bir şey demişti, ismini vermeyeceğim. Dedi ki ya dedi, Mısır'ın hocası şeyde bekliyor dedi, Aport'ta bekliyor dedi. Hüsam Hasan.
1: Hüsam Hasan.
2: Aport'ta bekliyor dedi. Yani Fatih Tekke gitmiş bilmem ne, kimsenin umurunda bile olmaz dedi. Ve bir saat sonra dedi gönderirler şeye dedi, nedir, Mısır'a uçağı gönderirler, alır adamı getirirler buraya dedi. Yani kendini dedi bulunmaz Hint kumaşı mı sayıyor dedi Fatih. Ki çok camianın da hem iyi yöneticilerinden bir tanesiydi, as başkanlıklar yaptı, çok değerli bir isim. Yani o yüzden Fatih Tekke de artık bazı şeylerin o da farkında. Bundan sonraki süreçte tamam bu yaşandı, bitti işte Avrupa Ligi'nden ama bundan sonraki tehlikeyi iyi görüp bu hamlelerini ona göre yapması gerekir. Yani nedir? İşte elinde senin Muhammed Salah var. Muhammed Salah'ı nasıl kullanabilirsin? Muhammed Salah'la nasıl bir iletişim içinde olup o takımı onun etrafında düzenlersin? Diğer oyuncuları, Muhammed Salah'a zaten herkesin bir saygısı, sevgisi var. Saygıyla birlikte o takımın lideri olduğunu iyice kabullendirirsin. Ki yani Trabzonspor'un şu anda kadrosu, hani şöyle söyleyeyim, biraz böyle sağlıklı düşünen bir teknik adam
1: iyi bir kadro var.
2: Alır uçurur yani.
1: Bu dakikadan sonra kaybedilecek her puan tribünlerde yine Fatih Tekke istifaya doğru götürür mü? Yani çünkü şöyle, şimdi Fatih zaten, Hoca'nın bu hamlesi aslına baktığın zaman biraz da ayağına sıkmış gibi gözüküyor.
2: Tabii ki, bak ne güzel. Sen çünkü niyet tecrübeli, deneyimli bir gazeteci. Yani tabii öyle sevgili Aygün. Yani bu yaptığın hamleyle sen aslında şunu söyledin. Yani ben en kolay yolu seçiyorum. Yani bazı ifadeler var da kullanmak istemiyorum onları. En kolay yolu seçiyorum. İşte bırakıyorum falan. Ne olsa hani bana diyecekler ki ya nereye gidiyorsun, dur bakalım. Onu bilmiyor mu Fatih Tekke? O zeka. Fatih Tekke'nin zekası bugün birçok insanda yok. Yani o yönetimin kendisini bırakmayacağını bilmiyor muydu? Biliyordu. Bilerek böyle bir hamle yaptı ama yönetim de bilmiyor mu Fatih Tekke'nin bunları düşünerek bir istifa yaptığını. Bundan sonraki süreçte zaten şeyi olmaz. Hani hiç dönüşü olacak bir şey olmaz. Yani teşekkür edilir.
1: Zor bir süreç ama, Fatih Tekke'yi bekliyor diyoruz o zaman. Doğru mu anlıyorum abi?
2: Yani zor bir süreç bekliyor. Aslında kolay bir süreç bekliyor. Nedir? Daha böyle sağlıklı düşünecek. Daha sadece sahanın içinde olacak. Mesela basın toplantılarında genelde böyle gereksiz ifadeler kullanıyor, anlamsız şeylere gidiyor, kafasını yoruyor. Yormayacaksın ya. Senin yorulacağın tek yer idman sahası ve saha içi ol. O kadar bunu yap. Bir de zeki futbolcusun, akıllı bir adamsın. Şey değilsin yani hani böyle nedir? Şunu yapabilirsin sevgili Aygün, ona katılırım. Dersin ki ya benim yardımcılarım yeterli değil arkadaş. Yani bu mevcut yardımcılarım ki ben hala Fatih Tekke'nin etrafındaki hepsini çok seviyorum. Çok önemli isimler ama bence daha vizyonu böyle geniş birkaç tane böyle yani gerçekten hani şeydir bir teknik adamı yükselten bence ikinci adam. En hep her fırsatta Guardiola örneğini verir. Yani Guardiola eğer bugün Guardiola olmuş ise ikinci hemen yardımcısının çünkü çoğu zaman o hep kendi de zaten anladı. Benim sıkıştığım yerde benim Emre Sivov'un yardımcısıdır. Yani o yüzden Fatih Tekke'nin de şimdi daha böyle vizyonlu, daha böyle dünyanın şu anda dünyada futbol çok değişiyor sevgili Aygün.
1: Evet.
2: İşte Dünya Kupası'nda gördük çok farklı formasyonlar, değişik şeyler.
1: Varyasyonlar var çok fazla.
2: Tabii. Yani o yüzden sizin o şeyi düşün bak niye yine Guardiola üzerinden gidiyorum. Niye City'yi bıraktı? Ne dedi? Dedi ki benim artık dedi, yani futbol olarak ben dedi daha bir şey geliştiremedim. Belki dinlenirsem kafamı dinleyip farklı bir formasyon ortaya çıkarabilirsem tekrar sahalara dönerim dedi. Yani o bile kendini yetersiz gördüğü için. O yüzden sevgili Fatih Tekke de şunu yapacak. Diyecek ki evet sezon başından beri biz bazı şeyleri hazırlık dedik. O hazırlıkların bile ciddi olduğunu anlayamadık. Ama şu anda bazı şeyleri gördük, anladık. Bu dakikadan sonra aklı Selim. Çok
1: dedi. Telefon
2: Şöyle dedim.
1: Yavaş yavaş sonra gelin çünkü sen yayına gireceksin bildiğim için.
2: Evet. Evet. Biliyorsun sen. Biliyorum. O yüzden şöyle tamamlayayım ben. Hı hı. Yani evet Trabzonspor'u zor bir süreç bekliyor. Aslında kolay da bir süreç diyor. Kolaylaştırmayı yapacak kişi kimdir?
1: Fatih Hoca'dır.
2: Fatih Hoca'dır.
1: Peki.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Nihat abi görüşmek üzere. Evet hattımızda Karadeniz Gazetesi Spor Müdürü Nihat Erence vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. O da şu anda bir yayına girecekti. Sağ olsun bizi kırmadı. Yayın öncesi de bize bağlandı. Karadeniz'deki son dakika gelişmeleri aktardı. Evet düne baktığımız zaman dedik ya dün bir sevindik bir üzüldük dedik. Sevinen kısımda da Beşiktaş vardı. Şu an hattımızda Cumhuriyet Gazetesi yazarı sevgili Orhan Can var. Orhan abi yayınımıza hoş geldin.
5: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Günaydın. Orhan abi dün tabii bir sevindik bir de üzüldük. Trabzonspor maalesef farklı bir şekilde mağlup oldu ve Fatih Hoca istifa etti. Yönetim kabul etmedi. Onu çok kısa bir değerlendirip sonra Beşiktaş'a dönmeni istiyorum. Ne diyorsun istifa ile ilgili böyle bir şey bekliyor muydun?
5: Ya bekliyorduk ya. Salah'ın gelişi şimdi ağır futbolcuları gerçekten ya. Fatih Tekke çok iyi bir hoca. Ama bugüne kadar rüştünü ispat etmemiş bir hoca. Yani Salah gibi ya da o Salah'ın getirdiği futbolcular açısından. Trabzon fena bir kadro kurmadıydı. Bayağı ağır bir kadro. İyi. Onun da laf geçirecek. Ve o ağırlığı olacak birisi lazım. Fatih daha sizden, bizden, benden birisi yani. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Ama çok iyi bir futbolcuydu. Çok büyük. Şahane bir futbolcuydu. Çok güzel adam. Ama bir de onlara taktik, teknik, taktik. Yani hoca demek nedir abi? Önderlik edecek olan.
1: Doğru.
5: Yani sahadaki futbolcudan bir tık daha fazla bilgisi olacak olan adamlar. Türkçesi bu.
1: Doğru.
5: Kabul eder etmez onu Trabzonspor'un yönetiminin kulübünün bileceği bir iş ama tahminen bu da kabul edilmese bile bu da yaraya pansuman olacaktır. Şöyle olacaktır benim kişisel düşünce bu 2-3 maç sonra bir daha patlayacaktır.
1: Ha.
5: Yani
1: bundan sonra devam eder diyorsun.
5: E tabii görünen köy kılavuz istemez yani.
1: Bilmediğim öyle... nokta doğru. Doğru. Yarın
5: devam edecektir. O zaman o buna köklü bir çözüm bulmak zorunda. Ya da yönetim o zaman şunu açık bekler edecek. Bir zamanlar Fatih Terim'in arkasında durduğu gibi Galatasaray. Fatih Hoca hatırlayın başarılar gelmeden önce neredeyse kulüpten kovulmak üzere. Türkçesi bu. Yanlış anlaşılma ama ilk yarı sonunda, ligin ilk yarı sonunda hatırladınız mı o yılları? Kulüpten gönderilme üzereydi. Ama kulüp başkanı çıktı, kulüp karar aldı. Dedi ki biz hocanın sonuna kadar arkasındayız. Dimdikte durdular. Hoca devam etti. İşte takımda zaten iyi bir kadro, çok iyi bir kadrosu vardı. Sonra lig sonunda zaten onun sonucunu aldılar. Sonra da Avrupa başarıları geldi. Böyle de bir karar alırlarsa bu da buna da çok şaşırmam.
1: Evet, ben de aynı düşüncedeyim. Ama bu dakikadan sonra pek orada aşı tutacağını tahmin etmiyorum abi. Şimdi Beşiktaş'a dönmek istiyorum. UEFA Avrupa Ligi'nin de ilk maçın avantajıyla Beşiktaş turu geçti. Beşiktaş'ı nasıl buldun? Kadroyu nasıl buldun? Sevgili Orhan Can neler söylersin?
5: Kadro bir defa şu ortaya çıktı. Beşiktaş'ın yedekleri durumu kurtaramayacak.
1: Evet, kulübe zayıf.
5: Evet, yedeklere güvenirsen o şey zayıf yani 2-3 kişi var yedeklerde iyi. Bunu en az eğer kafaya oynayacaksan, Avrupa'da gideceksen, ligde gideceksen, Türkiye Kupası'nda gideceksen iyi bir yedek kulübesine sahip olman lazım. Beşiktaş'ın bunun zayıf olduğunu gördük. Çok ciddiye almadılar. Belki 3-0'ın ilk maçın getirdiği bir özgüven vardı ama bu yapılmayacak olan. Yani bir profesyonel futbolcu mesela yedikleri golü bahsedelim. O futbolcunun o hatayı yapmaması lazım. Şimdi adı sana duyulmamış bir kulübe karşı bunu yapıyorsan karşında isimli, güçlü, derli toplu bir takımla oynarsan seni ikilik, üçlük, dörtlük yaparlar. Zaten bir de senin gol yollarında sıkıntı var. Zor gol atıyorsun. Tam değerlendiremiyorsun. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
5: O zaman ne oluyor? Bedavadan gol yiyorsun ama. Bedavadan gol yiyorsun. Yani bu öyle basit bir gol değil bu bence. Yani gol çok şık bir gol. Atan açısından da yeme açısından basit bir gol değil.
1: Doğru.
5: Yanlış anlaşılmasın. Bunu hocanın iyice düşünmesi lazım. Ama Beşiktaş fena bir transfer yapmadı son iki tane. Onlar kadroda daha şu anda yoklar. İki kişi getirdi. Onlar da hem kadro derinliği hem de Beşiktaş'a güç verecektir. Bence iyi futbolcular aldılar son iki tanesiyle. Onlar daha isimleri bildirilmedi.
1: Liste yazılmadı doğru.
5: Evet gelecekte şimdi onlar da gelecek ama hızla. Bak bu sene ne var biliyor musun? Herkes şu veya bu şekilde çok güzel takım kurdular. Paralar harcıyorlar, yüksek para.
1: Doğru.
5: Ya abi bak 1 milyon euro demek Aygün 55 milyon demek.
1: Evet.
5: 1 milyon dolar demek 48 milyon demek. Bizim hayalimizin kuramayacağı yani bugün asgari ücret 28 bin TL. 28 bin lira. En babası iş yerleri biliyorsun asgari ücreti artık şey yaptılar. Ülkede acımasız bir şey var. Ekonomi düzeni var. 28 bir tık üstünü veriyorlar. O üniversite mezunu birkaç dil bilen çocukları o düzeyde çalıştırıyorlar. Ya arkadaş siz kaç milyon eurolar alıyorsunuz? Ve bunu kulüpler harcıyor. Yatırım yapıyor ama bir tane hakem çıkıyor bunu yiyor.
1: Orada haklısın.
5: Pozisyonu görmezden geliyor. Olur mu böyle şey yani?
1: Trossard'ın pozisyonunu söylüyorsun diye. Doğru anlıyorum değil mi?
5: O bir örnek. Sadece bu Beşiktaş maçında bu ayyuka çıktı. İnkar edilemeyecek ya. Kamera görüntülerine göre insan vicdanı. Yukarıda Allah var ya. Şey denir mi? Tokat mı? Yumruk mu? O da belli değil ya falan. Böyle der mi ya?
1: Şimdi yandan sıyırdı mıyırdı falan böyle garip garip şey söylemişler. Tam anlamıyla yok tokat.
5: Evet, yani ya, vicdanı olan söylemez. ahlaktan vazgeçtim ya. Vicdanla olan bir şey var. Bir tek bu Beşiktaş için geçerli değil. Her takım için geçerli. Yani Beşiktaş'a daha çok yapılıyor, doğranıyor. Fenerbahçe'ye de yapılıyor. Anadolu kulüplerine komple yapılıyor. Zaten dışarı çıkmıyor adamların. Sesleri o kadar yükselmiyor. Fırça yiyorlar ya da işte birazcık bağırıyorlar, sonra susuyorlar. Kaybedilen puanlarla oluyor. Sen o kadar bu paraları niye harcadın abi o zaman? Niye bu kadar paraları döktürdünüz? Bunlar da milli servet. Harcanan paralar.
6: Doğru.
5: Bu kadar basit olmamalı. O zaman önce orayı düzeltmek lazım. O şey adil bir yarış olsun, heyecan olsun. Bak size ben yepyeni bir örnek vereyim. Bu kadar yatırımlar olduktan sonra geçen yıla oranla, bak sadece geçen yılla, çünkü futbol seyircisi biliyorsun statlara gitmiyordu artık. Statlar, hele Anadolu maçları bomboş oynanıyordu. Çünkü şampiyon sezon başından belli oluyor. Kime yol verecekleri sezon başından neredeyse belli oluyor. Hakem kararlarının nasıl çıkacakları belli oluyordu. Size bunu ilk kez açıklıyorum size.
6: Dinliyorum abi.
5: 2025-2026 sezonuna aynı döneme kıyasla var. Yani geçen sene bir önceki sezonla bu sezon arasını kıyaslıyoruz. İkinci haftasında seyirci sayısı 236.290'dan 314.000'e yükseldi. Toplam artı 77 artış var.
6: Evet.
5: Bu neyi gösteriyor? Şimdi diye verelim. Birinci ligde de herkes iyi kadrolar kurmuş. 56.000'den 105.000'e yükseldi.
6: Ciddi bir artmış.
5: Evet. Neredeyse birinde %70, birinde şey yapıyor. Bu ikinci hafta. Daha işin başındayız ama bu neyi gösteriyor? Ya yeniden bir heyecan gelmiş futbol taraftan da, spor severler.
6: Transferler, iyi transferler geldi. Ondan da heyecan geldi taraftarlarda.
5: İşte ondan dolayı, ama bunu yok edersen, dövdülersen ne dövdülüyor aydın bunu?
6: Hakemlerin sahadaki kötü performans.
5: Evet. Bilerek vermemeleri. Bir de eğer o verildiyse o daha büyük facia. O hakeme tam puan verilmiş.
6: Gözlemci raporları.
5: Artık tuz kokmuş o zaman. Gözlemci bir de raporu. Ben doğru. Lig başlamadan önce işte gazetecilere yeni kurallar başladı biliyorsunuz ligle birlikte. Bütün liglerde uygulanacak. Hem Süper Lig'de hem Birinci Lig'de. Yeni gelen İngiliz elit hakem
6: Anthony Taylor
5: seminerine gazetecilere verdi. Gazeteciler çok ilgi göstermedi ama ben ilgi gösterenlerden birisi de bendim. Anlattı, işte öğrendik. Karşılıklı sorular sordu. 1,5 saat boyunca Anthony Taylor'a sorular sordu. Israrla tek tek cevap verdi. MHK başkanıyla oturduk, gazeteciler fazla sayımız azdı. Yemek yedik. Tamam, çok değerli, çok nazik, nezaketli olan bir insan. İyi niyetli olduğuna inandığım bir insan. Orada şu soruyu sordum. Hocam dedim ya, hakemler VAR'a gidip sorduğunda, yani gideyim mi diye sorduğunda puanı düşüyor mu? Puanı düşüyor dedi. Bak, bence bu çok mühim taşı. Bizzat bunu MHK başkanı söyledi. Puanı düşüyor dedi. Yani ben görmedim, sen gördün, yardım istiyor, puan yok. Ben şimdi bu da kötü bir şey. O zaman egosu, kaprisli, hırsı olan adam gidip sormaz abi. Gördüm, evet. Ben böyle gördüm.
6: Puan düşerse maç alamayacağın için de sormuyor. Ondan dolayı hata yapıyor.
5: Evet, evet. Aynen bu soruyu diğer arkadaşlar şahittir. Aynen böyle cevap verdi yani. O zaman şimdi en son örnek diye Beşiktaş'ı veriyorum. Ben Beşiktaş'ta olduğum için söylemiyorum bunu. Eğer Beşiktaş haksız puan alıyorsa öyle bir haram istemiyorum ben. Öyle bir haramdan yana değilim. Beşiktaş taraftarı da kabul etmezler. Haram görüyorum ben. Ha birisinin haram parasını almışsın, ha haram puan almışsın abi.
6: Doğru, doğru.
5: Bir farkı yok bunda.
6: Doğru.
5: Başkasının hakkını çalıyorsun o zaman.
6: Gasp ediyorsun. Orhan abi, çok kısa bir reklama gitmem lazım. Aradan sonra Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Can'la sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Can'la sohbetimiz devam ediyor. Orhan abi, Sayın Serdar Adalı Türkiye Futbol Federasyonu'na ziyarete gitti. Ve hem derbiyle ilgili yabancı var istedi. Hem de çok ilginç bir şey söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu MHK'yı görevden alamıyormuş dedi. Ne diyorsun?
5: Ya bu bir defa eğer öyleyse skandal. Çünkü bunda Serdar Adalı baştan sona kadar çok haklı. İlk kez böyle bir sert çıkış yapıyorlar. Geçen sene gidildi mesela, TFF Başkanı karşılamadı bile.
1: Konuşmadı. Evet, gelmedi.
5: İkinci başkan çay ısmarladı. Beşiktaşlı yöneticileri gönderdi. İşte Ali Koç gidince Ali Koç'u orada muhatap bulamadı. Yani böyle şeyler yaşadık. Ya bir defa kurallar diyor ki TFF yönetimi ile birlikte MHK'nin görevi başlar, onlar atarlar. Anlatabiliyor muyum? Eğer o giderse o da gider. Ne demek görevden alamadık? Yani sen bir yerin müdürüsün Aygün. Hı hı. Senin tayin ettiğin adam senin verdiğin işi yapmıyor. Düzgün yap diyorsun sadece.
1: Ve tamam, ben onu görevden alamıyorum.
5: Ve sen onu görevden alamıyorsun. Böyle bir şey var mı? Dünyanın neresinde var böyle? Özel cumhuriyeti vazgeçtin. Bağımsız cumhuriyet bu. Yani böyle bir şey olur mu? Yani maalesef ama böyle denmiş. Böyle denmiş. Tabii ki Sayın Serdar Adalı da ben bu işi Cumhurbaşkanı'na götüreceğim. Çünkü haksızlık var. Ortada bir adaletsizlik var. Her şey var. Böyle bir şey olur mu? Bakın şimdi bu tip olaylar, haksızlıklar, hak yemeler, haram işler, kötü örnekler, yeni yetişen nesile muazzam kötü örnekler. Bir ülkeyi yok etmek istiyorsan dinamit patlatmana gerek yok, bomba patlatmana gerek yok. Bunları yap işte, yok eder. Çünkü yeni nesle kötü oluyor, örnek oluyor. Anlatabiliyor muyum? Nasıl anlatacaksınız ilkokuldaki çocuklara bunu ahlak olarak, erdem olarak? Yumruk atan adamı hakem cezalandırmadı. O çocuk nasıl inanacak spor böyle bir şey? İnanmaz ki. O zaman o da öyle yapıyor. Demek ki suç değilmiş diyecek. Ahlaksızlık ahlak olacak işte. Bir ülkeye yapabileceğiniz en büyük kötülük budur. Adaleti öldürmek. Adalet duygusunu öldürmek. Maçlarda bunun en büyük terazisi görücüye çıkıyor. Milyonlar seyrediyor. Statta var 50 bin kişi. 40 bin kişi. En düşük. Hele büyük takımlar böyle full çekiyor. Bir de bunların ekrandaki taraftarları. Nasıl anlatacaksınız bu haksızlıkları yeni yetişen gençlere? Hani rol modeller alıyoruz. Yeni rol model olsun, yeni gençler öyle olsun, kendi hayal güçlerini onların yerine koysunlar, onlar gibi olmaya çalışsınlar. Ama sahtekar değil, dürüst, ahlaklı, onurlu, güzel bireyler olsun istiyoruz değil mi bütün çocuklarımıza?
1: Evet.
5: Bu şekilde anlatamazsınız. O zaman bu çocuklar ne diyecekler sertlik büyüdükleri zaman? Ya o zaman biz de böyle yapalım diyecek. Yani tıpkı bunu şey yaparak örnek veriyorum. Mesela diyelim ki bir soygun. Adam soygunu dolandırıcı, onu dolandırmış, bunu dolandırmış ve ceza almamış. Ne olacak? Gelip yetişen genç diyecek ki ulan ben de yapayım. O zaman o yapıyorsa ben de yapayım. Ben de ceza almam. Çünkü yapıp var.
1: Almayan var, yanına, almayan var.
5: Evet, yapanın yaptığı yanına kar kalmış.
1: Evet, doğru.
5: İşte cezalar bu anlamıyla, ceza illa adamı dövmek, bilmem ne demek değil. Kurallar bu yüzden var. Anayasa bundan var. Türk Ceza Kanunu bundan var. Tamimler bundan var. Yönergeler bundan var. O yetmedi. Ahlak, erdem, vicdan bundan var. Bu çerçeveleri alıyor. Sınırsız özgürlük yok. Sınırsız özgürlük sadece Yaradan'a mı muhtaç? Tanrı'ya mı aitmiş? Herkesin özgürlüğü sınırlıdır abi. Benim özgürlüğüm senin özgürlük alanına kadar. Seni taciz edemem. Senin özgürlük alanına giremem. Anlatamıyor muyum? Onu yaparsan senin hakkını yemiş olur. Bu da eğer inanıyorsan bu da haram yemek. Senin hakkını yedim çünkü. Bu da haram. İlla cebinden parayı alıp başka bir cebe koymak.

0: Hayır,
1: Hastasıydı.
0: yeni sezon olduğu için o herhalde geldi. Ben de sormak. Yani ya sezon başlangıcında da zaten işte İngiliz getirmişler. O bir Portekizleri göndermişler. Yeni bir hevesle bizle işte iyi olacağını anlatıyorlar. Yeni bir özgüvenle orada şimdi adamın kafasına balyoz vurmak olmaz gibi geldi bana. Ben de 45 yıllık gazeteciyim. Ben de öyle bir şey sormadım. Hani en azından demoralize olmasına. Ama bir de konuşmalardan, anlatılanlardan, seminerden samimi geldiler bize. Hakemlerin bir kısmıyla sohbet ettik. Bir kısmını zaten tanıyoruz. Hepsi gencecik. Hakemlerin idmanını seyrettik. Canını çıkarttı Anthony Taylor hakemlerin. Ama pratikte yapılan bu. Bu yapacaklarını da gösteriyor. Ya gördüğün bir şeyi görmemek nedir ya? Bunun izahı var mı abi? Ya konu burada Beşiktaş değil, bütün takımlar. Bu işin rengi yok Aygün.
2: Doğru. Doğru.
0: Rengi yok abi. Bugün ona yarın öbürüne böyle bir şey olur mu ya? Gördüğün şeyi sen nasıl? Ya ne kompleksin var? Git bana sor, görmedim ben. Bana şu görüntüyü bir daha gösterin de. Göster babaya. Puanı düşüyor, gitmiyor. Kendinden o talep gelmiyor. Puan düşüyor. Maç alamayacak, para alamayacak. Bu var ya ama çok iyi niyetle basit bir şekilde değerlendirdiğimiz anlamda bu şekil. Eğer kötü niyetse, başka bir şeyler varsa onu ben bilemem. Ama görüp de görmemek nedir abi? 4-5 tane. 24 kamera var ha senin önünde. Bu zaman zaman 25-26'ya çıkıyor. Bunun yarısı bir şeyinde takımın
2: ataklarında, pozisyonlarında.
0: Ceza sahası, kendi sahasına bakıyor. 12-12'ye desen. Bu 12 tanesinin en az 8 tanesi ya da 6 tanesi ceza sahasına dönük çalışıyor.
2: Çizgiler anlamında pozisyonları takip ediyor.
0: Çizgiler anlamında kamera arkasında ters. Bir tane de ters açı vardır hiç unutma. Hı-hı. Bir tane yukarıda vardır pilot kamera.
2: Doğru.
0: Artık bir de drone kullanıyorlar. Bir de dronelar var.
2: Hala hata yapılıyor ama. Ama hala hata yapılıyor.
0: Ya bir bak abi, vicdanla ver. Akşam da rahat bir şekilde uyuyor. Mis gibi uyuyor. Bebek gibi uyursun. En güzel kararları verdim. Bak %100 adalet denen bir şey yok yani. Ben buna inanıyorum abi.
2: Hoca,
0: çünkü her türlü hukuk sisteminde yanlış böyle kararlar olabilir. Şöyle ama karar derken. Yani %100 gerçeğe %90, %95 oranında şey yapabilirsin. %100 doğru karar elbette ki, işte ben burada hep söylüyorum, büyük yaratıcıya ait bir şeydir o. Yanlış yapabilirsin ama hepimizi tatmin edebilecek bir karar ver be adam. Bak ceza sahasına girerken pozisyon. Beşiktaş maçında olduğu için örnek verdim. 3 kişi adama künde giriyor, oradan giriyor, ceza sahası dışında başlıyor. Hakemlerimizin, hakemliği bırakan hakemlerin çoğu diyor ki penaltı. Abi tamam verme. Peki, verme penaltı. Bağırı çal, frikik be. Vicdanın mı kurudu? Frikik ver bak. O zaman ne oldu? Hani %100 bir yakın bir karar vermedin de %90 verdin ya. Yine herkesi tatmin edebilecek bir şey karar olurdu bu. Ama hiç vermemek nedir? Hiç vermemek nedir ya abi ya?
2: O büyük ihtimalle ben çok fazla büyük kulüpleri ciddiye almıyorum tarzı olabilir belki. Korkmuyorum tarzı olabilir belki, bilmiyorum. Ya gözlemci tam puan vermiş abi o maçta hakeme.
0: Her şey olabilir.
2: Bak Orhan şey abi olabilir. Gözlemci o maçta hakeme tam puan vermiş.
0: Ya onu az önce söyledik.
2: İşte diyorum yani sana, gözlemci abi tam puan vermiş.
0: O gözlemci mözlemci bunların. Ya bak benim iddiam var, geçen sene de söyledim. Bunu size söyledim abi. Tamamen komple bütün yapı feshedilmeli ve lig başında demiştim ben ve yeniden kurulmalı. Bütün kurullar. Adam bilmem ne takımının formasıyla fotoğrafları var. PFDK'da görev. Bilmem ne kulübünün bilmem ne üyesi her tarafta böyle militancı açıklamalar yapmış. Tamam mı abi? Gözlemci. Böyle bir şey olabilir mi ya? Dünyanın neresinde abi, bak senin rengin varsa, ben şimdi bak benim Beşiktaş'ta olduğumu ben ilk yazımda yazmıştım da ben tarafım dedim.

0: hatırlıyor musun?
1: Evet, evet, evet, evet.
0: Bilmem kaç, 15-20 yıl önce. Ya şimdi beni hakem yapamazsın.
1: Tarafın belli çünkü.
0: Maçı, en güzel maçı da yönetsem artık benim rengim belli olmuş. Ya normal mahkemelerde bile rengini belli eden hakimler ne olur görevden alınır abi. Bırakır. Hakim kendisi bırakır. Ben ihsası değil mi? Ne? Öyle bir teknik tabii şeyi var. Hukuksal tabiri var. Benim rengim belli oldu. Yani ben bu sanığa ben ceza vereceğim. Der ve mahkemeden çekilir. Rengi belliydi da karardan önceki rengini belli ettim mi olmaz. Şimdi benim rengim belli. Beni şimdi Beşiktaş-Fenerbahçe maçına, Beşiktaş-Galatasaray maçına verebilir misin ya? Bak ben ne yaparım psikolojik açıdan? Ben iki tane de psikolojik harf kitabı yazdım. İnsan psikolojisi üzerine. Şimdi benim rengim belli. Sen diyelim ki Fenerbahçe ile oynuyoruz. Ya kendimin ne kadar tarafsız olduğunu ispat etmek için Fenerbahçe'nin de karşı. Bu içgüdüsel tamamen. İçgüdüsel. Yapmak istemesem de içgüdüsel. Bana beynim bu eyleme beni sürükler. Bütün ortadaki pozisyonlar var ya hakem takdiri dediğimiz. Gri pozisyonlar yani. Bunların hepsini Fenerbahçe lehine kullanırım. O zaman Fenerbahçeliler diyor ki helal olsun be. Orhan Baba'ya bak be. Şey,
2: tam tarafsızmış tabii.
0: Ama bak Beşiktaş'ta diyecek ki.
1: İçimizdeki hain, hain diyecek. Hain diyecek.
0: Hain bilmem ne. Ya da içgüdüsel olarak. Ben de bunu tutarım. Tarafsız diyeyim. Beşiktaş, zaten adım çıkmış. Beşiktaş'tan yana kullanıyorum. Bu sefer de öbür taraf diyecek ki bu zaten Beşiktaşlı da.
1: Bunun zaten rengi belli diyecek. Doğru.
0: Yani dolayısıyla bu belli oldu mu sen tarafsız hakemlik yapamaz. Yapsan da inandırıcı değil.
1: Doğru. Sevgili Orhan abi yavaş yavaş programın sonuna geliyor. Son bir cümle eklemek istediğim şey var mı sevgili Orhancan?
0: Ya bu lig yalnız böyle gitmez yani. Yazık paralara, harcanan paralara.
1: Ben de düşünüyorum. Hepsi yani, için geçerli.
0: Abi dünyanın parası verdi. Neredeyse Trabzon'un anahtarı verilecek. Yapmayın abi. Bedavadan sarı kart verdiler mesela geçen hafta salağa. Ama bunları yapmayın yani. Çünkü olmuyor. Paralar sokağa inmez.
1: Yazık günah.
0: Nasıl bir kelimeler seçeyim, seçerek de konuşmaya çalışıyorum sizle konuşurken. Abi bu paraları kimse yolda bulmuyor ki.
1: Doğru.
0: Bak ne
1: doğru.
0: Diyorum, 1 euro 55 lira, 1 milyon euro 55 milyon.
1: Doğru, doğru, peki.
0: Bu paralara bakın abi, bu paralar Türkiye Cumhuriyeti'nin paraları ya. Sizin hakkınız yok ki insanları, bir de insanlara hakkını yemeye hakkınız yok. Yani... ne diyorum ben bu? Ya haram mı kardeşim diyorum ya. Ya üniversiteden soru çalmakta ne farkı var bu için?
1: Doğru.
0: Senden de puan çalıyorlar. Senden de puan çalıyorlar.
1: Doğru.
0: Öbürleri örgüttü. İçeri attı dedi. Bunlar ne hakkın var abi senin başka insanların puanını çalmakta?
1: Doğru. Peki. Çok teşekkürler sevgili Orhancan.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere. Sağ olun. Çok da fazla sorular geldi sevgili Orhancan zaten ara ara bunları yani benim söylemek istediklerimi zaten yayın içerisinde söylemişti pozisyonlarla alakalı. Evet Cumhuriyet Gazetesi'nden sevgili Orhancan bizlerle beraberdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük ve bu haftalık da ters köşenin sonuna geldik. Ama tabii bugün biliyorsunuz hem Beşiktaş'ın hem de Trabzonspor'un saat 2'de ve 3'te rakipleri belli oluyor. Şimdiden takımlarımıza başarılar dileyelim. Pazartesi sabahı görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
4: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
3: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
5: Radyo Spor
3: 0538 052 14 87 Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
4: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
3: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.

0: Herkese merhaba, Radyo Spora Metre hoş geldiniz. 14.01 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Günlerden Cuma, Genco Boran'la birlikteyiz. Genco hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Herkese merhaba. Ben tabii hafta sonu tatilimden geldim.
0: Hafta sonu tatilinden geldim. Bodrum'a gittin geldin.
1: Evet.
0: Nasıldı oralar?
1: Güzeldi.
0: Biz gidemiyoruz, bari gördüklerini anlat.
1: Çok sıcaktı fakat dün akşam üstünden itibaren 3 gün devam edecek bayağı bir şiddetli bir şey varmış, rüzgar varmış. Ona işte son anda yakalandım ama yani denizime falan
0: yağmur,
1: girdim.
0: Yağmur?
1: Yok.
0: Yağmur yok.
1: Yağmur yok. Hmm. Ama güzel bir rüzgar vardı, dövüyordu insanı yani.
0: Hmm. Evet, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Gündem yoğun. Şu an Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura çekimi heyecanı başladı. Biliyorsunuz iki temsilcimiz Beşiktaş Avrupa Ligi'nde, Trabzonspor'da Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Ve rakipler belli olacak. Rakipler belli olduğu anda biz de size aktaracağız. Dün Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Tabii ki program içerisinde onlardan bahsedeceğiz. Diğer yanda Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin dünkü karşılaşma sonrasında istifa etmesi, istifasının Trabzonspor yönetimi tarafından kabul edilmemesi gündemin ilk maddelerinden biri. Süper Lig'de hafta bugün başlayacak. Haftanın karşılaşmalarına da şöyle bir bakmaya çalışacağız. Bundesliga bu akşam start alıyor. Daha ne olsun, oldukça yoğun bir gündem. Her zaman olduğu gibi bize WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. 0538 052 1487 WhatsApp numaramız bu. Bu numaradan mesajlarınızı atabilirsiniz dedik. Dediğim gibi kura çekimi başladı. Şimdi TRT yayıncı vermeye başladı kura çekimini. Beşiktaş Avrupa Ligi kura çekimine 4. torbadan katılıyor. Genco, dün Beşiktaş bir hayal kırıklığı yarattı.
1: Ali, ben iyi oldu onunla girdin. Onunla ilgili bayağı söylemek istediklerim var. Zap yapa yapa izledim. Hı hı. Bilmiyorum yazımı okudun mu? Ama yani dün bence Beşiktaş ve Trabzonspor'un yaşadıklarıyla ilgili uzun konuşmak lazım. Yani böyle bir iş kazasıydı falan, şu bu anlık geçiştirilecek ya da işte Şampiyonlar Ligi kurası çekildi, ligler başlıyor değil. Ya bence oturup konuşulması gereken bir şey. Yani bir ülkenin spor kültüründe futbol en aşağı sıralardayken, yani hani bizdeki, kusura bakmasın, o spor branşında çabalayan, emek sarf eden insanlar vardır, federasyon vardır, ama hani bizdeki atıyorum tenis, işte okçuluk falan, neyse, Litvanya'da futbol o seviyede. Hı hı. Yani önce orada basketbol var, sonra kış oyunları var, sonra futbol var. Tribünleri falan gördük zaten. Hani bu da en coşmuş hali Zalgiris'in. Şimdi yepyeni bir atılım içerisinde, işte yönetim belli bir süreyi geçirmiş, çok güvenilir bir teknik adam bulmuş, sezona harika bir başlangıç yapmış, kadronda Salih var, Orkun var, Nubel gibi bir kaleci almışsın, 20 milyonluk bir tane stoperin var, Vlahovic'i almışsın, kanatların beğen beğenme, yani rakibine bin basarsın. Bin basarsın.
0: Rakibin de rotasyon yaptı.
1: Evet. Yani ben
0: ilk karşılaşmaya göre 7 oyuncu değişmiş. Yani hiç umutları yok.
1: Aynen öyle.
0: Hani yani, kötüydü, kötünün kötüsü oldu.
1: Ya Ali, bana bir izah isterim ben. Ya bak, ben Beşiktaş'ın Zalgiris'e bu koşullarda rakip rotasyona gitmesin. Benim saydığım Beşiktaş bana yeter. Ben izah isterim. Ya bu, çünkü şunu da kabul etmem. İlk maç 3-0, rakibin hiç şey yok, hali yok, isteği yok, motivasyon eksikliği. Bak, ben futbolda, sen biliyorsun, en çok yazdığımız, yaptığımız yorumlar gereği iddia açısından motivasyonu, konsantrasyona, işte tarafların geçmişine, bir husumet var mı yok mu, ıncığına cıncığına en çok bakan insanlardan biriyim. Ya bana bu Beşiktaş'ın Zalgiris'e, yani futbolun en aşağıda olduğu futbol kültür anlamında, takip anlamında en aşağıda olan bir ülkenin futbol takımına yenilmesi bence öyle anlık geçiştirilecek bir şey değil. Ben bunu kabul etmem Ali.
0: Neden oldu sence?
1: Neden oldu? Biz
0: yani dün mesela şöyle söyleyeyim, Salih dışında maçı ciddi alan oyuncu yok gibiydi.
1: Ya golde de çok büyük bir bireysel hata vardı, gördüm.
0: Bireysel hata vardı ama hani pozisyon üretme
1: evet.
0: Dışında da hani Beşiktaş Ali, o konuda da iyi değildi.
1: İlk yarı bittiğinde, bak yanlış hatırlıyor olabilirim ama ilk yarı bittiğinde Beşiktaş'ın da rakibin de ceza sahasında topla buluşması 10 değildi.
0: Yok canım, 10 olamaz zaten.
1: Değildi. Ya Ali, Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Türkiye Ligi'nde şampiyonluğa oynayan, oynama hedefiyle yola çıkmış, kadrosunda inanılmaz oyuncular olan bir takımdan bahsediyoruz. Şimdi bak, biz kendimizi Avrupa'da konumlandırıyorken işte bir atıyorum Milan'dır, Real Madrid'dir. Hadi onların bir alt seviyesine in. İşte Villarreal'dir, Real Betis'tir. Ya bu takımların, ben bir İspanya Ligi temsilcisinin, bir Bundesliga temsilcisinin Zalgiris'le değil yenilmek, berabere kaldığını hayal bile edemem.
0: Şöyle söyleyeyim ben sana. Şimdi ilk maç 3-0 bitti. İşte ilk maçın verdiği rehavet, ilk karşılaşmayla beraber Beşiktaş'ın turu kazanması gibi çeşitli bahaneler üretildi. Şimdi dün açın bakın. Avrupa Ligi playofflarında hangi sonuçlar alınmış? Mesela Anderlet'i açıyorum. Anderlet Kayrat Almaty ile oynuyor. Kazak takımıyla oynuyor. İlk maçı Anderlet 3-0 kazanmış. Rövanşı da 3-0 kazandı.
1: Mesela çok güzel bir örnek.
0: Benfica'ya bakıyorum. Benfica ilk maçı 3-1 kazanmış. İkinci maçı da 3-1 kazandı. Toplamda 6-2 ile geçti. Hani böyle aradaki şey istiyorum. Ne derler?
1: Bunu bir yakın bir örnek.
0: Fark olsun diye söylüyorum. Takımlar arasında. Biri güçlü, biri şey olsun. Biraz daha zayıf, mütevazi bir takım olsun. İşte Anderlet, Kayrat Almaty var. Ondan sonra
1: Monaco 4-1 yenmiş. Freiburg 4-1 yenmiş.
0: Freiburg ilk maçı kazandı. İlk maçı da 3-1 kazanmış olması lazım Freiburg'un. Ama bir dakika. Sen şeye baktın.
1: Konferans Ligi
0: playoff'a. Konferansa baktın. Evet, yani evet. Konferanstan da örnek verilir. Hani güçlü takım, biraz daha güçlü takım. Oradan da örnek verilebilir. Ama gördüğün gibi genel olarak hani arada bir dengesizlik varsa takımlar iki karşılaşmayı da genelde kazanıyorlar.
1: İşte mesela beklentim de bu zaten.
0: Freiburg ilk maçı 3-1 kazandı. Bu maçı 4-1 kazandı. Evet, rakip 10 kişi kaldı ama önemli değil. Monaco ilk maçı 3-2 kazandı. Rövanşı 4-1 kazandı. Bakayım şöyle, gene bir dengesiz. Ajax için söyleyebilirsin. Ajax ilk maçı Sion karşısında Ajax 4-2 kazanmış. Rövanşı 5-3 kazanmış.
1: Evet.
0: Yani gördüğün gibi 2'de 2 ile temizliyor genelde.
1: Aynen öyle.
0: Takımlar.
1: İşte benim de söylemek istediğim, biz bir futbol ülkesiysek, biz kendimizi Avrupa'da bir yerde görmek istiyorsak ya da görüyorsak, Zalgiris, ya bak Zalgiris, bak bu saydığın takımlar içerisinde Zalgiris Litvanya temsilcisi, Motherwell'den de kötü, Górnik Zabrze'den de kötü. Şuradaki sayabileceğin birçok takımdan daha kötü, çünkü adamlarda futbol kültürü yok, futbol sevgisi yok, futbol çok aşağılarda bir yerde.
0: Evet, kura çekimi başladı. İşte önce bir zannedersem ufak bir konser verildi. Şimdi gene klasik olarak statü anlatılıyor. Az sonra rakipler de belli olmaya başlayacak. Beşiktaş'ta ilk torbada Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lyon, AZ Alkmaar, Olympiakos, Sociedad ve Marsilya gibi takımlar var. Aynı Şampiyonlar Ligi kura çekimi gibi bu torbadan iki rakiple eşleşeceksiniz. Biriyle içeride, biriyle dışarıda oynayacaksınız. İkinci torbada Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'u kupanın dışına iten Ferencvaros, Pilsen, Saint-Gilloise, Dinamo Zagreb, Salzburg, Celtic, Sparta Prag, Rennes ve Anderlecht gibi takımlar var. Üçüncü torbada Sturm Graz, Lech Poznan, Palace, Bournemouth, Sunderland, 3 tane Premier Lig takımı var. Jelce, Jagiellonia, Polonya takımı, Omonia, Kıbrıs temsilcisi ve Celta Vigo var. Dördüncü torba, Beşiktaş'ın da olduğu torba, Hoffenheim. Portekiz bir orada sürpriz yaptı. Geçen sene Portekiz kupasını kazanan alt lig takımı Torense var. Belşeva, Nek Nijmegen, Ofi Yunanistan'dan, Lillestrøm, Levski Sofia ve Ararat var. Ermenistan'dan Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri bunlar. Saatlerimiz 14-11. Şimdi ilk aramıza gideceğiz vakit kaybetmeden. Daha sonra kura çekimiyle rakiplerimizle burada olacağız. Bu arada şunu da hatırlatalım. Saat 14.45 itibariyle her MotoGP yarışından önce olduğu gibi sevgili Mehmet Ali Seleşik bizlerle beraber olacak ve Aragon Grand Prix'si öncesinde ki bugün artık başladı resmi olarak gelişmeleri ondan alacağımızı
1: isim,
0: hatırlatalım.
1: Karizmaymış isim.
0: Aragon değil mi?
1: Evet.
0: Aynen, güzel bir isim hakikaten.
2: Ali Erim ve Genco Boran'la Het

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14-14 saatlerimiz Trabzonspor'da Konferans Ligi'nde mücadele edecek bu sezon. Konferans Ligi'nde 8 maç oynamıyorsunuz biliyorsunuz. 6 karşılaşma oynuyorsunuz. Bu 6 karşılaşmada da rakipler 6 torbadan seçiliyor. Bu 6 torbada 3 deplasman, 3 de iç saha karşılaşması oynayacak Trabzonspor. Trabzonspor da Konferans Ligi kura çekimine 4. torbadan girdi. İlk torbada Konferans Ligi'nde Atalanta, Braga, Ajax, Freiburg, Monaco ve Kopenhag gibi dişli diyebileceğimiz takımlar var. İkinci torbada Midtjylland, Kızıl Yıldız, Gent, Panathinaikos, Pafos ve Brighton var. Üçüncü torbada Lugano, Hetafe, Kupskuyupon, Twente, Luka, Borac Luka ve Sint-Truiden takımları var. Trabzonspor'un olduğu torbaya bakınca kim çıktı?
1: Leverkusen evinde
0: Evet,
1: Beşiktaş.
0: Beşiktaş'ın
1: İlk
0: ilk
1: bir torba
0: rakibi
1: takımı.
0: Leverkusen oldu. Leverkusen'de sabah bakmıştık, turnuvanın favori takımlarından biri olarak gösteriliyor. Aslında Beşiktaş'ın ilk rakibi güçlü bir takım oldu demek yanlış olmaz. Daha ilk Bismillah Leverkusen'i çektiler, değil mi?
1: Evet.
0: Leverkusen'de de Beşiktaş çıktı. Dün Fenerbahçe ve Galatasaray'da böyle olmamıştı. Evet, Beşiktaş Leverkusen deplasmanına gidecek, değil mi Genco? Orada home
1: Home
0: yazdı.
1: Beşiktaş yazıyordu. Evet, Leverkusen İstanbul'a geliyor. Hayır,
0: Hayır. Beşiktaş gidiyor.
1: Beşiktaş Leverkusen'e gidiyor.
0: Beşiktaş Leverkusen'e gidecek. Yani Beşiktaş ilk torbada güçlü diyebileceğimiz bir takımla Bundesliga temsilcisiyle eşleşti. Sonra Benfica'yı çektiler. Benfica ile Beşiktaş eşleşmedi. Bu ne anlama geliyor? İlk torbadan Benfica elenmiş oldu Beşiktaş adına.
1: Ben Marsilya bekliyorum. Leverkusen ve Marsilya bekliyordum ben.
0: Hadi ya.
1: Evet.
0: Juventus, Milan, Lyon, AZ Alkmaar, Olympiakos, Sociedad ve Marsilya kaldı. Beşiktaş Leverkusen'le deplasmanda oynayacağına göre şimdi birinci torbadan gelecek olan ikinci takımla iç sahada oynayacak. Tabii iç sahada özellikle birinci torbadan gelecek takımı mağlup edebilmek bir avantaj sağlıyor. O yüzden sanki böyle Olympiakos, AZ Alkmaar, belki Real Sociedad gibi takımlar olabilir. Pat diye Juventus
1: İyi, oradan da
0: geldi.
1: kurtuldu.
0: Juventus da çıkmadı. Evet, Juventus da yine kupanın favorilerinden bir tanesi. Chiellini gitmiş. O da Juventus'un çektiği kurayı gülerek karşıladı ki onlar da
1: İyi bir kura bence baya.
0: evet Juventus için hani Sociedad, AZ Alkmaar, Rennes, Ferencvaros, Celta Vigo, NEC, Berşava diye gitti. İyi bir kura çekti denilebilir. Şeye göre biraz daha farklı, pat diye geliyor takımların bütün şeyleri.
1: Evet.
0: Şampiyonlar Ligi'ne göre biraz daha farklı. Onu da söylemiş olalım. Bakalım şimdi hangi takım birinci torbadan gelecek ve orada Beşiktaş'ın ismini görecek miyiz? Şimdi gelen takım Milan oldu. Milan'da da Beşiktaş çıkmadı. Bu
1: Yok.
0: hoş değil böyle ya, pat diye 8 takımı da birden
1: Evet.
0: getirmeleri. Evet, ama ne oldu?
1: İki tane
0: Beşiktaş,
1: Premier Lig takımı çıktı Milan'a.
0: evet, İtalyanlarla eşleşmedi. Juventus ve Milan ilk torbadan Beşiktaş'a gelmeyecek. Leverkusen geldi. Leverkusen ile Beşiktaş deplasmanda oynayacak. Benfica kaldı. Lyon kaldı.
1: Alkmaar, Olympiakos
0: Olympiakos,
1: ve
0: Sociedad.
1: Marsilya.
0: Sociedad çektik mi? Yok, Sociedad da gelmedi.
1: Evet.
0: Sociedad da gelmedi.
1: Şimdi Lyon belli oluyor.
0: Lyon mu belli oluyor?
1: Lyon belli oluyor.
0: Bakalım. Lyon'da olursa enteresan olur. Fenerbahçe'ye elendi. Beşiktaş'la
1: Bir husumeti var.
0: bayağı bir husumeti var Lyon'un. O bakımdan
1: Aa bak, bir
0: enteresan
1: dakika ya,
0: olur.
1: Lyon bir anda ısındım Lyon'a.
0: Lyon ısındın mı?
1: Olmadı.
0: Yok, olmadı. Lyon da gelmedi Beşiktaş'a ilk torbadan. O
1: Marsilya
0: zaman
1: gelecek ya, Marsilya gelecek. Bak gör.
0: Marsilya da gelmesin ya. Bak, AZ Alkmaar iyidir. AZ Alkmaar, Olympiakos, Sociedad, Marsilya, Benfica, değil mi?
1: Evet.
0: Benfica söyledi mi? Söylenmedi.
1: Şimdi Alkmaar'ı çekiyorlar. Gelirse çok güzel olur hakikaten.
0: Evet.
1: İstanbul'da Alkmaar harika bir birinci torba takımı olur.
0: Aynen. İlki biraz zor oldu. Leverkusen deplasmanı Beşiktaş için. Sonuçta Leverkusen Xabi Alonso dönemiyle Bundesliga rekorları kırarak şampiyon olmuştu. Tabii ondan sonra takım çok değişti. Bakalım. Şimdi AZ
1: Geliyor.
0: Alkmaar'da
1: Olmadı.
0: yok. Beşiktaş çıkmadı AZ Alkmaar'a. Onlar da Juventus Benfica diye kötü bir kura çektiler. Evet, Beşiktaş'ın birinci torbadaki ikinci rakibini bekliyoruz. Az önce Leverkusen dedik ki Beşiktaş ile Leverkusen arasında bu sene bir transfer de oldu. Paco da yine eski takımına karşı mücadele edecek. O da ilginç oldu. Şimdi Beşiktaş'ta ikinci torbadan tabii kimler gelecek o az sonra belli olacak.
1: Şimdi Olympiakos mu diye bakıyoruz.
0: Sen onu nereden görüyorsun hangi takım olduğunu?
1: Sıradan gidiyor çünkü.
0: Ha şeyden
1: bak,
0: gidiyor direkt.
1: Olympiakos yine Beşiktaş değil. İki Olympiakos. Takım kaldı.
0: Sociedad ya da Marsilya.
1: Evet Sociedad ya da Marsilya kaldı.
0: Lyon çekildi mi peki?
1: Çekildi. Hatta dedik ya husumet var dedik. Olursa acayip olur dedik.
0: Evet. O zaman Sociedad mı Marsilya mı? Hangisi?
1: Evet.
0: İkisi de iyi değil bence.
1: Ben Marsilya diyorum. Ben içime benim Leverkusen ve Marsilya doğmuştu benim.
0: Nasıl bir şey kardeşim? İkisini tutturursan bu nasıl bir şanstır?
1: İşte ikinci torbaya bakacağız.
0: İstemiyoruz senden böyle bir şey içine doğmasını.
1: Vallahi oldu. Marsilya oldu.
0: Marsilya oldu evet. Real Sociedad'ın şimdi açıklandı. Rakipleri Beşiktaş yok. Beşiktaş iç sahada.
1: Yalnız burada Ali belirleyici Beşiktaş için ya bence herkes için 3. torbadaki 3 Premier Lig takımının ikisiyle eşleşmemek olmalı bence.
0: Tabii canım yani işte Avrupa Ligi zaten diyoruz yani maçlar öyle çok kolay olmuyor. Zorluk seviyesi yüksek. Şimdi mesela Beşiktaş ilk torbadan Avrupa'nın 5 büyük liginden 2 tane takım çekmiş oldu.
1: Evet, evet.
0: Evet, son olarak az önce konuştuğumuz Marsilya'nın kurası çekildi. Beşiktaş deplasman çıktı. Marsilya İstanbul'a gelecek Fransız temsilcisi. Beşiktaş Leverkusen'e gidecek. İlk torba için bence iyi bir kura başlangıcı olmadı.
1: Bence de.
0: Onu söyleyeyim. Bir Leverkusen, bir Marsilya içeride. Tabii ki içerideki Marsilya maçı biraz daha Beşiktaş'ın galibiyete yakın olduğu bir mücadele. Ama Leverkusen yerine işte AZ Alkmaar deplasmanı da olabilirdi. İçeride Olympiakos da olabilirdi. Olmadı. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi ikinci torbaya bakacağız.
1: Söylüyorum.
0: Aman söyleme sen. Aman sen söyleme.
1: Söyleyeyim mi?
0: Sen söyleme.
1: Peki.
0: Sen söyleme. İçine doğanlar bugün kötü doğmaya başladı. Gerçi şanslı yönündesin.
1: Bunlar iyi.
0: Burada içine iyi mi doğdu?
1: Burada iyi doğdu. Söylüyorum.
0: Söyle.
1: Sparta Prag.
0: Sparta Prag.
1: Ve Anderlecht.
0: Ve Anderlecht. Hadi bakalım. Genco Boran'ın tahminleri bu şekilde. İlk torbada 2'de 2 ile başladı. Maşallah Genco Boran. Evet şimdi ikinci torba. İkinci torbada Ferencvaros, Macaristan temsilcisi. Vitória Plzeň, Çekya temsilcisi. Saint Gilloise, sürekli Fenerbahçe ile eşleşen Belçika temsilcisi. Dinamo Zagreb, Salzburg, Celtic, Sparta Prag yine bir başka Çek temsilcisi. Ren ve Anderlecht var. Biliyorsunuz 8 karşılaşma içerisinde aynı ülkeden 2 takımla oynayabiliyorsunuz. Onu da hatırlatmış olalım.
1: Oo, hepsi çekildi galiba.
0: Nasıl çekildi?
1: Ne oldu ya?
0: Beşiktaş'ı görebiliyor musun?
1: Beşiktaş'ı göremiyorum
0: ama. Saint Gilloise'ı gördüm mesela. Saint Gilloise geliyor Beşiktaş'a.
1: Öyle mi?
0: Evet en sağda bak.
1: Aa gördüm.
0: Ondan sonra.
1: Ama pot 4 diyor evet.
0: Bir tane daha Beşiktaş bul.
1: Buldum. Celtic. Celtic'le buldum.
0: Celtic'te nerede? Celtic home. Deplasmanına gidiyor
1: home
0: Beşiktaş.
1: Home diyor evet. Hepsi çekildi bir anda. Bir tuşa bastı hepsi geldi.
0: Genco bu kura felakete doğru gidiyor. Celtic deplasmanı ne ya?
1: Çok kötü.
0: Yani. Bir de Saint Gilloise içeride değil mi?
1: Ama ikinci torba rakipleri belli değil Beşiktaş'ın.
0: Nasıl belli değil?
1: Bak pot 2'den hiç kimse yok Beşiktaş'la oynayan.
0: Hayır ya sen zaten en sol tarafa bak. Orası pot 2 takımları hepsi bunlar.
1: Evet.
0: Yanlış yere bakıyorsun. Sonra diklemesine bak. Enlemesine bak yani. Anladın mı?
1: Anladım.
0: Evet. Beşiktaş'ta Beşiktaş'ta bir de Celtic deplasmanı çıktı. Şimdi üçüncü şeye geldik.
1: Hah tamam şimdi anladım ben. Tamam.
0: Anladın
1: mı? Celtic'le kim? O zaman Saint
0: Gilloise. Saint Gilloise'la tamam. Belçika temsilcisiyle Beşiktaş içeride oynayacak.
1: Evet.
0: Celtic'le deplasmanda olacak. İki deplasman da Beşiktaş'ın zor oldu. Celtic Park 60 bin kişilik bir stat.
1: Çok ters oldu. Celtic... Gerçi çok kötü bir dönemdeler
0: evet,
1: şu
0: kötü
1: an.
0: Kötü bir dönemde ama ne olursa olsun yine de
1: atmosfer anlamında en evet, istemeyeceğin yer.
0: Celtic deplasmanı Celtic deplasmanıdır. Evet Leverkusen deplasmanı Marsilya ile evinde Beşiktaş ikinci torbada Celtic deplasmanı ve Saint Gilloise. Şimdi 3. torbadan gelecek takımlar belli olacak.
1: Evet, bakıyoruz.
0: Pat diye belli oluyor. Burada tabii İngilizlerden kaçmak gerekecek.
1: Aynen öyle, bakıyorum.
0: Bakalım burada şansımız
1: biraz... gördüm. Omonia Beşiktaş.
0: Omonia nerede ama, içeride mi?
1: Dur bakayım. Omonia home. Evet, Omonia deplasmanına gidiyor.
0: Tamam,
1: Beşiktaş.
0: O iyi. Öteki?
1: Bulmaya çalışıyorum.
0: Omonia deplasmanı.
1: Buldum. Crystal nerede? Palace, geçmiş olsun.
0: Palace'la içeride oynuyor.
1: Palace'la içeride oynuyor en azından.
0: Evet. Evet. Beşiktaş bir de 3. torbada İngiliz çekmeyi başardı. İçeride. Evet. Beşiktaş'ın 6 rakibi belli oldu. Leverkusen deplasmanı, içeride Marsilya, Celtic deplasmanı, Saint-Gilloise'la içeride, Güney Kıbrıs temsilcisi Omonia ile deplasmanda, Palace'la evinde oynayacak Beşiktaş.
1: Çok iyi maç.
0: Valla iyi maç değil genco.
1: Gidilir ama.
0: Ya gidilir de, yani acayip bir kura oldu Beşiktaş açısından.
1: Ya Palace şöyle, teknik direktör değişikliği yaşadı. Yani kadrosunda da biraz değişiklik var.
0: Sonuçta Premier Lig takımı.
1: Tabii Premier Lig'de, bir de yani Sunderland'ı mı istersin, Palace'ı mı? Sunderland'ı istersin.
0: Sunderland
1: yani,
0: istersin tabii.
1: Bir de iyisi de çıktı yani.
0: Evet, şimdi Beşiktaş'ın olduğu artık son torbanın kura çekimi yapılacak. Şimdi bütün bu takımları, yani 9 tane takım ekrana getiriyorlar.
1: Evet.
0: Ondan sonra dün o gördüğünüz yuvarlak tuşa basılıyor. Pat diye bütün fikstür geliyor. Şampiyonlar Ligi'nden farklı olarak.
1: O takım takımdı o.
0: Evet, şimdi böyle bir şey yapmışlar. Bakalım burada Beşiktaş'ın son torbadan rakipleri ne olacak, kim olacak?
1: Eyvah, bakıyoruz.
0: Genco Boran'ın müthiş uğruyla beraber, sağ olsun. Galatasaray'dan sonra Beşiktaş'ı da mahvetti Genco Boran'ın kura çekimi. Evet, şimdi bitti. Şimdi ekrana verecekler. Marsilya, Örneğin Celtic, Berşeva ile Hoffenheim. Allah'ım ya, Hoffenheim çıktı ya.
1: Ciddi misin?
0: Vallahi Hoffenheim çıktı. Berşeva İsrail temsilcisiyle Beşiktaş içeride oynayacak. Berşeva ile, onu da yazalım.
1: Evet.
0: Ve
1: Hoffenheim deplasmanı.
0: Hoffenheim deplasmanı.
1: Çok kötü deplasmanlar. Leverkusen, Celtic, Omonia, Hoffenheim deplasmanlar.
0: Evet, gerçekten Beşiktaş zor bir Avrupa Ligi kurası çekti. Tekrar söylemek gerekirse Beşiktaş Marsilya ile içeride oynayacak. Birinci torbada Leverkusen deplasmanına gidecek. İkinci torbada Belçika'dan Saint-Gilloise ile içeride oynayacak. Celtic deplasmanına gidecek. Ondan sonra Palace ile içeride oynayacak. Omonia ile deplasmanda oynayacak. Berşeva ile içeride oynayacak. Hoffenheim deplasmanına gidecek. Beşiktaş'ın iki Bundesliga temsilcisiyle, bir Premier Lig temsilcisiyle, bir de Lig 1 temsilcisiyle maçı var. Araya mı gidelim?
1: Yani.
0: Şaka bir tarafa ama dün Galatasaray'ın kurası zorlu olmuştu. Şimdi Beşiktaş'ın kurası zorlu oldu. Tabi dinleyiciler de hemen yazmışlar. İsrail takımı ile içerideki maç sıkıntı olmaz mı? O da tabi mutlak surette düşünülmesi gereken
1: bir detay. Geldi.
0: Onu da hani tarafsız sahaya almaya çalışabilir.
1: Mutlaka deneyecek.
0: Yine bir iç saha avantajından mahrum olabilir Beşiktaş. Evet, bunu zaten yazmışsınız hepiniz.
1: Geçen sene olmadı mı bu zaten?
0: Evet, yani

0: o da tarafsız sahaya doğru alınır gibi gözüküyor. Yani bir iç saha avantajından da
1: Evet,
0: Beşiktaş
1: evet.
0: mahrum olacak. Evet, bu kara haberden sonra araya gidelim. Şimdi ufak yine bir konser veriliyor kura çekiminde. Çünkü konferans ligine geçecekler. Konferans liginde de Trabzonspor'un rakiplerini öğreneceğiz. Gence Boran'a çok teşekkür ediyoruz. Verdiği bu büyük katkı yüzünden.
1: Emeklerden
0: Yani
1: dolayı.
0: ters ayağına basarak başladın ve Beşiktaş'ın Avrupa macerasını valla zorlaştırdın Gence. Tebrik ediyoruz.
1: Zor
0: İkinci
1: oldu
0: aramıza
1: hakikaten.
0: gidelim. Bir nefes alalım. Aradan sonra devam edelim.
2: Ali Yerim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: Evet, Etri'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Moraller biraz bozuldu ama yapacak bir şey yok. Artık buna göre Beşiktaş da kendini ayarlayacak. Zor bir kura çekti Beşiktaş. Leverkusen deplasmanına gidecek. Marsilya ile içeride oynayacak. Celtic deplasmanına gidecek. Ne olursa olsun şartları kolay bir deplasman değil. Saint-Gilloise ile içeride oynayacak. Omonia deplasmanı, Güney Kıbrıs. Palace ile içeride bir Premier Lig takımı. Berşeva İsrail temsilcisi. Büyük ihtimalle maç İstanbul'da olmayacak ve yine bir Bundesliga takımı, ki Hoffenheim de iyi bir takım, deplasmanda karşı karşıya gelecek. Burada hep söylediğimiz bir şey var. Son iki sezonda Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde gördük ki genelde bir 10 puanı yakalamanız gerekiyor. 10 puanı yakalamak için de 3 galibiyet bir beraberlik gibi düşünmek lazım. 3 galibiyet nereden gelir? Mesela Beşiktaş'ın bu kurada Güney Kıbrıs temsilcisi Omonia ile Berşeva'yı, İsrail temsilcisini kesinlikle yenmesi gerekiyor. O 6 puanı almazsa olmaz.
1: Yok yani, diğer
0: Mümkün değil.
1: çıkmaz diğerlerinden.
0: Evet, diğerlerinde de, diğer karşılaşmalarda da Beşiktaş'ın bir galibiyet çıkarması lazım. Tabii orada hemen evdeki Saint-Gilloise maçı dikkat çekiyor. Marsilya maçı yine dikkat çekiyor. Palace maçı daha zor olacaktır. Marsilya maçı daha zor olacaktır. Bunu düşünmek gerekiyor ama Beşiktaş'ın formülü belli. Omonia ile mutlak surette Berşeva'yı yen, 6 puanı cebine al. Ondan sonra da içeride artık Saint-Gilloise mı olur, Marsilya mı olur, İşte duruma göre Palace mı olur, ne olur bilmiyorum ama oradan bir galibiyet çıkarması lazım Beşiktaş'ın.
1: Bir belki güzel bir Türk seyirci desteğiyle bir Hoffenheim deplasmanından da belki. Yani tamam, Almanya Bundesliga ama hani Hoffenheim de artık oraların.
0: Şunu söyleyeyim, ekstralar olur. Her zaman olabilir ekstralar da. Ben minimum
1: Evet
0: yapılması
1: evet olması
0: gerekeni
1: gereken.
0: yapılması gerekeni söylüyorum. Mesela geçen sene de Galatasaray Liverpool ekstrası çıkarmıştı
1: Tabii.
0: galibiyet olarak ama ne oldu? Mesela Galatasaray'da ummadığı iç sahada puan kaybetti. Değil mi? Bunlar olabiliyor Şampiyonlar Ligi'nde bu tarz kurallarda. Evet, Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Tabii fikstür de belli olacak. O da belli olduğu zaman sizlere aktaracağız. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde de henüz hangi maç ne zaman oynanacak belli değil. UEFA onu en geç
1: Yarın.
0: cumartesi gününe kadar açıklayacağını söylemişti. Şimdi yavaştan Konferans Ligi kura çekimine geçildi. Takımların hafif hafif tanıtımları veriliyor. Trabzonspor'un rakibi de belli olduğu zaman sizlerle yine paylaşacağız.
1: Peki o sırada biraz Trabzonspor konuşalım mı?
0: Trabzonspor tabii ki konuşalım ama şöyle çok kısa bir dinleyici mesajlarına
1: Hı.
0: bakayım. Beşiktaş en az 12 puan alır diye bir mesaj gelmiş. Kur'an'ın zorluğundan ziyade demiş, İsrail takımıyla dışarıda oynayıp iç saha avantajını kaybedecek Beşiktaş. Geçen sene de böyle oldu
1: Evet,
0: demiş.
1: evet.
0: Bu bir kura şanssızlığı. Gruptan çıkmak isteyen şimdi çıksın arkadaşlar diye bir mesaj gelmiş.
1: Dün de vardı bu.
0: Güçlü takımlarla deplasmanda oynamak avantajdır diye bir mesaj gelmiş ama hiç anlayamadım ne demek bu. Beşiktaş için 3 iç saha, 4 dış saha, bir de tarafsız saha demiş dinleyicimiz. Evet. Mustafa Demirkaya Poku'yu Leverkusen'den kiraladı. Oynatabiliyor mu acaba demiş. Tabii ki oynatabiliyor. Öyle bir durum yok. Genco abi, sana bakışım değişti artık kuradan sonra diye bir mesaj gelmiş. Bu arada tabii Konferans Ligi nerede? İstanbul'da Beşiktaş'ın stadında oynanacak.
1: Aa!
0: Ya Konferans Ligi çekimine de Beşiktaş'ın
1: Ya
0: efsanesi
1: müthiş, çok sevindim.
0: Metin Tekin geldi. Sarı Fırtına şimdi
1: Lütfen
0: kura
1: PSV attığı golü
0: çekiminde
1: göstersinler.
0: arkada bir gol gösterdi ama göremedim hangi
1: Ben
0: golü Metin
1: de
0: Tekin
1: görmedim.
0: geldiğinde. Metin Tekin tabii çok presentable bir insan. Çok da sempatik. O da şimdi güler yüzüyle kura çekimine katılmış durumda. O kura çekimini gerçekleştirecek. Kura
1: Ya
0: çekimi
1: o gol
0: İstanbul'da
1: yalnız
0: olduğu
1: bizim
0: için.
1: çocukluğumuzun gollerinden biri değil midir?
0: Aynen öyle. Çok güzel bir goldü gerçekten. Şimdi
1: Bu arada Hüseyin Özkök bir mesaj atmış, diyor ki Türkiye hükümeti kararı veriyor. UEFA maçın İstanbul'da oynanıp oynanmamasını hükümete siz garanti veriyor musunuz diye soruyor. Hükümetten gelen cevaba göre geçen sene hükümet garanti vermemiş. Ve bu yüzden
0: Bence
1: maç
0: bu senede çok fazla bir şey
1: bana da öyle
0: değişmeyecektir.
1: geliyor. Bana da öyle geliyor.
0: Zaten hani genel olarak oradaki gerilim de azalmadığı için
1: Aynen öyle.
0: bu sene de Beşiktaş o karşılaşmayı başka bir yerde oynayacak gibi gözükmekte. Evet, mesajlar kısaca böyleydi. Genco Boran'a yoğun tepki var. Çok da haklısınız. tepkilerinizi daha da arttırabilirsiniz.
1: Geçen seneki Beşiktaş şeyinde de ben vardım.
0: Bu sene Beşiktaş taraftar olarak kime takmamız gerektiğini bu kura çekimiyle beraber anlamış olduk. Evet, Metin Tekin de ne güzel şakır şakır konuşuyor.
1: Evet ya, ben bunun bir tekrarını izlemek isterim.
0: Aynen, çok güzel. Böyle şeyler de çok hoşuna gidiyor insanın açıkçası. Peki, gelelim Trabzonspor'a. Trabzonspor'da Genco, Fatih Tekke'nin istifası, yönetim tarafından kabul edilmemesi. Dün tabii çok kötü oynanan bir karşılaşma. 4-0'lık mağlubiyet ve Avrupa Ligi'nden Konferans Ligi'ne doğru artık yelken açan bir Trabzonspor diyelim.
1: Valla pazartesi günü Mert'le program yapmıştık. Senin aklında en çok pazartesi, yani hafta sonundan ne kaldı, ne söylersin demişti. Ben de maçlar ya da sonuçlardan çok Fatih Hoca'nın açıklaması benim çok kulağımı tırmaladı demiştim. Yani öyle bir açıklama yaptı ki Ali, yani sanki alınan, sanki değil yani, birçok yere varabilirsin. Alınan oyunculardan acaba şikayetçi mi? Böyle bir kadro yaratıldıktan sonra işte görevden alınma kadrosu, işte istifa kadrosu, işte düzenin bozulma ihtimali, Trabzon halkının beklentisini arttırmak doğru değil. Biz sessiz derinden geçen sene son ana kadar şampiyonluk kovaladık ama bu sene bas bas şampiyonluk isteğiyle, arzusuyla yola çıkıyoruz. Bunu bastırmamıza imkan yok. Bu da baskıyı arttıracak. Yani alınan mağlubiyetten sonra ağır da bir mağlubiyet ama şimdi acaba Fatih Tekke gerçekten çok üzülüp anlık bir Karadeniz reaksiyonu gösterdiği için mi ayrıldı? Yoksa yönetimle kurulmasını istediği takımın tam anlamıyla kurulmadığı için, yani istediği transferler bu değildi de buna istinaden o işte şeyi de verdi biraz zaten. Sufle de verdi hafta sonundan bu açıklamayla. Acaba bundan dolayı mı ayrıldı? Fakat sebebi Ali ne olursa olsun Trabzonspor çok yaralandı şu anda. Hatta ben bir kırgınlık ve isteğinin dışında hamleler olmuş olmasa Fatih Hoca'nın ayrılmak isteyeceğine çok inanmıyorum. Ben de bakıyorum orada çünkü...
0: Gence burada aynı anda mı çekiliyor?
1: Aynı anda çekiliyor ama daha düğmeye basılmadı. Ben aynı anda çekiliyor diye biliyorum. Hemen sözümü tamamlayayım. Ya tamam, kötü Konferans Ligi'ne gittin Ali ama Trabzonspor'la bu kadroyla Konferans Ligi'ne gitmek minimum yarı final demek. Tarih yazmak demek. Yani ayrılmak istemesinin sebebi olarak bence yönetimle bir anlaşmazlık söz konusu olduğunu düşünüyorum. Ve böyle bir şey varsa da çok büyük bir hata bu. Yönetim bazında çok büyük bir hata. Yani sen böyle bir kadro kuruyorsun. Başında bunu onaylamayan bir teknik adamla. Ya düşünsene, şöyle bir kadron var. Ligin ikinci haftasına gelmeden teknik direktörün istifa etmek istedi. Ve sen bunu engelledin. Bu nereye kadar gider?
0: Gitmez. Gitmez. Onu herkes biliyor zaten. Hani o ilişki artık kopmuş gözüküyor. Ondan sonra bir noktada zaten Fatih Tekke ile Trabzonspor'un yolları ayrılacak. Hani şu an belki biraz daha zaman kazanmak için Trabzonspor yönetimi böyle bir ikna çabasına girdi. Fakat o işin devam etmeyeceği belli. Peki burada Trabzonspor'un genel transfer politikasının aslında geçen seneden çok farklı başlamadığını hepimiz görmüştük. Bir Salah transferi oldu.
1: Evet.
0: Mesela Salah transferi olmadan Fabinho transferini düşünsen, o transfere de herhalde çok fazla itiraz edilmezdi.
1: Edilmezdi. Hani ya burada Fabinho, Salah çıtayı çok arttırdı.
0: Bir Salah yüzünden mi iş bu noktaya geldi? Evet, bu arada Metin Tekin
1: düğmeye bastı.
0: Galiba
1: hepsi belli olacak.
0: Arka tarafta Matrix gibi şeyler başladı. Hepsi belli olacak aynı anda. Anladığım kadarıyla.
1: Bence de, ben de öyle biliyorum.
0: Şimdi bekliyoruz. Bilgisayar çalıştı.
1: Ben Trabzon'u bulmaya çalışıyorum.
0: Trabzon dördüncü torbada. Dördüncü torbaya bakacağız.
1: Yok. Galiba şey gibi bu da.
0: Aynısı mı olacak?
1: Yani? Galiba aynısı.
0: Evet, şimdi birden ilk torbaya
1: döndük.
0: Geri döndüler. Burada tekrar söyleyelim. Diğer kuradan farklı olarak altı torbadan birer takımla oynuyorsunuz. Ve altı torbadan altı takım belli olduktan sonra bir içeride bir dışarıda, yani 3 iç saha 3 deplasman karşılaşmanız oluyor. Yani burada birinci torbadan çektiğiniz takımla içeride de deplasmanda oynayabilirsiniz. O biraz şansla alakalı.
1: Ajax'tan onu da söylemiş olalım. Kurtuldu Trabzon.
0: Ajax'tan mı kurtuldu?
1: Evet. Ajax'ın maçları belli oldu çünkü.
0: O ilk Ajax öyle mi geldi?
1: İlk Ajax'ın maçlarıydı. Benim evet. gördüğüm kadarıyla.
0: Sen bence bir şey söyleme.
1: Niye?
0: Sen kendi içine at şeyleri. Gördüğün tahminleri, şeyleri.
1: Tabi bak Ajax'ın belli oldu.
0: Bu Kopenhag. Şimdi belli Kopenhag olan şimdi mı? Kopenhag.
1: Tamam.
0: Evet, Ajax ve Kopenhag değil Trabzonspor'un rakipleri. Aynı aslında Avrupa Ligi çekimi gibi oluyor. Şu an ilk torbada yer alan 6 takımın sırayla rakipleri belli oluyor. Burada Trabzonspor'un da ilk torbadan kiminle nerede oynayacağı çıkacak. Şimdi onu bekliyoruz. Metin Tekin, Beşiktaş'ın efsanesi, Konferans Ligi finali İstanbul'da olduğu için Konferans Ligi finalinin kura çekiminde başrol oyuncusu o Metin Tekin. Şimdi bakalım bir sonraki takım
1: Atalanta
0: oldu.
1: Değil.
0: Atalanta değil. Geriye kim kaldı? Braga kaldı, Freiburg kaldı, Monaco kaldı. Bu üç takımdan biri Trabzonspor'un ilk torbadan gelecek olan rakibi olacak.
1: Monaco bence güzel gider.
0: Ya Genco.
1: Güzel gider. Sert deplasman değil. Ha. Taraftar yok.
0: İçeride de olabilir ama.
1: Ha doğru.
0: İçeride de olabilir. Bakalım şimdi Freiburg.
1: Freiburg olmasın dedim. Eyvah.
0: Evet. Freiburg Genco dediği için tabii Trabzonspor'un rakibi oldu. Ama şöyle.
1: Ben gideyim mi?
0: Sen git gerçekten sen bugün. Freiburg da içeride oynayacak.
1: Evet, en azından.
0: Trabzonspor. Tabii Freiburg geçen senenin biliyorsunuz Avrupa Ligi finalisti. Bayağı iyi bir Avrupa Ligi sezonu geçirdiler ve finalde Aston Villa'ya kaybetmişlerdi. Burada taraftarı müthiş bir tribün yapmıştı. Bu şeyde de ne derler? Az önce bahsettik. Playoff turunda da 3-1 ve 4-1 ile rakibini mağlup etti dün. Hani Freiburg yine iyi işler yaptı. Onu da söylemiş olalım. Freiburg'un rakibini hatırlayamadım da ona bir bakacağım şimdi tekrardan. Kimle oynamışlardı?
1: Ha yarı finalde mi?
0: Yok. Madrivel'le oynamışlardı. 3-1 ve 4-1 ile
1: evet.
0: Turu geçtiler. O Freiburg Trabzonspor'un rakibi oldu. Ama avantajımız en azından ilk torbadan gelen takımla Trabzonspor'un iç sahada oynayacak olması. Onu da söylemiş olalım. Evet, radyosunu yeni açanlar vardır. Radyosunu yeni açanlar için de Beşiktaş'ın rakiplerini ben size tekrar bir hatırlatayım. Zaten şu an ilk şeyler devam ediyor. İlk torba devam ediyor Konferans Ligi'nde. Beşiktaş, Leverkusen'le deplasmanda, Marsilya'yla evinde, Celtic'le deplasmanda, Saint-Gilloise'la evinde, Omonia'yla deplasmanda, Palace'la içeride, Berşeva'yla içeride gözüküyor ama büyük ihtimalle tarafsız sahada, İsrail temsilcisiyle ve Hoffenheim'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un da ilk rakibi yine Bundesliga'dan Freiburg oldu. Freiburg, Leverkusen ve Hoffenheim şu ana kadar temsilcilerimizle eşleşen takımlar oldu. Bunlar ilk torba Genco. Şimdi tamam. İkinci torbadan rakip gelecek Trabzonspor'a. Konferans Ligi'nde farklı. Konferans Ligi'nde her torbadan bir takımla eşleşiyorsunuz. Mehmet Ali Selçuklar geldi mi? Burada mı? Tamam, Mehmet Ali Selçuklar burada. Şimdi çok kısa bir araya gidelim. Mehmet Ali Selçuklar'la beraber hem MotoGP konuşacağız hem Trabzonspor'un rakiplerini konuşacağız. O da biraz şaşıracak. Çok kısa bir ara.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki teker Mehmet Ali Seleşik'in programı MotoGP üzerine program yapıyorlar.
1: Kızıl Yıldız.
0: Kızıl Yıldız nerede ama? Deplasmanda.
1: Deplasman.
0: Evet, Trabzonspor'a ikinci torbadan Kızıl Yıldız geldi. Kızıl Yıldız kabul edilebilir. Neden kabul edilebilir? En
1: Çok
0: azından
1: kötü.
0: Genco bir şey söylemedi canlı yayında. Hani o gelsin bu gelsin. Arada söylemiş de demek ki sen canlı yayında söyleyince
1: Oluyor.
0: oluyor. Evet, Kızıl Yıldız tabii ki ikinci torbadan kabul edilebilir bir takım oldu. Kızıl Yıldız deplasmanı Trabzonspor için ikinci torbada iyi bir kura oldu.
1: Ya zor gibiler ama çok kötüler. Çok
0: Evet, oralar kötü.
1: formsuzlar.
0: Mehmet Ali hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Biraz yoğun bir döneme geldin. Hoş
2: Evet,
0: geldin.
2: dün bugün kura çekimleri.
0: Kura çekimleri onlarla uğraşıyoruz ama bir taraftan da MotoGP heyecanı devam ediyor. Aragon Grand Prix'si bayağı da havalı. Sezonun 13. yarışı.
2: Evet.
0: Değil mi? Ne durumdayız? Neler beklemek lazım? Arada bize kızma, pat diye
2: Tabii.
0: girebiliriz.
2: Aynen.
0: Trabzonspor'un rakibi belli oldu diye. Onu da sana hatırlatmış olalım.
2: Bir de hep birlikte takip ediyoruz. Hazır yani bu hafta
0: Aynen.
2: 30 Ağustos haftasıyken bize mümkün olduğu kadar zafer getirebilecek
0: Aynen. Bak,
2: eşleşmeleri takip ediyoruz diyelim.
0: Genco bir şey söylemiyor şu an güzel ama içinden Allah bilir. Bakıyor şimdi üçüncü şeye.
1: Lincoln çıkacak, Redims. Çok merak ediyorum.
0: Ha.
2: Cebel Tarık mı?
0: Cebeli
2: Cebel
0: Tarık
2: Tarık.
0: temsilcisi.
1: Çok
0: Cebeli
1: merak
0: Tarık
1: ediyorum.
0: temsilcisi.
1: Bir de deplasman olsun gideyim.
0: Hadi bakalım. Cebeli Tarık kim çıkacak bakalım.
1: Çıktı.
0: Kim
1: Kups.
0: çıktı?
1: Kups. Away.
0: Kups Kuyupon mu çıktı?
1: Kups Trabzon'a geliyor.
0: Evet. Finlandiya temsilcisi Kups Kuyupon çıktı. Bu da tabii Trabzonspor için iyi bir kura. Kups Kuyupon çıktı. Bu neredeydi Genco?
1: Kups evinde oynuyor.
0: Kups evinde oynuyor. Trabzon deplasmana gidiyor.
1: Evet.
0: Tamam. Şimdi güzel. Freiburg, Kızıl Yıldız ve Kups Kuyupon. Tabii Inter Turku biliyorsunuz Konferans Ligi'nin elemelerinde Başakşehir'i saf dışı bırakmıştı. Hani Fin takımı diye düşünüyoruz ama yine de dikkatli olmak lazım ama tabii iki takımın bütçesi arasında çok çok büyük bir fark var. Inter Turku'nun yaklaşık bir 10 milyon euroluk takım bütçesi vardı. Büyük ihtimalle Kups Kuyupon'da 5 ile 10 milyon euro arasında bir genel bütçeye sahiptir diyelim ve tekrar Mehmet Ali Seleşik'e dönelim mi yoksa
2: Benim futbolla
0: bekleyelim mi?
2: alakalı ufak sorularım olabilir, araya atabilirim.
0: Şöyle de olabilir. Hani seni belki spor kazanında da şimdi burası biraz güme gidiyor gibi oluyor.
2: Yok, kısaca şey
0: Ha,
2: yapabiliriz, özetleyebiliriz
0: MotoGP'de
2: aslında ya.
0: güme gitmesin diye ben şey yapıyorum. Şimdi çünkü Trabzonspor bu torbada ya. Trabzonspor'un diğer 3 rakibi hemen belli olacak. Şu an
1: Evet,
0: değil mi
1: bir bakalım.
0: Genco?
1: Tabii şimdi belli
0: Şu
1: olacak.
0: an
1: Tabii
0: hemen belli
2: bütün
0: olacak.
2: rakipler belli
0: Evet, şu
2: oluyor
0: an
2: zaten.
0: hepsi belli olacak. Buradan da bir takım yine Trabzonspor'a gelecek. Bakalım. Genco sessiz kalması yine iyi bir kuranın habercisi bizim
1: Üniversite kravı
0: açımızdan.
1: olmasın diyorum.
0: Ya Genco. Olursa efsane olursun yalnız. Öyle söyleyeyim sana. Bakalım Trabzonspor'un rakipleri Hearts,
1: Görmüyorum.
0: Jablonec ve CSKA Sofia. Değil mi? Evet. Hearts'la Trabzonspor içeride oynayacak. İskoç temsilcisi Beşiktaş'ta Celtic'i çekmişti. Ondan sonra Jablonec'le yine içeride, CSKA Sofia ile dışarıda.
1: Güzel.
0: Gayet iyi. CSKA Sofia nerede? Deplasmanda.
2: Ne zaman olacağı daha sonra belli olacak,
0: Evet,
2: değil
0: daha
2: mi?
0: sonra belli olacak. CSKA Sofia'ya bir daha bakayım, yanlış bir şey yapmayalım. Deplasmanda.
1: Öyle öyle.
0: Evet, Trabzonspor'un da Beşiktaş'ın ardından rakipleri belli oldu. Trabzonspor ilk torbada biraz şanssız bir Freiburg başlangıcı yapsa da
1: Sonra çok düzeldi.
0: sonra evet gerçekten güzel takımlar çekti. Kızıl Yıldız deplasmanı, Finlandiya deplasmanı Kups Kuyupon, Hearts geçen sene biliyorsunuz İskoçya Ligi'nde şampiyonluğu son maçta son dakikada kaybetti. Ama bu sezon iyi başlamadılar. Zaten güç de kaybettiler. Onunla içeride oynayacak. Jablonec'le yine içeride oynayacak ve CSKA Sofia deplasmanı. Hani Trabzonspor bu şeyden ne derler, bu 6 karşılaşmadan normalde 5 galibiyet çıkartabilecek bir kadroya sahip. Onu da söylemek gerekiyor. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Kurallar tamamlandı. Dün Fenerbahçe, Galatasaray, bugün Beşiktaş ve Trabzonspor'la beraber takımlarımız artık Avrupa'da rakiplerini seçmiş, rakipler belirlenmiş oldu. Fikstürler de belirlenecek. Tabii fikstürler kimle ne zaman oynadığınız da son derece önemli. Ve dört büyükler tarihlerinde ilk kez Avrupa'da aynı anda grup lig aşamasında mücadele edecekler. Bu bakımdan da enteresan bir sezon bizleri bekliyor. Daha önce hiç böyle bir şey olmamış. Evet, radyosunu yeni açanlar için, merak edenler için, unutanlar için.
1: Genco yayında yoktu.
0: Evet, Genco Bora'nın lanetlediği kura çekiminde Beşiktaş Leverkusen'le deplasmanda oynayacak. İçeride Marsilya, Celtic deplasmanı, Saint-Gilloise Beşiktaş'a gelecek. Belçika temsilcisi, Omonio Güney Kıbrıs temsilcisi deplasman. Palace içeride, Berşeva içeride yine ama büyük ihtimalle tarafsız sahada olacak ve Hoffenheim deplasmanı. Beşiktaş'ın fikstürü, daha doğrusu maçları, rakipleri bunlar. Trabzonspor'a gelince Freiburg'la Trabzonspor içeride oynayacak ki onu da tekrar söyleyelim. Hani bir birinci torba takımıyla içeride oynamak avantaj. Kızılyıldız deplasmanı, Kups Kuyupon deplasmanı, CSKA Sofya deplasmanı, Trabzonspor'un 3 deplasmanı, Hearts ve Jablonec'le de Trabzonspor içeride oynayacak diyelim. Ve bu kez gerçekten Mehmet Ali Selçuklara dönelim. Tekrar hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Evet, MotoGP'de Aragon Grand Prix'si öncesindeki İspanya'nın kuzeyinde bir bölge.
2: Evet, Alcaniz'de. Bir de zaten İspanya'da birden fazla yarış olduğu için genelde bölge isimleri de verilebiliyor. Normal şartlarda ülke ismiyle Grand Prix'ler yapıyoruz ama işte İspanya'da 4 tane pist var MotoGP takviminde. Barcelona, Katalonya Grand Prix'si orada yapılıyor. İspanya Grand Prix'sini Jerez'de yapıyoruz, Endülüs'te. Onun dışında sezonun sonunda Valencia Grand Prix'si var. Yine orası da ayrı bir isim alıyor. O yüzden çok farklı isimleri genellikle görebiliyoruz. Aragon'da 2000'lerin sonunda, 2010'ların başından itibaren zaten tam anlamıyla tamamlandı ve dünyada farklı motor sporları serilerini ağırlamaya başladı.
0: Peki bu dört pist arasında senin bir favorin var mı? Birbirlerinden olarak ne derler? Pist özelliği olarak ayrılan bir pist var mı?
2: Tabii, yani Aragon'un düzlükleri çok uzun zaten, onu söyleyecektim ve Yamaha için yine problem. Toprağın aslında kariyeri boyunca yanından geçip giden rakiplerine karşılık vermek zorunda kaldığı bir durum oldu. Çünkü hep düzlük hızı rakiplerinin avantajıydı Superbike'dayken de. Geçtiğimiz yıl burada rekoru kırarken kazanmıştı BMW ile. Onun dışında şöyle bir avantajı, daha doğrusu şöyle bir güzel anısı var bizde. Kenan Sofoğlu'ndan başlayarak şu anda KNN 54 Riders içerisinde bulunan sürücülerin tamamı burada bir kere yarış kazandılar mutlaka.
0: Hadi ya.
2: İşte Bahattin Sofoğlu ve onun Süpersport 300'de bir galibiyeti var. Yine bir dünya şampiyonası içerisinde. Can Öncü'nün burada yine Süpersport dünya şampiyonasında galibiyeti var. Toprak Superbike dünya şampiyonasında nihayet burada bir yarış kazandığını geçtiğimiz yıl gördük. Hep son düzlüklerde geçile geçile ikinci oluyordu. Yarışlarda çok iyi olmasına rağmen. Onun dışında geçtiğimiz yıl Deniz Öncü'nün 1000'de 3 saniyeyle kazandığı, sevgili İzgecan Günal'ın da çok güzel anlattığı bir Moto2 yarışı var. Hala Moto2 ismiyle olan yarışların içerisindeki en yakın finish. Mükemmel yani. Onu yine hafta sonu programda da konuşacağız.
0: Çok iyi.
2: Ama bu hafta sonu yine Yamaha fena görünmese de ilk antrenmanlar sonrasında düzlükte vakit kaybedecek. Onu biraz hızlandıkça anlayacağız. Toprak Yamaha'lar içerisinde tam aynı senkronda piste çıkmadı. Ama ilk çıktığında en iyi Yamaha, ya daha doğrusu son turlara ilk çıkan Toprak olduğu için bir ara bir en iyi Yamaha oldu. Fakat 16. sırada bitirdi antrenmanları. Ayarları erken tutturursa bu kez daha iyi işler yapabilme ihtimali var. Hep Toprak'ın yaşadığı problem şuydu. Hafta sonu başlıyor. Hemen ertesi gün, cumartesi günü sıralama turu artı sprint yarışı geliyor ve oralarda ayarları daha yeni çözmüş oluyorlardı takımla. Bugün ayar işini bitirirlerse, özellikle şimdi 16'da gerçekleştirilecek antrenman seansında, resmi antrenman seansında ayarları en azından onun yarısında tuttururlarsa daha iyi bir hafta sonu çıkma ihtimali var. Ama yine Yamaha'ların kısıtlandığı, kendi limitlerine çok erken ulaştığı pistlerden bir tanesi olacak. Onun dışında Marc Marquez de burada 2 senedir herhangi bir seansta geçilmiyor. Antrenman seansları dahil olmak üzere çok acayip bir şey o. 1043 gün sonra kazanmıştı daha önce 2024'te. Sakatlığını artık bitirdiğini belgeleyen yarıştı 2024'te. Çok duygusal bir galibiyetti. Oradan beri antrenman seansları dahil geçilmiyor. Devam ederek başladı yine antrenmanlarda. En azıydı. Yani Toprak'tan yine diğer Yamaha'larla karşılaştırabileceğimiz bir hafta sonu göreceğiz. Çünkü Yamaha'lar çok yukarıya çıkamayacak gibi görünüyor.

0: Kaunas Jalgiris'ten daha iyi bir Beşiktaş vardı ama üretkenlik sıkıntısı vardı. Dün özelinde bence yaratıcılık anlamında Orkun Kökçü ve Trossard'ın eksikliği hissedildi. Yani orada kilit pas atabilecek, skor tehdidiyle rakip savunmanın geometrisini bozabilecek oyuncu eksikliği hissedildi. Beşiktaş sahili Özcan Kartal Kayra Olayitan orta saha üçlüsüyle çıkmıştı. Bunlar biraz daha 6,5-8 profilli oyuncular olduğu için dediğim gibi ileride üretkenlik noktasında biraz kanatlarda Çerni ve İlhan Fakılı'nın ayağına kaldın. İlhan Fakılı yine özveriliydi ama çok ham bir oyuncu henüz. Çerni tarafında maalesef sezon başından beri gördüğümüz gibi bir maç iyi bir maç kötü görüntüsü. Bu maç kötü olarak yine tezahür etti. Çok iyi bir görüntü yoktu. Velhasıl Beşiktaş zayıf bir rakibe kaybetti diyebiliriz ama nispeten rotasyonlu bir kadroyla ilk maçtan da ihtiyacı olan skoru aldığı için bir şekilde turladı. Beşiktaş'a da UEFA Avrupa Ligi'nde başarılar dileyelim. Bugün UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde kurallar çekilecek. Ümit ediyorum. Güzel rakipler gelir temsilcilerimize. Çok tabii ki kolay olmayacaktır. Beşiktaş 4. torbadan girecek UEFA Avrupa Ligi'nde kuraya. Bu iyi bir şey değil tabii ki. İlk torbada da önemli takımlar var bu arada işte. Milan'ı, Juventus'u, Bayer Leverkusen'i, önemli takımlar var. Benfica yine hakeza bir bakalım. Torbaları buradan sizlerle paylaşalım. Sonrasında Konferans Ligi'ndeki torbaları paylaşalım. Dün kontrol etmiştim hemen notlarıma bir bakayım. Kısa bir aramız varmış. İsterseniz reklam çıkışı Avrupa Ligi'ndeki torbaları kontrol edelim. Ardından yine Konferans Ligi'ndeki torbalara da değinip Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakiplerine bakalım. Kısa bir araya gidelim. WhatsApp hattımızı da bir kez daha hatırlatayım son olarak. 0538 052 14 87 diyelim. Grup torbalara bakalım sonra WhatsApp hattına dönelim.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Evet, transfer ateşinde kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Şimdi Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki kuraya girmeden torbalarına bakalım. Sonra Trabzonspor'un torbalarını size aktarayım UEFA Konferans Ligi'nde. Akabinde mesajlarımıza dönelim. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kurallarını da paylaştıktan sonra. UEFA Avrupa Ligi'nde birinci torba hakikaten Şampiyonlar Ligi'ni aratmıyor. Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Olympique Lyon, AZ Alkmaar, Olympiakos, Real Sociedad, Marsilya bu ilk torba. İkinci torba Ferencvaros, Union Saint-Gilloise, Kızıl Yıldız, Dinamo Zagreb, Salzburg, Celtic, Sparta Prag, Rennes ve Anderlecht. Üçüncü torba burada iki tane üç tane Premier Lig ekibi var. Burası biraz sıkıntılı bir torba. İnşallah burada nispeten zayıf rakipleri çekeriz bakalım. Sturm Graz, Lech Poznan, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celje, Bialystok, Omonia ve Celta Vigo buradaki takımlar. Dördüncü torbada da Hoffenheim, Beşiktaş, Torense, Hapoel Berşeva, NEK Nijmegen, Ofi, Lillestrøm, Levski Sofia ve Arabat, Armenia gözüküyor. Burada sizlerin ideal rakipler olarak düşündüğünüz takımlar hangileri? Bunları da yorumlara bekliyoruz. Hangi kurayı isterdiniz Beşiktaş için? 1 ve 3. torba sıkıntı. Bakalım UEFA Konferans Ligi'ndeki torbalara. 1. torba Atalanta, Braga, Ajax, Freiburg, Monaco, Kopenhag. Bu da hakikaten Şampiyonlar Ligi'ni aratmayan bir torba olmuş. 2. Midland, Kızıl Yıldız, Gent, Panathinaikos, Pafos, Brighton. 3 Lugano, Hetafe, Kupskupion, Twente, Barak Banya, Sentruden. 4 Trabzonspor, Lincoln Red, Brann, Harts, Kairat, Almaty, Union, Craiova. 5 Riga Skola, Hajduk Split, Jablonec, Nordsjælland, Inter Turku zannediyorum. 6 Thun, Ceska Sofia, Kaunas Jalgiris, Mialbi, Iberia, Egnatia. Yine UEFA Konferans Ligi'ndeki torbalarda nispeten daha kolay gibi duruyor. Şimdi bakalım. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakiplerini tekrardan bir hatırlatalım sizlere. Sonrasında hazırsanız başlayalım. Galatasaray'ın rakipleri. Yani A grubunda Bayern Münih'le birlikte benim gözümde 3 tane takım vardı. Oynadığı futbol açısından çok büyük sıkıntı yaratacak ve yıpratacak.

0: olacak bizim takımlarımız. Mesela Arsenal çok sevmeme rağmen korkmuyordum. Çünkü hani çok skor gücü yüksek değil, biraz daha savunma takımı olması potansiyel olarak daha az korkutuyordu beni. Galatasaray evinde Barcelona ile oynayacak. Deplasmanda Paris Saint-Germain, evde Aston Villa, deplasmanda Sporting Lisbon, evde Feyenoord, deplasmanda Lille, evde Stuttgart, deplasmanda AEK. Son Yunanistan şampiyonu. Ya birinci torbadaki en zor iki takımı çekmek hakikaten çok büyük talihsizlik Galatasaray açısından. Barcelona ve Paris, yani Hansi Flick'le birlikte makine gibi futbol oynayan, bir de bu kadroya Rodri'yi, Anthony Gordon eklemiş bir takım. Bu sezon daha iyiye gidecektir. Onların gelmesi talihsizlik. Paris'i de anlatmayalım. Son iki sezonu Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa şampiyonu. Yani çok da bir haber değeri yok Paris Saint-Germain'in. Aston Villa'nın ben bu sene biraz başarısız olacağını düşünüyorum. Çok transfer yaptılar ama transferlerini beğenmedim. Yani geçen seneye nazaran bence biraz daha gerileyecekler orada. Oliver Watkins'in falan durumu da bir belirsiz. Herhalde kadro dışı durumu söz konusu. Bilemiyorum. Evde olması avantaj. Sporting geçen sene şampiyonluk yarışındaydı Porto ile birlikte. Onlar da kupa finalinde ikincilik ekibi Torense'ye kaybederek büyük bir sürprize imza atmıştı. Feyenoord bence iyi bir rakip. Lille hakeza öyle. Stuttgart da evde devrilebilir bir takım. AEK deplasmanında zor olabilir. Hani AEK çok iyi bir takım olduğu için değil ama hararetli bir atmosfer olduğu için. Fenerbahçe tarafına bakalım. Birinci torbadan olabilecek en iyi takımları seçti Fenerbahçe. İkinci torbadan da en zor takımları seçti. Onu söyleyeyim. Atletico Madrid deplasman Liverpool ev. Atletico Madrid geçen sene Galatasaray'la da oynadı. Yenilmez bir takım değil. Liverpool'un bu sene Andoni Iraola'yla birlikte geçtiğimiz yıllara nazaran şampiyonluk yarışından Premier Lig'de biraz uzak kalacağını, biraz daha farklı olacağını düşünüyorum. Liverpool da bence bir şekilde alaşağı edilebilir bir rakip ki geçen sene iki kere yendi Galatasaray. Aston Villa deplasman. Roma ev. Roma ile ev olması da iyi oldu. Kasperini ile iyi bir takım şu anda Roma. Burada biraz seyirci baskısında yıkarsa Fenerbahçe maça ortak olur. Belki de üstünlük kurabilir. Shakhtar deplasmanı. Stamford Bridge'de oynanacak Shakhtar Donetsk'in bu sene Avrupa maçları. Onu söyleyelim. İngiltere'de. Evde son La Liga üçüncüsü Villarreal. Deplasmanda son Avusturya şampiyonu LASK Linz ve evde son Çekya şampiyonu Slavia Prag'la karşı karşıya gelecek Fenerbahçe diyelim, mesajlarımıza dönelim. Ben Hüseyin Mecit, hayırlı yayınlar. Hayırlı cumalar Burak Alaca, hoş gelmişsin. Tüm Radyo Spor dinleyenlerine ve çalışanların hepsine selamlar olsun. Batıkan kardeşime de selam olsun. Allah işini gücünü rast getirsin. Rabbim bizi affeden kulları eylesin. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum demiş. Teşekkürler. Selamlar Anadolu Ateşi'nde Salim Manav tatilinde. Selamlar değerli kardeşimiz Burak Alaca. Ayrıca sevgiler. Trabzonspor'un ilk 10 dakikada biz gol atacağız diye başladı. Lakin orta sahada adamın bileğine basmak takımına ihanet yahu. Sonrasında sinirlerine hakim olamayan Trabzonspor orta sahası zaten yok ama. Fatih Tekke istifa çok ayıp, nankörlük diye düşünüyorum. Sevgiler saygılar Yunus Delfin'den demiş. Bence onurlu bir davranıştı Fatih Tekke'nin yaptığı. Yönetimde doğru olanı yaptı. Selamlar, iyi yayınlar. Halil Demir, Beşiktaş'ta ilk gönderilmesi gereken oyuncu Çerni olmalı. Takıma hiç katkısı olmuyor. Hakikaten bir maç oynayıp bir maç yatıyor. Neyse ki Poku transferi burada iyi oldu biraz orada Beşiktaş'ın elini güçlendirmek adına. Demek ki neymiş? Türkiye'de futbolcuya değerinin üzerine para veriliyor. Bizim takımlar 3. dünya takımlarını yeniyor. Burada abartı abartı bitiremiyoruz. Bunun da suçlusu sizin gibi yorumcular. Hangi futbolculara fazla para veriliyormuş ya? Spesifik bir isim vermiyorsunuz. Beni de hiçbir şeyle suçlayamazsınız bu arada. Şahsım adına söyleyeyim. Ben hiçbir şey şişirmiyorum. Değersizleştirmiyorum ya da değerinden fazla yorum yapmıyorum. Bu yorumunuzu üzerime alınmıyorum. İstediğiniz başka programlara yazabilirsiniz. Dün de bu arada Reşat Bey benzeri mesajlarınız vardı programa. Şimdi bakıyorum bu sabah da vardı. Size küçük bir bilgilendirme geçmek isterim. Yanlış anlamayacaksınız. Anladığım kadarıyla provoke etme niyetiniz var programı ya da kurumu bilmiyorum. Mesela burada erindiğim bir durum olsa mesajı okumayabilirim. Hani açıp önce bir göz gezdirip sonra okuyorum ama beni ya da herhangi bir burada zannediyorum programcıyı provoke etmeyi başaramayacağınız için öncelikle mesajınızı okuyup sonra durumu izah ediyorum. Belki hayal kırıklığına uğrayıp vazgeçersiniz diye. Çok da fark etmez ama dediğim gibi burada beni provoke etmenizin pek bir mümkünatı yok. Denemeye devam edebilirsiniz. Dün Beşiktaş'ı beğenmedim. Trabzon'da öyle maalesef yakışmadı bize. Fenerbahçe ve Galatasaray'a Beşiktaşlı olarak başarılar diliyorum. Destekliyorum onları demiş Taner. Lionel Messi, Taner buradan selamlar, sevgiler kendisine de. Selamlar, iyi yayınlar. Yapmış olduğunuz programları beğenerek takip ediyoruz. Şimdi Trabzonspor elendi, üzüldük tabii ama bir tane belediye başkanı var Trabzon'un, her şeye yorumu olan. Bu konuya girmeyeceğim. Bu programa siyaset karıştırmıyorum dediğim gibi. Yorumunuzu daha sonra okuyacağım. Dediğim gibi haklı haksız noktasında değilim. Mesajınız doğru da olabilir ama dediğim gibi siyasi unsurları karıştırmamaya çalışıyorum. Beni yanlış anlamayacaksanız. Burak abi, iyi yayınlar, hayırlı cumalar. Beşiktaş'ımız Avrupa Ligi'nde bu maçtan bağımsız Černý, Kartal, Semih, Raşit Sa ve Ndidi ile bir an önce yollara ayrılmalı. Beşiktaş'ın üzerindeki ölü toprağa atılmalı. Beşiktaş yeteneksiz adamların cirit attığı bir takım olmamalı demiş Bayrampaşa'dan Ramazan. Yani burada Černý, Raşit Sa arasında bir seçim yapılacak herhalde. Poku da geldikten sonra. Semih 3. santrfor olarak Ohve Vlahovic'in arkasında duracaktır diye tahmin ediyorum. Ndidi zaten gitmeli. Kartal Kayra ile ilgili de tasarruf ne olacak bilmiyorum açıkçası. Onu da yani ne kadar yer alıyor hocanın planlarında. Orta sahada rotasyonu genişletmek için işte bir orta saha daha alınacak. Miretti geliyor, geldi dün bildiğim kadarıyla. Bütün bunları göz önünde bulundurunca sanki biraz rotasyonu genişletmek için Kartal Kayra belki tutulabilir diye düşünüyorum. Hakeza Semih de. Erkan Gökçe yazmış Ankara'dan. Bence Trabzonspor için çok hayırlı oldu. Çok sevindim ben bu sonuca. İnanıyorum ki Trabzonspor Konferans Kupası'nı alıp dönecek. Benim tek umudum Trabzon Avrupa'dan galibiyet ve beraberlik getirmek. Önemli değil. Önemli olan kupa getirmek. Takımlarımız katıldıkları kupaları alacak güçte değiller. Gerçekçi olalım. Ya Konferans Kupası burada biraz daha ayrışıyor tabii ki. Ümit ediyorum Trabzonspor mutlu sona bir şekilde uzanır Konferans Ligi'nde de, bu ya güzel bir temenni. İstanbul'dan Yusuf Yel, iyi yayınlar. Fatih Tekke için geçen gün istifanın sinyalini almıştık. Şöyle demişti: bu kadro adam kovdurur diye bence artık sağlıklı bir ortam olmaz. Yönetim Fatih Hoca'yı tutarak hata yaptı. Zor bir kadro ama hakikaten yani Süper Lig'deki kadrolar arasında şu an teknik direktörü yiyebilecek ilk kadro bu. Bunun arkasındaki gerekçe de şu: yıldız oyuncular var, tehlike arz ediyor. Bunları yönetmek zor, beklenti de çok yüksek. Her tökezlediğinizde artık oradaki sarsıntı daha net bir şekilde hissedilecek. Öyle düşününce de zor bir göreve tekrardan soyunuyor Fatih Hoca. Kolay gelsin, ben İzmir'den Kamer. Galatasaray Şampiyonlar Ligi kurası çekti, Fenerbahçe Avrupa Ligi kurası çekti. Yani o kadar da azımsamazdım ama Galatasaray'ınki daha zor. Ya ilk torba Galatasaray'da daha zor. İkinci torbada da Fenerbahçe'nin işi çok zor. Onu söylemek lazım. Yani işte Roma ve Aston Villa en zor iki takımı çekti ikinci torbada. Aston Villa Galatasaray'da da var gerçi ama Paris ve Barcelona çok kötü oldu. Hani ümit ediyorum Galatasaray adına. Bu maçlar 8 maçlık etabın son düzlüğünde gelir. Hani o takımlar biraz daha ilk 8 açısından kendini rahatlatmış olur. Biraz daha rotasyona dönebilecek lükse sahip olurlar. Başta gelmesini istemem açıkçası. Geçen sene Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu Liverpool eski Liverpool değil açıklaması üzerine bir dinleyicimiz demiş. Şimdi Paris eski Paris değil, Barcelona eski Barcelona değil yorumu yapacak mı? Valla Paris şu an tarihinin top seviyesinde. Barcelona da Hansi Flick'le birlikte bu sene Şampiyonlar Ligi'nin bence Paris'le birlikte en ciddi iki adayından biri. Şanlı Arsenal'ımız çok kötü bir kura çekmiş. Ben Arsenal'ı sevdiğimi hep söylerim yayınlarda. Çok kötü bir kura çekmiş. Çok sancılı bir ilk 8 maç Arsenal tarafında da bizleri bekliyor. Onu da söyleyebilirim. Geçen seneki gibi olmayabilir. Selamlar, Beşiktaşlı olarak Juventus, Milan gibi takımları kesinlikle isterim. Hikayesi daha güzel olur. Ayrıca birinci torbadakilerden sizce hangisi dördüncü torbadan Beşiktaş'ı ister? Bence hiçbiri. O yüzden Beşiktaş iyi takımlarla oynamalı. Yoksa havaya giremiyor. Dün gördüğümüz gibi Mesut Bey İstanbul'dan yazmış. Ya dördüncü torbada en az istenecek takım Beşiktaş olabilir. Katılırım. Ya bir de yalan yok. Hani günün sonunda gidip kupayı alacağım da diyorsan bir en azından Leverkusen'le, Milan'la ya da işte Juventus'u oynamak lazım. Ben şahsen hani bir spor sever olarak söylüyorum. Dün Galatasaray ve Fenerbahçe için de söyledim. Bu takımları İstanbul'da oynadığım maçlarda gidip izlemek isterim. Yoksa nasıl izleyeceksin hepsini? O yüzden birinci torbadan inşallah güzel takımlar çıkar. Ya, bu tabii şey anlamında söylemiyorum. Zor bir kura çeksin diye değil ama oluyorsa da öyle olsun. Yani gruptan çıkacaksak öyle çıkalım. Galatasaray için de Fenerbahçe için de. Şimdi Galatasaray taraftarı olarak düşünün. Belki hayal kırıklığına uğradınız ama Barcelona'yı İstanbul'da izleyeceksiniz. Yamal'ı, Rodri'yi, işte ne bileyim Pedri'yi, Anthony Gordon'u İstanbul'da izleyebileceksiniz. Ya ben de gitmeye çalışacağım, bakalım. Burak Bey, iyi yayınlar diliyorum. Öncelikle sizi çok başarılı bulduğumu belirtmek istiyorum. Anlayamadığım bir şey var. Dünkü Trabzonspor maçı ile ilgili 10 kişi kaldıktan sonra takım sanki 5 kişi kalmış gibi mücadele etmeye başladı. Bununla ilgili yorumunuz nedir? Merter'den Ejder ben. Selamlar Ejder Bey. Yani golü de yedikten sonra iyice umutlar öldü. Umutlar öldükten sonra vücut da gitmiyor. Yani o isteksizlik, arzu eksikliği oyuncuların vücut diline de yansıyor doğal olarak. Şöyle düşünün, hani iyice son bir şeyi başarmak için, bir eşiği atlamak için kendinizi sıkmanız gerekiyor. Hata payınız yok ve o hatayı yaptınız. Ondan sonra mental olarak herkes, tabii sporcu da olsan bunu daha iyi yönetmen lazım elbette, ama insanız bir çöküntü içerisine giriyor. Bunu sahada dün net biçimde gördük ne yazık ki. Böyle açıklıyorum. Merhaba abim, kolay gelsin. Haftanın hakemlerini yorumlar mısın? Sel Nakliyat, Aykut Sel. Yani haftanın hakemlerini yorumlamak istemiyorum. Bu haftanın başında çok hakem konuştuk. Hakem konuşmak istemiyorum, MHK konuşmak istemiyorum. Pazartesi salı oradaki kredimi çok doldurdum, affınıza sığınıyorum. Bunu reddetmek de ne kadar doğru bir şey onu da bilmiyorum ama hakem konuşmayalım artık. Gerçekten baydım. İyi hakem yok zaten. Hangi maça kimin atandığının benim için çok bir önemi yok. Hepsini eleştirebiliriz önümüzdeki haftayı, bu hafta tamamlandığında. O yüzden dediğim gibi çok konuşmaya gerek yok. Çok hani şu maça şu atanmış, çok kötü olmuş diyemem zaten. Hepsi benim gözümde tehlike arz ediyor şu anda hakemlerin. O yüzden çok da bir mühim olduğunu düşünmüyorum. Burak Bey merhaba, Boston'dan Serdar. Dün Beşiktaş için inşallah bir yol kazasıdır. Keza Vlahovic'in ayakta duracak hali yok. 100 bin euroluk adam paramparça etti Vlahovic'i. Hiç hazır olmasa bile bu takımda fark yaratmalıydı. Outaro ise 2 metreden pas veremiyor. İki transferi de hiç beğenmedim. Ben Vlahovic transferini beğendim. Outaro'yu beğenmedim ama onu söyleyeyim şimdiye kadar. Bilmiyorum, hani bir gelişim sağlayabilir genç bir oyuncu ama Rıdvan sanki Outaro'nun önünde gibi. Hani topla ilişkisi çok zayıf bir oyuncu. Çok seri bir oyuncu değil bence. Hani çok sıyrılabilen, şiar edinebildiği bir özelliğini gözlemleyemedim henüz şimdiye kadar. Ya farklı şeyler de çıkabilir belki. Bakıp göreceğiz orasını. Vlahovic için biraz daha zamana ihtiyacı var. Yani antrenmansız geldi, onu söylemek lazım. Bir de dün Orkun Trossard gibi rakip savunmanın dengesini bozacak oyuncular olmadığı için biraz da orada gözler Vlahovic'in üstündeydi. O da onun için maçı hayli zorlaştıran bir detay oldu. Hani burada şey olarak düşünüyoruz. Kauno Žalgiris zayıf bir takım. Evet. Ama şey var, Litvanya ekolünde, bunu futbolda da basketbolda da söyleyebiliriz. Baltık insanların fiziksel olarak çok kuvvetli ve iri yapılı olduğunu biliyoruz. O yüzden hani savunma tarafında Vlahovic'in karşısında durabilmeleri, onun işini zorlaştırmaları gayet doğal. Öyle karşılıyorum. Burada eğer biraz daha farklı bir şey olsaydı, ne bileyim işte rakip savunmanın odak haline getirebileceği farklı bir oyuncu olsaydı Vlahovic orada biraz daha kendine alan bulacaktır ama dün çok uygun bir maç değildi bunun için, en azından onu söyleyebilirim. Sevgili Burak Bey, iyi yayınlar. Barcelona, PSV, Aston Villa gibilerin bize çıkmasına ben herkesin aksine daha iyi olduğuna inanıyorum. Böyle takımlarla maç yapmanın hazzını yaşıyorum. Şampiyonlar Ligi böyle bir yer. Tadını çıkartmaya bakıyorum. Diğer açıdan bakarsak da biz böyle takımlara daha çok kanalize ve konsantre oluyoruz. Ben karamsar değilim. Başlaması için de sabırsızlanıyorum Şampiyonlar Ligi'nin. Yunus abiye, Çayırova'dan Cihan Bey'e ve Kocaeli'den Bülent Bey'e selamlar. Adaşım Musti'yi de kocaman öpüyorum. Size de iyi yayınlar demiş sevgili Mustafa Demirkaya. Merhaba, Bursa'dan Ahmet ben. Fenerbahçe'de Osterwolde'nin Roma transferi sanırım gerçekleşmedi. Ek bilginiz var mıdır? Osterwolde'nin ilk sağlık kontrollerinden geçemediği söyleniyordu. Burada ekstra bir sağlık kontrolü yapılacaktı. Onunla alakalı da son gelişmelere vakıf değilim ama galiba transfer zora girdi. Onu söyleyebilirim. Nedir oyuncunun problemi onu da bilmiyorum ama olsa hem Fenerbahçe hem oyuncu açısından güzel olurdu. Bakalım diyelim. Bir reklam aramız varmış. Kısa bir araya gidelim. Akabinde tekrardan sizlerleyiz.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Evet, transfer ateşinde kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Avrupa ile alakalı meseleleri konuştuk, şimdi kuralları yorumluyorduk. Mesajlarınızı bekliyoruz. 0538-052-1487. Haydi, mesajımız var. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kurallarını burada değerlendiriyorduk. Yine Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un bulunduğu torbalardan da bahsetmiştik. Selamlar Burak kardeşim, çok kolay gelsin. Salim Manav'ın izni uzatmasında herhangi bir sakınca yok. Seninle gayet güzel devam ediyor demiş Hüseyin Özgün. Çok teşekkür ediyorum. Salim abi de biraz dinleniyor. O da sağ olsun geçtiğimiz hafta benim iki tane yayınımı yapmıştı. O yüzden bir şekilde faiziyle geri ödüyoruz diyelim. Merhabalar, ben Ertuğrul. Bu Fener'in başına gelenlerin diğer kulüplerin başına gelse hepsi kepenk kapatır demiş. Ne geldi tam olarak Fenerbahçe'nin başına? Onu bir sormak isterim. Bilmediğim bir şey mi var? Kaçırdığımız bir şey mi var? Yani kötü bir durum yok bence ama ortada. Bir merak ettim, Ertuğrul Bey'e soralım. Merhaba, kolay gelsin. Beşiktaş çok kötüydü dün. Moralimiz bozuldu. Ligdeki iki hafta çok önemli. Kadıköy'de Fener'e yenilirse Beşiktaş için toparlamak zor olabilir. Umarım güzel bir Avrupa kurası çekeriz. Fatih gösterişli Ankara. Ümit ediyorum güzel, rekabetçi, keyifli bir kura çeker iki takım da. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Galatasaray'ın zor rakiplerle eşleşmesi bence daha iyi oldu. Konsantrasyon olarak büyük takımlara karşı Galatasaray daha konsantre olabiliyor. Geçen yıllarda hatırlarsanız puan kayıplarının çoğu daha orta ve küçük takımlardan gelmişti. Dolayısıyla ben Galatasaray'ın başarılı bir Şampiyonlar Ligi macerası geçireceğini düşünüyorum. Ya Galatasaray burada Liverpool'u yenip Union Saint'e yenilmişti mesela. Bu aslında söylediğinize bakacak olursak fena bir düşünce biçimi değil. Fena bir düşünce biçimi değil. İyi yayınlar. İzmir Eşrefpaşa'dan Mikail. Beşiktaş'ın rakipleri Benfica, Marsilya, Zagreb, Selje, Lech Poznan, Omonia, Nijmegen. Ha böyle dişi takımlar gelsin ki oynasınlar. Liverpool'u, Bayer Leverkusen'i, Liverpool diyorum, Leverkusen'i, Milan'ı, Juventus'u atmışsınız. Çok bilmiyorum. Benfica iyidir. Marsilya'yı istemem. Deplasman olursa Marsilya pis bir deplasman. Gerçekten oradaki seyirci yorar. Ama dediğim gibi burada işte Benfica'ya okeyim, bir de Juventus Milan'dan biri gelsin isterim dediğim gibi. Yani olacaksa, boğulacaksak Büyük Deniz'de boğulalım diyorlar ya. Bir de Vincenzo Italiano, o İtalyan takımlarını gayet iyi tanıyor. Yani bence oradaki işte Amorim ve Spalletti gibi hocalarla da rekabet edebilecek düzeyde bir teknik direktör. Hal böyle olunca isterim ya, yani ikisinden biri gelsin. İkisi bir arada gelemiyor zaten de. Marsilya yerine de Benfica'yı isterdim, onu da söyleyeyim. Selamlar, saygılar, güzel insan Burak Bey. Ben Sefaköy'den satılmış saat. Ben anlamıyorum bu Çerni eleştirenlere, herkes de çok süper de oynuyor. Bir dakika. Ben anlamıyorum bu Çerni eleştirenlere, herkes çok süper oynuyor da Çerni mi kötü oynuyor? Çok gol kaçırıyor, başka oyuncular pozisyona giremiyor. Çerni iyi yolda, takım oturunca, ideal 11'i bulunca Çerni çok daha iyi olacak. Görürsünüz, teşekkürler demiş. Kalırsa evet, belki. Burak abi selamlar, İstanbul'dan Erdi ben. Dün şiir yazmıştım. Mutlu programlar, hayırlı cumalar. Yayınlarını gerçekten keyifle dinliyorum. İşini ne kadar severek, hakkını vererek yaptığın çok belli. Anlatımın, yorumların ve programa kattığın enerji gerçekten çok güzel. Emeğine sağlık. Böyle kaliteli yayınların devamını diliyorum. Başarıların daim olsun. İyi ki varsın demiş. Buradan Erdi Bey'e de selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Çok güzel mesajı için de teşekkür ederim. Bir gün övgü, bir gün şiir, beni şımartıyorlar. Vallahi Salim abiye bir hafta daha mı izin yazsak diye düşündüm. Gerçi haftaya da buradayım ben, cumaya kadar, ama tabii işin şakası. Merhaba, Kocaeli'den Muzaffer. Merak ettim, bu torbalar neye göre belirleniyor? İyi yayınlar. UEFA kulüp sıralamasındaki puanlara, son 5 yıllık puanlara göre belirleniyor. Beşiktaş 15 bin puanda olduğu için maalesef 4. torbaya düştü. UEFA'da kulüplerin topladığı puanları, elde ettiği başarılara göre belirleniyor. Bunu söyleyebiliriz. Sıralama, torba sıralaması bu şekilde. Sevgili Özgür Meriç, Euroleague'de sayı kralı adayınız kim demiş. Bunu bir sonraki saatte basketbol konuşurken değerlendirelim. Şimdiden çok kısa sufle vereyim. Ben birden fazla isim düşünüyorum. Bunu biraz daha düşüneceğim. Hatta biz de masaya yatırırız hep birlikte. Sizin de yorumlarınızı alırım. Saat 1 kuşağından sonra yine dönelim buna. Bir eleştiride bulunmuştu. Dinleyicimizin adı neymiş? Reşat Başaran mı? Reşat Baran. Sizin şahsınıza değil, genel yorumcular Lukaku, Sané, Kante, Greenwood, Salah, bunlar çok abartılıyor. Bu saatten sonra bu paralar verilmez. Beşiktaş'ın torbasındaki takımların toplam maliyeti Beşiktaş'ın yarısı ediyor. Yener miyiz diye konuşuyoruz. Beşiktaş kendi torbasındaki takımlardan sadece biriyle eşleşecek. Pardon, ikisiyle eşleşecek. Yani burada birinci ve ikinci torba sıkıntı zaten. Onları çok şey yapmıyoruz ki. Yani. Kimsenin şeyden bir şüphesi yok. Torrens'e geldi diye hiçbirimiz endişe etmiyoruz zaten. Yani burada ilk torba, ikinci torbalar ne çıkacak? Heyecan yaratan o. Ayrıca yener mi diye bir soru da yok ortada. Yani daha kura çekilmeden konuşmamak lazım. Bu bizim temsilcilerimiz daha önce Manchester United'ları, Liverpool'ları, Barcelona'ları, Chelsea'leri yendi. O yüzden çok da hani yener miyiz diye bakıp da karamsar olmaya gerek yok. Herkes yenilebilir. Merhaba, iyi yayınlar. Beşiktaş futbol takımı spor kanallarında çok abartılıyor. Avrupa maçlarını izlediğim zaman bana o hissi vermiyor. Ligde de zikzaklı bir görüntü çizecekmiş gibi gözüküyor. Katılır mısınız? Avrupa maçlarında o hissiyatı vermiyor dediğiniz bir dünkü maçta kötü bir görüntü vardı. Nispeten rotasyonlu bir maçta. Ligde de henüz kadro çok eksik Beşiktaş'ta. Yani bir sağ kanat geldi, orta sahaya bekleme yapıldı rotasyona. Dar bir rotasyon var zaten. Yani ve bu yeni bir teknik direktörün elinin altında yeni bir takım. O yüzden bu yorumu yapmak için çok erken. Hani sizin kadar kötümser bakmıyorum, onu söyleyebilirim. Selam Abdullah, ben Beşiktaşlıyım. Diyorsun ki büyük takımlar Galatasaray'a rotasyonla gelsin diye. Sence adamların hangi rotasyonunu yenecek Galatasaray? Valla belli olmaz. Ya burada şey yine bakın birbirimizi doğru anlamıyoruz. Neden diye sorarsanız hani her cümlenin altında bir alt metin vardır ya. Hani sadece söylediğim gibi düşünmeyin. Biraz bu fikrin üzerine kafa patlatırsak anlayacağız. Ya burada atıyorum Barcelona rotasyonla geldi, Galatasaray'ı yenebilir mi? Evet, yenebilir ama anlatmaya çalıştığım şey şu. Bu takımlar gruptan çıkmayı garantiledikten sonra o rahatlıkla zaten bir şekilde maça karşı daha az motive oluyorlar, daha salık oluyorlar. Anladınız mı? Orada sizin baktığınız gibi bakmıyorlar. Onları biraz mental olarak gevşemiş anlamda yakalamaktan bahsediyorum. Yoksa Barcelona rotasyonda Adeyemi, Gavi'yi attığı zaman tam ben de farkındayım çok kolay olmayacağını ama nasıl yapalım o zaman? Yani burada bir çıkar yol bulmamız lazım işi kolaylaştırmak adına. Yani rotasyonla gelip ya bu arada çok derin bir rotasyon yaparsa yenebilir takımlarımız. Bunda da bir şey yok. İzmir'den selamlar Burak Bey. Bence zor denilen kura kolay denilen kuradan daha olumlu oluyor inşallah. 12 puan alırlarsa ilk 24'e kalırlar. Bence Galatasaray Barcelona'yı İstanbul'da yener, Paris'e yenilir. Diğerleri ise nispeten kafaca daha rahat takımlar demiş İzmir'den Vedat Bey. Valla ben şöyle bir şey söyleyeyim. Paris'in ilk hafta Rennes maçını izledim. Yine Lens'le olan Süper Kupa maçını izledim. Barcelona şu an bugünün şartlarında daha zor takım. Onu söyleyebilirim. Barcelona şu an bugünün koşullarında daha zor takım. Yani o yüzden çok da şey yapmamak lazım. Barcelona yazımsamamak lazım. Şimdi Rodri transferleri, Hansi Flick falan derken iyi bir hocaları var. Rafinha'sı, Yamal'ı var. Yani Barcelona Paris'ten daha kötü bir kadro değil. Öncelikle onu söyleyeyim ve en az bence başarı olarak da belki kıyaslayabiliriz. Enrique kadar iyi bir hocaları var. Daha önce yine Şampiyonlar Ligi kazanmış. Defaatle La Liga kazanmış. Yani Barcelona'yı kolay görmeyelim. Bence en az Paris kadar zor. Hatta Bayern, Paris ve Barcelona bence birinci torbanın en zor üç takımıydı. O yüzden çok da zannettiğiniz kadar kolay bir kura olduğu düşüncesi içerisinde değilim. Diyelim. Selamlar, hayırlı cumalar kardeşim. Az önceki provokatif mesajları atan vatandaş sanırım ilk kez dinliyor sizi. Başımıza ne geldiyse bu tarz insanlardan geliyor. Kendisine tavsiyem, kendine göre uygun kanallar var. Orada boy göstersin. Sevgiler kardeşimizi kimseye yedirtmeyiz. Ali Bey Bursa'dan. Estağfurullah. Yani burada hadi birbirimizi doğru anlamaya çalışıyoruz. En azından maksadım buradan Ali Bey'e de teşekkür ederim. Geçenlerde dinleyici hattına da bağlanmıştı. Ya dün de mesela bazı yanlış anlaşılmalardan gerildik. Şunu söyleyeyim hani hepinizin bir tepkisi olabilir. Niyet olarak söylüyorum bunu. Hani tepki göstermekle art niyetli olmak farklı şeyler ya. Tepkiye saygı duyuyorum ama hani burada henüz 25 yaşındayım ama nereden baksanız herhalde 2000'e yakın canlı yayın yaptım geride kalan 3-4 senede. 2000'e yakın olmuş mu? 1000'i banko geçmişimdir, onu söyleyebilirim. Artık bu beni provoke etmek çok da kolay değil. Yani burada çok ne denir ona? Tahrik edici şeyler söyleseniz bile aldırış etmem ki böyle küçük kelime oyunlarıyla da o tongaya düşmeyiz. Yani istesem okumam bile ama biraz çabanızın beyhude olduğunu, eğer niyetiniz öyleyse bu arada, yanlış anlaşılmasın. Niyet okuma yapmıyorum. Bana öyle geldiği için öyle söyledim. Çabanızın beyhude olduğunu göstermek adına okuyorum. Yoksa okumam geçerim ya. Bilgisayar benim önümde. Zorunda da değilim. Ama dediğim gibi biraz çabanın beyhude olduğunu göstermek için, karşılıksız olduğunu göstermek için özellikle okuyorum. Belki yılarsınız, bilmiyorum. Provoke etmeye çalışanlar için söylüyorum. Şahıs bazlı değil. Hayırlı yayınlar diliyorum. Salim Manav izinde mi demiş bir dinleyicimiz. Murat Bey izinde kendisi. Haftaya cumaya kadar burada ben varım. Sonra ertesi pazartesinden itibaren Salim abiye tekrardan teslim ediyoruz anahtarları. Burak abi biri seni eleştiriyor ama sen sakin kalıyorsun. Tebrik ediyorum seni demiş. Yani burada darılacak sıkılacak bir şey yok. Hayatta da böyledir bu arada. Hani genel bakış açım bu. İnsanların beni sevmemesinde ben çok aldırış etmem. Hani bir yanlışımız varsa tabii ki düzeltiriz, öyle değil ama... Hayat böyle. Herkes her şeyi sevmez. Herkes her şeyi iyi yapamaz, kötü yapamaz. Yani bunun bir standart sapması yok. Genel insan ilişkilerim de böyledir. Böyle de bakıyorum. Yani dediğim gibi memnun olmayabilir, hoşlanmayabilir programdan. Ses tonu sevmeyebilir, tarzı sevmeyebilir. Olabilir. Saygı duyuyorum. Sinirlenecek bir şey de yok. Dediğim gibi hani şey mizacında bir insan değilim. Herkese kendini sevdirmeye çalışacak mizaçta bir insan değilim. Net bir insanım. Burada birçoğu dinleyiciyle de bu arada yıldızımızın barışmasının ya da bilmiyorum hani... Olumlu bir iletişimimizin olmasının sebebi de bu çok işte ne bileyim lafı dolandırmam işte ne bileyim belli bir strateji belli bir güdümde konuşmam çok net bir insanım. O yüzden genel iyi bir enerjimiz var dinleyicilerle, onlar da farkındadır diye düşünüyorum. Selamlar, İstanbul'dan olsam ben Fenerbahçe buradan ortalama 18-20 puanla ilgisi olarak bir üst tura çıkar diyorum. Yorumunuz nedir? Biraz yavaş olalım diyorum ben de. Oğuzhan Bey selamlar. Yani benim de tahminim iki takım için de 10 puan dolaylarında. Hatta şöyle bir bakalım şimdi. Fenerbahçe için Atletico Madrid deplasmanı zor. Ya burada gerçekçi mi yapalım, en iyi senaryoyu mu yapalım onu bilmiyorum. Mesela bakın evde Liverpool'a 1 puan yazabilirim. Aston Villa deplasmanına bir şey demiyorum. Evde Roma'ya 1 puan yazabilirim. Bence Shakhtar'ı yenebilir deplasmanda Fenerbahçe. Ne yaptı? 5. Villarreal evde 1 ya da 3 puan yazabilirim. Hadi minimum hesaplayalım. 1 de 6, Lask'ı deplasmanda bence yener. 9, Slavia Prag'ı evde yener. 12. Daha önce Slavia Prag'la kötü deneyimlerimiz olduğunu biliyorum ama 10-12 puan işte Galatasaray için de Fenerbahçe için de bence ideal. İlk 24'de de sokar bu arada bu puan. Geçen sene 10 puandı sınır biliyorsunuz. Merhaba, ben Antalya'dan Hasan. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Ederson bu formda devam ederse, yanlışlıkla Lukaku da form tutarsa bu kadro ve futbolla gruptan çıkacağını düşünüyorum. İnşallah. Lukaku bir sprinte kalktı bu arada geçen Lyon maçında. Bütün arkadaşlarım dün ondan bahsediyordu. Yani 100 kilonun üzerinde olduğu söyleniyor. Kara tren. Yani adam boyu da 1.93 mü? 1.91 mi ne? Yani ebat olarak aynıyız neredeyse. Ben de 110 kilo dolaylarındayım mesela. Biraz üstündeyim. Lukaku'dan da bir iki santim uzunum falan. Kendimi hayal edemedim mesela orada. Enteresan bir görüntü ama ilginç bir atlet. Süratli de yani o kütlesine rağmen. Sevgili Ozan Demir yazmış. Hem de şimdi yazmış. Buradan Ozan abiye de selamlar. Direkt okuyayım. Bence Fenerbahçe torbalardan en ideal takımları çekti Aston Villa hariç. Liverpool'un içeride olması da avantaj. İlk iki torbadaki takımlardan fikstürün başında karşılaşmak daha iyi olabilir. Genelde onlar kışın vites arttırıyor. Çünkü hatırla PSG geçen sene ilk 8'de değildi. Doğru. Ve bence Fenerbahçe ilk torbadan çekebileceğini takımları seçti. Orada Barcelona, Paris, Bayern Münih, Arsenal gibi takımlar varken... Ya bunlara bir bonus olarak bir de kötü hoca Maresca'nın City'sini eklerdim üçüncü olarak. Ama Fenerbahçe çekebileceğin iyi birinci torba kurasını çekti, onu söylemek lazım. Sevgili Ozan Demir'e de katılıyorum. Yani erken oynamanın böyle bir avantajı olabilir. Geç oynamanın da takımların biraz daha vites düşürmesine ya da işini rahat almasına bağlayabiliriz. Yani işini rahat almasa da ayrı bir problem. İşte iki ucu keskin bıçak ya, oluruna bırakıp göreceğiz artık. Burada iyi yönleri de kötü yönleri de var. Ama dediğim gibi Fenerbahçe, ben Roma'nın da zor bir kura olduğunu düşünüyorum ikinci torbadan bu arada. Neyse ki evde. Geçen sene de çok izledim. Bu sene ilk Fiorentina maçlarını da izledim. Gian Piero Casperini ile birlikte. Çok iyi bir hocaları ve iyi bir kadroları var orada. Yani Dortmund ve Aston Villa'da hiçliğe terk edilmiş Daniel Malen bir rokete dönüştü, aya fırladı. Yani Roma'da ilk maçta da hat-trick yaptı. Çok da beğenirim. PSV döneminde santrfor oynatılıp Fenerbahçe maçında yine yakinen izlersiniz. Dortmund döneminden itibaren Aston Villa'da da sağ kanat oynatılmaya çalışılan ve bütün katkısı, bütün verimliliğini kaybeden bir oyuncuydu. Santrfor'a tekrardan Gian Piero Casperini yönetiminde devşirilince işin rengi değişti Malen adına. Şu an Serie A'da geçen sene ikinci yarıda transfer olup 13 gol atmıştı. Takır takır da başladı lige. Bu arada sevgili Ozan Demir, benden de bu arada kendisi şimdi vereceğim bir enformasyon önü söyleyeyim. 5 santim falan uzun. Ben 93, o 98 olması lazım. Ben de 110 kiloyum, kürek çekiyorum. Ne olmuş demiş Lukaku için. İşte spor yapmak istedikten sonra her türlü şartta yapılabiliyor. En azından buradan bu çıkarımı yapabiliriz. Devam edelim. İyi yayınlar. Tolisso gibi bir oyun kurucu ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Böylece Dušan Vlahović, Trossard, Orkun Poku gibi adamları çarpan etkisi 2-3 katına çıkar. Ayrıca Černý, Rashica, Kartal, Endidi gibi adamlarla artık vedalaşmak lazım. Kadro steril olmalı, hocayı tutarsa fikrinden sıyrılmalı demiş. Bakalım bir mesajımız var. Buna da girmiyorum. Dediğim gibi bu arada hani haklı ya da haksız olmanızda değilim. Üslup ve bahsettiğiniz şey önemli oluyor bazen. O yüzden affınıza sığınıyorum. Burada niyet okuma yapmayalım. Bu şey değil. Söylediğiniz kafama yatmadığı için de okumuyorum gibi bir durum olmuyor çoğu zaman. Yoksa kafama yatmak zorunda değil. Burak Bey, Çorum Spor'un Cengiz Ünder transferine aşamada haber verebilir misiniz? Satılmış saat. Çorum Spor'un ciddi bir ilgisi var. Hayırlı olur mu olmaz mı bilmiyorum. Geçen sene çok memnun kaldığımı söyleyemeyeceğim Cengiz Ünder'den, Beşiktaş performansından. Bilmiyorum, herhalde Fenerbahçe'de yolları ayırmak istiyordur. Transfer bir noktada sonuçlanır diye tahmin ediyorum. Burak merhaba, nasılsın? Erdal Çorlu'dan yazmış. Puan tahminlerini paylaşmış. Erdal Bey selamlar. Fenerbahçe'ye 9-10 puan yazmış. Shakhtar 3 puan, Villarreal 1 puan. Slavia Prag, Plastik Linz 3'er puan çıkartabilir. Galatasaray'a da 6-9 puan yazmış. AYK 3 puan, Feyenoord 3 puan, Stuttgart, Lille ve Aston Villa 1'er puan. Ya mesela burada Galatasaray'da tuzak ne biliyor musunuz? Bence Feyenoord, Lille, hatta Stuttgart bile evde yenilir. Sporting zor. AYK burada çok tehlikeli. Ben geçen sene Nikoliç'in AYK'sını zaman zaman izledim. Bence çok iyi bir takım değil ama orada inanılmaz bir atmosfer var. Ya seyirci baskısı çok olabilir. Hakemi de etkileyebilir bu. O yüzden bilmiyorum. Benim endişeli olduğum maçlardan biri. Öyle söyleyeyim. Burak Bey, mesajımı okudunuz mu? Kaçırdım o ara. Okudum, evet, Fatih Gösterişli'nin mesajını. Burada merhaba, kolay gelsin. Beşiktaş çok kötüydü. Dün moralimiz bozuldu. Ligdeki iki hafta çok önemli. Kadıköy'de Fener'e yenilirse Beşiktaş'ı toparlamak zor olabilir. Umarım güzel bir Avrupa kurası çekeriz demişti Fatih Bey. Tekrar okumuş olalım böylelikle. Abi selamlar, Oğuz ben, kolay gelsin. Seviyorum seni ama geçen hafta Zaniolo isabetli şut atardan yatırdın beni. Yani ben de denemiştim. Talihsizlik oldu. Koma'ya da çelmeyi taktı ilk haftadan, o dinlese. Yani bu hafta inşallah daha güzel opsiyonlarla burada olacağız. Yine bununla alakalı paylaşımlarımı görmek için de Instagram adresimdeki Reels kısmına bakabilirsiniz. Orada bazı ipuçları olacak. Tahminlerim için söylüyorum bunu. Galatasaray'ın teknik direktörü senin kadar kafa yormuyordur bu işe. Bu Galatasaray teknik direktörüne yapılmış bir eleştiri mi yoksa bana yapılmış bir kompliman mı onu bilmiyorum. Ya ama yani burada ne konuşalım ki işe kafa yormadan. Ben genel itibariyle şeye de yokum bu arada. Yani hayatta hepimizin yaşayıp geçtiği küçük şeylere de çok takılı kalabiliyorum. Biraz takıntılı olma durumum var çocukluğumdan beri. Onu bir türlü atamadım. Dediğim gibi bir şeylerin üstüne fazla düşünüyoruz bazen. Yoruyor ama yani ne yapalım. Bu da bizim fıtratımız. Selamlar Burak Bey. İki takımla oynamanın gururunu yaşamak varken şeyle ancak birbirimize taş atmaya çalışıyoruz. Belki de son 16'da karşılaşıp tarihimizde iz bırakacak bir maç olabilir. İnşallah. Yani mümkün mü bilmiyorum ama inşallah ikisi de ilerleyebildiği kadar ilerler. Kolay gelsin kardeşim. Sence Hakan Çalhanoğlu transferi olur mu Fenerbahçe için? Bu seçim döneminden sonra Hakan Safi ile olan diyaloğundan sonra Aziz Yıldırım bence katiyetle almaz. İki dün Inter Başkanı Marotta'nın açıklamaları vardı Hakan Çalhanoğlu ile alakalı. Hakan Çalhanoğlu önemli bir parçası takımı, bırakmayacağız minvalinde bir açıklaması vardı. Selamlar Burak Bey, Beşiktaş'ımız bugün hiç uğraşmadan Leverkusen Juve çeker gelir sayenizde öğlen kuşağına renk geldi. İyi yayınlar efendim, ayrıca dinliyorsa buradan Popovic hocama selamlar, go Spurs go demiş. Greg Popovic babaya, Greg Popovic hocaya buradan kucak dolusu sevgiler. Eminim şu an Texas'taki malikanesinde bir odada camın kenarına oturmuş filtre kahvesini içerken Radyo Spor dinliyordur kendisi. Hiçbir şüphem yok bundan. Radyo Spor Amerika'da çevirili veriliyor mu bu arada, dublajlı falan? Buradan Batıkan abiye sormak isterim. Subtitle falan öyle bir özellik var mı? Amerika'da İngilizce yayın var mı diyorum Radyo Spor'un çevirili. Yok mu? Bu da mesela yapılması gereken bir şey sevgili Ali Erim'le konuşalım. Devam edelim. Sevgili Burak Alıcı merhaba. Bu tür mesajları hiç okuma senin de canın sıkılıyor. Dinlerken bizim de canımız sıkılıyor. Gereksiz laflarla uğraşmaya gerek yok demiş. Burak kardeşim bazı mesajları geç. Savaş Bey yazmış. Sevgiler gönderelim kendisine de. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Saat başı itibariyle 6. adamda basketbolda sizlerleyiz. Saat 1'den itibaren basketbol kuşağına da bu yoğunlukta mesajlar bekliyorum. Şu an kalabalığız, çok iyiyiz. Mesajları da yetiştirebilecek miyim bilmiyorum ama hala bayağı mesajımız var. Saat 13.14'te 6. adama da katılım bekliyoruz. Burak Alaca basketbolda kralsın, yorumlarda aslansın, karakterinle kaplansın, kısa ve öz adamsın nokta. İsminize bir bakmak isterim. Çağlayan Bey yazmış. Çok teşekkür ediyorum. Son günlerde bu gibi mesajları çok alıyorum. Bu programa az bir şey mi acaba? Salim abi de alıyorsa inşallah tatilini uzatır. Yani bir gururumuz okşanıyor. Her gün 12-2 arası özgüveni toparlayıp çıkıyoruz buradan. Hakikaten çok güzel. Teşekkür ediyorum Çağlayan Bey'e. Hızlı hızlı kısa mesajları alıyorum şimdi bitirmek için. Kusuruma da bakmayın. Bir dahaki saatte de mesajları alacağım yine. Yetiştirmeye çalışmak için bir dakikamız var burada. Reklam süremizi de kaydırmayalım. Abi 10 dakika oldu yazalı. Okumadın ama sana göre önemli birilerinin mesajlarını anlık okuyorsun direkt. Burada mesela şey var. Galatasaray'la alakalı soruları olduğu zaman cevaplamıyorsun. Tarafını anlayabiliyorsun. Mesela bakın bir niyet okuma daha. Bulutan Yumak. 10 dakika oldu yazalı ama şu an mesaj kutusunda hala 30'a yakın mesaj var ve sırayla okuyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Cep telefonuma gelen mesajları bazen anlık okuyabiliyorum. Çünkü telefon bildirim. Burada sırayla kaydırıyorum. Niyet okuma yapıyorsunuz. Benim tarafım tarafını anlayabiliyoruz. Neresiymiş tarafım? Buradan Bulutan'a soralım. Benim tarafım neresi? Kendisi sorsun. Söylesin. Bakalım doğru mu yanlış mı? Dediğim gibi bakın bunu okumaya da bilirdim. Böyle mesajlardan erinmiyorum. Yani meyve veren ağaç taşlanır mı dersin? Ya da ne bileyim. Yani çok da fark etmiyor bu tarz yorumlar. Herkes niyet okuma yapabiliyor. Bilmiyorum belki özel hayatınızda sıkıntı var. Gerginsiniz buraya yansıyor. Çok önemli değil benim için. Okumuş olayım. Hadi mesajında belki gönlün olur. Galatasaray'la ilgili mesajları okumuyorsunuz dediniz. Galatasaray'ın kurasında 15 dakika konuştuk bir saatte. Ne yapalım burayı? GSTV'ye mi çevirelim istiyorsunuz? Onu da bilmiyorum ama. Yani. Bakıyorum hızlıca neler varmış diye sırayla gidiyorum. Nusret Özdemir Burak Alaca adamdır. Selamlar demiş. Teşekkür ediyorum. Devam ediyorum. Selamlar Tekirdağ'dan. İsmail ben Fenerbahçeliyim. Beşiktaş'a kura şansı diliyorum. Bir de yabancı hocalara ülke puanının bizim için çok önemli olduğunu birilerinin anlatmasını rica ediyorum demiş. Güzel bir detay. Feyenoord değil mi Galatasaray'a 5 atan takım demiş Hasipsi de. Feyenoord kötü bir takım değil ama çok da iyi bir takım değil. Ben Hollanda Eredivisie'yi de yakından takip ediyorum. Bu sene yine herhalde PSV favori olacak orada. Ajax'ı biraz daha iyi görüyorum ama Feyenoord korku salacak kadar iyi bir takım değil. Çok da o yüzden endişe ettiğim takımların başında gelmiyor. En azından onu söyleyebilirim. Abi Galatasaray'da stoperde Abdülkerim varsa Barcelona PSG beşlik yapar. Adam 100 kilo güreşçi gibi arkadan gelen önüne geçiyor. Bir de kaptan şaka gibi yorumun nedir? Ben saygı duyuyorum Abdülkerim Bardakçı'nın senelerdir Galatasaray'da yaptıklarına. Lakin şöyle bir sıkıntı var. Galatasaray'da stoper rotasyonu derin değil. Bunu bir şekilde çözümlemesi lazım transfer bitmeden Galatasaray'ın. Ben şundayım mesela. Sağ bek oynatılıyor ama bence sağ bekli Singo'nun stoper oynaması gerektiğini düşünüyorum. Sakatlanmazsa Davinson Sanchez gibi. Burada oyun kurma becerisi olan mahir bir stoperin yanına böyle atletik tamamlayıcı hamle stoperi olarak Singo değerlendirilebilir bana sorarsanız. Evet süremizin sonuna gelmişiz. Saat başında yine tekrardan sizlerle olacağız. Sizlerden ricam bana destek olmak açısından Burak Alaca YouTube kanalına abone olursanız çok memnun olurum. YouTube'a yazdığınızda da en üste çıkıyor. 1100 küsur olması lazım abone sayısının da. Onun haricinde dediğim gibi katılımınız için teşekkür ederim. Saat başında 6. adama yine tekrardan sizleri bekliyorum. Minik bir araya gidelim. 5 dakika sonra buluşalım.
1: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi.
2: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
1: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
3: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
4: Radyospor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
5: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyospor'u seviyorum.
6: Radyospor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
7: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.

0: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başlıyor sevgili dinleyicilerimiz. Kura heyecanını yaşıyoruz tabii ki Türk futbolunda. Hem Galatasaray ve Fenerbahçe dün Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanını yaşadı. Bugün Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri de belli oldu. Bunları değerlendireceğiz. Ana gündem maddemiz tabii ki bu olacak. Sizlerin de kura ile ilgili ya da kuralarla ilgili yorumlarınızı çok çok merak ediyorum açıkçası. Biz de burada değerlendireceğiz ama sizin yorumlarınız da önemli. Ercan Taner yanımızda her zaman olduğu gibi. Ercan abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Herkese iyi bir cuma günü diliyorum.
0: Şimdi tabii hepimizi bir kura heyecanı sardı. Hem bugün Beşiktaş'ın hem de Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. Dün Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Bunları değerlendireceğiz. Ama dün maçlar da vardı. Şimdi Beşiktaş ilk maçta turu yani %99 oranında aldığı için hani 1-0'lık yenilgi yani Litvanya deplasmanında çok şaşırtıcı olmadı diyebilirim ben şahsen. Çünkü yani Beşiktaş şöyle, çok zorlamadı kendini.
1: Evet. Bir zorlamadı, iki ya şöyle bir problem var, bunu hallederler herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Teknik direktör de belirtiyor. Kapanan savunmaları aşma yolunda biraz daha mesai harcaması gerekecek. Hem teknik heyetin hem de ucum bölgesinde yer alan oyuncuların.
0: Hı hı. Şimdi ya sonuçta kurallar da çekildiği için çok fazla dünkü mücadelelere de ben girmek istemiyorum.
1: Gerek yok.
0: Gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü rakipler belli oldu. Bir sonraki aşamaya geçildi
1: artık. İş bitti zaten. İyi oldu. Sadece bu gol yollarını söyledim ben. Hı-hı. Onun dışında bir antrenman maçı gibiydi. Öyle söyleyelim.
0: Ben de Trabzon maçına baktım. Maçında şu yine dikkatimi çeken unsurlardan biri oldu. Dünya Kupası'yla birlikte de Ercan abi daha önce de bu konuyu konuştuk. Yani fizik gücünüz varsa belli bir seviyede %70'e kadar belli bir seviyede oynuyorsunuz. Ki Ferencvaros'ta bu vardı.
1: Ya bu var. Trabzonspor'un orta sahası iş yapmıyor. Bunu hepimiz bir kez daha gördük. Malinovski çok, o da kırmızı kart gereksiz.
0: Çok erken. Ondan turu bitiren sonra hamle oldu.
1: İş bitti zaten. Evet, yani. Ya maçın 13. dakikasında kırmızı kartı gördün, 16'da golü yedin. Ondan sonra da iş bitti. Tabii Trabzonspor'da problem şu Mehmet. Bu konuyu açacaktın tahmin ediyorum. Hı hı. Fatih Tekke istifa etti. Sonra yönetim açıklama yaptı. Takımın başında devam edecektir diye. Bu bence geçici bir çözüme benziyor. Ya istifa tek taraflı bir müessesedir.
0: Evet.
1: Ya bir şeyi gördün ki istifa ettin. Ondan sonra olayı uzatmak fayda mı getirir, zarar mı getirir? Bu benim şahsi görüşüm. Çünkü meslek hayatımızda hepimizin başından geçmiştir bu. İstifa ettikten sonra ya geri dönüşte, ki ben de yaşayanlardan biriyim. O aynı havayı, aynı mutluluğu, aynı çalışma iştahını maalesef bulamıyorsun.
0: Şimdi ben olayı, yani istifa olayını şöyle yorumladım Ercan abi. Bir güven tazeleme istifasıydı bence. Benim yorumum.
1: Ya olabilir. Yani ama istifa
0: tek taraflıdır.
1: Tek taraflıdır.
0: Kimse seni zorla çalıştıramaz.
1: Evet.
0: Gitmek istiyorsan gidersin.
1: Ve bundan sonra o aklın, ruh halin ne kadar gidebilir? Başarılı olabilir mi? Olamaz mı? Hep bu soru işaretleri olacak Mehmet. Yani, ya bir tane mağlubiyet aldın yine diyelim. Hadi bir daha mı istifa edeceksin? Yani, yok, çok kritik bir eşiktir istifa. Ya istifanın o sözlük karşılığının ben psikolojik olarak baktım. Ben biraz zor olarak görüyorum.
0: Şimdi senin yorumuna yakın yorumlar ben çok okudum. Trabzon basınına da baktım. Deniyor ki tamam istifa ettin, kabul edilmedi, geri geldin ama bir güven sarsılması yaşandı. Yani bir tamam belki benim dediğim gibi oldu. İşte güven tazeliyim, yönetim ne kadar arkamda, bunu merak ettin. İstifa ettin, yönetim ben senin arkandayım dedi ama bir güven sarsıldı.
1: hem sarsıldı hem de bundan sonra başka bir hamle şansın kalmıyor göreve devam ettiğinde. Çünkü bu takımın işte orta alanı değişti.
0: Şimdi Fabinho geldi, benim ya ümit bağladığım isimlerden.
1: Hayır, hazır mı değil mi? Neden istifa ediyorsun? Bir de şu var. Ben düşünüyorum şimdi, neden olabilir istifa? Benim yüzümden oldu diyor, mağlubiyetler.
0: Tamam.
1: Bu yüzden tamam.
0: Olabilir.
1: Olabilir.
0: Herkes hata yapıyor.
1: Takım mı acaba? Ya takıma bakıyorsun. Benden büyük başarı beklentileri var. İşte Salah geldi, bir dünya yıldızı. En son Fabinho geldi. Sonra formete bakıyorsun. Geçen seneden dağlar kadar fark olan çok formsuz bir dönem yaşayan santraforum var. Onaçu. Onu yedekleyici bir santrafor yok.
0: Doğru, yok. Evet.
1: Ya Onaçu bu sene çok bitik başladı. Bunu kabul edelim.
0: Aklı Suudi Arabistan'dan gelen teklifte mi acaba?
1: Artık neredeyse bilmiyorum. Ya yani o konuyu da bir an önce halletmeleri lazım. Bu santraforla bu sezon geçmez böyle giderse. Bak sana söyleyeyim. Sahada varlığıyla yokluğu belli değil. Dağlar kadar fark var geçen sezonla bu sezon arasında. Geçen sene her vurduğu gol oluyordu. Takım da oyun sistemini ona göre oynayamıyor. Belki evet, haklı olduğu tek taraf o. Ama oyunun içinde gerçekten varlığıyla yokluğu belli değil. Bir kişi eksik oynuyormuşsun gibi.
0: Evet.
1: Onu kabul edelim. Daha sezon başı bazı şeyler düzelir. İşte Fabinho geldi. Ne zaman form tutar bilmiyorum. Ama acaba Trabzonspor'un geçen sene kurduğu scout ekibinin başarılı hamleleriyle alınmış oyuncular var. Scout ekibinin başını istifa etmesi, daha sonra transfer hamlelerinde işte bir dünya yıldızı, bir de onun çok yakından tanıdığı Avrupa futbolunda bilinen bir ismin gelmesi. Fakat geldiği yer Suudi Arabistan Ligi. Ne kadar formda geldi? Hazır mı, değil mi? Bunları kesin bilmiyoruz. Acaba kafasında bazı ikilemler mi oluşturdu Fatih Tekke'nin? Benden şimdi beklenti artıyor. Hayır, bir cümlesi daha var. Bu oyuncular bu takım hoca kovdurtur diye. Ama, o lafı ettikten.
0: Ama şimdi o da şöyle.
1: Dört gün sonra mı oluyor istifa?
0: Evet. Dört ya da beş. Ya da üç.
1: Ya bir hafta bile olmadı.
0: Bir hafta olmadı yani. Dört diyelim ortalama.
1: Ne oldu? Ben onu anlamış değilim. Acaba yönetimle arasında bir muhabbet mi geçti?
0: Arka planda bir şeyler mi oldu? Bizim bilmediğimiz.
1: Ya da Trabzon'da tabii işte yerel medya olsun. Artık dijital ortamda rahatlıkla kişilerin çıkıp her türlü eleştiri yaptıkları bir gündem yaşıyor dünyamız her konuda. Onlar mı çok fazlalaştı? O yüzden mi çok artık rahatsız oldu? Akıllara gelen sorular bunlar. Bunları bir değerlendirmek lazım.
0: İşte onları bilemiyoruz. Ama şimdi Fatih Hoca'nın da ben kendi röportajlarından biliyorum. Birebir tanımam hocayı ama biliyorum ki büyük hedefleri var. Ben diyor oyuncuyken diyor bu kupayı kazandım. UEFA Avrupa Ligi'ni kazandım. Trabzon'la en büyük hayaliniz ne diye soruldu röportajda. Diyor ki ben Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorum. Yani hocanın kafasında büyük hedefler var.
1: Ya büyük hedefler var. Fakat takım şu tam hazırlık anlamında ve fiziksel olarak Frençvaroş karşısında kafasını yukarı kaldıramadı. Ezildi fizik olarak.
0: Ezildi, fizik olarak ezildi, bunu net gördük zaten.
1: Ya her şut gol olur mu?
0: Yok, dediğim şu, şimdi büyük hedeflerin varsa büyük hedefe büyük oyuncularla
1: anladım
0: ulaşırsın. E tamam, büyük oyuncular da gelmeye başladı ve hemen ikinci yenilgide ben gidiyorum. Benim kafamda oturmadı. Senin direnç koyman lazım. İşler kötü giderken de ben buradayım demen lazım. Sağlam durman lazım. Güçlü durman lazım. Ben yapacağım demen lazım.
1: Ya şu anda
0: kendine inanıyorsan.
1: Hayır, yönetim tarafından da hocam seninle olmuyor cümlesi kurulmuş değil.
0: Değil tabii. Ya daha
1: bu arada
0: Avrupa'da iki, Türkiye'de iki maç oynandı ya.
1: Bir de Avrupa'ya yani tamamen veda etmedin. Konferans liginde devam edeceksin. Fakat bir şimdi arada

0: Bir mutsuzluk oluştu.
1: Bir baskı sana hissettiği söyleyeyim. Kesin hocanın.
0: Hoca da bir mutsuzluk hissetti. Belki yönetim kanadında da bir mutsuzluk var. Bunun yansıması da olmuş olabilir Fatih Tekke'ye.
1: Yani şimdi futbol öyle bir oyun değil Ercan abi. Salah'ı aldık, her maçı kazanalım ya. Salah büyük oyuncu. Tamam da sana her maçı kazandıracak bir oyuncu değil ki yani. Futbol bir takım oyunu. 10 tane daha takım arkadaşı var Salah'ın saha içinde.
0: Ya tek yönlü zaten kazanamazsın.
1: Ya o zaman herkes gider bütün parayı bir tane oyuncuya verir. Hadi maçı kazan der.
0: Öyle evet, bir şey yok futbolda. Voleybol ya da basketbol değil.
1: Değil.
0: Yani basketbolda iki tane çok aşırı klas oyuncuyla zirveden zor koparsın. Hı-hı. Voleybolda da aşırı iki tane klas oyuncun olsun dünya çapında.
1: Her kupada şampiyonla oynarsın.
0: Ya, ağırlığın olur.
1: Evet.
0: Üzülmezsin fazla.
1: Yok, üzülmez.
0: Ama futbol öyle değil.
1: Takım oyunu futbol.
0: Takımın acaba yüksek o verilen, işte diyelim Salah'a yüksek bir bedel. Fabinho geldi, ne alacak bilmiyorum. Takımın içinde bu yüksek, işte Onana'nın yıllık maaşı. Bunlar takımın içinde konuşulan şey, konular haline mi geldi? Oyuncular boş zamanlarında ya paralara bak biz niye bunu almadık muhabbetleri biraz fazlalaştı mı? Bu her şey olabilir mi? Evet.
1: Ama Ercan abi şimdi diyelim böyle bir şey var. Sen de büyük hedefleri olan bir teknik direktörsün. Bunlar olsa bile senin bunları yönetme becerin olması lazım. Mesela sen hiç Fatih Terim'in zor günlerinde istifa ettiğini gördün mü?
0: Ben görmedim.
1: İstifa etmez. Ben düşersem ben kalkarım der. Beş yersem altı atarım der.
0: Ben çok gereksiz bir hamle olarak gördüm. Bak istifa kararına tekrar söylüyorum. Ben istifa ediyorum cümlesine ben çok saygı duyarım. Düşünmüş, taşınmış, tamam. Maç bitmiş. Bence o dördüncü golden sonra dedi ki ben bırakacağım dedi.
1: Muhtemelen öyle oluyor. Yani yüzü sirke satıyor derler. Yani inanılmaz. Evet. Yani Karadeniz'de gemileri batmış gibi bir yüz ifadesi vardı.
0: Ben, mutlaka dedi ki ben maçtan sonra kararımı verdim. Gidip. Ben istifa ediyorum. Hakkınızı helal edin dedi ondan sonra. İstifa etti.
1: Kafasında cümleleri de kurdu daha maç devam ederken.
0: Kurdu ve o çıktı televizyonda ben istifa ediyorum dedi. İstifayı verdi. Sonra işte yönetimin yaptığı bir açıklama var. Hayır şu da var. İşte yönetim takımın başındadır diyor da bir sessizlik var ondan sonra. Çünkü istifa etti.
1: Kabul etmedik devam ediyor dedi.
0: Ya gelmezse?
1: İşte görevinin başında dediğine göre herhalde konuşulmuş ki görevinde devam edecek.
0: Umarım.
1: Konuşacağız bu konuyu, devam edeceğiz. Yorumlara da bakacağım ama bir aramız var.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, dinleyicimiz demiş ki bizim ülkede hakkıyla istifa eden pek kimse yok. Fatih Hoca dedi, o da yüzüne gözüne bulaştırdı demiş. Senin dediğin nokta, yani yeniden döndü, yarın antrenmanda mı olacak ya da bu akşam, yoksa gerçekten gitti mi, orada da bir belirsizlik var. Evet, yönetim dedi ki evet takımın başında kalıyor, biz kabul etmiyoruz dedi ama istifa da tek taraflı bir şeydir dedi. O da doğru dediğin. Ben gelmiyorum dedikten sonra seni zorla getirecek halleri yok.
0: Tabii canım.
1: Ama istifa da yersizdi. Ya bunu da söyleyelim, yersiz bir istifa olduğunu düşünüyorum. Fatih Hoca'nın doğru bir şey yaptığını düşünmüyorum. Dediğim gibi herhalde bir güven tazeleme isteği doğdu. Baskı hissetti. Kadro iyileşiyor. Ben Avrupa'da iki maçı da kaybediyorum. Lige de işte iyi başlamadım. Bunun baskısıyla böyle bir karar aldı diye düşünüyorum açıkçası. Göreceğiz yani, ilerleyen saatlerde göreceğiz. Trabzon'da bir neler oluyor, neler bitiyor.
0: 18 aydır takımın başındasın. Bir oluşum var.
1: Hı hı.
0: Kadroda değişim var. Ya istediği, ya birikmiş de olabilir. Bazı oyuncuların belki gitmesini istemedi. Ya da bazı oyuncular geldi ama ben biraz bir de şu oyuncuyu istiyorum dedi.
1: Hani 4 hafta 4

0: Ama bu bir uzun ve tatsız bir yolculuğun finali gibi de yorumlanabilir. Bazı tatsızlıklar oldu belki.
1: Belki bizim bilmediğimiz, evet.
0: Ya onu rahatsız eden bazı tatsızlıklar oldu belki. Neden olmasın?
1: Şimdi Ali Bey de Bursa'dan benimle aynı görüşte. Diyor ki sezon başında nabız ve güven yoklaması yaptı taraftar ve yönetim nezdinde. Ben de böyle düşünüyorum ama bunun için bile çok erken. Yani güven yoklaması için bile çok erken. Senin işlerin kötü gider, Avrupa'dan elenirsin. Tamam, konferansa devam ediyorsun. Avrupa'da devam dediğin gibi doğru. E daha lig yeni başlamış.
0: O ya yani zirveden bir anda 12 puan fark yemişsin
1: Ha,
0: mesela.
1: o zaman güven tazelemek için istifa edersin ama şu noktada bu istifa ya çok zamansız bir hareketti bence.
0: Fikir birliği içinde olabileceğimiz ya yani zamanı konusunda fikir birliği içindeyiz. Ama tekrar ısrar ederek söylüyorum. Enteresan bir olaydır istifa. Ettim mi?
1: Tabii.
0: Ağızdan çıktı mı? O kararın ya üstünde duracağım ama döndüğün zaman da elin kuvvetli olmaz. Bak söyleyeyim.
1: %100 katılıyorum Ercan abi. İstifa
0: İstifa dönüşü hiçbir
1: ettikten sonra
0: zaman
1: dönmemen lazım bence.
0: elin kuvvetli olmaz.
1: İstifa mı ettin? Dönmeyeceksin.
0: Ya
1: Çünkü
0: bu tecrübelerim bana bunu söylüyor.
1: çok güçlü bir karardır istifa. Tek taraflıdır. Çok düşünmen lazım üstünde. Ve eğer o kararı veriyorsan geri dönmezsin.
0: Dönmemen gerekiyor.
1: Evet. Dönmemen gerekir.
0: Döndün ki ben de istifa ettim döndüm. Fakat o huzuru, o mutluluğu yaşama ihtimalinin düşük olduğunu tecrübe konuşuyor şu anda. Ben. Onu yaşadığım için pek tavsiye etmiyorum ben. Böyle düşünüp böyle yapanları.
1: Evet, bir dinleyicimiz gereksiz de demiş. Bir Fenerbahçe taraftarı dinleyicimiz gereksiz bir hareketti Fatih Hoca'nın istifası. Fatih Hoca, Okan Hoca'ya geçen sene çok şanslısın, harika yıldızların var diyordu. Şimdi istifa etti. Bu bir istifa takımıdır, başarılı olamazsın, istifa edersin gibisinden şeyler söylemeye başladı. Anlamadım cümleyi ama geçen sene böyle bir durumu vardı. Ama şimdi dediğin benim aklıma o da mantıklı geldi Ercan abi. Bir birikim mi var acaba? Yani hem kamuoyu nezdinde hem de yönetim nezdinde bir birikimin sonucu mu? Çünkü gerçekten zamansız yani evet bunu daha önce görüyoruz. İşte güven tazelemek için istifa edenleri görüyoruz ya da istifa ediyorum diyenleri görüyoruz. Resmi olarak istifa etmese de ama bunun zamanı çok yanlış.
0: Ya şunu dese biraz daha programlı olabilir iş. Şimdi ihtimaller üzerine tabii konuşuyoruz. Maçtan sonra ben Trabzon'a dönünce yönetimle konuşacağım. Bakalım yönetimle bir değerlendirme yapacağım. Daha sonra sizi bilgilendiririm dese.
1: Evet.
0: Yani kamuoyunu bilgilendir. Ama bir yönetimle konuşmam gerekiyor.
1: En
0: Bazı kararlar almamız lazım.
1: doğrusu budur.
0: Ben bir yönetimle oturup konuşayım.
1: En doğrusu buydu zaten aynen. Hatta ya şunu bile diyebilirdi yani ben istifayı duyduktan sonra ya dedim bu çok zamansız oldu keşke böyle demeseydi şunu deseydi diye ben de hemen hemen senin aynı noktadayım. Başarısız olduk UEFA Avrupa Ligi'nde. Yani sorumlusu benim. Yönetimin alacağı her karara da saygı duyuyorum da diyebilirdi.
0: Evet, ya yönetimle değerlendiririz. Yönetimin tabii alacağı kararlar da olabilir. Ben tabii ki bu kararlara da saygı duyarım dese.
1: Daha iyi bir güven tazeleme olurdu.
0: Belki gündeme bile gelmezdi hiçbir şey. Ya
1: Evet.
0: bugün de unutulmuştu her şey. İşte yeni kura çekimi, yeni konferans ligi.
1: O zaman işte
0: Ya bu
1: Ertuğrul Doğan bağlanırdı Aspor'a yani biz değerlendirmemizi yaptık hocamızla konferans liginde başarılı olacağımızı düşünüyoruz derdik biterdi.
0: evet, bu
1: Her
0: kadar.
1: şey biterdi.
0: Ya değerlendirme yapmaya bile gerek yok. Bizim hocamızdır
1: Yani
0: Fatih
1: uzun
0: Terim.
1: vadeli bir
0: Uzun
1: planlamayla
0: vadeli bir planımız
1: yola
0: var.
1: çıktık.
0: Ya bir hoca, takım, bunlarla ilgili bir rahatsızlığımız, bir problemimiz

0: Biz yok yönetim
1: Yok.
0: olarak derdi zaten.
1: Olay biterdi.
0: Olay biterdi. Ya kaybetse de hocamızla yola devam edeceğiz. Oradan elense de devam edeceğiz dersin. Ama sen tabii istifa deyince önce bir sessizlik, sonra bir açıklama yapıldı. Ama bu açıklamanın karşılığıyla o gerekli mutlu ortamı bulur mu? Tekrar bunu belirtmem lazım.
1: Bence
0: o ihtimali biraz düşürdü.
1: Düşürdü. Gerçekten düşürdü. Hocanın orada o Karadenizli kanı bence çok acele bir karar verdirdi kendisine.
0: Evet.
1: Bir dinleyicimiz seninle aynı görüşte. İstifa öncesinde de bazı olaylar var gibi diyor. Geçen yılki transfer politikasını belirleyen scout ekibiyle yollar ayrıldı diyor. Trabzon'da tartışılmıştı bu konu diyor. Fatih Hoca söylemiyor. Fatih Hoca'yı istemiyorlar. Bu transfer başarıları kime yazılacak diye 4-5 hafta önce konuşulan konulardan biriydi diyor.
0: Yani, ya transferle başarılı olabilirsin de. Tabii ki hangi teknik direktör Salah'ı aldık dese hayır diyecek.
1: Var mı? Var mı öyle bir teknik direktör?
0: Şey de olabilir. Premier Lig'de. Arteta mesela hayır Salah'la yola devam edemeyiz diyebilir. Neden? Eli çok kuvvetli.
1: İstemiyoruz diyebilir. Tabii.
0: Neden kuvvetli? Premier Lig şampiyonu ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde final oynamış.
1: Ya bir de hani
0: eli çok kuvvetli teknik direktörler hayır deme lüksüne sahipler.
1: Şimdi şu ya, açıdan da ters Ercan abi ya. En ufak bir zorlukta ben bırakıp gidiyorum diyemezsin ya. Yöneticiyi sen diyemezsin bunu ya. Daha iki tane maç oynamışsın Avrupa'da. İki tane de ligde oynamışsın.
0: Dört maç
1: oynamışsın. Her şeyin başı ben hadi ben gidiyorum dersen. Mesela ben bundan sonra diyelim ki Siirt Köy Hizmetleri kapandı diye örnek veriyorum. Başkanıyım. Fatih Tekke'yi düşünürüm. Ya derim ki ya bu adam en ufak bir zorlukta gidiyorum diyor ya. Elerim mesela. Bu dakikadan sonra. Fatih Tekke'nin öyle bir şeyi de oldu şimdi. Kafamda. Öyle bir karakteri de oluştu. Bir zorluk gördü mü kaçan bir adam. Bu kendini de bence yanlış ifade etti.
0: Yanlış İfadesi bir zor koydu. Oldu evet.
1: Yanlış bir noktaya koydu kendini. Ya zorluklar olacak da sen bu zorluklarla mücadele edeceksin. Sen büyük hedeflerin var diyorsun. Trabzon için yanıyorum, bitiyorum diyorsun. İstifa ediyorsun. Ya bu bende oturmadı.
0: Ya klasik Türkçemizde sevdiğim bir sözdür. Dikensiz gül bahçesi olmaz Mehmet.
1: Aynen öyle.
0: Ya o gül bahçesine girdiğin zaman işte mutlaka güllere bakarken, yanlarından geçerken o dikenlerini hissedersin. Yani çok güzel gözükür. Ama fazla yaklaştığında da o dikenler eline batar. Önemli olan senin burada mutluluğuna devam etmen. O yolu olsun güzel bir bahçem var benim mantığıyla devam ettirmen. Bir daha ben bu bahçeye gelmiyorum kardeşim bu ne rezillik dersen olmaz tabii değil mi?
1: Tabii olmaz yani.
0: Sana derler ki dikensiz gül bahçesi olmaz. Hı hı. Bunu da unutmamak gerekiyor.
1: Şimdi dinleyicimiz diyor ki geçen sezon zirvenin kıyısına gelmişken bile hedefimiz ilk dört diyordu. Şampiyonluk iddiasını ortaya koymazsan taraftarda inanmaz sana aradaki bağ da kopar. İddiasız bir hoca devam etmemeli diyor Özgür Bey.
0: Öyle de algılayabilir şimdi Trabzonspor kamuoyu.
1: Tabii şimdi. Bak öyle algılanmış işte. İddiası olmayan
0: neden? Bir hoca. Neden taraftar şimdi diyor ki?
1: İddiası yok diyor bu.
0: Biz Salah aldık diyor. Hı hı. Kalemizde yine diyor bütün dünyanın yakından tanıdığı Onana var diyor. Bir Brezilyalı geldi diyor Salah'ın takım arkadaşı Liverpool'dan eski.
1: Çok iyi bir orta saha.
0: Orta saha. Muçi'yi aldık diyor artık bizim oyuncumuz oldu diyor. Hı. Yine gelecek oyuncular. Cabral Dünya Kupası'nda forma giymiş oyuncu geldi diyor.
1: En güzel golü attı.
0: Şimdi bu oyuncular geldi. Bazı tabii sakatlıklar oldu. Olay gitti ama taraftan onları şimdi... Unutur gider. Malinowski geldi diyor mesela. Hı hı. Faydalı mı faydasız mı onu sorgulamaz taraftar.
1: Bir kabuk değiştiriyor Trabzonspor.
0: Yine kabuk değiştiriyor. Hı hı. Bazı oyuncular geldi, bazı oyuncular gidiyor. Gitti. Ama herkesin bildiği oyuncular da geldi.
1: E tabii. Şu anda Onana, ne bileyim işte Salah, Fabinho, işte Cabral, Malinovski. İlk 11 oyuncuları Muti. Fena bir kadro oluşturulmuyor aslında baktığımızda. Yani böyle bir kadroyla Trabzonspor teknik direktörünün de iddialı olması lazım.
0: Evet.
1: En azından iddialı, yani demeçlerinin de iddialı olması lazım. Futbolunun da iddialı olması lazım. Taraftar bunu bekliyor ama hemen ikinci yenilgide ben gidiyorum diyen bir teknik direktör güven vermez.
0: Orada zor bence.
1: Yanlış bir strateji belirledi. Yani güven tazelemek de böyle yapılmaz. Yani bu noktada yapılmaz. Dediğin gibi 12 puan geriye düşmüşsündür. Avrupa'dan tamamen elenmişsindir. Çok kötü maçlar oynamışsındır. Ama inanıyorsundur yine kendine. Ben yapacağım diyorsundur. Ve o noktada bir güven tazeleme ihtiyacı hissedebilirsin de burada yanlış bir zaman. Çok başta. Bunu isteyemezsin. Ülke puanı konuşacağız, Beşiktaş konuşacağız. Zamanımız 2 saat arkadaşlar. Daha 2 saatimiz var. Konuşacağız tabii ki. Bütün konuları konuşacağız. Neyse, Fatih Terim konusunu Fatih Tekke konusunu burada noktalayalım. Yavaş yavaş. Bir dinleyicimiz diyor ki Salah transferi yanlış bence diyor. Ben Trabzonsporluyum ama diyor yanlış diyor. Dengeleri bozdu diyor. Ona bağlamış mesela bir dinleyicimiz.
0: Ya olabilir de artık bitti o iş. Geldi Trabzonspor'un oyuncusu. Yanlışı da doğru.
1: Artık faydalanmaya bakacaksın.
0: Doğru diyeceksin.
1: Doğru diyeceksin, evet. Şimdi evet, bir başka dinleyicimiz de Seattle'dan bizi dinleyen dinleyicimiz diyor ki Onarçuk gitmek istedi, izin verilmedi. Kafası orada kalmış olabilir. Salah gelince Onarçuk'un performansı da düştü.
0: Ya bu kadar bitik bir görüntüde olması beni çok şaşırttı.
1: Salah'ın değil mi?
0: Hayır.
1: Onarçuk'un. Salah da dün iyi değildi.
0: Bütün takım kötüydü zaten. Eksik kaldım mı Avrupa Kupası'nda? İşte Dünya Kupası'nda da görüyoruz. O büyük avantajını kaybediyorsun. Eksik kaldın mı bittin.
1: Çok erken eksik kaldım bile.
0: Ya evet, 87. dakikada maç 0-0 eksik kaldım. Hadi dersin kalan bölümlerde belki bir gol atarım, uzatabilirim. Uzatmalarda her şey olabilir. Öyle düşünebilirsin. Ama maalesef 13. dakikada ve ikinci yarıda da bir kırmızı kart görünce zaten Cabral'da kırmızı kart gördü biliyorsun. Hı hı. Ne oluyor? Knockout oluyorsun.
1: Knockout.
0: Boks deyimiyle. Ve havluyu atıyorsun.
1: Salah'a 17 verirken Onuachu'ya 1.5 verirsen Onuachu oynamaz diyor bir dinleyicimiz. Kıyas
0: ya şimdi
1: yapmamaları lazım.
0: Onuachu da kendini Salah'la kıyaslamamalı.
1: Evet, aynen öyle.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyiciler. Trabzonspor'u konuştuk ilk bölümde. Trabzonspor'un rakipleri de belli oldu Ercan abi. Buradan devam edelim istersen. Konferans liginde devam edecek Trabzonspor.
0: Evet.
1: Freiburg, Kızıl Yıldız, Finlandiya'nın Kups ekibi, İskoçya'nın Hearts ekibi, Çekya'dan Jablonec ve CSKA Sofia. Rakipler böyle.
0: Rakipler böyle.
1: Şimdi Freiburg, Hearts, Jablonec içeride, Kızıl Yıldız, Kups, CSK dışarıda.
0: Rakipler böyle. Bu rakipler zor hepsi.
1: Freiburg, Hearts zor. Yani neyse ki Hearts'la içeride oynuyor. İskoçya deplasmanı Hearts çok zor bir deplasman.
0: Evet.
1: Çok zor deplasman gerçekten.
0: Ama geçtiğimiz yıldaki Hearts'la bu sezonki Hearts arasında bayağı bir fark var.
1: Fark var, evet.
0: Güç farkı anlamında. Doğru. Bunu belirtiyorum.
1: Ama yine de o atmosfer zor.
0: Ya şimdi Avrupa Kupası'nda çıktığım bütün maçlarda ben favoriyim diyemiyorsun Mehmet. Bunu biliyoruz.
1: Evet.
0: Ya ben favoriyim diyen takımların sayısı da iki elin parmaklarını geçmez. Ya Real Madrid favoridir her zaman. Barcelona favoridir.
1: Bayern
0: favoridir. Paris Saint-Germain favori başlar. Arsenal favori başlar. Ama diğer takımlara baktığında onların da kurduğu hayaller var.
1: İşte Bodo City'ye 3 atar mesela. Atabilir.
0: Bodo Roma'ya da 6 tane attı.
1: Evet.
0: Kendi evinde. Jose Mourinho teknik direktördü. Hı hı. Bodo bir anda 6 golü buldu Roma karşısında. Evet. Ya Avrupa'da her türlü sonucu yaşayabilirsin. Dün Trabzonspor nasıl 4-0 yenildi?
1: Evet.
0: Ya kağıt üzerinde kadrolara baktığında yok canım nasıl 4-0 oldu diyorsun mesela. Ama 4 oluyor. Yapacak bir şey yok.
1: İşte futbol bu. Futbol böyle bir şey. Finlandiya deplasmanının tarihi önemli. Finlandiya'da zor bir deplasman olacak. Kups deplasmanı.
0: Neden tarihi önemli? Kışa çok erken giriyor onlar.
1: Evet.
0: Ve tabii biraz da buzla mücadele ediyorsun. Hem hava havada şartları. Buz var. Bir de zemin tabii. Suni olabilir. O biraz üzebilir.
1: Bir kez daha söyleyelim. Freiburg Hearts, Jablonec içeride oynuyor Trabzonspor. Kızıl Yıldız Kups, CSKA Sofia ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yani bir Bulgaristan deplasmanı, bir Sırbistan deplasmanı ve Finlandiya deplasmanı var.
0: Ha şimdi bu üç deplasmana bakalım. Levski Sofia, Kızıl Yıldız, Balkan takımları.
1: Hı hı.
0: Ama bu Balkan takımlarının gücü sınırlı.
1: Sınırlı.
0: Trabzonspor onlardan çok daha iyi bir kadro.
1: Çok çok iyi bir takım.
0: Evet. Kups da Finlandiya. Artık herhalde öyle kolay kolay Kups'u yenilecek hali yok.
1: Ya buradan ben Trabzonspor'un devam edeceği kanaatindeyim. Yani Freiburg'la içeride oynaması bence, Hearts'la içeride oynaması. Yani bu takımlarla dışarıda oynasa sıkıntı yaşardı bence Trabzonspor. Ama bu takımlarla içeride oynuyor. Ben yolunu açık görüyorum. İnşallah da tahmin ettiğimiz gibi olur.
0: Umarım. Ya, Finlandiya takımı diyoruz ama Inter Turku'nun da Başakşehir'i elediğini unutmuyor.
1: Unutmuyor. Evet, her şey oluyor. Hazır değilseniz her şey olur futbolda. Hazır olmak lazım. Her rakibe, her koşula. Beşiktaş'ın da rakipleri belli oldu bugünkü kura çekimiyle birlikte. Bayer Leverkusen deplasmanı var Ercan abi. Olympic Marsilya, Union Saint-Gilloise, Celtic deplasmanı, Crystal Palace, Omonia deplasmanı, Hapoel, Sheva ve Hoffenheim. Hapoel'le normalde içeride oynayacak ama tarafsız sahada oynanır bu mücadele İsrail ekibi. Hoffenheim deplasmanı, yani iki kere Almanya deplasmanına gidiyor Beşiktaş. İskoçya deplasmanına gidiyor.
0: Celtic kendi evinde tehlikeli takım.
1: Evet.
0: Bunu kabul edelim. Hapoel maçıyla ilgili iki sene önceki Maccabi maçının Macaristan'da oynadığını hatırlatalım. Şu anda o maç İstanbul'da oynanır mı, oynanmaz mı? Beşiktaş kulübü İstanbul'da oynamak ister yalnız.
1: Tabii ki ister.
0: Ya bir tarafsızsa bu işte Macaristan kabul etmişti. Macaristan da uzak, yakın değil öyle kağıt haritaya baktığında. Ben en azından o zaman çıksın Bulgaristan'da oynasın, oynayacaksa tarafsız sahada. Fakat bu kurada böyle şeylere dikkat etmeleri lazım. Yani bu yapay zekayı hazırlıyorlar ya. Bu konulara bence dikkat etmeleri lazım. Mesela Kıbrıs Rum kesimi de var.
1: Yani eşleştirilmemesi lazım değil mi? Mesela şeyi elden alıyorsun. Ev sahibi avantajını elden alıyorsun.
0: Nasıl ev sahibi oluyorsun?
1: Elinden alıyorsun, aynen. Yani Beşiktaş'ı eğer gönderirsen, başka bir ülkede yapmaya zorlarsan, o zaman elinden almış oluyorsun.
0: Ne oluyor? Stadın büyük bir bölümünün tribünlerine seyirci almıyorsun. Onlar yaşanıyor. Sanki seyircisiz oynuyorsun. Böyle anlaşılmaz bir şey oluyor bence.
1: Şimdi bir kez daha söyleyelim. Marsilya, Leverkusen, Union Saint-Gilloise, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Güney Kıbrıs, Hapoel ve Hoffenheim. Hoffenheim deplasman, Celtic deplasman, Leverkusen deplasman, Güney Kıbrıs deplasman.
0: Evet. Yani Güney Kıbrıs deplasmanı, yani takım Beşiktaş'tan kuvvetli bir takım değil de.
1: Değil, değil.
0: Tabii. Ama oradaki ortam zor olacak.
1: Zor bir ortam olabilir.
0: Bir de İtalyano'nun tabii bu sene üzerinde önemli duracağı hususlardan biri şu olacak. Beşiktaş Dolmabahçe'de 4 sezondur kendi seyircisi önünde iyi oynamaya çalışıyor, iyi oynuyor diyelim. Deplasmana çıktığında apayrı bir kimlik var. Takım değişse de böyle oluyor. Şimdi bu bir fobi olmuş. Bunu halletmesi gerekiyor İtalyan'ın.
1: Deplasman fobisi.
0: Bunu mutlaka halletmesi lazım. Bir takım içeride nasıl iyi, disiplinli, tempolu oynuyorsa deplasmanda da öyle oynamalı.
1: Ya aynısı, aynı problemi yıllardır Galatasaray'da yaşıyor. Deplasman çok farklı, içeride çok farklı takımlarımız. Niyeyse bilmiyorum.
0: Ya bunun halledilmesi
1: lazım. Büyük takımlarda bunun yaşanmaması lazım. Şimdi Beşiktaş'ın fikstürü de, daha doğrusu yani şu anda fikstür ne bilmiyoruz, tarihleri bilmiyoruz.
0: Fikstürler en geç cumartesi ya da pazar günü belli olacak tarihler.
1: Ama zor kura çekti Beşiktaş.
0: Yani kolay bir kura. Ben Avrupa kupalarında kolay, lokum gibi kura diyorlardı ya eskiden. Allah'tan şimdi o kelime bitti. Öyle bir şey yok Avrupa kupalarında Mehmet.
1: İşte bak, Leverkusen'de, Union Saint-Gilloise'da işte Şampiyonlar Ligi seviyesinde takımlar aslında. Geçen sene Saint-Gilloise Şampiyonlar Ligi takımıydı.
0: Çıkarsın elinden geleni yaparsın.
1: Leverkusen keza.
0: Değil mi? Teslim olacak halin yok.
1: Tabii yani bu mesela iki tane kötü takım. Yani kötü kura diyebileceğimiz rakip. Ama diğer takımlar. İşte Marsilya da zor bir takım. Ama neyse ki Marsilya deplasmanına gitmiyor Beşiktaş. Orası çok zor bir deplasman. İçeride oynama avantajı var.
0: Evet, Fransa'nın Lyon'la beraber problemli taraftar anlamında iki takımı Marsilya ve Lyon. Artık onların taraftarı buraya gelecek. Burada da bir şey yapamazlar tabii.
1: Celtic deplasmanı.
0: Tıklım doldurdular İskoçya.
1: Zor deplasman. Yani Avrupa Ligi ile Şampiyonlar Ligi arası bir kura diyebiliriz. Yani.
0: Evet.
1: Çok da iyi bir kura çekmedi Beşiktaş. Avrupa Ligi'nde.
0: Elinden geleni yapacaktır ama.
1: Ha, yine de buradan devam eder diye düşünüyorum Beşiktaş'ın. Devam etme ihtimalini çok yüksek görüyorum. Ama çok da çantada keklik rakipler yok.
0: Tabii.
1: Çantada keklik rakipler yok. Bir Güney Kıbrıs takımı çok zayıf görünüyor. Onun dışındaki takımlara baktığımızda sıkıntı çıkarabilecek takımlar.
0: Beşiktaş için önemli hedef şu olacak. Her hafta böyle güzel bir Avrupa Kupası maçı yaşayacak. Geçen sene bu maçlar olmadığı zaman bir hedefsizlik vardı Beşiktaş'ta. Elendi gitti biliyorsun. Bütün rakipleri Avrupa takımlarıyla oynuyor diyelim ki. Beşiktaş oturup onları izliyordu. Bu iyi bir duygu değil ki. Taraftar için de iyi bir duygu değil.
1: Değil tabii.
0: Ne olursa olsun Beşiktaş'ın
1: Avrupa'da olması.
0: Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray gibi her sene bir Avrupa arayışında olması gerekiyor.
1: Kura yorumlarını da merak ediyoruz dinleyicilerimizin. Neler yazdılar bakalım. Kıbrıs deplasmanı zor olur diyor bir dinleyicimiz.
0: Kıbrıs Rum kesimi hep zor deplasman. Ama sen iyi takımsan istediğin kadar bağırıp çağırsınlar, yenip geliyorsun.
1: Bütün takımlarımız zor kura çekti demiş dinleyicimiz. Dört takım içinde zor kura demiş.
0: Tabii diğer takımlara da zaten Şampiyonlar Ligi'nde kolay takım diye bir cümle kurmamamız lazım.
1: Şampiyonlar Ligi ekstra zor. Ama orada Fenerbahçe'nin bir nebze daha iyi. Galatasaray'la kıyasladığımızda bir nebze daha iyi kurası olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım.
0: Galatasaray çektikçe zor takım çekti.
1: Çok kötü çekti gerçekten, inanılmaz yani o... David Villa gelmesin Türkiye'ye. Önemli olan zoru başarmak.
0: Ya David Villa'nın dışında da evet, zoru başarmak çok güzel bir yorumdur. Severim zoru başarmak cümlesini. Başka çaren yok. Onlarla mücadele çıktılar artık. Aston Villa'sı, Paris Saint-Germain'i,
1: Barcelona'sı. Onu değil, işte değineceğiz Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin kurallarına da değineceğiz tabii ki. Ama ya öyle rakipler çıktı ki transfer de yapılmıyor. Yani kırıcı mağlubiyetler yaşayabilir Galatasaray. Ya taraftarın düşüncesi bu. Haklısın nokta
0: şöyle.
1: Bu.
0: Şöyle haklısın.
1: 5 yedin Paris'ten geldin, 4 yedin Barcelona'dan. Ligde de bir puan kaybı sıkıntı yaratır yani.
0: Bir de bayağı yüksek efor sarf edeceğim o maçlarda.
1: Tabii yani sıkıntı yaratır. İçeride bir kaosa neden olabilir bu kur, böylesine bir kura.
0: Galatasaray yıllardır bu tarz takımlarla oynuyor. Yenildiği oynuyor, evet. De oldu. Farklı yenildiği maçlar da var.
1: Evet.
0: Bunu hep beraber yaşadık. Ama Şampiyonlar Ligi bu. Başka bir şey değerlendiremem. Şampiyonlar Ligi.
1: Evet. Lamine Yamal'ı İstanbul'da seyredeceğiz. O güzel.
0: Yamal dışında bayağı dünya yıldızları geliyor.
1: Bayağı gelecek.
0: Ya Barcelona'nın her oyuncusu
1: Rodri gelecek.
0: Mesela
1: değil mi? Ya işte sıkıntılı bir nokta bu Hansi Flick. Burak'la da konuştuk, sevgili Burak Alacay'la da. Yani durmayan bir teknik direktör. Yani kötü bir gününde inşallah Galatasaray yakalanmaz. Kötü sonuç olabilir yani.
0: Ya Barcelona'nın böyle hafif bunalımlı bir döneminde iyi oynamıştı Galatasaray, hatırlıyorsun.
1: Evet, evet. Şimdi Galatasaray'ın da enteresan. Şimdi bazı arkadaşlarım da diyor ki ben diyor onlardan korkmuyorum diyor. Zayıf takımlardan korkuyorum. Bir gider Paris'i yeneriz diyor. Gelip burada diyor en zayıf takıma yenilebiliriz diyor mesela. Galatasaray'ın böyle.
0: Sen Jules aklına geliyor değil
1: yani
0: mi?
1: Yani böyle şeyleri de var tabii. Böyle vukuatları da var. İşte günüyle alakalı. İyi gününde iyi oynayabilirsin ama mesela Osimhen kaç offside'a düşer Barcelona maçında çok merak ediyorum. Orta sahada ya savunmaları onların.
0: Acayip bir mekanizma var Barcelona'da. Evet. Ya onlar şimdi kupanın favorisi olarak karşına çıkıyor Paris Saint-Germain'le beraber.
1: Evet. Gidersin, mükemmel futbol oynar, kazanır gelirsin. Belli de olmaz bu işler. Kağıt üzerinde hep yorumlar yapılıyor. Zor mu? Zor. Ama daha önce de bu tarz rakipler olmadı mı? Oldu.
0: Ya yeşil sahada yapılmıyor.
1: Tabii yani. Gidersin, oynarsın, kazanırsın, kaybedersin. Onu sahada belli olacak artık. Ama zor kura çekti. Sıkıntılı bir kura. Galatasaray'ın kurası. Evet, Beşiktaş bu maçın hepsinde favori demiş dinleyicimiz. Hiçbirinde Vlahovic yok demiş, doğru. Hiçbirinde Trossard yok demiş, doğru. Nübel de yok.
0: Yok
1: Orkun
0: tabii.
1: Yok. 8 maçın 6'sını Beşiktaş kazanmalı demiş dinleyicimiz. Kurayı yorumlamış.
0: Ya bir geçen senenin şampiyonu var değil mi Beşiktaş'ın oynayacağı lig takviminde? Crystal Palace.
1: Hı hı.
0: Avrupa Kupası. Onun dışında dediğin Leverkusen. Leverkusen Bayern Münih değil, Borussia Dortmund değil.
1: Değil tabii.
0: Celtic'te Linz karşısında ilk maçı 3-0 kazandı İskoçya'da.
1: 5-7 elendi.
0: 5-1 yenildi, elendi. Ve 1-0 öne geçmişti.
1: Öne geçmişti.
0: Bu da muazzam bir takım mı? O havayı vermiyor.
1: Evet. Şimdi sevgili Batıkan da döneyim. Reklamımız varsa reklama gidip sonra Nurgül'e bir bağlayabilir miyiz? Teşekkürler.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz devam ederken bir bağlantı yapalım istedik sevgili Nurgül Günaydın telefon hattımızda. Merhaba Nurgül.
3: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz.
1: Uçaktan iner inmez bağladık seni. Nasılsın?
3: Gerçekten indim şimdi, dış hatlardan çıktım. Evet, size bağlandım şimdi.
1: Ya biraz bu istifa yoruldum. İşi nereden çıktı? Biz işin içinden nereden? Çıkamadık ya.
3: Vallahi biz de çıkamadık. Hiç kimse çıkamadı. Yani aynı şoku biz de yaşadık. Biz hocayı basın toplantısına beklerken zaten maç biter bitmez yukarıya çıktık basın toplantı odasına. Trabzon'dan giden 5-6 gazeteciydik zaten arkadaşlarla. Hatta biraz gecikince o arada bir haber geldi, işte yayıncı kuruluşa istifa ettiği yönünde açıklama yaptığını söylediler. İnanamadık. Hepimiz tabii de orada sosyal medyadan telefonlara sarıldık. Sonra arkadaşımıza sorduk. O yayını yapan Trabzon'daki meslektaşımız Yunus Emre'ye sorduk. Yazılı olarak. O da teyit etti. Tabii gerçekten hepimiz için çok büyük şaşkınlık yaratacak bir gelişmeydi. Yani çünkü bir gün öncesi basın toplantısında da Fatih Hoca'ya soru da sormuştum ben, hatta maç önü basın toplantısında. Tabii iyi hazırlandıklarını, kazanmak için her şey yapacaklarını, işte Avrupa Ligi'nde devam edebilmeyi amaçladıklarını ifade etmişti. Hani hiç öyle bir, hatta antrenmanın 20 dakikalık bölümü basına açıktı. Arkadaşlarımızla da onu konuştuk. Antrenmanı takip ettik 20 dakika boyunca. Gerçekten umutluydu da, yani takım çok iyiydi. Orada bizim gördüğümüz görüntü, işte Onaçu'nun, özellikle işte Salah, tabii ki herkesin gözü onun üzerinde ama Onaçu'daki o moral motivasyon çok iyiydi. İşte oldukça neşeliydi. Takımdaki hava iyiydi. Biz de orada umutlandık. Hani Trabzonspor galip gelir, bu turu geçer diye yorum yaptık kendi aramızda bir gün önceki antrenmanda. Fatih Hoca da hatta basın mensuplarına selam verdi, el salladı bize oradan, karşıdan. Çünkü biz tribünlerden çektik, saha içinde değildik. Yani öyle diyaloglar da yaşandı. Gayet iyiydi. Hiçbir şey de yoktu yani. Hani en azından bir emaresi var mıydı? İşte hocanın morali bozuk muydu? Ya da takımda öyle bir şey var mıydı derseniz, yoktu.
0: Ha, bir şey mi var Nurgül? Acaba bu birkaç ay içinde bir birikim mi oldu da bir anda böyle ben bırakıyorum, istifa ediyorum dedi? Tabii ya, bu çok mu eleştirildi? O dijital medyada olabilir, yerel medyada olabilir. Öyle şeyler mi oldu Trabzon'da?
3: Yani şu var, tabii ki Salah gibi bir transfer, Fabinho gibi bir transfer takıma tabii biraz daha yukarıya çekti. Şehirde şu da konuşulmaya başladı, eleştirilmeye de başladı açıkçası. İşte Fatih Tekke takımı oynatmakta zorlanıyor gibi eleştiriler gelmeye başlamıştı. Tabii süre verenler bile oldu. 5 maç, 4 maç, hatta 3 maç belki hoca göremez. Bunlar Trabzon'da çokça yapılıyor. Fatih Tekke de bugüne kadar çok iyi destek alıyordu. Taraftarın hani Fatih Sultan Tekke tezahüratlarıyla bağrına bastığı bir hoca. Ama takımdaki son dönemde işte transferlere baktığımız zaman gerçekten Fenerbahçe, Beşiktaş'la işte Galatasaray'la yarışan bir takım oluşturdu Ertuğrul'dan. Ama sahadaki oyunu beğenmedi taraftar. Son özellikle Kasımpaşa maçında, Fenerbahçe'de oynanan maçın ilk yarısı, özellikle ikinci yarısını biraz ayırıyorum. Başakşehir'le oynanan maçın da ikinci yarısını ayırıyorum. Çünkü hep iki yarılı bir oyun ortaya koyuyor Trabzonspor. Bu konuşuluyordu açıkçası. Fatih Hoca hani kaldırabilir mi bu takımı? Götürebilir mi? 3 maç veriyorum diyen de oldu. 5 maç veriyorum diyen de oldu. Tabii biz de bu ihtimalleri düşünmedik değil. Çünkü henüz Fabinho tabii katılmadı takıma ama yani göze hoş gelmeyen, taraftarın istediği, o özlediği Trabzonspor sahada göremezse tribünlerden o tepki gelecektir diye tahmin ettik. Ama yani Ferencvaros'la dün oynanan o rövanş karşılaşmasında ben Fatih Tekke'nin çok bir şey olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Hani sahadan izlediğim kadarıyla zaten takım 10 kişi kaldıktan sonra belki orada reaksiyon veremedi. Orada direnci kırıldı, kırılmış olabilir. Sahada oyuncuların da bana göre dağıldılar psikolojik olarak, özellikle
1: peki,
3: kaleci
1: Onana. Güven tazeleme mi sence bu hamle?
3: Ya ben açıkçası çok anlam veremedim. Yani açıklamalarına baktığım zaman bütün sorumluluğun üzerine alan bir hoca, daha önce yönetimle dahi paylaşmamış olması, sanki şey dedim ben, hatta Yunus Emre ile de konuştum maçtan sonra, işte bir sonra 2 saate yakın, gece saat 2.30'da ayrıldık stadın oradan, hatta ışıklar da sönmüştü, çok bekledik, en son Fatih Hoca çıktı ekibiyle birlikte orada, çok uzun mesai verdik. Yunus Emre'ye şunu sordum, seninle konuşurken sanki o kararı vermiş gibi geldi bana, çünkü kısa bir değerlendirme yaptı, hani direkt de hani istifa ediyorum da demedi, zaten yönetimle de konuşmadan kimsenin bilmediği bir kararı o anda açıklamış olması çok büyük sürpriz oldu. Sanki konuşurken o anda aklına gelmiş hocanın da, hani evet böyle bir karar aldım dedi gibi bir izlenim. Yunus Emre de hatta onu söyledi. Hiç beklemiyordum dedi. Yani ben
1: yani hiç düşünülmemiş yani, sanki bir karar değil mi?
3: Kesinlikle, kesinlikle o anda karar vermiş. Belki basın toplantısına, o işte flash'taki açıklamaya girerken belki kafasında kurgulamıştır hoca. Çünkü öncesinde ben hiç öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani dediğim gibi arkadaşımızla da konuştuk. Onda da öyle bir izlenim yoktu. Ama yani böylesine sürpriz bir gelişmeyi gerçekten dün gece...
0: Ay şimdi Nurgül kulüp kabul etmedi de ister istemez o istifa kelimesinin arkasından bir tatsızlık oluştu bence.
3: Yani şöyle dediğim gibi 2.30'a kadar oradaydık. Asbaşan Ertuğrul'dan da maçtaydı. Trabzon kanadı tamamen maçtaydı. Yönetim olarak maça gelmişlerdi. İşte moral vermek için, destek vermek için. Maça girerken de hatta ben Ertuğrul Doğan'ı görmüştüm, görüntülemiştim de onu Sayın Başkan'ı. Ama Asbaşkan yürüttü oradaki süreci. Ertuğrul Doğan sanıyorum oradan ayrıldı, maç ardından oradan ayrıldı. Ama Ziyad Takkas kafileyle birlikteydi, zaten kafileye başkanlık da yapıyordu. Otobüsteydi sürekli, biz de ön tarafta sürekli telefonla görüşerek irtibatı sağladı. Bir de görüşme karşılıklı işte Fatih Hoca'yla, işte Ertuğrul Doğan'la sanıyorum orada bir görüşme yaptı. Sonra tekrar soyunma odasına gitti. Çünkü takımın tamamı çıktı. En son Savic kaldı. Savic'le birlikte Mustafa Eskiyelaç kaldı. Diğer oyuncuların tamamı çıktı. Otobüste bekledi. Yaklaşık abartısız diyorum 1,5 saate yakın orada bir de takım otobüste bekledi. Yani çünkü sanıyorum teknik ekibiyle bir görüşme yapıyordu. O arada Ziyad Kafkas tekrar otobüsten 2-3 kez otobüsten indi. Oraya gitti, işte odaya gitti, orada tekrar görüştü Fatih Hoca'yla. Tekrar birlikte yönetimdeki iki isim Ziyad Kafkas, Fatih Hoca ekibi tamamı, ekibinin tamamı ve Ziyad Kafkas'la birlikte tekrar otobüse bindiler. Orada da tabii çok düşünceli bir görüntü verdi. Fotoğraflara da yansıdı, videolara da yansıdı.
1: Bir sonraki zaten antrenman ne zaman? Takımın başında olacak mı Fatih Tekin?
3: Ya tabii tabii, açıklama yaptı kulüp. Ahmet Spor maçında takımın başında olacak. Ve bugün de rejenerasyon yapacaklar. Çünkü yarın Diyarbakır'a gidecek Trabzonspor.
1: Ama işte yani istifa da, hani az önce biz de konuştuk, tek taraflı bir müessese ya, arkasında durur mu acaba istifasının Fatih Tekke diye aklımıza gelmedi değil.
3: Yani açıklamada zaten, açıklamada da şeyde zaten Diyarbakır maçında takım başında olacağı ifade ediliyor. Belki ondan sonraki süreci daha hassas bir süreç olacak. Ondan sonra belki Fatih Hoca'nın kararında durup durmayacağını daha net olarak görebiliriz. Ama şu anda Diyarbakır maçında da Ahmet, çok affedersin Diyarbakır diyorum, Ahmet Spor maçında da Diyarbakır'da takımının başında olacak.
1: Hı hı. Peki Fabinho ne zaman takıma katılır? Bir bilgin var mı?
3: Alo.
1: Alo, duyabildin mi Fabinho?
3: Duyuyorum şimdi, duyuyorum.
1: Ne zaman takıma katılır?
3: Tekrar alabilir miyim? Çok dürüst.
1: Fabinho'yu sordum. Son durumu nedir? Ne zaman Fabinho takıma katılır?
3: Ha, Fabinho zaten takımla başladı şu anda. Ama dediğim gibi sadece maç kafilesine dahil edilmedi. Bu hafta antrenmanlarda, yani antrenman dediğimiz zaten sadece bugün bir rejenerasyona katılır. Yarın da taktik antrenmanla muhtemelen takımla birlikte olacaktır.
1: Çok teşekkürler sevgili Nurgül. Seni daha fazla tutmayalım. Ağzına sağlık.
3: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Yeni saat dilimine geçtik. Sizlerin de çok ciddi bir katılımı var. Çok teşekkür ediyorum. Evet, sezonun transfer konusunda cimri takımı diyelim. Transfer konusunda
0: istedikleri bir türlü olmadı.
1: Evet, isteksiz takımı diyelim. Galatasaray'da neler oluyor? Sevgili Alper Mert'e bir bağlanalım. 5 gün kaldı çünkü UEFA listelerinin teslim edilmesini. Bu 5 günde ne yapabilir Galatasaray? Kendisine soralım. Sevgili Alper, merhaba.
4: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Hoş geldin Alper programı.
4: Hoş bulduk Ercan abi, teşekkür
1: ederim. Leo geliyor mu, öyle başlayalım. Ne durumdayız?
4: Yani başkan çok istiyor. Baştan beri istediği bir oyuncu. Leo'yu alırsam forveti de yedeklemiş olurum diye düşünüyor açıkçası. Böyle olduğu için de şu an bir fiyat arttırımına gittiler.
1: Menajerler
4: üzerinden, menajerler üzerinden yürütülen bir süreç. Yöneticiler pazarlık aşamasında sadece menajerlerden gelen bilgiler doğrultusunda şu an hareket ediyor. Veya konusunda bir tık daha diyelim üstte çıktılar. Ama Aston Villa'nın arada olması biraz tabii sıkıntı gösteriyor.
1: Tabii Premier Lig ekibi, onlar da Şampiyonlar Ligi'nde. Bir de Unai Emery gibi bir faktör var.
4: Aynen öyle.
1: Eski günlerime ben yeniden dönerim diyebilir.
4: Şöyle bir şey, yani yıldız oyuncu etrafındaki oyuncuların kalitesine de göre de karar veriyor biraz.
1: Tabii.
4: Yani takımın kadro kalitesi de yıldız oyuncuda transfer teklifini kabul ederken etken bir rol oynuyor. Bu anlamda hem ligin kalitesi hem geçen senenin Süper Kupa finalisti Aston Villa.
1: Evet.
4: Yani iyi bir takım. Sonuçta Galatasaray'ı masada zorlayan bir rakip oldu. Aston Villa olmasa Leao transferi Galatasaray için bitebilir.
1: Leao dünkü kurayı da gördükten sonra iyice korkmuş da olabilir sevgili Alper. Ne diyorsun kuraya?
4: Yani o kurayı ben gördükten sonra transfer yapmaya gerek yok diye düşündüm. Çünkü ne yapsan olmayacak yani oradan. Evet. Çok zor yani bu mucize. Olacaksa böyle de olur yani, öyle söyleyeyim size. Galatasaray bence 5. şampiyonluk hedefini daha gerçekçi olarak değerlendirmesi lazım. 5 sene üst üste şampiyonluk hedefi noktasında kadro mühendisliği yapması lazım. Çünkü Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri Galatasaray kadrosunun çok çok üstünde. Orada olası bir başarı kazanmak gerçekten çok zor.
0: Mucize olur diyorsun değil mi?
4: Efendim abi?
0: Mucize olur diyorsun.
4: Abi evet, yani gerçekçi de olmak lazım. Bu anlamda Galatasaray'ın gerçekçiliği de şu olur. Galatasaray yönetimi direkt şampiyonluk üstünde, Süper Ligi kazanma üstünde bir plan yapsa bence daha doğru olur yani.
1: Hı hı. Peki ya bir beklentin var mı şu 5 günlük süre zarfında transfer konusunda?
4: Ya şöyle beklenti var. Yerli bir stoper Yusuf Akçiçek ön plana çıkıyor rotasyon için. Bir de sol kanat ben Lang'la olacağını düşünüyorum, Leao olmazsa eğer. Lang olursa da bir tane de kontenjana uygun yedek forvet olabilir. Ayrıca Deniz Gül üstünde de bir görüşme var. Ama şu ana kadar da öyle şöyle net oldu, böyle oldu diyebileceğim bir durumda değil.
0: Yedek forvet anda... derken tabii ki santraforu kastediyorsun.
4: Evet evet. Tabii.
1: Deniz Gül hamlesi diyorsun değil mi?
4: Evet evet evet. Yani menajerlerin önerisi üstüne giden bir transfer politikası var şu an. Onu söyleyebilirim.
1: Çok planlı programlı gidiyoruz diyordu Galatasaray yönetimi. Şimdi diyorsun ki her şey menajerler üzerinden devam ediyor.
4: Galatasaray yönetimi bu sene hiçbir zaman planlı programlı gitmedi. Yani Galatasaray yönetimi de 5 kişi ayrı şey söyledi. 6. sınıf dediği oldu. Galatasaray'da bu sene hiçbir plan programı yoktu yönetim anlamında maalesef.
1: O niye yüzden... peki güç zehirlenmesi mi? Para mı yok?
4: Hem bütçe yeterli değil hem de başkanın etrafında çok fazla adam birikmeye başladı 4 senenin sonunda. O 4 senelik gelen Zafer Sarhoşlu, Okan Hoca'yı da biraz kibire bağladı diyebiliriz yönetimsel anlamda. Çünkü ben Abdullah Kavukçu ile çalışmak istiyorum. Ya bir teknik direktörün yönetici seçme hakkı yoktur diye düşünüyorum. Yani yanlış bir yerde yoktur. Burada da olmaması lazım. Bu hareketlerin hepsi başkanla hocanın arasında bir soğukluk girmesine de sebep oldu açıkçası.
1: Şimdi peki şu olabilir mi? Daha önce Galatasaray'da bunlar da yaşandı. UEFA listesine oyuncu veremeyecek olsa da hani ayın 3'ünde 4'ünde de yine Galatasaray transfer yapabilir mi? Yani daha önce biz bunu Şalay'da gördük, Lemina'da gördük, Derik Köy'de gördük, başka transferlerde gördük. Galatasaray'ın tarihinde var.
4: Biraz önce ifade ettiğim, eğer lige gerçekçi yaklaşılır ve lig için ciddi bir planlama yapılacaksa zaten o transferler olur. Süper Lig için olur. Ama tabii bir kontenjan sıkıntısı da var. Galatasaray satmayı da satamadı maalesef.
1: Peki niye satamıyor diğer rakipleri satarken?
4: Ya 4 sene üst üste şampiyon olmuşsunuz. Şampiyonlar Ligi'nde işte son 16 görmüşsünüz. Avrupa'da ciddi maçlar oynayıp ciddi güzel sonuçlar almışsınız ve oyuncularınızı satamıyorsunuz. Enteresan tabii. Yani Osimhen dışında herhalde doğru düzgün teklif gelen oyuncu yok. Barış Alper Yılmaz dahil öyle bir teklif görmedi yani.
0: Şöyle, şimdi diyelim ki Leao'yu aldın her şeye rağmen. Barış Alper'i nerede kullanmayı düşünüyor sence?
4: Barış Alper'i sağ kanat alternatif olarak da düşünüyor. Yunus Akgün 10 numara alternatif olarak düşünüyor.
1: Yani Barış yedeğe mi düşer?
4: Şu performansı da yedeğe düşer. Ancak Süper Lig de işte rotasyona gider. Çünkü Barış iyi durumda değil ve Barış çok yoğun. Yani geçen sene full oynadı, üstüne Dünya Kupası yaptı. Fizik çok iyi durumda değil açıkçası. O yüzden Lank'ın gelişi Barış'ı çok etkilemez belki ama Leao gibi, Ercan abi dedi, Leao gibi bir isim gelirse Barış'ın kariyerini Galatasaray noktasında etkileyeceğini düşünüyorum.
0: Savunma kanadı olarak değerlendirebilir mi?
4: Olabilir Ercan abi ama inanın orada Kazım Can'dan da Eren'den de memnun. Ayrıca bir de Yakov var. Yakov'su stoper alamazsa sol stoperde kullanmayı planlıyor hoca. Ama bu anlamda iki tane iyi sol beki var aslında. Galatasaray'ın sağ bekte var, orada da kullanabilir.
1: Hı hı. Şimdi şöyle bir durum da var tabii ki. Galatasaray yönetimi bugüne kadar bekledi. Şimdi bir transfer yapar, kapatır diyen var, iki diyen var, üç diyen var. Senin yorumun ne, kaç transfer bekliyorsun?
4: Ben iki transfer bekliyorum. Yani iki tane transferle kapatır diye düşünüyorum. Belki çok ekstra sol stoper olabilir. Yerli anlamında onun dışında çok bir şey yok.
1: Yerli bir alternatif var mı? Yusuf Akçiçek ismi geçiyor.
4: Yusuf Akçiçek'in ismi geçiyor. Kolay Alanya değil. Spor'dan Ümit'in ismi geçiyor ama çok yüksek bedeller talep edildiği için onda bir geri adım atıldı. Yusuf transferi de çok kolay bir transfer değil açıkçası.
1: Sen şunu da söyledin. Şampiyonlar Ligi'ni Galatasaray bıraksın, lige odaklansın ama
4: öyle mi yani?
1: Oradaki ağır yenilgiler olursa, arka arkaya mağlubiyetler, bu lige de yansımaz mı?
4: Şimdi orada o kadar da ağır yenilgi olacaklarını düşünmüyorum. Yani Galatasaray'ın kadrosu o kadar da kötü değil. Ağır yenilgi almaz ama istediği galibiyetlere ulaşamazsa bunu doğal karşılayacaklardır. Çünkü çok ciddi rakiplerle eşleşti. Bu anlamda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. O anlamda futbolcular gerçekten Galatasaray kadrosundakiler çok etkilenecek isimler değil. Etkilenmezler ya. Yani genç isimler tabii ki belki etkilenebilir ama yani sonuçta rakipler ortada. Rakipleri kazanmak zaten büyük iş, kaybetmek ise çok normal. O gözle bakacaklardır yani.
1: Ama şimdi senin kadronda bir Osimhen var, bir Sané var. Şimdi şunları da duyduk. Sané de Avrupa performansından takımın memnun değil ifadelerini duyuyoruz. Osimhen'e bakıyoruz. Juventus'u elemesine rağmen Galatasaray memnuniyetsizliğini vücut diliyle gösteriyor hepimize. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray 2-3 puanda, 4 evet. puanda, 5 puanda kalırsa Osimhen de bu sefer ben gidiyorum o zaman der mi?
4: Osimhen zaten şu an kadro kalitesi artmazsa ben gidiyorum modunda hareket ediyor.
0: Neden peki?
4: Böyle bir kariyer planlaması var. Osimhen buradan kesinlikle bir premierlik yapmak istiyor. Yani Osimhen kendini orada göstermek istiyor. Adamın bir kariyer planı var. Eğer Galatasaray kadrosu ona o Premier Lig'e taşıyacak kaliteyi ortaya koyamaz ve destek olamazsa Osimhen çıkamaz zaten. Osimhen devre arasında ben gidiyorum der.
0: Peki Batrakov Galatasaray için 10 numaralı mevkinde tam bir iyileştirici ilaç olacak mı? Bu konudaki yorumunu merak ediyorum.
4: Mertens'ten sonra Galatasaray'ın o mevkide istediği futbolcu skor üreten, şut çeken futbolcuydu. Arayan, golü koklayan, arayan, isteyen bir oyuncuydu. Batrakov'un ön plana çıkmasının sebebi de gol yüzdesinin ve şut yüzdesinin yüksek olması. Kaleyi görünce vuran ve gerçekten skor üretme yüzdesi yüksek olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu noktada bu özelliklerini kullanabilirse Okan Buruk istediği hedefe ulaşmış oluyor 10 numara anlamında. Zaten dediğim gibi bu tercih sebebi de bu. Yani adamın gol yüzdesi yüksek bir orta sahaya göre.
1: Ya ama şu önemli. Var şimdi iki transfer yapıldı, ikisi de net nedir ne verir bilmiyoruz. Bir Batrakov bir de Ugo Çukwu.
4: Ugo Çukwu konusunda şu var. 16 maç zaten diyorum ya, geçen bağlantıda söylemiştim yani oynama oynarsa satın alma zorunluluğu ortaya çıkıyor. Yani ondan ben bir şey beklemiyorum. Çok çok iyi olacak ki satın alma, 25-30 milyon euro verip satın alma hakkını elde edecek. Ondan sonrasını konuşabiliriz. O transfer niye yapıldı? O 16 maçlık madde niye kondu, ben hiçbir şey bilmiyorum. Yani
1: fişini atmamış olsalardı iade ederler miydi?
4: Yani edebilirlerdi evet. Çünkü istedikleri gibi olmadı. Ama şu var tabii, o adamın da çok enteresan bir özelliği var. Galatasaray'da değerlendirme üstüne o adam çıktı. Nasıl çıktı? Geçen sene Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde skor koruma noktasında eksik kalmıştı.
0: Doğru.
4: Ve bu teknik heyette problem yaşadı. Yani 2 atıyordu, 3 yiyordu, 3 atıyordu, 4 yiyordu. Anlamsız skorlar ortaya çıkmaya başladı. Çünkü orta saha ve defans direnci düşüyordu. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde. Şimdi Okocuk bunun durumu şu. Adam oyunu tutuyor. Defansif anlamda. Şimdi biz bunu yaşamadığımız için çok da üstüne gidiyoruz. Ama Şampiyonlar Ligi'nde oyuna girdikten sonra skoru koruma anlamında defansif özellikleriyle büyük artı da katabilir. Ya ben çok erken olduğunu düşünüyorum şu an onun için yorum yapmak konusunda.
0: Çünkü Torreira'da da ne olursa olsun bence her sezon biraz daha düşüş var Alper.
4: Var evet. Var çünkü artık abi misyonu tamamlayan oyuncularla devam etmemek lazım. Bunların hepsi planlama dahilinde konuşulması ve hareket edilmesi gereken konularda olmadı. Galatasaray'ın zaten en büyük eksiği o. Plansız hareket etmesi. Geçen seneden belliydi. Lemina, Torreira, Icardi işte ayrıldı zaten. Yani bunların gitmesi gerekiyordu. Belki de Barış Alper Yılmaz'ın bir transfer yapması gerekiyordu. Stoperler konusunda da bir son Sanchez'in hatta Abdülkerim Bardakçı'nın bile değişmesi söz konusu olabilirdi. Onlar da çünkü bir transfer yaparız düşüncesindelerdi. Bunların hiçbiri ciddiye alınmadı ya da göz ardı etti. Ve geldiğimiz noktada zaten Galatasaray'ın geleceklerden daha çok elindekilerin çıkardığı sorunları çözme gibi bir zorunluluğu var şu an için.
1: Sevgili Alper çok teşekkürler.
4: Ben teşekkür ederim.
0: Teşekkürler, iyi günler Alper.
4: Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek
0: üzere. Sağ ol sen de.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi Beşiktaş'ın kurasını değerlendirdi Önder Özen. Diyor ki UEFA Avrupa Ligi son iki sezonda Şampiyonlar Ligi ile olan makası epey kapattı diyor.
0: Doğru.
1: Konferans Ligi ile olan makassa epeyce açıldı diyor. Bunu çektiğimiz kuradan görebiliyoruz. Çok zor ekipler var dedi. Buna benzer bir açıklamayı İtalyano da yaptı. İtalyano da dedi yani Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi arasında fark var ama çok büyük bir fark yok dedi. Benzer açıklama Önder Özen'den de geldi.
0: Ya Kupa 1 ile Kupa 2 takımlar arasında zor. Kupa 3'te gerçekten arada biraz fark açılıyor.
1: Şimdi Türkiye ile diplomatik anlamda çok rahat olmayan ülkelere de seyahat etmek zorunda kaldık dedi Önder Özen. Diyor ki buralara direkt gidemiyorsunuz. Dolayısıyla kolay görünmüyor dedi bazı kurallar. Mesela Omonia deplasmanına Güney Kıbrıs'a Atina üzerinden gidiyorsun.
0: Ben de bir maç anlatımına gitmiştim. Fenerbahçe kura çekmişti. Buradan İstanbul'dan Atina'ya gidiyorsun.
1: Atina'da.
0: Atina'dan gidip vize alıyorsun. Vize aldıktan sonra tekrar Kıbrıs'a uçuyorsun. Güney Kıbrıs Rum kesimine gidiyorsun. Yani yakın bir seyahat değil. Meşakkatli öyle söyleyeyim.
1: Şimdi Hapoel eşleşmesine de değindim. Önder Özen diyor ki normalde diyor UEFA Avrupa Ligi'nde takımlar 4 maçı iç sahada 4 maçı deplasmanda oynar. Biz de böyle olmasını istiyoruz ama İsrail takımlarıyla olan eşleşmelerde genellikle Türk takımlarına iç sahayı UEFA vermiyor. Biz başvurumuzu yapacağız. Bu konuyu aşmaya çalışacağız. Aşabilirsek evde oynarız. Aşamasak da yapacak bir şey yok ama biz bir dezavantaj yaşayacağız burada diyor.
0: Ya şimdi onu tabii ya biz de yayının başında bunu değerlendirmiştik. Bu sadece Beşiktaş'ın elinde olan bir şey değil. Beşiktaş kulübü başvuru yapar. Ama UEFA hayır dediği anda.
1: Yapacak bir şey yok.
0: Fakat işte eşleştirmeyeceksin.
1: Burada aynı görüşteyim. O zaman niye eşleştiriyorsun?
0: Ya ben niye o zaman herkes 4 deplasman oynarken ben niye 5 deplasmana gidiyorum? Ya bana bunun mantığını açıklasınlar.
1: Ki bunu çok rahat yapabilirsin. Nasıl aynı ülke takımlarını eşleştirmeyecek bir yapay zekan var.
0: Demek böyle diplomatik sorun olan ülkeleri
1: eşleştirmeyeceksin.
0: Daha yani önce yarı final olabilir.
1: Ama daha önce yapıldı, yapılabiliyor kolayca.
0: Ya, yarı finalse yarı finale kaldılar diyelim, yapacak bir şey yok o zaman. Ya yani yarı finale kaldılar, yapacak bir şey yok. Ya Konferans Ligi'nde diyelim, hayal ediyorum şu anda. Bir İsrail takımı finale kaldı. Konferans Ligi finali nerede?
1: Nerede bu sene bilmiyorum.
0: İstanbul'da.
1: İstanbul'da doğru.
0: Ne olacak? İstanbul'un yerini mi değiştireceğim?
1: Ne olacak evet. Doğru.
0: Ya İstanbul'un yerini mi değiştireceksin? Başka yere mi aldım diyeceksin. İki sene önceden belli oluyor bu final yerleri. Ya yani bu konular gerçekten insanı strese sokuyor. Ya şimdi Beşiktaş niye 5 tane deplasman oynayacak? Çok basit bir şey.
1: Çok basit bir soru.
0: Sevgili o yapay zekana diyeceksin ki diplomatik problemi olan ülkelerin takımları eşleşmeyecek diyeceksin.
1: Ki daha önce yapıldı bu zaten. Kurallarda yapıldı bu.
0: Ya herkesin kafası rahat olur. Öyle değil mi?
1: Hı hı.
0: Şimdi Hapoel ev sahibi de olsa maçlar İsrail'de oynanmıyor ki.
1: Dünya kupalarında falan yapıyorsun bunu istediğin zaman. Şu takım şu takımla eşleşmesin diyorsun. FIFA olarak, UEFA olarak da bunu diyebilirsin.
0: Ben o konuları nasıl düşünemiyorlar hayret ediyorum.
1: İşlerine mi gelmiyor bilmiyorum ki. En az 10 puanla yola çıkacağız diyor. Hedefini en az 10 puan olarak belirlemiş Önder Özen.
0: E tabi.
1: En az diyor 10 puan hedefliyoruz diyor. UEFA'ya başvuracağız diyor. Hapoel maçını içeride oynamak için. Sayın Başkan Serdal Adalı da transfer mesajı verdi. Teknik direktörümüzün isteği doğrultusunda 1-2 bölgeye daha takviye yapılabileceğini söyledi Ercan abi. Bu da Beşiktaşlıları sevindirdi. Sezon başından bu yana transferlerimiz devam ediyor. Transfer sezonu başladığından bu yana hocanın isteği doğrultusunda 1-2 bölgeye daha transfer yapılabilir dedi. Çok iyi bir takım olduk. Hayal ettiğimiz Beşiktaş'ı izleyeceğiz. Son gelen iki çocuk da Allah'ın izniyle oynamaya başlayacak. İşte Miretti geldi. Değil mi?
0: Poku geldi.
1: Poku geldi. Beşiktaş arka arkaya bu iki transferi hiç isimleri çıkmadan bitirdi. Bu da bence önemli. Opong'u bugün indirdi Fenerbahçe mesela. Evet. Onu da söyleyelim. Az önce İstanbul'a geldi.
0: İstanbul'a geldi.
1: Kanalı savunmacı Opong da az önce İstanbul'a indi yaklaşık yarım saat önce. Bunu da söyleyelim. Takımlarımız kadrolarını güçlendirmeye devam ediyorlar. Kura'nın zorluğuna değindi. Yani ne çok zor diyebilirim ne çok kolay diyebilirim dedi Sayın Başkan. Mücadelemizi vereceğiz. İçerideki maçlarda taraftar desteğiyle kazanmaya çalışacağız. Hakkımızda hayırlısı olsun şeklinde açıklaması tamamladı.
0: Bir de dışarıda oynadığım maçı da Apoel maçını kastediyorum. Onda bile seyirci kotası koyuyorlar. Oradan da para kazanamıyorsun.
1: Oradan da doğru. Maddi olarak da zarara vuruyorsun.
0: Ya benim o maddi zararımı karşılasın o zaman. Çünkü Beşiktaş takımı Apoel'le oynasa İstanbul'da 43 bin seyirciye oynayacak.
1: Artı ürün satacak.
0: Ürün satacak. Değil ortaya mi? Bir rakam çıkıyor. Ben zarardayım bu maçta. Ne yapacaksın bana 2-3 şimdi?
1: 2-3 milyon euroluk gelir her maç günü. Öyle evet. Düşünelim. O gelirimden de oldum. Sen eşleştirdin diye. İşte tabii daha az önce söyledim ya dinleyicimiz de demiş. Rus ve Ukrayna takımlarını yıllarca eşleştirmediler demiş.
0: Evet.
1: Niye Türklerle İsraillileri madem diplomatik problem var eşleştiriyorlar ki doğru bir soru yani onu biz de söyledik. FIFA eşleştirmiyor Dünya Kupalarında ne bileyim işte UEFA işine gelirse eşleştirmiyor. Ama bu, niye mesela İsrail takımları Türk takımlarıyla eşleşiyor?
0: Olmaması lazım.
1: Olmayan maddi manevi yani zararı var Beşiktaş'ın bu işten. Yani dediğim gibi hem ürün satacak, hasılat elde edecek, bilet satacak bu gelirlerden de oluyor.
0: Ya bir de 40 bin Beşiktaş taraftarı diyelim ki maçı Budapeşte'ye aldılar. Maccabi maçı gibi. 40 bin Beşiktaş taraftarı İstanbul'dan Budapeşte'ye mi gidecek? Nasıl gidecek?
1: Nasıl gidecek?
0: Hay seyirciye de o zaman kota koymuşlardı. Stadın 4/4'ünü doldurmuyorlar.
1: İsrail'de seçim olacak. Seçimi muhalefet kazanırsa kriz aşılır demiş bir dinleyicimiz. O bayağı bir derin düşünmüş. Öyle hemen aşılacak
0: ben
1: bir kriz.
0: Evet öyle değil. Hemen 3-4 ayda bitecek bir şey değil bu.
1: Değil. Türk devleti garanti verirse maç Türkiye'de oynanır diyor bir dinleyicimiz. Daha önce bu tarz garantiler
0: verildi ama UEFA bu konularda pek
1: bazen kabul etti bazen etmedi. Galatasaray'ın bir olayla Juventus eşleşmesi vardı hatırlayacaksınız.
0: Juventus geldi buraya.
1: Geldi de bayağı mırın kırın yaptı.
0: Tabii. Bayağı mırın kırın. Evet. Maç günü geldi hatta.
1: Maç günü geldi. Hatta maç bir hafta ertelenmiş miydi yanlış mı hatırlıyorum? Bir şeyler olmuştu orada.
0: Ama maç günü geldi.
1: Maç günü geldi.
0: Bir mırın kırınlık oldu.
1: Bir şeyler oldu evet UEFA. Ya onu da Juventus kendi lehine kullanmaya çalıştı tabii.
0: Evet tabii.
1: O krizi. Biraz Galatasaray bağlantısı yaptık. Biraz Galatasaray konuşun dedi dinleyicimiz. Enteresan. Galatasaray konuştuk. Galatasaray'da transfer yok arkadaşlar.

0: Tek tek.
1: Ya zaten 12-13 puan alan takımlar.
0: Liverpool'dan diyor 1 puan. Fenerbahçe.
1: Maç İstanbul'da.
0: Maç İstanbul. Atletico evet. Madrid 0 demiş.
1: Evet.
0: Roma'dan 3 puan yazmış. Aston Villa 0 demiş. Villarreal 1 demiş. Shakhtar'a 3 demiş.
1: Evet.
0: Slavia Prag 3, LASK 3. Buradan 14 puan çıkarmış.
1: Kağıt üzerinde güzel.
0: Kağıt üzerinde.
1: Güzel.
0: Güzel. İşte umuyoruz ki 14 puan alabilir Fenerbahçe. Kolay değil.
1: Çok iyi bir sonuç değil mi?
0: 14 muazzam.
1: Tahmin.
0: Muazzam.
1: Güzel bir yorum yapmış.
0: Çok güzel olur yani 14. Dün ben tabii her yayını izleyemedim. Bu sabah zamanım da vardı. Şöyle bir bakayım dedim. Bir Galatasaray kanalı var. Orada 4 yorumcu kura bitiyor. Böyle 30 saniye sessiz kalıyordu. Herkesin yüzü yerde böyle. Kimsenin ağzından tek bir kelime çıkmıyor. Herkes üzgün. Sonra biri yayında olduklarını hatırlıyor. Neyse diyor, hadi biraz konuşalım. Oradan tekrar işte konuşmaya başlıyorlar ama tamamen nefesleri kesiliyor yani kuranın sonucunda. Kötü bir kura. Gerçekten kabul ederim. Galatasaray'ın kurası çok kötü. Talihsiz bir kura oldu.
1: Ya bu işleri böyle yapay zekaya bırakmak iyi mi acaba? Eskiden daha güzel değil miydi?
0: Ya şey olmasın mesela, hem Paris hem Barcelona ikisi birden gelmez yani, doğanın kanununa aykırı yani, ikisi birden nasıl niye geliyor? Bu da doğru bir yorum. İkisinin birden gelmemesi lazım. Tamam, ikisi de birinci torba da el insaf yani.
1: Ya Türkiye'nin diplomatik anlamda problem yaşadı. İşte
0: İsrail gelmemesi lazım.
1: Bir İsrail, bir Kıbrıs Rum kesimi mesela.
0: Gelmemesi lazım.
1: Ya onun çıkmaması lazım normalde.
0: Evet. Ki bunları da ayarlamak çok zor değil.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, birlikteliğimiz devam ederken telefon attığımızda Sözcü Gazetesi Spor Müdürü sevgili Yasin Yıldırım var. Yasin, merhaba.
1: Merhaba, iyi yayınlar Mehmet.
0: Evet, arayı bayağı uzattık.
1: Evet, çok nasılsın, uzun zaman oldu. Teşekkür ediyorum, iyiyim. Siz nasılsınız?
2: Hoş geldin Yasin yayına.
1: Hoş bulduk Ercan abi.
0: Şimdi dün ve bugün kuralar vardı. Heyecanını yaşadık kuraların. Genel olarak nasıl değerlendiriyorsun takımlarımızın kuralarını?
1: Yani Fenerbahçe iyi bir kura çekti bence. Çekebileceği en iyi kurayı çekti. Galatasaray ve Beşiktaş için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Galatasaray da çok zor bir kura çekti bana göre. Beşiktaş da çok zor bir kura çekti.
0: Katılıyorum.
1: Trabzonspor da tabii Konferans Ligi yine dikkat etmesi gereken takımlar da var ama yine nispeten orta düzeyde bir kura çekti. Yine çok zayıf da değil ama orta düzey, ama Beşiktaş çok zor bir kura çekti bence. Evet. Galatasaray da çok zor bir kura çekti. Yani iki takımımız gerçekten kolay olmayacak işler iki takımımızın da.
0: Şimdi Fenerbahçe'de bugün Oponk'ta indi. Nis'ten geldi Ganalı. Savunma evet. Oyuncusu kadroyu güçlendirmeye, takviye etmeye devam ediyor Fenerbahçe. Serdal Adalı dedi ki bir iki transfer daha yapacağız dedi. İşte bu hafta içinde Miretti bitti. Poku bitti. Takımlarımız da güçleniyorlar. Bu sadece lig için mi, Avrupa'yı da hedefliyor mu takımlarımız, ne dersin?
1: Yani Fenerbahçe'nin öncelikli hedefi lig. Bunu zaten Oğuz Çetin de dün ifade etti. Birçok Fenerbahçe'nin aklında da aynı şey var ama tabii ki ben geçtiğimiz hafta Sayın Başkan Aziz Yıldırım'la bir araya geldim. Bir ziyarette bulundum kendisiyle. O şunu söyledi. İyi bir kadro kurduk. Şampiyon olacak bir kadroyu kurduk.
0: Evet.
1: Avrupa'yı hatta çok inandığını söyledi. Şampiyonlar Ligi'nde bizim kalmamız lazım dedi. Lyon'dan iyi takımız dedi. Lyon'da bir şey yok dedi hatta. Yani kendi söylediği cümlede söylüyorum. Bizim elememiz lazım dedi. İki takım, iki kulvarı da götürebilecek bir kadromuz var dedi. Ama tabii ki şampiyonluğu istiyoruz ama dedi Avrupa'da neden olmasın yani. Orası da buraya bir dedi hani iyi takımların gelmesi, Şampiyonlar Ligi havasını tekrar camiayı havaya sokacak olması önemli dedi. Ve dediği gibi de oldu. Aziz Başkan çok inanıyordu. Ve gerçekten Fenerbahçe çok önemli bir iş yaptı. Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Yani Şampiyonlar Ligi'ne kalmak demek bana göre şampiyon olmak demek yani. Adı üstünde Şampiyonların Ligi.
0: Evet.
1: Orada yer alıyorsunuz. Önemli bir iş başardı. Fenerbahçe'nin iki kulvarı da götürebilecek kadrosu bence var. Tabii ki yıpratıcı olacaktır. Şöyle bir sıkıntı olabilir sadece. Şampiyonlar Ligi gerçekten çok yıpratıcı bir lig. Öncesi, sonrası, oyuncuların konsantrasyonu,

0: kolay değil. Yıldızlar hep Avrupa'yı düşünüyor. O arenada kendini göstermek istiyor. Hedefi şampiyonluk olan bir takımı çok yıpratacak bir lig aynı zamanda. Fenerbahçe açısından belki bu sıkıntı olabilir. Ama tabii Galatasaray da aynı süreci yaşayacak. Daha sertini yaşayacak. Beşiktaş ve Trabzonspor da Avrupa'da olmaya devam ediyor. Ama Fenerbahçe yakaladığı bu fırsatı iyi değerlendirmeli bana göre. Çünkü dişine göre rakipler buldu. En az 4-5 maçı çok kafa kafaya oynayıp rahat bir şekilde kazanabilecek, güç dengesini kendi lehine çevirecek rakiplerle oynayacak. Bu anlamda da bu tarihi fırsatı da kaçırmaması gerekiyor Fenerbahçe'nin. 17 sezon sonra 18. yılda tekrar Şampiyonlar Ligi'ne dönüş. Ancak bu kadar güzel bir senaryo çizilebilirdi. Zaten istatistik şirketlerine göre de Fenerbahçe en kolay 3. veya 4. kurayı çekmiş gözüküyor.
1: Evet.
0: Güç dengesine göre Galatasaray'da en sert 4. veya 5. kurayı çekmiş gözüküyor istatistik şirketlerine göre.
1: Benim baktığım sistemde de 3. görünüyordu. Neyse o evet. Önemli değil. Biri yani Galatasaray çok zor çekti gerçekten kurayı. Fenerbahçe'nin kurası gerçekten iyi. Bunu söyleyebiliriz. Ama şunu da yani son 48 saatte şunu da gördük ki bir maç camiada havayı inanılmaz değiştirdi. O maçta Lyon deplasmanında oynanan futbol, alınan galibiyet, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne girmesi ve Fenerbahçe taraftarı ne İsmail Kartal konuşuyor ne herhangi bir ümitsizlik var. Şampiyonlar Ligi'nde de kim gelirse gelsin biz şöyleyiz böyleyiz iyiyiz diyorlar. Ya yani bir anda Fenerbahçe ciddi bir havaya girdi gerçekten. Ya tek bir galibiyetle koca camia kenetlendi.
0: Aynen öyle. Aziz Başkan da aynı şeyi düşünüyordu. Camia iyi geleceğini düşünüyordu. Şampiyonlar Ligi hani bambaşka bir seviye. Hem gelir olarak hem sizin isminizin Avrupa'nın dev takımlarıyla aynı ayarda anılması olarak. Önemli bir yer Şampiyonlar Ligi. Yani farklı bir yer gerçekten. Dünya futbolunun bir numaralı futbol organizasyonu, kulüp organizasyonu. Fenerbahçe'de evet dediğin gibi mesela İsmail Kartal tartışılabilirdi. Belki Lyon'u elenseydi Fenerbahçe
1: evet.
0: İsmail Kartal tartışılabilirdi. İşte Samsun maçı veya Beşiktaş maçında alınacak bir kötü sonuçla belki koltuğu da sallanabilirdi. Bir maç birçok şeyi değiştirdi. İsmail Kartal çok büyük bir kredi sağladı.
1: Kesin.
0: Kesinlikle. İsmail Hoca ile ilgili yapılan o bence aşırıya kaçan eleştiriler de artık kaybolacaktır. İsmail Hoca da o güveni sağladı tekrar. Onun için de iyi oldu. Artık daha özgüvenli bir İsmail Kartal olacak. Daha özgüvenli futbolcular olacak. Çünkü onun Şampiyonlar Ligi'ne katılamasaydı Fenerbahçe bir moral bozukluğu olacaktı. Futbolcular da yansıtırdı bu. Ama değil şimdi mi? Artık o hani daha sağlam yürüyerek yola devam ediyor Fenerbahçe futbolcular. Öyle bakmak lazım. O anlamda da Şampiyonlar Ligi şampiyonluk yolundaki gidişatı da etkileyecektir senin söylediğin gibi.
1: Şampiyonlar Ligi hasretini dindirdik. Sırada şampiyonluk hasretini dindirmek var diyor Fenerbahçe.
0: Doğru. Yani çünkü bu hani 18 senelik bir özlem bitti. Şimdi de 12-13 yıllık bir özlem var. Onu da dindirmek için. Fenerbahçe'nin çok iyi bir kadrosu var. Yani baktığınız zaman çok üst düzey bir kadrosu var. Hani ben bu kadar uluslararası kariyere sahip oyuncu topluluğunun bu kadar fazla olduğu bir takım hatırlamıyorum açıkçası.
2: Doğru.
0: Siz söyleyebilirsiniz. Ercan abi de.
1: Zaten bu takımın Şampiyonlar Ligi'nde olması gerekiyor.
0: Yani bu takımın Şampiyonlar Ligi'nde olması gerekiyor. İşte Ederson, işte Ake, Şikrinyar, Guendouzi, Kante, Asensio, Greenwood,
1: Lukaku
0: gibi isimler, Lukaku isimlere baktığın zaman ben geçen gün baktım mesela sadece 4-5 tane futbolcunun kazandığı kupa sayısı 100'den fazla. Bunların içinde dünya kupaları, en az 5-6 tane Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu falan var. Yani vurduğunuz zaman bu kadro olağanüstü bir tecrübeye, olağanüstü bir deneyime sahip. Yani kaldırmadıkları kupa kalmamış, Premier Ligler, oralar buralar gol kralları olmuşlar, altın eldiven seçilmişler falan. İnanılmaz bir kadro. Ve tabii ki yaş olarak da biraz yaşlanmış isimler de olabilir ama tecrübe olarak korkunç bir tecrübe. Yani ben söylüyorum yine hani böyle bir kadro ben Süper Lig'de görmedim. Yani bu kadar büyük tecrübeye sahip oyuncu sayısının bu kadar fazla olduğu bir kadro ben hatırlamıyorum açıkçası. Çok önemli yıldızlar geldi ama bu kadar hepsinin aynı anda aynı kadroda olduğu bir şey takım hatırlamıyorum ben. O anlamda Fenerbahçe bu sene o tecrübesiyle Süper Lig'de de Galatasaray'la birlikte yine en önemli favori gibi duruyor şu ana kadar.
2: Peki Beşiktaş'ı bunların arasına nasıl girebilir sence? Beşiktaş'ta kadro anlamında geçen seneden itibaren başlayan yeniden değerlendirme ve yapılanma fena gitmiyor gibi geldi bana.
0: Evet Ercan abi, yani Beşiktaş doğru hamlelerle adım adım gitmeye çalıştı. Beşiktaş'ta ben gördüğüm bir eksiklik veya bir hatayı söyleyeyim sadece. Beşiktaş camiası çok çabuk havaya girebiliyor. Bence gereğinden fazla havaya giriyor. Yani işte atıyorum bir Vila 3 geldiği zaman kesin şampiyonuz. İşte bir iki transferden sonra bizi kimse tutamaz gibi. İşte Nübel geldi falan. Böyle değil yani, adım adım gitmek lazım. Çünkü karşısında çok güçlü takımlar var Beşiktaş'ın. Tek başına olsa veya bir tane rakibi olsa tamam, ama birkaç tane iyi rakibi var Beşiktaş'ın. Bu kolay bir şey değil. Doğru hamleler yaptı. Eksik noktaları var. Ben iyi bir stopere ihtiyacı olduğunu düşünenlerdenim.
2: Doğru. Katılıyorum sana bu konuda.
0: İyi bir kanat oyuncusuna ihtiyacı olduğunu düşünenlerdenim. Yani Trossard'ın yeterli olmayacağını, bir kanadın daha iyi olması gerektiğini düşünenlerdenim. Ama tabii ki bir Vlahovic'in bir fark yaratacağını düşünüyorum. Orkun'un çok ciddi bir formu var. İyi bir kaleci yakaladı uzun bir süre sonra Beşiktaş. İyi bir hocası var. Her şeye rağmen bir sistemi oturtmaya çalışan bir hocası var. Bunlar artıları. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde yıpranacağı dönemleri çok iyi değerlendirirse bence şampiyonlukta o hasreti giderecek formülü çıkarabilir. Çünkü hatırlayın, Galatasaray geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde çok yıprandı. Hele son dönemde yani ayakta duracak hali yoktu neredeyse. Osimhen sakatlıktan dönmese belki şampiyonluk gidecekti. Yani bu şeyler Fenerbahçe için de geçerli olabilir, Galatasaray için de geçerli olabilir bu sezon. Çok yıpratıcı maçlar oynanacak. Yaşlı bir kadrosu var. Hani Fenerbahçe'nin üzerinde sakatlığa müsait oyuncuları var. Birkaç kritik oyuncusunu kaybetme riski olabilir veya form düşüklüğü olabilir. Bunların hepsi
2: Fizik düşüklüğü olabilir.
0: Tabii fizik düşüklüğü olabilir. Sezonu erken açtı Fenerbahçe. Sezonun sonlarına doğru yıpranacağı için zaten İsmail Kartal takımları genelde biraz daha sezon sonlarında daha düşüşe geçer. Böyle faktörler de var ama Beşiktaş'ın bence bir iki transfer daha yapması gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum.
2: Bugün Serdar Adalı da aynı şeyi söyledi. Tahmin ediyorum iki oyuncu daha alacaklar. Öyle bir arayış var galiba.
0: Olması da gerekiyor Ercan abi. Yani eğer şampiyon olmak istiyorsa. Serdar Başkan'ın da üzerinde bir baskı vardı. Onu biraz kırdı. O da o açığı gördü. Fenerbahçe'den de ben bir hamle bekliyorum. Çünkü Fenerbahçe de bu fırsatı bence değerlendirmeli. Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir fikstürü iyi değerlendirmeli. İyi bir oyuncu daha alırlarsa, en azından U23 de olsa kadroyu biraz daha genişletebilirlerse iki kulvarı daha rahat götürebilirler. Çünkü önlerinde gerçekten önemli bir fırsat var. Belki son 16'ya kalabilecek bir yapısı bile var. Yani 5 maç kazanabileceğiniz bir senaryodan bahsediyorum ben. 5 maç 15 puan demek. Belki 15 puan size son 16'ya direkt bile açabilecek bir puan. Fenerbahçe'nin elinde bence böyle bir çok önemli bir fırsat var. Çok büyük bir şans var. Bunu değerlendirirse hem ligi hem Şampiyonlar Ligi o zaman çok daha rahat götürür diye düşünüyorum.
1: Peki Galatasaray niye bu kadar sessiz sence?
0: Yani Galatasaray benim anlamlandıramadığım, ki tahmin ediyorum kimsenin de pek
1: anlamlandıramadığı
0: bir süreç yaşıyor.
2: Hani mali mesela, acaba bilmediğimiz mali bir hesaplama mı var?
0: Mali hesaplama dahi olsa Ercan abi, 4 sene şampiyon olmuşsunuz, birçok takımdan hazırsınız. En azından kadro derinliği sağlayacak isimleri almanız gerekiyor. Yani kadro derinliği sağlayacak oyuncuları bile almadı. Hani bir yerli takviye bile yapmadı.
1: Ya bedava oyuncular vardı. Enes bedavaydı. Ya, Salih bedavaydı.
0: Aynen öyle. Yani en azından kadroyu derinleştirecek. Galatasaray futbol komitesinin ne yapmak istediğini ben anlayamıyorum. Yani şu an bir plan ve projenin olduğunu da düşünmüyorum. Şimdi mesela Leao'ya gidiyor. Leao'ya uğraşıyor. Tamam Leao hani şu an sorunlu bir oyuncu. Bence faydadan çok zarar getirme potansiyeli yüksek bir oyuncu.
1: Evet, orada mesela niye risk alınıyor mesela?
0: Bir risk, orada da risk alıyorsun ve 50 milyon euroya yakın bir para ortaya koyuyorsun. Mesela bir yedek golcün yok, hala bir golcün yok. Yani ikinci, üçüncü bırakın şeyi, mesela üçüncü bir forvet niye almadınız mesela? Niye bunu planlamadınız?
2: Ya Osimhen yani, birkaç cezalısı olsa ya da hafif bir sakatlık geçirip 3 maç kaçırsa net bir santraforun yok abi, değil mi Yasin? Onu diyorsun.
0: Yani ikinci forvetiniz yok. Hatta üçüncü bir yedek Türk oyuncu, genç bir oyuncu bile almanız gerekir. Yani atıyorum, tamamıyla bunu attım. Üçüncü forvet Umut Bozok mesela. Geçen sezon çok önemli işler yaptı. Hani bağlantı oyunu oynayabiliyor, gol kralı olmuş falan. Öyle bir ismi bile, genç, tecrübeli bir isim. Koyacaksınız, üçüncü forvet gibi değerlendireceksiniz. Ama en azından bir elinizde bir alternatifiniz olacak. Şimdi Galatasaray'da Osimhen'in haricinde bir forvet yok. Onun yedeği de yok. Yani çok çok garip bir durumda Galatasaray'da. Stoper eksiği var ama oraya bir planlama yapılmıyor. İşte kanat alacaksınız. Alacağınız kanadın sizin sisteminize uyup uymayacağı meçhul. Forvet almıyorsunuz ve bugün artık transferin son haftasında girilmiş.
1: Son 5 gün.
0: Son 5 gün. Bu saatten sonra kimi alabilirsiniz, nasıl alabilirsiniz, hangi fiyatları alabilirsiniz? Yani o kadar karmaşık bir durumda ki Galatasaray. Hani bence şu an transfer yapması, yapmaması yapmasından daha iyi. Açık söylüyorum. Yani.
1: Panik transferi yapacağına hiç yapma diyorsun.
0: Yani bugün 5 lira edecek futbolcu 15-20 liraları alıp son dakikada yaptık falan diye transfer yapacaksanız hiç yapmayın yani.
1: Ama Leao konusunda sana katılıyorum, büyük risk.
0: Büyük bir risk alıyorsunuz. Yani takıma ne kadar uyum sağlayabilir, ne yapabilir? Yani soru işaretleri barındıran bir oyuncu. Hani transfer yapacaksanız nokta atışı bir transfer olmalı. Mesela Vila 3 bir soru işareti değildir bana göre.
1: Değil.
0: Hani Greenwood bence bir soru işareti değildir. Eskiden yaşadığı sıkıntılar ama adam son 2 yılda Fransa Ligi'ndeki gol asist sayıları zaten ortada.
2: Kesin.
0: Performansı ortada. Yani bir risk değildir. Yani aldığın zaman oynar. Mesela Trossard bir risk değildir mesela. Hani Lukaku bile bir risk değildir. Sakatlık riskine rağmen. Neden? Çünkü tecrübesi var.
2: Sizi biliyorsun oyuncuyu.
0: Yani belli bir parayı aldınız. Hani ucuz çok büyük bir şey yapmadınız, yatırım yapmadınız. O Galatasaray hep böyle hani aldı Okaçuk bu. Bir risk. Şimdi ona bir 25 milyon euroluk bir şeyi var. Satın alma opsiyonu var. Belli bir şeyde oynatırsanız şimdi 25 milyon edecek bir oyuncu mu? Asla değil ilk izlenimlerimiz. İşte Batrak Havalı'ndı. Batrak Havalı kimse yakinen tanımıyor. Bir Avrupa tecrübesi yok. Yani
1: etli tavuk mu belli değil.
0: Hani Mertens etkisi yapar diyen var mı dinleyicilerimizde dahil?
2: Şu an için çok erken diyorum ben.
1: Kimse izlemedi ki.
0: Yani ben YouTube'dan falan izledim sadece.
1: Kapalı ligden.
2: Biz de öyle baktık. Kapalı ama o konuda iddialı konuşamam.
0: Hani iyi bir kumaşı var. İzlediğim kadarıyla yani şey bir çocuk. Hani bir potansiyeli olan biri. Ama sizin öyle bir oyuncu değil. Sizi alır almaz böyle hani Asensio tarzı. İşte ne bileyim Mertens tarzı. İşte hani Orkun Kökçü tarzı. Aldığınızda hani soru işareti atmadan size hani orta sahada, hücumda bir direkt fark yaratacak bir oyuncuya. Top ayağını aldığı zaman bu adam futbolcuymuş diyecek yıldızlara ihtiyacı var Galatasaray'ın. Oyunculara ihtiyacı var.
1: Şunu söyleyeyim, Galatasaray'ın bu potansiyel oyuncu yatırımları da bugüne kadar pek iyi olmadı. Can Armando, Eyüp Aydın, Yusuf Demir, aklıma gelmeyen başka isimler de olabilir.
0: Naka'yı aldı en son Galatasaray. Onda da hani bir şey yok. Bir şey
1: evet yani bu potansiyel falan. Transferlerden de pek sonuç alamıyor.
0: Yani o yüzden Galatasaray'ın transfer politikası herhalde son yıllardaki en büyük şey. Ama Galatasaray zaten son 3-4 yılda çok kötü transferler yaptı. Sadece birkaç tanesi çok çok sıra dışıydı. Osimhen gibi.
2: Doğru.
0: Icardi gibi, Mertens gibi, Torreira gibi. Geldi tuttu 3 sene 4 sene ondan 2 sene ondan faydalandın dibine kadar. Sanchez gibi. Ama onun dışında inanılmaz fiyasko transferler yaptı. Yani Frankowski'ler işte ne bileyim hani
1: Yelertler
0: olsun işte Matalar onlar bunlar hepsi havada uçuştu yani. O kadar Yusuf Demirler şunlar bunlar hani o kadar başarısız isimleri alıp o kadar büyük paralar verdik ki atlatarak. Artık şaşırmıyorum hani bir gardı üzerinden gidiliyor. Keyfek eder yapılıyor artık bilmiyorum yani ben anlamlandıramıyorum. Yani diyecek söz de bulamıyorum. Hani bir ortak akılın ürünü olmadığı, yani scouting transferinin de olmadığı belli. Çünkü artık günümüzde bir futbolcuyu açıyorsunuz, scouting siteleri neyi var ne yok söylüyor, gösteriyor, analizini yapıyor. Yani futboldan anlamayan birini bile koysanız başına, 3 tane örnek gösterseniz futboldan hiç anlamayan biri der ki bu daha iyi futbolcu der yani.
2: Doğru, doğru.
0: Yani bu kadar da abartılacak şeyler değil bunlar. Yani futbolcu ne olduğu belli zaten. Gidersiniz alırsınız, sorunsuz bir şekilde oynatırsınız. Çok zor şeyler değil. Ama doğru yapılanmayla bazı şeyleri çözmeniz gerekir. Galatasaray'da böyle bir durum var. Normal şartlarla açıklanabilecek şeyler değil. Altında başka şeyler de olabilir. Yani çok da derin konuşmak istemiyorum ama yani şey değil. Bu süreç garip bir süreç.
2: Fatih Tekke'nin bu istifası işte kulüp kabul etmedi. Halının altına mı süpürüldü bu istifa sence?
0: Bence biraz halının altına süpürüldü Ercan abi. Şöyle Başkan Ertuğrul Doğan'la Fatih Tekke arasında biraz bir soğukluk olduğunu ben biliyorum. Ama buna biraz da kendi bilgisinin dışında hemen böyle bir karar alınmasına da Ertuğrul Bey'in biraz bozulduğunu biliyorum. Ama tabii ki şu süreçte sahip çıkıldı, olmaz falan diye engellendi ama çok uzun soluklu gidebileceğini de düşünmüyorum, onu söyleyeyim.
2: Evet, ben de seninle aynı fikirdeyim. Ya bir zorlama, uzatma oldu gibi geliyor bana.
0: Evet. Fatih Tekke Trabzon'un çocuğu. Çok bu işleri kafa yoruyor. Yani hakikaten Fatih Tekke yürüyen Trabzon. Yani Trabzon eğer bir kişi olsaydı herhalde o Fatih Tekke olurdu. Yani Trabzon
2: doğru, şehri. Muhtemelen.
0: Öyle söyleyeyim. Yani gerçekten yani eğer bir kişi olsaydı o kişi Fatih Tekke olurdu. Çok seviliyor. Ama o da belki bazı şeyleri çok abartıyor. Yani bir, evine gitmeden çalışmak, çok fazla bir iş, hayatınızın her anlamını şey yapmak. Yani bu da doğru bir şey değil. O da sizi çok psikolojik olarak, zaten duygusal bir insan, çok fevri kararlar veya yanlış kararlar vermeye zorlayabiliyor. Hani bu kadar yıldızlarla dolu bir takımın hocası olmaktan ziyade Fatih Tekke kendi istediği oyunu oynatabileceği potansiyelli oyunculardan kurulu bir takım istiyor bence. Belki bu kadar büyük isimler onu biraz daha fazla baskı altına aldı. Hani ben bu işin hakkını veremiyor muyum gibi bir düşünceye itti. Sonrasında da böyle bir ani karar aldı. Ama bu işin çok uzun vadede sağlıklı yürüyeceğini de düşünmeyenlerdenim ben, Ercan abi gibi.
1: Sevgili Yasin Yıldırım, çok teşekkürler.
2: Teşekkürler.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
2: İyi akşamlar. Çok sağ ol.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Biraz mesaj okuyalım. Bugün biraz şey yaptık, mesajları geri plana ettik. Kusura bakmayın. Biraz mesaj okuyacağım son bölümde. Trabzonspor taraftarıyım. Dün geceden beri uyumadım diyor Ferhat Bey İstanbul'dan. Yıkıldım diyor hocanın istifasıyla. Hoca sadece dünkü maçtan dolayı istifa etti. Başkanın kucağına da bombayı bıraktı. Şimdi devam etseler nasıl olacak, etmeseler nasıl olacak? Her şey bir gecede yıkıldı diyor.
2: Tabii bir tatsızlık olur ya, tatsızlık.
1: Aynen.
2: Aynen. Ya bir hava, tatsız hava. Hı-hı. O havanın uzun sürmemesi gerekiyor. Bir.
1: Hemen çözülmesi evet. Lazım bu tatsızlığın.
2: Yoksa ya takımın başında olabilir, görevine devam edebilir ama o tatsız hava işleri iyi yöne götürmez bence.
1: Güzel bir balık yiyorsundur Ercan abi. Keyiflisinde çat bir kılçık batar ya.
2: Maalesef. İyi örnek.
1: Yani dün bu istifa da o kılçık gibi oldu. Pek hoş olmadı. Trabzonspor camiası için. Şimdi bakalım dinleyicilerimize neler söylemiş. Evet, Morutsan çıkıldı o. Bu transferlerde, gelecek vaat eden transferlerde ama olmadı. Bakıyorum başka yorumlara. Şöyle, Beşiktaş en zor kurayı çeken takım oldu demiş. Katılıyorum.
2: Görüntü öyle, evet. Galatasaray'la Beşiktaş.
1: Çok kötü kurallar. Evet. Şanssız, talihsiz oldu.
2: Ya bayağı güçlü rakiplerle bir aradalar. İki takımda.
1: Evet. Maalesef. Ama her maç şimdi diyelim Galatasaraylı değilsiniz ama bir futbol seversiniz. Galatasaray'ın her maçını seyredersiniz. Yani çünkü
2: Beşiktaş'ını seyredersin.
1: Çok sert maçlar. Evet. Çok sert maçlar.
2: Ya Beşiktaş'ın Celtic maçı seyredilmez mi mesela?
1: Ya Celtic deplasmanı seyredilir, Marsilya seyredilir. Leverkusen. Crystal Palace değil mi?
2: Crystal Palace.
1: Leverkusen seyredilir. Hoffenheim de çıktı galiba değil mi? Hoffenheim. Çıkmadı mı? Trabzon'a mı çıkmıştı?
2: Stuttgart Galatasaray'a çıktı.
1: Bir bakayım. Hoffenheim sanki bir takımımıza çıktı ya. Hoffenheim. Bir bakacağım.
2: Beşiktaş'ın rakipleri Leverkusen, Saint-Gilloise, Crystal Palace, Omonia, Hapoel ve Hoffenheim.
1: Hoffenheim evet. Çıktı. Evet. İki kere çünkü Beşiktaş Almanya'ya gidecek. Leverkusen ve Hoffenheim.
2: İki tane Bundesliga takımıyla oynayacak.
1: Tabii.
2: Evet.
1: O yüzden ya Beşiktaş'ın maçları da, Galatasaray'ın maçları da, ama tabii Galatasaray taraftarı için de stresli maçlar olur. Beşiktaş taraftarı için de stresli maçlar aynen olur. Öyle. Onları da söyleyelim. Onları da kabul edelim. Zor kura. Yani birden hem PSG hem Barcelona en oynamak istemeyeceğin iki takım çıktı. Dörtten Stuttgart geldi mesela. Olacak şey değil.
2: Sporting'e gidiyorsun.
1: O da kötü bir yani talihsizlik oldu. Yunanistan deplasmanı olmadı, iyi olmadı. Sıkıntılı bir kura. Dediğim gibi hani Galatasaraylı şeylere baktım, hesaplara bayağı sıkıntı çektiler onlar da kura çekiminde gördüğüm kadarıyla. Mesela şöyle yorumlar yapıldı bazı gazeteciler tarafından. Zaten kötü kura çektik, şansımız yok, transfer yapmayalım. Yorumu çıkabilir dendi.
2: Öyle bir şey de olmaması.
1: Bazıları da dedi ki tam tersine çok kötü kura çektik, takımı güçlendirmek lazım.
2: Herhalde canım.
1: Yani iki farklı yorum da gördüm ben Galatasaraylılarda. Yani çünkü bu orta sahayla bu savunmayla çıkarsak sonuç iyi olmaz PSG maçına, işte Barcelona maçına sıkıntı yaşarız diyenler de var. Bu yönetim bu kurayı gördükten sonra transfer yapmaz diyen de var. Bunu zaman gösterecek, dediğim gibi 5 gün kaldı artık. Bir dinleyicimiz enseyi karartmamak lazım diyor.
2: Bence de enseyi karartmamak lazım.
1: İşte belli de olmuyor Ercan abi. Gidip işte Saint-Gilloise'a yenilip iki kere Liverpool'u yenebiliyorsun. Kendi evinde.
2: Yapacak bir şey yok.
1: Bunlar var futbolda. İşte Fenerbahçe içeride yenemedi. Gitti deplasmanda yendi Olympique Lyon'u. Ki Lyon orada avantajlı görünen taraftı. Devam edeceğiz.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, son bölüme girdik. Bir Galatasaray taraftarı dinleyicimiz veryansın etmiş. Diyor ki 4 sene üst üste şampiyon olduk, tam keyif yapacakken diyor bu yaşanan beceriksizlik çok üzücü. Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer komitesini transfer edelim bari, kimseyi transfer edemiyorsak diyor.
2: Ya şimdi evet, şöyle bilmiyoruz ya, bütçe denkleştirme, fazla para, nakit sıkıntısı. Bunlar mı var? Bilmiyorsun ki bunları ya. Bir takımın iç yüzünü bilmiyorsun.
1: İşte bunu açıklamaları lazım ama.
2: Açıklamıyorlar
1: bunu. O zaman
2: bunu.
1: Herkes kafasından senaryo üretir.
2: Üretiyor zaten. Öyle
1: daha
2: oluyor.
1: Daha büyük zarar verir diye düşünüyorum.
2: Ama buna rağmen mesela Leao konusu. Leao da ucuz bir oyuncu değil ki.
1: Çok pahalı ve riskli bir transfer yani. Bence çok riskli. Leao
2: 50'yi aşıyor artık.
1: Ya maaşı da yüksek olacak. Bonservisle alıyorsun ki 28 yaşında galiba Leao.
2: Yani bu büyük ihtimalle son takım olmalı. 70'i bulabilir Leao maliyeti.
1: Tabii tabii. Yani sonra elinden çıkarabilir misin? Kaça çıkarırsın? Tutmadığındaki, dediğim gibi tutmama riski var.
2: Ya şöyle bir gerçek var. Diyelim ki geldi Galatasaray'a. Yaş kaç?
1: 28 diye biliyorum ben.
2: Bakayım. 28 hı-hı, doğru. 2 sene sonra 30. 50'yi aldın. 25'e veremezsin biliyorsun değil mi?
1: 30'da veremezsin tabi. O Arabistan pazarı da kapanıyor ki ya, o da gitmek istemezse Arabistan'a elinde kalabilir.
2: Ya 3 yıl imzalasan tamam.
1: 31.
2: Ancak sen kendin devam edersin iyi bir performans alırsa.
1: Konuşulan maaş da 12 net. Yani maaş da çok. Maaş da yüksek.
2: 3 sene kalırsa 36 milyon euro maaş vereceksin.
1: 36 bonuslar hariç. Primler hariç.
2: 40'lı bir paket oldu bence.
1: 40'lık oldu.
2: O zaman bu transfer 90 milyon euroya mal olur 3 sene imzalarsa.
1: Yıllık 30. Değer mi? Yani sana maç çözer. Bir iki maç çözer ama yani takım oyununda sıkıntı yaratır gibi Leao. Çünkü topsuz oyunda gerçekten yok. Leao'ya baktığımızda top ayağındayken çok kaliteli bir oyuncu. Ya bilmiyorum. Risk barındırıyor. Ki risk alacaksan da 50'lik bir risk mi alırsın?
2: Ben almam.
1: 50'lik risk alınmaz yani. Risk alacaksan max 20'lik risk alırsın. Batrakov risktir belki, bence. Bilmiyorsun oyuncuyu ne olacak. Alabilirsin. Gençtir, 21, bir şekilde en kötü yeniden Rusya'ya satabilirsin, bir piyasası var. Ama Leao yaşı da geçiyor. Tutmazsa sana büyük bir maliyet olarak geri dönebilir.
2: Tabii bu Leao'nun da Unai Emery nasıl oynatacağını anlatmış. Bunları okuduk. Değerlendirmesini de beraber yaptık programımızın içinde. Şu anda onun da aklı Aston Villa'da. Şöyle öyle bir gerçek de var.
1: Evet, çünkü Aston Villa'da anlaştı Milan'la. Galatasaray'da anlaştı. Oyuncunun kararı bekleniyor burada. Oyuncu da anladığım kadarıyla gelen bilgiler muhabir arkadaşlarımızdan daha fazla para alabilir miyim noktasında Galatasaray'dan. Galatasaray daha şimdi Nualang hamlesini, kartını oynadı. Nualang'la dirsek temasında. Leao olmazsa büyük ihtimalle Nualang gelecek Galatasaray'a. Tanıdık oyuncu. Galatasaray'ın bildiği takımda da sevilen bir isimmiş. Leao. Lang. Ama Galatasaray upgrade olması gerekirken, yani gücünü geliştirmesi gerekirken bu hamleleri yapamadı. Onu söyleyelim.
2: Evet.
1: 5 gün içinde de yapmasını pek ben mümkün görmüyorum. İsmail Sar orada da Liverpool devreye girince o transfer artık mümkün olmadı.
2: Bir de Crystal Palace'ın bu konuyla ilgili tabii ki şu değerlendirmesi var. Ben diyor oyuncunun o bonservisinde hiç indirim yapmayı düşünmüyorum diyor.
1: Ya problem de şu Galatasaray'da Ercan abi, şimdi iyi bir noktaya geldin. Fenerbahçe oyuncunun maliyetini biliyor, Greenwood tak gidiyor alıyor mesela.
2: Evet.
1: Bana uygun diyor. İşte Beşiktaş Trossard'a bakıyor, bana uygun alıyor. Vlahovic'e bakıyor alıyor. Şimdi Galatasaray 60'lık oyuncuya 30, 50'lik oyuncuya 20 vere 3 ay zaman kaybetti. Ya paran yoksa 20'lik oyuncu alacaksan 20'lik oyuncuya git. Al getir, takımı adapte olsun, lige başlasın, oynasın, kamp görsün. Niye bu kadar zorluyorsun? Yani bir şeyin değeri vardır, ederi vardır. 20 ise 20'dir, 30 ise 30'dur. 30'a evet. 10 verirsen sana satarlar mı? Satmazlar. Orada çok Galatasaray'ın da bence beceriksizliği oldu diye düşünüyorum. Mesela bak, buna kabulüm. 50'ye Leao alacağına 40'a Lyon'dan Fofana al. Daha mantıklı hamle bence.
2: Evet.
1: Genç oyuncu bir kere. 23 yaş altı. Her türlü piyasası olur. Ve Fofana ile Leao'yu kıyasladığımda Fofana da risk de yok. Oynar.
2: Fofana. Neden oynamaz?
1: Leao'da risk var.
2: Ya şimdi bir de şu haber de bayağı gündemde, bir onu konuşmamız lazım bence. Roma, Osterwolde'nin tedavi süreci uzayacak diye indirim yapın dedi Fenerbahçe ve oyuncu dönüyor.
1: Oyuncu dönüyor, Fenerbahçe'ye geri dönüyor Osterwolde.
2: Çünkü tedavi süreci işte yaklaşık 2 ay uzayacak diyor. Fenerbahçe de diyor ki hayır 2 ay değil 1 ay diyor. Ama siz indirim yapın diyor Roma ve satın alma opsiyonunu kaldırın diyor. Bu biraz uyanıkça bir düşünce. Biz i̇şte, diye kontrol ettik diyor. Bunu diyor ön plana alalım. Bu sakatlık düşüncesini, uzun olacak diyor. Fenerbahçe'nin doktorları da aynı kanaatte değil. Bir ay sonra hazır olacak diyorlar Osterwolde için. Belki de Osterwolde için hayırlısı oldu. Diye düşünüyorum. Ama tabii limitleri biraz etkileyebilir bu iş.
1: Evet, limitler konusu da var tabii ki. Kulüplerimizin de zamanı azaldı. Avrupa'ya işte liste bildirmek için son 5 gün. Bu 5 gün içinde transferlerin bitmiş olması gerekiyor. Avrupa'ya bildirmek için. Dediğim gibi ama daha önce özellikle Galatasaray'da son gün hep beklendiği için Avrupa listesine yazılamayan isimler oldu. Derrick Köhn gibi, işte Şalay gibi, Lemina evet. gibi isimler oldu. Yine öyle bir süreç mi yaşanır son iki günde bilemiyorum ama bunlar yaşandı. Şimdi bir haber var, Singo'ya Arabistan'dan teklif var diye de ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyorum. Böyle bir haber de geldi Galatasaray'ın teklifi reddettiğine yönelik.
2: Bu saatten sonra Singo verilir mi? Zor.
1: Afrika basınında çıkan bir haber, Damak teklifte bulunmuş ama Galatasaray ve Singo sıcak bakmamış.
2: Doğru.
1: Bu transfere. Bir başka haberimiz daha vardı aslında. Ona da bakayım ben şimdi. Şimdi Galatasaray'da yeniden Yusuf Akçiçek gündemi var ama Fenerbahçe'de de var Yusuf Akçiçek gündemi.
2: Bir de Yusuf'un yıllık maliyeti
1: yüksek.
2: onu karşılamak kolay değil bence.
1: Hı hı.
2: Onda iyi düşün. Yani limitler söz konusu oluyor ya her kulüp için.
1: Evet.
2: Fakat Yusuf'ta bir yerli oyuncu anlamında o avantajı da yakalıyorsun. Neden olmasın Mehmet o?
1: Evet, maliyeti yüksek olur belki ama yerli oyuncu. Yerli oyuncular her zaman değerli. Bunu hep söylüyoruz. Yerli bulunca almanız lazım. İyi, kaliteli yerli. Dün başkanın açıklamaları çok konuşuldu. Sayın Başkan Dursun Özbey'in açıklamaları. Çünkü biz diyor ki Batrakov transferi soruldu mesela. Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Sayın Başkan da bulunmuştu. Rus basınından Sport Express Batrakov transferini sormuş Sayın Dursun Özbey'e. Diyor ki uzun zamandır diyor 10 numara arayışımız vardı ve onu da Batrakov'u da uzun süredir takip ediyorduk, beğeniyorduk. Oynayabilecek bir oyuncu arıyorduk 10 numara pozisyonunda. Bize iyi bir fırsat gibi göründü, yatırım yapılabilecek bir fırsat gibi göründü ve biz de bu transferi gerçekleştirdik. Galatasaray'da her zaman yıldız oyuncular olmuştur, bundan sonra da yıldız oyuncular olacak diyor. Bu transferler gelecek şeklinde yorumlandı ama Kur'an'ın üstünden de neredeyse 24 saat geçti. Yine bir hamle yok.
2: Yok. Hala
1: süre daralıyor.
2: Süre bir daralıyor.
1: 5 günde 4 güne düştük.
2: Lea olayı bayağı. Ya Aston Villa mı olacak? Aston Villa'dan baktım resim sitesine. Onlardan da bir açıklama yok.
1: Yok şu anda.
2: Yoksa Galatasaray'a dönüş mü olacak?
1: Beklemede.
2: Sıktı artık o Leao işi.
1: Leao işte dediğim gibi hani Beşiktaş gidiyor alıyor, Miretti için gitti aldı geldi, işte Poku için gitti aldı geldi, Fenerbahçe gitti Greenwood'u aldı geldi, Lukaku'yu aldı geldi. Şimdi Galatasaray'da 90'ın üstünde 2-3 hafta önce bir sitede gördüm. İsim çıkmış, transfer ismi. Hiçbiri gerçekleşmemiş. Ya bu da normal bir şey değil.
2: Ya ne, edebiyatta teşbih derler değil mi bu işe?
1: Yani. Ya isim çıkıyor, tamam ilgileniyor. Galatasaray'ın gündeminde var. Ama artık o günler çok geride kaldı artık. Yani bütçen neyse ona göre bir oyuncuya gidersin. İhtiyacına göre alırsın. Dönersin. Bu.
2: Yoksa geçmiş olsun.
1: Evet. Aynen öyle. McTominay ismi Fenerbahçe için geçiyor dedi dinleyicimiz. Öyle bir bilgi
2: var mı? Ben görmedim.
1: Ben görmedim. Ben de görmedim. Mesaj bize 5 dakika önce geldi. O arada ben de baktım gerçekten böyle bir şey var mı diye. Bende yok. McTominay ismi. Osterwolde geri gelir ve Fenerbahçe'de kalırsa bir kırgınlık oldu. Çünkü oynamak istiyordu. Ama kulüp gönderilmesi yönünde karar almıştı. Bu kırgınlık sahaya yansır mı demiş.
2: Yansımaz. O tarz kırgınlıklar çabuk aşılır.
1: Bir de profesyonel bir oyuncu ya Osterwolde de olacağını düşünmüyorum.
2: Ya Osterwolde şey. Maaşını alıp yine kulüp ona kucak açtıktan sonra artık öyle bir kırgınlık profesyonellikte olmaz.
1: Şunu hissettim mi? Enteresan bir yorum geldi Ercan abi. Boston'dan Serdar Bey, Vlahovic'in ayakta duracak hali yok dedi.
2: Maç eksiği var.
1: Maç eksiği var. Hazır olmasa bile fark yaratmalıydı diyor.
2: Hazır olmayan oyuncu zor fark yaratır.
1: Dinleyicimiz Boston'dan yazmış.
2: Daha yeni geldi Beşiktaş'a. 1,5 maç oldu. Alanya maçını düşünelim.
1: Hı-hı.
2: Girdi.
1: Orada süre aldı.
2: İlk Zalgiris maçının son bölümlerinde girdi. Yani bir, iki maçı bile tamamlayamadı diyebiliriz. 1,5 oynadı.
1: Bir de hoca hazır olmasa bile sahaya atıyor ki o maç ritmini yakalasın.
2: E tabi. Aynı problem Lukaku'da da var. O da hazır değil.
1: O da hazır değil. Yavaş yavaş bu oyuncular hazır olacak. İşte Trabzon'da Fabinho hazır değil. Olacak, hazır olacak. İşte Fatih Tekke oynatarak hazırlıyor Salah'ı. Her maç kullanmıyor.
2: Salah'ı iyi ki de oynatıyor. Yani yürüyecek hali olmasa Salah sahaya bile çıkmaz.
1: E tabi. Aynen öyle. Bu tarz oyuncular oynayarak hazır
2: dünkü,
1: olur.
2: Hatta dün Blau için iki tane önemli pozisyonu da var bence. Kalecinin çıkarttığı var. Bir tane kafa girişimi var.
1: O kadar değil. Kötü değildi değil. Sanki. Beşiktaş stoper alacak mı sorusu var. Sayın Başkan açıklama yaptı.
2: İki oyuncu alacak. Alabiliriz dedi. İki oyuncu daha.
1: Hı hı.
2: Bunlar tabii hangi mevkiler olacak? Bu konuda bir bilgi vermedi.
1: Beşiktaş için Mahrez ve Sancho, ya Mahrez yaşlandı artık ya, 40'a geldi.
2: Sancho da durumu belli zaten.
1: Evet evet, olmaz bu transferler, olmaz.
2: Beşiktaş pek isimlere gitmiyor.
1: İşte isim olarak Vlahovic
2: evet.
1: geldi, Nübel geldi, Trossard geldi. İsim olarak baktığımızda takım oyunu önemli olan.
2: Ya Poku'yu mesela ben AZ Galatasaray maçından net hatırlıyorum.
1: İsme çok odaklanmamak lazım.
2: Evet.
1: Evet, Galatasaray'ın zor rakipleri bence daha iyi oldu. Galatasaraylıyım demiş dinleyicimiz. O da diyor, yani bunun nedenini de şöyle açıklamış. Büyük takımlara daha iyi konsantre oluyor Galatasaray demiş.
2: Doğruluk Doğru. payı var bu yorumda. Katılmak mümkün değil.
1: Evet. Gedson Fernandez bir direnç getirir mi Galatasaray'ın orta sahasına?
2: Gedson hayatından son derece memnun diye biliyorum.
1: Ben de öyle biliyorum. Ve iyi de kazanıyor.
2: Kazancının bayağı yüksek olduğunu da biliyorum. Hı hı. Zaten onun için gitti.
1: Fenerbahçe'de Rashford gündemi var mı? Bir yok. Ara vardı, şu anda ses kesildi. O gündemle alakalı, evet. Değil mi?
2: Yok, yok. Şu anda
1: yok. Öyle bir gündem şu an için söz konusu değil. Demek ki Galatasaray piyasası olan, geleceği olan oyunculara giriyor ki Liverpool Aston Villa ile yarışıyor transferde demiş evet. dinleyicimiz. İşte İsmail Sarr.
2: Ama Aston Villa'da enteresan oyuncular alıyor. Mesela Bayern Münih'in sözleşme imzalamadığı, teşekkür ettiği Goretzka'yı aldılar. Hı hı. Geçen sene de Abraham'ı almışlardı Beşiktaş'tan. Şu anda Abraham'ı kiralık vermek istiyorlar.
1: Onlarda
2: İsviçre da ona kiralık gidecek büyük ihtimalle.
1: İş bilmezlik mi var?
2: Anlamadım. Deniyorlar, olmuyor diyorlar herhalde. Çünkü Abraham'a da iyi para verdiler.
1: İyi para verdiler evet. Bugün Galatasaray'ın transfer gündemindeki en sıcak oyuncu kim diye sormuş dinleyicimiz. Artık Galatasaray taraftarı bir isim duymak istiyor.
2: Leo
1: olmazsa Lang gibi. Başka da bir isim gündemde yok.
2: Şu anda gündemde konuşulan iki isim var.
1: Evet, ilk tercih Leao.
2: Biri olmazsa Lank olacak öbürü.
1: Evet, Leao olmazsa Lank olacak gibi görünüyor. Osterwolde'nin sağlık kontrolünden geçememesi kötü oldu demiş.
2: Ya o tamamıyla Roma'nın bir transfer politikası oldu. Osterwolde diz sakatlığı yaşamadı ki. Osterwolde arka adere sakatlığı yaşadı ve Fenerbahçe'nin de sağlık heyeti bir ay sonra sahalara dönecek dedi. Hı. Roma transfer olmadan önce. Hı hı. Roma burada biraz hadi biraz Fenerbahçe'nin üstüne gidelim numarası çekti gibi geliyor bana. Yani, zaten sakat Osterwolde şu anda.
1: Evet sakat zaten evet. Sakat.
2: Ya arkada tedavisi gitti. De devam ediyor.
1: Şimdi yüksek maliyetli ve maaşlı oyunculara gitmemek lazım. Daha sonra satamıyoruz diyor dinleyicimiz. Doğru.
2: O doğru.
1: Ya mesela Galatasaray muhabirlerinin, Fenerbahçe muhabirlerinin söylediği, bazı oyunculara teklif var ama yüksek maaştan dolayı ya oyuncu gitmiyor ya da talip olan takım almaktan vazgeçiyor deniyor. Bunlar da bir handikap olarak tabii ki ön plana çıkıyor. Evet Ercan abi, bugün bayağı birçok konuyu yine gündeme getirdik.
2: Konuştuk. Değerlendirdik ve hafta sonuna gidiyoruz.
1: Bugün yine Süper Lig'de bir maç var, onu da söyleyelim. Gençler Birliği Erzurumspor'u ağırlayacak. Saat 21.30'da başlayacak mücadele.
2: 3 maç 9 puan yapabilir mi Gençler Birliği?
1: İnanılmaz bir başlangıç gerçekten. Şu anda lider 6 puanı olan tek takım.
2: Evet.
1: Lig'de Gençler Birliği. Müthiş bir başlangıç. Çok zor bir fikstür.
2: Geçtiler onu ilk 2 haftayı.
1: İlk 2 haftayı çok zor bir fikstürle geçtiler ama 6 puanla da tamamladılar. Bakalım Erzurumspor'da takviye pek yapamadı gibi. Onlar da sıkıntılı bir durumda.
2: Dönemdeler. Öyle girdiler sezona.
1: Gençler Birliği'nin tabii kazanmaya daha yakın olduğunu düşünüyorum burada. 3 maç 9 puan dediğin gibi çok da uzak bir ihtimal olarak görünmüyor bende. Ercan abi, ağzına sağlık.
2: Çok teşekkür ederim. Herkese iyi hafta sonları, hoşçakalın.
1: İyi hafta sonları, iyi akşamlar, hoşçakalın.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı sona erdi.
4: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
3: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
4: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
5: Radyospor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
6: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyospor'u seviyorum.
7: Radyospor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
9: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
8: Radyo Spor!
3: Reklam. Yerli üretim 1200 kilogram taşıma kapasiteli yeni Opel Vivaro kamyonet 750 bin TL 12 ay 0 faiz fırsatı ve sektör bazlı indirimli fiyatlarıyla Odak Opel'de sizleri bekliyor.
8: Radyo Spor!
3: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
8: Radyo Spor.
3: Reklam. Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonunda Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacağı iç saha maçlarının kombine ve maç biletleri satışta. Sen de EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçlarının heyecanına ortak olmak için hava atışı yapılmadan bu biletten yerini ayırt. Anadolu Efes biletleri sadece bu bilette.
8: Radyo Spor.
3: Reklam. Reklam.
10: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
11: Kazancım net, sigortam net.
8: Radyo Spor.
3: Hyundai Veyon Jump otomatik vites 1 milyon 587 bin TL fiyat fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
8: Radyo Spor.
3: Saran Holding kuruluşudur.
8: Radyo Spor.
3: Reklam.
10: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
11: Kazancım net, sigortam net.
8: Radyo Spor.
3: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonunda Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacağı iç saha maçlarının kombine ve maç biletleri satışta. Sen de EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçlarının heyecanına ortak olmak için hava atışı yapılmadan bu biletten yerini ayırt. Anadolu Efes biletleri sadece bu bilette.
8: Radyo Spor.
3: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
8: Radyo Spor.
3: Reklam. Hyundai i30 Prime Paket 1.6 Turbo 150 beygir motor seçeneği ve 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlarla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
10: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam Net'ten alınır.
11: Kazancım net, sigortam net.
8: Radyo Spor! Radyo Spor!
3: Reklam.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo.

0: Şimdi dinleyeceğiniz program Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrar yayınıdır. Simay Trafo'nun sunduğu Taraftarın Sesi başlıyor.
1: Aradan bir hafta geçti. Yine Taraftarın Sesi olmak için biz buradayız.

0: Manşişko ile birlikte. Zaman mı çabuk geçiyor sevgili Manşişko? Evet. Daha dün sanki biz taraf tanesi olmuşuz gibi hatırlıyorum.
1: Ya bence de hemen haftalar artık çok hızlı geçiyor. Hatta yaz ayı da bitiyor yani. Ağustos ayı da bu hafta itibariyle bitiyor.
0: Temmuz bitmedi ama Ağustos sanki daha
1: Ağustos
0: dün
1: bitmiştik. Daha Ağustos'a. Çabuk bitti aynen. Temmuz yani, biraz daha zor geçti.
0: İki gün sonra Eylül'deyiz.
1: Yani enteresan. Bir bakıyorsunuz hemen cuma oluyor, saat 2 oluyor, taraftarın sesi programı oluyor.
0: Lig başlasın derken de mesela ligler başladı bile, 2 maçta geride kaldı ama bizim için çok aslında iyi başlamadı diyebiliriz Göztepe adına.
1: Kesinlikle.
0: Önümüzdeki hafta 2. 3. ligler başlayacak, onları da yine konuşacağız tabii ki. Yani önemli gelişmeler var hem Türkiye futbol adına da. Şampiyonlar Ligi'nde uzun yıllar sonra yine iki takımla birlikte mücadele edeceğiz. Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde. Hı hı. Tebrik ediyoruz gerçekten de onları. Gruplar belli oldu. Onları da konuşmak isteyen olursa konuşursa biz İzmir takımlarına daha çok ağırlık vereceğiz ama soranlar var. Belki Nejat Doğu Sezgin yetişir. Onunla da bir değerlendirmede de
1: evet,
0: bulunuruz.
1: Konuşabiliriz.
0: Göztepe Gençler Birliği'ne geçtiğimiz hafta kaybetti. Tepkiler var. Buna rağmen yine deplasmana, Galatasaray deplasmana gidenler var yine bildiğimiz kadarıyla. Fakat sen de takip ediyorsun. Çok da fazla bilet satılmamış galiba değil mi?
1: Ya 500 bilet satılmış şu ana kadar. 2500 kişilik yerden. Çok hani yoğun bir talep yok. Az önce Hakan hocamız bir mesaj attı. Ben de hani gideceğim dedi. Ama benim de mesela çevremde normalde gidenler çok oluyordu geçen sene İstanbul deplasmanında. Şu an onlardan da bir organize görmedim. Taraftar gruplarından da çok bir organize bir gitme durumu yok. Otobüsler falan da kaldırılıyordu. Herhalde bireysel gidiliyor. Yani 500 kişi bireysel olacak muhtemelen. 2500 kişilik yerde 500 tane bilet satılmış. Bunun da tabii etkisi son oynanan Gençler Birliği maçı net bir şekilde yani.
0: Bu arada şunu söylemek gerekiyor bence. Şu anda derken biz Radyo Trafik İzmir'de 14.05 itibariyle yayına girdik. Canlı yayına girdik. Radyo Spor'da da sabah cumartesi sabahında yayında olacağız. O yüzden de hani bu zaman mevhumları biraz karışabilir. O yüzden de bunu hatırlatmak ihtiyacı hissediyorum. Hı hı. Cuma günü 14'de başlıyoruz canlı yayınımıza. 14.05 gibi başladık biz Radyo Trafik İzmir'de. Radyo Spor'da da cumartesi sabahında bu programın tekrarı yayınlanıyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Yani taraftarlar tepkili ama ben şunu üzülerek takip ettim sevgili Merçuk. Yani böyle tabii ki hani hem maçı da konuşuruz. Hı-hı. Futbolcuların performansları.
1: Bu arada bir gelişme de var. Onu da aktaralım hemen. PFDK tabii. Kararları da açıklanmış. Batı tribünü, Batı 224 blokta yer alan seyirciler maça giremeyecekler. Gaziantep maçı var. Galatasaray maçından sonra o karşılaşmaya pazartesi günü oynanacak o da. O maça giremeyecekler. Onu da hatırlatalım.
0: Yani çok da üzüldüklerini düşünmüyorum ben. Çünkü hani Gençler Birliği maçının ben son yarım saatine denk gelebildim. Yani çıt yok statta.
1: Evet.
0: Stadyumda, tribünde çıt yok. Yani hani bu takımı ateşleyecek bir güç, taraftar. Biz gençler Göztepe taraftarıyla çok övünürken.
1: Tabii.
0: Hani parmakla gösterilirken işte Medcezir performansı olsun ya da işte ne bileyim.
1: O da yok bu sene. Onunla da çıkmadılar artık. Sadece devre arasında çıkarken çalındı. Başka bir müzik çalındı şey.
0: Neden?
1: Çıkarken.
0: Onun bir
1: o da kaldırıldı herhalde. Yani hani geçen sene sırf onunla devam ettiler diye. Bu sene belki değişik bir şey olsun diye. O şeyde stadyumdaki anonsçu da değişmiş. Mesela kimse beğenmedi. Basın tribünden taraftarlara kadar. Böyle şey yapay zeka gibi bir anons yapan birini getirmişler. Çok enteresan. Geçen seneki anonsçu, anons eden kişi daha iyiydi. En azından taraftarı da ateşliyordu. Göztepe yönetiminin bunu da bir gözden geçirmesi gerekiyor önce kesinlikle.
0: Anladım. Yani o tribünlerde çıkmamasının sebebi performans da olabilir ama yani o kadar da bir önceki hafta Göztepe Samsun deplasmanında hani iyi bir performans sergilemişken de aynı zamanda yani hı hı. Haftalık olarak değişebilir tabii ki. Bu daha ligin başı, daha transferler tam olarak bitmedi ve daha transferler tam olarak oturmadı takıma.
1: Evet.
0: Yani bu kadar da bilmiyorum hani bu kadar sessiz kalınmalı mıydı? Biz bunu geçen sene de konuşuyorduk aslında. Hani bu duruma gelmeden de konuştuk sevgili Mert Şişko. Yani sadece oraya bir seyirci olarak gidilebilir ama bir de takıma destek anlamında biraz daha böyle o takımı ateşlemek anlamında da taraftarın da gücünü biliyoruz. Göztepe takımının taraftarının gücünü biliyoruz ama o gücü ben hissedemiyorum.
1: Bu son Yalı ve Forza grubunda bir operasyon da gerçekleşti en son.
0: Değil mi? Onu da soracaktım. Evet.
1: Yani onun da bir etkisi olur mu olmaz mı? Hani onu tam net bir şekilde bilmiyorum ama ya bu net bir şekilde Göztepe stadında taraftarlara da yansımış. Yani herhalde hani insanlar korkuyor mu artık hani beni de alırlar vesaire. Gerçi o işin iç yüzü çok daha başka bir şey. O yurt dışı bağlantılı birileri var yurt dışında. İşte burada bazı işler yaptırılıyor gruplara vesaire falan. İllegal işler yani yasa dışı işler. Ondan kaynaklı o Göztepe'deki taraftarlar gözaltına alındı. Birçoğu da zaten şeyden sonra adliyeden sonra tutuklandı. Cezaevine gönderildi yani. Şu an 25 ya da 25'ten fazla kişi Göztepe taraftarı. Onlar da cezaevine gönderildi. O çok hani çok etkiler mi etkilemez mi işin o boyutunda değilim ama Göztepe ruhunu kaybetmiş. Göztepe'de ruh yok yani şu an. Taraftarda Göztepe'de Göztepe ruhu yok. Yani eskiden o işte maç 2-0'da olsa 3-0'da olsa işte İstanbul'daki maçlarda İstanbul takımlarına oynanan karşılaşmalarda 2-0 3-0 geriye düştüğü maçlarda bile sahayla çok fazla ilgilenmeyen, oyunla ilgilenmeyen yine takımını destekleyen, bağıran 90. dakikaya kadar bir şekilde desteğini gösteren bir Göztepe taraftarı vardı. Bu sene ne olduysa bilmiyorum yani insanlar konsantre mi olamadılar. Çünkü baktım ben hakikaten böyle çekirdek çiğdem çitleyip maç izleyen insanlar vardı yani.
0: Bazı Göztepe'liler diyor ki bu sene Bundesliga 2 izlenir diyor. Yani hani artık Göztepe'yi bırakıyorlar. Seneye de biz şeye alıştıralım kendimizi diyenler var. İşte birinci lige alıştıralım diyenler var. O kadar da hemen ikinci haftadan da hatta bir maçtan diyelim. Bir maçtan da bu kadar umutsuzluğa kapılmak
1: ama
0: ne kadar
1: doğru. Ama şimdi yani bir maçtan görünen köy kılavuz istemez. Yani takımda yapılan transferlere bakıyorsun. Gidenlere bakıyorsun. Yani o beğenilmeyen Ceh bile işte Avrupa Ligi maçında gol atmış. Az önce ben sosyal medya hesabında denk geldim. Yapılan transferlerde alınan oyuncuların kalitelerine bakıyorsun. Yani kim var Göztepe'de şu isim Göztepe için iyidir ya da başarılı olabilir denilen isimler yani yeni transferlerden baktığım zaman. İşte Akonor dedik şeyden geldi El Cezire'den geldi kiralık geldi sol açık oynuyor.
0: Daha 2-3 gün sonra
1: 60. dakikada yani. Aldı 60-65 gibi aldı Stoylov.
0: Ben erken olduğunu düşünüyorum sevgili Maşişko yani hani bu kadar eleştiri doğru.
1: Ama ya ilk bir hani gördüğün zaman ilk bir pasta ne bileyim oyunda duruşunda yerinde takımla işte arkadaşlarıyla bir bütünlüğüyle falan bir karar verebilirsin yani. O hani o Akonor'da ben onu da görmedim yani sola çıktı. Hani benim izlediğim YouTube'daki videolarla gelen Akonor'lar arasında bayağı fark var. Yani orada sol kanattan alıyor götürüyor, orta yapıyor, bir şeyler yapıyor. İkinci yarı zaten Göztepe biraz daha oyuna ağırlığını koydu. O da neden? Janderson'u aldı. Arda biraz hücuma çıkmaya başladı. İşte o sağ kanattan bindirmeleri yaptı. Zaten penaltı yaptırdı.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
1: Sakatlıktan yeni çıkmış Bokele'ye penaltı attırılıyor. Yani Stoylov bunu karar veriyor. Bokele ben mi kullanacağım dedi. Yani Göztepe koskoca Göztepe'de penaltı atacak bir tane oyuncu mu yok? Ya kaleciye attır belki gol olur yani. Yeni kaleciye attır belki gol olur yani. Halen de taçla uzun taşlarla gol bulmaya çalışıyorlar. Gençler Birliği'nin hocası basın toplantısında şey dedi yani Türkiye'de Göztepe gibi oynayan hiçbir takım yok dedi. Çünkü Göztepe ne oynadığını bilmiyor. Yani Stoylov takıma ne oynattığını bilmiyor. Sürekli savunmada bekleyip kontratakla gol atamazsın. Bunu İstanbul takımlarına karşı yaparsın kazanırsın ya da berabere kalırsın. Ama bunu sen Gençler Birliği'ne Antalya'ya işte başka takıma bunları yapman mümkün değil. Karşı takım da bekliyor zaten seni. Karşı takım da senin gelmeni bekliyor. Ya 3-5-2 sürekli bir 3-5-2. Dön 5-3-2'ye savunmada en azından bir beşli savunmayla yine kanatlardan sağdan soldan işte bindirecek oyuncularla üçlü bir orta sahayla çift forvetle. Ya Göztepe Gençler Birliği maçında ne oynadı hiç belli değil. Ne yaptı hiç belli değil. Ya ben 90 dakika işte yeni aramıza katılan orada basın mensupları da vardı. Onlar da diyor ki hani geçen seneki takımla bu seneki takım arasında dağlar kadar fark var. Hani Gençler Birliği tamam penaltı olmadı. İrfan Can kurtardı. Döndü geldi o top gol oldu. Ama 1-0'dan sonra senin isteğin arzun penaltının kaçması. 2-0 da olabilirdi. Gençler Birliği öne de geçebilirdi. Taraftar o 1-0'dan sonra sustu. Yani bunlar bilmiyorum ilerleyen haftalarda neler olur ama yani Stoylov'un zaten bu maç Stoylov'a çok net bir şekilde yazar. Oyuncu değişikliğini 45'te 3 oyuncu birden değiştiriyorsun. 60-65'lere kadar yine bekliyorsun. Ondan sonra bir daha. Tamam, Stoylov kalkıp oynamayacak ama yani onları da oynatan Stoylov. Yani kulübede çoğu zaman oturuyor Stoylov zaten. Hani böyle 60'lara 70'lere doğru biraz daha hani çıkmaya başlıyor. Yani buradan eleştiri ise eleştiri yani Stoylov'un.
0: Stoylov'un etkisi tabii ki fazla. Belki sistem takım olduğu için de hani kendi bir sistemi var ama sen onu çok beğenmiyorsun ve hani Metin Hoca'nın da Metin Devlet'in de söylediğini Türkiye'de Göztepe gibi oynayan takım yok diyor. Bu şeyi de sistemde ısrar etmesi kendi sonunu hazırlıyor olabilir mi sence?
1: Kesinlikle. Ya tamam, 2 hafta 3 hafta daha taraftar sabreder ama ondan sonra sabır taştı mı çok farklı şeyler olur yani Gürsel Aksel'de.
0: Peki hocanın gitmesi, şimdi bu sisteme göre de belki yanından oyuncular, belki değil öyle oyuncular seçmiştir diye düşünüyorum ben Stoylov için. Yeni gelecek hocayı çok fazla zorlamaz.
1: Zorlar.
0: Mı?
1: Net bir şekilde zorlar ama bu oyuncularla, o da elindeki oyuncularla bir taktik, bir kadro kurmaya çalışacaklar.
0: Oyuncuları da zorlar çünkü hani alıştıkları da bir sistem de var aynı zamanda. Yani gelecek hoca mutlaka ki farklı bir sistem oynayacak.
1: Ya sistem
0: yani.
1: Yok. Göztepe'de bir sistem yok. Yani orta sahada oyun kuran bir adam yok Göztepe'de. Son gençler Birliği maçında kadroya bakalım. En son Gençler Birliği maçında 1-0 mağlup olduğu maçta kadroya bir bakalım. Kaleci konusunda zaten hani güven veriyor mu vermiyor mu o da tartışılır. Luka, Gürcü kaleci. Şimdi savunmada üçlü savunma her zaman zaten Taha, işte Alan, Bokele. Mesela neden Heliton gitti? Heliton halen daha boşta. Neden geri almıyorlar? Göztepe'nin en iyilerinden bir tanesiydi. Neden Deniz 4 milyon euroya satıldı?
0: Alan da sakatlandı bu arada.
1: İşte Alan da sakatlandı. Sonko yeni gelen oyuncu.
0: O da yok.
1: O da yok. Bir ay o da yok. Şimdi savunmada sen kimi oynatacaksın?
0: Ege çok iyi.
1: 18 yaşındaki Ege'yi oynatacaksın.
0: Çok iyiydi bence.
1: Galatasaray maçında 18 yaşındaki Ege'yi oynatırsan çok farklı durumlar olabilir orada.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
1: Arda orta sahanın sağında Matos, Miroşi. Matos ve Miroşi zaten oyun kurucu isimler değil. Yani savunmaya dönük isimler Göztepe'de. Sol kanatta sağ ayağıyla oynayan bir Ogün vardı. Ümit Özat gibi Fenerbahçe'de işte o zaman oynarken. Yine hani Ümit Özat iyi ortalar yapıyordu. Ogünden onu zaten hiç göremedik bu maçta. Sol kanadı çok kötüydü Göztepe'nin. Onların önünde Efkan. Geçen hafta Samsun maçının kaybedilmesinde önemli pay sahibi olan Efkan, bir de Juan'dı. Onların önünde Henrique ve Armstrong. İkisi de kötüydü. Hem Henrique hem Armstrong. İkisi de çok kötüydü. Zaten işte oyuncu değişikliklerini yaptı şeyden sonra. 45. dakikadan itibaren 3 oyuncu birden değiştirdi Stoylov. Onlardan işte bir tanesi Janderson'un biraz oyuna hareketlilik getirmesi sonucunda Arda'nın işte o penaltıyı kazanması oldu. Ege Yıldırım girdi 45+3. dakikada. O'Connor'a
0: sakatlıktan dolayı zaten girdi o.
1: Ya Juan neden o ilk 11 başlamıyor ki Juan? Yani Juan, Janderson neden ilk 11 başlamıyor bunlar? Yani bilmiyorum. Bu haftaki maç çok enteresan bir maçtı. Göztepe'nin kazanmak için çok fazla çaba sarf etmediği. İrfan Can'ın yine kalede işte bir penaltı kurtarışı var. Yine diğer toplarda da iyi pozisyonlar çıkardı. 1-1 olabilir diye.
0: İrfan Can'ın o hareketlerini soracağım. Onu reklam sonrasına bırakalım
1: ama. Ya zaten.
0: İki hafta, onu reklam sonrasına bırakalım ama 2 haftadır rekor kırıyor yani. Hani hem Gençler Birliği'nin Fenerbahçe'yle oynadığı ve kazandığı maçla Göztepe maçındaki o performansı hani 10 puan alan İlk kaleci yani Süper Lig'de 2 hafta üst üste.
1: Yani evet, o da artık hırsından mıdır, başka bir şeyden
0: eski
1: midir?
0: Takımlarına karşı böyle hırslanıyor. Yani Göztepe'de de öyleydi. Hani bazen hırslandı.
1: 2021-22 sezonunu hatırlıyorum ben çok net. Göztepe'nin küme düştüğü sezon. İrfan Can bu Göztepe'de 70 tane gol yedi. Kimse kusura bakmasın. İrfan Can o dönem Göztepe'nin düşmesinde en etkili olan isimlerden bir tanesiydi. 70 tane gol yedi Göztepe'de. Göztepe taraftarı ona rağmen İrfan Can'a sahip çıktı. Eşi çocuğunu kaybetti. Yine arkasında durdular. Yenilen gollerden sonra taraftar artık bir tepki verecek yani. Takım küme düşüyor. Kalede olan sensin. Kime verecekler bu tepkiyi? Maç sonu çıkıyor diyor ki 3-4 tane kendini bilmez. Yine Göztepe taraftarına mal ediyor. Yapılan Gürsel Aksel'deki bazı şeyleri.
0: Ama 3-5 kişi dedi yani, hani herkese mal etmiyor.
1: Ama sen ne yapıyorsun? Ben orada çıplak gözle canlı canlı izledim. Taraftarı tahrik etmek için İrfan Can elinden gelen her şeyi yaptı. Yani golden penaltıdan sonraki sevinci, işte yere yatıp kalkmaması, taraftarlarla özellikle ikinci yarıda basın tribünün sağına doğru
0: İrfan
1: olan...
0: İrfan olmasaydı başka bir kaleci olsaydı aynı sevinçleri yapmaz mıydı?
1: Yapmazdı. Bu kadar abartmazdı. Çünkü bu kadar abartmazdı.
0: Yani, siz şey için söylüyorum, biraz daha hani öğrenmek için söylüyorum.
1: Hayır. Bu kadar abartı sevinçler olmaz diye. Maç sonu gitti işte, Gençler Birliği'nin olduğu noktaya, taraftarına tamam üçlü çektirdi vesaire, ama yani hani bu kadar taraftarın böyle gözüne basa basa yaparsan oradakiler de insan zaten belli bir şeyden sonra. Bir de hani bunu Göztepe taraftarı sanki onun işte eşine, çocuğuna işte küfürler etmiş gibi bunu bu şekilde yansıtması ve çıkıp maç sonunda basın toplantısında biraz duygu sömürüsü yapması, bu bence hiç kabul edilemez bir şey yani.
0: Peki. Yine devam edeceğiz Göztepe'yi konuşmaya. Diğer takımları da konuşacağız. Yine yayının sonuna doğru da Avrupa Kupalarında konuşuruz. Simay Trafo ile Taraftar Lisesi Radyo Trafik İzmir'de ve Radyo Spor'da devam edecek.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrar dinliyorsunuz. Simay Trafo'nun sunduğu Taraftarın Sesi devam ediyor.
0: Taraftarın Sesi devam ediyor. Radyo Trafik İzmir'de ve Radyo Spor'da tekrarımıza inanıyor. Tekrardan herkese güvenli sürüşler dileklerimize, iyi günler dileklerimizle. Göztepe konuştuk. Yine programın ilk bölümünde konuşmaya devam edeceğiz. Serhat Bey'in Göztepe ile ilgili sevgili Mert Şişko, sana bir sorusu var. Bir dinleyelim.
3: Göztepe'de son iki sezon göz önüne alındığında, bu sezon iki maç, hazırlık maçları da dahil olmak üzere, benim dikkatimi çeken şey şu: Göztepe tam bir takımdı. Tam bir kompakt oynayan teknik direktör takımıydı açıkçası. 3-5-2, 3-4-2-1, 3-4-1-2 farklı formasyonlarla sahaya dizilip birlikte hücum edip birlikte savunma yapan bir takımdı. Fakat ilk iki maç itibariyle çok dağınık bir görüntü sahada. Hiçbir varlık gösteremeyen bir takım vardı. Bunun sebebi sizce nedir? İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
0: Evet, sebebi nedir sence sevgili Marşişko? Hoca mıdır? Yoksa gidenlerin yerini doldurulamaması
1: net
0: mıdır?
1: Net bir şekilde yapılmayan transferlerdir.
0: Gidenlerin yeri dolmadı yani.
1: Kesinlikle.
0: Ya çok net zaten, hani belli zaten yerler vardı, belli pozisyonlar vardı, belli performanslar vardı. Liz mesela hani gitmek istedi, Elton gitmek istedi zaten, onları tamam tutamazsın elinde, zaten tutsan da belki faydası olmayacak, ama yerine hani bir de şey, bir takım ya hani Göztepe'de biraz daha... Hani araştıran, hocası da öyle, bildiği oyuncular var, devre arasında aldığı oyuncular tutmadı gerçi, ama kesinlikle. Hani bildiği işte Bulgaristan'dan gelen oyuncular
1: Kresev,
0: falan da oldu.
1: Kresev, hiçbir faydası olmadı Kresev'in. Stoylov'un eski oyuncusuydu.
0: Mesela evet, şimdi bundan sonra da işte Deniskit'i yerine yani hani biri gelir mi, transferinde son dönemleri geliyor, onlar da bir fırsat transferi mi kolluyor acaba, merak ediyorum yani.
1: Yani artık fırsat transferinden ziyade Göztepe'nin en azından isim yapmış, ismi bilinen, takıma katkı sağlayacak birini transfer etmesi lazım. Özellikle sol açık, işte Černý oynuyor o noktada. Belki Černý'nin yerine aynı zamanda defansa bir adam ve kesinlikle orta sahaya da bir hücum yönük kuvvetli, pas yapabilecek, pas dağıtabilecek, duran top kullanabilecek bir ismin gelmesi lazım.
0: Defans ihtiyacı oluştu zaten o sakatlıklardan sonra bir de, ama hala... şu an için bir gelişme yok.
1: Gelişme yok. Aynen. Yani yarın işte Galatasaray maçı var. Cumartesi değil mi?
0: Şimdi onu evet, cumartesi günü Galatasaray maçı var. Ona geçmeden önce de şimdi sen de hani tabii ki biraz daha eleştirel gözle bakıyorsun. Maçı da geçtiğimiz haftaki Göztepe Gençler Birliği maçında sağdan basın tribünden takip ettin. Nasıl bir karşılaşmaydı ve bu karşılaşmanın hani kazanılmamasını en çok neye bağlıyorsun sen?
1: Yani kazanılmaması
0: ya da kaybedilmesini en çok neye bağlıyorsun?
1: İlk 11 tercihi, özellikle Stoylov'un ilk 11 tercihi, başladığı ilk 11. Henrique'nin yerine mesela Juan'la başlayabilirdi. Onun haricinde solda tabii Černý'nin olmaması, o günün orada oynaması, sol kanadı hiç işlemedi Göztepe'nin. Ne hücumda ne savunmada. Ha, belki savunma kısmında tamam, o gün elinden geleni yaptı. Arda yine aynı şekilde. Ne zamanki Janderson girdi, biraz topla buluşmaya başladı, Arda ile oynamaya başladı. Arda zaten ondan sonra o pozisyonda penaltıyı yaptı. Maçın kırılma anı zaten Penaltı pozisyonu. Penaltı gol olsa, 1-0 olsa zaten Gençler Birliği takımı tam Göztepe'nin istediği oyunu oynayacak artık. Beraberlik için yüklenecek. Savunmada, defansta biraz daha boşluk bırakacak. Ve sen kontrataklarla yine gol bulmaya çalışacaksın. Ama o pozisyon gol olmayınca İrfan Can kurtarıp ve dönüp dolaşıp o topun enteresan bir şekilde gol olması bütün tabii planları alt üst etti Stoylov'un. Sonrasında işte yeni transfer O'Connor'u işte oyuna aldı. Sol kanattan hani belki sol kanadı biraz daha etkili kullanabilirim diye.
0: Ama ilk yarının bitiminde zaten hani ikinci yarının başlangıcında daha doğrusu 3 değişik birden yapmasını da biraz enteresan.
1: Yani bir şundan dolayı yaptı. Dün mesela Fatih Tekke nasıl yaptı? 3 oyuncu birden değiştirdi. Şey maçında, French Varaşu maçında. Çünkü baktı oyun gidiyor. Ya oyunu bir şekilde kurtarması lazım. Maç 1-0 olmuş. Sen penaltı şeyde kaçırıyorsun. İkinci yarıda penaltı kaçırıyorsun. İkinci yarıya daha iyi başlaman lazım. Bunun için zaten Stoylov'un 45'ten sonra hemen devre arasında yaptığı değişiklikler. Bu yüzden zaten sahada yürüyen bir Armstrong var. Yine aynı şekilde Henrique sahada yürüyordu. Miroshi desen işte şeyle beraber, Matos'la beraber çok fazla varlık gösteremiyorlar. Bokele zaten penaltıyı kaçırdıktan sonra moral iyice gitti. İşte Ege oyuna girdi. Yine fena değildi Ege. Yani o da hani en iyisi değil de işte elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Daha çok kötü. Arda ikinci yarıda kendine geldi. Arda bir ara Fenerbahçe ile anıldı. Ondan sonra Arda eski Arda olmadı.
0: Geçen hafta da aynı şeyi söylemiştin.
1: Yani bu maçta da yine aynı şekilde. Taha mesela çok dağınık. Yani aşırı dağınık. Kaleci işte yeni transferi göreceğiz yani bakalım işte ilerleyen haftalarda neler yapacak. Ha, bu hafta tamam hatası var mıydı yok muydu golde o biraz tartışılır ama golde de çok yapabileceği bir şey yoktu. Ama yani güven vermiyor yani Liz gibi mesela kalede güven vermiyor.
0: Ben daha erken olduğunu düşünüyorum ya bu takım oturacak sevgili Maşkı ben biraz daha umutluyum. Yarınki maçı da konuşuruz ama son dakika yine bilgisi var. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Bayer Leverkusen'le deplasmanda Marsilya ile evinde karşılaşacak. Celtic deplasman Union Saint-Gilloise var. Saint-Gilloise her sene bize çıkmaya başladı.
1: Evet,
0: Crystal Palace var evinde oynayacak. Omonia deplasmanı, Hapoel var evinde oynayacak. Hoffenheim deplasmanı olacak. Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın da rakipleri şu anda belli oldu.
1: Güzel rakipler.
0: Yani güzel, iyi rakipler. Avrupa Ligi'nde başarılar diliyoruz. Keşke Trabzonspor'da Avrupa Ligi'nde olsaydı ama yine kesinlikle Konferans Ligi'nde de başarılar diliyoruz. Onlar da bir Fatih Tekke istifa etti. Gece geç saatlerde açıklandı. Yönetim kabul etmedi. Görevine devam edeceği söylendi. Neyse onları son bölüme taşıyalım, konuşalım. Bilal Bey de pazar günden beri çok sinirliyim hocaya ve yönetime çok sinirliyim demişler. Allah cefakar taraftar sabır versin diyor. Yönetim ayağında ne gibi bir sorun var acaba sence Bilal Bey? Ya. Yönetime de çok şey yazarım ama diyor.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
1: Yani yönetime ne yazılabilir ki? Yönetim zaten Stoylov'la ortak karar verip muhtemelen transferleri beraber yapıyorlar yani Stoylov istemezse yönetimin istediği futbolcuları muhtemelen getiremezler. Ya da Stoylov belli bir şeyden sonra onu gönderir. Yönetim şöyle bir şeye oluştu. Yani şu son Göztepe'nin bu sene Süper Lig'deki 3. senesi. Bundan önceki senelerde ilk Süper Lig'e çıktığı dönemde kaliteli kadro kurmaya çalışıyordu. Ama geçen seneden itibaren özellikle şeyden sonra satılan
0: Romulo'dan
1: sonra yani işte 15 milyon eurolara vesaire falan gittikten sonra ya baktılar ki bu iş böyle daha güzel oluyor. Ya Avrupa'dan ya da işte İngiltere'den bir futbolcu getiriyorlar. Çok bilinmedik. Ya tutarsa iyi bir parayla işte Deniz'i 4-4,5 milyon euroya
0: ya zaten bu Republic şirketi para kazanmak için hani aslında profesyonel olarak bu takımları işletiyor, yönetiyor daha doğrusu işletmesini ya, yapıyor.
1: O şekilde ama yani bunu
0: mesela bunu Acun Ilıcalı için söyleyemeyiz. O para kazanmak için mesela Hull City'yi almadı bence.
1: O biraz daha prestij açısından almıştır yani onu.
0: Kendi işte hani belki de zevki için almıştır. Hı-hı. Ve gerçekten de Hull City ilk maçında Premier Premier Lig'de de Manchester United'ı mağlup etti. Mesela tebrik etmek gerekiyor.
1: Yani, ya şeye gitseydin, hadi Başakşehir gidemedi. Son maçı sen Samsun'da kazandın. Avrupa Ligi'ne gitseydin ne olacaktı? Konferans Ligi'ne. Bu kadroyla ne olacaktı?
0: Ya ona göre belki plan program yapılabilirdi. Yani o Liverpool şirketi tamam hani profesyonel bir şekilde yönetiliyor diyoruz ama yani diğer işte takımlarına baktığımızda da bu şirketin sahibi olduğu takımlara baktığımızda da böyle hani çok yukarıları hedefleyen takımlar değil açıkçası.
1: Ya en azından ilk 5'te ilk 4'te bir şekilde bir hedefin olur senin yani. Ama bu şekilde bu kadroyla, bu oyunla, bu hocayla sen bu sene küme düşmeye oynarsın. Düşmemeye yani, oynarsın.
0: Bu taraftara bu yapılmamalı. Yani yapılmamalı. Gerçekten kesinlikle. De hani biraz daha böyle hedef koyan, Avrupa Ligi'ne önce onu kovalayan, sonra işte belki bundan bir 15-20 yıl önce bunun hayali kurulmuyordu belki ama Bursa Spor'la Başakşehir'le gördük yani hani.
1: Tabii.
0: Şampiyon çıkabileceğini, doğru bir yapılanmayla şampiyon olunabileceğini gördük zaten.
1: Kesinlikle.
0: Yani Göztepe'nin de buna yönelik bir amacı olsa ama çok fazla bırakıldı şirkete yönetim gibi geliyor bana. Yani o yüzden de bu yetiştirici kulüp unvanını mı almak gerekiyor yoksa biraz daha böyle taraftarın da taraftar da arkasını alarak da yani daha büyük hedeflere koşan bir takım mı? Yani stadın var, çok güzel bir stadın var, senin çok kemikleşmiş bir taraftarın var. Bu taraftarı arkana alıp da tesislerin de stadını da arkana alıp da
1: hala tesislerden zaten şampiyonla... bir haber yok. İzmir dışında tesisleri olan bir takım Göztepe. Urla'da antrenmanını yapıyor. Urla'dan buraya maça geliyor. O da çok enteresan. Hala tesislerde alınmış bir karar yok. İleriye atılmış bir adım yok. O da bir enteresan. Ya, reklam çıktı. Hakikaten yani Göztepe taraftarının kulüp sabrıyla çok fazla oynuyor. Sınıyorlar yani Göztepe taraftarını. Bu kadar Gençler Birliği maçında hadise yaşanmış. Mağlup olmuşsun. Çok kötü oynamışsın. Kalkıp İstanbul'da İşte Ali Samiyen yakınlarındaki otellerle işte anlaşmamız var diyor. Kampanyalarımız var diyor. Yani oraya gittiğinizde konaklayabileceğiniz otelleri gösteriyor. Yani hani taraftar nerede? Yönetimin bakış açısı nerede yani? Çok enteresan bir şey düşünüyorlar. Ve bu tamamen şeyden kaynaklı. Düşük maaş, iyi başarı. İşte gidersek Konferans Ligi'ne gideriz. Lig'de kalalım. Bizim amacımız bu. Ama taraftar bunu ya bu sene çok daha farklı şeyler yaşanabilir. Ya böyle giderse takım özellikle ki ya ben çok umutlu değilim yani şahsen. Özellikle bu Gençler Birliği maçını izledikten sonra. Yeni oyuncular da olsa yapılan transferler işte gelen isimler yine değişse. Stoylov'un oyun mantığı değişmedikten sonra artık zaten rakip takım seni çözmüş. Yani Metin Diyad'ın seni net bir şekilde çözmüş. Gitmiyor Gençler Birliği takımı. Kaleci işte İrfan Can savunma arasında pas yapıyorlar, top çeviriyorlar. Göztepe'yi kendi üstüne çekmeye çalışıyor. Göztepe'nin yaptığını Gençler Birliği yapmaya çalıştı. Zaten kanatları kilitledi. Ortadan gelemiyorsun. İyi bir 10 numaran yok. Taç ve sadece kornerlerle gol bulmaya çalışıyorsun. Ya da işte penaltı olacak Arda'nın yaptırdığı gibi. Gol olursa o hani öne geçeceksin. Sonra savunma yapacaksın. Yine 85'lerde 87'lerde Samsun maçında yediğin gibi bir gol yiyeceksin. Maç berabere bitecek.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
0: Hilal Bey diyor ki gençler milli takımından 10, 14, 20 numaralı oyuncular bizde olsa Avrupa kovalarız demişler. Mert Bey bana hak verecektir. Bakıyorum şimdi 14 numara Traore. Evet bayağı iyi bir futbolcu.
1: Traore iyiydi. Sağ kanatta bayağı iyiydi Traore.
0: 20 Koita. Zaten hani iyi bir...
1: golü de attı zaten.
0: Golü de attı. Evet yani aslına bakarsan 10, 14, 20 Tong yani ileri üçlüsü
1: yabancıları iyiydi zaten.
0: İleri üçlüsü olsa Göztepe'de bir de gençler miydi? Geçtiğimiz sene tam son anda ligde kalan bir takım.
1: Yani evet bir de onu düşünün. Ligde
0: Göztepe
1: son anda ligde kalıyor ve şu an Gençler Birliği 2 maçta da 6 puan yaptı. Lider yani. Fenerbahçe'yi yendi. Yani ilk haftada Fenerbahçe'yi yenen bir takım var.
0: Evet. İşte değişebiliyor. Biraz hedeflerle alakalı bir durum. Arif Bey de diyor ki işte Göztepe her sene ligde orta sıralardaki hedefini ne zaman sonlandıracak? Neden acaba yukarılar değil hedef diye sormuştu.
1: İşte az önce konuştuk. Öyle bir dert yok. Yönetimde öyle bir dert yok yani. Hani Avrupa Ligi'ne gidelim.
0: Benim en çok üzüldüğüm konu gerçekten de o televizyonu açtığımda, maçı açtığımda son yarım saat izleyebildim demiştim. Sürekli Gençler Birliği taraftarının sesini duymam oldu. Yani televizyondan bile ben Gençler Birliği taraftarının tezahüratını duydum. Ona çok üzüldüm.
1: Doğru.
0: Hani bir şey oluyor, bir pozisyon oluyor. Onda bile heyecan yok yani.
1: Doğru. Çünkü kendi kendine bitiren bir taraftar var Göztepe'de. Hani takımla da tamam bazı durumlar var ama kendi içlerinde yaşadığı

0: çıkarlardan ve anlaşmazlıklardan dolayı artık iş zaten yargıya da intikal etti. Böyle bir durum var. Yani ben hatırlıyorum yani bundan 20 sene önce, 15-20 sene önce maçlara gittiğimde yani bir dakika bile sonuç ne olursa olsun kimse susmazdı yani. Susana su atarlardı.
1: Aynen bir şekilde. Beşiktaş'ın rakiplerini bir kez daha hatırlatalım. Marsilya, Leverkusen, Union Saint-Gilloise, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel ve Hoffenheim takımlarıyla karşı karşıya gelecek Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz. Konferans Ligi'nde de Trabzonspor yer alacak. Ona da başarılar dileklerimizi iletiyoruz. Serhat Bey'in bir mesajı var, onu bir dinleyelim.
2: Göztepe'de fırsat transferi olacağını düşünmüyorum yani. Şöyle hani Trabzonspor'un aldığı futbolcular gibi Muhammed Salah, Fabinho gibi ismi duyulmuş futbolcuları almayacakları kesin. Çünkü bu şekilde bir eğilimleri yok. Transfer politikaları bu şekilde değil. Yine muhtemelen İngiltere 2. liginden, Championship'ten, Amerika liginden bir orta saha, bir sağ kanat bek, işte ne bileyim bir santrafor transferi yapılacaktır. Ve bunlar da kapalı kutu transferler. Ne getireceğini, ne göstereceğini bilemezsiniz. O yüzden Göztepe'nin fırsat transferi yapacağına kesinlikle inanmıyorum ve düşünmüyorum da.
1: Zaten benim onu söylemem de hani orada bir aslında nükteydi. Hani fırsat transferi tabii ki yapmayacaktır. Öyle bir futbolcu almayacaktır. En azından hani maaş dengesini korumak anlamında öyle bir yapısı var. Ha, ben buna karşı da değilim açıkçası sevgili Marşuk'un. Maaş dengesini koruyacaksın. İngiltere Şampiyonluk'tan takımlardan futbolcu alacaksın. İyi futbolcuysa Alman'da da bir sakınca yok. Yani işte Hull City örneğini verdik ya.
3: Evet.
1: Hull City'de de yani böyle fırsat transferi, yıldız transferi yok. Kimi tanıyorsun? Hani Hulsi'den kimi tanıyorsun? Yani. Yani izledikçe tanıyoruz artık. Tabii. Biz onları çünkü daha öncesinden tanıdığımız futbolcular değil ki onlar.
0: Aynen öyle. Yani doğru Serhat Bey, yani bir fırsat transferi olmaz Göztepe'de. Olursa zaten sürpriz olur. Heliton'a Lize istediği paraları vermeyen yönetim onlardan daha yüksek ödeyerek birilerini buraya getirmeyecektir. Öyle olsa zaten takımda tutardı. Hem Liz'i tutardı hem Heliton'u tutardı. Yani maaş politikası biraz enteresan Göztepe'de. Yani çok fazla para vermeyeyim, az parayla oynatayım. Takım içinde maaş konuları
1: borcu olmayan bir takım. Yani aslında işte kulüp aslında böyle yönetilmeli de en azından da hani futbolcular ya takım da deneme tahtası değil ki. En azından biraz daha böyle hani takıma uyum sağlayacak futbol. Ya devre arasında gene hangi futbolcu kaldı? Bir futbolcu kaldı galiba değil mi?
0: Geçen sene.
1: Evet. Musa Muhammed'i zaten gönderdiler. İşte Krasev gitti zaten. Devre arasında gene
0: Sabra kiralıktan döndü.
1: Sabra geçen sezonun başında gelmişti ama yani hani çok genç bir futbolcu, bilemiyorum artık onu da.
0: Radley kiralıktan döndü. O oynuyor zaten. Onun haricinde Cilerme de gitti. En son Cilerme'yi de sattılar. Denis'le beraber. Onu da verdiler.
1: Peki. Tüm bu bilgilerin, eleştirinin ışığında Galatasaray maçından beklenti nedir?
0: Yani çok bir beklentim yok. Hani geçen sene olsaydı ya da ondan önceki sene olsaydı en azından hani bir beraberlik için biraz zorlayabilir bu takım derdim Galatasaray'ı. Çünkü Galatasaray'ın da geçen hafta Erzurum deplasmanında aldığı 4-0'lık net bir galibiyet var. Ondan önceki hafta burada takılmıştı galiba değil mi? Berabere mi bitmişti o maçı?
1: Evet, Çorum'la berabere
0: kalmış. Çorum maçı berabere bitmişti. Hatta ben çok rahat geçer demiştim. Serhat Bey takılabilir demişti o maçla ilgili.
1: Takılmasın, hatta transferler yapabilir. Uçaklar arka arka inebilir demişti.
0: Evet, aynen.
1: O da olmadı aslında.
0: O da olmadı. Yani ben bu maçtan pek ümitli değilim. Göztepe kaybeder yani.
1: En az 5 yeriz diyor Bilal Bey.
0: Yani hani fark olur. Eğer geçen haftaki bir oyun olursa ve geçen haftaki bir Stoylov'un yine dokunuşları olursa fark olur. Yani Galatasaray hani bir antrenman maçı yapar Göztepe karşısında.
1: Taraftan sesine bir ara verelim sevgili Marşişko. Aranın ardından devam ederiz. Hem diğer takımlarımızı konuşuruz hem de Avrupa Kupalarındaki.
0: Senin tahminin var mı? Galatasaray Göztepe maçıyla ilgili.
1: Ya ben de işte hani skor vermeyeyim. Geçtiğimiz hafta bir ilk golü yer dedim. O doğru çıktı aslında. İki golü atamayacağını hiç tahmin edemiyorum Göztepe adına. Yani inşallah. Ya biliyorsun ben saklamıyorum Galatasaraylıyım ama hani evet. Ben İzmir takımlarını daha çok fazla desteklediğim için de en azından bir beraberlik olsa keşke diyorum ama zor, yani Galatasaray'ın da böyle çok 5 tane atacağını da düşünmüyorum. Atabileceğini de düşünmüyorum açıkçası.
0: Her şey olabilir bence.
1: Yani farksız biten bir karşılaşma.
0: Skor kimseyi şaşırtmasın.
1: Ben Göztepe'nin, ben hala söylüyorum yani Samsun maçını ben baz almak istiyorum. Orada çok fazla hani eleştirilecek bir durum yoktu. Kaçan goller dışında, yani kaçırılan goller dışında.
0: Kazanabilirdi orada.
1: Kazanabilirdi. Eleştirilecek bir durumu çok fazla yoktu. Belki defans manasında tabii ki hani Ege'nin oynaması, tecrübesi Ege'nin oynaması ya da işte diğer sakatlıklar olmasa belki 3 gol bile yemezdi ama yani yine de bir deplasman, sanki geçtiğimiz seneden gelen bir deplasman takımı viyetini yine göreceğiz gibi, Galatasaray deplasmanında o kadar fark olmaz gibi geliyor bana. Evet, taraftan sesine kısa bir ara verelim. Onun ardından devam edeceğiz. Yine detayları paylaşmaya, İzmir takımlarından da konuşacağız. Aynı zamanda Avrupa kupalarını değerlendiriz. Belki yine yetişirse de Necat Doğuş Sezgin de programımıza konuk olacaktır. Birazdan buradayız.
3: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz. Simay Trafo'nun sunduğu Taraftarın Sesi devam ediyor.
1: Taraftarın Sesi devam ediyor. Radyo Trafik İzmir'de ve Radyo Spor'da herkese bir kez daha merhabalar. Mert Şişko ile birlikte ben Hakan Taşeran. İzmir takımlarını konuştuk. Yine çok yorumlar var tabii ki. Arif Bey'de, Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe'de var artık ve mutlu bir sezon başlıyor bizim için demişler. Arif Bey'e de tabii katılıyoruz. Bizim Şampiyonlar Ligi'ndeki takımla birlikte mücadele etmemiz yıllar sonra güzel.
0: Evet.
1: Ama dün de konuştuk bunu sevgili Mert Şişko. Sen var mıydın o sırada konuştuğumuzda, değil mi? Yani Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak mı yoksa Avrupa Ligi'nde şampiyonluğu oynamak mı diye bir hani evet. Ben sanki böyle Avrupa Ligi'nde şampiyonluğu oynamak gibi bir takımımın olmasını yeğlerdim. Çünkü hani Şampiyonlar
0: Ligi'nde... Fenerbahçe'nin kadrosu zaten ona çok müsait.
1: Aynen öyle. Yarışamazsın yani hani Şampiyonlar Ligi'ndeki takımlarla. Hadi 8'e çıktın, 16'ya çıktın ama gerisi çok zor. Yani çok zor.
0: Bir şekilde eğleneceksin yani, tabii yani.
1: Hani bütçelere baktığında...
0: Kalkıp işte, da yani Barcelona ile final oynayıp Barcelona'yı yenecek değilsin yani.
1: Ya bir de finale gelene kadar da
0: yani
1: işte.
0: Bir de finale gelene kadar yani.
1: Bilmiyorum. Yani... Ama Şampiyonlar Ligi'nde ilk takımımızın da olması da gerçekten de çok değerli aslında. Artık oradan bakacağız. Gruplar belli oldu. Ya gruplara baktığımızda da herhalde gerçekten de hangi gruba bakarsak, en daha doğrusu iki takımımızın eşleştiği takımlara bakarsak da çok zor olan herhalde Galatasaray'ın.
0: Vallahi ben ona katılmıyorum. Galatasaray'ın grubu olduğuna katılmıyorum. Fenerbahçe de aynı şekilde. Yani Fenerbahçe'de
1: ama görece baktığımızda
0: yani Roma var Fenerbahçe'de, yani öyle ya da böyle bir Roma var yani, İtalyan takımı. Liverpool.
1: Ama işte onlar şampiyon takımlar değil mesela. Yine kendiliklerinde şampiyon olan işte birinci torbadan Barcelona, Paris Saint Germain'i çekiyor. Deplasmanda Paris Saint Germain son iki sezonu şampiyonlar, iki şampiyonu. Aston Villa Galatasaray'ın rakiplerinden.
0: İyi takım Aston Villa.
1: Gerçi yine deplasmanda da karşılaşacak Fenerbahçe Aston Villa ile, son Avrupa Ligi şampiyonu. Sporting Lisbon Portekiz'in gediklisi zaten. Bilmiyorum yani ya, şimdi Galatasaray'ın.
0: Sporting Lisbon'la şimdi maç deplasmanda mı?
1: Sporting Lisbon Galatasaray'ın. Evet, deplasmanda.
0: Şeylerin, Portekizlerin de deplasmanda taraftar açısından da bayağı bir
1: çok fazla
0: üstünlüğü var yani. Hani, şeyi, deplasman takımını bayağı bir oyundan düşürecek kadar.
1: Ama şuna da katılıyorum yani. Tabii ki. Ya Shakhtar mesela İngiltere'de oynayacak. Onlar Fenerbahçe'nin rakibi. Şuna da katılıyorum. Ya zaten bu takımlarla da karşılaşacaksın. Yani bu Şampiyonlar Ligi'ndeysen de bu takımları göz alacaksın zaten. Aynen. O zaman hiç gitme yani, hakikaten de öyle. O yüzden de zor, kolay. Ben de doğru söylüyorsun. Genelde aslında hani kağıt üstünde konuşuyoruz.
0: Kağıt üstünde tabii.
1: Biz bunları kağıt üstünde konuşuyoruz.
0: Slavia Prag, LASK iki takım harici. Diğer takımlarda Fenerbahçe'nin yani üstünde takımlar
1: tabii,
0: yani.
1: Tabii.
3: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
0: Hani buna bir yere elde dahil.
1: Yani üstünde demeyelim de yani en azından hani biliyoruz ki bu gibi takımlar Avrupa kupalarında yani ligdeki işte sıralamasına yani bakmak hiç doğru olmaz. Ligdeki sıralamasına bakmak gerçekten doğru olmaz. O yüzden de hani
0: bir de şimdi Fenerbahçe 18 yıldan sonra katılıyor. Hem ligle hem Şampiyonlar Ligi'ni bakalım nasıl götürecek.
1: İyi yani. De bir kadro kurdu. Yeni transferler de yine peşinde koşuyorlar vesaire. Güzel, zevkli olacak. İki takımımızın salı çarşamba maçlarımız olacak bizim. Aynen. O keyifli olacak. Perşembe zaten Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarımız. Hafta içini kapatıyoruz böyle.
0: Kaçta başlayacak acaba Şampiyonlar Ligi maçları?
1: Yani bir hafta 20'de başlar, öbür hafta 23'te başlar. 23'te. Ekim'in sonundan sonra artık bizim hani yaz saati uygulaması devam ettiği için de 23'te başlar. Şimdi 22'de başlar. 20-22 olur. Yok 19-22 olur. Saatler işte ileri alındıktan sonra da 20-23 olur.
0: 20-23 bandında olur. Yine güzel saatler. Hani biraz 23 şey olabilir. Zorlayıcı olabilir sabah erken kalkanlar için. Ama yani iki takımın olması tabii güzel. Ülke puanı için güzel. Yani dün Trabzon'un öyle farklı mağlup olması. Mehmet Bey yazmış galiba. Sabah ben anlayamadım onu. Makedonya'da da kaza olmuş.
1: Biz de seni bekliyorduk sevgili Necat Doğru Sezgin. Şimdi başladık yine takımlarımızı konuşmaya. Evet. Hemen bekliyoruz seni de.
0: Makedonya'da kaza olmuş. İşte iki ölü bilmem kaç yaralı diye. Ben de dedim tamam hani orada da bir kaza bilgisi aldık.
1: Mehmet Hoca mı?
0: Mehmet Hoca. Geçmiş
1: olsun. Öyle değişik şeyleri geçmiş var.
0: Sonra evet. Dedi ki hani ben Trabzon'u kastetmiştim dedi. Sonra artık ben anladım yani. Ama ya yani eğlenmesi kötü oldu tabii yani şeyin. Trabzonspor'un Fatih Tekke. Fatih Tekke bana göre biraz baskı altında. Yani Trabzon'da konuşacaksak eğer yapılan transferlerle. Mesela bugün şöyle bir haber var Salah'la ilgili. Menajeri Fatih Tekke'yi Salah Fatih Tekke'yi istemiyor. Menajerinden Trabzon'un başına hoca bulması istenilmiş.
1: Ya bilemiyorum.
0: Yani Salah'la çalışabilecek hoca tercihi isteniyor.
1: Ama işte
4: ben inanmıyorum
0: menajerinden.
1: Necat Doğuş Sezgin hoş geldin.
4: Hoş bulduk herkese merhaba.
1: Bu arada hemen Trabzonspor demişken de onda rakipleri belli oldu Beşiktaş'ın ardından. Beşiktaş'ın rakipleri az önce söyledik ve yine Freiburg'la, Kızıl Yıldız'la, Gopin'le, Hertz'le, CSKA Sofya'yla ve Jablonek'le karşılaşacak. Şu Konferans Ligi'nde 6'şer maç oynanıyor.
4: Evet.
1: 10 puan falan alır.
4: 10 puan yeterlidir ya.
1: Dün ben de sana Fenerbahçe'nin 10 puan alacağını, Galatasaray'ın 6 puan alacağını söyledim.
4: Evet.
1: Hatırlarsan.
4: Evet.
3: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
4: Ya kurallar enteresan. Ben en çok Beşiktaş'ın kurallarına çok şaşırdım. Yani 6 tane falan dişli rakip de oynayacak. 2 tane sanırım Almanya deplasmanı var. Biri Hoffenheim. O 4. torbadan Hoffenheim'in gelmesi mesela Beşiktaş adına çok talihsiz oldu.
1: Ama güzel maçlar olacak. Yani orada ya
4: evet
1: takımlar...
4: oynayacak maçlar güzel. Şey çok hoşuma gitmedi İsrail takımının çıkması. Çünkü onlar hani sahibi avantajı gelmiyorlar.
1: Gelmezler.
4: Yani o bayağı bir... Yani orada bir saçmalık var. UEFA'nın ona bel atması lazım. Yani Rusya takımları yoksa İsrail takımları da olmamalı yani. Bu kadar basit. 2-2 daha 4 yani. O yüzden bu tarz şeyler oluyor. Hani gereksiz oldu. Dördüncü torbanın öyle bir takım istemezdim mesela. Yani bir Türk takımı için. Onun dışında güzel maçlar oynayacak. Umarım Beşiktaş'ta bir 10 puan alır. 10 puan da yine çıkmaya yeter diye düşünüyorum Avrupa Ligi'nde.
1: Fenerbahçe'nin 10 puan almasında benim görüşme katılıyor musun? 10 puan alabilir mi?
4: Şampiyonlar Ligi'ni çok kestiremiyorum açıkçası. Biraz Avrupa Ligi gibi değil yani. Şampiyonlar Ligi'nde fikstürün hangi zamana denk geleceği...
1: Kimse kestiremez onu.
4: Evet kestiremeyiz yani.
0: Şöyle diyebilirim ben. Slavia Prag maçı. Fenerbahçe Slavia Prag maçını Fenerbahçe kazanır. Las deplasmanında da kaybetmez. Roma maçı belli olmaz.
4: Tarihler belli oldu mu?
0: Yok, tarihler belli değil daha. Yarın belli olacak muhtemelen. Roma maçı belli olmaz, kaybedebilir evinde. Aston Villa'yı kazanamaz. Shakhtar'la berabere bitme ihtimali yüksek. Atletico Madrid'e yenilir.
4: Ne oldu?
0: Liverpool'a yenilir. Villarreal'le de
4: küme düşürdü.
0: Berabere kalır. Yani herkes çok şey bakıyor Fenerbahçe'nin grubuna. Çok kolay,
5: çok kolay gibi geliyor
0: yani,
5: değil mi?
0: Değil bence değil.
5: Değil bence de değil. O biraz Galatasaray'ın fikstürü şey oldu orada. Tamam işte bu daha kolay gibi geliyor da yani oradaki takımların isimleri de Villarreal falan sonuçta Şampiyonlar tabii, Ligi oynayan bir La Liga takımı yani.
1: Biz kağıt üstünde konuştuk onları ama.
5: Bu demek oluyor ki geçtiğimiz seneyi La Liga'da ilk dörtte bitirmiş bu takım ki Şampiyonlar Ligi'nde zaten.
1: Şöyle bakacak olursanız zaman Paris Saint Germain'in de hani 8 maçta değil mi 24 puan yazarsın ona mesela ama.
5: Evet ama öyle olmuyor.
1: Öyle olmuyor.
5: İlk 8'in dışında kalıyor 2 senedir.
1: 2 senedir ve sonrasında ne oluyor? Geliyor.
5: Geliyor şampiyon oluyor. Yani. Çok umursamıyorlar biraz lig aşamasını. Özellikle ilk maçlarda onlarla oynamak biraz avantajlı. Böyle az yani dünyada başka takımların elinde olmayan bir lüksü var Paris Saint-Germain'in ve Luis Enrique'nin. İlk 11'ini Şubat ayından sonra değerlendirmeye başlıyor. O zamana kadar genç oyuncularla devam ediyor.

0: Çocukların Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
1: Yani Olympiakos değil, Panathinaikos değil,
2: PAOK
1: değil.
2: Bir de deplasman değil. Yani.
1: Ve deplasman ve Yunanistan deplasmanı. Bir Türk takımı için yine en zorlu noktalardan
2: bir tanesi. Stuttgart'ı kazanır diyemezsin. Lille deplasmanında berabere kalır bile diyemezsin.
1: Ki Lille deplasmanı da problemli bir yer oluyor.
2: Tabii ki. Yani.
1: Gördük,
2: tabii
1: Lyon'da ki. Gördük. Fransızların nasıl bir deplasman yaptığını gördük. Yani deliriyorlar statta.
2: Aynen
1: öyle. Lille de öyle olacak.
2: Aston Villa zaten İngiliz takımı ve çok ters gelen bir takım. Ve hani o...
1: Ya iki takım da sıfır alalım.
2: Yalnız 17 yaşındaki...
1: Mojo.
2: Mükemmel futbolcu olacağı benziyor
1: Baby
2: yani.
1: Baby Lukaku ile Lukaku karşı karşıya olabilir.
3: Evet. Bugün de Lille Paris Saint Germain maçı varmış. 21:45'te.
1: Ha evet, Lille Paris Saint Germain de bu hafta oynuyor işte, iki rakip bakalım.
2: Öyle.
1: Yine... Güzel maçlar izleyeceğiz ama hani şu anda
2: ya, salı, çarşamba, perşembe olması güzel. Yani
1: bayağıdır işte yoğun mesai oldu.
2: Bayağıdır yani. Görmüyorduk bunu. Salı, çarşamba, perşembe biz Avrupa Kupaları maçlarını izleyeceğiz. En azından onun keyfini çıkaracağız.
1: Evet.
2: Yani bazen de skor değil işte. İzlemek, o keyfi yaşamak, o müziği duymak.
1: O müziği duymak.
3: Aynen. 18 yıl aradan sonra değil mi? O müziği yani. Duymak.
1: 2 senedir playoff'ta duyuyorduk ama artık 4 iç saha maçı, 4 deplasman, onu kesin olarak duyacağız yani.
3: Var mı acaba böyle en şeyden birinci turdan başlayıp da Türk takımı şampiyonlar yine kalan daha önce?
1: Daha önce var galiba.
2: Var, Galatasaray.
3: Galatasaray mı?
1: Beşiktaş'ınki
2: var galiba. Birkaç sene önce zaten Molde'yi yenerek mesela o ilk turdan başlayarak tabii.
1: Ama bir 20 yıldır yok. En azından söyleyeyim.
3: Değil mi?
1: Bir 20 yıldır yok.
3: Az Yıldırım'ın etkisi ama bence hemen belli oldu değil
1: ki
3: mi?
1: Playoff'ta Lyon'un gelmesi de yani talihsizlik olarak görüyorduk ilk başta. Çünkü diğer takımlara baktığımızda hani çok basit takımlar da vardı. İşte Sabah'ın elediği takım falan. İşte Celtic'le oynayan mesela Celtic'i de rahat geçti. Çünkü Celtic de çok iyi durumda değildi. Lask Linz de Celtic'i eledi mesela. Ama Lyon çıkınca herkes zaten biraz onun, bence onun etkisi de oluyor. Yani demotive, taraftar demotive olduğunda takım bir kendine mi geliyor? Ne oluyor acaba? Hani ne demek ya, eleneceğiz gibi bir kafaya mı giriyorlar acaba? Çünkü kesin eledik kafasıyla gitseydik yani ben zannetmiyorum ki eleyebilirdik.
3: Ama zaten birbirle gittiğin skor eledik kafası olmazdı. Yani.
1: Olmazdı. Zaten ilk maçtaki oyuna da bakınca hani tamam top hep Fenerbahçe'deydi ama Lyon bir kere geliyordu, tehlikeli geliyordu. Deplasmana da düşününce hep o alışılagelmiş Avrupa Şampiyonlar Ligi deplasmanları gibi olacak zannettik ama öyle olmadı. Evet.
2: Umut Bey diyor ki Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gruptan çıkacağını ama kalan iki takımımızın kötü sonuçlarla eleneceğini düşünüyorum demiş. Beşiktaş ve Fenerbahçe Trabzon'dan çok umutlu değil galiba. Ben de onlardan biraz daha.
1: Ya Trabzon konferansı yine çok ağır gelir. Yani ki Fatih zaten Tekke'nin biraz motivasyonu düştü dün.
2: Onu biz dün konuştuğumuz meseleyi konuştuk Ömer Şişko'yla. Yani Avrupa Ligi'nde şampiyonla oynamak mı, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak mı sanki? Değil mi? Konferans Ligi'nde de şampiyonla oynamak belki de Trabzonspor için belki iyi olacak yani. Hani
1: evet.
2: Onu da bilemiyoruz. Oralarda da yine en azından adımızı duyurmak, şampiyonla oynayan takımlarımız olması güzel. Son anlara geliyoruz.
1: İşte orada motivasyonu korumak zor oluyor ya. Konferans Ligi'ndeki rakipler hep böyle bilmediğimiz, etmediğimiz.
3: CSK Sofya var. Kızıl Yıldız.
1: Tamam, onu biliyoruz. Kızıl Yıldız da biliyoruz.
3: Kuypon diye bir takım
1: tamam,
3: var.
1: Tamam, Finlandiya takımı.
3: Hearts.
1: İskoçya.
3: Jablonec.
1: Çekya.
3: Ve Freiburg.
1: Freiburg zaten biliyoruz.
3: Almanya.
0: Radyo Trafik, İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
1: Bir Freiburg'la Kızıl Yıldız belki. Geri kalan bütün takımları yenmesi lazım. 15 puan mı yapıyor? Yok. 12 puan. 12 puanla en kötü ihtimalle
3: çıkması lazım.
1: Çıkması, hatta ilk 8'de bitirmesi lazım. Lazım ki öyle olursa zaten direkt 16 turundan 16 turu mu oluyordu? Evet, 16 turundan başlıyor. Playoff turunu oynamıyor. Direkt 16'dan başlıyor. Bir turda direkt Mart'a atmış oluyorsun kendini. Mart ayında Avrupa maçları oynamak bence uzun zamandır yani çok nadir gördüğümüz şeyler. Bence kıymetli. Sadece orada işte o motivasyonu korumak biraz zor. Evet. Konferans ligi.
2: Evet. Hakan öğretmen diyor ki Göztepe her şeyi yaşatır. Vaktinde düştüğümüz bir sene Fenerbahçe 3-2 yenmiştik diyor. İşte bir maçla onu şey yapamayız yani, ölçü olmaz bence. Taraftarın bu kadar düştüğü bir sene hatırlamıyorum. Bu yüzden benim gibi düşünenler gidecek maça demişler. Yani düştüğünde diyor yine deplasmanda Galatasaray'da yenebilir diyor. Yani
3: ya inşallah öyle olur da ama 1000 kişiyi bulmaz Göztepe taraftarı.
1: Ya çok az bile satılmış.
3: Biletlere baktığımızda. İşte niye öyle, takımın durumu ortada.
1: Ama takım daha kötü durumdayken de
3: biraz maddi de en düşük bilet 1750 lira mı ne? Şimdi buradan İstanbul'a bir gidiş dönüş,
1: bu
3: uçak parası.
1: Bütün iyi oyuncuların tek tek satılmasıyla taraftarın bir kırılma durumu olabilir mi?
3: Olmaz
1: bana
3: mı?
1: O çok
3: yani,
1: net
3: gibi. Ben mesela bas tribünden çıkıyorum. Çaya gidene kadar, tramvaya ya da metroya
1: gitti,
3: gidene
1: gitti,
3: kadar.
1: O gitti, bu gitti, şu gitti.
3: İşte herkes yönetimden şikayet ediyor.

0: Hocadan şikayet eden de var ama en çok
1: ticarete döküldü.
0: En çok yani mesela futbolcuların
1: şeyde kırıldı. Denizli'nin hani Arap Yarımadası'na gitmesinin ne alakası var? Yani Avrupa takımı diye bir şey değil. Yüksek miktarda bir para da değil. Yani
2: bunları hafta ikiniz konuşun, ben yokum.
1: Evet yani haftaya komple Göztepe konuşalım.
2: Haftaya Nejat Doğuş. Biz de genelde Göztepe konuştuk. Diğer takımlarımızı konuşmadık. Evet. Avrupa kupalarını konuştuk daha çok yine. Daha çok derken diğer takımlarımıza nazaran. Göztepe'yi zaten bayağı konuştuk. Hazırlık maçında Karşıyaka 6-2-1 mağlup etti. Kombineler satışta Karşıyaka'da yine destek bekleniyor. Yetuslardan da açıklamalar da geldi. İnemen'in satışında yine Çoruhlu, Ahmet Çoruhlu'nun girişimi devam ediyor ve anlaşılmış büyük ihtimalle. Bu arada Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda
0: tebrik ederim.
2: Yine 4'te 4 ile gitti. Bugün de mücadele. Zaten 16'ya kaldı. Bugün de bir mücadele yapacaklar.
1: 26-28-30'du galiba. Aynı 30'unda.
2: Evet. Bugün de var. Sonrasında grup mücadelenin ardından da son 16'ya zaten yazdırdı kendini. Başarılar diyoruz onlara da.
1: Bir yarı final göreceğiz orada kesin.
2: Kesinlikle göreceğiz. Kesinlikle göreceğiz. İnşallah.
1: Yüzümüzü
2: güldüren bir takımımız. Taraftar sesi de olduk. Avrupa kupalarında yine istek geldiği için de daha fazla konuştuğumuz için de çok da fazla gelişme olmadığı için de diğer takımlarımızı konuşmadık ama değinmeye de çalıştık elbette. Haftaya ben yokum. Nejat Doğu Sezgin ve Mert Şişko taraftan sesi olmaya devam edecekler.
0: Evet, bu arada sadece şeyde değil, işte Buca, Menemen gibi hani takımların ligden çekilmesi vardı. Amatörde de bayağı büyük bir kriz var.
2: Yani Bergama çekilmiş.
0: Bergama'da çekildi mesela. Yani bu maddi sıkıntılar amatörde
1: kulüpler
0: bayağı
1: bir kapanacak. Taraftar olan kulüpler kalacak. Taraftar olmayan kulüpler kapanacak. Başka türlü bunun altından yani bu ekonomik şartlarda öyle bir şey yok. Hadi gidelim 100 kişi bir kulüp kuralım. O kulübü bir şekilde hani büyütürüz. Öyle bir durum dünyada değiliz yani. Burası İngiltere değil. O işten bir sıyrılmak lazım. Bu kulüplerin yarı yarıya azalması lazım. Özellikle İzmir genelinde bu kadar kulüp olmaz yani İzmir'de. Tamam da yani İstanbul'un ekonomisinde kaç kulüp var? İzmir'in ekonomisinde kaç kulüp var yani burada? Bu kadar kulübe ben karşıyım. 3-4 kulüp tamamdır. Taraftar olan kulüpler kalsın. Geri kalan bir şekilde artık kendi arasında bir şekilde toplanıyorlar mı? Birleşiyorlar mı? Başka bir yola mı başvuruyorlar? Bu kadar kulüp olmaz ama yani.
2: Çok da fazla futbolcu da var. Ben geçen mesela Çanlar'da biriyle tanıştım. Bolu İdman Yurdu'na Bergama'dan transfer olmuş mesela.
1: Hayırlı uğurlu olsun.
2: Kaleci Bolu İdman Yurdu'na transfer olmuş. Gideceğim bu gece, gideceğim dedi. O gece son dedi, gidiyordu. Mesela öyle bir. Bergama'dan Bolu İdman Yurdu'na transfer bile bu. Umut Bey de Karşıyaka bu sene basketbolda ne yapacak? Yiğit abinin gelişi bence camiye büyük pozitif etkisi olacak. Zaten oldu. Basketbolda da geçtiğimiz seneyi yaşamayacaktı inşallah diye düşünüyorum. Haftaya tekrardan konuşulur bunlar. Evet. Taraftar sesinin sonuna geldik.
0: Evet, haftaya Nejat Doğuş Sezgin'le beraberiz.
1: Evet, haftaya artık Göztepe ağırlıklı mı konuşuruz bakalım, maçlara da yine bu haftaki maçlara da bakacağız ama sistemimiz var yani.
2: Göztepe ben yokken yani. Genelde Fenerbahçe konuşuluyormuş galiba.
1: Öyle yok ki... yok hiç öyle bir şey yok. Hiç öyle bir şey yok.
0: Ben hiç müsaade etmiyorum.
1: İzmir takımlarını daha fazla konuşun bırakın İstanbul takımına mesajı ikimiz yayındayken mi gelmişti?
0: Aynen.
1: Ve
2: bana hiç üstüne... mesela öyle bir şey gelmedi.
1: Ama şunun üstüne gelmişti. Daha hani Süper Lig başladı. Süper Lig maçları bir de işte playofflar falan vardı işte ön elemeler vardı onları konuşuyoruz onun üstüne mesaj geldi bize şey dedik hani İzmir'de ne oluyor ki ne konuşalım şu anda yani yöneticiler kulüp binasına gitti geri geldi evine döndü falan böyle bir şey mi konuşacağız ne konuşacağız
2: peki
1: yani
2: haftaya yine taraftarın sesi olacaklar Nejat Doğuş Sezgin ve Mert Şişko tekrardan görüşmek dileğiyle taraftarın sesi sona erdi
1: görüşürüz
0: hoşçakalın.
3: Simay Trafo'nun sunduğu taraftarın sesi sona erdi. Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinlediniz.
4: Radyo Spor. Radyo Spor.
5: Reklam.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Radyo Spor.
5: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Günaydınlar kıymetli Radyo Spor takipçileri 6. adama hoş geldiniz. Evet, sizlerle birlikte her cumartesi olduğu gibi hafta sonunun ilk gününü Radyo Spor'da 6. adamla açıyoruz. Herkese mutlu hafta sonları diliyorum. Ümit ediyorum sevdiklerinizle birlikte keyifli güzel bir hafta sonu olur. Tabii çalışanlarınız da var bizim gibi. Çalışanlara da mesailerinde kolaylıklar diliyorum. Ümit ediyorum kolay ve çabuk geçecek bir gün olur, açık söyleyelim yani. Hafta sonu çalışmayı kimse pek sevmiyor doğal olarak. O yüzden dediğim gibi sizler için kolaylıklarla çabucak bir çırpıda geçecek bir gün olmasını temenni ediyorum. Evet, hattımızda kıymetli bir konuğumuz var. Her cumartesi olduğu gibi sevgili Onur Kıran bizlerle birlikte. Günaydınlar, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Burak, nasılsın?
0: Fena enerjik bir giriş yaptım anlaşılıyordur diye düşünüyorum. Gayet iyiyim, seni sormalı.
1: Teşekkür ederim, ben de iyiyim.
0: Her şey yolunda mı?
1: Her şey yolunda, bildiğin gibi diyelim.
0: O zaman iyi diyelim. Standart iyidir. Fazla aksiyon da insanı yorar. O yüzden bence güzel bir şey söyledin. Senin adına mutlu oldum.
1: Evet. Fazlasına gerek yok çok da.
0: Evet. Dün A milli takımımız 2027 FIBA Dünya Kupası elemeleri ikinci turu ilk maçında Litvanya ile karşı karşıya geldi. Kazanmamızı bekliyordum. Lakin bu kadar kolay ve şiddetli bir galibiyet olmasını beklemiyorum. Yani netice itibariyle rotasyon olsa da Litvanya Litvanya'dır.
1: Evet, geçtiğimiz sezon Avrupa Şampiyonası'nın bize sağladığı özgüven hala devam ediyor. Dolu dizgin ilerliyoruz. Bu Dünya Kupası elemelerinde de şu anda Polonya ile birlikte millilerimiz namağlup ilerleyen iki takımdan birisi konumunda. Gayet güzel, her şey yolunda.
0: Ya nispeten rotasyonu da bir kadroylaydık. Yani Alperen yoktu, işte Shane Larkin ve Tarık gibi oyuncular da yoktu. Gerçi devşirme statüsünde orada Malachi Flynn seçildi diye belki bunları farklı bir şekilde değerlendirebiliriz ama... Genel itibariyle rotasyonlu bir kadroyla kazanmayı başardı. A milliler. Bakalım neymiş son durum. Bir box score tekrardan kontrol etmek istedim. Cedi Osman'ın performansı çok iyiydi Ömer Faruk Gürsel'de. Maç sonu Cedi Osman için Avrupa'nın en iyi forveti dedi Ergin Ataman. O açıklamayı da görmüşsündür. 200. maçına çıktı. İkinci dalyayı yaptı Cedi Osman da milli formayla. Onun için de anlamlı bir maç olsa gerek.
1: Evet, inişler ve çıkışlarla dolu bir milli takım kariyeri, uzun bir milli takım kariyeri var Cedi'nin. Onu da tebrik edelim. Dün de yine maçın yıldızı olduğunu söylemek mümkün. İyi de kaptanlık ediyor şu anda. Kariyerinin de en olgun dönemlerinden bir noktasında. PAOK'la birlikte yeni sezonda işte Euro Cup'ta boy gösterecek ki bence Euroleague seviyesinde standart bir oyuncu noktasında hala Cedi Osman ama ilerleyen yıllarda PAOK'ta zaten yatırımlarıyla birlikte Euroleague arenasında boy gösterecektir. Ömer Yurtseven'in bence performansı dün özelinde çok önemliydi. Kendini göstermeye ve hala basketbolu aç olduğunu takımlara belli etmeye bence ihtiyacı var Ömer Yurtseven'in. Bunu da gösteriyor sahada.
0: Cedi Osman'ın inişlerle çıkışlarla demişken sen aklıma geldi. Neden ona? Basketbolda eğer serbest atış diye bir şey olmasa, penaltı gibi farklı bir format olsa Cedi Osman hakikaten milli takım efsanesi olur. Daha gerçi hali hazırda da Avrupa ikincisi kadronun kaptanıydı. Efsane diyebiliriz ama yani milli takım kariyerindeki en makus anlar da genel itibariyle bu gibi sekanslar aklımıza kazındı. İşte Fransa maçı, Amerika maçı ama bence çok büyük bir lider. Ben Eurobasket 2025'te bunu kanıksadım.
1: Evet. Ya aslında fena bir serbest atış atıcısı da değil ama o psikolojik eşik belli bir noktada olduğunda, heyecan işin içerisine girdiğinde, kritik anlarda biraz elinin titrediğini söylemek lazım kaptanım. Bunu kabul etmek gerek. Ama şu anda liderlik özelliğiyle zaten ön planda. Ki zaten hatırlarsın Avrupa Şampiyonası'nda da Larkin, Cedi ve Alperen takımımızı sırtlayan isimlerdi.
0: Bu Şafak Sezer'in meşhur hangi filmdeydi? Kutsal Damacana'da galiba. Dünyaya gelmiş nadide bir çiçek. Adam. Hatırlar mısın bu repliği?
1: Evet.
0: Hem sempatisi hem işte geçen Eurobasket'teki tavrı, sakat oynamasına binaen Cedi Osman benim için bu statüdedir bu arada. Şaka yapmıyorum, hani ciddi söylüyorum. Çok sevdiğim, saygı duyduğum bir oyuncu. Benim için statüsü budur. Dünyaya gelmiş nadide bir çiçek.
1: Biraz abartı gibi geldi
0: bana
1: ama.
0: Bugün duygularımızı yüksekten yaşayarak cumartesi gününe başladık. Hava bir tık serinledi ya, bir de yağmur kasvet falan var. Benim çok sevdiğim havalar bunlar. Ondan mütevellit daha bir keyif alarak uyandım, yalan yok.
1: Evet, keyifli görünüyorsun.

0: Burada işte dün özelinde de mesela Flynn'in performansı ve Furkan Korkmaz'ın performansı bende ufak hayal kırıklıkları yarattı. Ya daha etkili ve daha çok sorumluluk aldıklarında başarılı performanslar bekliyordum onlardan. Çünkü işte bir yanda devşirme oyuncu olarak rekabetin içerisinde de olsa oralarda kendini ispatlaması gereken bir Malaki Flynn var. Ve Furkan Korkmaz da hani milli takımda bu süreleri son dönemde çok alamıyordu. O da yeniden Beşiktaş'ta Euroleague arasında da boy gösterecek. Onun da bence kendini ispatlamaya bir kez daha ihtiyacı var. Daha etkili performanslar bekliyordum bu ikisinden.
1: Dün iyi sinyaller vermedi. Malaki Flynn önceki hazırlık turnuvasında da çok iyi gözükmüyordu. Sence bu hani bu sezonki performansının açısından bir ipucu olabilir mi? Yoksa hani milli takımla alakalı bir durum olarak mı yorumlayabiliriz bunu?
0: Biraz adaptasyonla da alakalı olduğunu düşünüyorum. Tabii kolay değil. Burada bambaşka bir ekiple sahaya çıkıyor. Zamana ihtiyacı olduğu görüşündeyim ama skorer kimliğini de biraz daha ön plana çıkartması gerekiyor yavaş yavaş artık. Furkan Korkmaz özelinde de işte 20 dakikadan fazla sahada kaldı dün. Bu süreleri Avrupa Şampiyonası'nda da çok bulabilen bir oyuncu değildir. Rotasyonda 8. 9. isim olarak sahaya çıkıyordu ve sahada kaldığı 4-5 dakikada 6-7 dakikada daha etkili işler de yapabiliyordu. Dün biraz etkisiz kaldı. Bu sezon Beşiktaş'ta göstereceği performanslar için bir kesit izletmemiştir umarım.
1: Yani eğer öyleyse çok iç açıcı değil durum. En azından onu söyleyebiliriz ama ya ümit ediyorum daha farklı olur. Ama artık o konuda da şey hani birden fazla kez acaba bu sefer olacak mı dediğimiz durumda o kariyer bir şekilde dönüm noktasına gitmedi. O yüzden bu sefer de hani kesin olur noktasında değilim açık söyleyeyim.
0: Ya bence müthiş bir fırsat Beşiktaş'ta Euroleague arenasında boy gösterecek olması ki Beşiktaş'ın kurduğu kadro içerisinde de bu 15-20 dakika süreleri alabilecek noktada bir oyuncu gibi görünüyor şu anda. Kariyerinde kolay kolay bir daha da karşısına çıkmayacak bir fırsat bana kalırsa iyi değerlendirmesi gerek Furkan Korkmaz'ın.
1: Yani bakalım milli takım için herhalde bu gruptan rahatlıkla çıkabileceğini düşünüyoruz. Katılır mısın?
0: Tabii zaten önceki grupta da taşıdığımız 6 galibiyetlik bir avantajla lider başlamıştık. Burada dün biz kazandık. İşte İtalya, Bosna Hersek karşısında kaybetti son saniyelerde. Bunun da etkisiyle birlikte 2 galibiyet farklı zirvedeyiz. Buradan bir sürpriz olacağını da sanmıyorum artık.
1: Yani bakalım ümit ediyorum Dünya Kupası'nda Eurobasket'te bıraktığımız yerden devam ederiz ya da daha iyisi de olabilir.
0: Tabii pek çok yıldız da gelecek Dünya Kupası'na. Biraz daha rekabetçi bir ortam oluşacak. Kuralar vesaire o şans da önemli. Ama bir noktada millilerimizin özgüven kazandığını ve birlikte oynamaktan keyif aldığını da söylememiz lazım artık.
1: Ya burada Ergin Ataman milli takım konusunda hep mesela tartışılan bir koç olmuştu ama şimdiye kadar bu yeni döneminde milli takımda yaptıkları çok pozitif. Milli takıma etkisi, oyuncuların birlikteliği yine netice itibariyle ortada gelen gözle görülür bir başarı da var. Gerçekten pozitif bir dönem olduğunu söyleyebiliriz Ergin Ataman'ın ikinci milli takım dönemi için.
0: Evet, Ergin Ataman da pek çok Euroleague şampiyonluğu da ekledi kariyerine. Şimdi iyice tecrübelendi. Şu anda da zaten kulüp takımı çalıştırmıyor ki bu sezon başında Euroleague'de herhangi bir takımla anlaşmayacak gibi görünüyor. Biraz milli takıma da odaklanmak için iyiden iyiye de fırsata sahip. Bu noktada işler millilerimiz için daha da yolunda gidebilir tabii ki.
1: Yani güzel gittiğini söyleyebiliriz milli takımın en azından. Şey de çok güzeldi hazırlık turnuvasında Ömer Kutluay'la Darius Karatasu'nun karşı karşıya yan yana oynuyor olması da güzeldi. Genel itibariyle güzel nüanslar var. Yani milli takım baktığımız zaman bir şeyden bahsetmiyorum hani heyecanlandırıp şampiyonluklar geliyor gibi değil. Bir, sıcak bir ortam dışarıdan sezinleniyor sanki. Bu bence çok olumlu.
0: Evet Ömer Kutluay'a bu şansın tanınması gerçekten hak ettiği bir şansın tanınması diyelim. Gerçekten çok önemliydi ki mesela hani İbrahim Kutluay ve Ergin Ataman'ın arasında da hani o çok büyük bir sıcaklık olmadığı bilinen bir gerçek. Bu noktada Ömer Kutluay'a hakkaniyetli bir şekilde de zaten U17'deki performansı dolayısıyla A milli takımda hak vermesi, bir forma şansı vermesi Ergin Hoca adına da çok kıymetliydi.
1: Yani Ergin Hoca ile alakalı biraz kinci yanılgısı var ama bence çok profesyonel bir şekilde işini yapıyor. Bu da mesela yine bunun bahsettiğim şey örneklerinden biri bence.
0: Evet mesela Ergin Hoca'nın oğlu Sarp Ataman bilirsin işte Panathinaikos'un transferlerinde de çok fazla etkisi vardır.
1: Ali Yiğitburuk'un basketbol franchise'ı.
0: Evet ki ilerleyen yıllarda bence adından da çokça söz ettirecek herhangi bir takımda işte bir teknik ekipte yer alabilecek potansiyeli şu anda küçük yaşına genç yaşına rağmen bence mevcut. Zaten basketbolun içine doğmuş bir isim. O da mesela işte Ömer Kutluay'ın performansları olsun, işte Mehmet Okur'un oğlunun performansları olsun devamlı gururla paylaşıyor. Bu da bence çok hoş bir gelişme hani o sıcaklığı hissetmeleri.
1: Ya genel olarak sıcak bir ortam var, evet, bunu gözlemleyebiliyoruz. İnşallah daha iyi de olur. Yani milli takımın sıradaki turnuvalarda elde edeceği başarılarla birlikte bu sıcak ortamın da pekişmesini bekliyoruz artık.
0: Evet, bir aile ortamı var gibi. Şimdi devşirme oyuncu sence kim olacak?
1: Yani Malachi Flynn son iki maçta oynadığı, eğer bu sezon onun nasıl oynayacağını gösteriyorsa şayet, bence Fenerbahçe performansıyla Larkin ilk turnuvada geri dönebilir diye düşünüyorum. Bilmem katılır mısın?
0: Yani katılırım. Geçen hafta sen Larkin noktasında biraz daha düşük ihtimaldeydin sanırım. Şimdi bu hafta biraz daha bu ihtimali yükseldi sanırım.
1: Flynn'i gördükten sonra yükseldi, açık söyleyeyim. Bir de Larkin'in Fenerbahçe ile alakalı açıklamaları çok... Motive olması, şampiyonluk konusunda kanalize olması biraz daha umut verdi açıkçası.
0: Tabii Tarık için de çözmek lazım. Yerli statüsünde oynatmak gerekiyor Tarık'ı, bence bir şekilde kazandırmak lazım.
1: Ya o konuda da TBF'ye bir sistemde bulunmak istiyorum. 2 yıl oldu ya. Ya bu kadar hani halledilemez bir şey mi bu? Hiç mi olmayacak ya da?
0: Ya rakamları sen daha hakimsin. Çok büyük paralarda değil bir basketbol federasyonu için.
1: Ya 1 milyon dolar galiba Bosna Hersek Basketbol Federasyonu istiyor. Basket 1 milyon dolar kaç para yapıyor? 48 milyon TL mi yapıyor şu an?
0: Yani çok hakim değilim para piyasasına ama 50 diyelim düz olsun.
1: Ya 50 diyelim, İstanbul'un bazı lüks yerlerinde ev alamayabiliyorsun mesela bu parayı.
0: Evet.
1: Yani.
0: Ya bilmiyorum, belki şimdi Bosna Hersek Basketbol Federasyonu da bu talebini değiştirebilir. Biraz daha da yükseltebilir.
1: Ya bu yayını dinliyorlarsa mı?
0: Yok, Tarık'ın performansıyla alakalı. Ha,
1: pardon, dedim raci istemeden yükselttik mi acaba diye de iyi, öyle değilse problem yok. Yani bence çok büyük kayıp olur Tarık sürecini iyi yönetemezsek.
0: Evet, ama bir şekilde artık halledileceğini düşünüyorum. Ben ki oyuncunun da NBA'ye gidişiyle birlikte mutlaka artık halledilmesi gereken bir, daha da öne çıkacaktır çünkü basında böyle bir sorun doğarsa, mutlaka halledileceği görüşündeyim.
1: Yani bu süreç halledilirse Tarık, Alperen aynı milli takımda, yine işte burada Malachi Flynn olursa ya da Shane Larkin olursa, Cedi Osman, Ömer Faruk Gürtseven, hakikaten dosta güven düşmana korku diyebiliriz.
0: Hücumda çok fazla sorun yaşamayız. Bu arada ben mesela Berk Uğurlu'nun da milli takımda ana rotasyon içerisinde bulunması gerektiğini düşünüyorum.
1: Valla ben de aynı fikirdeyim ama sahaya pek öyle yansımıyor. Pek hak ettiği süreleri bulduğunu düşünmüyorum Berk Uğurlu'nun.
0: Yani o formayı seçim noktasında da zaman zaman işte arka planda kalan oyunculardan birisi. Milli takımda sahaya çıktığında da çok etkili performanslar, Beşiktaş'taki kadar maça dokunacak performanslar sergilemedi şu ana kadar ama biraz düzenli bir şekilde fırsat bulursa ben o kısa rotasyonundaki çeşitliliği sağlayabileceğini düşünüyorum Berk Uğurlu'nun.
1: Yani Berk Uğurlu farklı özellikleri olan bir kısa. Biraz daha eski tip. Kalates'in light versiyonu gibi düşünebiliriz. Biraz daha playmaker profilde bir kısa. Çok da böyle oyuncumuz yok aslında bakarsan ama değerlendirilmesi lazım. Bir isimle ilgili bir sorum daha olacak ama kısa bir reklamımız varmış. Sevgili Vedat Parlak uyardı. Dilersen kısa bir araya gidelim, ardından kaldığımız yerden devam edelim.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
3: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Alfa abi, sağdan.
7: Tamam.
8: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi.
6: Müzik açayım mı?
3: Reklam.
9: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
1: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Hattımızda sevgili Onur Kıran var. Evet, bir meseleden bahsedeceğiz demiştik. Sana Ömer Faruk Gürtseven'in sıradaki takımıyla alakalı düşüncelerini sormak istiyorum. Sanki bu süreç biraz uzadı ve sürpriz olacakmış gibi.
0: Yani Euroleague'de ortalama bir takımda rahat kontrat bulabilecek bir oyuncu konumunda ama onun bir NBA sevdası var ve takımlardan sezon içerisinde NBA'den olası bir talep durumunda kontratından çıkabilecek bir oyuncuyu çok fazla rotasyonuna katmak istemiyor, riske etmek istemiyor diye düşünüyorum ben.
1: Yani burada yine G League denemesi yapmaktansa Euroleague'de bir kontrat bulmak daha makul değil mi ya? Ben mesela

0: Beşiktaş'ın Wenger Gabriel yerine Ömer Faruk almasının daha sağlıklı olabileceğini düşünüyordum. Ya da ne bileyim, Madis Sissoko yerine.
1: Üç takımımızın da Ömer'e çok ihtiyacı var bana kalırsa. Efes'in rotasyonu için de çok önemli bir parça olur. Fenerbahçe zaten oyuncunun hakları Fenerbahçe'deydi. Fenerbahçe için de uzun rotasyondaki sorunu çözebilecek isimlerden birisi olur. Panathinaikos performansı zaman zaman inişli çıkışlıydı ama ben ülkemiz takımlarında ligde de yerli statüsünde oynadığı için fark yaratabileceğini düşünüyorum Ömer'in.
0: Yani burada artık düşünülür mü? Fenerbahçe'de Sarınas Yasikevicius'un çok arzulu olmadığını gördük. Şimdiye kadar zaten bunu anlamak çok güç değil. Öte yandan Anadolu Efes tarafında ve Beşiktaş tarafında da Fenerbahçe'de olduğu için hakları transferi kolaylaştırmayacaktır. Yani sanki biraz daha Avrupa mecburi gibi gözüküyor rota olarak. Bilmiyorum ne düşünüyorsun ama.
1: İçimdeki his Cedi'nin yanına PAOK'a gideceği yönünde. Ama bir duyumum yok tabii ki.
0: Orada da ilginç bir kadro olur. Kalates, Cedi, Raquan Gray, Ömer Faruk Gürtseven.
1: Kalates'le de iyi bir uyum sağlayabilir bence ikili oyunlarda.
0: Eurocup için çok ağır kaçmaz mı?
1: Zaten Euroleague için kurulmuş bir takım. Yüksek bütçeli bir şekilde geliyorlar. İşte Trincieri'yi geçtiğimiz sezon sportif direktör gibi pozisyonlandırmışlardı. Bu sezon biraz daha takımın başında ana rolü alacak Trincieri. Onun yönetiminde de bir Euroleague takımı Eurocup'ta boy gösterecek.
0: Daha önce PAOK biliyorsun. İbrahim Kutluay da PAOK'ta oynamıştı. Orada Cedi ikinci oyuncumuz olacak herhalde.
1: Evet, çok da hani böyle ateşli bir seyircisi var PAOK. Küçük bir salon ama Eurocup için yani fazla olduklarını da söylemek gerek.
0: Ya bakalım, Eurocup'ta şampiyonluk işi de çok karışık ya. Aris'in de nispeten buna yakın bir kadrosu var. Bahçeşehir Koleji çok iddialı. Yani 3 tane bence Euroleague düzeyinde takım var. Ben Bahçeşehir Koleji'nin de kadrosunu Euroleague düzeyi için makul olduğunu düşünüyorum, açık söyleyeyim.
1: Evet, Bahçeşehir Koleji de iyi bir takım kurdu. Ya geçtiğimiz sezon bence fırsat varken, bir boşluk varken Eurocup'ta şampiyon çıkartmalıydık bana kalırsa, ki yarı finalde 4 takımdan 3'ü bizim ekiplerimizdi. Olmadı. Burgbres şampiyon oldu. Burgbres'in sonrasında Euroleague'e dahi gitmek istemediğine şahitlik ettik. Orada bir şampiyon çıkartmalıydık. Ki Türk Telekom da bence şu anda yine şampiyonluk adaylarından birisidir bu sezon.
0: Yani geçen sene hakikaten 4 yarı final takımının 3'ü Türk takımıydı. Şampiyon çıkaramadık. Yine kendi temsilcimizi yolladık ama o da şampiyon olamadığımız için o kadar uzayan bir süreç oldu ki kadro kurulumunda bence ayak bağı oldu bu durum. Her açıdan zararlı oldu yani.
1: Evet evet. Burada bir de Roma gerçeği var. Luka Doncic için maddi desteğiyle birlikte geliyor onlar da. Ya onlar da yine rekabet içerisinde yer alabilecek bir kadroyu kurdular. Monaco acaba Eurocup'ta ve Fransa Ligi'nde boy gösterebilecek mi? O da bir soru işareti.
0: Ya zannetmiyorum. Monaco'da Ronaldinho'nun içinde bulunduğu Porto Rikolu konsorsiyumun da takım alma durumu gerçekleşmedi. Monaco bence kapanmaya doğru gidiyor.
1: Biraz Ronaldinho'nun şovu da bitti zaten. Çok da alacak gibi değillerdi bana kalırsa.
0: Ya biraz PR olabilir.
1: Evet ya, yani bir başka bir talip için belki, bir işte Monaco'yu canlandırmak için bir PR olabilir. Monaco aslında keyif verdi. Güzel bir maceraydı ama kısa bitti.
0: Yaşandı bitti saygısızca. Hakikaten saygısızca bitti. İyi ilerledi ama kötü son buldu.
1: Evet evet. Daha uzunluğu hak ediyorlardı bu arada.
0: Ya biliyorsun hızlı giden atlar için söylenen çok güzel atasözleri var. Monaco'nun durumu biraz maalesef böyle oldu. Çok da renk kattılar. Yani Mike James'in olduğu bu 5 yıllık Monaco deneyiminde hakikaten keyifli bir Euroleague açısından süreç yaşattıklarını söyleyebilirim.
1: Fransa Basketbol Ligi'nin son şampiyonundan bahsediyoruz zorlu şartlara rağmen.
0: Yani her şeye rağmen.
1: Her şeye rağmen, ki oyuncular para alamamalarına rağmen, işte Şitrazel'e bir ceza gelmişti Fransa Basketbol Federasyonu tarafından. Mike James artık maçlara çıkmazken, sadece Euroleague'de oynayıp sezonu da kapatmışken parasını alamadığı için bir anda Strazel'in sırt numarasıyla maçlara çıktı. Müthiş de bir karakterli takımdı aslında. Birbirine aidiyeti vardı.
0: Yani orada bu Mike James, bak mesela çok büyük yanılgılardan biridir. Herkes için 2,5 keskin bıçak ya. Mike James bence müthiş bir insan. Kişilik olarak söylüyorum ama ne biliyor musun? Adam çok net adam. Yani politik doğruculuk hiç olmadığı için, kendi fikirlerine o kadar kapıldığı için çok ters geliyor insanlara ama nerede bir sporcu mağdur ediliyorsa bir farkındalık yaratmaya çalışıyor. Takımı müşkül durumda bırakılıyor, çıkıyor yine geminin başına, dümene geçiyor. Yani gerçekten ilginç bir profil. Efes'te görmek de bir yandan renkli olacakmış gibi hissediyorum, açık söyleyeyim.
1: Yani sahadayken, top elindeyken oyuncu karakteri biraz da iki ucu keskin bıçak bir isim. O tartışmaya açık bir isim. Ama saha dışında insani karakteri kesinlikle tartışmaya kapalı bence.
0: Ya, ilginç bir profil. Bakalım Anadolu Efes'te de iyi olur inşallah.
1: Umarım. Anadolu Efes'in bu sezon hani şampiyonluk için kurulmuş bir kadrosu var diyemiyoruz ama Mike James gibi de Euroleague'in dinamiklerini bilen bir lideri var.
0: Ya Mike James olduğu zaman hep şey diyebilirsin mesela.

0: Yani geçen seneki performansına kadar söylüyorum. Bu sene ne olur bilmiyorum ama Mike James'in olduğu bir takımda Final Four ihtimalini her zaman göz önünde bulundurman gerekiyor.
1: Ama finallerde de zorlanabileceğini de göz önünde bulundurmak lazım tabii.
0: Yani tabii. Ya bilmiyorum, sana bir şey söyleyeyim. Bence Milano ya da Ceska dönemine nazaran ya da ne bileyim Panathinaikos dönemine nazaran son 1-2 yıldır Monaco'da çok daha iyi bir lider rolüne büründü ve ben kritik maçlarda daha güvenilebilir bir hal aldığını düşünüyorum. İdeal isim midir? Hayır. Ama hala güvenilebilir bence.
1: Sabonis'in gelişiyle birlikte özellikle biraz daha oyununu olgunlaştırdı. Ama daha hala da olgunlaştırmaya ihtiyacı var. Zaman zaman hala çileden çıkartıyor diyor Mike James. Ben umarım Anadolu Efes'te etkili performanslar ortaya koyar. Ben sana şimdi Anadolu Efes'in pivot rotasyonunu hızlıca sayayım. Hangi EuroLeague Final Four adayı takımın bu oyunculardan birisini alabileceğini sen benimle paylaş.
0: Tabii.
1: Georgios Papayannis sakatlıklarla boğuşan bir oyuncu zaten.
0: Sağlıklıyken bile almazlar, öyle söyleyeyim.
1: Evet. Bryce
0: Dezer. Yani EuroCup'taki bazı takımlarda belki oynayabilir.
1: Bruno Fernando zaten sorunlu bir oyuncu.
0: Olmadı o ya. Çok da beklenti vardı.
1: Yeteneklerine ihanet etmiş isimlerden birisidir.
0: Yani bu şey hitabı var ya, Bruno Fernandes için Bruno Fernandes diye. Bruno Fernandes çok olmadı Euroleague'de maalesef.
1: Ve Kai Jones.
0: Yok, teşekkürler. Ben almayayım.
1: Evet, yani bu pivot rotasyonuyla sezon ne kadar gidecek bakalım.
0: 4 rotasyonlu mesela, öyle 4 numara rotasyonun atletizmi benimkine çok yakın mesela. Sadece daha uzunlar. Çok iyi oyuncular bu arada. Yanlış anlaşılmasın ama çok, yani bence hantal bir 4 numara rotasyonu var.
1: Evet, yani Şaric'in performansı biraz da bence soru işareti şu anda. Yani çok bir büyük beklenti yok özellikle ilk Anadolu Efes dönemine nazaran ama ben biraz daha hareketlilik çıkartabileceğini düşünüyorum Darius için. Umutlarım var benim genel beklentinin aksine.
0: Ya burada şey var, son Hırvatistan'ın oynadığı eleme maçında ben çok beğenmedim. 22 küsür dakika sahada kaldı. Görüntü çok iç açıcı değildi ama tabii Anadolu Efes'te daha iyi gardlarla oynayacak Hırvatistan'a nazaran. Bu da bir gerçek.
1: Evet, Letonya maçından bahsediyorsun sanırım. Ama hazırlık döneminde de hazırlık maçlarında da fena performanslar ortaya koymadı Darius Šarić. Zaten milli takım performansıyla kulüp takımını karşılaştırmamak lazım ama ben hala üst düzey bir oyuncu olduğumun inancındayım.
0: Atletik bir 4 numaraya ihtiyaç yok mu sence?
1: Çok şeye ihtiyaç var Anadolu Efes için ama hedef ne? Şampiyonluk mu, Final Four mu, Playoff mu yoksa ortalama bir takım olmak mı? Hedef ne?
0: Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bence çok iyi bir guard rotasyonu, üst düzey bir guard rotasyonu, ortalama bir geri kalan kadro.
1: Valla ben çok üst düzey bir guard rotasyonu olduğunu da düşünmüyorum açıkçası.
0: Ve işte Jordan Lloyd, Matthew Strazel, Mike James. Bu Monaco'nun finale çıktığı bir formüldü mesela. Yani en azından hala işte Strazel'in yaptıkları, Mike James'in geçen sene Lloyd'un yaptıkları belli olduğu için bu rekabetçi kılabilecek bir kısa rotasyonu bence takımı.
1: Orada biraz da bence Final Four'da özellikle işte Olympiakos'u geçerek finale çıkmışlardı. Ki ben Olympiakos'un orada biraz hak eden taraf olduğunu düşünüyorum o sezonki kadrosuyla da. Monaco biraz da o tek maç şansı formatın etkisiyle sanki final biletini almıştı.
0: Bu arada bir mesajımız var. İhsan Dilek yazmış. Günaydın, özlemişim sesinizi diye. Tıraşa gitmiş. Buradan İhsan abiye de selamlar. Biz de İhsan abiyi özledik ya.
1: Evet, selamlar olsun. Her an her yerden çıkabiliyor.
0: İhsan abi şey ya, hakikaten bir gün bir mesaj atıyor. Likya yolunda yürüyorum. Bir gün bir mesaj atıyor. Bozcaada'dayım. Bir gün bir mesaj Assos'tayım. İzmir herhalde sadece ben gittiğimde mi orada oluyor bilmiyorum ama onun haricinde hiç İzmir'de olduğunu görmedik.
1: Güzel bir hayat. Senin de hayal ettiğin emeklilik hayatı sanırım.
0: Benim hayal ettiğim hayat gerçekten, İhsan abiyle de o gün hani oturduğumuzda fark etmişsindir frekansımız ne kadar uyuşuyor. Bayağı keyifliydi yani, güzel hayat ya. Hayatı sevmek lazım, bir de hayatı kendine eziyet haline getirmeyeceksin. Neyden keyif alıyorsan, ne kadar alıyorsan biraz onun peşinden gitmek lazım artık herhalde.
1: Evet, çok fazla yük etmeden biraz daha akışta yaşayacaksın.
0: Ben İhsan abinin junior versiyonu olarak bir yola çıktım 20 yaşından sonra. O tabii senior versiyonu, bilmiyorum o zaman o mertebeye ne zaman ulaşırım ama devam ediyoruz bu şekilde.
1: Yok, senin emekliliğin içinde zaten zaman zaman dillendirdiğinde de karşı çıkıyoruz toplu bir şekilde. Çok erken tabii.
0: Kime söylesem karşı çıkıyordun, arkadaşlarıma şey dedim işte. Anadolu'ya gidip hayvancılık işi mi yapsak, işte ne bileyim siz de gözlemeci açarsınız falan. Herkes soğuk baktı, şey dediler hani belki bir ne denir ona, şehir dışında ev olabilir ama yine online toplantını yaparsın, işte yemeğe gidersin falan filan. Yani şehir hayatından çok kopamadılar, hani sadece bu konum olarak kopabildiler. Ben de hayvancılıkla falan uğraşmayı düşünüyordum o sırada. Gözlemeci açmayı düşünüyordum otoban kenarına falan, hani bir karşılık bulmadı benim düşünceler.
1: Ya güzel kreatif hayallerim var da şu anda değil.
0: Ya bu arada sorsan otoban kenarında toplasam 5 kere falan gözlemeymişimdir. O da ayrı bir konu ama çok ne bileyim. Fazla egzantrik geliyor diye mi neden bilmiyorum ama.
1: Lokasyon da güzel otoban kenarında.
0: Ama şehirler arası otoban kenarında gitmez mi sevgili Onur Kıran? Mesela İzmir İstanbul ya da ne bileyim İzmir Muğla otoyolunda kenarda gördün. Bir gözlemeci. Gitmez mi?
1: Vallahi yaptığın gözlemeyi yememiz lazım öncelikle buna karar vermek
0: için. Yok ben işletmeci olarak baktım. Gözleme yapmayı bilmiyorum. Ne bileyim
1: sen
0: böyle.
1: Sen yapmazsan çok sayılmaz.
0: Otlu peynirli, kıymalı, patatesli, patatesli peynirli, patlıcanlı işte şey kıymalı gibi kafamda değişik varyasyonlar var. Yayık ayranı düşünüyorum.
1: Bir 30 sene sonra bunları konuşabiliriz.
0: Evet 30 sene sonra Yörük bir hanımefendiyle evlilik yaparsam böyle bir hayat planına doğru evrileceğim bakalım. Yaşayıp göreceğiz bunların hepsini.
1: Umarım dilediğin gibi olur.
0: Devam edelim. 2-3 mesajımız var onlara bakalım. Bir de WhatsApp hattını hatırlatalım. Dinleyicilerimiz içerlendi herhalde. Çok bir sesle daha yok. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 diyelim. Selamlar kardeşlerim, Burak Alacı, Onur Kıran hoş geldiniz. Erkek basketbol takımımızı tebrik ederken kızlarımız mükemmel 5 set sonucunda mağlup oldu. Bu yolda galip diye düşünüyorum. Ayrıca onlara da tebriklerimizi gönderelim. Sevgiler, saygılar. İlk kurtarılacak dinleyiciniz Yunus Delfindane. Buradan Yunus abiye de Yunus Delfindane'ye de selamlar, sevgiler.
1: Evet, kıymetli dinleyicilerimizden Yunus abi yine bizi yalnız bırakmamış. Teşekkür ederiz. Voleybolda da kadın milli takımımız zaten başarılı bir performans ortaya koyuyor. 4'te 4 ile yolunda devam ediyordu. Polonya ile bir liderlik maçına çıktı. Maalesef kaybettik ama bu maçı kaybedelim. İlerleyen turlarda kaybedeceğimizde bu maçı kaybedelim.
0: Polonya da iyi bir takım. Buna nazar boncuğu diyebiliriz. Polonya'ya yenilmek bence bir vahamet tablosu değil. Bilmem katılır mısın?
1: Tabii Polonya, İtalya, Sırbistan, Türkiye bunlar zaten üst düzey takımlar. Devamlı birbirleriyle oynuyorlar. Bugün onlar bizi yener, yarın biz onları yener.
0: Vedat abi de bir bilgi verdi. İleride çeyrek final ya da yarı finalde bir daha karşılaşma ihtimalimiz varmış. Şöyle bir mesaj verdi. Kalabalıkta Efe'liğin tenha da affı olmaz diye orada hesaplaşırız. Çıkarımını yaptım buradan.
1: Evet, güzel bir revanş olur.
0: İhsan abi yazmış bu arada. İzmir'de şu an bulunma sebebini, motivasyonunu açıklamış. İşini yap bırak gözleme işini diye de bir... abi tavsiyesi göndermiş.
1: Evet, merak ettim sebebini.
0: Bu gözleme işine neden bu kadar uzak olduğumuzu ben anlamadım ya.
1: Yani şu anki şartlarda yaşın itibariyle ben biraz uzak olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama ilerleyen yıllarda olabilir tabii ki, neden olmasın.
0: Vedat abi de biz de senin neden yakın olduğunu anlamadık diyor ama yani bilmiyorum.
1: Bir de biraz şimdi cumartesi sabahı saat erken karnın aç olabilir mi?
0: Olabilir, kahvaltı etmedim. Ya bir de şey var hani uzun saatlerde çalışıyoruz biliyorsun. Şey hani atıyorum gözlemeyi sattın bitirdin, 4'te dükkanı kapattın gittin terasında çay içiyorsun. Böyle bir hayat. Ne bileyim hayvanları otağa çıkarıyorsun gibi. Böyle şeyler düşündüm.
1: Hayvanları otağa çıkarmak.
0: Mesela Vedat abi de şöyle bir öneride bulundu. Çok iyi döner yapacaksın, 11'de takacaksın, 4'te biteceksin dedi de ben sıcak sevmiyorum abi o dönerin başında. Olabilir de bu da çok İstanbulluk bir şey ya. Şimdi ben gidip Muğla'da dönerci açsam et döneri 250 liraya satacağım. Bize gelişi olmaz.
1: 4'ten sonra niye yeni döner takıp da satmıyorlar? Onu da anlamıyorum.
0: Ya bu şey tamahkarlık güzel bir şey. Neden diye sorarsan bana yetiyor diyor ve bırakıyor. Hem piyasaya biraz daha hareketlilik katmış oluyor. Hem de huzurdur ya. 4... Vedat abi çok felsefi bir şey söyledi mesela şu anda. 4'te bitiyor, bulunmadığı için kıymetli. Her an elde edebilsen bir kıymeti kalmaz. Güzel kılan tarafı zor olması dedi mesela. Bu da çok felsefi bir bakış açısı.
1: Güzel bir bakış. Doğru. Tecrübe.
0: Vedat abi cumartesi sabah çok erkenden ayılmış. Şu anda inanılmaz bir bilişsel kapasiteye ulaşmış. Biz daha gözleme düşünürken vallahi midem guruldadı şu an ya.
1: Ben döneri gözlemeye tercih ederim bu arada. Şu anda değil tabii ki bu saatte ama.
0: İhsan abi sen gelecekte spiker olacaksın. Kariyeri boş kariyerini yap gözlemeyi yersin diye yazmış bu arada. Ya bir sanki yayın çıkışı gözlemeysem rahatlayacağım gibi oldu ya.
1: Ya orada olsam sana bir gözleme ısmarlardım şu anda. Bu kadar felisten dillendirdikten sonra.
0: Bunu şöyle revize edelim. Ege bölgesinde yapalım bu iş. O gözlemenin menbaı orasıdır. İstanbul'daki gözleme de yemek de içmek de hakikaten şey yani aynı değil ya.
1: Aynı evet de. Evet tabii ki ama bu arada hani İzmir'den İstanbul'a gidişteki bir otoban kenarı diyelim.
0: Olabilir. Güzel bir otlu peynirli yeriz. yanına ayranla. Mesajlara dönelim. İnanılmaz mesajlar var şu an. Burak selam. Siz nihayet canlı yayına girene kadar Fransız radyosu dinleyin.

0: diyordum. Wembanyama yerel rugby takımıyla idman yapmış. Adamlar milli oyunculara sahip çıkıyor, övüyor. Ben kas kütlesiz görüyorum. 58 numara krampon giymiş falan olay oluyor. Biz de daha fazla olsa keşke. Selamlar sevgiler, Manisa'dan Yenal Bey yazmış. Ya bu globale arz olmuş figürlere genel itibariyle herkes sahip çıkıyor. Biz çıkmıyoruz mesela. Alperen'e ben çok daha ilgi ve alaka olması gerektiğini düşünüyorum mesela burada.
1: Ya Wembanyama ama çok ayrı bir olay tabii ki. Boyu da uzamaya devam ediyor. Nereye kadar devam edecek onu da bilmiyorum. 2.24 müydü en son?
0: 2.24'tü lige girdiğinde, ne oldu bilmiyorum ama. Daha genç tabii.
1: Yani uzamasın artık yeter ya.
0: Valla bir de şey, ne denir ona? Hani bir sakatlık problemi falan yaşamazsa çok cılız da değil.
1: Evet mesela ama Yamal için de benzer şeyler var. Hani boyu devamlı uzuyor diye. Uzadıkça da yeteneğinin kaybolduğunu söylüyorlar ama Yamal tabii ki yeteneğinden çok bir şey kaybetmiş değil, sadece formsuz bir görüntüde bence.
0: Ya orada bir de patlayıcılığı falan da etkiliyor. Bir de şey var, hani birden hızlı kilo aldığında ya da ne bileyim birden boy attığında falan vücudun ona, senin kullanmaya alışman biraz zaman alıyor ya. Yani bunlar düzeltilebilecek şeyler. 1.81 oldu diyorlar Yamal için. Çok da sıkıntı yaratacak bir şey değil. Yaya Ture
1: Ya
0: 1.90'dı mesela.
1: tabii. Ama işte patlayıcılık noktasında yine biraz belki daha da uzarsa sorun yaşayabilir, fakat yeteneklerinden bir şey kaybetmeyecektir mutlaka. Ya mesela ben de zaman zaman kilo alıyorum ama halı sahada yeteneklerimden çok bir şey kaybetmiyorum.
0: Valla bende hiç kabiliyet yok biliyor musun? Şu an hani halı sahaya beni eskaza bir götürsen, halı saha grubuna bir daha çağırmazsın muhtemelen. Şey dersin sorduğumda, yapmıyoruz abi ya, herkesin işi çıktı falan diye gizli saklı gidersiniz muhtemelen. Topu ayağımda görseniz şey yaparsınız. Neden o sahayı falan terk edebilirsiniz, o kadar kötü bu durum.
1: Yok, kaleye geçirdi seni o fizikle.
0: Ha bak olabilir. Bir de orada kaleler bir tık küçük, bak o etkili olabilir.
1: Evet, başarılı olacağına ben inanıyorum.
0: Kaleci para veriyor mu halı sahaya gittiğinde? Bizim zamanımızda öyle değildi.
1: Yani şu anda almıyoruz.
0: İyi bari. O zaman İzmir'e geldiğinde bu konuyu konuşalım. Bir aktivite olsun. Kahvaltı yapmadık, canımızı çektirdin. Şimdi gözlemeci arayacağım. Fellik fellik. Önder Bey Ankara'dan. Vallahi burada olsaydınız bir gözlemeci önerisinde bulunabilirdim ama buradaki de güzel olmaz ya.
1: Ama sen biraz daha yapmaktan ziyade tatmak noktasındasın şu anda işin.
0: Ya ben şu an bana çok ihtiyaç gibi geldiği için, hani herkesin de bunu arzulayabileceği düşüncesi birden aklımı sardı ve o yüzden bunu bir ticari modele dönüştürmeyi düşündüm erkenden.
1: Vedat abiye de rica ediyorum, buradan yayın sonrası bir gözleme ısmarlasın sana.
0: Abi bir tane patatesli, bir tane kıymalı okey ya. Otlu peynirli de olur, bir de ayran.
1: Afiyet olsun, daha ne yiyeceksin
0: Ya ben 120 kiloyum, hani bu
1: Burak?
0: şey, büyük arabalar daha çok yakıt yakıyor ya, motor hacmi büyük olduğu için bendeki durum da biraz böyle. Yani devam edelim neyse. Burak Bey günaydın, iyi yayınlar. Ben Yalova'dan Harun. Bizdeki oyuncuların az çalıştığını düşünüyor musunuz? Curry günde binlerce atış yapıyormuş diye denk gelmiştim bir yerde. Eksiği olan oyuncular bu eksikleri giderme konusunda isteksizler mi, yoksa ben oldum havasındalar mı? Ayrıca bir Balkan göçmeni olarak diyebilirim ki hamur işine patates girmez. Onur Bey'e de selamlar sevgiler. Şimdi nişasta ve karbonhidrat çok uyku getirebilir, çok kalorisi yüksek olabilir. Bu yanlış bir yorum değil bence. Öncelikle diğer kısmını
1: Evet.
0: da sana bırakayım.
1: Bence bunu ülke bazlı değerlendirmekten ziyade oyuncu bazlı değerlendirmek lazım. Bu arada Mehmet Yağmur mesela bir salon açtı. Eski basketbolcu, Beşiktaş'ın eski kaptanı, uzun yıllar birincilik seviyesinde oynamış bir isimden bahsediyoruz. Şimdi bireysel oyuncu antrenörlüğü de yapıyor ki burada mesela Yiğitcan Saybir'in gelişiminde büyük katkısı olduğunu biliyoruz kaptanın. Bence oyuncuların biraz içindeki istekle alakalı bir durum. Yani ülke bazlı yorumlamamak lazım.
0: Yani bu evet kişisel doygunlukla alakalı, tatminle alakalı katılıyorum. Ama bizim insanımızda biraz daha rehavete kapılma potansiyeli yüksek. Onu da ben genel bir yorum yapmak gerekirse söyleyebilirim.
1: Evet, ben oldum havası da zaman zaman oluyor maalesef.
0: Genç sporcular için bilhassa çok tehlikeli.
1: Çok tehlikeli.
0: Selamlar, ben Mersin'den Sercan. Bence Tantuni işine girin, kesin iş yapar. Bu arada Fenerbahçe ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sizce kaç puan toplar? Önce puanları soralım, sonra Tantuni'ye girelim. Sana fikrimi sorayım. Fenerbahçe bence iyi bir kura çekti.
1: Ya çok iyimser konuşuluyor bence basınımızda. Ben iki takımımızın da çok böyle yüksek çifthanelerde özellikle yüksek puanlar toplayabileceğini düşünmüyorum. 9-10 diyelim. İki takımımız için de benzer şeyi düşünüyorum. 9-10 diyelim.
0: Ya burada mesela Fenerbahçe ile ilgili olan bir yanılgı var. Güzel kura çekti bence ama Fenerbahçe mesela birinci torbadan çok iyi takımlar çekerken ikinci torbadan çok zor takımlar çekti. Roma ve Aston Villa en zor iki takımı seçti.
1: Ya ama İstanbul'da Liverpool maçına 3 puan yazmak, işte Roma maçına, Villarreal maçına 3 puan yazmak bence çok da doğru bir görüş değil yani. Her ne kadar 3. torba, 2. torba takımı da

0: olsa bu takımlar hani büyük takımlar ve iç sahada da rekabet dozu yüksek maçlar oynanacak. Kolay kolay 3 yazamayız ne Roma maçına ne Villarreal maçına.
1: Ya kolay olmayacaktır. Katılıyorum. Galatasaray'ın birinci torba kurası çok fena.
0: Evet. Ya birinci torbadan zaten büyük beklentiler olmaması lazım ki Galatasaray geçtiğimiz sezon aslında dördüncü torba takımlarına daha çok takılmıştı. Tabii Galatasaray'ın biraz daha Avrupa tecrübesi yüksek bu noktada Şampiyonlar Ligi'nde. Ben bir Fenerbahçeli olarak beni mutlu eden noktanın en azından burada var olmak olduğunu söylemeliyim. Yani alacağımız puandan, sıralamadan ziyade bu psikolojik eşiği kırmak bence çok daha kıymetliydi.
1: Ya bakalım bu sene ama bak Beşiktaş'ın çektiği kura, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çektiği kuralar gerçekçi bir yorum yapayım mı? Biraz üzücü olacak ama ülke puanı için çok sıkıntılı bir sene olabilir.
0: Kesinlikle katılıyorum. Zor kurallar çektik. Ya, Trabzonspor'un da mesela kolay bir kurası yok bence konferans ligi seviyesi için.
1: Ya Freiburg ve Kızıl Yıldız'la bir arada oynamak kolay değil. Beşiktaş'ın da mesela kurayı öyle bir çekmişler ki hangi düşman bir birlik çektiyse bir İsrail takımıyla iç saha maçı var, tarafsız sahaya gidecek. Güney Kıbrıs deplasmanı var. Hani şeyi dedim ben son torbadan Aramat Armenya ile birinci torbadan Olympiakos'u nasıl çekmediler? Harp gibi bir fikstür inanılmaz ya.
0: Gerçekten orada da bir de hani haksızlık iç saha maçında sonuçta oynayamayacak Beşiktaş seyircisi önünde ki geçtiğimiz yılda bu sorunu yaşamıştı. Doğrudan bir avantajı kaybettik ama takılmayacağını düşünüyorum bu arada İsrail ekibine de.
1: Yani takılmaz ama işte bu süreçler bu şey vardır ya sinek küçük mide bulandırıyor derler. Durum o.
0: Tabii tabii. Hapoel Berşevam bizim dengemiz bir takım değil. Burada biraz da işte Beşiktaş'ın konsantrasyonu Avrupa'ya ne kadar motive olacak bu belirleyecek. Ya bu sezon aslında güçlü de bir kadrosu var. Hem Beşiktaş'ın hem Trabzonspor'un. İki kulvarı da bir arada götürebilirler diye düşünüyorum. Özellikle özgüvenli bir giriş yaparlarsa biraz üçer puanlar peş peşe gelirse daha da ciddiye alabiliriz Avrupa arenasını.
1: İnşallah güzel geçer. Öyle söyleyeyim. Dediğim gibi ülke puanı açısından kritik bir virajdayız bu sene. Orada çok da közlemememiz gerekiyor.
0: Evet. Ben bir Fenerbahçeli olarak bu arada bir Real Madrid'i isterdim takımıma.
1: Vallahi yalan yok. Hani ben bunu kazansın diye söylemiyorum ama ben de Arsenal'ı çok isterdim. Hani canlı izleyebilmek için. Çünkü Londra'ya gittin izledim falan. Bileti bile yok zaten. Hani canlı izlemek isterdim Arsenal'ı.
0: Çok sıkıcı geliyor bana ama Arsenal. Duran toplardan buldukları goller bir kaos, bir kargaşa.
1: Kavga gürültü ya, çirkin bir futbol. Detroit Pistons'ın Bad Boys takımı gibi işte.
0: Evet, sonrasında kapandıklarında maç da çok daha çirkin bir hal alıyor gerçekten. 1-0 Arsenal bulursa bence uyumakta özgürsünüz.
1: Ya şey, Şampiyonlar Ligi finalinde gördük işte PSG ucuz kurtu da ben çocukluk hani neden öyle çocukluğumdan beri sempati duyduğum işte çocukluk hayali gibi baktım. Yoksa seyir zevki olarak zaten gelebilecek en iyi iki takım geldi. Barcelona ve PSG.
0: Evet, Barcelona maçı bence özellikle çok keyifli olacak.
1: Burada olması güzel. Bakalım bir şekilde akredite olup gidebiliriz inşallah. Bu arada şeyi sorayım peki. Tantunici açmak kesin iş yapar mı? Soruyu terse çevireyim. Metnin yine üst kısmında bu vardı.
0: Bence Tantuni'nin devri geçti artık.
1: Çok oldu ya.
0: Yani yanlış aslında mi? Güzel hani gerçek gurmelerin tercihi midir diyelim.
1: İyisini bulmak artık çok zor biliyor musun? Herkes yapıyor.
0: Evet, özellikle hani biraz da böyle kalitesiz yerlerin yaptığı noktaya geldiği için devri geçti diye tabir kullandım. Ha, çok benim damak zevkime uygun değil ama sen şu anda ne olsa yersin durumunda olduğun için sana böyle biraz daha tatlı geliyor.
1: Burada sıkıntı ne biliyor musun? Bak tantuni herkesin severek yiyeceği bir şey değil ama gözlemeyi
0: hafif.
1: Daha totale hitap eden bir şey bence aynen. Ticari olarak sirkülasyon daha fazla olabilir.
0: Otoban kenarında.
1: Yani otoban kenarı mantıklı. Bir oturuşta kaç porsiyon indirirsin mesela?
0: Ben çok fazla yiyemem. İki gözleme ancak yerim.
1: Ben de iki üstü yiyebilirim ya. Yalan yok.
0: Ya ben daha fazla yiyebileceğimi düşünüyorum senin şu anda.
1: Yok, onda bir şüphe yok da kaça kadar ulaşabilirim sadece onu tahayyül edemedim. Orada bir sıkıntı oldu. Yoksa ona bir şüphe yok. Günaydın abiler, hoş geldiniz. Yalnız değilsiniz. Avcılardan Selçuk bir fikri var kendisinin. Onu paylaşacağım ama minik bir reklamımız varmış. Ona gidip gelelim. Sonra güzel mesajlarımız var, onlarla devam edelim.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
3: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastır Türkiye.
5: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Radyo Spor.
6: Reklam.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
1: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından devam ediyoruz. İlginç fikirler geliyor. En son Tantuni fikri geldi. Onu biraz veto ettik herhalde. Katılır mısın?
0: Yani evet. Bu arada ilginç fikirler derken, geçtiğimiz hafta bir dinleyicimizin altıncı adam değil de kuyumcu yapın programın adını dediği nokta bana hala aklıma gelmekte, beni cezbetmekte.
1: Ya bu Twitter'da şey var ya, kanım dondu diye bir söylem var ya, hakikaten kanım dondu. Onu anlamaya çalışırken kuyumcu yapın deyince ben altıncı rakamla hep kafamın içinde kodlamışım ya, bizim beynin çalışma elpazesinin benim ne kadar dar olduğunu oradan anla, sayıyla kodladığım için korelasyonu asla kuramadım.
0: Evet, zihnimizde tam uyanık noktada değildi zaten erken saatler nedeniyle. Bir anda şaşırdık, donduk kaldık ama güzel, gerçekten kreatif bir bakış açısı.
1: Evet, ilginç kuyumcu önerisi ama ben gıdaya yönelmek istiyorum. Daha kahvaltı etmedim şu an, yüksek müsaadenizle.
0: Evet, Vedat abiden gelişmeler bekliyoruz bu noktada.
1: Valla Vedat abiden bu konuda bir abi olarak yol göstermesini istiyorum. Nerede açılır, kim çalıştırılır, ne bileyim. Ben sana göstereceğim bunu biraz sonra, burada kahvaltı ısmarladım. Ha, okey. Vedat abi bir kahvaltı hazırlarım dedi, burada bir küçük bir menü de verdi. Okey.
0: Yani, baktılar işe yaradı şu anda.
1: Aynen, bir şey doğru algı operasyonu yürüttük dedi. Avcılardan Selçuk Bey demiş. Abi benim de bir fikrim var. Otoban kenarında, yol kenarında pilavcılar var ama neden çiğ köfte ayran yok? O olsa olmaz mı? Güneşin altında çiğ köfte biraz sakat olmaz mı?
0: Gitmez bence çok.
1: Ben sürdürülebilirlik açısından da çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Bir de çiğ köften yolda ayaküstü alıp yiyeceğim bir şey değildir ya.
0: Neden? Aslında alınıp yenilebilir ayaküstü. Yolda giderken arabanın içinde bir çiğ köfte dürüm olabilir.
1: Yok şey, hani alıp yiyebilirsin de yolda yürürken hani pilavcı gibi hadi oturayım çiğ köfte yiyeyim dürtüsü uyanır mı?
0: Evet, uyanmaz. Evet. Çok da böyle canı çekmez insanın, evet.
1: Yani evet. Bu fikri yine bir rafa kaldıralım ama olabilir. Günaydın, keyifli yayınlar. Koji Opong hakkında bir bilgin var mı? Genç oyuncu geleceği olur mu Fenerbahçe'de? Ali Bey Bursa'dan yazmış. Önce bunu yorumlayayım. Bir mesaj daha var. 22 yaşında, geçen sene 43 maça çıkmış Nice'de. Norrköping'den almışlar, İsveç'ten. Nice'in geçen sene bulunduğu durumu itibariyle biliyorsun, playoff'la kurtardılar Lig 2'ye düşmekten. Biraz şüpheli. Bilmiyorum.
0: Yani çok oyuncu hakkında fikir sahibi değilim. Ama Opong'un bir rotasyon oyuncusu olarak Fenerbahçe'ye işte katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Burada zaten Şikinyar Ake ikilisinin arkasında Çağlar çok taraftara güven verir noktada değildi. İşte bir süper transferi şarttı. U23 kontenjanından olması da önemli.
1: Osterwolde'nin gelişine benzettim ben biraz. O da Parma'dan gelmişti biliyorsun genç yaşta.
0: Atletik, savaşçı. Osterwolde gibi ise eğer.
1: Öğlen yemeğine buyur Bursa'da, İskender'e hayır demezsin, bol tereyağlı. Tereyağı yiyemiyorum biliyor musun?
0: Neden?
1: Annemde de öyle bir alışkanlık var, bana da geçmiş. Yani çok tereyağı tüketmediğimiz için şimdi yiyince çok ağır geliyor, öyle alışmamışım. Tereyağı yiyemiyorum.
0: Ama bazı şeyler için geç değil. Yani 20 yaşından 30 yaşından sonra da bence tüketilebilir, alışabilirsin diye düşünüyorum.
1: Yani 20-30'dan sonra biraz daha hani benim gibi kilosu yüksek insanlarda kalp damar ve kolesterol mevzuları ön planda oluyor ya, sanki hiç alışmasam daha iyi olur benim için ama tabii siz bilirsiniz.
0: Kararında olursa çok bir şey olmaz.
1: Sarımsaklı yani. Tereyağı var bu arada. O hakikaten güzel bir şey. Onu ara ara denerim.
0: İyidir tereyağı.
1: Canan Karatay duymasın. Devam edelim. Günaydın Burak Bey. Ben Nihat Çetin. Ben yürüyüm ve güzel gözleme yapıyorum. Otlu, peynirli, kıymalı. İzmir Buca Belenbaşı köyünde ot da bol. Beraber çalışabiliriz ama sen az yiyeceksin. Senin bünyeyi doyurana kadar çaya kadar sermayeyi kendine yükleriz. Hemşerim ve takımdaşım Onur Bey'e selamlar, sevgiler. Bak mesela İzmir'de gözleme deneyebileceğimiz bir yer. Nihat Çetin.
0: Evet, selamlar olsun. Buca'da Belenbaşı'na da zaman zaman ben gidiyorum. Kaynaklar tarafına da gidiyorum. Mutlaka yolum düşerse uğrayacağım bu arada kendisine. Öğrendiğim iyi oldu.
1: Önceden haber verirsen gözleme vadi de var şu an bu arada.
0: Efendim?
1: Önceden haber verirsen gözleme vadi de var. Ben iyi yapıyorum, yürüyüm dedim mesela.
0: İşte o yüzden gidersen mutlaka uğrayacağım yanına.
1: Vallahi çok şanslısınız. İstanbul'da gözleme yapan dinleyicilerimiz yazabilir mi lütfen? Rica ederim. Aa bak mesela. Bekar adamsın, planlarını kendin için yapıyorsun. Ben de hep emeklilik hayalim, iki taburu almışım, birinde oturuyorum, diğerine kova koymuşum, içinde balıklar, deniz kenarında tutuyorum balığımı.

0: oyun derim. En azından bunu söyleyebilirim. Burak Bey, hayvancılık 24 saat esasıyla yapılan bir iş, istirahati zor demiş. Bak mesela burada da bir yorum gelmiş Ali İncekara'dan.
1: Evet, sen biraz daha gelenekçi bakıyorsun olaya ama işin içine girince tabii farklılaşacaktır mutlaka.
0: Mandracılık olabilir mi?
1: Olamaz Burak.
0: O da en mı yok? Güzeli... Medyam en güzeli.
1: Yok, basketbol medyası güzel şu anda senin için.
0: Yani... Burak kardeşim, iyi yayınlar. Antalya'dan Selim. Aklı olan bir girişimci varsa İstanbul'da Antalya piyazcısı açsa köşeyi döner. Tayinli Antalya piyazını yiyen bir daha asla sizin piyaz diye bildiğiniz fasulye salatasına dönüp bakmaz bile. Hiç denedin mi?
1: Yok, hayır, hiç deneme fırsatım olmadı.
0: Valla benim de olmadı. Selim Bey çok yazıyor ama İstanbul'da var mıdır acaba, hiç merak ettim. Ben tayinli de çok tüketmem ama bu çok övülen bir şey olduğu için merak ediyorum.
1: Mutlaka vardır. Ya mesela midyeciler moda oldu 2020'li yıllarda.
0: Lokmacılar vardı.
1: Lokmacılar vardı bir dönem, evet. Ya değişik furyalar oluyor.
0: Bu arada nasıl olur ya? Lokmanın içine çikolata dolgusu falan, üstüne beyaz çikolata, yani tam bir şeker patlaması. Yiyip maraton falan mı koşuyorlardı? Ben hiç yemedim bu arada. Hiç cezbetmedi açıkçası.
1: Bir de işin şov kısmı var tabii. Böyle aşı yapar gibi şırıngayla lokmanın içine çikolata basmaları falan.
0: Gerçekten. O vardı ama gıda sektörünü iyice şeye çevirdiler. Cirque du Soleil'e çevirdiler işte. Meşhur Dünya Kupası'nda 2022'de sahaya atlayan beyefendi et tokatlıyordu mesela. Yani gerek var mı gerçekten?
1: Düz gözlemeyi yapıp otoban kenarında satılabilir.
0: Yani aynen, gayet basit. Gayet basit. Gözlemenin başkenti, yörüklerin başkenti Antalya'dır. Bekleriz, hayırlı yayınlar diliyorum Antalya'dan Selçuk Bey.
1: Selam olsun.
0: Vallahi olur. Kışın daha iyi olur ama.
1: Evet, Antalya-İzmir rekabeti de bu arada dinleyiciler arasında devam ediyor.
0: Yoğun yoğun. Kocaeli biraz sanki elemini oldu gibi. Buradan bir sitem dediğim ama
1: gündem yoğun değil.
0: Gündem yoğun değil, evet. Dur bakayım, çok ilginç mesajlar geliyor ya. İyi yayınlar Vedat abi, kaç saat mesai yapıyor çok merak ediyorum. Orada yatıp kalktığını eminim ama ispatlayamam demiş Denizli'den Ahmet Bey. Yani Vedat, vallahi saatini geçtik Vedat abi, burada 20 yılın neredeyse eskitmiş. Ben 25 yaşındayım, öyle söyleyeyim, artık saatlerle ölçülebilir noktanın çok dışında.
1: Sektörün en önemli emekçilerinden birisi Vedat abi tabii ki.
0: Yani sevgili Vedat Parlak.
1: Onun olması da her zaman değer katıyor ve güven katıyor burada da bize.
0: Tabii. Bir rahat, kafan rahat hareket ediyorsun. Yani çünkü yayın öncesinde de Vedat abinin telkinleri vardır. Yayın sonunda da bak burada böyle bir şey oldu, dikkat et diye. Genelde hani hep geliştirmeye yönelik feedbackler verir. O anlamda kıymetli Vedat abinin varlığı.
1: Tabii çok kıymetli bir usta diyebiliriz Vedat abi için. Selam olsun ona da buradan.
0: Bodrum'un tam girişinde kokoreççi var. 12'de açıp 14'te kapatıyor. Kokoreçli cips reklamı gördüm Burak kardeşim. Kokoreçli sucuklu nükleer karışık gözleme yakışır. Hemen kredi çek, yap yatırımı. Kokoreçli sucuklu nükleer karışık gözleme. İnanılmaz bir isim öncelikle.
1: Şu an midem bayağı...
0: Yandı değil mi?
1: Evet.
0: Reflü patlatan bir şey bu. Ben kokoreç de yemiyorum bu arada.
1: Ben de hayatımda hiç kokoreç yemedim. Bunu da itiraf edeyim.
0: Bende kokoreç ve midye yok ya.
1: Ya midyeyi seviyorum ama kokoreç bilmiyorum. Soğuğum biraz.
0: Aynı noktadayım. Abi Barcelona'dan Tantuni'ye nasıl geçtin? Bu böyle bir program. Sadece bir saatimiz olduğu için konudan konuya hızlı akıyoruz. Yani bir 10 dakika daha olsa turizme de her an girebiliriz ama gıda ile alakalı mesajlar var. Oradan devam edelim. Ne diyorsun?
1: Olur tabii ki. Neden olmaz?
0: Bak mesela kaç tane gözleme işinde bir yorum gelmiş. Hemen dinleyicimizin ismini de bir kontrol etmek isterim. Necip Karagül. Burak sana hayırlı yayınlar. Sen 3,5 üstü gözleme yersin diye iddiaya giriyorum. Çıkar biliyor musun?
1: Çok arada kaldım şu anda. Ama şu anki açlığımla yiyebilirsin, evet.
0: Ben normalde de aşırı iştahlı biri değilim ama şu an 3,5 üste giderim ya.
1: Evet, şu an gider gibi 6 artı bile olabilir şu anda.
0: 2 tane de ayran içerim çok rahat.
1: İki ayran içersin. Onda tabii, hemfikiriz.
0: Üstüne de bir soda patlatır kalkarız. Otobanda yola doğru koyuluruz aynen. Burak Bey, dönüp dolaşıp yemeğe geliyorsunuz. Sanırım acıkmışsınız. Gelin Antalya'ya, köfte piyaz üstüne kabak tatlısı ısmarlayayım Antalya'dan Erdal. Antalya'daki dinleyicilerimiz bu arada çok sıcakkanlı ve misafirperver. Yani bir yolumuzun düşmesi lazım Antalya'ya sanki. Bir hafta tatil yapsam her gün bir yerde bir şey yermişim gibi bir görüntü var şu anda.
1: Evet, Türkiye'nin her yanında seviliyorsun. Antalya, İzmir, Kocaeli bir ayrı tabii senin için.
0: İzmir'de de güzel dinleyicilerimiz var. İzmir ve Antalya, aynen, Kocaeli de biraz buçuk olarak güzel. İzmir ve Antalya ama gerçekten hani genel olarak oradaki dinleyicilerimizle ilişkilerimiz güzel.
1: Sezon başlayınca bir de gündem yoğunlaşınca bu Antalya-İzmir rekabetindeki durumu merak ediyorum.
0: Ben de merak ediyorum. Dün küçük bir anket attım, kafa kafaya geldi. Yine bir sonuç muğlakta kaldı. Aa bak mesela şehirler arası yollarda kaliteli bir kahvaltıcı yok. İyi bir

0: Mekan çok iş yapar. Çengelköy'den Ayhan Bey yazmış.
1: Ama şimdi buradaki motivasyon mesajlarına güvenip öyle bir girişimde bulunma bence.
0: Ya şey ne denir ona, batıp şey 35 yaşıma kadar kredi ödemek istemiyorum şu anda. Hani elime canlı bir yüklü bir miktar geçerse böyle fantazi yapabilirim, belki de tutar.
1: Yok, pek sanmıyorum.
0: Tutmaz mı?
1: Sen bütün yemekleri sen yersin şu an.
0: o Özden Atakul. Fecaat bir öneri geldi. Hazır mısın?
1: Evet.
0: Tansiyonlar yerinden oynayacak. Selamlar, kolay gelsin. İyi programlar. Sabah sabah gözleme yemektense kelle paçayı tercih ederim. Silivri'den selamlar demiş.
1: Sever misin kelle paça?
0: Mahvolurum. Öyle söyleyeyim. Yani sevmekten öte bir şey. Kelle paça ve işkembeye karşı duygularım.
1: Benim çok aram yok ama seven de gerçekten iyi sever yani.
0: Ya diyorum ya, biterim yani, mahvolurum. İnanılmaz iyi. En son da bu arada işkembe İhsan Dilek'le İzmir'de içmiştim İhsan abiyle. O da bak bir hatıra olarak kaldı. Üzerine iki içmemişim. Burada bir adını almış olduk.
1: Unutmamak için şimdi bir sene daha içme.
0: Yok, ben tez zamanda gelirim İzmir'e ya. İzmir bana kendimi iyi hissettiriyor, yalan yok.
1: Her zaman beklerim.
0: İstanbul'dan bir gözlemeci tavsiyesi gelmiş Sarı Bey'den. Son 2-3 mesajımız var, onları da alalım. İnanılmaz yorumlar geliyor. Dinleyicilerimizin herhalde kahvaltı etmeyenlerin karnını acıktırdık. Sevgili Burak Bey merhaba. Bursa Mudanya'dan Güray ben. Sana şu kadarını söyleyeyim. Hayvancılık denen şey var ya hani. Bir giren bin pişman. Zamanında yaptık, ağzımızın payını aldık. Acayip bereketli bir iş. Peygamber mesleği diyorlar. Gerçekten çok hem keyif alır, çok iyi para kazanırsın ama canlı bir şeyle uğraşmak çok zor, emin ol. Gözlemeye devam. İyi yayınlar demiş. Tabii
1: Ama sen
0: kontrol mevzudur.
1: keyifle yaparsın sen bu işi.
0: Yani. Biraz şey, tabiatla bütünleşiyor. Haydi'nin
1: Yok
0: dedesi
1: artık.
0: gibi. Tuzla'dan Kadir Bozdemir. Ben Renktaş'ıma selamlar olsun. Abi sabah sabah ne yemek muhabbeti yaptınız? Acıktım. İstanbul'da öyle ahım şahım gözleme yapan bir yer kalmadı. Zaten en ucuz gözleme 400 TL. Önceden başka yemekler pahalıyken gözleme yerdik. Şimdi gözleme de normal yemeklerle yarışıyor. Kolay gelsin Vedat abiye selamlar demiş. Sana da takımdaş olarak selam yollamış.
1: Evet, ben de selamlarımı ileteyim. Güzel, gözleme sektöründe bir canlandırdın yeniden sanki.
0: Vallahi bu piyasaya yön veriyoruz ya.
1: Kıymetli, güzel. Ben de Nihat Bey'in yanına gideceğim. O da güzel denk geldi gerçekten. Lokasyon olarak da bayağı bir yakın bana.
0: Nihat Bey bir de fotoğraf atmış bak şu an. İncirlerini toplamış bahçeden. Onur Bey'e bardacık incirlerimden hediye etmek isterim.
1: Teşekkür ederim. Mutlaka uğramayı düşünüyorum.
0: Bu arada sevgili Onur Kıran'a da Onur Kıran'ın Instagram ve Twitter hesapları üzerinden, Instagram daha kolay olur tabii, DM yoluyla ulaşabilirsiniz. Yani bu gibi iletişimler açısından kendisine de ulaşmanız daha iyi olur. Üstümüzde kalmasın. Söylemiş olayım, incir güzel gözüküyor çünkü hani gören gözün hakkı var derler, biliyorsun.
1: Sana da yollarız.
0: Beklerim efendim. Et ekmeğin diyarı Konya'dan selamlar. Döneri 1'e, etli ekmeği 2'ye, gözlemeyi 3'e yazarım. Canan Karatay tereyağı sever, kızmaz bir ekim olarak biliyorum. Umut Durak. Yağ somunu diye bir şey Konya'da keşfettim. Onu da yukarılara yazarım. Hiç denemedim yağ somunu.
1: Ben de ilk defa duydum. Etli ekmek de güzeldir bu arada.
0: Hakikaten çok iyi. Burak Bey günaydın. Restoran ismi ne olur? Bak bu da güzel soru.
1: Altıncı adam.
0: Altıncı adam. Bilmiyorum. Bunu düşüneceğim. Bunu ilerleyen programlarda konuşacağım. Vedat abiden uyarı geldi şimdi. Ağzına sağlık. Yine anlamadığım şekilde çok hızlı geçti ve inanılmaz keyifli bir program oldu.
1: Teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık. Şimdiden afiyet olsun sana.
0: Çok teşekkür ediyorum. Evet, hattımızda sevgili Onur Kıran vardı. Onur Kıran'a Onur Kıran Instagram, Twitter ve YouTube hesapları üzerinden ulaşabilir. Kendisini takip edebilirsiniz içerikleri için. Yine bana Burak Alaca hesaplarından ulaşabilirsiniz. Son bir rica olarak da Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak yeni kanalıma destek olursanız beni çok mutlu edersiniz diyelim. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın aynı yerde aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam sona erdi.
3: Reklam.
4: At yarışları Bilyoner'de oynanır. Uzman yazarların kuponları, detaylı istatistikler, sahadan son gelişmeler, sabit ihtimalli bahisler ve daha fazlası Bilyoner'de.
5: Sporda eğlenmenin ilk adresi Bilyoner.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
5: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.
4: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor.
7: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.

0: Herkese merhaba. Radyo Spor'da Son Düz'ün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını konuşmak için karşınızdayız. Radyo Spor'da Son Düz'ün sunduğu Foto Finish'te. Ben Ufuk Çakır. Günün yarışlarını bugün konuşacağız. Ankara ve İzmir yarışlarının yanında bir de akşam Diyarbakır yarışları var ki. Diyarbakır yarışlarını da yine sizlere aktarmaya çalışacağız. Metin Abacı ve Serkan Çömez bugün konuklarımız olacak. Evet, günün yarışları zorlu geçecek, kalabalık yarışlar ki İzmir her ne kadar 7 koşu olsa da arkasından Ankara, 9 koşulu bir Ankara yarış programı bizleri bekliyor. Sonra gecede Diyarbakır yarışları var, yine onun yanında yurt dışı yarışlarıyla da süslenmiş, kalabalıklaştırılmış bir program. Gece 4 tane Amerika yarışı var, yine gündüz sabah başlayan bir Avustralya yarışı. Ve bizleri şu anda Toobonga başladı ve ilk koşuda da 10 numaralı Toscanella kazanmış. Arkasından Tourfontaine var, sonra İngiltere, İrlanda kurak yarışları bizleri bekliyor. Ve sonra Gulfstream Park, Woodbine, Kanada'ya Woodbine'a, Amerika'ya Gulfstream Park'a, Saratoga'ya ve Kentucky'ye gideceğiz. Bugün gece özellikle çok zorlu yarışlar Amerika'da bizleri bekliyor. Keyifli yarışlar bizleri bekliyor. Ama başta biz İzmir'i konuşacağız. İzmir'de de Metin Abacı bizlere yardımcı olacak. Abi hoş geldin.
1: Bulduk, kolay gelsin. İyi yayınlar olsun inşallah. İsabetli tahminler olur bugün inşallah.
0: İnşallah abi. Dün İstanbul'da başarılıydın. Hem birinci hem ikinci altılıyı sondüzlük.com'da güzel bir şekilde yarışseverlere önerdin, tahmin ettin. Tebrik ediyorum seni. Bugün de İzmir'de. Bugün de İzmir'den aynı başarıyı bekliyorum. Senden ki İzmir'de de bugün 7 koşulu bir yarış günü. Tek altılı ve altılıda 18'de başlayacak ama 17-15'te birinci koşu var. Birinci koşuda da koşacak 9 tane safkanımız var. 9 safkan şartlı 4 yarışta. 3 yaş İngilizler start alacaklar. 1600 kumda nasıl bir yarış bekliyorsun?
1: Evet, zorlu bir yarış. Baktığınızda istikrar göstermeyen, genellikle vasat formu biraz düşük falan isimler var ama birkaç tane isim burada biraz daha nispeten iyi koştukları yarışlarda birincilik olsun, tabela olsun. Bunlar kim? Öncelikli olarak benim önereceğim iki isim var ki 6 numara Brave Country ve 2 numara Star Sport olacak. Bunun dışında söylenen 3 numaralı Sigurd Ers ve 5 numaralı Yılmaz Kenan da var. Ben iki safkanı 6-2'yi önerdim. 7'li Plase Ganyan ve ikililer için. Ama 3 ve 5 de bu ikilinin hatasını affetmez. Bugün konuştuğum arkadaşlara duyduğum isimler.
0: Evet, 6 ile 2 dedik başta. 2 safkanı önerdik ama ilave edilecek varsa 7 ve 5 dedik. 2 de ilavemiz var. Altılı Ganyan başlayacak abi. Ne ile başlayacak? Yamak bir yarışıyla başlayacak. Saat 18'de 2000 metrede kumda bir yarış var. Yamak bir yarışı ve apranti kardeşlerimiz, daha önce bu safkanlara binenler var, kazananlar var ve bunlardan biri de binmiş en azından Sinan Akşın Bayolof'a. %41 AGF çıkmış şu anda, baya bir ön planda. An kardeşi en yakın rakibi 21 AGF'de. Ne diyorsun, bu koşuyu nasıl başlayalım, kimleri yazalım?
1: Evet, zorlu bir yarış aslında bakarsanız. Yamak yarışı olması da işi biraz zorlaştırıyor. Sonuçta tecrübeli aprantilerden belki bir derece daha iyi yarışlar bekliyoruz ama burada yamak bir olunca tecrübe olarak da form olarak da biraz daha geride aprantiler burada. Yarış süratli gidecek. Bayalov öne çıkacak ama Ankara Ateşi, Reyhan Gelin, onlar da süratli. Bence tempo kurmakta biraz zorlanabilir. Gerçi sınav için biraz daha tecrübeli buradakilere göre ama ben yine de zorlanabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla sonlarda etkili gelebilecek iyi bir isim var. 5 numaralı Fotoroman. Üzerinde de Efe Akpınar var ki bence buradaki en formda apranti Efe Akpınar. Ben ikisinden 5 numara Fotoroman diyorum. Daha sonra yine kalite bir isim, yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Yine tecrübeli bir Eren Dursun Ökten'le start alacak. 7 numara Öykülü Kız diyorum. Ondan sonra Bayolof ve Ankara Ateşi kalite isimler, formda isimler. Burayı 5-7-1-8 ayırt etmeden yazmak gerekiyor diyorum. Hatta bu yarışta ilk ayakta yapmamak için 3 numaralı Öztamer ve altın var ve hangisinin dahi yazılabilir. Öncelik dediğim gibi 5-7-1-8, daha sonra 3-6.
0: 5-7-1-8 öncelik 4 safkanımız var. Sonra 3 ve 6 dedik ki Efe Akpınar'dan bahsetti Metin abi. Metin abi, Efe Akpınar dün kazanmayı başardı. Didilaz ile Bursa'da kazandı. İstanbul'da da kazanmıştı. Cuma günü Şevçenko ile kazanmıştı diye hatırlıyorum. Evet, Şevçenko ile de kazanmış. Yani çok formda o da ve... bu başarılı birinciliğini bugün de taşlandırabilir, devam edebilir bu formunu. Ki cazip durumda %8 AGF'de Efe Akpınarlı Fotoroman. Metin Abacı'nın sıralaması 5-7-1-8 öncelik, daha sonra 3 ve 6 numaralı safkanlar oldu. Birinci koşuda, birinci ayakta, İzmir'de ilk ayakta, yamak bir koşusunda maksimum 6 safkan yazdık. Ufak kuponlar 5-7-1-8 geçebilir dedik. Meydana geldik 3. koşuya, Altıl Gayan'ın 2. ayağına geldik ki 3 yaş şarapların 1600 metre kumda koşacakları bir yarış var karşılarında. Burada AGF sıralamasına baktığımızda dağınık bir sıralama görüyoruz. Yani yarışsever çok ismi oynamış, azapla geçememiş. Metin Abacı nasıl geçti?
1: Yani son yarışları ikincilik, üçüncülük tabela içinde artık meydinden çıkmaya, veda etmeye yaklaşmış isimler var. Bir de mesafe 1600 oldu. Yani bunların dışında da kısa mesafede pek varlık gösterememiş isimlerden de birisi. Uzayan mesafede sonlarda güçlü gelebilir. Ben burada 5 safkana yer verdim. Öncelikle 3 numaralı Toplu Sert, daha sonra 2 numaralı Kafkas Yürekli. Bu ikiliyi biraz daha ön plana aldım. 7 numaralı Sert Desen yine 3-2. Aprantisiyle kilo avantajı da var. Aprantisi eğer ki bir tık iyi binerse çok şanslı olur bu kilo avantajıyla. 10 numaralı 7 kapılı Mehmet Kayala tecrübeli bir jokeyle start alıyor. 1 numaralı Zazayenas biraz kilosu fazla, 61 kilo. Şayet 57 kilo falan olmuş olsaydı ben de burada favori olurdu. Yani o derece. En tecrübeli, en fazla tabela yapmış bir isim ama yine de 61 kilo olsa da kuponlara yazmak lazım. Buraya da 3, 2, 7, 10 ve 1 şeklinde sıralama yaptım. Bütçe dahilinde değerlendirebilirler.
0: Evet, 3 numaralı Toplu Ser'le başladık. Bir Gelibolu yavrusu başa koyduk bu safkanı. 3, 2, 7, 10 ve 1 bizim buradaki sıralamamız oldu. 3, 2, 7, 10 ve 1 Metin Abacı'nın İzmir'de ikinci altının ikinci ayağındaki sıralaması, meydandaki sıralaması 5 safkan azatla geçilecek bir koşu gibi değil. Bir mesaj var abi gelen. Koş Dadaş'ı soruyorlar Hüseyin Şimşek'le. İlk iki yarışında 5. ve 4. olmuş bu safkanda bir despot yavrusu. Var mı şansı, ne diyorsun?
1: Yani mesafe uzadığı için gerçekten bu tip yarışlarda sürprizler olabiliyor. Ben biraz baktığımda henüz daha bir tık daha eksik olduğunu düşündüm. Nefes problemi olabilir. Yarışları belki tabelada ikiliyle başlarda değerlendirilebilir ama benim görüşüm bugün biraz zor. Yine de at yarışı imkansız.
0: Her şey olur. Evet. Her şey olur. Yine WhatsApp'tan 0538-052-1487 hattımızdan sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz diyelim. Radyo Spor'un WhatsApp hattı 0538-052-1487. Buradan gelecek soruları da yine cevaplamaya çalışırız. Şartlı 5 koşuya, 4. koşuya ve Altıl Gayan'ın 3. ayağına geldik. Burada da son 2 yarışını kazanmış Mr. Monk Altılı AGF tablosu ilk sırasında. Ali Yıldız biniyor. Ali Yıldız'la da kazandı zaten. Daha önce de Ali Yıldız'la son yarışında özellikle İzmir'de yine Ali Yıldız'la kazanmıştı. Yarışın favorisi olarak koşmuş, kazanmıştı. Ne diyorsun? Kumpiste iyi koşan isimlerden biri Mr. Monk. Bu yarışta şanslı mı? Nasıl görüyorsun şansını?
1: Evet, ben oldukça şanslı görüyorum. Hatta banka oynayacağım bir isim olacak. Burada baktığımız zaman King Çağdaş da var. Muhammed Mirbilgin'le 3'te 3 yaptı. Son iki yarışını o da rahat kazandı. Uzak kazandı. Mr. Monk da çok rahat kazandı. Ama Mr. Monk bir tek kalite olarak daha iyi, daha güçlü rakiplerle koştu. Üstelik son 2100 metrelik yarışına baktığımızda yaptığı derece King Çağdaş'ın 1900'deki derece açısından baktığında 100 ortalamalarını birbirine yakın. Yani Mr. Bob daha uzun mesafe koşmasına rağmen 100 ortalaması 1900'deki King Çağdaş'ta aynı aşağı yukarı. Burada mesafe uzadıkça 100 ortalaması da artar normalde. Ben Mr. Bob'un bir kez daha kazanmasını bekliyorum ve banko olarak öneriyorum. Ama burada eğer ki at yazacaksak tabii ki rakibi 5 numaralı King Çağdaş olacaktır.
0: Evet, Mr. Monk Metin Abacı'nın da alternatif teki oldu ki Ali Yıldız da son yarışında kazanmıştı. Bugün yine kazanabilir dedi bu Budmaster yavrusu. Yarışı kalitesiyle lehine çevirebilir dedi. King Çağdaş'ın da Muhammed Birbilgin'le ilginç bir istatistiği var. 3 ay araya gitmişti, aradan döndü, 2 yarış yaptı. İkisini de 1900 metrede Muhammed Birbilgin'le kazandı. Satış 1 ve şartlı 2 koşulardı bunlar. 59 kiloydu, 60 kiloydu. Bugün 57 kilo. Tabii ki rakipler bugün birazcık daha güçlü. Ya Mr. Monk tek ya da 3-5 iki safkanla geçebileceğimiz bir koşu, bir ayak oldu burası. Kısa vade 7 yarışa geldik. 5. koşuya geldik. 3 yaş İngilizler 1200 kumda koşacaklar. 6 safkan var. 6 safkan içinde 2 isim. 1 numaralı Leon Tomo, Mustafa Çiçek'le 62 kilo, Last Force'a 6 numaralı safkansa Alican İnci ile 56 kiloyla rakiplerini ayırmışlar. 33 ve 30 AGF'deler. Ne diyorsun abi, var mı AGF'yi değiştireceğimiz bir durum?
1: Evet, yani bu yarışa baktığımızda önde süratli isimler var. Tolpar, Elkimuko, Last Force yarış süratlenecek. Ben burada Witwit'in sonlarda süratli gidecek yarışta etkili gelebileceğini düşünüyorum. Witwit benim ilk attım olacak ama Tolter de zaman zaman Witwit'i geçmiş bir isim. Daha önceki karşılaştıkları koşullarda. Yine Last Force 3 yarışta kazanıyor. Üstüne koya koya geliyor. Bu safkan da bugün çok şanslı. Ayırt etmeden ama benim başta önereceğim isim 5 numaralı Witwit olacak. Daha sonra Tolter ve Last Force diyorum. Bu üçlüyü ayırt etmeden yazmak lazım. Yani Tomo'nun kilosu ağır geldiği için ben ellemedim. Dileyen ekleyebilir.
0: Evet, 5 numaralı Witwit şu anda 3. AGF'de 3. sırada. Ama sabit ihtimalliye baktığımızda Witwit 2 lira 10 kuruş Ganyan'da favori çıkmış. En az sabit Ganyan'ı alan isim olmuş. 5 numaralı Witwit. Her ne kadar altılı Ganyan favori tablosunda 3. sırada olsa da en fazla Ganyan, en düşük sabit Ganyan bu safkanda 5 numaralı Witwit Cem yavrusu bugün Metin Abacı'nın da favorisi oldu. Daha sonra 3 numaralı Tolper ve 6 numaralı Last Force dedik. 3 safkanla burayı da geçtik. Şimdi bir geldik 6. koşuya. Dişilere ait bir koşu. Şartlı 4 koşu. Ve burada da 1200 kumda daha önce yarış kazanmış, başarılı olmuş isimler karşılaşacaklar. Ne diyorsun abi, bu 7 safkan içinde 6 tanesi yarış kazandı. Bir tanesi daha maiden. Sen kimleri tutuyorsun?
1: Evet, hatta bazı son iki yarışını kazanmış bu safkanlara baktığımızda. Ama baktığımızda koşu süratli geçecek. Önde neredeyse ilk 5 safkan, Ankara Erçelik, Brutalia, Bravery Horse, Oklahoma, Prens Elif, çoğunlukla yarışı önde kabul eden, özellikle 2 ve 3 nolu Brutalia ve Bravery Horse sürekli önde kaçarak yarış koşan isimler. Oklahoma, Prens Elif, Ankara Erçelik ve bunlara eşlik edecek süratli isimler. Kolay bir yarış olmayacak. Önde süratli gidecek bu yarışta. Arkalardan gelecek isimler bence biraz daha şanslı olacak. Ankara Erçelik'in bekleyerek 2-3 gittiği yarışlar da var. Yarışın gidişatı çok lehine. Yine altın oldu Yeşil Tron'da. Sonlarda güçlü gelebilecek bir isim. Öncelik Ankara Erçelik ve Yeşil Tron diyorum. 1-6 diyorum ama yine de burada 5 numaralı Prens Elif ve 3 numaralı Beyrolos'ta ihmal edilmemeli. Yarışın gidişatı biraz da jokeylerin tecrübesiyle, anlık atraksiyonlarıyla belki fotoğrafta bitecek bir yarış. Bu 4 safkanda bana göre eşit şansa sahip. 1-6-5-3 diyorum.
0: Evet, 4 safkanı ayrımsız kupona yazalım dedi Metin Abacı. 1 numaralı Ankara Çelik'le başladı. Son 2 yarışını kazanmış bir isim. Mustafa Çiçek'le ikisini de kazandı. Yine bugün Mustafa Çiçek'le start alıyor. Yeşim Tron 6 numaralı safkandı. Hayatının ilk yarışını kazanmıştı. O gün üzerinde Nevzat Avcı vardı. Bugün Muhammed Mirbilgin var. Nevzat Avcı Brave Rose tercihiyle Hakan Saner'in safkanıyla koşuyor ki ilk iki yarışında birinci de üçüncü olurken de Brave Rose'da Nevzat Avcı vardı. Sonra da Prenses Elif dedi ki 4 safkan. 1-6-5-3 ayrımsız yazdık ve geldik İzmir'de kapanışa. Son ayağı, son ayakta da 2 numaralı Erdağ'ı ve 6 numaralı Kuzey'in Poyraz'ı ekür olarak start alacaklar. Bu maiden yarış 3 yaş şarapların 1600 metre kumda koşacakları bir yarış. Burada da 52-53 AGF almış ekürler toplamda. Ne diyorsun abi, kapanışı nasıl yapacağız?
1: Yani ben de ilk sıradan önerdim ama o 53 AGF bu kadar iki katı Arden Soy'la fark olmasını ben doğru bulmuyorum. En az Erdağ kadar Arden Soy'da şanslı, Bursa'dan çok iyi durumda geliyor. Bursa'daki arkadaşlarım yani açık söyleyeyim tek önerdiler. Ben de zaten burayı 2-1 ayırmadan yazdım sondüzlük.com'daki şablonumda. Erdoğ kadar Arden Soy'da. Zaten tatolarına baktığımızda 4 koşuda 1 üçüncülük, 3 ikincilik her ikisinde de Üzerlerinde de Mustafa Çekler, Mehmet Kaya gibi iki tane tecrübeli isim var. Son metrelerde bu ikisinin kapışmasını izleyeceğiz diyorum. Ayırmsız 2-1 yazılmalı. Hatta erken kapışırlarsa aşağıda Nevzat Avcı gibi çok tecrübeli bir İzmir'de iyi yarışlar yapan jokeyle 8 numaralı Şensoy da son yarışları gayet iyi. Bu ikiliyi avlayabilir. Biraz geniş oyunlar işi sağlam alsınlar. Bir çarpı da onu atsınlar derim.
0: 2 numaralı Erdağ, Ekürler'den Erdağ ve 1 numaralı Ardensoy. Ayrımsız 2 safkanı kupona yazdı Metin Abacı ki çok geniş kuponlar 8 numaralı Şensoy ilavesi yapabilir dedi. Ama 2 numaralı Erdağ, 1 numaralı Ardensoy ayrımsız. Zaten totoları da kendisini ön plana çıkarıyor. Özellikle Erdağ'ını son yarışında kazanır tutuyorduk Muhammed Mirbilgin'le. O günde Zafer Yıldız geçilmişti ama Zafer Yıldız o gün felaket koşmuştu. Çok kolay bir yarış kazanmıştı. Bakalım bugün ne olacak? Abi,
1: yani Bilbo Atakısı da aldı büyük bir olasılıkla. Evet. Onun faydasını da görür diye düşünüyorum. Ama ne kadar olsa Ardensoy'da hem Bilgi kendi görüşümde o şekildeydi dünden. Ayırt etmedim 2-1 ama bugünkü aldığım bilgi de değerli bir bilgi. Dolayısıyla ayırt etmemekte fayda var diyorum.
0: 2-1 ayrımsız yazalım kuponlara. Yer kalırsa artık 8 numaralı Şensoy. Öndeki büyük çok kapışma olursa, yarış süratli giderse sonlarda güçlü gelebilecek bir isim olarak çok geniş kuponlara önereceğim bir isim olsun. Abim çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Ankara için gözüne çarpan bir şey oldu mu? Dikkat diyeceğin bir isim var mı?
1: Yok, ona henüz daha yeni başladım çalışmaya. Ama benim de gözüme batan bir isim Yarın var. Merakla Yarın bekliyordum. Şartlı bir yarışta Yavuz Han koşusunda 8'e koşta bugüne kadarki satın alınan taylar içindeki en pahalı rekortman tay başladı. İdmanlarına uzun zamandır sahadaydı zaten. Yarın start alacak Hızlı Yasin. 10 milyonun üzerindeki fiyatıyla bugüne kadarki en pahalı alınan tay bir şampiyon bekliyoruz adayı, bakalım. Evet, bir şampiyon adayı bekliyoruz. Böyle kaliteli çok iyi taylar gördüğüm zaman ben özellikle takip ediyorum, izliyorum. İnşallah bir Turbo gibi, Kafkaslı gibi, ne bileyim, kaliteli bir safkan olur. Biz de keyifle izleriz.
0: Evet, Hızlı Yasin yarın koşacak. Şartlı bir Yavuz Han koşusunda İstanbul'da start alacak. Günün 8. koşudaki 4 numaralı Hızlı Yasin ki Hızlı Ahmet'in kardeşi, Balkıtay'ın kardeşi, Bendeniz'in, Balaşir'in ana baba bir kardeşi bu safkan. Özgünan Arcıvan orijin ve yarın da merakla onu bekleyeceğiz ama yarın bir de Adana sentetik yarışları başlayacak. Sentetik pist yarışları başlayacak. Orası için de bir heyecan var Adana'da. Adanalıların içinde kıpır kıpır çim pis kalktı, sentetik geldi. Yarın da ilk yarış günü Adana'da sentetik, onu da konuşacağız. Yarın artık konuşuruz.
1: Evet, öğleden sonra hem İstanbul hem Adana için çalışmalara başlayacağım ben de. Tamam. Gün içinde yarına hazırlamaya çalışacağım.
0: Tamam abi, çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum sana.
1: Ediyorum. Herkese bol şans diliyorum.
0: Sağ olasın. Evet, Radyo Spor'da hemen bir araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Süper Lig'de 3. hafta heyecanı Bilyoner'de hız kesmiyor. Bu akşamsa 9.30'da Galatasaray'la Göztepe karşı karşıya geliyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.
7: Sporda eğlenceli bir kardeşi Bilyoner.
8: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastır.
9: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
10: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Radyo Spor.
3: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyospor, Saran Holding kuruluşudur.
2: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
0: Radyo Spor'da son düzün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını konuşacağız ki günün yarışlarını konuşmaya İzmir'le başladık. Metin Abacı'yla İzmir'in 7 koşusunu değerlendirdik. Arkasından da Ankara ve Diyarbakır yarışlarını değerlendireceğiz, konuşacağız. Sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Kimle olacağız? Serkan Çömez'le detayları konuşacağız. Özellikle Doğu yarışlarının uzman tahmincisi Serkan Çömez son düzlüğünde hem yorumlarıyla hem şablonlarıyla yarışsevere yardımcı olmaya çalışan tahmincisi hattımızda. Serkan, hoş geldin.
11: Merhabalar Ufuk abi. Sesimizin ulaştığı tüm noktaya saygı ve sevgilerimi sunuyoruz. Güzel bir hafta sonu bizi bekliyor. Hem Diyarbakır'da bugün çok cazip bir program var. Ankara'da bol alternatifli bir program var. Yarın da büyük heyecan Adana bizim için başlıyor. İlk kez sentetik pistle biz de buluşacağız. Nasıl bir gidişat olacak bizim için? Bizde de merak konusu şu anda başladı diyelim.
0: Yarın uyku yok sana o zaman.
11: Biz ders çalıştık, bitti.
0: Bitti.
11: Çalışmaya düşün. Ben şimdi deklareye bakıyordum, en azı deklaresine. Abi ben de şey yok, ben deklare girdim, çalışıyorum, işimi bitirdim. Arkama yaslanırım, bakarız sonra.
0: Evet, Serkan Çömez öyle yapıyor. Deklare olduğu gün çalışıyor, yazıyor, bitiriyor. Başkasının tahminine bakayım, oradan bunu alayım, asla. Buradan şunu alayım, olmuyor.
11: Zaten öyle bir şansımız da yok abi. Biliyorsun ki baskıya bazı yazılarımız gazetede de basılıyor. Onların ötürü 2 gün önceden yazıp atmak zorundayız. Hani bizim öyle sağa bakalım, sola bakalım burada. Acaba bunu mu vermişler bunu? Kim ne yapmış? Öyle bir derdimiz yok yani.
0: Evet, AGP nasıl olmuş? Düşmüş mü, çıkmış mı? Yok. Ona göre tahmin vereyim derdi Serkan'la yok.
11: İşte mesela geçenlerde bir tane %1 AGF bir yatımız vardı.
0: Evet.
11: Ben apprentice'ine yazdım. Dedim ki kardeşim, dedim, önde dedim, ısrar edersen dedim. Çarşamba günü oluyor. Evet. Çok da büyük bir AGF vardı o yarışta. Dedim ön tarafta ısrar ederse Leyda Alistan, dedim, senin atın daha, dedim, Çakır Furkan'dan bahsediyorum. Evet. Daha seri dedim. Ondan sonra ön tarafta ısrar et dedim. Tamam abi dedi, elinden geleni yapacağım. Bak çocuk gitti kazandı mesela. Bizde vardı. Biz ikinci sırada önermiştik. O günün çok yüksek AGF'si olmasına rağmen. Hani biz o çocuklarla da istişare ediyoruz. Evet. Yani
0: sen
11: hani onlara, onlar da bana...
0: Taktiği de veriyorsun.
11: Veriyoruz abi. Evet, veriyoruz abi. Levent'e kaç tane yarış kazandırdın?
0: Tabii, evet, son vallahi öyle. Biz de öyle. Çünkü çocuklar da her ne kadar ellerinden geleni yapsalar da doğru yönlendirdiklerinde o içlerindeki cevheri daha çok çıkarmaya başlıyorlar. Yeter ki birazcık daha doğru yönlendirme, doğru taktikle koşmaya çalışsalar yetiyor. Bugün Ankara
11: şimdi
0: var.
11: Geçen bir şey oldu abi. Levent şimdi 4 tane yamak arasında koşuyor. Sürdürek favori var, Ömer'in oğlu. Ya dedim, Levent niye arkana bakıyorsun? Abi arkamdan çekilsinler, at böyle yani iyi durumda değil, ön tarafta böyle sanki yıkılacak hissiyatı veriyordu. Ben sürekli arkama bakıyorum, arkamdan uzaklaşın diyorum dedi. Ama dedi ekranda bunu görmüyor ki millet falan dedi. Sosyal medyada küfür falan etmişler sözce. İşte niye sürekli arkana bak bilmem ne diye.
0: Evet, tabii ki atın üstünde olmak başka, uzaktan seyretmek başka. Onun hislerini, onun yarış içindeki hareketlerini ve temposunu hissedince en azından ona göre davranmış çocuk. Tabii ki uzaktan bizim onu görme şansımız mutlaka olmuyor. Ankara var. Ankara'da güzel bir program var ama çıkanlar var. Maiden yarışlarda çıkanlar olmuş. Erkenden çıktılar ki yarışseverin de kafası fazla karışmadı bu konuda. Mesela birinci koşuda Herkül Bey %76 AGF çıkmış. Ekülüs ile %78'e varıyor. Alınca Köylü ve İnci Adası 5 ve 9 numaralı safkanlar koşmayacak bu koşuda, birinci koşuda. Ankara'nın birinci koşusunda Maiden'da kimleri tutuyorsun?
11: Yani Herkül Bey, ya ben çok hani böyle ağır favoriyle çok sevmem ama koşmuş olduğu iki kumpit yarışı gayet başarılı ki o yarışlarında birinde 13 metre birinde 16 metre rakiplerinden fazla koşmuştu. Hep dışarı meyilliydi. Bugün herhalde büyük bir şans olacak ki hem Vedat Abiş'in cezalı olması Özcan Yıldırım'a yarayacağını düşünüyorum. Hem birinci koşuda hem ikinci koşuda son yarışlarında kazandığı isimlerle Özcan Yıldırım bekleri olmuş. Özellikle ben start provasında bu ismin çok ayağına çabuk bir yapısı vardı. Starkovas'ın kazandığında izlediğimde ben dedim ayağına çok çabuk bir isim. Ama o yarıştan hep beklemeyi tercih etti. Ki geçildiği isimlere baktığın zaman özellikle mesela abi son yarışında geçildiği isme baktığımız zaman İzgioğlu yanlış hatırlamıyorsam bir sonraki yarışında kazandı. 14 handikapta da kazandı. İlk mesela kum yarışında o ikinci olduğu yarışında koşmuş olduğu isimler de mesela meydana veda ettiler. Ben Herkül Bey'in herhangi bir sıkıntı yaşamadığı takdirde bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Bugün liderliği almasını bekliyorum açıkçası. Ben startla birlikte ön tarafa gelecek Herkül Bey'in bir beyaz bayrak haline yapmasını bekliyorum. Rakipleri gerçekten uygun. Ben ilk koşuda kazanmasını bekliyorum abi.
0: Evet. Herkül Bey bankosuyla başladık o zaman. Herkül Bey'i Özcan Yıldırım'la Vedat Abiş'in cezalı olması için binen Vedat Özcan Yıldırım'la banko olarak önerdik. Birinci koşuda 3 numaralı Herkül Bey banko. İkinci koşu handikap 16 koşu 3 yaşlı İngilizler 1300 metre kumda koşacaklar. Bu yaşta da 9 safkan var. Yine Özcan Yıldırım şanslı dedin. Hadi oldu 200'ün safkanı. Wolfshine ilk defa binecek bu Good Curry temsilcisine. Ne diyorsun? Bu da kazanıyor mu?
11: Bence de kazanır abi. Şimdi son yarışına baktığımız zaman 1200 metre mesafede koştuğu yarışında elde etmiş olduğu derece 1.12.95'ti. O pist rekoru Good Growth Prospect'e ait olan 1.12.68'di ki sonlarda çok kolaydı. Bence Vedat abi zorlasaydı bu pist rekoru kırılabilirdi. Bugün için özellikle yarışın gidişatına baktığımız zaman ön tarafta onu zorlayacak bir isim Spizzatl gibi görünüyor ama onundan da ister liderliği alsın, isterse onun arkasına yatsın bir yerden sonra onu atlar diye düşünüyorum. Ben daha önce geçmiş olduğu burada start aldığı rakiplerinde istinaden daha iyi form durumuna sahip olan Wolfshine'i ki bak abi kazanmadan önce yapmış olduğu galopunda 640-26 idi. Son işinde 637.5-24.5'lara kadar düşürmüş. Bence çok iyi durumda bu yarışa geliyor. Wolfshine'in bu yarışı kazanmasını bekliyorum. İkinci banko olarak öneriyorum abi.
0: Bu safkan hep starta kadar kulaklık ve dil bağıyla koşuyordu. Son yarışında starta kadar kapalı gözlüğü de taktılar. Taktıktan sonra yani 2025'ten sonunda kazanmıştı. Uzun aradan sonra yine 1200 kumda kazanmayı başardı. Bugün yine starta kadar kapalı gözlükle devam ediyorlar. Birazcık daha sakin geliyor olabilir herhalde.
11: Sakin.
0: Evet.
11: Aynen abi. Stres yapmıyordur.
0: Sakin yapmadan gelip geçen son yarışını yani 2 hafta önceki yarışını çıktığı gibi kazanmış. Bugün de yine Wolfshine kazanmaya yakın. Yanına rakip yazmadık. 3 numaralı Herkül Bey, 5 numaralı Wolfshine, 2 tane Özcan Yıldırım bankosuyla başladık o zaman. Fırat Akın'a da selam olsun buradan menajerine. Üçüncü koşuya geldik. Handikap 16 yarış. 2100 kumda 8 safkanın katılacağı yarıştayız. Ne diyorsun buraya?
11: 7 aylık ara sonrasında görmüş olduğu yarışlarda daha iyi duruma geldiğini düşündüğüm bir isim var abi burada. O da yine Özcan Yıldırım'la start alacak. Gecenin ateşi olacak. Özellikle Mehmet Keskin sonrası Özcan Yıldırım'ın bilmesi en az bir saniye katar diye düşünüyorum. Son 1400 metre yarışını kesinlikle ölçü almıyorum. Bir önceki yarışında Tyron Lannister gibi ki bu koşsa en az %50-%55-60 AGF'lere kadar çıkar. Onun arkasında boyun farkla İkinci olmuştu. Daha önceki uzun mesafe yarışında burada start alan Lord Vidar'ları ve o günün ağır favorisi Şamar'ı geride bırakmayı başarmıştı. Ben bu form durumuyla ön tarafta El Verdigo'nun liderliğiyle başlamasını beklediğim ölçüde hemen ön grupta erken yerini alacak gecenin ateşi virajla birlikte ataklarını başlayıp koşuyu çalmaya çalışacaktır. İlk sıraya yazdım. Yine rakiphanesinde bugün çok uygun stiklesi var. 52 kilo ile start alacak olan Lord Vidar ilk ciddi rakip olacaktır. Özellikle son yarışlarında hem kulaklık pil bağı aldıktan sonra çok iyi performans göstermeye başladı. Son yarışında da 55 kilo ile ikinciliği El Intercable arkasında öyle fena bir grubu geride bırakmadı, arkasında bıraktı isimler. Bugün 12. sırayı aldım. 3. sırada Make Fun Of diyeceğim. O da ön taraflarda erken yerini alacak bir isim. Özellikle Ankara pistinde o kazandığı 15 handikap yarış bu gruba yetecek güçte olduğunu düşünüyorum. 13. sıraya aldım. 4. sıradan 3 numaralı Howard Ahmet Çelik tercihiyle yazdım ve ön tarafta liderlik yapacak El Verdigo'da bu ayağın sigortası olur. 6-7-8-3-4 benim buradaki sıralamam.
0: 6-7-8-3-4 5 safkanla geçti ki We Are The Best benim gözüme takılmıştı. O sende çıkmadı ama.
11: Çin performansı evet.
0: Kumda da koşmuş ama Çin performansı birazcık daha iyi olan safkan. 6-7-8-3-4 senin 5 safkanın burada değerlendirdiğin 5 yani, safkan
11: oldu. Bir tane kısa vadede 8 bir mücadelesi vardı. Veteriner hekim koşusu. Orada mesela 2-0-9 biten yarıştı. 2-19 Ankara'da yaptığı uzun mesafeli bir yarıştı. Onu baz aldığımız zaman yani grup evet biraz uygun ama bence kumpistli bir eksik koştuğunu düşünüyorum.
0: Evet. Geldik dördüncü koşuya. İkinci Altıgay'ın başlangıç ayağı ekürler vardı. 3 numaralı Kaya Dağ ve 4 numaralı Kral'ın oğlu. İkisi de yarıştan çıktı. İbrahim Kaya'nın safkanları start almadı ve böyle olunca da 10 koşu, 10 safkan 8 safkana düştü burada. Ne diyorsun? Burada kimleri tutuyorsun?
11: Abi 3 isim yazdım. 2 numaralı Doğan'ın aslanıyla başlayacağım. Özellikle Doğan'ın aslanının koşmuş olduğu yarışlarındaki genel performansını ben yeterli görmekteyim. Özellikle son yarışlarında bu yarışa yaptığı hazırlıklarını beğendim. İlk sıraya onu yazdım. İkinci sıradan Abat Bey diyeceğim. Abat Bey'e de baktığımız zaman son yarışındaki onun da yarış sonrasında yapmış olduğu hazırlıkları beğendim kazandı. Onu da ikinci sıraya. Bugün ön tarafta da numara almasını bekledim. Madame Daisy de uygun sikletiyle ve özellikle son işinde Enes Atlamaz'la yapmış olduğu galobunu da beğendiğimden dolayı 2-1-10 şeklinde buraya 3 isimli yeterli olacağını düşünüyorum.
0: 2-1-10 dedin. Abat Bey ben de ön plana çıkan bir isimdi ki çok geç geliyor. Fatih Rüsten Bebek biliyordu evet. Son 3 yarışında. Bayağı bir geç yani sprinte kalkıyor geliyor bir yerlerde bitiriyor yarışı ama hep geç kalıyor. Bakalım bugün 1500 metre ona da yarayabilir. 2 numaralı Doğan'ın aslanı, 1 numaralı Abat Bey ve 10 numaralı Madame Daisy. Senin 4 safkanın birazcık daha ön plana çıkacak, önde kaçacak isimler. Sanki birazcık daha şanslı gibi görünüyor bu koşuda. Geldik handikap 17 koşuya, 5. koşuya. 4 yukarı Araplar 1600 şimdi koşacaklar. 1 numaralı Baba Deniz ve 2 numaralı Deniz Kasırgası. Dilber Ekürsün temsilen buradalar. Gürsu temsilcisi Deniz Kasırgası da babası gibi çimde yarışlar yapıyor. Son 4 yarışında 3 birincilik, 1 ikincilik aldı. Bugün ayağın kurşununa yine kazanmaya aday durumda ve 36 AGF ile 2 ekürü 39 toplama AGF almışlar. Rakiplerinin bayağı önündeler. Sen kimleri tutuyorsun?
11: Ben aslında ön tarafa baktığımız zaman rakiplerin önünde Deniz Kasırgası duruyor. Doğu illerinde koşmuş olduğu yarışlardan sonra demek ki orada ayağını oturttular geldi burada çatır çatır koşuyor ve ne kadar kaliteli bir isim olduğunu ispatlarcasına yani ben buraların atı değilim görüntüsü veriyor. Evet bugün baktığımız zaman ön tarafta Asilmir Eskin'in kızı ön taraflarda biraz pençsiz de bunlara dahil olabilir erken şeyde. Startı ağır almış olsa bile Ayhan kursunda 2'de 2 yapan Deniz Kasırgası 3. galibiyetine Ayhan kursunda ulaşabilir bir kez daha. Ben onu da ilk sıraya yazdım. Rakip hanesinde 800 numara Keşanlı ile devam edeceğim abi. Ben son kısa vadeli mücadeledeki yarışını, kısa mesafedeki yarışını ölçü almıyorum. Bugün orta mesafede özellikle mesela Ankara pistinde 1600 metrede bir soğuk da arkasında boyunla ikinciliği vardı. Bence o kıymetliydi. Yine orta mesafede koşmuş olduğu performansı gayet etkili. Ben ikinci sıraya onu yazdım. Son yarışı kesinlikle ölçü almıyorum. 3 numara Asir mi? Eğer bugün Esin'in kızıyla Esin'in kızı biraz müsaade ederse ön tarafta önemli sürprize imza atabilir. Ki Sansar bu işleri çok iyi yapabiliyor. Ön taraflarda getirdiği zaman o orta mesafede arkadaki rakiplerini uyutabiliyor. Bunu da 3. sıraya yazdım. 7 numaralı Hop dedik. Son yarışı kesinlikle ölçü değil. Bence Ankara pistinde de koşmuş olduğu yarışlar var. Geçen sene özellikle Ayhan Kursu'nda kazandığı ve Deli Umut gibi, Cevahir Kan gibi, Mazeri Mayak gibi isimleri geride bırakmıştı. Onun da potansiyelli bir isim olduğunu düşünüyorum. 6 numaralı Beray Sultan, 4 numaralı Esen'in kızı ve 10 numaralı Penktir. Bu Ayhan sigortası olur. 2 çok önde, 8-3-7 çizgi, 6-4-10 abi.
0: Burayı kalabalık tuttun ama tabii kalabalık tutarken de bir ufak bir detay var. 2400'de 4 boy startta kaldı, ikinci oldu. 2400'de 4 boy startta kaldı, birinci oldu. 1900 şimdi son yarışında ayan koşuna normal başladı. Onu kazandı Deniz Kasırgası. Bugün mesafe birazcık daha aşağıda, 1600 metrede. 1900'de ve 2400'de kazanmış bir isim. 1400'de de kazandı ayan koşuna, ama bugün 1600'de yine birazcık startta takılırsa işte zorlanabilir dedi Serkan Çömez ve kalabalık tuttu. Özellikle yazdığı isimlere dikkat, yani Deniz Kasırgası olmazsa çok ata şans vermek lazım. Burada ona göre bir kurgu yaparsınız. Ya tek veya iki kupon yapıp birinde tek, birinde çok atla deneyebilirsiniz. Tabii bu 1.25 birim bedelli, artık nasıl iki kupon yapabileceksek diyelim. Ve Sultan Soyu Tarım İşletmesi koşusuna geçelim. Grup 2 koşu 1500 kumda Sert Kaleli. Selim Kaya yarışın favorisi, ama bir önce bir reklam, sonra devam edelim.
2: Yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
12: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
13: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
14: Okula dön.

0: süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1.000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Reklam.
3: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
4: Tekrar merhaba. Radyo Spor'da Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish'te ben Ufuk Çakır. Ankara yarışlarını konuşuyoruz. Sultan Suyu Tarım İşletmesi koşusuna geldik. Serkan Çömez burada neler diyecek? Kimi tutacak? Son düzlükte kazanacak at var mı? Sloganımız gibi. Yoksa önde kaçıp mı bitiren olacak? Ne diyorsun bu koşuya?
5: Yani Sert Kareli'nin hem son koşmuş olduğu yarış performansı uzun mesafede bile geçildiği isimler o gün ön taraftaki rakibini kovalayıp üçüncülüğü bence iyiydi. Ki bugün kazandığı yani en çok sevdiği mesafeye geliyor abi 1500'de ki burada Cevahir Kanları, Teyyar'ları falan geride bırakmıştı. Bence bugün Teyyar'ın liderliğiyle başlayacak yarış. Selim Kaya da çok elinden kaçırmayacaktır. Bence özellikle düzlükle ki son yarışındaki görüntüsü uzun mesafeye rağmen çok iyi olan Sert Kaleli'nin ben bu rakiplerini geride bırakmasını bekliyorum ki bir önceki grup yarışı bile grup 1 İstanbul'daki çim uzun mesafeli Nibolu koşusu bile gayet iyidir. Bence başarılıydı. Tabelanın son sırasında yer almıştı. Tam ideal mesafesini start alacak olan Sert Kaleli bir kez daha kazanır gözüyle bakıyorum ben de banko abi.
4: Evet, Sert Kaleli bankosu geldi. Bu son alp temsilcisi Selim Kaya'da da bugüne kadar 5 kere koştu, 2 kere kazandı. Kısa vadede 8 ve kısa vadede 7 koşuları. Ankara'da 1500 kumda, 2100 kumda kazandı. Bugün yine 1500 metrede Selim Kaya'yla bir yarışa çıkıyor ki önemli bir grup 2 yarışa çıkıyor. Rakiplerini incelediğimizde de öyle çok böyle hani çok üstün bir safkan, o grup yarışlarda koşan bir safkanı göremiyoruz yanında. Özmen Bey yok, Gökürmak yok, Gürgök Bey yok, Atilla Bey yok. Hani geçildiği rakipler yok. Geçtiği, daha çok geçtiği Cevahirken var, Teyyar var. Onun için Sert Kaleli her ne kadar çok büyük AGF çıkmamış olsa da bugün kazanacak dedik, bank olarak önerdik. Cazip, çok at yazılan bir yer, fazla at yazılan bir yerde bir tek yazarsak özellikle ilk altının son ayağına denk gelmesi açısından bizim işimizi kolaylaştıracak bir at olacak Sert Kaleli Banko. 7. koşu kısa vade 6 yarış 2 yaşlı İngilizler ve 1200 kumdayız. 5 safkanın katılacağı yarıştayız. Burada da Yüksel Göktürk'ün Anatolian Hero isimli safkanı Mehmet Salih Çelik ile favori çıkmış durumda. 52 AGF almış. Ne diyorsun bu koşuya?
5: Ya ben 3 isim yazdım. Tabii ki bende Anatolian Hero var ama ilk kesim 4 numara Tom Ryder olacak. Ön tarafta Beautiful Light'ın liderliğini bence kabullendirecek. Rakipleri de çünkü bir önde gidip bir bekleme yapabilen bir isimler. Çok önde ısrar edeceklerini düşünmüyorum. Ben ön grubun hemen yakın takip edeceğini düşündüğüm ve son yarış, son kum yarışında da şart 5'te özellikle Red Flag gibi kum pistte başarılı yarışlar koşan ismi geride bırakan ki son yarışları grup mücadele ve kısa vade altıda bir çim pistte etkisiz kalmış olsa bile Tom Ryder'ın sonlardaki etkili ataklara kazanmasını bekliyorum. İlk sıraya onu yazdım. İkinci sıradan 5 numara Euroboyka diyeceğim. Euroboyka tek koştuğu kum pistler için 3 aylardan sonra dönüş yarışında kazanmayı başarmıştı. İlgilileri ısrarla çim koştular ki baktığımız zaman pedigrisine çim pistte gerçekten başarı koşan yakın akrabaları bulunmakta. Ben ikinci sıraya onu yazdım. Üçüncü sıradan da tabii ki Anatolian Hero diyeceğim. Kum pistte koşmuş olduğu yarışları gayet başarılı ki son yarışında Rexelay'ın arkasında ikinci kalmıştı. Çok büyük AGF'ydi o gün. Ön tarafta gitmişti Rexelay. Ben Anatolian Hero'nun da bugün sonlarda mücadelenin içinde olacağını düşünüyorum. 4-5-1 abi ben 3 isimle burayı geçiş.
4: 4-5-1 dedin. Anatolian Hero'nun o son koştuğu yarış %60 AGF'ydi. Mehmet Sarıkaya evet. İkinci üstündeydi. Red Snake ve de Tabiç ile onu geçmiş. Bir boy farkla geçmiş. Kazanmıştı. Bugün
5: Bursa'ya da gitti. Bursa'da da kazandı Red
4: Snake. Evet. Tomb Raider, Yuri Boyka, Anatolian Hero 3 safkanla geçtiğimiz bir yarış. Geldik 8. koşuya. Burada da bir büyük favori daha var. Thomas Shelby. Yine 5 atlı bir yarış. Thomas Shelby de %69 AGF almış. Yani ikinci atlı birazcık daha böyle favori. Yarışsever bazı atları çok ön plana çıkarmış. Onlara güvenmiş. Onlar üzerine kuponunu yapmış gibi duruyor şu anda. Sen ne diyorsun bu koşta?
5: Yani 9 ay aradan sonra gördüğü yarış sonrasında süratli giden her yarış bana göre Thomas Shelby için büyük avantaj. Evet, doğru. Bugün de ön tarafta baktığımız zaman Trevor'un liderliğinde başlayıp King Davut da belki liderliği alabilir. Eğer ön tarafta bunlar zaten birbirlerine erken mücadeleye girerlerse Thomas Shelby sonlarda hepsini toplar ki Kocakaya böyle yarışları çok iyi yapıyor. Ama ben bir rakip önereceğim. O da King Davut olacak. Özellikle King Davut'un son yarışları. Yani bir 1000 metre koştular abi, bir 2200 koştular. Yani çok tezat yarışlar bence. Hani uzundan 1000 metreye gelmek sonra, ya uzundan 1000'e geliyorsun sonra tekrardan 2200'e çıkıyorsun. Ama her halükarda her yarışlarda da çok etkili. Özellikle son yarışlarında. Ben bugün orta mesafede ön tarafta Tridura'yı alacağını düşünüp hemen ikiye yatacak. Bir yerden sonra rakibin atlamasını bekliyorum. Üstüme Davut'u kazanmaya onun da yakın olduğunu düşünüyorum. 2-3 benim için burada yeterli olacak abi.
4: O yine burayı da favoriydi. Büyük favoriydi. Şu an için AGF'de %69 oran almış, ismi de yıktık. 2-3 dedik. Hem Anatolian Hero'yu devirdik, hem Thomas Shelby'yi devirdik. Bizim bankomuz Sert Kaleli. O da 38'lerde. İki tane büyük favoriyi yıkarsak Sert Kaleli de geldiğinde altılıyı cazip bir ikramiye çıkarabiliriz ama son ayak öyle göründüğü gibi kolay değil. Bir maiden yarış 1500 kumda. 3 safkan koşmayacak. 6 numaralı Alvin, 9 numaralı Parlak Elmas ve 11 numaralı Yalıntay koşmayacak. Akgül Hanım'la da Parlak Elmas ekürüydü. Parlak Elmas çıkınca AGF kazanırsa Akgül Hanım da kazanmış sayılacak. Bunu da söyleyelim ve sözü sana bırakalım. Kimi tutuyorsun kapanışta?
5: Yani maiden yarışları sonrası grup mücadelede tabela dışı kalmış olsa da, yani baktığımız zaman 5 saniye falan yemişti. Hükümlüğünü kazandı Ankara Vali konusunda. O bile bu gruba yetebileceğini düşünüyorum. Oğlum Vefa'yı ilk sıraya yazdım. Rakip hanesinde 3 numara Kurt Bakış diyeceğim. İlk çim yarışında her ne kadar beklentilerin gerisinde kalsa da özellikle İdman pistinde 1009 son 4.643.27 içinde çok akışlıydı. İlk sıraya ilk ciddi rakip olarak onu yazdım. 3 numara Kurt Bakış diye. Daha sonra 8 numaralı Mavi Yer. Bugün onun taraflarda erken yerini almasını bekliyorum. 7 numaralı Makbuş ilk yarışında sahada çok konuşulan bir isimdi. 4. kaldı ve son hafta 2 numara Ateş İzli diyeceğim. 1-3-8-7-2 olacak bende sona.
4: Evet, kapanış 1-3-8-7-2. 5 safkanla geçtik. Diğer yerlerde öyle kalabalık kalabalık geçmediğimiz yerler. 2-3 dedik Thomas Shelby, King Davut, öbür taraf Anatolian Hero, Tomb Raider, Yuri Boyka. Tabii ki bir de Sert Kaleli Banko olunca bugün güzel ve cazip bir Ankara kuponumuz var. Eğer beklediğimiz yerlerde sürpriz atlar gelirse altılı tatmin edici olabilir ikramiyesi. Ve geldik Diyarbakır'a. Diyarbakır böyle Ankara kadar kolay değil. Burada 6 koşu var ama 6 koşu kalabalık kalabalık 6 koşu var. Bizim de işte 13 dakikamız kadar falan var. Ne diyorsun, burada kimleri yazalım? Nasıl başlayalım Diyarbakır'a? Şartlı 4 dişlere ait bir yarış. 1200 kum, 14 safkan, söz sende.
5: Öncelikle şunu söyleyeyim abi. Geçen sene bu şartlar altında koşulan program 160 bin TL vermiş. Yani geçen sene de çok cazip gitmiş. Ben bu günde çok cazip ve çift taneli, üç taneli rakamlar bulmasını, vermesini bekliyorum. İlk sıraya 6 numara Queen of Victory ile başlayayım. Özellikle yarışın gidişatına baktığımız zaman ön tarafta Hener gibi, Maymun gibi, Gül Harjoynu Runner gibi, Promised Midlife gibi, Seher'in Yeli gibi, Tay Sinfoni gibi çok süratli isimler var. Bu süratli isimler eğer startı Levent doğru aldırırsa ve çok formda geliyor bu yarışa. Mesafe ayrımı yapmaksızın özellikle son 3 yarışında 1-3-1 yaptı ve buna benzer grupları geçti. Levent de iyi olduğunu düşünüyor ve 6 numara Queen of Victory'nin sonlarda yapacağı etkili ataklarıyla kazanmaya yakın görüyorum. Rakip hanesinde cazip bir isim olan Golden Soul'la devam edeceğim. Özellikle Golden Soul'un son 2 Diyarbakır performansı, bu arada maiden bir isim olmasına rağmen Diyarbakır performansı çok iyi. 14 handikap 2 yarış koştu. Hem uzunda hem kısada. Bugün de Dilba ilavesi alıyor. Bugün Yusuf Cengiz tekrar tercih ediyor. Onu ikinci sıraya aldım. Bugün çok cazip çıkar. Aman aman kuponlarımızda bulunsun derim. Üçüncü sıraya Gülha alacağım. Gülha'da şöyle bir özellik var abi. Araya gidip de döndükleri bütün yarışlarda etkili koşmuş. Mesela 7 ay araya gitmiş. Üçüncü olup sonra kazanmış. 4 ay araya gitmiş. Yani dönüş yarışını kazanmış. 6 ay araya gitmiş. 10. olmuş bir sonraki yarışını kazanmış. Ama özellikle Diyarbakır pistinde çok başarılı performans sergilediğini görüyoruz. 5 yarış koşmuş. 2 kez kazanırken 2 kez de 2. olmuş. Ferit Yardımcı'yla da uyumu iyi. 13. sıraya yazdım. 4. sıradan 5 numara Maymun diyeceğim. Aslında bunlar ekürü koşuyorlar. Normalde aynı ekibe ait Maymun. Onun da ön taraflarda 2-3 gidip de koştuğu yarışlar var ki özellikle son kısa mesafeli bir şart 5 yarış vardı. Orada Siken Destro gibi burada 5'te 5 yapıp ki bir sonraki kısa vadeli yarışta mücadele edecek ismin hemen arkasında baş farkıyla ikinci kalmıştı. Bunu da göz ardı edemedim. Son olarak da bu yarışın bombası böyle süratli yarış aradan dönecek olsa da ki 4 aradan sonra katıldığı ve 3 aradan sonra katıldığı 2 yarışında kazanan bir süper eloş var. Bugün sonlarda çok etkili gelip koşuya hakimiyetini hissettirebilir. 6, 7, 8, 5, 13 ilk koşuda söyleyeceğim 5 hata.
4: 5 Safkan yazdık Diyarbakır'a. 5 Safkan'la başladık. 6, 7, 8, 5 ve 13 dedik. Geldik ikinci koşuya. İkinci koşu Zerzevan Kalesi koşusu. Kısa vade 8 bir koşu Diyarbakır için. Önemli koşulardan biri. Arap Çelik 2 numara 11 numaralı Yalnız Baba. Ekür olarak Karaka Çelik ekürsünü temsilen koşuya katılacaklar. 13 Safkan için de Serkan Çömez kimleri yazdı?
5: Bugün 10.sü koşulacak Zerzavan Kalesi. Abi baktığımız zaman 2, 4, 5 kez 10 üzeri yani 19, 20, 17, 19 ve 18 Ganyan'ın isimleri kazandığını gördük. Geçen yılda bu yarışın kazananı Ahmet Hasan Bayar'la Hilvanlım olmuş. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Geçen hafta Elazığ'da yapılacak bir yarış vardı. Nesip oraya kayıtlıydı. 64 kilo çıkmıştı. Ama o yarışı koşmadılar. Burayı hedef yaptılar. Yalnız şöyle bir şey var. Nesip burada ilk kez start alıyor. Yarışın gidişatına baktığınız zaman bugün ön tarafta Dumrul, Hızlı Mehmet gibi çok süratli Şaşan Sultan da bunlara dahil olabilir. Süratli isimler var. Bu form durumuyla özellikle ekibi de geçen çok iddialıydı ama 64 kilo olunca koşmak istemediler. Bu yarışa getirdiler. Nesip'i ilk sıraya yazdım. Rakip hanesinde 7 numara Paydarkaya diyeceğim. Paydarkaya 4 aradan sonra koşmuş olduğu yarışlarında çok etkili performans gösterdi. Ben burada da etkili koştuğu piste döndüğü için Paydarkaya'yı ikinci sıraya aldım. Üçüncü sıradan Çilo Bey diyeceğim. Şöyle bir detay vereyim.

0: Benim buradaki sıralama.
1: Evet, Diyarbakır'da ikinci koşuyu da yine 5 safkanla geçtik. 1 numaralı Nesip, 7 numaralı Payidar Kaya, 3 numaralı Çilo Bey. Bence önemli bir detay verdin ki ben olsam ilk sıraya çıkardım Çilo Bey'i. 13 numaralı Sabır Çiçeği ve 6 numaralı Hilvanlım, geçen sene bu yarışı kazanan safkan. 1-7-3-13-6'dan sonra 3. koşta Diyarbakır'da 3. ayaktayız. Bu da Bismil Kaymakamlığı koşusu. Kısa vade altı bir koşu. Burada kimleri tutuyorsun?
0: Yani baktığınız zaman son yarışın 5'te 5 kazanan bir isim var. Ki o da Seekan Destroy. Ki Remzi Doğan'a baktığınızda son bir ayda kazandığı iki yarış var. İkisi de bu isimle. Yani evet. Aslında çok isme biniyor ama bu isimle de uyumu çok iyi. Seekan Destroy mecbur şartlar altında, yani mevcut şartlar altında ön tarafta gidecek isimleri de yakın takip ettiği için, direkt öne de çıkabildiği için, bu yeteneğinin de olduğu için ilk sıraya yazdım. Hatta alternatif bank olarak öneririm. Ama rakip hanesinde ben özellikle 2 numara Korkmaz Kardeşler'den İsa Akyavuz tercihiyle, bu pistte ilk kez koşacak olsa da ben onu ilk sıra, ilk ciddi rakip hanesinde aldım. Yine bu pistte etkili koşan bir isim var. O da Smallburgaz. Buraya at yazanlar özellikle 4 kez koşup 3 kez kazanmış olması büyük bir detay. Ben Smallburgaz'ı ihmal edemedim. Ben 1-2-6'yı mutlaka yazacağım ama burada bir tane isim dikkat çekmek istiyorum abi. Sunny Free. Hayatın ilk yarışını bu pistte koştu. Yine çok şart 5 bir mücadelede mücadele etti. Seekan Destroy o gün çok gerilerdeydi ama düzlüğe çıkınca öyle bir sprint attı. O ön tarafı öyle bir yakaladı ki 1.20.06 ile biten yarışta 1.22 elde etti. Mesela hayatın ilk yarışı şart 5 mücadele. Bugün mesela son ayakta maiden mücadele olmasına rağmen ekibi burayı tercihlemiş ve idman pistinde çok akışlı bir görüntüsü var. Anne kanatından ve babadan uzun mesafeyi çok iyi yapar. Bu yarış olmasa bile ilk koşacağı uzun mesafeli maiden yarışta Sunny Free'yi de değerlendirelim. Ben bugün mega bomba Sunny Free'den bekliyorum abi. Çok yüksek ikramiyelere götürebilir. Bir alternatif banko 2-6-12 burada söyleyeceğim 4.
1: Evet, 1 numaralı Seekan Destroy dedik. Alternatif banko 5 yarıştır arka arkaya kazanıyor. Geçen hafta da kazandı ve bugün yine kazanmaya yakın. Rakipleri de var. Smallburgaz özellikle önerdiğin isim oldu. Korkmaz Kardeşler, Smallburgaz dedin ama Sunny Free çok sürpriz bir ismi. 12 numaralı Sunny Free önerdin. Vuzdetçik annesi. Annesinin start problemi olmasaydı, starttan düzgün çıkıyor olsaydı çok daha iyi yarışlar yapardı. Her ne kadar çimde, sentetik, kumda her yerde kazanmış bir isimdi. Ama startta ufacık problem. Yani starttan çıkmıyordu son yarışlarında. Onun için yarış hayatı bitti. Sunny Free de annesinin kanatını İlk yarışında biraz gösterdi. Bundan sonra takipte olsun. Bir öncelik, bir alternatif tek yazarsak 2, 6 ve 12. Dedik geldik 4. koşuya. Şartlı 2 koşu, dişlere ait bir koşu. 2 yaş İngilizler 1200 kumda koşacaklar. 10 safkan var. Kumsal Star %42 AGF. 2 şart bu koşuda. Daha maiden olmasına rağmen favori, ki bu yarışta zaten kazanan isim yok. Hepsi maiden. Ne diyorsun bu yarışta? İlk birinciliğini alan isim kim olacak?
0: Yani ben 3 numara Uslu Tay tarafındayım. Ben özellikle, yani Aziz Akdemir bugün liderliği alması halde ilk metrelerde. Çünkü baktığımız zaman Superbella gibi, Hadaf Mismayas gibi, çok yeleli kız gibi inanılmaz ayağına çabuk isimlerle kardeş. Bu isim daha bugüne kadar koşmuş olduğu yarışlarında bir türlü ön tarafa çıkartılamadı. Ama ben bugün stili rakibi olmadığını görüyorum. Tek tek rakiplerine baktım, incelediğim zaman ben Uslu Tay'ın bugün çok etkili performans sergilemesini bekliyorum. Özellikle ilk kez çıkacağı bu pistte çok farklı bir sonuca imza atabilir. İlk sıraya onu yazdım. Rakip hanesi tabii Kumsal Star diyeceğim ama ilk metrelerde devirlenme sorunu var ki yarış son startında yarış inanılmaz tempolara çıkınca sonda geldi. Rakiplerini, yani duran rakiplerini geçmeyi başarmıştı. Bugün %42 vardı. Mesela altılı Ganyan burada da ciddi bir ikramiyeye gidebilir. 6 numaralı Maybor for Us diyeceğim. Bu özellikle son galopunda 25 yapmış. Abi iç pistte kum döktüler ve normalde atlar gitmiyor. Böyle Arap İngiliz atları 55, 56, 57'ler yapıyor. Ben Levent'le görüştüm hatta. Nasılmış dedim. Vallahi abi bir problem vardı. Çözdüler. 21 gün aradan geliyor. My be for us.
1: My be for us.
0: Mutlaka. Evet. My be for us. Yani kendileri nasıl koyuyor bilmiyorum. 6 numara onu da yazdım. 5 numara Lovis Love idman pistinde iyiydi. 4 numara

0: Grand Sultan ilk kez koşuyor ve Chico fırtınası da deyip burayı A3-1-6-5-4-2 şeklinde kalabalık tuttum. Ben gerçekten maiden bir mücadele bana göre. Onun için kalabalık tuttum abi burayı.
1: 3-1-6-5-4-2 dedik. Burayı da kalabalık tuttuk ve geldik 5. ayağa. Diyarbakır'da 5. ayak. 3 yaş şarapların 4 şart yarışı. Burada da Koşartun yarışın favorisi. Son yarışında kazanmıştı. Ne diyorsun? Yine kazanır mı?
0: Yani bir önceki yarışta banko önermiştim abi. Bizi yanıltmıştı Necmi Altın. Ama son yarışında nasıl koşturulması gerektiğini bence İshak Yavuz aleni bir şekilde gösterdi. Startla birlikte Cemiyet Hayatı ve Çelik Şahin'in taraflarda İkbar Kızı'nda bunlara mücadeleye dahil olacaktır. Koşart'ın öndeki isimleri yakın takip edip ki özellikle son yarışında tercihli kulvar alınca daha rahattı. Direkt çıktı. Mücadeleye dahil oldu. Ben Koşart'ın sonlardaki etkili atakları kazanmasını bekliyorum. Ben de banko ama ikili bahis için burada bir isim öneririm abi. Çok yani ben bu ikilinin bitmesini bekliyorum. 4-6. 6 numara Şener Han ilk kez bu pistte koşacak. Annesi Artun Yıldızı'nın anne kardeşleri arasında özellikle İsyan'ın oğlu Dulocan Madenci gibi İsyan'ın gibi bu pistte ilk koşmuş isimlerle. Hatta annesi Koş Artun'la da Yıldız Süreyle de kardeş. Yani öyle söyleyeyim. Bu pistte çok etkili koşmasını bekliyorum. Yani ikili bahis hani sabit ihtimalle ikili bahislerde bunlar da küçük bir bahis denenebilir 4-6 şeklinde. Evet, yani 4 banko
1: altımızda Koşartun'un yanına at yazmadık. İkili için 4-6 önerimiz oldu. Geldik kapanışa. Diyarbakır şartlı 19 yarış. Yine hiç kazanmamış isimlerin bir yerde olduğu 15 safkanın koşacağı bir yarıştayız. Ve 1200 metrede kumda koşulur. 1200 metrede koşulacak bir yarış. Hem kalabalık hem kısa mesafe hem de hiç birinci olmamış isimler bir aradalar. Kapanışta kaç at yazdık?
0: Süper Show ayağına çok çabuk bir isim. Özellikle son yarışındaki genel görüntü bence iyiydi. İlk sıraya onu yazdım kısa mesafede. 15 numaralı Blue Comet'le devam edin. Koşmuş olduğu yarışlar hep yani tabeli içerisinde de hep mücadelenin içerisinde. Bugün kısa mesafeye çıkıyor. 12. sıradan yazdım. 9 numaralı Eagle Boran. Çok beklentileri yüksek olduğunu düşündüğüm bir isim. İyi işlerle buraya geliyor. Şanlıurfa'da hazırlanıyor. 13. sıradan yazdım. Ben bugün tam ideal mesafesine çıkacağını düşündüğüm 4 numara Son of Fearless'ı da ihmal etmedim. Onu da yazmak gereği duydum. Son olarak da Mr. I. Mirhat da yazdım abi. Yani 2-15-9-4-14 şeklinde ben de Sonaya.
1: Evet, Sonaya da 5 safkanla 2-15-9-4-14 dedik ve 5 safkanla geçtik, günü kapadık. Serkan, ağzına sağlık, bol şanslar diliyorum. Serkan Çömez'in tahminlerini sonucuk.com'da okuyabilirsiniz. Değerlendirebilirsiniz. Hazır kuponları da orada görebilirsiniz diyelim. Yarın Adana için de müsait olursa kısa bir bağlantı yaparız. Teşekkür ediyorum, ağzına sağlık.
0: Olur abi. Bol şanslar abi.
1: Evet, Serkan Çömez'le de Diyarbakır ve Ankara'yı konuştuk. Bugün de programı burada bitirdik. Radyo Spor'da Son Düzün sunduğu Foto Finish'teydik. Herkese bol şanslar diliyorum. Radyo Spor'da kalın. Hoşça kalın.
2: Şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlük'ün sunduğu Foto Finish sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor. Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastır.
5: Total Enerji İstasyonları Basketbol Milli Takımlar ana sponsoru.
6: Şampiyonla Son Düzlük'te kazanır.
7: Süper kampanyalarla Son Düzlük'tesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de Son Düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır.
6: Şampiyonlar Son Düzlük'te.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Radyo Spor. Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Değerli dinleyenlerimiz, Radyo Spor'da Bahse Gireriz programına hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor, 12-14 saatleri arasında sevgili Burak Alaca ve Vedat Parlak'la birlikte karşınızda olacağız efendim. Gündem değerlendirmesi kısa olacak, bugünkü karşılaşmalar oldukça fazla. Saatlerimiz 12.30'u gösterdiğinde de iddia bültenimiz başlayacak. Artık Avrupa'daki birçok lig başladı ve karşılaşmaları takip etmeye başladık. Bir haftalık aranın ardından tekrardan değerli dinleyenlerimizle beraberiz. Bir haftalık aranın ardından da transferler gerçekleşti. Takımlarımızın Avrupa kupalarındaki rakipleri belli oldu. Gerçekten çok şey oldu diyebiliriz bir haftalık süreç içerisinde. Değerli dinleyenlerimiz 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Değerli mesajlarınızı bekliyoruz. Saygı çerçevesinde atılan bütün mesajlar canlı yayında sizler için değerlendirilecek. Takımlara ve şahıslara hakaret içermeyen mesajları canlı yayında sizler için değerlendiriyoruz. İddia severleri YouTube platformumuz olan Ozan Özturan Tahminleri YouTube programına da bekleriz. Orada da günün karşılaşmalarına dair iddia tercihlerimizi sizler için paylaşıyoruz efendim. Ozan Özturan Tahminleri YouTube programına bütün değerli dinleyenlerimizi bekleriz. Sevgili Burak Alaca ve Radyo Spor'un neferlerinden sevgili Vedat abi tekrardan hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, günaydınlar herkese tekrardan.
2: Günaydın, herkese güzel bir gün dilerim.
0: Sevgili Burak Alaca, bir haftalık aranın ardından gerçekten gündemde oldukça fazla şey oldu diyebiliriz. Transferler gerçekleşti, takımlarımızın Avrupa kupalarındaki rakipleri belli oldu ve benim düşünceme göre en önemlisi 18 senedir Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan Fenerbahçe hiç kimsenin beklemediği bir şekilde Fransa'da Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne katıldı. Gerçekten Fenerbahçe taraftarlarını maçtan sonra çok duygulu bir şekilde gördüm. Çok mutlu olduk. Artık Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi iki takımla temsil edebileceğiz. Trabzon mücadelesini izledik. Daha sonrasında Trabzonspor 9 kişi kaldığı mücadeleden maalesef mağlubiyetle ayrıldı. Maçın hemen ardından da Fatih Tekke hocanın açıklamaları vardı. Şu anda bu konuştuklarımı hiç kimse bilmiyor. Yönetimin de haberi yok. İstifa etmek istiyorum. Bu da benim kendimi cezalandırma şeklim demişti. Ve daha sonrasında da Sayın Başkan Ertuğrul Doğan bu istifayı kabul etmediğini açıkladı. Ve bir sonraki günde Fatih Hoca tekrardan oyuncularla birlikte antrenmana çıktı. Açıkçası basın toplantısını izlerken Fatih Hoca istifa ediyorum dediğinde ben Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ın bunu kabul etmeyeceğini net bir şekilde hissetmiştim. Fatih Hoca'nın da bir ultimatum vermesi gerekiyordu oyunculara. Çünkü bu dönemde şu anda kadro yapılanması oldu. Yaklaşık 8 aydır takımın başında olan bir hoca var. Kolay işler değil hoca değişikliği sezon başında. Bence doğru bir karar aldı Trabzonspor yönetimi ve Fatih Hoca ile yollar devam ediyor. Ama tabii ki de bir futbol sever olarak Trabzonspor'umuzu UEFA Kupası'nda, yani yeni ismiyle Avrupa Ligi'nde izlemek bize büyük keyif verirdi. Salahlı kadrosuyla, yeni transfer Fabinho ile farklı işler yapabilecek statüde bir Trabzonspor vardı ama herhalde zamana ihtiyacı var gibi gözüküyor. Nasıl değerlendirirsin gündemi ve Trabzonspor Teknik Direktörü'nün yapmış olduğu açıklamayı?
1: Öncelikle Fenerbahçe'yi tebrik ederek başlayayım. İki takımla katılıyoruz 2007-2008 sezonundan sonra ilk kez. En son Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın katıldığı bir sene vardı. Beşiktaş grup aşamasında veda etmişti. Fenerbahçe çeyrek final oynamıştı Chelsea ile, hatırlarsınız. Ama Trabzonspor'a gelmeden kurallar mayın tarlası gibi, ülke puanı olarak gerçekten rasyonel bakmamız gerekirse ülke puanı açısından zor bir yıl olacak. Kurallar çok zor. Yani Galatasaray birinci torbadaki olası en zor iki takımı seçti Bayern Münih haricinde. Fenerbahçe de ikinci torbadaki en zor rakipleri seçti. Beşiktaş'a bir kura çıktı. Ne denir ona? Harp haritası gibi. Bir tane Güney Kıbrıs takımı deplasmanda, İsrail takımıyla oynayacağın iç saha maçı muhtemelen tarafsız sahada olacak. Celtic deplasmanına gidiyorsun, 60 bin kişilik Celtic Park, inanılmaz korkutucu bir atmosfer. Crystal Palace geldi son konferans ligi şampiyonu. Marsilya'yı çektin, Leverkusen'i çektin şampiyonun büyük adaylarından. Yani Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin kurası fel fena. Kolay değil. Ümit ediyorum hepsi bir şekilde kendini 2024'e sokar ama ülke puanı için bu 5 yıllık dilimler var ya, zorlu bir sezon bizim için, burada çok hata yapmamamız lazım ve kurallar çok gerçekten talihsiz oldu bence.
0: Sevgili Burak Alaca, kuralları ben de canlı olarak takip ettim ve kurallardan sonra da meslektaşlarımı, spor yorumcularını, spor yazarlarını dinledim. Şu anda bütün herkesin dilinde cehennem grubuna düştüklerini belirtenler var. Ölüm grubuna düştüklerini belirtenler var.
1: Zulüm grubu diyenler var.
0: Barcelona'ydı, Paris Saint Germain'de, öbür tarafta Liverpool'du, Atletico Madrid'di. Yani kimse yanlış anlamasın ama bu iki takımın katıldığı yer Şampiyonlar Ligi. Yani kimle oynayacaktı yani? Bütün rakiplerinin zayıf bir takım mı çıkması bekleniyordu? Zaten birinci torbadan, ikinci torbadan baktığınız zaman torbaya kimin geleceği az çok belli oluyor. Yani büyük takımlarla oynayacaksınız. Eğer bir takım iyi hazırlanırsa, ritim yakalarsa, psikolojik açıdan sezonu önde götürürse, büyük takımmış, küçük takımmış benim düşünceme göre fark etmiyor. Oynamak zorunda olan iki takımımız var. Diğer takımlarımıza da Avrupa Ligi'nde başarılar diliyorum.
1: Geçen sene Fenerbahçe'nin birinci torbadan eşleştiği takımların biriyle berabere kaldı. Birini iki kere yendi Galatasaray. O anlamda güzel bir kura Fenerbahçe'nin birinci torbası mesela.
0: Takımlarımızın gerçek anlamda mücadele etmesi gerekiyor. Kadro kalitelerini kötü olarak bulmuyorum. Galatasaray dün Leao transferinde son aşamaya geldi. Oyuncunun cumartesi günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Ben daha önceki yayınlarımda Galatasaray taraftarlarına seslenmiştim. 4 Eylül'den önce Galatasaray'ın yönetime yakın isimleriyle yapmış olduğum görüşmelerde, aldığım bilgilerde Sayın Başkan hep şunu söyledi. 4 Eylül'e kadar bir dünya yıldızı transferini kesinlikle gerçekleştireceğiz dedi. Belki son 1 sene 2 senede prime dönemi biraz aşağı seviyelere düşmüş bir lağı var ama benim düşünceme göre çok çok iyi bir transfer. Sane ayarında bir transfer ve Türkiye Ligi içinde eğer disiplinli bir şekilde antrenmanlarını yaparsa ligin içinden geçebilecek seviyede bir oyuncu aldı Galatasaray.
1: Yani Leon bir iki senedir düştüğünden bahsediyoruz. Leon'un düşüşü fiziksel ya da formdan değil, tamamen disiplinsizliğinden kaynaklı. Disipline dersen aynı Leon'u izleyebiliriz ve hakikaten ilginç transfer. Galatasaray'ın şu an yapması gereken ne biliyor musun Artak alanında? Bir stoper takviyesi mutlak suretle. İkincil olarak yerli oyuncu rotasyonunu hiç ekleme yapmadı Galatasaray. Hani Barış, Yunus, Abdülkerim, Eren var ama rotasyonda mesela Aral, Şimşir, Salih Özcan ilk Galatasaray önerilmesine rağmen bakmadılar. Şu an gittikleri yerli oyuncularda da fiyatlandırmalar şişecek. O konuda biraz rotasyon derinliğinde hala sıkıntı var bence.
0: Deniz Gül ve Yusuf Akçiçek için de Galatasaray taleplerini belirtmiş ve şu anda karşı takımlardan tekliflerinin değerlendirilmesini bekliyor Galatasaray. Türk oyunculara da son günlerde yönelen bir Galatasaray var. Bence büyük bir transfer gerçekleştirdiler. Şöyle Galatasaray'ın bir forvet hattını düşündüğümüzde Osimhen, Barış Alper, Sané, Leao, Yunus gerçekten çok üst düzey bir ofans hattı var. Orta alan için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Torreira ile anlaşma sağlandı. Torreira'nın da gitme durumu vardı. Ülkede kalacağı belirtildi. Zaten hazır bir kadronun üzerine bir de bir dünya yıldızı eklemesi geldi Galatasaray'da. Umarım Şampiyonlar Ligi platformunda Galatasaray'da başarılı olur dedikten sonra kısa bir reklam arasına gidiyoruz.
3: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo
4: Spor. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
5: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
6: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha şimdiden değerli dinleyenlerimizden yağmur gibi mesaj gelmeye başladı. Bu mesajlar bizim enerjimizi yükseltiyor. Değerli dinleyenlerimize çok çok teşekkür ederiz. Ozan, gözünüz aydın, takımın oynuyor, giydin mi formanı demiş. Formamı giymedim Radyo Spor'da ama evdeyken karşılaşmayı izlerken formamı giymiştim. Gerçekten çok ama çok mutlu olduk diyebiliriz.
2: Totem işe yaramış.
1: YouTube platformuyla ilgili sorular geliyor. Ozan Özturan tahminleri iddia severler için, Burak Alaca ismiyle de transfer ve gündem haberleri için değerli arkadaşımı takip edebilirsiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Burak Bey muhtemelen Beşiktaş'ın İsrail'e maçı tarafsız sahada olacak dedi. Evet. Bunun niye böyle söylüyor? Birinin çıkıp bas bas bağırması lazım. Hakkımız olanı almak için daha kendi içimizde bunu yaparsak dışarıya karşı nasıl yapacağız yorumu gelmiş. Bununla ilgili Önder Özen'in de açıklamaları vardı. Önder Hoca da UEFA'ya müracaat edeceklerini belirtti ve kendi sahalarında oynamak istediklerini belirtti. Çünkü 4 karşılaşmayı deplasmanda, 4 mücadeleyi de iç saha olarak platform ayarlandığını söyledi. Doğru da söyledi. Umarım UEFA da bize bu hakkı tanır artık.
2: Hitap etmek açısından dinleyicimizin ismini rica edebilir miyim? Bu konuda bir şey söylemek isterim çünkü.
1: Tabii ki, Görkem Bey.
2: Görkem Bey'e şunu söyleyeyim. Ben yaklaşık 2 senedir İsrail takımlarıyla alakalı basketbol programlarında da öyle, İstanbul'a gelmiyorlar, biz müşkül durumda kalıyoruz diye bas bas bağırdım. Sistemi eleştirdim. Euroleague yönetimini eleştirdim. UEFA'yı eleştirdim. Yani burada ben bu durumu kabullendim de bunu söylüyorum diye bir şey değişmiyor. Ben burada yırtındım.
1: En çok söyleyenlerden birisin. Benim yayınlarında da oldukça fazla belirtmiştin.
2: Ben sözümü esirgemem. Neyse o. Burada bir çifte standart var. Katılmasın o zaman İsrail takımları. Biz niye müşkül durumda bırakıyoruz? Ev sahibi avantajımızdan fayda alamıyoruz. Defaatle bağırdık, çağırdık. Olmuyor. Durumu kabullendim. Maalesef tarafsız sahada oynayacak. Yollamayacaklar.
1: Yani kararı da tabii ki sen vermediğin için kabullenmek zorundasın.
2: Tabii benim etkim olsaydı şimdiye kadar olurdu herhalde. Burada çok yırtındık.
1: Abi, Beşiktaş grubu bildiğin Şampiyonlar Ligi grubu gibi oldu. Beşiktaş sizce Avrupa'da bu sene ne yapar? Beşiktaş'ın sağ kanattan forvete kat eden bir oyuncuya daha ihtiyacı olacak. Poku çok yeni ve çok genç gibi duruyor mesajı geldi. Bir açıklama alınır mı?
2: Yani burada Çerni'den çıkılırsa, ki Rangers'ın bir ilgisi var, bir hamle daha gelebilir. Poku Beşiktaş'ın ihtiyacı olan bir profildi bence. Hani Beşiktaş'ın hücum hattına baktığında ya da orta sahadan ileriye baktığında en büyük eksiklik ne mesela gözüne çarpan? Atletizm benim.
1: Poku da mı?
2: Yok, Beşiktaş'ın Poku harici hücum hattına baktığında mesela ne dikkatini çekiyor? Süratli, çabuk, patlayıcı gücü yüksek.
1: Dribbling yeteneği olan oyuncuyu pek bulamıyorum Beşiktaş'ta.
2: Poku geniş alan oynayabilen, biraz daha sağ kenar oynattığında, sol kenar oynuyordu bu sene Kasper Uymant'la birlikte. Çizgiye basabilen, oyunu eline genişletebilen.
1: Atletizmi yükselten, enerjiyi yükselten bir transfer yaptı Beşiktaş.
2: Birebir de adam eksiltebilen, süratli bir oyuncu. Beşiktaş'ın buna ihtiyacı vardı. Bu konuda bence bir beis yok, iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. UEFA için hemen Beşiktaş'ın 10-12 puan bandında toplayıp kendini ilk 24'e atabileceğini düşünüyorum. Çünkü işte Omonia, Hapoel, birkaç maç bu şekilde evde oynayacağı maçlarda kolay puan alabileceği maçlar var.
1: Neyse. Tabii ki de daha zamana ihtiyacı olan bir Beşiktaş takımı var. Yaklaşık 5-6 yeni transfer yapıldı. Tabii. Oyuncular daha yeni birbiriyle oynamaya başladı. Deplasmanda, Kauna deplasmanda da maalesef istediği sonucu alamadı Beşiktaş ama daha zamana ihtiyacı var. Kadro kalitesi geçtiğimiz senelere göre çok daha İyi olan bir Beşiktaş var. Hocanın getirmiş olduğu sol bekte biraz takıma katkı vermeye başlarsa umarım verir. Çünkü Rıdvan'la devam edecek gibi de gözüküyor hoca.
2: İyi gözüküyor hoca şu an.
1: Onu da belirtmek isterim. Umarım Beşiktaş da Avrupa Ligi'nde başarılı olacaktır.
2: Son Jalgiris-Kauna maçında problem neydi biliyor musun? %70 topla oynadı Beşiktaş ama ne Orkun ne Trossard olmayınca hücumda o kilit aksiyonları yapacak oyuncuyu bulamadılar ve oradaki toplu oynama, topa hakim olmak biraz beyhude kaldı. Ne kadar kilit oyuncular olduğunu da buradan anlayabiliriz.
1: Görkem Bey, teşekkür ederim açıklamanız için. Sevgiler ve saygılar demiş. Saygılar, sevgiler bizden de. Çok çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar Ozan Bey. Fenerbahçe uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmasıyla yine Aziz Yıldırım döneminde olması çok ilginç. İzmir'den Mehmet Bey göndermiş. Vallahi hangi başkan olsaydı ben yine tebrik edecektim. Sonuçta Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor. 18 sene sonra 6 senedir Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan bir Lyon vardı. Bu arada bir şey söylemek isterim. O karşılaşmayla ilgili yayınım yoktu. ben her zaman objektif davranmaya çalışıyorum. İsmail Hoca'yı çok eleştirdik. Lig karşılaşmasında eleştirdik. Avrupa'da çıktığı kadroyla eleştirdik. 4 sene Fenerbahçe'nin başına geldi. Herhangi bir başarısı yok dedik ama bir laf vardır. Yiğidi öldürüp hakkını vereceksin diye. Fenerbahçe'nin Lyon deplasmanında İsmail Hoca'yı tebrik ediyorum. Çok çok iyi takımı hazırlamış. Tekrar söylüyorum, çok çok iyi takımı hazırlamış. Hem mental anlamda hem kondisyon anlamında. Oğuz tercihi Fenerbahçe kadrosu açıklandığında sosyal medyasını kontrol ettim. Bütün takımların kontrol ediyorum. Taraftarların yorumlarını merak ediyorum. Oğuz'u oynattığı için ne yazılar yazılmıştı İsmail Hoca'ya.
2: Nene bekliyordu herkes.
1: Herkes Nene bekliyordu. O kadar doğru bir tercih yapmış ki Nene'yi de 75-80'de kullanırım şeklinde düşünüyor. Oyuncunun o enerjisinden yararlanmak için maçın kahramanlarından birisi oldu. Oğuz Aydın yapmış olduğu ortayla, yapmış olduğu presle, yüreğiyle oynayan bir Oğuz gördük. Artık böyle de oynaması gerekiyordu Oğuz'un da.
2: İyi bir

0: futbolcu bu arada bence.
1: Yani yeteneğini belli etmesi gerekiyordu. Eleştirdiğimiz İsmail Kartal da oldu ama bu yapmış olduğu hamle çok önemliydi. Fenerbahçe tarihi adına çok önemli bir karşılaşmaydı. İsmail Kartal'ın takım arkadaşları eleştirdi. Bütün spor yazarları eleştirdi. Ama Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne soktu. Büyük bir başarı. Buradan İsmail Kartal'ı tebrik ediyorum ve saygılarımı sunuyorum. Umarım bu şekilde de performansı devam eder. İsmail Hoca'nın da ciddi anlamda çok çok üzerine gelindi. Maçtan sonra vermiş olduğu röportajda gözleri dolu bir şekilde röportaj verdi. Ayrıca sadece İsmail Kartal'ı değil, Fenerbahçe başkanını, teknik direktörünü, fizyoterapistini hepsini A'dan Z'ye tebrik etmek gerekiyor. Umarım ülke puanı adına da güzel işler yaparak ülke puanımızı arttıracaktır. İki takımımız da Fenerbahçe Galatasaray'da. Değerli dinleyenlerimizden mesajlar geliyor. Avrupa'daki karşılaşmalarda destekliyorum, desteklemiyorum şeklinde. Şunu unutmamaları gerekiyor. Ben de Fenerbahçe taraftarıyım. Sevgili Alaca Beşiktaş taraftarı, yan tarafımızdaki kişiler Galatasaray taraftarı. Avrupa'daki karşılaşmalarda Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş değil efendim.
0: Ulus var, takım yok.
1: Orada Türk bayrağı var, Türk bayrağı. Bu neyin fanatikliği, bu neyin fanatizmi? Türk bayrağı var orada. Yani kazandıkları zaman bir Türk temsilcisini yendiler deniliyor. Ve basında, haberlerde farklı farklı yazılar yazılıyor. Ben bütün takımlarımızı destekliyorum. A'dan Z'ye.
0: Doğru,
1: Türk olması benim için yeterli oluyor değerli dinleyenlerimizler. İyi yayınlar kardeşim. Ben Spor Sergi Hüseyin Burak kardeşim. Milli basketbol milli takımı değerlendirir misiniz? Saygılar demiş. Basketbol milli takımımızı tebrik ediyorum. Dün Litvanya ile oynadılar. Çok iyi bir basketbol oynayarak rahat bir galibiyet aldı takım. Oyuncular daha önce birbiriyle oynamış oyunculardı. Hazır bir kadromuz vardı. Shane Larkin'in sakatlığı bu şekilde atlatmış olması çok çok iyi. Hayran olduğum isimlerden birisi. Kendi takımıma transfer oldu. Shane Larkin bitmiş. Shane Larkin'in sakatlığı var. Kronik bir sakat oldu. Hepsini araştırdım. Hiç böyle bir şey yok. Ve bu sezona da bomba gibi hazırlanan bir Shane Larkin görüyoruz. Fenerbahçe'nin idmanındaki performansını da takip ettim. Hem milli takım adına hem de Fenerbahçe adına prime bir sezon bekliyor Shane Larkin'i.
0: Neden Fenerbahçe'de Efes kadar sakatlık problemi yaşamayacak biliyor musun Larkin? Efes'te galibiyet almak için Larkin her maç 30-35 dakika sahaya atmak zorundaydım. Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı yok. Atıyorum maç çok çıkmaza girdi. Dördüncü çeyrekte Larkin'e mesela direksiyonu verebilirsin. Ki taşıyacak Horton Tucker'lar falan da kaldı biliyorsun. Milli takım içinde dün Litvanya karşısında Cedi Osman ve Ömer Faruk çok etkili oynadı. Baştan sona dominant bir oyun. İkinci tur eleme grubuna da iyi başladık. Böylelikle 7'de 7 oldu. 2-3'te bitiren takımlar Dünya Kupası'na katılıyor. Zaten şu an lideriz. Bundan sonra İzlanda ve İtalya maçları var. Milli takım Dünya Kupası'na gidecek artık. Çok büyük bir sürpriz olmazsa. Tebrik ediyorum buradan Ergin Ataman'ı da, oyuncuları da.
1: İyi bir kadro kalitemiz var. Başımızda iyi bir koç var. Milli takımı iyi tanıyan bir koçumuz var. Umarım o final mücadelesinde kazanamadığımız kupayı ileriki dönemde ülkemize getiririz. Basketbol kadromuzu ben de beğeniyorum. Ve yüreğiyle oynayan oyuncularla oynadığımız için de mutluyum. Merhaba, İstanbul Bahçeli Evler'den Gürkan. Oğuz Kerem'i keser mi? Kerem'in pahalı olması bunu engeller mi demiş dinleyicimiz.
0: Pahalı olup olmaması faktörünü bir kenara bırakıyorum. Bence kesmeli. Ben şöyle söyleyeyim. Oğuz Aydın bence çok iyi oyuncu. Bak karar verme konusunda bazı sıkıntıları var ama o kadar kuvvetli olmuyor.
1: Dribbling yeteneğini çok kullanmıyor. Zorlamıyor. Evet. Biraz tereddütte. Özgüven gerekiyor Oğuz'a.
0: Bitiriş noktasında da yok mesela. Hani topa bastığında kararı doğru veremiyor ama birebir de adam eksiltme, dribbling kabiliyeti, teknik kabiliyeti. Yani Barış Alper Yılmaz'ın biraz daha fiziksel olarak zayıf olup teknik kapasitesi biraz daha
1: bravo,
0: iyi olan bir versiyonu.
1: Bravo, aynısını düşünürüm.
0: Çok iyi oyuncu bence. Ben
1: üstüne gidilmesi gerekiyor oyuncunun.
0: Açık söyleyeyim, Beşiktaş'a yazılıyor ya, ben gelsin çok isterdim.
1: Ozan Hocam selamlar. Geçen hafta vermiş olduğunuz 4 sürprizden 3'ü isabet sağladı. Çok yüksek oranlar, çok çok teşekkür ederim demiş. Sağ olun, var olun. 0'dan 2, 0'dan 1 ve bir karşılaşmaya da 0'dan 2 tercihlerimiz vardı. 64 oranlık bir kupon paylaşmıştık. İsabet sağladı. Yalnız lig hem Avrupa'da hem de ligimizde öyle başladı ki major karşılaşmalarda kazanan taraf genelde iddia oldu ilk 3 haftada. Sürprizler tamam, lafımız yok, geldi ama major asıl kuponları aldığımız karşılaşmalarda ciddi sıkıntılar yaşadık.
0: Bir şey, sezona silkelenerek girdik.
1: Doğru, gerilerden geliyoruz.
0: Ama öyledir. Bir son dakika paylaşabilir miyim?
1: Tabii ki.
0: Bodrum'dan. Bodrum Spor'un takım otobüsü Milas yolunda arızalanmış. Milas çıkışında annemlerden haber geldi. Dönüyorlar şimdi. Geçmiş olsun diliyorlarmış.
1: Ben de bir haber vereyim o zaman Bodrum'la ilgili.
0: Güzel haber ver abi. Beklerim.
1: Çok değişik bir haber veriyorum şimdi.
0: O kadar andık programda adını.
1: Bodrum FK'nın yeni transferini açıklıyorum. Sen bilmiyorsun herhalde bir Bodrumlu olarak.
0: Biliyorum işte, adını programda o kadar andık dedik. Ben söyleyeyim mi?
1: Söyle bakalım.
0: Vincent Aboubakar.
1: Evet, Aboubakar geliyor.
0: Eyvahlar, formasını alırım mesela.
1: Değişik,
0: yalan
1: değişik,
0: formasını
1: değişik.
0: Formasını alırım. Saç ekimi tamamsa bir daha bir şey yaptırmayacaksa.
1: Saç ekimi tamamlanmış.
0: PRP falan yaptırmayacaksa formasını
1: gerekli
0: alırım.
1: Oksijeni almış. Yaşı var. Bakü'de de birkaç karşılaşmasını izlemiştim.
0: 18 maç 9 gol.
1: 18 maçta 9 gol. Yine ceza sahası içerisinde yapmış olduğu teknik hareketlerle farklı bir seviyede olduğunu belirtti. Yalnız oyuncu yaş gereği çok yıprandı. Kondisyon olarak maalesef çok hazır değil. Ama ceza sahası içerisinde topu ayağına aldığında her şeyi yapabilecek bir oyuncu. Artık kariyerinin de yavaş yavaş sonuna gelmiş. Ama Aboubakar'ın prime dönemini birçok oyuncuya değişmem. Ne kadar beğendiğimi de bilirsin Aboubakar'ı.
0: Abi şöyle bir şey
1: zamanında.
0: Bu arada oyuncuları da bizzat görmüşler. Ne denir ona, otobüsün dışında bekliyorlarmış. Aboubakar'ın da bugün 2.30'da imza töreni var. Ben ailemin yerinde olsam gelmezdim. Bizim Mustin'in de Bodrum Spor forması falan var imza atmak için. Aboubakar için şunu söyleyeyim. Yeteneklerine benim Türkiye coğrafyasından gelip geçmiş en çok ihanet eden oyuncu. 5 büyüklükteki büyük takımda çok rahatlıkla oynardı. Bak Beşiktaş'ta, Weghorst'ta hatırlıyorsun. Manchester United'da oynadı. Aboubakar misli iyi golcüydü.
1: Aboubakar eğer kendine baksaydı, disiplinli olsaydı Barcelona seviyesinde bir oyuncuydu.
0: Ya ben şeyi hiç görmedim bak, mesela Osimhen'i çok övüyoruz ya. Osimhen çok iyi golcü. İşte ne,
1: Osimhen yürek.
0: Mario Gomez de çok iyi golcüydü mesela. Farklı örnekler veriyorum takım üzerinden. Aboubakar gibi kendi golünü yapan bir oyuncu ben görmedim. Yok abi, yok.
1: Net yani bu.
0: Orta sahadan topu veriyorsun, ceza sahasına yaklaşıp kendi doğrultuyu vuruyor. Böyle santrafor olmaz. Yok, emsali yok.
1: Aboubakar gerçekten.
0: Ronaldo Nazario gibi değil mi?
1: Farklı bir oyuncuydu.
0: Yani.
1: Onarçu'ya 2 milyona gol attıramazsınız. Denizli'den sevgiler. Dursun Bozak. Salah 25 alıyor demiş. Şimdi Salah'la da Onarçu'yu pek kıyaslamamamız gerekiyor.
0: Çok uçurum olduğu için demek istiyorum.
1: Bir tarafta bir dünya yıldızı, Premier Lig'de yılın oyuncusu seçilmiş 2 kez. Ballon d'Or'a aday olmuş bir Salah var. Öbür tarafta da kariyerinin en iyi takımı Southampton yapmış bir Onarçu var.
0: Tutunamadı orada da, Trabzon'a geldi.
1: Trabzon'a geldi. Yani o felsefeye bakmamaları gerekiyor.
0: Onarçu'nun da saygı duyması gerekiyor ama burada şey var abi. Bence sadece Salah
1: çok formsuz ama Onarçu da, onu da belirtmek isterim. Çok formsuz. Birkaç kere de gol atarını oynadım. Boş kaleye de gol atamadı.
0: Antal kalıyor takıma göre.
1: Bir de istediği topları da tam alamamaya başladı. Şu anda bütün oyun planı Trabzonspor'da Salah'a göre planlanıyor. Bir orta açın. Bekliyor yani içeride. Bir dev bekliyor. Yani Onarçu bir dev. Bekliyor. Geçen sezonki performansını şu an bunlar atıyor. Ve ama toparlar diye düşünüyorum.
0: Ben farklı düşünüyorum. Şu yüzden,
1: öyle mi?
0: Sadece Salah değil. Şimdi Onarçu geçen sene gol kralı olmuş bir oyuncu. 2 milyon euro ile kontratı devam ediyor. Mesela Beşiktaş'ta da bu Aboubakar'ın olmuştu, hatırlar mısın? Sergen Yalçın dönemi. Otomatik 1.1 milyondan uzayacaktı daha büyük kontrat almak için, 8 maç oynamadı diye. Sadece Salah değil. Adam gol kralı olduğu ligde görüyor. İşte Vlahovic 7.5 alıyor. Greenwood 10'a yakın alıyor. Osimhen 20 alıyor. Sané 10 alıyor. Adam da diyor ben gol kralıyım. 2 almamalıyım en azından. Burada bir de Ertuğrul Doğan'ın açıklaması vardı, hatırlarsın. İstanbul takımları yapınca oluyor. Biz de 100 milyon euroluk satış yaptık diye. Genel bazı oyuncularda bu homurdanma olabilir, iyi oyuncularda.
1: Selamlar, hoş geldiniz. Sağlıkla ilgili hastalarımız için 2 gündür mükemmel sağanak yaşlı günler, Rabbimize sonsuz şükürler olsun diye başlamak istedim. Avrupa kupalarında Ozan Öztran hocama %100 katılıyorum diyor. Susuyorum, sevgiler saygılar. Yunus Terfin Dane mesajını göndermiş. Yağmurun yağması ve hastalarımızın rahatlamasından bahsetmiş.
0: Bereket.
1: Şifa bulsun diyelim. Bu son dönemlerde sıcaklık da ciddi anlamda artmıştı. Nem miktarı yüksek seviyedeydi. Bu yağmurlar biraz havayı rahatlatır düşüncesindeyim. Ayrıca iş yerine gelirken bugün şöyle bir hava durumuna baktığımda tam bir futbol havası var dışarıda.
0: Alık
1: serin, alık. Serin, hafif yağmurlu. Hem takımlarımız için hem de halı sahadakiler için çok güzel bir saha var dışarıda. Bunun bilgisini paylaşmak isteyen, futbol oynamak isteyenler dışarıya koşarak çıkabilirler.
0: Bu arada dinleyicilerimizden takımı olan varsa, acaba Radyo Spor olarak bir takım çıkartıp dinleyicilerimizin takımlarına karşı halı saha yapabilir miyiz ya?
1: Biz de herkes oynamak ister diye düşünüyorum.
0: Bence de ister.
1: Ankara'dan Fatih, sizi dinlemek büyük keyif. Galatasaray 4 senedir yaptığı üst elit ligi kurabilecek bir transfer daha yaptı. Bir Galatasaraylı olarak çok memnunum demiş. Ben de katılıyorum yorumunuza.
0: Peki
1: sana çok bir iyi soru transfer. Abi. Çok iyi transfer.
0: Leo mu İsmail Asar mı?
1: Leo derim ben. Sen şimdi belki disiplin ve oyun mantalitesi açısından Sar dersin ama ben futbolda kendi oynadığım dönemde de teknik kapasitesine düşkündüm ve hep o teknik çalışmalarına katılırdım. Futbolda dribling yeteneği ve teknik kapasitesi yüksek olan oyunculara ben daha çok varım diyebilirim.
0: Burada ben taraf seçmeden şöyle bir şey söyleyeyim. Leo'nun işleri iyi giderse ulaşabileceği seviye Sar'dan çok daha yüksek. Sar'ın düzenli vereceği katkı Leo'dan daha yönlü.
1: Bir de Leo çok genç bir oyuncu.
0: Ya Portekiz milli takımına gidebilir, satabilirsin belki işleri giderse.
1: Hızlı, dribling yeteneği var.
0: Fizikli.
1: Bitiricilik var. Uzaktan şut var. Yeter ki oyuncuyu oynat.
0: Kuvvet var.
1: Şimdi Okan Hoca ile ilgili de çok eleştiri geliyor. Okan Hoca ile ilgili bir şey söylemek isterim. Kendisi herhangi bir akrabam değil, bir şeyim değil. Okan Hoca da bu yıldız yönetimini Galatasaray'da çok iyi yaptı.
0: Çok net.
1: Şu anda Galatasaray taraftarları Icardi'yi, ayrılan Icardi'yi hala bu kadar seviyorsa bence bu Okan Hoca'nın sayesindedir. Oyuncu takımı bıraktı, Arjantin'e iki kere gitti. Özel hayatından dolayı İstanbul'da problem yaşadı. Özel hayatından dolayı 7 kilo aldı. Ve bunların hiçbirinde basının karşısına atmadı Icardi'yi. Bence Leao'yu da iyi yönetecek. Oyuncularla arasında hiçbir problem yaşamadı Okan Hoca.
0: Zaha hariç hiç örneği yok. Bu arada şöyle bir
1: şey. Zaha da gerçek bir problemdi ama.
0: Olmadı da performans.
1: İdman'da da çok aykırı hareketler yapmış.
0: Ya burada ne var biliyor musun abi? Yöneticinle, teknik direktörüne falan böyle çok babacan arkadaşların olur ya. Öyle bir ilişkin olması lazım. Bir yandan da Okan Buruk çok babacan tavırlarla takıldığı için sahipleniyor, kol kırılır, yer içinde kalır diyor. Mesela hanende de bir kaos olur. Sen bir halt edersin ama dışarıya karşı ele güne göstermezsin. Kendi iç işlerinde çözersin. Okan Buruk bunu çok iyi yönetiyor. Bir baba orada bence. Ya
1: bunu net bir şekilde söylemek gerekiyor.
0: Bence öyle.
1: Osimhen'le ilgili de problemler oldu. Oyuncu Nijerya'ya gitti. Bir kere basın toplantısında oyuncuyla ilgili olumsuz bir şey söylemedi. Okan Hoca bu kriz yönetimini çok iyi yönetti.
0: Bir tane olumsuz açıklaması var.
1: Saatlerimiz 12.30'u gösteriyor. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. 5-10 dakika sonrasında da bültenimize başlıyoruz efendim.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, Sigortam.net.
4: Radyo Spor.
5: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.

0: Serkan!
1: Efendim abi?
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, Empara, bankanın güzeli. Radyo
5: Spor. Reklam.
6: Bahse gireriz devam ediyor.
7: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gerçekten mesajlarınız yağmur gibi geliyor. Çok mesaj olduğu için göremediğimiz mesajlar da affola efendim. Sizce Trendyol 1. liginde haftanın maçı olan Kayseri-Bursa karşılaşması nasıl sonuçlanır demiş. Bursa'da Melih Bey göndermiş mesajını. Ben iddiacı olduğum için net KG var karşılaşması diyeceğim. Ben Kayseri'nin golünü bekliyorum.
8: Atilla Gerin yönetiminde sezona iyi başladılar. Bursa Spor'da geçen hafta tökezledi. Karşılıklı gol fena olmayabilir. Iheanacho çok iyi başladı sezona. O da iyi golcü.
7: Keyifli tempolu da bir karşılaşma bekliyorum. Bursa Spor'da lige iyi giriş yapan takımlardan birisi. Yapmış olduğu takviyelerden de iyi katkı alıyor. Hocam, sizlere çok merak ettiğim bir soru sormak isterim. Bugün ülkemiz takımlarından hangisi ilk yarı bir ya da iki farklı geriye düştüğünde ikinci yarı kendi lehine çevirebilir. Bir fark ya da iki farkla öne geçebilir. Avrupa, Türkiye dahil demiş. Var mı bir cevabı?
8: Bu rakibe göre değişir ama. Atıyorum şeyle oynarsın. Pafos'la oynarsın. İlk yarı 2-0'dır. 4-2 yaparsın. Leverkusen'le oynarsın. 2-0 geridesindir. Hiçbir şey yapamazsın. Ya.
7: Yani büyük takımlarımız ritim kazanırsa ileriki dönemde, ki kazanacaklar, yapabilirler bunu. Bütün takımlarımız yapabilir.
8: Değil mi? Rakiple alakalı bu. Hani
7: Avrupa'da zor tabii ki. Avrupa için lafım yok. Yani. Avrupa'da iki farklı geriye düşersen çanlar çalmaya başlar.
8: Ya orada dediğim gibi çok zayıf bir rakibe karşı yol kazası iki gol yersen, ama tutup büyük takıma karşı çok zor.
7: İyi yayınlar. Lyon maçındaki olaylardan dolayı Fenerbahçe oyuncuları ceza alır mı? Alırlarsa kaç maç alırlar demiş. UEFA'nın da gündeminde olan bir konu aslında bu.
8: Evet.
7: Fakat Fenerbahçe Spor Kulübü'nün de yapmış olduğu açıklamalar var. Oyuncumuzu korumak için bütün personel olarak oradaydık. Daha sonrasında İsmail Hoca'nın açıklamaları var. Eğer Fenerbahçe Spor Kulübü oyuncuları bundan dolayı ceza alacaksa bir ya da iki maç ceza alması bekleniyor. Ama şu anda araştırdığımız ve gündemde net bir bilgi yok ceza ile ilgili. Bunun açıklamasını da yapalım.
8: 6 maç söylemi vardı, o çok kötü olur.
7: Yani öyle bir ceza da almaması gerekiyor.
8: Çok kötü olur, çok kötü olur.
7: Kolay gelsin, iyi yayınlar, severek dinliyoruz. İkinizden de bugün en güvendiğiniz birer maç alabilir miyiz demiş. Tabii ki de birazdan bütün bülteni sizler için açıklayacağız, değerlendireceğiz. Osman Şenkal. Bütün oyun planı Salah'a göre diyorsunuz. Her maç onar şut, 4-5 tane net golü atamıyor. Nasıl Salah'a göre oyun planı demiş. Bunu biz değil efendim, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke Salah geldikten sonra yapmış olduğu basın toplantısında söylemişti. Oyun planımız belli ama Salah geldikten sonra oyun planımızı Salah'a göre düzenlemeyi düşünüyoruz dedi. Ayrıca Onarçu da geçen sezon 6-7 net gol pozisyonuna giriyor. Bu sezon kontrol ettiğimizde bu rakam 2 gözüküyor şu anda. 2 pozisyona girebiliyor. Orta gelmiyor. Ha, geldiğinde de atamadı. Atamadığı için şu anda kötü gözüküyor zaten. Bir topu son karşılaşmada Avrupa maçı öncesi direkten döndü. Bir topu da direğin yanından avuta çıktı. Yani 2 kere top geldi, ikisinde de etkili oldu aslında. Orta açılmıyor.
8: Bu sene daha az gelecek. Nedenini söyleyeyim mi?
7: Salah'tan dolayı.
8: Sadece Salah gibi değil de şu şekilde. Geçen sene senin solda çizgiye basan bir Vakemen vardı. Yine sağda yine çizgiye basabilen, solak olmasına rağmen bir Zubkov vardı. Orta açabiliyordun, çizgiye geliyordun. Şimdi Aral'ın orta tehdidi var. Aral'ı bıraktım ama Salah direkt bir skor tehdidi. Orada o çizgiye inip içeri çevirecek, orta yapacak, golcüyü besleyecek tarzda bir oyuncu değil.
7: Aral'ın da dribling yeteneği oldukça yüksek. Salah'ın da dribling yeteneği oldukça yüksek. Bu adamlar genelde çizgiye inerek, dribling yeteneklerini kullanarak yerden pasla sonuca ulaşmaya çalışıyorlar.
8: Evet. Onarçu'nun etkili olduğu bir alan değil bu.
7: Onarçu geçen sene kontrol ettim, 6-7 net gol pozisyonuna giriyor. Bu sezon şu ana kadar 2.
8: Böyle devam eder bence. Kadro yapısı ona müsait değil.
7: Ve kondisyon olarak da birazcık geri seviyede gördüm. Şöyle mesajlarımızı kontrol ettiğimizde. Ozan Bey merhaba, iyi yayınlar. Bursa Mudanya'dan Güray ben. Günün Premier Lig tahminlerini seçtiğiniz sürpriz maçları paylaşmanızı rica ediyorum. Sevgiler saygılar demiş. Gözleme salonundan bize selamlarını iletmiş.
8: Sabah gözleme muhabbetini biz bir saat kadar yaptık.
7: Alaca gözleme salonundan sevgiler demiş. Burak Bey anlar mesajını ya, iletmiş.
8: Bak tam yapay zekadan hayalimdeki otoban kenarı gözlemeciyi yaptırıyordum bir yandan da. Takıldım bu konuda.
7: Yolda olanlara kolaylıklar dilerim. Yemek yiyenlere de afiyet olsun derim. Galatasaray'ın yeni transferi Leao'nun son 3 maçını izlemiştim geçen sezon. Tam bir Zaha etkisi yaratacak, sonu Zaha gibi kulüp arayacak benim görüşüm demiş. Olmaz. Leao olmaz. Zaha zaten Premier Lig'de kariyerini neredeyse tamamlamış gibiydi.
8: Yani 30 yaşından sonra geldi.
7: Crystal Palace'da yapmış oldukları ortada. Leao daha aç, başarıya da aç ve kendi yeteneğinin de farkında. Ben hiç Zaha gibi bir transfer olacağını zannetmiyorum. Ayrıca büyük transfer yaptı Galatasaray.
8: Ayrıca şöyle bir şey var abi. Leao Milan'dan da bir maaş alıyor. Leao kendini ispatlama kaygısı olmasa niye insicamını bozsun ki, sözleşmesi devam ediyor. Zaha serbest ya da Arabistan'a gidemez miydi Leao? Daha çok paraya.
7: Avrupa'da kariyerine devam etmek istedi. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istedi oyuncu.
8: Meydan okumadır bu. Buna saygı duyacaksın. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi işte Greenwood için de söyleniyordu. Trossard için söyleniyordu. Bizim anlamadığımız nokta şu. Bu oyuncular bizim ligimize göre çok üst kalibre oyuncular. Sané mesela bak. Açık ve net söylüyorum.
7: Sané'ye de kan gelecek bu transferden sonra. Ya, onu da söyleyeyim.
8: Geçen sene
7: Sané daha istekli oynayacak.
8: Şeyi hatırlarsın, derbilerde falan attığı golleri. Sané ligimizi hiç ciddiye almadan büyük etki yarattı. Mesela
7: yürüyerek oyuncu geçiyordu.
8: Kalibre farkı bu. O yüzden Leao istediği kadar kötü olsun. Buraya fazla.
7: Eski oyuncuları olan bir Litvanya olsa idi, gelmeyen oyuncular gelse idi, Türkiye yine fark atar mıydı, hatta yener miydi? Bu maç bence bir gösterge değil Türkiye için demiş dinleyicimiz. Eski oyuncular derken hangi eski oyuncular? Yani daha eski o Stombergast'ı dönemden bahsediyorsunuz.
8: Stombergast'lar, Şişkauskas'lar falan mı? Zannetmiyorum o kadar da eski.
7: Yani o kadro Tahis Etni dönemi inanılmaz bir seviyeydi. Avrupa'nın en iyi takımıydı Litvanya. Hatta maçı anlatan spikerlerimiz parmaklarını kapatmadan şut çekseler yine basket atar Litvanyalı oyuncular diyordu.
8: Evet.
7: Ve bunlardan birisi de o dönem Fenerbahçe'nin koçuydu. Sarunas Yesikevicius. Evet. Ben çocukluk döneminde o koçu izliyordum maçlarını. Eğer o eski Stombergast'ı, Tahis Etnin'i dönemden bahsediyorsanız Sabonis vardı o takımda. O takım mümkün değil.
8: Avrilas Sabonis.
7: O takım için değil ama buraya gelemeyen oyuncularınızdan, Litvanya'nın gelemeyen oyuncularından bahsediyorsanız o farklı. Bence yine yenerdik.
8: Şöyle bir şey söyleyeyim mi? Litvanya'da
7: bu
8: şimdi
7: kadar fark olmazdı belki.
8: Domantas Sabonis var biliyorsun. Avrilas Sabonis'in oğlu. O gelse, Valenciunas gelse, Buzelis gelse NBA'de.
7: İyi oyuncular bunlar da gerçekten.
8: İyi olur.
7: Kafa kafaya gider maç.
8: Bizde de Alperen gelirse biz yine yeneriz ama bu kadar 20 sayı fark falan olmaz. Fahiş bir fark olacağını zannetmiyorum.
7: Güzel insanlar, iyi yayınlar, yapacak hiçbir şey olmasa bile radyo havasında sizi açık dinlemek bile büyük keyif. Sağ olun, var olun demiş. Bu göndermiş olduğunuz güzel mesaj için siz sağ olun, var olun efendim. Teşekkür ederiz. Sizlere de layık olmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Takım taraftarı değil bizim programımızda, daha çok iddiaya yönelik, gündeme yönelik.
8: Sohbet.
7: Sohbet. Bütün takımlarımızı değerlendirmeye çalışıyoruz. Ve benim de gerçek branşım iddia olduğu için ben takımlara iddia yönetiminden çalışıyorum.
8: Tamamen duygusal.
7: Tamamen duygusal diyebiliriz. Sorumluluklarımız var sevgili Alaca. YouTube'da bize güvenen insanlar var. Üçüncü sezonumuza gireceğiz. Yalnız bir şey itiraf etmek istiyorum. Daha bu sezonla ilgili bir video bile çekmedim YouTube'da.
8: Doğru zamanı bekliyorsun.
7: Sebebi zaten bir sorumluluğumuz var. Daha önceden oluşturduğumuz bir grubumuz var. Maçları canlı olarak da izliyorum, takip ediyorum. Biraz yoğunluğumuz fazla. Bir de neyse ki çekmemişim. Başarı gelmeyecekti.
8: Tatsız olabilirmiş.
7: Yani majör karşılaşmaların ilk iki hafta boyunca bu kadar ters bitmesi değerli dinleyenlerimize de benim yanıltma anlamına gelecekti. Daha iyi oldu. Şu anda takımlarımızı görmüş olduk. Hazırlıklarını görmüş olduk. Maçlarını takip ettik. Daha hazır bir şekilde YouTube'a gireceğiz. Umarım bir faydamız olur.
8: YouTube'da bir uğursuzluk var ama bu hafta ben Beşiktaş'ın Poku ve Miretti transferi için video çektim, evden çıktım. Kurgu için bir oturdum, video sesi almamış. Bilgisayarı ortadan ikiye bölecektim sinirden. Çok da iyi olmuştu.
7: YouTube'la ilgili değil belki. Sen
8: biraz dalgınlık ilgili. Mikrofonu da takmıştım. Yazık oldu hakikaten. İlhan İrem'in şarkısı gibi yazık oldu yarınlara.
7: Değerli dinleyenlerimiz, mesajlarınızı okuduk, değerlendirdik. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Instagram üzerinden Ozan Özturan ismiyle bizleri takip edebilirsiniz. Instagram'ı da şöyle bir açtım. Burada da yine 10-15 mesajımız gelmiş. Şöyle önüme ilk düşen mesajı da okumak isterim. Merhabalar Ozan Bey, Avrupa kurallarını yorumladınız mı demiş. Takımlarımızla ilgili genel bilgileri verdik. Ne kadar zor olduklarını belirttik ama bu zoru başarmak önemli olan. Yani ben bu takım böyle takımlar bekliyordum zaten. Bir de Fenerbahçe'nin rakibi daha düşük, Galatasaray'ınki çok daha güçlü. Yani Fenerbahçe'nin de Liverpool, Atletico Madrid bunlar düşük seviyede takımlar değil. Yenmek zorunda. Kim ne oynarsa oynasın yenmek zorunda.
8: Ya bir de burada şey var.
7: Yeter ki iyi oynasınlar, mücadele etsinler.
8: Bak, Şampiyonlar Ligi üzerinden olduğu için söyleyeyim. Zor duruyor. Geçen sene Galatasaray Liverpool'u yendi. Juventus'u eledi. Atletico Madrid'le beraber demek ki yapılabilir.
7: Yani.
8: Çok über örnekler var şimdi. Barcelona über bir örnek. Paris über bir örnek ama mesela Fenerbahçe bence birinci torbada çekebileceğin iyi iki takımı çekti. Yanlış mı düşünüyorum?
7: Yani.
8: Ben işte 3 takım var burada çok büyük tehdit arz eden. Bunu neden söylüyorum? Kaybedersin kaybetmesin ama bu takımlar durdurağı olmayan takımlar. Bayern Münih, Paris, Barcelona.
7: Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Aston Villa deplasmanında oynayacak.
8: Neydi? Villa Park.
7: Villa Park'ta. Değerli dinleyenlerimiz, gündem haberlerimiz bu şekilde. Tekrardan bütün Türk takımlarımıza Avrupa'da başarılar diliyoruz ve erken saat karşılaşmalarını değerlendirelim sevgili Burak Alaca. Birçok da karşılaşmamız var. Şöyle bir kontrol ettim de gözlerim tabii ki de ilk Almanya 2'yi arıyor. En erken başlayan liglerden bir tanesi ve enteresan bir şekilde en başarılı olduğumuz liglerden bir tanesi. Artık neredeyse majör karşılaşmaları bırakıp Almanya 2'yi oynayacağım sadece.
8: Sürpriz az oluyor.
7: Eskiden Almanya Ligi'nden uzak durun denilirdi. Ben hiç

0: katılmıyorum. Ben eskiden de Almanya Ligi'ni oynayıp kazanırdım. Şimdi Almanya Ligi'nden daha çok Almanya 2'ye döndüm.
1: O ifade kime ait?
0: Bilirim, bilirim. Bilmez miyim? 14 kuşa Enerji Cottbus Greater Fürth mücadelesi net tercihimdir. İdeal ve tek tercihimdir. İki takım da gol atar diyorum. Kupon seviyesinde gördüğüm maçlardan bir tanesidir. Açılışımızı güçlü yapalım.
1: Cottbus ligi yeni başlamasına rağmen ilk hafta önemli bir galibiyet almıştı Hannover deplasmanında. Sonra Arminia Bielefeld'e dağıldılar. Arminia Bielefeld bu arada benim çıkma adaylarımdan bu sene.
0: İyi oynuyorlar.
1: Savunmayı toparlarlarsa iyi hücum takımı. Greuther Fürth kötü başladı ama deplasmanda Cottbus'a karşı gol bulabilirler. Cottbus iyi bir savunma takımı değil bence. Fürth de bir çıkış arayabilir. İki takım da gol atar tercihine katılırım.
0: 14 kuşağıyla devam ediyoruz. Heidenheim Dresden mücadelesi değerli dinleyenlerimiz. Heidenheim takımında 2 oyuncu az kadrodan şüpheli olarak açıklanmış. Takımları kontrol ettiğimizde 2 karşılaşmada 3 puan Heidenheim, 2 karşılaşmada 3 puan Dresden takımı aldı. -2 averaj, iki takımın puan ve averajları da aynı. TGS 2 ya da 3 gol bandı. Oran olarak da beni tatmin etti.
1: Şimdi Heidenheim Bundesliga'da fazla cesur bir futbol oynuyor diye yerin dibinde kaldı ya, aslında çok pozitifti. Burada da aynı futbol geldi bak, 2 maç sonunda 5 gol atıp 7 gol yediler. Şimdi gel de bu maça 2.5 üst verme. Ne yapacaksın?
0: Heidenheim maçı için mi?
1: Tabii evdeler, 2.5 üst. Yani Dinamo Dresden çok golcü bir görüntü çizmiyor ama yiyorlar da. KG'ye girmiyorum o yüzden. 2.5 üst derim ben bu maça.
0: Karlsruhe Wolfsburg mücadelesi yine 14 kuşağında başlayacak bu karşılaşma. Yine keyifli bir karşılaşma. Bu arada Almanya 2'yi takip ettiğimde stadyumlarda bir kişilik boş yer yok sevgili Alaca. Bir kişilik boş yer yok. Full. Ben kendi alt liglerimizi takip ediyorum. Bomboş tribünler.
1: Süper
0: yazık gerçekten.
1: Süper Lig'de yarısı boş ki.
0: Süper Lig'de bile yarısı boş, doğru söylüyorsun.
1: Yani
0: son karşılaşmalarda izlediğim mücadelelerde ikinci lige yani birinci lige düşmüş takımlara taraftar yardım etmiyorsa bu takımlar daha da düşerler. Örnek Sivas. Gitmediler maça.
1: Sakarya.
0: Süper Lig'den aşağıya düştüler. Şimdi de alt ligde tutunmaya çalışıyor takım. Yani şehir takımlarının taraftarları çok önemli. Abi Bursa'ya bakın. Ne duruma geldi? Nereden ne duruma geldi?
1: Çok şükür toparlıyorlar şimdi. Eskişehir hala gelemedi mesela biri.
0: Eskişehir taraftarı da inanılmazdı.
1: Bando SS.
0: Bu takımları görmek isteriz. Göztepe'nin son maçtaki taraftarının o coşkusunu gördün mü?
1: Samsun.
0: Mükemmel yani.
1: Ya şey.
0: Oyuncuyu maça sokuyor taraftar.
1: Almanya'daki yaklaşım ne biliyor musun abi? Mesela burada biz, sen Sarıyer'de oturuyorsun, ben burada işteyim. Çıkışta hobi olarak Sarıyer Spor maçına gidelim diyor adam. Doğrusu bu zaten, bu eğlence aracı ya. Böyle bakmıyoruz maalesef.
0: Sarıyer Spor demişken dün canımı yaktı. Hem de kendi takımım formasını da giymiştim kısa bir süre. Buradan eski takım kaptanı Cebrail Bey'e de selamlarımı gönderiyorum. Antalya Spor iç sahada kazanır dedim, son maçımdı. Ve kendi takımımı karşıma aldım. İddiada duygusallık olmaz. Ama Sarıyer gitti Antalya'yı deplasmanda yendi.
1: 2-1.
0: 10 kişi kaldı Antalya Spor. Ondan sonra da çöktü. Maçı komple izledim. Hiç oynamadı Antalya Spor. Bu şekilde oynarsa işleri çok zor. Bülent Hoca takıma şu ana kadar hiçbir etki yapamamış. Onu söyleyeyim. Karlsruhe Wolfsburg.
1: İki takımda bir galibiyet, bir mağlubiyetle başladı. Şimdiye kadar dengeli. Ve biraz daha hücum anlamında kısır futbol oynadıklarını söyleyebiliriz. Ben TGS 2-3'te kalacağını düşünüyorum bu maçın.
0: Karlsruhe Wolfsburg mücadelesindeki ideal ve tek tercihim iki takım da gol atar. Wolfsburg'un hazırlık maçlarını dahi izledim. Aslında sevgili Burak Alaca, bu sezona hazırlanmak için çok mesai harcadım ben. Yani hazırlık karşılaşmalarını izledim. Wolfsburg'un hazırlık maçını izledim ben. Neden? Takım nasıl oynuyor? Yeni transferler ne durumda? İddia açısından oynanır mı, oynanmaz mı? Ama bir sonuç alamadım şu ana kadar. Emeğimin karşılığını da alamadım. Yani bir sürprizlerimiz gelmeseydi daha da kötüydü durum.
1: Nazar boncu diyelim.
0: Bu yeni yeni ritme yakalıyoruz. Son karşılaşmalarda başarı oranını yükseltmeye başladık. Karlsruhe Wolfsburg iki takımda gol atar tercihimdir. 21-30 kuşağıyla devam ediyoruz efendim. Nürnberg, Arminia Bielefeld. Biraz önce senin bahsetmiş olduğun takım.
1: Arminia Bielefeld'e ben 2 senedir hastasıyım. Bir alt ligdeyken Leverkusen'i yarı finalde elemişlerdi. 3-2 orada radarıma takıldı. İnanılmaz bir hücum takımı. Savunmada bir o kadar şaibeli. Bugün deplasmanda Bielefeld'in gol bulmasına kesin gözüyle bakıyorum. Savunma zaaflarına da bakıyorum. Nürnberg lige iyi başladı. Onlar da çok gol atarak başladılar. Bu KG ve 2.5 üst maçı bence.
0: İki takım da gol atar diyeceğim ben de. Çok da güzel maç bu arada. İzlenecek de bir karşılaşma.
1: İzlenir, çok güzel maç.
0: Saat 21.30 kuşağında dönüşümlü olarak izlenecek bir karşılaşma. Şimdi değerli dinleyenlerimiz diyebilir ki hocam saat 21 kuşağında ne maçlar var? Bu karşılaşmayı mı izleyeceğiz? Yani Nürnberg Arminia Bielefeld maçını mı izleyecek? Eğer tempo, aksiyon, pozisyon izlemek istiyorsanız bu maçı izleyebilirsiniz.

0: yayınlıyor ve maç sonu basın toplantılarını düzenliyorlar. Bütün çalışanların emeklerine sağlık diyorum. Sevgili Alaca, Almanya 2'de konuşmadığımız bir karşılaşma kalmadı. Mesajlarımız var. Biz reklam arasına çıktığımızda sevgili Vedat Parlak diğer mesajları da okuyacaktır. Selamlar, iyi yayınlar. Leo, Keita etkisi yapar bence. Zaha'dan ziyade demiş Murat Şafak Bey, ben yorumunuza katılırım. Keita etkisi yapabilir.
1: Abdülkadir Keita.
0: Abdülkadir Keita.
1: Lyon'dan gelmişti o da galiba, değil mi?
0: O, hatırlayamadım nereden geldiğini ama teknik kapasitesi çok yüksek bir oyuncuydu. İyi bir oyuncuydu. Roberto Carlos'la da bir pozisyonda birbirlerine girmişlerdi.
1: Biip'te iki cambaz yürümezdi.
0: Biip'te iki cambaz gerçekten. O Keita'yı da o maçta Carlos'tan başkası tutamazdı.
1: Carlos ben, çok akıllıydı.
0: Murat Şafak Bey'e katılıyorum yorumundan dolayı. Devam ediyoruz sevgili Alaca. Almanya 2'yi bitirdik. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Biz oksijen molasına çıktığımızda sevgili Vedat Parlak sizler için değerlendirecektir. 0538-052-1487 Radyospor WhatsApp hattımız. İsterseniz Instagram üzerinden son fotoğrafımın altına da soru, görüş ve önerilerinizi yazabilirsiniz. Eskiden WhatsApp hattımız yokken Instagram alıyorduk bütün mesajları. Artık bende de refleks Instagram'ı ara ara kontrol ediyorum. Görmediğimiz mesajlar oluyor.
1: WhatsApp hattı var diye takipçi gelmiyor artık.
0: Yok. Mehmet Karagül'le bir mesaj göndermiş. Selamlar abi, iyi yayınlar. Bu sene Süper Lig gerçekten süper bir lig oldu. Ama şunu anlamıyorum. Zaha ile Leao'yu bir tutan bir futboldan kesinlikle benim düşünceme göre anlamıyor abi. Stüdyoya selamlar demiş. Herkesin yorumu kendisine. Biz burada bütün yorumları, saygı çerçevesinde atılan yorumları okuyup değerlendiriyoruz. Ben söylemiştim. Galatasaray bir dünya yıldızını kesinlikle kadrosuna katacak diye. Çok mesaj geldi, eleştiriler geldi ama Galatasaray bir dünya yıldızını kadrosuna kattı. Bence çok önemli bir transfer. Ben çok beğendiğim bir oyuncu. Hatta şöyle söyleyeyim. Konsol oyunlarına ne kadar düşkün olduğumu biliyorsun.
1: Birlikte oynamışlığımız var.
0: Birlikte ya. Defalarca kez oynadık. Ben Milan takımını sırf Leao için alırdım. Çünkü onun o dribbling yeteneği için, skill yeteneği için. Yani oyunda o oyuncunun, konsol oyununda o oyuncunun özel yetenekleri var. Ve ismini söylemeyeyim şimdi konsol oyununun. Dünyanın onay vermiş olduğu bir oyun.
1: Eski adını söyleyebilirsin, şimdi değişti biliyorsun.
0: Söylemeyeyim hiçbir ismini, reklama girmesin.
1: Şimdi Galatasaray'da Sané, Leao, Osimhen konsol oyunda ilginç olabilir.
0: Galatasaray'da gerçekten. Şimdi ben Fenerbahçeliyim, karşımdaki Galatasaray'ı aldığı zaman bambaşka seviyede olmuş olacak.
1: Tedirgin eder.
0: Leao, Sané. Barış Alper de bu arada konsol oyununda fizik güçlü, gücü ve hızlı yüksek seviyede. Karagül'ün mesajını da okuduk. Erken saat sevgili Alaca, şöyle bir kontrol ediyorum. Bir iki tane daha karşılaşmamız var mı? Ondan sonra majör mücadelelere girişimizi yapacağız. Çok oyun alan başka bir mücadele de şu var. İngiltere Championship mücadelesi %67'lik bir oyun almış. O iki karşılaşmayı da konuşalım hatta. Derby County, Swansea City. Benim net tercihim iki takımda gol atardır.
1: Katılırım, iki takım da bu sene üst lige yükselmek için çok iddialı bir görüntü içerisinde değil. Zor bir maç. Savunma zaaflarını biliyoruz Derby County'nin. Deplasmanda Swansea City bu şartlarda gol atabilir. İki takım da gol atarak katılırım.
0: İki takım da gol atar diyorum ben de. Ama kupon seviyesinde benim görmediğim bir mücadeledir. Ben mesela bu maçı kuponu daha net alırdım. O da şu, yine 14-30 kuşağı. Middlesbrough, West Bromwich karşılaşması. Bu bana iki takım da gol atar ve 2.5 gol üstte daha yakın bir karşılaşma geldi.
1: Ya, takımların şimdiye kadarki performansına baktığımızda West Bromwich biraz daha önde gözüküyor geride kalan iki haftada. Middlesbrough bir mağlubiyetle orta şeker bir performansa girdi. Deplasmanda gol bulabilir West Brom. O yüzden karşılıklı gol vara katılırım.
0: Sevgili Burak Alaca, 14.30'da Championship'te bir karşılaşmamız daha var. O karşılaşmayı da konuşup yavaş yavaş reklam arasına gideceğiz. 14.30 kuşağında başlıyor çünkü. Wolverhampton Stoke City mücadelesi yine güzel bir karşılaşma. Ben Championship karşılaşmalarını izliyorum. En büyük keyfi veren liglerden birisi ya.
1: Çok fiziksellik yüksek, tempo yüksek.
0: Maç durmuyor sevgili Alaca. Hakemler maçı durdurmuyor. Ve kemik sesi geliyor. Avrupa'daki İngiltere Ligi en farklı lig benim düşünceme göre. Ve onu da araştırdım. Avrupa liglerinde topun oyunda en uzun süre kaldığı lig açık ara İngiltere Ligi. Hakemler maçı durdurmuyor.
1: Gayet doğal. O yüzden iyi.
0: Ama milli takımda bir o kadar başarısız. Abi, onu da söylemek isterim.
1: Şey yok. İngiltere'deki büyük altılıya bak, en iyi oyuncular İngiliz değil. En iyi teknik direktörler İngiliz değil. Öyle bir sıkıntıları var.
0: Wolverhampton Stoke City mücadelesindeki yorumunu tekrar alabilir miyiz?
1: Wolverhampton kazanır. Stoke City açısından da çok üzgünüm. Eskiden Tony Pulis döneminde çok severek takip ederdim.
0: Peter Tuncay Crouch. Şanlı vardı. Downing vardı.
1: Stuart Downing, çok Tuncay iyiydi. Şanlı, Glenn Johnson, Peter Crouch vardı.
0: Peter Crouch, hatırlamaz mıyım?
1: Yani üzgünüm.
0: Zaten Peter Crouch burada prime oldu diye hatırlıyorum. Stok

0: City'de.
1: Liverpool'dan sonra burada patladı. Tottenham'da.
0: Yok, Liverpool'da oldu. Doğru, pardon. Liverpool daha öncesindeydi.
1: Beşiktaş'a gol atmıştı maalesef. Hatırlıyorum.
0: Röveşoto'yla.
1: Özlediğimiz bir takım ama yine gelemeyecekler. Kötü başlar. Wolverhampton kazanır diyeceğim burada evinde.
0: İki maçta hiç puan alamamış. Sıfır puan. Galibiyet beraberlik yok. 2 gol atıp 5 gol yemiş eksi 3 averajlı olan Stoke City'nin deplasmanda gol atmasını bekliyorum. Bu sebepten dolayı ideal tercihim iki takımda gol atar olacak değerli dinleyenlerimiz ama kupon seviyesinde gördüğüm bir karşılaşma değildir. Dedikten sonra rejimizi kontrol ediyorum ve reklam arasına gidiyoruz. Biz reklamdayken sevgili Vedat Parlak sizlerden gelen mesajları okuyup değerlendirecek. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Geldiğimizde majör karşılaşmalara geçiyoruz efendim.
2: Bahse gireriz devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
5: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.

Devam ediyoruz. Kısa bir reklam arasının ardından yeniden karşınızdayız. Bahse gireriz desiniz. Ben Vedat Parlak, Burak Alaca ve Ozan Öztürk'le birlikte karşınızdayız. Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlerden gelen mesajlara biraz ağırlık verelim istiyorum. 0538 052 14 87 Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 14 87 mesajlarınızı buradan gönderebilir. Siz de yayına düşüncelerinizi dahil edebilirsiniz. Trabzonspor'un hali ne olacak ki demiş. Halil, sevgili Halil göndermiş. Yani pek hani hali ne olacak durumu daha yok. Erken yani bu tip yorumlar yapmak için diye düşünüyorum. Tabii Fatih Tekke'nin istifa etmesinin ardından yönetimin bu istifayı kabul etmemesi ardından Fatih Tekke ile birlikte bir görüşme gerçekleştirip Fatih Tekke'nin açıklamasıyla birlikte yeniden aynı inançla devam ediyor olduğunu belirtmesi, bunların hepsini aslında şöyle değerlendiriyorum ben. Anlık duygusal bir tepki, o tepkinin ardından tamamen mantıklı bir karar, özellikle yönetimden devam etmesi yönünde görevine, o mantıklı tercihe Fatih Tekke'nin de dahil olması, bunların hepsini bir arada değerlendirebiliriz. Ha, iyi mi yaptı derseniz ben de çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Şimdi istifa tek taraflı bir müessesedir aslında. Yani siz ben bırakıyorum dedikten sonra hiçbir güç sizi tekrar geri döndüremez aslında. Doğrusu budur ama orada dediğim gibi duygusal bir kırılma yaşadı. Belki de yeniden kendisine güvenildiğini hissetmek istedi. Yani belki bu konuşmayı yapsaydı başkanın ertesi gün başkan çıkıp biz hocamıza güveniyoruz deseydi bu daha sağlıklı olabilirdi, bilmiyorum. Ama son itibariyle bu gerçekleşmiş oldu Trabzonspor'da. İleride karşısına çıkabilir Fatih Tekke'nin bu durum. Yani olumsuz her sonuçta zaten hoca daha başında bırakmıştı bu işi gibi yorumlarla da karşılaşacaktır. Yani yapılan aslında her hamlenin mutlaka bir geri dönüşü olacaktır bu anlamda. İlerleyen zamanlarda onu söyleyebilirim. Bir başka mesaj ne demiş? Galatasaray'da bir tane gamsız Sané vardı. Şimdi Leao geldi, iki tane gamsız oyuncu oldu. Galatasaray'a geçmiş olsun. Bu sözleri kim söylemiş bakalım, hemen şöyle bir bakalım dinleyicimizden gelmiş. O günden gelmiş, sevgili O gün bu mesajı göndermiş. Teşekkür ediyoruz, devam edelim. Benim mesajlar gitmiyor demiş galiba. Yo, geliyor. Görebiliyoruz, sevgili Ebu Bekir'den gelmiş. Hocam ne dersiniz bilmem ama Avrupa Ligi ile Şampiyonlar Ligi arasındaki makas çok azalmış. Önceden Avrupa Ligi'nin daha basit bir havası vardı. Bir yere ya Şampiyonlar Ligi'nden düşüp kazanırdı. Birkaç sene evvel Avrupa'da Marsilya, Crystal Palace ve Bayer Leverkusen, Hoffenheim ile oynasan Şampiyonlar Ligi'nde olurdun. Benim mesajlar gelmiyor mu diye de eklemiş ama yok, geliyor mesajlarınız. Şimdi okuma fırsatı bulduk sadece. Şöyle aslında takımlar gerçekten ciddi yatırımlar yapıyorlar. Yani Avrupa'da da öyle. Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımlar özellikle böyle bir ilk 8-10 takımı belki sayabiliriz ama ondan sonrası için belki şunu söyleyebiliriz. Yani sistemi kuvvetli olan iyi sistem takımları Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olabiliyorlar. Yani kurdukları kadrolara baktığınızda, kadro maliyetlerine baktığınızda birçok takımın çok yarışır şekilde olmadığını görebilirsiniz Şampiyonlar Ligi takımlarıyla. Ama dediğim gibi hoca takımı, sistem takımı, özellikle işte Norveç gibi, bunun dışında yine neresi olabilir şöyle aklıma ilk anda, ha, Portekiz gibi. Yani buralarda çok önemli işler yapan teknik direktörler ve tabii ki yetiştirici ülke olmaları nedeniyle de çok önemli oyuncular var. Selamlar, iyi yayınlar Vedat abi. Geçen hafta bir dinleyicimiz Fener turu geçsin, 32 dişimi sökeceğim demişti demiş. Yazık olur dişlerinize diye de uyarmıştı Ozan abi demiş. Peki, teşekkürler. Merhaba, Silivri'den Evren, Beşiktaş'ı sadece hakemler doğramıyor demiş. Bakın size bir örnek vereyim. Ağustos ayı sonu hava çok sıcak. Beşiktaş Alanya ile deplasmanda oynuyor. Galatasaray Ağustos ayında Erzurum geliyor demiş. Yani bunlar tabii çok konuşulur ama ben bunun aksinin de olabileceğini düşünüyorum. Ya 35-34 maçlık bir periyotta emin olun bir noktada Beşiktaş'ın avantajlı olduğu, Galatasaray'ın dezavantajlı olduğu bir dönemde gelir. O yüzden bunu böyle değerlendirmemek lazım. Benim görüşüm en azından. Ne demiş? Talişka'nın gönderilmesi sizce doğru mu demiş. Sevgili Kutalmış Ankara'dan göndermiş bu mesajı bize.
Yani Talişka konusunda tabii doğru veya yanlışı şöyle değerlendirmek lazım. Fenerbahçe'nin elindeki kadroya bakmak lazım. Kadrodaki oyuncular, yerlerine kimler oynayabilir? Yani eğer siz bir kadro mühendisliği yapıyorsanız eğer o kadro mühendisliğini yaparken oyuncuların eksik bölgelerini tamamlamak ya da fazla olan oyuncuları, bölgede fazla adet oyuncu varsa onları göndermek gibi bir tercihiniz olabilir. Fenerbahçe'de de gelinen noktada aslında en son baktığımızda yani Semedo, Talişka ve Ederson üçlüsünden biri gider gibi bir bakış açısı vardı. Burada Talişka'nın öne çıktığı söyleniyor son günlerde ama dediğim gibi bu transfer işi çok belli olmaz. Bekleyip görmek lazım. Semedo'nun ve Ederson'un alternatifi konusunda sıkıntı yaşadığı için ve performans olarak da daha üst seviye performans ortaya koydukları için belki Talişka tercihi yapılmış olabilir ama ben de size katılıyorum. Yani Talişka'nın gönderilmesi bana kalırsa da Fenerbahçe açısından bir kayıp olacaktır. Sezona çok iyi başlamış bir Talişka'nın ama eldeki aslında oyunculara baktığınızda yani Talişka'yı oynatacağınız mevkiye aldığınız oyunculara da baktığınızda Fenerbahçe'de işte bu böyle bir tercih yapma zorunluluğu doğmuş olabilir. O da dediğim gibi henüz daha gerçekleşmemiş bir durum var. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Türkiye Kupası'nda artı iki oyuncuyu da yazıp oynatma şansı tanımıştı Türkiye Futbol Federasyonu. Bu da beraberinde yeni gelen oyuncular değil ama eskiden sözleşmesi devam eden oyuncuların ikisini kadroda tutabilme imkanı veriyor. Aslında bu sadece Türkiye Kupası'nda değil Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde de oynatma şansı tanıyor size. Şöyle. Şampiyonlar Ligi'nde bir sınır yok biliyorsunuz. O yüzden Türkiye Kupası için lisansını çıkarabildiyseniz oyuncunun şampiyon

0: Şampiyonlar Ligi'nde de değerlendirebiliyorsunuz. Bu manada belki tercih başka da olabilir bundan sonraki süreçte. Bekleyip görmek lazım diyelim. Mesajlarınız geliyor. Teşekkür ederim. Vedat abi iyi yayınlar. Yani söylemeyeyim diyorum da her sene muhakkak bir konuda Beşiktaş mağduriyeti yaratılıyor demiş. Galatasaray 5 sene üst üste Sivas deplasmanında kışın ortasında gitmişti. Onu niye kimse görmüyor demiş. Dediğim gibi 34 maçlık periyotta mutlaka zaman zaman Galatasaray'ın Beşiktaş'a, Beşiktaş'ın Galatasaray'a, Fenerbahçe'nin Trabzon'a, yani bu tür avantajlar, dezavantajları hep göreceksiniz. Çünkü 34 maçlık bir periyottan bahsediyoruz sevgili dinleyiciler. Ben şimdi bir mesajla sözü yine sevgili Ozan'a yollamak istiyorum. Ne demiş dinleyicimiz, diyor ki bir dinleyicimiz geçtiğimiz haftalarda, geçen hafta Fener turu geçsin 32 dişimi sökeceğim demişti. Ozan abi de aman dikkat edin yazık olur dişlerinize demişti. Bir hatırlatmak istedim, iyi yayınlar demiş.
1: İplantın tanesi 30-35 bin lira.
2: Sevgili Burak Alaş'a güldürdün beni gerçekten.
1: Sıkıntı.
2: Beyefendinin demiş olduğu mesajı hatırladım. Umarım 32 diş ağzında sapasağlam duruyordur. Sevgili Alaca da diş fiyatlarıyla ilgili bilgi veriyor bana.
1: Bu geçen benim programa da aynı mesaj geldi Perşembe günü. Araştırdım implant fiyatını. 30-35 bin lira falanmış. Takma yaptırabilir mesela damak.
2: Tanıdığımız
1: gece
2: var.
1: Gece takın çıkartır.
2: Sevgili Burak Alaca, tanıdığımız var o konuda. Sana yardımcı olurum. Son modern teknoloji.
1: Ben demedim onu. Ben.
2: Benim ağzımdaki dişleri gördün, yenilendi. Bir,
1: gıcır gıcır.
2: Bir 38 bin bakımını yaptırmış olduk. İstiyorsan sana da fiyat konusunda ileriki dönemde yardımcı oluruz.
1: Lazım olursa konuşuruz.
2: Değerli dinleyenlerimiz, diş muhabbetinden sonra İngiltere Premier Lig'le yolumuza devam ediyoruz efendim. Güzel de bir karşılaşma. Erken saat olduğu için Premier Lig'e giriş yaptık. 14.30 kuşağı Liverpool, Nottingham Forest mücadelesi. Fenerbahçe'nin rakiplerinden bir tanesi. İç sahada Nottingham'ı ağırlayacak. Liverpool sezona iyi başlayamayan takımlardan bir tanesi oldu. Beraberlik almıştı. 2-2'lik Nottingham Forest'a ilk çıktığı mücadeleyi 1-0 iç sahada Leeds United'a kaybetmişti. Liverpool'un kazanmasını bekliyorum. 1 ve 1.5 gol üst Liverpool kazanır. Kupon seviyesinde gördüğüm bir maçtır. Alternatif tercihimde Jesus, Endoy, Gibbs White'a güvendiğim için de gol varı da alternatif tercih olarak söyleyebilirim efendim.
1: Vallahi burada ben karşılıklı gol önerebilirim ya. Andoni Iraola takımları genelde geçen sene Bornemo'dan bildiğimiz kadarıyla çok atıp çok yiyen takımlar. Burada Nottingham Forest'ın da iyi bir hücum hattı var işte. Endoy olsun, en uçtaki Igor Jesus olsun. O yüzden karşılıklı gol çıkabilir.
2: Değerli dinleyenlerimiz, 17 kuşağında bir diğer güzel mücadeleyle devam ediyoruz. Bournemouth Everton karşılaşması. Ligin açılış mücadelesinde Everton 3 puanı iç sahada Crystal Palace'la oynadığı mücadelede almıştı. Bournemouth takımı da mücadeleyi canlı takip ettim. Elindeki karşılaşmayı 90. dakikadan sonra 85 diyelim City'ye verdi. 85 Gueye ve 90+2'de Guardiol'un golüyle 2-1 kazanan taraf City olmuştu. Aslında iyi de oynayan bir Bournemouth takımı vardı. Ben iki takım da gol atar diyeceğim bu karşılaşmada. Taraf bahsinde de Bournemouth'u önde görüyorum.
1: Ya Bournemouth yeni bir döneme başladı biliyorsun. Orada Andoni Iraola, sonrası Marco Rose, daha önce Marco Rose'ye de Almanca telaffuzuyla Leipzig'i çalıştıran hocayla. Everton tarafında da sezona Crystal Palace karşısında galibiyetle başladılar. Yine orada David Moyes'le birlikte geçen sene yükselen bir grafik vardı ama önemli eksikler var tabii Everton tarafında. Ben burada yine iki takımda gol atar tercihine belki katılabilirim. TGS 2-3'te de kalabilir. Genelde çok gollü Everton maçları izlemiyoruz, takdir edersin ki.
2: 17 kuşağıyla devam ediyoruz. Ligin yeni ekiplerinden Coventry, yine ligin yeni ekiplerinden Hull City'mizi ağırlamış olacak. Hull City'miz derken sahibi Türk iş adamı olduğundan dolayı gönlümüz tabii ki de burada Hull City'de olacak. Ayrıca oynayan Türk oyuncularımız da var. Coventry deplasmanda olacak. İlk çıktığı mücadelede Coventry'yi Arsenal deplasmanında 3-0'lık bir mağlubiyet almıştı. Hull City'de iddiada herkesi yatırarak gol yemeden Manchester United'ı iç sahada 2-0'la geçmişti. Bu arada iyi de oynayan bir Hull City gördük. Sayın Acun Ilıcalı'nın maçtan sonra söylemiş olduğu tek bir şey vardı ve bütün demeçlerinde de bunu vurgulaya vurgulaya söyledi. Ayrıca o röportajında Jose Mourinho'ya da bir gönderme yaptı. Aile olmak her şeyden önde gelir, biz bir aileyiz, bir hayaliz açıklamasında bulunmuştu. İlk yarı 0 tercihimdir bu karşılaşmada.
1: Zor maç. Coventry'de de biliyorsun Sidiki Şerif ilk kez forma giydi. Hafta içi oynanan FA Cup, Federasyon Kupası mücadelesinde İlk hafta

0: Hull City biraz daha dirençli gözüktü. Tabii burada evde oynaması, işte yaklaşık 12 yıl sonra Premier Lig'e dönmeleri. Joe Louis'in kalede çok olan dışı bir performansı vardı. Coventry evinde puan almak isteyecektir. Burada ben sanki maç sonu sıfıra biraz yakın hissediyorum. Zor
1: Maç
0: maç.
1: sonucu 0 da olabilir, bence de mantıklı.
0: Zor
1: Ben de
0: maç.
1: ilk yarı 0 dedim. 19-30 kuşağı çok güzel bir karşılaşmayla devam ediyoruz. Tottenham Newcastle mücadelesi. Tottenham ilk çıktığı mücadelede Brentford deplasmanında benim bir kuponumu yatırmıştı. İki takım da gol atar oyunu olarak oynadığım mücadele 3-0 Brentford'un galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Newcastle'da iç sahada çok keyifli tempolu bir mücadele, elindeki karşılaşmayı son dakikalarda beraberliğe döndürdü diyebiliriz. 2-2'lik bir beraberlik almıştı. Liverpool'la Newcastle'da benim net tercihim iki takım da gol atar. Tottenham'ın bugün iç sahada gol atmasını bekliyorum.
0: Geçen hafta Tottenham'ın Brentford karşısında patlayacağını söylemiştim. Burada ben biraz
1: Ama bir gol atamaz mı?
0: Tottenham, sana şöyle bir şey söyleyeyim. Orta sahaya Tonaliler, Matheus Fernandesler, savunmaya Van Nickyler iyi transfer yaptılar ama hücum hattında Matistel'le Richarlison'u olması Premier Lig'de öncelikle. Ya çok ilginç bir şey yaptılar. Manchester City'den Savinho'yu aldılar. 100 milyon euro'nun üzerine bir paket. Savinho ne yapmış 100 milyon euro'luk?
1: Savinho 100 milyon euroyu bilmem ama iyi bir futbolcu, onu söylemek isterim.
0: Ya yani şey değil mesela, Premier Lig'de net takıma seviye atlatır bir futbolcu değil bence. İyi futbolcu olduğuna belki katılabilirim ama
1: 100 milyon euro da çok gerçekten. Ama şu andaki gündemde ne oyunculara ne transferler. Tonali 100 milyon euro.
0: yani
1: Benim düşünceme göre Tonali 50 milyon euroluk seviye bir oyuncu değil.
0: ya Tonali eski tip bir oyuncu artık, çok fazla modern futbolcu
1: 100 milyon
0: oynamıyor.
1: euro.
0: Matheus Fernandes'e de 100 milyon verdiler. Herkese atıyorlar 100 milyon. Ben anlamadım Tottenham'ı. Bence büyük bir hayal kırıklığı olacak Dezerbi ile Tottenham'ın sezonu. Bugün deplasmanda Newcastle'dan da gol beklerim. İki takım da gol atar diyeceğim.
1: Premier Lig'de de konuşmadığımız bir karşılaşma kalmadı. Mesajlar yağmur gibi geliyor. Şöyle önümüze düşen mesajların birkaç tanesini okuyalım. Uzun mesajları okuyamıyoruz efendim. 4-5 paragraf halinde gelen mesajlar var. Düşüncelerinizi kısa bir şekilde paylaşırsanız bizim için çok çok daha iyi olur. İyi yayınlar, İstanbul'dan Ferşat, Trabzon taraftarıyım. Fatih Hoca'nın istifasını açıkladığı an nabız yüksek iken futbolcuların yaptığı açıklamalar gibiydi demiş. Zaten Trabzonlu, tez canlı bir karakter Fatih Hoca. Katılıyorum yorumunuza. Senin var mı sevgili Alaca?
0: Yani Fatih Hoca'nın istifası çok hoş olmadı tabii ki. Trabzonspor tarafı bunu reddederek bence iyi bir şey yaptı ama sıkıntı ne biliyor musun? Burada yönetmesi çok zor, bir kadro var. Çok para harcandı, beklenti çok yüksek. Burada her ayağın taşa takıldığında bu için Fatih Hoca'nın ve camianın içinde bulunduğu sancı katlanarak devam edecek. Tehlikeli bir kadro. Yani bu birliktelik daha ne kadar sürer ben bilmiyorum.
1: Doğukan Sinik için ne söylersiniz? Antalya Spor'a geldi, küme düştü, Hull City'den ayrıldı. Onlar da Premier Lig'e yükseldi demiş Önder Bey Ankara'dan.
0: Çok beğendiğim bir futbolcu değil. Hani süratli, çabuk ama yetmez. Daha çabukları var, daha süratlileri var. Başka şeyler de koymak lazım üstüne.
1: Çalışması gerekiyor aslında. İlk çıktığı dönemde de çok yetenekli bir oyuncu olarak piyasaya çıkmıştı.
0: Fiziksel olarak çatısı çok dar, çok zayıf.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Premier Lig'de konuşmadığımız bir karşılaşma kalmadı. İspanya La Liga ile yolumuza devam ediyoruz. 18 kuşağı Levante-Real Betis mücadelesi. Buradan Real Betis'e teşekkürlerimi sunuyorum. Son karşılaşmasında hem maç sonucu 2 oynadım, çok yüksek bir orandı. Hem de sıfırdan 2 oynadım. İkisi de isabet sağladı. İyi de oynayan bir Betis vardı. Levante deplasmanında olacaklar. Levante'de 2 karşılaşmada 1 puan alabildi. Espanyol deplasmanı 3-0 yenildiler. Osasuna deplasmanı 0-0'lık bir beraberlik. Üçüncü karşılaşmada iç sahada oynayacak bir Levante takımı var. Zor karşılaşma. Ben bir gol atabilir düşüncesiyle gol var diyeceğim.
0: Ben burada Real Betis'ten galibiyet bekliyorum. İlk hafta Sociedad karşısında bir galibiyet aldılar ki bir derbi biliyorsun. Biri Sevilla, biri San Sebastian takımı. İkisinin arasında bir gerilim de söz konusu. İkinci hafta Valencia'yı yendiler. 1-0 1-0 gidiyorlar. Pellegrini yine savunma futbolu modeline çevirdi takımı. Bugün de Levante karşısında kazanırlar. Betis iyi bir takım.
1: Kadro kalitesi olarak çok daha güçlü zaten Levante'ye göre. Normalde kazanması gerekiyor ama bu kadar kötü giden Levante'nin iç sahada bir gol atmasını beklediğim için gol var dedim. Kupon seviyesinde gördüğüm bir mücadele değildir. Real Sociedad Espanyol 20 kuşağı.
0: Güzel maç. Sociedad ilk iki haftadan mağlubiyetle ayrıldı. Son maçta da Real Madrid'e 4-1 yenildiler biliyorsun. Mbappe'nin iki gol attığı, Bellingham'ın galiba bir de, ya Vinicius'un da gol attığı karşılaşmada. Onların bir çıkışa ihtiyacı var Espanyol tarafında. Geçen sene yaklaşık bir 6 aylık galibiyet hasretleri vardı. Bu sezona Levante karşısında iyi başlamışlardı. Real Madrid'e de diş geçirdiler. Bugün Sociedad'ın da işini zorlaştıracaklardır. Bence TGS 2-3'ün dışına çıkacak bir maç değil.
1: TGS 2 ya da 3 gol bandı benim de ideal tercihim olur. Yine kupon seviyesinde gördüğüm bir maç değildir. 22-30 kuşağı Sevilla Atletico Madrid mücadelesi. Sevilla sezona iyi başladı. 2'de 2 ile başladılar. İlk maç Rayo Vallecano 2-1 iç sahada kazandılar. İkinci karşılaşma Bilbao deplasmanına gitti ve 3-1 kazanan bir Sevilla takımı gördük. Yaklaşık son 6 senedir, 7 senedir Sevilla'nın böyle bir başlangıcı gözükmüyor. Atletico Madrid açılış maçı Malaga'yı 2-0'la geçtiler. Yine iç sahada oynadıkları Villarreal mücadelesi de 2-2 sonuçlanmıştı. Benim Sevilla Atletico Madrid mücadelesindeki ideal tercihim ilk yarı 0. Beraberlik bekliyorum ilk yarıda.
0: Sevilla sezona iyi başladı ama bizdeki Gençler Birliği gibi biraz aldatıcı olduğunu düşünüyorum. Neden diye sorarsan bence Sevilla'nın iyi bir kadrosu yok. Bugün Atletico Madrid'in ben deplasmanda zor da olsa kazanmasını bekliyorum. 1.75'e yakında bir oran var. Benim için bir kupon eklemek açısından tatminkar olacak.
1: Değerli dinleyenlerimiz, İspanya La Liga'da bugün oynanacak 3 karşılaşmayı da değerlendirdik. Umarım yazdığımız söylediğimiz gibi sonuçlanır. Vedat Bey, az solist gibi en son sahne alıyorsunuz. Kendinizi bu kadar özletmeyin demiş Vedat abinin. Bizden sonra da yayınları devam ettiği için onun sesini birazcık saklıyoruz, koruyoruz diyebiliriz. Yoğun çünkü. Ayrıca iyi yayınlar. Bu benim düşüncem. Canlı bahis devam ettiği sürece iddiadan insanların fazla beklentisi olmaması lazım demiş. Sizin fikriniz nedir demiş. Ben tam tersini düşünüyorum. Eğer canlı bahis olmasa iddiacıların en çok kaybettiği seçeneklerden bir tanesi olur. Sebebi kombin kuponları daha önceden yapıyoruz ve karşılaşma başladığında takım eğer kötü gidiyorsa sağlama kuponlarıyla tekrardan farklı bir tarafa doğru dönüş yapabiliyoruz. Eğer canlı bahis olmasa oynamış olduğumuz kuponları yapacağız ve arkamıza yaslanıp sadece takip etmemiz gerekiyor olacak. Kendi adıma konuşmak gerekirse canlı bahis iddia açısından benim için çok ama çok önemli. Kendi grubumla beraber de ekibimle birlikte de bütün karşılaşmaları canlı olarak neredeyse takip ediyoruz ve ciddi bir mesai harcıyoruz.
0: İzlerken oynamak da daha keyifli.
1: Büyük keyif. Bir de takımın karşılaşmasını canlı olarak takip etmeden mücadeleye de oynayamazsın. Benim sırf canlı oynadığım oyunlar da var. Çünkü maçın gidişatını görebiliyorsunuz.
0: Yani.
1: Yani gözünle gördüğün maç oynamak bence büyük bir olay. Onun dışında Fatih Tekke bence yardımcı antrenör almalı. Şenol Güneş'in yardımcısı Tamer Tunay'ı da şampiyon olurken bize yardımcı antrenör yetişmiyor. Bence buna en iyi örnek Pep yardımcısı Arteta Arsenal'de gidip şampiyon oldu demiş. Mantıklı.
0: Arteta, Maresca, Erik Ten Hag, galiba Cesc Fabregas da oradaydı. Şu an dünyanın dört bir yanında Pep'in yardımcıları var. Ben Luis Enrique.
1: Katılıyorum. Yalnız Fatih Hoca'nın da ritmi çok düştü. Bir de sürekli olumsuz konuşuyor röportajlarda. Takım yıldız doldu. Tam kovulmalık duruma geldim. Geçtiğimiz sezon Süper Kupa mücadelesi sonrasında Trabzon'a geldim. İşte çok ciddi kilo kaybı yaşadım. Şöyle problemler yaşadım. En son Okan Hoca söylemişti. Hocam ben kilo aldım dedi Galatasaray'da. daha sonra da Fatih Hoca sen öyle bir takım olduğu için sen kilo alırsın hocam dedi. Yani şampiyonluk beklemiyorum diyor basın toplantılarında. Ama taraftar öyle değil. Taraftar tam farklı tersini düşünüyor.
0: Realist biri Fatih Hoca.
1: Ya realist biri ama bu kadar olumsuz olmaması gerekiyor. Bizim hedefimiz şampiyonluk demesi gerekiyor.
0: Umudun olması lazım.
1: Hocam Salah'ı aldılar, Fabinho'yu aldılar. Kalende Onana var.
0: Aralı aldın.
1: Yani kadron da var yani. Bu kadar olumsuz taraftar Trabzonspor taraftarını geriye atıyor. Ve sezona da hiç iyi başlayamadı onu söyleyeyim. Kasımpaşa mücadelesinde izledim. Avrupa Ferencvaros iç saha mücadelesinde izledim. Kuponuma da aldım Trabzonspor'u. Yani kadro kalitesine baktığımda Trabzonspor Ferencvaros'tan 2 gömlek daha üstün bir takım.
0: Kaç 2?
1: 2 maçta da yenildin. Umarım bu istifa kararından sonra oyuncularda da bir düzelme olur. Ve Trabzonspor tekrardan bir ritim yakalar. Ama her basın toplantısında bu şekilde konuşması bir futbol sever adına geriye atıyor yani. Değerli dinleyenlerimiz, şöyle bir kontrol ettim de İtalya Serie A konuşmadığımız liglerden bir tanesi. 19-30 kuşağı Fiorentina Frosinone mücadelesiyle devam edeceğiz. Neler söylersin?
0: Fiorentina ilk hafta biliyorsun Roma'ya 4-0 yenildi. Orada Dybala'nın 3 asisti, Daniel Malen'in 3 golüyle birlikte Roma iyi başladı. Fiorentina da yeni hocasına yaptığı transferlere rağmen biliyorsun Fabio Grosso geldi takımın başına. Çok kötü bir başlangıç yaptı. Frosinone deplasmanda Juventus karşısında, özellikle evinde Juventus karşısında 1-0 yenildi. İyi direndiler. Bugün de bir direnç koymaları beklenebilir. TGS 2-3 demek ya da denemek çok yanlış olmaz diye düşünüyorum.
1: Yani Fiorentina'nın kadrosunu kontrol ettiğimizde

0: çok güven veren takımlar arasında yer almıyor. Deplasman takımı Frosinone'de deplasmanda Fiorentina'yı yenecek ya da puan alacak bir seviyede gözükmüyor. Taraf bahsinden ziyade gol bayısına yönelmek çok daha mantıklı. TGS 2 ya da 3 gol bandı da diğer seçeneklere göre daha yüksek bir oranı var. 19-30 kuşağı Monza-Udinese mücadelesi.
1: Bu da güzel maç. Udinese ilk hafta Como karşısında bir beraberlik aldı evde. Como ligin iyi takımlarından. Udinese için bunun iyi bir başlangıç olduğunu söyleyebiliriz. Monza Inter karşısında dağıldı 4-1 ile. Karşılıklı gol olur bence. Monza'nın evinde gol bulabileceğini düşünüyorum. Udinese de sezona iyi başlamıştı. Deplasmanda skor üretecektir.
0: Monza açılış mücadelesinde Inter deplasmanındaydı. 4-1'lik bir mağlubiyet aldı. Hatta o karşılaşmada açılış golünü atan Hakan Çalhanoğlu inanılmaz bir gol attı. Yaklaşık 30-32 metreden topun gelişine vurdu ve topu köşeye gönderdi. Anlayamadığım olay, İtalya'da bu kadar iyi bir performans gösterip milli takımımızda bunların hiçbirini göremedik Hakan Çalhanoğlu'ndan. Yani 1-2 mücadelede gördüysek görmüşüzdür. Neden dolayı?
1: Şu yüzden orada belli bir formasyon var biliyorsun. Yani 3-5-2'de derin oyun kurucu olarak oynuyor Hakan Çalhanoğlu ki Milan'da da bu kadar iyi oynamıyordu hatırlarsın. Milli takımından çok daha başka bir şey oynuyor. Hakan bence şey değil, hani her sisteme koyun, her takıma koyun da oynayacak bir oyuncu değil. Var olduğu sistemde çok iyi çalışan bir oyuncu.
0: Milli takımda şöyle uzaktan çekmiş olduğu bir tane şutu son dönemde hatırlayamadım. Heyecan yaratacak bir pozisyonu hatırlayamadım. Yani sorarlarsa bana İtalya performansıyla milli takım performansı kesinlikle eşdeğer değil.
1: Değil. Kesinlikle.
0: Yani milli takımda bir tane uzaktan şöyle 30-32 metreden Dünya Kupası'nda da görmedik şutunu. Driblinkini de görmedik. Inter'de çalım atarken görüyorum Hakan Çalhanoğlu'nu, şaşırıyorum gerçekten.
1: Sistem fark.
0: Sassuolo-Torino mücadelesi 19-30 kuşağı sevgili Burak Alaca.
1: İki takım da gol atar diyeceğim. Burada Torino ilk hafta Milan'a mağlup olmuştu. Aslında iyi de dayandılar. Gol de buldular. Sassuolo da Atalanta deplasmanından bir şekilde çıkamadı ama gol beklentisi yüksek bir maç. Bence iki takım da gol atar bu maç için. Üzmez iki takımın da oyun profiline bakacak olursak.
0: Canlı bahisle alakalı biraz önce olumsuz mesaj yazan dinleyicimiz fikrini değiştirmiş herhalde. Ozan Bey haklısınız. Canlı bahiste oynadığınız takımların maçlarını canlı seyretmeniz lazım. Yoksa başarı pek gelmez demiş. Net. Ben de bunu söylemiştim zaten. Yorumunuzla uyum sağlıyor. Sevgili Alaca, Sassuolo-Torino mücadelesindeki benim de ideal tercihim TGS 2 ya da 3 gol bandı olacak ama kuponumu alacağım bir karşılaşma değildir. Juventus-Parma mücadelesinden sonra da kısa bir reklam aramız var. 21.45 kuşağı neler söylersin?
1: Juventus için Kenan'ın sakatlığı çok kötü oldu.
0: 2 ay boyunca olmaması bekleniyor.
1: 7 yıla kadar. Ayak tarak kemiği kırılmış gördüğüm kadarıyla. Hücumda şu an topu aldığında üretken bir oyuncu yok. Kup Miners belki bir tık oyun kurucu diyebilirsin ama ne Jeremy Boga ne Conceição, Kenan'ın hücumdaki tehdit yelpazesine sahip değil. Hakeza Kodomoani de bence çok iyi başlamadı. Spalletti de eleştirmişti kendisini. Zor maç olur. Ben bunda TGS 2-3 aralığında kalacağını düşünüyorum. Burada da çok gol çıkmayabilir.
0: Yüksek oran denemesidir. Tamamen düşük miktar olarak söylemek isterim. 0-1 Juventus kazanır. Bu Jeremy Boga'nın da inanılmaz bir teknik kapasitesi vardı. Atalanta'da oynadığı dönemde çok iyiydi. Ama sonra oyuncunun o prime dönemi yavaş yavaş aşağı düşmeye başladı. Geçtiğimiz sezonda sadece 6 maç oynamış ama 4 gol atmış 6 karşılaşmada da. Benim beğendiğim isimlerden birisi Jeremy Boga. 0-1 Juventus kazanır diyorum ve kısa bir reklam arasına gidiyoruz efendim.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastın Türkiye.
5: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.

0: süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara, bankanın güzeli.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
8: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İtalya Serie A'da da konuşmadığımız bir karşılaşma kalmadı. Fransa Lig 1 ile devam edeceğiz. Gelen mesajlar var. Şöyle bir mesajlarımızı da kontrol ettiğimizde yine Trabzonspor'la ilgili, Fatih Hoca ile ilgili birçok mesaj aldık. Abi, Fatih Tekke çok iyi hoca ama challenge bir hoca değil. Daha çok al yetiştir sat tarzı bir akademi hocası. O yüzden yıldızlarla baskı altına almak yerine çaylak oyuncularla beklenmedik başarılarda daha rahat ediyor. Konya'dan Selçuk Bey göndermiş. İyi yayınlar demiş. Çok çok teşekkür ederiz. Sizin fikrinizi de paylaşmış olduk. Selamlar. Riskli olsa da handikap 0 oranları 3-5 aşağı pek olmuyor. Sadece bir maç verebilir misiniz demiş. Bültendeki bütün karşılaşmaları konuşuyoruz. Siz hangisini kendinize yakın hissediyorsanız tek mücadeleyi kuponunuzu alabilirsiniz. 18-15 kuşağı Fransa Lig 1 açılış mücadelemiz. Strasbourg-Lens karşılaşması. Takımları kontrol ettiğimizde Strasbourg ilk mücadelesinde Marsilya deplasmanında 4-0'lık bir mağlubiyet aldı. Ayrıca kırmızı kart gördü. Bugünkü karşılaşmada bir oyuncusu oynayamayacak. Lens takımında iç sahada Auxerre ağırladı. 5-2'lik bir skorla galibiyete uzandı. İyi de bir futbol oynadılar. Baskılı bir futbol oynadılar. Ben Strasbourg bugün iç sahada bir gol atar düşüncesiyle iddianın tersine giderek iki takım da gol atar diyorum.
9: Ben de iki takım da gol atar tercihine katılırım. Strasbourg geçen sene önemli oyuncularına sahipti. Barco Chelsea'ye gitti, Enciso Ipswich'e geri döndü vesaire. Biraz güç kaybettiler ama yine de iyi bir hücum futbolu var. Takımın başında yine Liam Rosenior var Chelsea'de, düzeltiyorum. Geri 10 yıl mı gelmişti? Yine orada gelişim potansiyeli vaat eden bir teknik direktör.
8: Hugo Oliveira'dan bahsediyorsun. Efendim? Strasbourg antrenörü mü?
9: Ha, güncel olarak değil mi?
8: Evet.
9: Geri 10 yıl şu an Premier League'de, doğru söylüyorsun. Evet, yani geçen sene umut vaat eden bir futbol vardı. Lens karşısında evlerinde gol bulmalarını beklerim bu haftada.
8: 21.45 kuşağı Auxerre-Anje mücadelesiyle devam ediyoruz. Saat 21.45'te başlayacak bu mücadele. Takımları kontrol ettiğimizde Anje ilk mücadelede 2-0'lık bir mağlubiyet aldı. İç sahada Lille karşı. Auxerre takımını da bahsetmiştik. Düzeltiyorum. Anje takımı da açılış mücadelesinde iç sahada Lille 2-0'lık bir mağlubiyet aldı.
9: Zor maç.
8: Auxerre'de 5-2 yenildi.
9: İki tane vasat takımın mücadelesi. Yani burada ne bekleyebiliriz? Çok gol yediklerini söyleyebiliriz 2-2 hafta sonunda. Özellikle burada Auxerre tarafı için. Anje'nin deplasmanda bu şartlarda gol bulması beklenebilir. Sezonun ilk golünü atabilirler. İki takım da gol atar. Denenebilir bence.
8: TGS 2 ya da 3 gol bandı diyeceğim bu karşılaşmayla ilgili. Kupon seviyesinde gördüğüm bir maç değildir. Brest-Toulouse mücadelesi 21.45 kuşağı sevgili Alaca.
9: Evet, Brest geçtiğimiz yıllarda bir Şampiyonlar Ligi atılımı yaptıktan sonra her geçen yıl düşüşe geçmişti. Teknik direktörler Erik Roy vefat etti Haziran ayında. Onu kaybettiler. Orada biraz tabii zorunluluktan ötürü farklı şartlarda başlayan bir sezon vardı. Tuz tarafı da iyi başlamadı. Geçen hafta rotasyonlu Olimpik Lyon'a 2-0 kaybettiler. Buna tam bir KG var. Belki 2.5 üstte kombinlenebilecek bir maç attı.
8: Selamlar. Uç profil A artı futbolcular alınırken tüm yük hocanın sırtına yüklenmemeli. Nasıl tecrübesizlerin entegrasyonu yapılıyorsa onlara da yapılmalı. Dört büyüklerin hepsine yardımcı antrenör bence gerekli. Sevgiler, selamlar, saygılar. Manisa'dan Yenal Bey göndermiş mesajı. Yardımcı antrenör çok önemli. Ben hatta bir şey söyleyeceğim açık. Yani kendi futbolculuk dönemimde de benden sonra geldi Zeki Murat Göl'e. Ya geldiği günden itibaren hiçbir başarısı yok antrenörümüzün. Yani yayınımızı dinliyorsa da kızmasın bana. Ben futbol yani oynadığım altyapı döneminden de kendisini tanıyorum. A takımın başarısına da geldi. 2-3 kere takımın başına geldi. Hiçbir başarısını göremedik. Takımın başında çıktığı karşılaşmaların birçoğunda Fenerbahçe puan kaybı yaptı. Yardımcı antrenör çok önemlidir. %100 katılıyorum ben Yenal Bey'in mesajına. Eklemek istediğim bir şey var mı bu konuyla ilgili?
9: Ya burada biraz şey neden o yardımcı antrenör konusunda her büyük takımın sıkıntısı var mı? Mesela ben İtalyano kendi ekibiyle geldi 8 kişilik ne bileyim.
8: Kabul etmedi Türkiye'deki ekibi İtalyano.
9: Okan Buruk senelerdir aynı ekiple çalışıyor. Ya burada bir standart tutturup devam etmek lazım elhasıl.
8: İtalyano Serdal Adalı ile yapmış olduğu görüşmede Serdal Adalı buradaki ekipten bahsediyor. Senelerdir Beşiktaş'ın ekibinde olduğunu söylüyor. Hatta ekibindeki kişilerin Beşiktaş'ın eski futbolcusu olduğunu söylüyor. İtalyano da net bir dille çok teşekkür ederim. Benim kendi ekibim var. Başka bir ekiple çalışmam diyor. Bu önemli bir şey.
9: Güzel bir yaklaşım.
8: Değerli dinleyenlerimiz, Lorient-Troy mücadelesi Lig 1 ile devam ediyoruz. Benim net tercihim burada. İki takım da gol atar diyeceğim. Taraf bahsinde Lorient tarafındayım.
9: Troy Lig'in yeni ekibi Lorient'la geçen sezonun kendi çapında pozitif futbol oynayan ekiplerinden biriydi. Deplasmanda gol bulmaları muhtemel. Burada deplasman 1.5 üstte denenebilir bu arada. Hani sadece tarafa girmeden.
8: Ozan Bey sadece rutinin dışına çıkıp tek farklı galibiyetli bir maçı vermek bu kadar mı zor demiş. Sizin için verelim. Bir tek farklı galibiyet olan bültendeki karşılaşmalardan bir tanesini söyler misin bana? Handikap tercihi.
9: Valla burada beklediğin. Serie A'daki maçlardan bir okuma yapabiliriz. Mesela işte tekrardan bir gözden geçirmek istiyorum yüksek müsaadenle.
8: Tek farklı biter demiş oldun çünkü ikinci kez sordu dinleyicimiz. Kırmak istemem kendisini. Ben Juventus Parma maçı diyebilirim mesela. Tek farkla kazanır. 0-1 demiştim.
9: Tek farkla. Ben de burada Atletico Madrid maçını Atletico Madrid ile yine 1-0 diyebilirim.
8: Lorient-Troy mücadelesi için yine tek farkla biter yorumunda bulunabilirim. Ama benim kupon stilim bu değil. Ben tamamen dinleyicimiz istedi diye.
9: Handikap ben de sevmiyorum.
8: Çünkü başarıya ulaşmamız gerekiyor. Handikap 0 tercih birazcık daha zor tercih olarak karşımıza çıkıyor. Handikap dese daha da farklı olabilir. 2 fark dese mesela o da daha farklı olabilir. Çünkü 2 ve 3 farklıları da bizim kuponumuzun içeriyor. Değerli dinleyenlerimiz, Lig 1 21-45 kapanış karşılaşması Fenerbahçe'nin elemiş olduğu takım Lyon içeride Le Havre konuk edecek. Bu arada Lyon'da da Fofana'ya inanılmaz bir ilgi geldi.
9: Çok iyi top.
8: Roma zaten oyuncuyla ilgileniyordu. Şu anda Premier Lig ekiplerinden 4 takım Fofana için 35 milyon euroluk müracaatta bulundu.
9: Hull City de var içlerinde.
8: Hull City de var işlerinde. Lyon-Le Havre mücadelesi.
9: Lyon kazanır. Le Havre çok beğendiğim bir takım değil. Geçen sene de lige çok renk katan takımlardan biri değildi. Lyon Şampiyonlar Ligi'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin getirdiği ezimetle birlikte orada bir silkelenecektir. Ligde konsantre olacaktır ki Paris puan kayıplarıyla başladı artık. Böyle şampiyonluk adayı takımlar içinde heyecanlı bir sezon olacakmış gibi gözüküyor. Lyon kazanır diyeceğim.
8: Ben de Lyon kazanır diyorum. Oran 1.35 civarında. 1 ve 1.5 gol üst dediğimizde oranı daha da yukarı bir seviyeye çıkmış oluyoruz. Almanya Bundesliga ile yolumuza devam ediyoruz. Sevgili Burak Alaca, seni birazcık daha soğuk taraflara götürüyorum.
9: Daha iyi.
8: Elversberg Bayer Leverkusen.
9: Evet,
8: 16-30 kuşağı.
9: Elversberg ligin yeni ekibi. Bundesliga bu hafta başlıyor tabii. Kestirmesi çok kolay değil ama. Gol potansiyeli olan bir takım. Teknik direktör değiştirdi Kasper Uymant'dan sonra. Leverkusen. Onların da geçen sene çok atıp çok yediğini gördük. Elversberg lige geldiği ilk maçta evinde bir gol bulabilir seyircisiyle birlikte. İki takım da gol atar. 2.5 üst derim ben bu maçı.
8: Benim buradaki tercihim de Bayer Leverkusen'in forvet hattında oynayan Patrick Schick gol atar diyeceğim. İlk çıktığı mücadelede de golünü attı. enerji olarak güzel bir şekilde başladı. Deplasmanda da Bayer Leverkusen atıyorsa golü ondan beklerim. Daha da yüksek oran diğer seçeneklere göre tercihim. Patrick Schick bu mücadelede gol atar. 16-30 kuşağı Köln-Hoffenheim karşılaşması.
9: Zor maç. Hoffenheim'de Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde rakibi oldu. Geçen sene iyi bir yıl geçirmişlerdi orada.
8: Açılış maçları.
9: Evet, bu hafta açılış maçı. Köln zor bir deplasman. Öncelikle onu söyleyeyim. İyi bir taraftar grupları var. Burada ben maçın TGS 2-3 aralığında sıkışacağını düşünüyorum. Çok gollü bir maç Köln'e yaramaz. Onlar da tempoyu kontrol etmek isteyecektir.
8: TGS 2 ya da 3 gol bandı benim de bu karşılaşmadaki ideal fikrim oldu. 16-30 kuşağı Leipzig Mönchengladbach mücadelesi. Leipzig'te birçok oyuncu yine değişti. Çok da iyi para kazandılar.
9: Yaman'da 140'a sattılar.
8: Yani bu Leipzig takımı son dönemlerde son 5-6 seneyi kontrol ettiğimde kazanmış olduğu gelir 628 milyon euro. Bu nasıl bir gelir?
9: Şirket gibi yönetiyorlar.
8: 628 milyon euro kazanıyor takım son 5 senede. Yani hiçbir Türk takımı yanına yaklaşamıyor.
9: Tabii.
8: Ne söylersin bu karşılaşmayla
9: ilgili? Leipzig kazanır. Mönchengladbach geçen sene bıraktığımız yerden devam edecekse Leipzig daha iyi takım.
8: Mönchengladbach'ın da kadrosunu bir taraftan kontrol ettim. Ama Leipzig kadrosu bana bir adım daha önde geldi.
9: Nkunku'yu aldılar biliyorsun geriye.
8: İyi oldu bence.
9: Santrfor oynayacak gibi.
8: Nkunku'yu ben Türk takımlarımıza da istiyordum. Nkunku Leipzig dönemindeyken ligin içinden geçen bir oyuncuydu.
9: Şu an 3 Türk takımında forvet hattı daha iyi ama Nkunku'dan öyle bir hale geldik.
8: Ben Lukaku yerine Nkunku'yu tercih edebilirdim.
9: Daha farklı
8: yaş olarak da şey.
9: Ya tabii Vedat gibi bir kule santrfor varken farklı profile gitme lüksüne de sahip.
8: Ve şu
9: arada
8: anki durumunu değerlendirecek olursak da Vedat Muriç'in son Lyon mücadelesindeki performansını gördükten sonra Fenerbahçe'nin net ilk 11 oyuncusu Vedat Muriç'tir şu anda.
9: Zaten.
8: Tartışmasız. Ağır siklet boksör gibi görüyorum Lukaku'yu. Çok kilolu.
9: Abi Lukaku
8: sakatlıktan çıkmış 6 kilo almış.
9: Bir rivayet var 109 kilo olduğuna dair, ya benim kadar neredeyse, boyu da aynı falan. Benim sprinte kalktığımı düşünsene, karşıma çıkmak istemezsin herhalde.
8: Manchester United'da oynadığı dönemde genç dönemindeyken de 103 kiloydu.
9: Maşallah.
8: Değer dinleyenlerimiz kısa bir reklam arasına gidiyoruz.
7: Bahse gireriz devam edecek.
5: Reklam.
10: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: Radyo Spor.
12: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Cardlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
11: Vakıfbank daima seninle.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
14: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklam.
1: Bahse gireriz devam ediyor.
2: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ozan Özturan ismiyle Instagram platformu üzerinden beni takip edebilirsiniz. Gerekli paylaşımlarımızı görebilirsiniz. YouTube platformunda da iddia severleri Ozan Özturan Tahminleri adlı YouTube programımıza beklerim. Gündem ve transfer haberleri için de Burak Alaca ismiyle değerli program arkadaşımı takip edebilirsiniz. Instagram'dan güzel ekleme talepleri geldi, mesajlar geliyor. Umarım yazdığımız, söylediğimiz gibi sonuçlanır. Beraber kazanıp beraber kaybediyoruz değerli dinleyicilerimizle. Umarım artık ritim arttırarak bu haftalarda başarı oranımızı da yükseltmiş oluruz. Mainz Paderborn 16-30 kuşağı.
3: Güzel maç Paderborn ligin yeni ekibi. Mainz geçen sezonu fena geçirmemişti. Burada ligin yeni ekiplerini kestirmek zor. Bundesliga 2 ile Bundesliga arasındaki dinamikler, oyun anlayışı çok farklı çünkü takdir edersin. Mainz ev sahibi olduğu için burada bir adım öne çıkartabiliriz sanki. Ben burada Mainz'in kazanacağını düşünüyorum. Yani Mainz Bundesliga'nın köklü takımlarından, uzun süredir de bir standartları var. Bir evlerinde hoş geldin karşılaması yaparlar Paderborn'a.
2: 1.35'lik oran beni tatmin etmedi. Mainz yener oranı. 1 ve 1.5 gol üstü ip, bu oranı bir tık daha yukarı çekmek isterim. 1.55 seviyesine geliyor. Tercihim Mainz kazanır ve 1.5 gol üstü. 16-30 kuşağıyla devam ediyoruz. Union Berlin Frankfurt karşılaşması, sevgili Alaca neler söylersin?
3: Evet, Union Berlin lige 2-3 yıl oldu geleli. Geçtiğimiz yıl kadın bir teknik direktörü emanet etmişlerdi takımı, o da değişti. Mauro Lustrinelli takımın başına geldi. Eintracht Frankfurt tarafında yine bir teknik direktör değişikliği oldu. Son olarak Monaco'yu çalıştıran Adi Hütter'i getirdiler takımın başına, Albert Riera'nın yerine. Yaz aylarında önemli oyuncularından Nico Braun'u kaybettiler Bayern Münih'e. Bu sene biraz daha mütevazı olabilirmiş İzlenimi var açıkçası bende Eintracht Frankfurt tarafı için. Genelde Union Berlin maçları çok gollü geçmiyor. Savunma odaklı bir takım. Ben burada TGS 2-3'te sıkışabileceğini düşünüyorum karşılaşmanın.
2: Berlin mücadelesindeki ideal tercihim ilk yarı 0. Bir beraberlik bekliyorum bu karşılaşmanın ilk yarısında. 19-30 kuşağı Almanya Bundesliga kapanış mücadelesi. Borussia Dortmund Hamburg karşılaşması. Ligde açılış karşılaşmasına çıkacak bu iki takımda. Şöyle bir kadroları kontrol ettiğimde Dortmund'un kadrosu da çok böyle bir parlak bir kadro olarak ön plana çıkmadı bende. Seçeneğim şu olur. Grassi gol atar diyeceğim bu karşılaşmada.
3: Dortmund 2 tane Yunan genç oyuncu aldı bu arada. Karetsas'la Konstantelias. Biri PAOK'tan biri Genk'ten transfer oldu. PAOK'tan ayrılığı ciddi sıkıntı olmuştu Konstantelias'ın. Taraftarlar bırakmak istemiyordu. Büyük potansiyel, para kazanabilirler. Dikkatli izlemek lazım. Dortmund evinde sezona kazanarak başlar bence. Gollü de bir maç olabilir. 1 ve 1.5 üst denenebilir diye düşünüyorum.
2: Avrupa'daki birçok majör ligi konuştuk, değerlendirdik. Karşılaşmaları canlı olarak da takip edeceğiz. Ozan Özturan ismiyle Instagram üzerinden yapmış olduğumuz maç bahislerini ve paylaşımları görebilirsiniz. Kuponlarımıza erişmek isteyenler Ozan Özturan Tahminleri YouTube programımızı izleyebilirler. Önümüzdeki haftadan itibaren aktif olarak karşılaşma tercihlerini paylaşacağız. Sorumluluklarımızı artıracağız ve geçiyoruz Türkiye Trendyol Süper Lig'e. Beklenen az solist dinleyicimiz söylemişti, Vedat Parlak'ın da tercihlerini Trendyol Süper Lig mücadelelerinde alacağız. Açılış karşılaşmamızda Trendyol Süper Lig'de 19 kuşağı Konya Spor Kocaeli Spor mücadelesi. Vedat abi, sana sormak isterim bu açılış karşılaşmasının ilk yorumu senden alalım. Konya Spor Kocaeli Spor mücadelesi.
4: Evet Ozan, aslında Konya Spor sezona çok kötü bir başlangıç yaptı. Şu ana kadar puan alamadılar. İlhan Palut'u öğrencileri belki de bu karşılaşmayı bu anlamda çok önemseyeceklerdir diye düşünüyorum. Kocaeli Spor kendi evinde yine kazanmayı başardı geçen hafta. Ancak Ahmet Spor karşısında, ancak yine deplasmanlarda Kocaeli Spor'un geçen sezon olduğu gibi sıkıntılar yaşayabileceğini de öngörebiliriz. Bu anlamda ben Konyaspor'un bu maçı hedef maç olarak göreceğini düşünüyorum. 3'te 0'la başlamak istemeyeceklerdir diye düşünüyorum. Hele de 2 maç evlerindeyken. Bugün ben Konyaspor galibiyetini çok bekliyorum. Yani çok ciddi bir şekilde kuponlarda da yer verilebilir diye düşünüyorum.
2: Sevgili Alaca.
3: Bu da çok zor maç. İlk yarı 0 bir düşünüyorum şu an. Konyaspor 2 maçını kaybetti. Kocaeli Spor Başakşehir'e karşı kaybetti. Amed'e karşı kazandı. Kocaeli Spor kestirmesi zor bir takım. Konyaspor reaktif durumda. Karşılıklı gol denenir mi yoksa maç daha kısır mı geçer? Şu an onu kafamda tartıyorum.
2: Zor maç gerçekten.
3: Ben bunu oynamazdım, öncelikle onu söyleyeyim. Çok gollü bir maç olacağını düşünmüyorum. Kocaelispor'un futbolunda bu yok çünkü. Ben TGS 2-3 aralığında kalır diyorum. Taraf bahsine de hiç girmiyorum.
2: Bir kere Konyaspor'un forvet oyuncusu kesinlikle tartışmasız Kramer olması gerekiyor.
3: Kramer gidiyor.
2: Kramer de şüpheli olarak açıklanmış.
3: Selçuk'a gidiyor, takımdan ayrılıyor.
2: Yani takımdan ayrılıyorsa Muleka ile bu iş yürümez. Ve çok büyük bir kan kaybı yapar Konyaspor. Kramer yani Fenerbahçe mücadelesinde oyuna girdikten sonra takım ofans hattı canlandı. Hava topu var, bitiricilik var. Ceza sahası içerisinde topla buluştuğunda sürekli tehlikeli pozisyonların içinde olan bir oyuncu. Bence göndermeleri büyük hata. Eğer bugünkü karşılaşmada da hiç oynamayacaksa Konyaspor adına çok olumsuz. Çünkü Muleka tam anlamıyla tek forvet oyuncusu değil. Ve çok güçsüz kalıyor stoperlerin arasında. İlk yarı sıfır derim ben de. Kuponuma alacağım bir karşılaşma değildir. Ama Vedat abinin bir dediğine katılıyorum. Kazanmak zorunda olan bir Konyaspor var. 3'te 0 olur yoksa. Bir yüksek oran tercihimde 0'dan 1 Konyaspor kazanır. Diğer seçeneklere göre 2 katı oranı var. Bu seçeneğin 5'e yakın bir oranı var.
3: Değerlendirilebilir.
2: Vedat abi var mı eklemek istediğin bir şey?
4: Yok, teşekkür ederim.
2: 21.30 kuşağı Galatasaray Göztepe mücadelesi saat 21.30'da izleyeceğim karşılaşmalardan bir tanesi. Çok keyifli, tempolu bir mücadele bekliyorum. Galatasaray çıktığı ilk mücadelede 2-2'lik bir beraberlik aldı. Çorum FK ikinci mücadele Erzurumspor deplasmanda çok rahat 4-0 kazandı. Çok rahat ama. Osimhen yine maça damga vurmuştu. Benim net tercihim var bu karşılaşmada. İki takım da gol atar. Vedat abi senin de yorumunu bekliyorum.
4: Yani şöyle özellikle Göztepe ile başlamak isterim. Göztepe geçtiğimiz sezondan farklı olarak bu sezon savunmada aksayarak başladı. İlk maçta 3 gol birden yediler Samsun'dan, biliyorsun 3-3 berabere bitmişti. Ardından Gençlerbirliği'ne evlerinde 1-0 mağlup oldular.
2: O maçta gol de atamadılar Vedat abi.
4: Evet evet, yani onu söylemeye çalışıyorum. Çok da iyi değil onlar için, doğru, açısından doğru. Bu durum ama. Tabii diğer tarafta Galatasaray ilk hafta bir küçük sıkıntı yaşadıktan sonra geçen hafta fabrika ayarlarına döndü diyebiliriz. Ben Erzurum deplasmandaki farklı galibiyeti de dikkate alarak şunu söylemek istiyorum. Galatasaray bugün kazanır evinde. Ama burada oran açısından nasıl artırabiliriz oranı, ona bakmak lazım açıkçası. Ben şöyle bir tercihim var. Birincisi 2.5 üst ve karşılıklı gol var tercihi yapılabilir. Ben Göztepe'nin gol bulmasını bekliyorum. Öyle ya da böyle bir gol bulacaklardır diye düşünüyorum. 2.5 üst ve var. İkinci tercihim de maç sonucu 1 ve karşılıklı gol var.
2: Sevgili Burak Alaca.
3: Ben burada lige çok iyi başlayan Victor Osimhen üzerinden bahis alınabileceğini düşünüyorum. Çok Osimhen golünün oranı olduğunu düşünmüyorum. 2 isabetli şutu denenebilir. Onun haricinde de Galatasaray kazanır. 4.5 alt deneyeceğim. Göztepe geçen sezon ligin en iyi savunma takımıydı. Burada Galatasaray'a karşı deplasmanda skorla üstünlük kurmaktansa biraz dengesiz gözüken Galatasaray, Erzurum maçı bence referans değil, savunma olarak bezdirmek isteyebilirler. Ben 1 ve 4.5 alt diyeceğim. Dediğim gibi skorun tırmandığı denklemleri Göztepe maçlarında pek görmüyoruz.
2: Bir kere Galatasaray'a bu oranı ben kabul etmem. 1.19'luk bir oran açıklanmış.
3: Rakip çok iyi bir
2: takım. Rakip takım da Göztepe. Yani lige yeni çıkmış takımlardan bir tanesi, kadrosu yeni kurulmuş bir takımla oynamıyor Galatasaray. 1.19 orandan maç sonucu 1 kuponuma almam. Genelde de zaten 1.30'a kadar 1.30'un altındaki oranları kuponuma almıyorum. Osimhen'in gol atarını kontrol ettim. Sen karşılaşmayı yorumlarken 1.33'luk bir oran açıklanmış. O da düşük.
3: Ya bu kadar emin olamazsın hayatta hiçbir şeyden.
2: Yani bunun da en az 1.50-1.55 seviyesinde olması gerekiyordu benim düşünceme göre. Ben tercihimi değiştirmeyeceğim sevgili Alaca. Oran olarak da kontrol ediyorum çünkü ben iki takımda gol atar diyeceğim bu mücadelede. Göztepe'nin yeni transferi Armstrong'u da çok beğendim.
3: Fizikli.
2: Çok güçlü bir oyuncu. Değerli dinleyenlerimiz, Trendyol Süper Lig'in...
4: Ozan bir şey daha ekleyebilir miyim?
2: Tabii ki.
4: Karşılaşma özel bahislerine de bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum ben. Burada çok güzel bence şeyler var. Oranlar var. Mesela ilk 10 dakikada bir gol olur ha. Ya Galatasaray'ın hızlı başlayacağını da biliyoruz, biliyorsun. Çok baskılı başlıyor kendi evinde. Oran 4.75. Yanlış görmüyorum değil mi ben? Bir daha şöyle bakayım. Evet, Galatasaray Göztepe. İlk 10 dakika, yani 0-10 dakika aralığında gol olur 4.75. 0-15 3.40. 0-22-55, 0-25-2-15 ve 0-30-1-90. Yani ilk yarım saat net gol olur da biraz daha oranı yükseltmek isteyenler aşağı doğru bu beşer dakikalara bakabilirler. Ama bence 1.90'dan ilk yarım saat çok güzel bir oran. Onun dışında da dediğim gibi belki ilk 10-15 dakikayı da deneyip daha yüksek oranlarda tercih yapılabilir.
2: Daha yüksek oran isteyen değerli dinleyenlerimiz, Vedat abinin söylemiş olduğu gibi özel bahisler seçeneklerini inceleyerek hissiyat olarak güvendiğiniz tercihleri alabilirsiniz efendim. Bu arada güncel bilgi, yayının başında da söylemiştik, belirtmiştik. Galatasaray Rafael Leao'yu transferini açıkladı. Milan ve Portekizli futbolcu ile görüşmelere başladığını Kapa bildirdi. Galatasaray camiasına Rafael Leao hayırlı olsun. Benim beğendiğim bir oyuncuydu. Rakip takım aldı. Teknik kapasitesi, hızı yüksek bir oyuncu. Eğer ligimizde ritim yakalarsa Zaha'nın ismi bile bir daha anılmaz diyeceğim Leao'nun yanında. Gaziantep FK Çaykur Rizespor mücadelesi, kapanış karşılaşmamız 21.30 kuşağı. Vedat abi, ilk yorumu senden alalım.
4: Evet, aslında Antep çok iyi başladı. 4 puan topladılar 2 haftada. Gayet de iyi bir başlangıç bu. Önce Alanyaspor'la evlerinde 1-1 berabere kaldılar. Ardından Eyüp deplasmanından 3 puanla dönmeyi başardılar. İyi bir başlangıç diyebiliriz bu anlamda. Rizespor'a baktığımızda onlar da İlk hafta Konya karşısında deplasmanda kazanmışlardı ama geçen hafta Samsunspor'a kendi evlerinde 2-0 mağlup oldular derbide. Ama maçı ben izledim Ozan, ki karşılıklı gol var tercihi yapmıştım. Yani Rizespor'un gol atamaması mucizeydi.
2: Ben
4: mucize
2: de aynı düşüncedeyim.
4: Kaçtı, 28 şut mu ne var yani, o derece neler kaçtı neler.
2: Boş kaleye atamadı iki pozisyonda.
4: Evet, ya bu hafta bunun değişeceğini düşünüyorum açıkçası. Bence Antep de gol bulur, Rize de gol bulur. Güzel bir

0: spor kazanır.
1: Sen.
0: Ve
1: bu arada olmaz diyemiyorum.
0: Tabii. Ayrıca şu şekilde kuponumu alırdım. Deplasman takımı kazanır ve 1.5 gol üst. Güncel oranı paylaşıyorum. Bu orandan dolayı alırdım zaten. Alacağım da yayın sonrası 3.50.
2: Çok iyi.
0: Şimdi Gaziantep FK ilk mücadelesi 1-1 puanı aldı. Eyüpspor deplasmanına gitti. 10 kişi kaldı, 3 puan aldı. Çaykur Rizespor için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Açılış mücadelesinde Konya'yı yendiler. İç sahada bir Karadeniz derbisinde Samsun Spor'a gol atamadı bu takım. Ve hırs daha da çok arttı. Gaziantep FK şu an rahat bir konumda.
2: Yani evet.
0: Ben Çaykur Rizespor'un bu mücadeleye daha çok asılacağını düşünüyorum. Deplasman kazanır da demiyorum. Onun oranı 2. Ben deplasman kazanır ve 1.5 gol üst oran denemedir. 3.50'likte bir oranı vardır. Tercihim bu şekilde. Son olarak da Ali Sov'un golünü bekliyorum ben.
2: Artık zamanı geldi.
0: Sov bu mücadelede gol atar seçeneği de ön planda. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa Trendyol 1. Lig'le programımızın sonuna geleceğiz. Vedat abinin de eklemek istediği bir şey yok herhalde.
1: Yok, canınızın sağlığı. Bir iki belki kupon verebilirim ama istersen.
0: Trendyol 1. Lig'i de konuşalım, değerlendirelim, senin kuponlarını alalım. İstanbulspor Fatih Karagümrük mücadelesi, hızlı ve net söylemek isterim. İki takım da gol atar diyorum.
2: Ben de KG var ve 2.5 üstüyorum.
0: Çok da yakışıyor bu arada iki takım da gol atara bu mücadele.
2: Evet.
0: 19 kuşağı Kayseri Spor, Bursa Spor mücadelesi, takımlar hakkında bilgilendirmeyi yapalım. Kayseri Spor açılış mücadelesi Van Spor deplasman 2-0 kazandı. Sivas Spor'la içeride oynadılar, 2-0 kazandı. Iğdır FK deplasmanı 1-0 kazandı. 3-3 giden Atilla Gerim ve öğrencilerini görüyoruz. Farklı bir seviyede başladılar. Bursa Spor, Bodrum FK deplasman 2-0 kazandı. İç sahada Iğdır FK 1-0 kazandı. Son mücadele Fatih Karagümrük deplasmanında 2-1 kaybetti. Şu anda bu maçın şifresi belli aslında. Ama öyle olacak mı?
2: Karşılıklı gol var.
0: Karşılıklı gol var. Şifre bu. Ama şifre doğru mu, yanlış mı, onu da maç esnasında göreceğiz. Var mı farklı bir yorum?
2: Ya ilk golün hangi dakikada geldiği önemli burada. Yan yatlı çamura battı olmaması için. Erken gelirse bence ardı arkası gelir. O yüzden ben karşılıklı gol diyorum. Onun haricinde ilginç bir şey söyleyeyim. Kayseri Spor çok iyi başladı. Bursa Spor geçen hafta bir takıldı Karagümrük deplasmanında. Ama Bursa Spor'un deplasman galibiyeti gibi bir hissiyatım da var.
0: Bir dinleyicimiz Rize 1.5 gol üst oranı 2.44 demiş. Hemen ben de tekrardan güncelledim sayfamı. Bir daha kontrol ediyorum. Deplasman takımı kazanır ve 2.5 üst doğru. 2.44'e düşmüş oran. 3.48'den düşmüş bu oran.
2: Yine hala güncel oran değil bu arada.
0: 2.44. Maç sonucu 2 sanki burada biraz daha mantıklı oluyor ama. Ben yine de maçın tek skorlu biteceğini düşünmüyorum. 2.44 diyeyim, fikrimi değiştirmeyeyim. Dinleyicimize de güncel bilgisi için teşekkür ederim. 3.48'den 2.44'e düşmüş. O kadar da yüklenme olmuş bu karşılaşmada.
2: Potansiyel vadeden
0: yani deplasman ve 1.5 gol üst oran olarak tatmin ettiği için birçok kişi de bu mücadeleyi oynamış. Vedat abiye de sormak isterim bu karşılaşmayı. Kayseri Spor Bursa Spor mücadelesiyle ilgili ne düşünürsün?
1: Şimdi kupon verecektim ya.
0: O maç mı var?
1: Orada maç, bu maç var.
0: Gol var diye hissettim seni kuponunda.
1: Evet, karşılıklı gol var. Hemen yanına da Lozan Zürih mücadelesi var bugün. 2.5 gol üst koydum bu ikiliyi.
0: Güzel kupon.
1: Bir kombine yaptım. Bu tercihimi paylaşmak isterim. Aslında başka kuponlar da var ama ben tabii en azından bir iki kupon vereyim dedim. Hepsini söylemeyeyim. Bir de geceden bir kuponum var Ozan.
0: Onu alalım, alalım lütfen.
1: Gece saat 02.30'da Atlanta United Charlotte maçı 2.5 gol üst ve DC United Los Angeles mücadelesi de karşılıklı gol var.
0: Bol şanslar diliyorum Edat abi kuponlarında. Değerli dinleyenlerimiz 21.30 kuşağıyla devam ediyoruz. Batman Petrolspor memleketim Sivas Spor'la oynayacak bugün. Sivas Spor'un da çok iyi bir durumda olduğunu söyleyemeyeceğim. Batman Petrolspor 3 maçta 7 puan topladı. Sivas Spor 3 maçta 2 puan toplayabildi. İlk yarı 0 diyorum bu karşılaşmaya.
2: Valla Batman Petrolspor çok iyi bir takım. Daha önce Alanya Spor'dan tanıdığımız Cordoba ileri hücum hattında. Konya'da çok iyi duran top atan bir Brezilyalı vardı hatırlarsın. Pedrinho, o burada. Ya Süper Lig deneyim olan çok fazla oyuncuları var. Ben burada Batman Petrolspor evinde kazanabilir diye düşünüyorum.
0: Ben Sivas'ın golünü bekliyorum bu mücadelede. Sebebi Reymana'yın bu karşılaşmada

0: Jack olması. 3 karşılaşmada 2 gol attı. Kendisi bir karakter abidesidir. Tebrik ediyorum. Birçok teklife rağmen zor durumda olan Sivasspor'a geri döndü. Gerçek karakterdir. Sivasspor'un da sevgilisidir Sivas taraftarının. Benim alternatif tercihim Reymanay gol atar olacak ilk yarı sıfırın dışında. Değerli dinleyenlerimiz, son karşılaşmamız 21.30 kuşağı Mardin 1969 Spor Van Spor karşılaşması. İki takımı da kontrol ettiğimizde şu anda ligde ikinci sırada olan ev sahibi Mardin Spor 3 karşılaşmada 7 puan. Deplasman takımı Van Spor'da 3 karşılaşmada 1 galibiyet 3 puan topladı. Ne söylersin bu zor maç için?
1: Mardin Spor daha gol yemedi. TGS 2-3 derim. Kolay bir maç olmayacaktır. Van Spor da iyi başlamadı. Burada düğüm kolay çözülmez. Bence Mardin Spor favori ama çok gollü bir maç beklemiyorum.
0: TGS 2 ya da 3 gol bandı bana da ideal bir tercih olarak geldi. Zor bir karşılaşma. Kupon seviyesinde gördüğüm bir mücadele değildir. Değerli dinleyenlerimizi kırmamak adına en güvendiğiniz bir karşılaşmayı size sormak isterim. Vedat abi sana da soracağım bugün. En güvendiğim bir karşılaşmayı bu dinleyicilerimizin isteğidir. Sevgili Alaca ilk maç senden gelsin.
1: Evet, buradan bir seçmek lazım şimdi. Güzel maçlar var. Bugün aslında çok da kolay bir bülten yok bana sorarsan ama burada benim ilk önereceğim maç şu olsun. Sassuolo Torino karşılıklı gol var.
0: Sassuolo Torino iki takım da gol atar dedin. Sevgili Vedat Parlak senin de en güvendiğin karşılaşmayı alalım.
2: Evet, ben de günün aslında tüm maçlarını şöyle incelediğimde karşıma çıkan şu oldu. Özellikle bugün İngiltere'de alt ligdeki maçlara bir dikkat etmek lazım. Oradan güzel bahisler çıkabilir. Onu bir hatırlatmak istedim ve oradan bir maçla yine dinleyicilerimize bir maç söyleyeyim. Evet, ben Cambridge United Huddersfield maçında karşılıklı gol var bekliyorum. En güvendiğim tercihlerden biri.
0: Değerli dinleyenlerimiz, benim en güvenmiş olduğum tercihte Premier Lig karşılaşması 19.30 kuşağı Tottenham Newcastle mücadelesi. İki takım da gol atar diyeceğim bu karşılaşma için. Stüdyodaki 3 kişi de en güvendiği karşılaşmaları belirtmiş oldu. Ozan Özturan ismiyle sosyal medya üzerinden beni takip edebilirsiniz. Burak Alaca ve Vedat Parlak isimleriyle değerli program arkadaşlarımı takip edebilirsiniz. İddia severleri YouTube platformumuz Ozan Özturan tahminleri programına bekleriz efendim. Davetlimizsiniz. Karşılaşmaları sizler için de açıklıyoruz. Yayınımızın sonuna geldik. Bir hatamız, bir kusurumuz olduysa affola. Yazdığımız, söylediğimiz gibi sonuçlanır ve yarın umarım stüdyoya seke seke geliriz diyeceğim. Evet. Sevgili Alaca. Ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu günler dilerim efendim.
1: Görüşmek üzere.
2: Hoşça kalın.
3: Bahse gireriz sona erdi. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor.
6: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
7: Vakıfbank.
8: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
9: Çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bassın Türkiye.
10: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
11: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü,
7: Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
11: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
1: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
11: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
1: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
11: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Milyonerle hafta sonu bülteni başlıyor. Spor.

0: Merhaba sevgili Radyo Spor dinleyicileri, Bilyoner'in sunduğu hafta sonu bülteni programına hoş geldiniz. Genco Boran sizlerle birlikteyim. Çok güzel bir bülten var. Bir saat boyunca günün maçlarını hızlı hızlı sizlerle değerlendireceğiz. Hemen şu meşhur İngiliz sitelerini açayım. BBC'mizi açalım. Orada bakalım benim tahminimle uyuşan tahminler var mı, bilgiler var mı? Açıkçası bugün biraz İngiltere Premier Ligi fikstürü bana zor geldi. Yani tahmin açısından bana biraz zor geldi. Bu sene hakikaten İngiltere Premier Lig'de ya belki de bir sezonda en fazla teknik direktörün, tabii oradaki iş ismiyle menajerin değiştiği ve sezona yeni menajerle başladığı bir Premier Lig sezonu görmüş olabiliriz. Yani şimdi bakayım Premier Lig'e. Nerede Premier Lig'imiz? Premier Lig'imiz birazdan bulacağız. Merak etmeyin. Evet, buldum Premier Lig'i. City teknik direktörü değişti. Brighton aynı teknik direktör. Arsenal aynı teknik direktör. Brentford'u hatırlayamadım, değişti mi değişmedi mi. Everton teknik direktör değişti. Chelsea değişti. Leeds aynı. Liverpool değişti. Newcastle değişti. Bournemouth değişti. Nottingham Forest değişti. Manchester United. Kim diyor Manchester United'ın teknik direktörü? Aa, aklıma gelmedi. Yani o geçen sene o kadar değiştirdi ki bu sene galiba değişmedi. Şu anda ismi aklıma gelmedi. Tottenham, De Zerbi geldi. Aston Villa değişmedi fakat Aston Villa'nın kendisi değişti. Yani Aston Villa'nın teknik direktörü değişmedi ama Aston Villa'nın kendisi değişti. 5 tane ilk 11 oyuncusu ayrıldı. Crystal Palace değişti. Yani çok acayip gerçekten. Normalde hep bir hafta bekleyelim, bir iki hafta bekleyelim derim ya. Yani bu Premier Lig fikstürü için bence biraz fazla beklemek gerekebilir. Amorim teşekkür ederim. Hemen bir dinleyicimiz yazdı. Ama Amorim değişti ya. Amorim gitti. Amorim'di. Amorim yerine kim geldi? Vallahi aklıma gelmedi. Amorim yoksa şimdi mi geldi? Vallahi benim kafa durdu. Manchester United teknik direktörü. Yazacağım şimdi. Amorim gitti ya. Amorim gönderildi. Man United teknik direktörü. Bak kimler geldi, kimler gitti. Hepsini saydım. 19 İngiltere Premier Lig takımını. Ama Michael Carrick canım. Michael Carrick. Amorim gitti. Tamam, Michael Carrick. Zaten işte dedim ya, geçen sene teknik direktör değişti. Yeni geldi Michael Carrick. Bu sezona en nihayetinde onunla başladılar. Yani en az 9-10 tane menajeri değişen hoca var. Şimdi bugün yaklaşık 20-25 dakika sonra Liverpool Nottingham Forest mücadelesi var ve bu iki takımın da menajeri değişti. Liverpool'un başına Iraola geldi Bournemouth'tan. Nottingham Forest'ın başına da Glasner geldi Crystal Palace'tan. Yani düşünün, bu demektir ki Bournemouth'un ve Crystal Palace'ın da menajeri değişti. Bakalım bakalım kadroda bir sürpriz var mı? Liverpool'da kalede Alisson Becker. Savunmada Frimpong, Jacke, Van Dijk, Kerkeş, Szoboszlai, McAllister, Munoz, Wirtz, Gakpo ve Isak'ı görüyoruz. Gravenberg yedekler arasında. Araujo yeni transfer. Zaten büyük bir ihtimalle Araujo'nun maç ve antrenman eksiği tamamlansın. Çok büyük bir ihtimalle Liverpool'un tandemi Van Dijk ve Araujo ikilisi olacak ama bugün de yine Jacquet ve Van Dijk ikilisini görüyoruz. Yine yedekler arasına baktığımızda Nguoma, Simikas gibi isimler var. Valla benim İrao'da çok beğendiğim, Burnham'da çok beğendiğim bir hocaydı. Daha Liverpool'da tam istediklerini uygulayamıyor. Yakın bir tarihe kadar da uygulayabilecek gibi gözükmüyor. Çünkü İrao'da lig başlamadan önce bir açıklama yaptı ve şu anki kadro genişliği kesinlikle yeterli değil. Hele ki bu kanat rotasyonumuz asla yeterli değil dedi. Şu anda bugün Gakpo ve Munoz'u görüyoruz ki Gakpo'nun da Manchester City peşinde 120 milyon euro önerdiği ya da önermeye hazırlık yaptığı haberlerini okuyorum. Manchester City'nin Gakpo için zaten kanat rotasyonunda şikayet ediyorken Iraola, Gakpo'da giderse valla Liverpool şu kalan son 2 gün diyelim, 31 Ağustos son çünkü. Şu son 2 gün İngiltere'de bayağı kıyamet kopacak gibi gözüküyor transferlerde, özellikle Liverpool adına. Nottingham Forest'a bakalım. Kalede Sells, savunmada Cunha, Milenkovic ve Mourinho'yu görüyoruz. Orta sahada Aina, Shagler, Maketi ve Williams. Forvet arkasında Endoy, Morgan Gibbs-White, ileride de Igor Jesus var. Valla kadro çok tanıdık. Geçen seneki kadroya çok benzeyen bir kadro. Ama teknik direktör değişikliği var, menajer değişikliği var. Glasner geldi. İki takım da ligde oynadığı ilk maçı kazanamadı. Ben özellikle Liverpool'un Newcastle karşısında, çok eksik bir Newcastle karşısında iki tane gol yemesinin önemli bir veri olduğunu düşünüyorum. Ve bugün Nottingham Forest'ın Liverpool'a gol atabileceğini düşünüyorum. Yani Liverpool galibiyete yakın mı? Evet. Liverpool galibiyete yakın. Ama Liverpool galibiyeti önermezdim. Ben KG var bekliyorum. Bu karşılaşmada iki takımın birbirine gol atma ihtimalini seçenekler içerisindeki en yüksek ihtimalli maç olduğunu düşünüyorum. Oo, bu arada yayıncı kuruluş şöyle anlık bir sahayı gösterdi. Böyle 1-1,5 saniyelik, 1-2 saniyelik sahayı gösterdi. Galiba kıyamet kopuyor yağmurdan. Bakayım. Doğru mu gördüm? Şimdi kadrolar geliyor. Stat gözükmüyor. Vallahi ya öyle bir zemin parlaması vardı ki açıdan dolayı, güneşten dolayı, ya da acayip bir yağmur yağıyor. Ama seçemedim. Çok da merak ettim. Önemli bu. Kadrolar uzun uzun verildi. Hala verilmeye de devam ediliyor. Bu arada Nottingham Forest'ta da Endoy, Morgan Gibbs-White ve Igor Jesus. Yok, yağmur yok. Yağmur yok, ekran parlamasıymış. Ekran parlamasıymış. Yağmur yok gibi gözüküyor. Bir kez daha bakarız şimdi ama yine ben KG varı tercih ederim, onu söyleyeyim. Bir kez daha KG varı tercih ederim. Bilgisayarda bu maç için 2-1 Liverpool galibiyeti önermiş. Onu da sizlerle paylaşayım. Bakalım bizim Chris Sutton abimiz ne demiş? Chris Sutton Mark Lawrence yerine geldi biliyorsunuz. Yani aslında bana da bir teklif gelse şaşırmazdım ama Chris Sutton'ın İngilizcesi benden biraz daha iyi olabilir. O yüzden o tercih edilmiş tabii ki olabilir. Bakayım Chris Sutton bu maça ne demiş? O da 2-1 demiş. O da 2-1 demiş. Valla ben KG var diyorum. Belki bir sürpriz çıkar. Yani Liverpool'da biraz mutsuz ve biraz şikayet ederek başladı Iraola sezona. O yüzden açıkçası bir sürprizden kaçmak için KG var tercihinin bu maç için güzel bir tercih olduğunu düşünüyorum. Daha çok maçımız var. Mesajlar da geliyor. 0538-052-1487. Hem mesajlarınızla hem de Premier Lig'den kalan maçlarımızla hızlı hızlı devam edeceğiz.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
5: Peki. Okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
6: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
7: Alfa abi, sağdan.
8: Tamam.
9: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi.
10: Hangar gibi. Hangar gibi.
11: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Radyo
1: Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.

Evet, yine sizlerle birlikteyiz. Şimdi bir son dakika haberimiz var. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maç takvimi açıklandı. Hemen bakalım, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maç takvimi açıklandı. Bakalım ne kadar avantajlı, ne kadar değil. Vallahi Galatasaray için fikstür de hiç avantajlı değil gibi gözüküyor ama bakalım, Fener'e de bakacağım şimdi. Şu anda bakıyorum ben de. Galatasaray ilk maçını Sporting deplasmanında yapıyor. 9 Eylül'de yani bu hafta içi değil, bir dahaki hafta içi. Sonra 13 Ekim'e kadar maç yok. Milli ara var biliyorsunuz. 13 Ekim'de, yani Galatasaray'da hani bari şu esnada işte evinde bir Stuttgart olsaydı, evinde bir Feyenoord olsaydı ya da şu anda Aston Villa çok kötü durumda. 5 tane as oyuncusu gitti. Yani onlardan biri olsa olurdu ama gitti çeke çeke. İlk maç Sporting deplasmanı bence hiç iyi olmamış ama ilk maç Sporting deplasmanı. İkinci maç Barcelona ile Rams Park'ta oynayacak 13 Ekim'de. 21 Ekim'de Lille deplasmanına gidiyor Galatasaray. 3 Kasım'da evinde Stuttgart. 24 Kasım'da evinde Aston Villa. 8 Aralık'ta Yunanistan deplasmanına giriyor Galatasaray. AEK ile 8 Aralık'ta oynayacak. 19 Ocak Galatasaray Feyenoord. Ve 27 Ocak Paris Saint Germain Galatasaray maçları var. Tekrar ediyorum. Sporting deplasmanı Barcelona ile İstanbul'da. Lille deplasmanı sırasıyla Stuttgart ve Aston Villa ile İstanbul'da. AEK deplasmanı İstanbul'da Feyenoord ve Paris deplasmanı. Fenerbahçe'ye bakalım. Fenerbahçe ilk maçını evinde Roma ile oynuyor. Bence gayet kabul edilebilir bir fikstür. İkinci maç Aston Villa deplasmanı. Bakın bu da, bak dedim ya, mesela Aston Villa ile ne kadar erken oynarsanız o kadar iyi. Şimdi takım çok kötü durumda. Ve de Fenerbahçe ikinci maçını Villa Park'ta yapacak. Üçüncü maçı ve dördüncü maçı İstanbul'da Fenerbahçe önce Slavia Prag, sonra Liverpool'la oynayacak. Sonra İngiltere'ye Shakhtar deplasmanına gidiyor Fenerbahçe. Daha doğrusu tarafsız sahaya diyelim. Avusturya deplasmanı LASK ile oynuyor. Avusturya deplasmanı. 7. hafta evinde Villarreal ile oynuyor. Son hafta Fenerbahçe Madrid deplasmanına gidiyor. Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de son maçı biraz tatsız. Galatasaray Paris deplasmanına gidiyor. Fenerbahçe de Atletico Madrid deplasmanına gidiyor. Valla fikstür olarak Galatasaray'ın fikstürü hiç iç açıcı değil. Sporting deplasmanı, evinde Barcelona, sonra Lille deplasmanı, Stuttgart, Aston Villa, AEK, Feyenoord. Ya şu dörtlü maratonda Galatasaray ne çıkarırsa çıkarır. Çıkaramadığında çıkaramaz. Fenerbahçe'nin bence Roma ve Aston Villa maçları çok iyi. Slavia Prag'da 3. hafta evinde oynuyor. Sonra Liverpool. Yani Liverpool şu anda iyi değil ama Kasım'a kadar kim bilir ne kadar toparlanır, ne transferler yapılır. Onlar işte uyum sağlar mı sağlamaz mı? Shakhtar ile Londra'da oynayacaklar zaten, Stamford Bridge'de. LASK, Villarreal, son maç Atletico Madrid. Kulüplerimize bol şans dileyelim. Biz de bunları not almış olalım ve mesajlar da geliyor. Biraz hızlanacağım. İngiltere maçları var çünkü. Lütfen hızlı değerlendirme yapmayın, not alıyoruz demiş dinleyicimiz. Tamam, Liverpool maçını KG var önerdim. Genco Bey selamlar. İddia oynamıyorum ama sizi keyifle dinliyorum. Şampiyonlar Ligi fikstürü kaçta açıklanacak? Açıklandı. Manisa'dan Songül açıklandı.
Michael Carrick mesajları çok geliyor. Carrick, Carrick, Carrick, tamam. Premier Lig'de 9 teknik direktör değişikliği olduğu şeklinde. Leao Galatasaray'a geldi. Onunla ilgili pazartesi konuşayım. Yani benim isteyeceğim bir transfer ama şu kadarını söyleyeyim. İtalya'da yaşayan çok yakın bir arkadaşım var. Kendisi 14 yıldır İtalya'da yaşıyor. Bana iki tane İtalyan Instagram sayfası yolladı. Leao ile ilgili, Leao transferi ile ilgili. Yani altındaki yorumların hemen hemen hepsi kurtulduk şu adamdan çok şükür yazıları doluydu. Yani onu da yarın Ulaş'la konuşacağım. Yani ne sorunu vardı bu adamın? Milan gibi bir kulüpte herkesin böyle gittiğinden dolayı bayram ettiği ne sorunlar yaşadı? Ben o kadar detay bilmiyorum tabii. Ama benim futbolcu olarak açıkçası beğendiğim bir futbolcu. Ve Osimhen'le de arasının çok iyi olduğu, Osimhen'in de Leao ile özel konuştuğu söyleniyor. Bakalım, hep beraber göreceğiz. Liverpool maçı başlıyor, yorum bekliyoruz. KG var dedim Liverpool maçına. KG var dedim. Bournemouth Everton. Yine bir KG var beklediğim bir müsabaka. Bournemouth Everton mücadelesi. Yine iki menajeri değişen takımın maçı. Ve Bournemouth geçen sezonu 18 maç üst üste kaybetmeyerek tamamladı. Tekrar ediyorum, Bournemouth Iraola ile geçen sezon 18 maç üst üste kaybetmeyerek tamamladı. Fakat bu sezonun ilk maçında son 5 dakikada yediği gollerle Manchester City karşısında 1-0 öndeyken 2-1 mağlup oldu. Hem sezonu mağlubiyetle açtı hem de 18 maçlık namağlup serisi sona erdi. Ama şunu söyleyeyim, ben Rose'nin, Bournemouth'un yeni menajeri Rose'nin takımına oynattığı futbolu çok beğendim City deplasmanında. O yüzden bugün Bournemouth'u biraz öne çıkartabilirim bu anlamda. Fakat rakibin de ön plana çıkan bir durumu var. O da şu: Everton hem sezonun ilk lig maçını kazandı hem de hafta içi lig kupası müsabakası oynadı. Onu kazandı. 2'de 2 yaparak bu maça, bu deplasmana geldiler. Yani onlar da çok istekli, çok moralli ve özgüveni yükselmiş bir şekilde buraya geldiler. Fakat son yıllarda Everton'ın Bournemouth karşısında diş geçiremediğini görüyoruz. Bournemouth'un çok büyük bir üstünlüğü var Everton karşısında. Hem içeride hem dışarıda. Ama tabii bu Iraola dönemindeydi. Bu değişti. Menajer değişikliğinden sonra ne olur ne olmaz bilemiyorum. Şimdi Bournemouth'u evinde karşıma almak istemiyorum. Everton'ın

da iki tane resmi maç yapmış ve ikisini de kazanmış. Everton'ı da Burnham'a karşı deplasmanda bile olsa karşıma almak istemiyorum. O yüzden burada benim kaçışım ne olacak? KG var olacak. İki takımın da birbirine gol atmasını bekliyorum. Burnham'da Kroupi, Adli ve Araujo sakatlıklarından dolayı yoklar. Ryan Christie'nin cezası bitti. Çok önemli bir isim. İlk 11'de başlamasını bekliyorum. Everton'da da Ireog Bunam ve yeni transfer Norgard sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecekler. KG var bekliyorum. Bakalım BBC'deki dostumuz Chris Sutton bu maça ne demiş? 1-1 demiş. O da KG var bekliyor. Güzel. Beraberliğe ben de hayır demem. İki tarafa da burada bol şans dileyelim ve Hull City'ye geçelim. Coventry deplasmanında Hull City bu sene tabii çok büyük bir ekstra sempatiyle yaklaştığım bir takım Hull City. Hatta nasip olursa bir iki tane maçlarına da gitmek istiyorum, görmek istiyorum. Hemen uzatmadan bu maçtaki tahminimi sizlerle paylaşayım. 2.5 gol altı bekliyorum. Neden? Ben Hull City'nin geçen sene playoff yarı final 2 maçını izledim. Final maçını izledim. Ve geçen hafta Manchester United'ı 2-0 yendikleri maçı izledim. Bu takımın menajeri çok akıllıca bir iş yapmış. Ve o yaptığı kurguda takımını harika oynatıyor. Nedir bu kurgu? Hatırlayın, geçen sene bu takım Championship'te lige ne parolasıyla başladı? Ligde kalma parolasıyla başladı. Yani küme düşmeme mücadelesi veren bir takımdı. Fakat inanılmaz bir sürpriz eseri, inanılmaz bir mucize eseri bu takım ligin son haftasında son saniyelerde attığı golle ve Wrexham'ın da rakibiyle berabere kalması sonucunda, hatta bir rakibi daha var, o da kazanamadı. Yani iki tane rakibinin kazanamayıp kendilerinin son dakikada attığı golle playoff'ta 6. sıraya yükseldiler. 6. sırada oynadıkları playoff maçında iki tane maçı da 2.5 gol altı neticesiyle bitirip adını finale yazdırdı. Finalde de yine rakibi kimdi hatırlamıyorum şimdi ama 90+5. dakikada McBurnie'nin attığı golle maçı kazandı ve adını finale yazdırdı. Hatırlayın, şampiyonluk kutlamasında teknik direktör şöyle bir açıklama yaptı. Başkanımızdan özür diliyorum dedi, Acun Ilıcalı'dan. Verdiğim sözü tutamadım dedi. Çünkü geçen seneki hedefimiz ligde kalmaktı. Ve maalesef ligde kalamadık, bir üst lige çıktık dedi. Tabii harika bir espri. Ama işte takımın nasıl kurulduğunu, ne üzerine kurulduğunu da bize gösteren bir cümle bu. Şimdi bu takım ligde kalmak için oynarken neye odaklandı? Gol yememeye odaklandı. Savunmayı güçlü tutmaya odaklandı. Oyunun temposunu hızlandırmamaya odaklandı. Yarı final 2 maçı, final maçı ve geçen haftaki Manchester United maçı, burada ilk yarım saatinde birlikteydik. Diyordum ki arkadaşlar, maçta yaprak kımıldamıyor. Yani hiç pozisyon yok. Çok yavaş bir mücadele. Ama o yavaş mücadelede 2 tane duran toptan bulduğu golle Hull City maçı kazandı. Hull City bana göre bu sezon maçlarının çoğunu 2.5 gol altı neticesiyle bitirecek. Çünkü hep tempoyu düşürecek. Hep oyunu yavaşlatacak. Rakibin, onlardan kat kat güçlü olan rakiplerinin tempoyu arttırmasına izin vermeyecek ki oyunun kontrolü ellerinden çıkmasın. Bu da az gollü maçları bence beraberinde getirecek. Coventry'de bu maçlardan bir tanesi olabilir. İlginç bir istatistik var. Coventry Hull City karşısında oynadığı son 9 lig maçının sadece birini kazanabilmiş. 5 maç berabere bitmiş. 3 maçı da kaybetmişler. Geçen sezon bu iki takımın oynadığı maçlarda, düşünün, Coventry şampiyon oldu hem de 11 puan farkla şampiyon oldu.
bu iki takımın ligde

0: oynadığı iki maçta Coventry 23 şut çekmiş totalde. Sadece 6 tanesi kaleyi bulmuş. Yine böyle çılgın bir savunma istatistiği ön plana çıkıyor Hull City'nin. Fakat dediğim gibi işte Hull City'nin son dönemde bir üstünlüğü var. Coventry karşısında 2.5 gol altı bekliyorum. Coventry ilk maçında şampiyon Arsenal'le oynadı ve pek bir varlık sergileyemedi. Net 3-0'lık bir mağlubiyet aldı. Bu maçta tabii kendi evlerinde alt ligin son şampiyonu olarak ve yine alt ligden gelen bir takımla karşılaşan bir ekip olarak üstünlük kurmak isteyeceklerdir. Ama 2.5 gol altı beklediğim bir tercih olacak benim. Beklediğim bir seçim olacak benim. Coventry'de yeni transfer Sıdıkı Şerif'in yedekler arasında olması bekleniyormuş. Ethan Pinnock'un direkt ilk 11'de çıkması bekleniyormuş. Onu da bilgi olarak sizlerle paylaşayım. Coventry Hull City maçındaki tercihim 2.5 gol 6. Saatlerimiz buçuk oldu. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Liverpool maçı başlamak üzere. Maçlarla devam edeceğiz ama çok kısa bir reklam aramız var.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Reklam.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
7: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Okul

0: Serkan!
1: Efendim abi?
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli. Radyo
4: Spor. Reklam.
5: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: tanıtıcı reklam.
1: Bilyoner bu sezonda aradığı ne varsa yine Bilyoner'de var diyor ve kullanıcıları için geliştirdiği birbirinden yeni özelliklerle sezonu açıyor. Özellikle altını çizmek istiyorum. Özel oyuncu bahislerinde aradığın bahsi kolayca bulmanı sağlayan hızlı arama özelliği gerçekten bahis deneyimini inanılmaz kolaylaştıran bir geliştirme olmuş. Aradığınız takımı, ligi, oyuncuyu direkt bulabiliyorsunuz. Buna ek tabii ki geçen hafta %78 başarı oranı yakalayan yapay zeka yazarı bahis da önerilerine ara vermeden devam ediyor. Uzman yazarlar, istatistikler, onlarca ligden maç canlı yayınları derken gerçekten de bu sezonda aradığı ne varsa yine Bilyoner'de var.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Evet, Premier Lig'de Liverpool Nottingham Forest maçı başladı. Ben de merak ettim. BBC'deki dostumuz Chris Sutton Coventry Hull City maçı için ne demiş? 2,5 gol altı demiş ama 2-0 Coventry galibiyeti diyor. Merak ettim bakalım Hull City için ne demiş? Geçen hafta Hull City'nin yardımcı menajeri Dean Holden ile beraberdim demiş. Yani öyle bir takım anlattı ki Dean Holden bana. Manchester United'ı yenmelerine şaşırmadım dedi. Şimdi Hull City'nin Manchester galibiyeti tabii ki bütün rakipleri için bir alarm olacak ve bu takımın neler yapabildiğini görmüş olacaklar. Coventry'de ilk maçını kaybeden takım olarak telafi etmek isteyecek bu mağlubiyeti. O yüzden kendi evinde seyirci avantajıyla Coventry'nin Hull City'yi yenmesini bekliyorum demiş. Bu arada Nottingham Forest müthiş bir gol kaçırdı. Dakika 6, ayağa kaymasaydı oyuncu Alisson Becker'le karşı karşıya kalacaktı ama ver kaç yaparken verdi, kaçarken ayağa kaydı. Tam karşı karşıya kalacaktı yoksa Alisson Becker'le. Fakat bu gerçekleşmedi. Şimdi Premier Lig'deki son maçımız Tottenham Newcastle maçı. Bugün İngiltere'de 2,5 gol üstü olmasına en güvendiğim maç bu. En az 3 gol bekliyorum bu karşılaşmada. Yine menajeri değişen takımlar De Zerbi ve Newcastle'a kim gelmişti? Eddie Howe gitmişti. Kim gelmişti? Vallahi aklıma gelmedi. Eddie Howe'un gittiğini hatırlıyorum ama kimin geldiğini hatırlamıyorum. Bu arada yine geliyor Nottingham Forest. Nottingham Forest geldiği zaman çok tehlikeli geliyor. Onu söyleyeyim. Nottingham Forest geldiği zaman çok tehlikeli geliyor. Tottenham'da Simons, Kulusevski ve Odebert yine yok. Madison'ın oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacakmış. Papesar da transfer görüşmelerinden dolayı riske edilip edilmeyeceği belli değil. Çünkü gitmesinin hemen hemen kesin gözüyle bakılıyor demiş. Muhammed Kudüs'ün de ilk 11'de çıkmasa bile yedekler arasında maça başlaması bekleniyormuş. Yani 6 eksiği vardı geçen hafta Tottenham'ın. Simons, Kulusevski ve Odebert yine kesin yok. Madison ilk 11 başlayabilirmiş. Kudüs de maça yedekler arasından başlayabilirmiş. Onu söyleyelim. Bakıyorum. Omar Marmuş Manchester City'den Tottenham'a transfer olmuş. Ama bugün oynama ihtimali çok düşük olduğu yazılıyor. Yeni transfer Savio'nun da bu hafta oynama ihtimalinin yüksek olduğu söylenmiş. 85 milyon euroya alındı Savio. Marmuş ve Savio ikilisi ile çıtayı biraz yükseltebilir Tottenham. Newcastle'a baktığımızda onlar da Liverpool'la 2-2 berabere kaldı ki 90+7'de penaltı golü yiyerek bir puana razı olmak durumunda kaldılar. Yoksa az daha Liverpool'u yeniyorlardı. İki takım da sezonu maç kazanamayarak açtı. İki takım da biraz bunun acısını çıkarmak isteyecek. Bol gol bekliyorum arkadaşlar. 1.50 küsürlük bir oranı var. Belki biraz düşmüştür. İki takımdan da birbirine gol atmasını bekliyorum. Ama KG var önermeyeceğim. 2.5 gol üstü önereceğim. Geçen hafta Brentford Tottenham maçına KG var önerdim. 3-0 bitti maç. Halbuki 2.5 gol üstü deseydim gelecekti. Yani burada da taraflardan biri 3-0 yaparsa hiç şaşırmam. 2.5 gol üstü diyelim. Aklımız rahat olsun. Vallahi Liverpool Nottingham Forest maçı canavar gibi bir maç oluyor arkadaşlar. Canavar gibi bir maç oluyor. Bunun ben canlı ilk yarı bir golü acaba bir şey verir mi diye bakacağım ama daha dakika 9. Bir şey olacak çünkü bu maçta belli. Yok. Yani risk alınırsa ilk yarı 1.5 gol üstü riske alınabilir. Çünkü bayağı heyecanlı bir maç. Bayağı heyecanlı bir maç. Ya top bir o kalede, bir bu kalede. Buradan belki böyle bir risk alınabilir diyorum. Bakalım. Dakika 10 oldu şu anda. Dakika 10 oldu şu anda. Skorda bir değişiklik olursa sizlerle paylaşacağım. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Liverpool kazanırı ne düşünüyorsunuz demiş. Valla yani 10 dakika içerisinde Nottingham öyle 2 gol kaçırdı ki. Pozisyona girdi daha doğrusu. Yani kaleye vuruşu gerçekleştiremedi. Zaten kaleye vuruşu gerçekleştirebilecek olsa büyük bir ihtimalle gol izleyecektik o 2 vuruştan birini. Ama kaleye vuramadılar. Topa vuramadılar. Liverpool 2 gol atar, 6 korner oynadım. İzmir'den Turan Bey. Güzel bir tercih. Çünkü ben niye biliyor musunuz? Liverpool'un öne hemen geçememe ihtimalini yüksek görüyorum. Liverpool'da öne geçemedikçe yine müthiş bir gol kaçırmış bu arada Liverpool. Isak topu önüne iyi alamamış. Pardon, Gakpo topu önüne iyi alamamış. Öne geçemedikçe de baskısı artacaktır diye tahmin ediyorum ben. Bakıyorum. Maç saatleriyle ilgili bir yok, bu saatler yanlış. Yaz uygulamasına geçilecek. Bu şey, kış uygulamasına geçilecek. Biz geçemeyeceğiz. Bu saatler değişecek. Dinleyicimizin attığı mesaj. 23 olacak. Bu arada yine Nottingham Forest gol kaçırdı. Yani gerçekten bir o kalede, bir bu kalede inanılmaz goller kaçıyor. Liverpool Nottingham Forest maçında bir gol. Yani geldi gelecek. Geldi gelecek. Bakalım. Of, Yaşar Bey tek golle kalmışsınız. Umarım gelir. Tek gole kalmışsınız. İki tane artı altı oynamışsınız. Biri gelmiş, birinde de 5 gol olmuş. Ben hemen hızlı bir şekilde Avrupa'dan diğer maçlara da bakalım. Galatasaray tabii ki haliyle sormuşsunuz. Ben Galatasaray maçında Galatasaray'ın ya iki tane tercihim var. Ya ilk yarı 1.5 gol üstü ya da handikaplı Galatasaray. Çünkü Galatasaray'ın savunması Çorum maçında üzerine gidildiğinde hata yaptı. Bakmayın Erzurum maçında gol yemedi ama yine pozisyon verdi Galatasaray. Yani Göztepe Çorum'dan da Erzurum'dan da çok daha iyi bir takım. O yüzden Galatasaray'a bir gol atabilir düşüncesine sahibim. Böyle 1-1 ilk yarı olabilir. İlk yarı 1.5 gol üstü için böyle bir düşüncem var ama en nihayetinde maç sonunda Galatasaray'ın kazanmasını ve gollü kazanmasını bekliyorum. Tercih sizin. Tercih sizin. Bakalım orada da sevgili Barış, orada görüyorum arkada hararetli bir sohbet içerisinde Acaba Barış sana gelen bir bilgi var mı? Batrakov ilk 11 çıkacak mı? Çıkmayacak mı? Gözüküyor mu? Vedat sende var mı bilgi? Batrakov ilk 11 çıkıyor mu? Muhtemelde var mı? Evet, olmama ihtimali daha yüksek olduğunu söylüyorlar. O zaman ne varsa Osimhen de var denecek yine. Bu arada Galatasaray Leao'yu kapa bildirdi. Onu da söyleyelim. Galatasaray Leao'yu kapa bildirdi. Bugün yarın artık oyuncu gelecek. Gaziantep, Çaykur Rize ve Konya Kocaeli maçlarıyla ilgili benim bir bilgim yok. Türkiye Ligi'ne biraz daha bakmak istiyorum. Ama mesela Almanya'da açılış yapıldı. Dün Bayern Münih Stuttgart'a 5 gol attı. Ki ben Bayern Münih tek başına 3,5 gol üstü önermiştim. Biraz daha artık tabii majör liglere geçeceğiz ama tabii Almanya'da da ilk hafta şu anda. İspanya'da güzel bir maç var. Sevilla Atletico Madrid mücadelesi var. Atletico Madrid'de de Julian Alvarez krizi var. Julian Alvarez takımdan ayrılmak istiyor. Son iki antrenmana çıkmadı Alvarez. Hastayım mazereti göstererek çıkmadı. Halbuki herkes onun hasta olmadığını biliyor. Julian Alvarez ayrılmak istiyor. İki gün kaldı Avrupa'da transferin bitmesine. Ve Atletico Madrid'in de öyle bir oyuncusu ki Julian Alvarez, serbest kalma maddesi 500 milyon euro Julian Alvarez'in. Yani 500 milyon euro verildiği takdirde Julian Alvarez transfer olabilir. Şimdi Julian Alvarez antrenmanlara çıkmayınca Atletico Madrid'de ona zorluk çıkartıyor. Madem böyle yapıyorsun 500 milyonu getir öyle gidersin diyor. Julian Alvarez de biraz indirim yapın. Kim kime 500 milyon euro verip bir oyuncu alsın diyor. Şu anda biraz kilitlenmiş durumda orası. Yani Barcelona istiyor çok şiddetli bir şekilde bu oyuncuyu. Alvarez de oraya gitmek istiyor ama işte Atletico Madrid bu oyuncudan da kazanabileceği en büyük parayı kazanmak istiyor. Sevilla ligde 2'de 2 yaparak başladı. Rayo Vallecano'yu 2-1 yendi ve deplasmanda Bilbao'yu 3-1 yendi. Atletico Madrid ise Villarreal ile 2-2 berabere kaldı. Malaga'yı evinde rahat bir şekilde 2-0 yendi. KG var olur bu maç. Yani benim tercihim bu maçta KG var olur. Yine Nottingham Forest geliyor. Dakika 16. Güzel paslaşma. Korner. Valla ne yaptılar ne ettiler. Kaleye şut çekmeyi başardılar ama Jacquet'in ayağına çarpan top kornere gitti. Çok iyi geliyor Nottingham Forest. Ya, o kadar güzel hücum yapıyorlar ki tek pas tek pas. 4 tane tek pasla kaleyi gördüler. Bir gol gelirse ikincisi de gelecek orada ama işte o ilk gol acaba ne zaman gelecek? Sevilla Atletico Madrid KG var dedim. Levante Betis. Yani burada bir Betis galibiyeti beklerim ben. Bilgisayara bakmam bile. Bu arada bilgisayar Levante Atletico Madrid maçını 1-1 demiş. Onu söyleyeyim 1-1 demiş. Betis maçına... Bilgisayar deplasmanda evet Betis galibiyeti bekliyor ki ben de Betis galibiyeti bekliyorum. Eksiklere bakalım. Betis'te Antony ve Riquelme'nin oynayabileceği açıklanmış. Güzel. Antony ve Riquelme'nin ikisinin de oynayabileceği açıklanmış. Burada tabii benim için önemli isim Antony. Betis'te harika işler yapıyor. Levante ne yapmış? İlk iki maçında 1 puan almış. Espanyol'a 3-0 yenilmiş. Osasuna ile 0-0 berabere kalmış. Betis ise 2'de 2 yaptı. Sociedad'ı 1-0 yendi. Valencia'yı 1-0 yendi. Betis galibiyeti bence burada denenebilir. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Bakalım bilgisayarda bu maça 2-1 demiş. Güzel. Bilgisayarda bu maçı 2-1 demiş. Sociedad Espanyol'a bakalım bilgisayar ne demiş. Sociedad Espanyol.

İnanılmaz bir gol daha kaçtı. Nottingham Forest, Endoy. Menajer Glasner alkışlıyor oyuncularını. Bayağı %100'lük bir gol kaçtı. Arka direkte kafayı vurdu ama top ne kaleye gitti ne de kaleye paralel koşan Nottingham Forest'li oyuncunun dokunabileceği yavaşlıkta gitti. Tıngır mıngır out'a gitti. Bakalım ne demiş bilgisayar. Hamburg yeni çıktı diyor. Vallahi istediği kadar yeni çıksın. Emrecan ve Schlotterbeck yokmuş. Dortmund'da. Hamburg Leicester'dan Patson Daka'yı almış. Tam bir kontratak oyuncusu. 2-0 Dortmund diyor. Vallahi ben daha bile farklı olabilir diyorum. 1 ve 4.5 gol altı diyelim. Anlaşalım. Ya da 1 ve 1.5 gol üstü de olabilir. Ya 1 ve 4.5 gol altı ya da 1 ve 1.5 gol üstü tercihlerim olacak. Hadi artık bir tane bir gol görelim şu Liverpool Nottingham Forest maçında. Bu kadar pozisyon var. Soldan Kerkeş ile geliyor Liverpool. Orta yapamadı. Kerkeş faul bekliyor ama hakem devam dedi. Şimdi bir kontratak peşindeydi ama Nottingham Forest'ın kaleyi 4 şutu var. Liverpool'un hiç şutu yok. Nottingham Forest'ın 4 şutu var. Yani öyle geliyor Nottingham Forest söyleyeyim. Ama Liverpool'un da çekemediği bir pozisyonda bir şut pozisyonu var. Kaleyi şut çekemedikleri. Isak topu iyi kontrol edemedi. Etse kaleciyle karşı karşıya vuracaktı. Yani onu da atlamayalım. Şimdi yine Liverpool geliyor sağdan. Frimpong. Sağda Frimpong, solda Kerkeş. Presten dolayı geriye Van Dijk'a kadar geldiler. Bu arada mesajlar var, onları da eritelim. Bilgisayar tercihi dediniz, yapay zeka mı? Tabii ki yapay zeka, bilgisayar başka ne olacak? Nottingham Forest golüne o kadar çok inanıyorsun ki ben o zaman şöyle bir kupon aldım diyor. Bakayım. Göremiyorum. Çok bulanık gözüküyor. Karşılaşmanın özel Nottingham Forest bir gol atar. Nottingham Forest bir gol atarı görüyorum ama bir şey daha var yanında, göremiyorum. Umarım olur. Yani Nottingham'ın golü bence gelecek. Zaten KG var önerdim, o ayrı da. Yanındakini görmedim. Şimdi Liverpool soldan geliyor. Yavaş yavaş biz de programın, bizim bölümümüzün sonuna geliyoruz. Çünkü Cem ve Barış orada bekliyorlar. Ben vermezsem belki onlar güzel gol haberlerini verirler. Yani bu kadar çok golün kaçtığı bir maç 2.5 gol altı olur artık diyor. Bol şans dilemiş. Evet, yani şu 20 dakika için bile acayip pozisyonların olduğu bir karşılaşmaydı. Çok güzel. Ya bence gol olacak ama yeter ki o goller ilk yarı gelsin. Daha var, hiç ümidinizi kesmeyin. Dakika 22. Bir 22 dakika daha var. Ne pozisyonlar kaçtı. Bu maçın açılması için bir gol lazım. Maçın açılması için tek bir gol lazım. Ama haklısınız ya. Bu kadar golün kaçtığı bir ilk yarı 2.5 gol altı olursa şaşırmam diyor dinleyicimiz. Umarım olmaz. Umarım olmaz. Yine Nottingham Forest geliyor. Bakalım. Göbekten geliyorlar. Sağ kanada indirdiler. Bir orta denemesi ama savunmaya çarpan top taça gitti. Şey dermişim. Tehlikeli yerden taç atışı kullanacak. Ay, kendim güldüm. Kendim söyledim, kendim ettim. Evet, taç atışı geldi çok tehlikeli bir yerden ama bir taç atışı daha oldu. Artık bitirmek üzereyiz. Bir gol atar, 4 korner kullanır Nottingham Forest. Az daha az önceki korner geliyordu, gelmedi. Çok korner direğine çok yakın bir yerden taç atışı kullanacak. Yine bir taç atışı geldi.

0: geldi. Arka direk. Şut, fakat o kadar kalabalık ki. Şu pozisyon bittiği an Van Aylansür'ün sonuna geldik ama kalecisine kadar döndü. Baskıdan dolayı Nottingham Forest kalecisine kadar döndü. Şimdi kalecinin uzun bir topu. Igor Jesus offside değilse eğer karşı karşıya ve gol. Offside değilse gol. Evet, offside bayrağı kalkmadı. Endoy'un golü inanılmaz, müthiş bir gol. Kalecisine kadar geri geldiler. Fakat offside tuzağına yakalanmadı. Igor Jesus, kaleci o kadar uzun oynadı ki bir anda Igor Jesus karşı karşıya kaldı Alisson'la. Bakalım offside var mı? Evet, şu oyuncu ise offside. Of, bir daha bakmam lazım. Igor Jesus sağ Endoy. Endoy offside'de değil ama Igor Jesus offside mi onu göremedim. Igor Jesus offside mi onu göremedim. Çünkü kalecinin topa vurduğu anda çarşı pazar birbirine girmiş durumda. Herkes koşuyordu. Nottingham'ın golü geldi mi? Offside'a bakılacak. Evet. Gol verildi, offside yok. Gol verildi, offside yok. Nottingham Forest Liverpool karşısında deplasmanda 1-0 öne geçti. Endoy'un attığı golle, Darısı ikinci gole, Barış ve Cem, umarım sizler kalan 20 dakikada bu maçta bir gol haberi daha verirsiniz. Bizim de ilk yarı 1.5 gol üstü tahminimiz gelir. Benden şimdilik bu kadar. Ama İddia Kuşağı Radyospor'da devam ediyor. Sakın bir yere ayrılmayın.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla
2: reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor. Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
5: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
4: Şampiyonla son düzlükte.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Reklam.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor.

0: Bilyoner'in sunduğu hafta sonu bülteninden, Radyo Spor'dan herkese merhabalar. Gence Boron'dan mikrofonu devraldık. Ben Cem Altıparmak, Barış Dinçarslan'la birlikte 2 saat boyunca mikrofonların başında olacağız. Tüm Radyo Spor dinleyicilerine de keyifli, şanslı bir gün diliyorum. İddia anlamında geçen hafta güzel günler başladı demiştik. İlk haftalar tabii zordur Bayis anlamında ama biz fena başlamadık. Şimdi hemen hızlıca bir at yarışına gidelim.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin ilk
2: adresi Milyoner. Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: 5 numaralı Kızıl Kule var son sırada da 1 numaralı 7 numaralı Güzel Defne. Yarışın lideri 9 numaralı Kızıl Arya Park 1.5 boy. 10 numaralı Madame Daisy ikincilikte içeride. 6 numaralı Çirkin ve Güzel. Onun bir boy kadar gerisinde 1 numaralı Abat Bey. Daha sonra 2 boy kadar geride 2 numaralı Doğan'ın Aslanı var. 1 boy kadar geride 7 numaralı Güzel Defne dışında da 5 numaralı Kızıl Kule sırasıyla son 8 yüze girildi yarışta. 9 numaralı Kızıl Arya yarım boy farklı lider, 10 numaralı Madame Daisy peşinde. 2.5 boy kadar geride 6 numaralı Çirkin ve Güzel. Dışında 1 numaralı Abat Bey, bariyer dibinde 2 numaralı Doğan'ın Aslanı. Ortada 7 numaralı Güzel Defne, en dışta Kızıl Kule. Safkanlar düzlüğe çıkıyor. 9 numaralı Kızıl Arya düzlüğe de lider çıktı. Ortadan 10 numaralı Madame Daisy'nin, geriden 1 numaralı Abat Bey'in, içeriden Çirkin ve Güzel'in atakları var. Son 400 metreye de 9 numaralı Kızıl Arya lider geldi. Bariyer dibine doğru geldi 10 numaralı Madame Daisy. Geriden 2 numaralı Doğan'ın Aslanı'nın da ataklarıyla son 200'e girilmek üzere. 9 numaralı Kızıl Arya 1.5 boy farklı önde. 10 numaralı Madame Daisy'nin atakları sürüyor. Geride Doğan'ın Aslanı da var. Son 100 metre Kızıl Arya'nın liderliği devam ediyor. Madame Daisy'nin de atakları sürüyor ama Kızıl Arya 2 boy yapıyor farkı, kazanıyor koşuyu. 10 numaralı Madame Daisy ikinci, 2 numaralı Doğan'ın Aslanı üçüncü, 7 numaralı Güzel Defne dördüncü, 1 numaralı Abat Bey beşinci oldu. Beyaz bayrak aynı yaptı, 9 numaralı Kızıl Arya Fatih Sultan Mehmet Sansar'la kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

0: Evet, bir kez daha merhaba diyelim Radyo Spor dinleyicilerine. Ben Cem Altıparmak, Barış Dinçarslan'la birlikte 2 saat boyunca mikrofonlarda olacağız. Bugün yine dersimizi çalıştık. Nokta atışı, tahminlerimiz, önerilerimiz olacak. Tabii Almanya Bundesliga'nın da katılımıyla büyük liglerimizde eksik kalmadı. Başta Süper Lig olmak üzere İspanya, İtalya, Almanya'da bütün maçları konuşacağız. Sizlerin de mesajlarını, katılımını bekliyoruz. 538 052 14 87 Radyo Spor WhatsApp iletişim numaramız 538 052 14 87. Şu sıralarda da İngiltere Premier Lig'de Liverpool Nottingham Forest maçında Nottingham'ın 1-0'lık üstünlüğü vardı ama dakika 32'de Florian Wirtz attı. Liverpool beraberliği sağladı. Fenerbahçe'nin de tabii 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılan Fenerbahçe'nin rakiplerinden biri. O yüzden farklı bir gözle de izleyeceğiz. Liverpool'u sezona ilk hafta çok iyi başlamamışlardı. Bu maçta da şu ana kadar çok olumlu bir görüntüleri yok. Evet, Barış Dinçarslan'a da merhaba diyelim.
1: Merhabalar. Fikstürü de belli oldu.
0: Oldu.
1: Takımlarımızın.

0: Cem onun için birazdan sizlere söylesin sıcağı sıcağına takımlarımızın hangi takımla ne zaman oynayacağını aktaracağız. Sonrasında da iddiayı konuşmaya başlayacağız Bilyoner'in sponsorluğunda. Bu arada dakikada 34 inceleme var Liverpool'un golüne. İnceleme sonrasında offside kararı verildi. Gol iptal edildi. Florian Wirtz'in golü iptal edildi. Net bir offside. Evet, çizgi çekmişler. Net bir offside gözüküyor. Nottingham'ın deplasmanda 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Dakikalar 34'ü gösterirken ki Fenerbahçe'nin kurasını ben gayet de iyi buldum. Şu Liverpool'u çektiler. Harika birinci torbadan. Atletico Madrid çektiler. Harika. Yani gelmesini isteyemeyeceğimiz birinci torbadan takımlar vardı. 3-4 tane takım vardı yani kesinlikle gelmesin diyeceğimiz. Onları Fenerbahçe çekmedi. İkisini Galatasaray. Ya en istenmeyecek takımları Galatasaray çekti. Barcelona'yı çekti. Paris Saint-Germain'i çekti. Ya Paris Saint-Germain için söyleyecek zaten bir şey yok. Son 2 yılın şampiyonu. Barcelona da bence bu sezonun favorisi. Çünkü muazzam bir kadro kurdular. Müthiş transferler yaptılar. Oyunları da zaten çok güçlüydü. Kadro kalitesinde arttırdılar. Galatasaray çok kötü bu anlamda kura çekmiş oldu. Cem belli mi?
1: Belli.
0: Önümüzde açık mı?
1: Verelim Galatasaray tamam. Ve Fenerbahçe'nin fikstürünü. Galatasaray 9 Eylül çarşamba ilk maçını Sporting deplasmanına gidiyor. Portekiz'e Sporting Lisbon Galatasaray. 13 Ekim salı iç sahada Barcelona'yı konuk edecek. 21 Ekim çarşamba Lille deplasmanına gidecek Galatasaray. 3 Kasım salı Stuttgart'ı. 24 Kasım salıda Aston Villa'yı peş peşe 2 iç saha maçı oynayacak Galatasaray. Sonrasında Yunanistan'a 8 Aralık'ta AYK'ya gidiyor. 19 Ocak salı günü Feyenoord konuk ediyor ve son maçı 27 Ocak çarşamba Paris'e, Paris Saint Germain deplasmanına gidiyor. Yani bu bir avantaj olabilir. Paris Saint Germain eğer oraya kadar ilk 8'deki yerini garantilerse bir ihtimal rotasyon yapabilir. Fenerbahçe'ye bakarsak ilk maçı, şimdi Fenerbahçe ilk 4 maçın 3'ü iç sahada 10 Eylül Perşembe. İlk hafta tabi sadece Şampiyonlar Ligi maçları olduğu için alışık olmadığımız şekilde Perşembe'ye de Şampiyonlar Ligi maçları sarkıtılmış. Fenerbahçe'de Roma'yı konuk edecek 10 Eylül Perşembe. 14 Ekim Çarşamba Aston Villa deplasmanı, 20 Ekim Salı Slavia Prag'ı, 4 Kasım Çarşamba'da Liverpool'u peş peşe 2 iç saha maçı oynayacak Fenerbahçe. 25 Kasım çarşamba Shakhtar deplasmanına gidiyor ki maç İngiltere'de Chelsea'nin sahasında oynanacak. 9 Aralık çarşamba LASK deplasmanı var. 20 Ocak çarşamba son iç saha maçında Villarreal'i konuk edecek ve en son maçı da 27 Ocak çarşamba Atletico Madrid deplasmanına gidecek. Yani burada da aslında Galatasaray için söylediğim, Atletico Madrid için de söyleyebilirim. Bir ihtimal ilk 8'de yer alırsa, garantilerse, o da belki rotasyon yapabilir.
0: Müthiş kura ama yani Shakhtar'ı falan çekmesi Fenerbahçe'nin tabii ki o torbalardan harika. Birinci torbadan Liverpool ve Atletico Madrid gibi iki tane eski günlerini çok arayan takımın gelmesi harika. Ama tabii Galatasaray için de şunu söylemek lazım. Bu kadar büyük paralar harcanıyorken tamam Paris Saint Germain Barcelona gelebilir ki Paris Saint Germain çok büyük bir avantaj oldu son maç olması. Yani PSG işini bitirmiş yedeklerle çıkıyor olabilir o karşılaşmaya. Bu kadar büyük paralar harcanıyorken Galatasaray'ın o paraların karşılığını tabii vermesi lazım ama yani Galatasaray için en büyük eleştirimiz teknik direktör anlamında orada bir güven vermediği için tabii ki bu kura çok da kolay gözükmüyor. Şimdi Liverpool Nottingham Forest maçında Nottingham'ın deplasmanında dakikada 38'i gösterirken 1-0'lık üstünlüğü var. Liverpool'un golü iptal edildi. Liverpool'dan çok güçlü bir oyunda bugün göremiyoruz. Bunun altını çizelim. Bunun dışında sizlere aktarabileceğim canlı skor var mı diye şöyle bir bakıyorum. Yok. Yani çok önemli bir canlı skor şu an itibariyle yok. Bizler iddiayı konuşmaya birazdan başlayacağız. Ama bir 10 geçe reklamımız olacak mı diye bir Vedat'a bakalım. Ondan sonra kesintisiz şekilde devam edelim. Tamam. Reklamı aradan çıkartalım. İddiaya kesintisiz şekilde başlayalım.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortamnet'ten alınır.
4: Kazancım Net, sigortamnet. Radyo Spor.
5: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
6: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
7: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastır Türkiye.
11: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
12: Umran Oto Ekspertiz.
13: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
14: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
15: Serkan!
16: Efendim abi?
15: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
16: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
15: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
17: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
18: Empara. Bankanın güzeli.
19: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
20: Radyo Spor.
21: Reklam.
22: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
23: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

0: Evet, yeniden birlikteyiz. Liverpool 0, Nottingham 1, dakikalar 40. Onun dışında İngiltere Championship'te Wolverhampton 2, Stoke 1, Derby County 0, Swansea 1, Middlesbrough West Bromwich maçında ise gol yok. Bu maçlarda dakikalar 41. Onun dışında Almanya Bundesliga'da ikinci yarılar başladı. 14 seansı ilk 2 hafta. Bu seans hep gollü geçmişti. Bugün de fena değil. Karlsruhe 2, Wolfsburg 3, High Dynamic 0, Dynamo Dresden 1, Energie Cottbus 1, Fürt 2 skorları var. Evet, şimdi başını çağırsan
1: başlayalım mı?
0: Yavaştan başlayalım. Şöyle erken saatte konuşabileceğimiz maçlarımız. Yani en erken Bundesliga'lar gibi duruyor. 16.30.
1: Onları konuşalım.
0: Oradan başlayalım. Onlardan da Süper Lig yapalım o zaman.
1: Zaten birazdan muhtemelen Bundesliga'larla ilgili bol bol soru gelecek.
0: Gelecektir ilk hafta.
1: O soruları şimdiden biz erkenden konuşarak cevaplayalım sevgili Cem. Tabii İspanya, Türkiye bunların hepsinde konuşacağız detaylı bir şekilde ama aradan Almanya Bundesliga 16.30'da 5 maç var. Bunları bir aradan çıkartalım. Yine seninle bir klasiğimiz yapalım. En güvendiğin Almanya maçından başlayarak güven sıralamasını düşürerek ilerleyelim.
0: Tamamdır. Dün Almanya Bundesliga'da sezon başladı. Son şampiyon Bayern Münih. Stuttgart karşısında yine çok dominant futbolla 5-1'likte skorla sezonu açtı. Bugün de 16.30 seansında en güvendiğim, hatta haftanın en güvendiğim maçlarından biri Mainz galibiyetini bekliyorum. Ligin yenisi Paderborn karşısında geçen sezon göreve geldikten sonra takımı düşme hattından alıp orta sıraları taşıyan, Avrupa'da, Avrupa Kupası'nda iyi işler yapan Urs Fischer yönetimindeki Mainz. Bu sezonda kadrosunu büyük ölçüde korudu. Önemli transferler de yaptı. Forveti Becker'in bonservisini aldı. Paderborn ise ligin yenisi Heidenheim'in, geçen sezon küme düşen Heidenheim'in etkili forvetiydi. Pierre Inger, belki ayakta kalan tek ismiydi. Ona imza attırdı ama onun dışında çok genç 18-19 yaşındaki futbolcuları transfer etti. Mainz'da hazırlık maçları skorla çok iyiydi. Kupada kolay turladılar. Hakikaten iyi bir kadroları var. Nadia Mamiri, Tietz ve Becker gibi hücumda çok tecrübeli isimler var ki bunlar kupada maçında da gollerini attılar. Ben Mainz'ın ligin yenisi Paderborn karşısında kazanarak sezona başlayacağını düşünüyorum. Dediğim gibi haftanın en güvendiğim seçimlerinden biri. Onun dışında ikinci maç olarak 16-30 seansında Köln-Hoffenheim maçı var. Hoffenheim iyi bir sezonu geride bıraktı. Son haftaya kadar ilk 4 mücadelesi verdi. Şampiyonlar Ligi biletini kovaladı. Kıl payı kaçırdı. Christian Ilzer yine takım başında. Genç oyuncuları transfer ettiler ki hepsi gelecek vadeden isimler. Banzoma Toure'yi 60 milyon sattılar. Orta sahanın önemli ismi Promel ayrıldı ama dediğim gibi yerleri çok genç ve umut vadeden kaliteli isimlerle doldu. Kramaric, Lemper'le ve Aslani hücum hattında şimdilik kordular ama Lemper'le bu maçta forma giyemeyecek ceza sebebiyle. Köln ise düşme korkusunu hissettiği bir sezonun ardından genç hocası da devam ediyor Rene Wagner ile. Transferin gözdesi Said Elmalay'ı tutmayı başardılar. Ligi iyi bilen tecrübeli Şikiri takıma geri döndü. Savunmaya takviyeler yaptılar. Ama hem hazırlık maçlarında çok iyi gözükmedi hem de kupada 3. lig ekibini elerken bile çok zorlandı Köln. O maçta forma giyen yeni stoperleri Simpson, Pussy ve Lakoşvili ikilisini çok güven vermediler kupadaki o 3. ekibine karşı. Ben Hoffenheim'in hücum silahlarına güveniyorum, kaliteli kadrosuna güveniyorum. Kazanabilirlerdi ama deplasman 1.5 seçimini çok daha garanti görüyorum. Hoffenheim'den minimum 2 gol bekliyorum. Elversberg, Bayer Leverkusen maçı var. Elversberg tabii 2021-22 sezonunda 4. takımıydı. Peş peşe ligleri atladı ve tarihinde ilk kez Bundesliga'da mücadele edecek Elversberg. Büyük takımlardan, Leverkusen'den, Dortmund'dan, Bayern Münih'ten, umut vadeden genç oyuncuları kadroya kattılar. Hazırlık maçlarında golcü bir takım kimliği sergiledi. Kupada Duisburg'u 3-1 yendi. Leverkusen'de ise yeni hoca Toulouse'da parlayan İspanyol Carlos Martinez oldu. Grimaldo çok önemli bir isimdi, ayrıldı. Ama ya sol kanada Afonso Moreira, Grimaldo'nun yerine Miguel Gutierrez'e, stopere de Facundo Medina'yı çok yüksek bonservis bedelleriyle transfer ettiler. İspanyol hocanın yoğun ve pozitif futbol anlayışına uygun, genç ve enerjik bir takım yaratıldı Leverkusen'de. Ama bu genç oyuncuların oyun içindeki o 90 dakika içindeki istikrarında kırılmaları bence çok fazla görebiliriz sezon içinde. O yüzden yani Leverkusen bu maçta favori olsa da biraz izlemek lazım. Ben ligin yenisi Elversberg'in evindeki ilk maçta, Bundesliga tarihindeki ilk maçta istekli olacağını ve gol atacağını düşünüyorum. O yüzden önceliği gollere verdim. 2.5 üstü ve KG var seçimini bu maçta birlikte değerlendirebiliriz. Leipzig, Mönchengladbach'ı konuk edecek. Leipzig geçen sezon ligi 3. bitirse de büyük maçlardaki performansı zayıftı. Yani Avrupa'da olmadıkları bir sezonda ligde daha dominant bir oyun sergileyebilirlerdi. Yönetim de Ole Werner'in görevine son verdi. Yeni hoca da Martin Demichelis oldu. Arjantinli Bayern Münih altyapısında takımları çalıştırarak başlamıştı. Bayern Münih'te de forma giymiş. O zaman Almanya'yı bilen bir isim. Tabii Diomande'yi 125 milyon euroya Real Madrid'e yolladılar. Yerine de eski golcüleri Nkunku geldi. Burnley'den stoper Esteve, Gladbach'tan orta saha kaptanları Reitz'i, bugünkü rakipleri Gladbach'tan önemli takviyeler yaptılar. Gladbach ise geçen sezon korkulu rüya görmüştü. Düşme korkusunu hissetmişti. Reitz ayrıldı dedim. Onun dışında stoper Elvedi ve forvet Tabakovic, 3 tane çok önemli ilk 11 oyuncusu Gladbach'tan ayrıldı. Geçen sezon tamamını sakat geçiren Tim Klandins, çok önemli bir isim. Almanya Birliği takımına kadar yükselmişti ama çok ciddi bir sakatlık geçirdi. Bütün sezon forma giymedi. Bu maçta kadroda olacak. 11'de de başlama ihtimali var ama nasıl dönecek bu uzun sakatlıktan? Soru işareti. Savunmaya da Itakura, eski oyuncusunu Ajax'a yollamıştı. Bir sezon orada kaldı. Geri geldi. Gladbach yeniden onu transfer etti. Gladbach'ın hazırlık maçları performans iyi olsa bile ben Leipzig'in yeni hocasıyla ilk iç saha maçını kazanacağını düşünüyorum. Oranı arttırmak için de birin yanında 1.5 üstü ekleyebiliriz. 16.30'da son maçımız Union Berlin ile Frankfurt arasında. İki takım da kötü sezonun ardından köklü değişim ektiler. Hem kadroda hem hoca anlamında. Union Berlin'de yeni hoca İsviçre'de şampiyon olan, Thun'u şampiyon yapan Mauro Lustrinelli oldu. İdeal stoper ikilisi ayrıldı. Doğaki ve Leite gittiler. Onların yerine Frederik ve Dan de Bosch geldi. Orta sahaya Abisher'i aldılar. Forvet'e Laht transfer edildi. Zayıf da rakiplerle oynamasına rağmen Union Berlin hazırlık maçlarında 8 hazırlık maçının sadece birini kazanabildi. Kupada alt lig takımı Braunschweig 4-2 yendi ama alt lig ekibinden 2 gol yedi. Sadece %37 topla oynadı o maçta Union Berlin. Kısacası yani çok iyi gözükmediler. Frankfurt ise Adi Hütter'i 2018 ile 2021 yılları arasında takımı çalıştırmış. Avrupa'da hem Avrupa'da hem ligde çok iyi işler yapmıştı o dönemde Frankfurt. Nathan Brown, Christiansen ve Şikiri ayrıldı. Yerlerine transfer yapıldı da 5 tane, 5-6'dan çok yetenekli, işte başta 17-2 olmak üzere genç isimleri kadroya kattılar. Dün de kaleye Freiburg'dan Ataboğlu'yu transfer edip oradaki sorunu da çözdüler. Adi Hütter pozitif futbol oynatır. Union Berlin'in kadrosu bence geçen sezondan daha iyiye gitmedi. Hazırlık dönemindeki savunma sıkıntılarını düşünürsek ben Frankfurt'un kazanabileceğini düşünüyorum. Güzel orandan Frankfurt galibiyeti değerlendirilebilir. Akşam maçı son maçta Borussia Dortmund ile Hamburg arasında olacak. Dortmund'un Süper Kupa maçını izledik. Yani bir resmi maçta ne zaman izleme imkanı bulduk. Rakip de Bayern Münih'ti, sertti. Yani o maçta Dortmund mağlubiyet hak etti ama zaman zaman da iyi sinyaller verdi. Bütün yeni transferlerini izledik. Özellikle yeni transfer 18 yaşındaki Karetsats Genk'ten geldi. Dikkat çekti. Diğer eklemeler bir başka Yunan Konstantinalis, PSV'den gelen Verman ve Salzburg'dan gelen stoper Gadou da o maçlarda Bayern Münih'e karşı iyi performans sergilediler. Hepsi çok genç oyuncular. Hamburg ise Bundesliga'ya döndüğü ilk sezonda son haftalarda rahatlamıştı. Rahat şekilde ligde kaldı. Fabio Vieira çok önemli bir isim. Ayrıldı. Yeniden getirmeye çalışıyorlar. Kiralıktı. Sol açık Balde yine bir önemli isim ayrıldı. 6 yeni oyuncu geldi. Ben genç hoca Polzin ile yine savaşan bir takım, savaşan bir Hamburg izleyeceğimizi düşünüyorum ama hazırlık döneminde savunma anlamında sorunlu gözüktüler. Geçen sezon 2 maçta da Dortmund'u çok zorlamışlardı. Hamburg'un sahasındaki maç beraber bitmiş. Dortmund'un sahasındaki maç ise 2-0 öne geçmişti Hamburg ama 3-2 mağlup olmuştu. Ben bu sefer Hamburg'la bu kadar erken oynamasının Dortmund'un bir avantaj olarak görüyorum. Hata yapacağını düşünmüyorum Dortmund'un. Oranını yükseltmek için ilk yarıdan Dortmund galibiyeti değerlendirilebilir. Yani Almanya'da bugün tahminlerini bir kez daha hatırlatacak olursam Elversberg, Bayer Leverkusen maçında 2.5 üstü ve KG var. Köln, Hoffenheim maçında Hoffenheim deplasman takıma 1.5 üstü. Mainz, Paderborn maçında Mainz galibiyeti. Bu seansın en güvendiğim seçimi. Leipzig, Mönchengladbach maçında 1 ve 1.5 üstü. Union Berlin, Frankfurt maçında Frankfurt galibiyeti. Dortmund, Hamburg mücadelesinde de Dortmund'un ilk yarıdan galibiyeti değerlendirilebilir.
1: Liverpool Nottingham Forest maçında ilk yarı sona erdi. Konuk ekip soyunma odasına 1-0 önde gitti. Endo'nun golüyle bakalım Liverpool neler yapacak. Kulübesinde tabii iyi oyuncular da var. Ama netice itibariyle bu maçı çevirebilecek yıldız statüsünde çok fazla oyuncusunun da olmadığını görüyoruz. Yani Liverpool 11'in yedeklerini söyleyeyim mesela. Endo, Taimiskas, Mamardashvili, Araujo, Gravenberch, Enyoni, McConnell, Kumas ve Ngumoha. Yani bunların tabii ki bunlar önemli oyuncular ama maç çevirebilecek kalitede oyuncular değiller bunlar.
0: Değiller. Şimdi Barcola'nın ismi geçiyor. 125 milyon euroya anlaştığı söyleniyor Liverpool'un. Tabii o gelirse Gakpo'nun ayrılabileceği konuşuluyor. Yani kadroyu biraz değiştirmeye çalışıyorlar ama yani bence kalite anlamında ileriye gittikleri söylenemez. Özellikle yani Virs'e çok para verdiler. Isak'a çok para verdi. Ekitike yani Almanya Bundesliga'da bir sezon çok parlayan Ekitike ile Virs'e 200 milyona yakın para verdiler ama bence o paranın karşılığı bir oyun katkısını alamıyorlar.
1: Boşa kurşun attılar. Evet. Birçok oyuncuyu da son transferlerde boşa kurşun attılar. Iraola bunu oyunla düzeltmeye çalışacak. Yani kadro kalitesinden ziyade oyunla düzeltmeye çalışacak. Yani tabii ki bugün eksikleri de var. Sakatları da çok fazla ama ilerleyen dönemde zaten transferde bir şey kalmadı şurada. 1 Eylül'de transfer kapanıyor Avrupa'da. Şöyle 3 günleri var. O 3 günde ne yapabilirlerse bu kadroyu düzeltmek için yapacaklar. Yani ilk ellerin de tabii ilk haftalarda da hep söylüyoruz. İlk ellerin günahı olmaz. Buralarda takımlar rehavetli olabiliyor. Kadro henüz oturmamış olabiliyor. Oyun oturmamış olabiliyor. Buralarda puan kayıpları gelebilir haliyle.
0: Ben açıkçası İngiliz takımlarıyla Fenerbahçe'nin yani Aston Villa ile gerçi Galatasaray dönecek. Biraz daha erken oynamalarını bir avantaj olarak görüyorum. Çünkü Aston Villa da kadroyu baştan aşağı değiştirdi bu sene. Çok önemli oyuncularını gönderdi. Liverpool'da işte görüyoruz hiç hazır değil. Şimdi önümüzdeki hafta içi Şampiyonlar Ligi başlıyor. İlk maçta oynanacak ama sonra bir ay maç yok. Yani o süreçte takımların biraz daha oturması için, kadroların oturması için, oyunların oturması için zaman olacaktır. Yani ilk hafta Galatasaray'da Fenerbahçe, işte Aston Villa, Liverpool'lardan biriyle oynasaydı bence daha büyük bir avantaj olurdu. Yani Aston Villa'da da baktığımız zaman, sabah böyle bir not almıştım. Morgan Rodgers, Konsa, Tielemans, Digne, Sancho, Douglas Luiz, Emiliano Martinez ki kalecisi yıllardır bildiğimiz ve Oli Watkins. Yani çok önemli oyuncular ayrıldı. Yerlerine tabii iyi transferler de yapıyorlar ama oyunun oturması zaman alacaktır. O yüzden böyle erken karşılaşmak Aston Villa iki temsilcimiz için de iyi olacaktı. Yani Fenerbahçe 14 Ekim'de oynuyor. Bir sonraki ikinci maçı Aston Villa ile Galatasaray 24 Kasım'da. Biraz daha uzak bir tarih. Bakalım ben Aston Villa'nın işte böyle yakalamışken bir fırsat olarak görüyorum takımlarımız için.
1: Evet, dinleyicilerimiz en güvendiğimiz maçları istiyorlar. Ayrı ayrı benden de senden de. İstersen bu hafta en güvendiğin 3 maçı bir kupon yap sevgili Cem.
0: 3 maç tamam.
1: Ben de yapayım. Dinleyicilerimizin bu talebine bu şekilde karşılık vermiş olalım. Sonrasında günün maçlarını konuşmaya da devam edelim. Yani benim bu haftadan banko kuponları için önereceğim 3 maç ne olur? Bir kere ben Real Sociedad'a Espanyol karşısında güveniyorum. Real Sociedad detaylı konuşacağız. 5 aydır maç kazanamıyor. Tabii burada bir kral kupası aldı ama 90 dakikası 2-2 bitmişti o karşılaşmanın. 5 aydır maç kazanamayan bir takım olarak Real Sociedad'ın ben bugün artık o şanssızlığı kıracağını ve kazanacağını düşünüyorum. Süper Lig'e bakarsak Ahmet Trabzon maçının tempolu, keyifli, gollü geçeceğini düşünüyorum. İki takım da gol atar tahminim var bu maçta. Başakşehir'in de Kasımpaşa karşısında kazanacağını düşünüyorum. Benim tahminlerim bunlar. 3 maçlık kuponum bunlar. Yani Başakşehir kazanır, Real Sociedad kazanır. Ahmet Trabzon maçında KG var, yazılır. Trabzonspor'da Ferencvaros elenmesinden sonra Fatih Tekke istifa etti ama yönetim bunu kabul etmedi. Ama söylediğimiz bir şey var tabii ki. Salah'ın üzerine bu kadar takım yapılmaz. Biraz takıma uydurmak lazım. Orada kabul edilmeyen istifa, hani sadece Salah'a odaklı bir takım olmaya Trabzonspor devam ederse birkaç hafta içerisinde zaten kendiliğinden olacaktır diye düşünüyorum. Geçen hafta öyle bir tweet atmıştım. Takımı Salah'a uyduruyor, Salah'ı takıma uyduracağına 7-8 haftaya gönderilebilir yazmıştım. Ertesi 2 yani 3 gün sonra Fatih Tekin'in istifası geldi Ferenc Varoş maçından sonra. Ben geçen haftada oynadığı oyunu hiç beğenmedim. Başakşehir maçındaki Trabzonspor oyununu hiç beğenmedim. Ahmet karşısında da benzer bir oyun ortaya koyulabilir. O yüzden taraf bahislerine dikkatli olmak lazım. Evet Cem, senin de en güvendiğin 3 karşılaşmayı bu hafta için alalım. Sonrasında bir İspanya-Türkiye yapalım.
0: Evet, bugünden Mainz Paderborn, az önce konuştuğumuz maçlardan biri. Mainz galibiyet oranı yani bir hali düşmüş. Mainz'a güveniyorum. Yarından 2 maçım var. Yine Almanya'dan Freiburg'un sezonu erken açan, kadrosunu koruyan ve hatta daha kaliteli hale gelen Freiburg'un 5 ideal 11 oyuncusunu gönderen Werder Bremen karşısına kazanacağını düşünüyorum. Bir diğer maçımız ise Utre, PSV Eindhoven'un mücadelesi. Burada da PSV galibiyetine güvenim çok yüksek ama oranı arttırmak için, yani direkt 2'nin de oranı fena değil, 1.45 civarı ama 2.5 üstünü ekleyip 2 ve 2.5 üstünü oranı daha iyi orandan yakalayabiliriz. Utrecht'te savunma çok kötü. PSV'nin de sıkıntıları var. Gol yemeyi sürdürüyorlar ama bu lig için yani hücum hattı muazzam. Utrecht'in böyle dağınık savunması karşısında ben en az 3-4 gollü bir galibiyet alabileceklerini düşünüyorum. Yani Mainz 1, Utrecht PSV 2 ve 2.5 üstü, Freiburg Werder Bremen maç sonu 1 benim de önerim.
1: Sevgili Erdem yazmış. Almanya ligini takip eden biri olarak Cem Bey, Beşiktaş'ın Leverkusen ve Hoffenheim karşısında şansını nasıl değerlendiriyor diye sormuş.
0: Yani ikisi de iyi takım ama Beşiktaş ikisini de yenerse benim için şaşırtıcı olmaz. Yani Almanya Bundesliga'da futbol birazcık daha böyle açık ve keyifli oynanıyor. Vincenzo Italiano ile Beşiktaş da hakikaten güzel bir hava yakaladı. Ama tabii çok önemli yıldızları var iki takımında. Leverkusen çok genç bir takım. Şimdi yeni İspanyol hocasıyla nasıl bir oyun oynayacaklarını daha görmedim. Yani benim için de ilk defa birkaç maç izledikten sonra bu soru sorulsa daha net konuşabilirdim ama Hoffenheim daha net bir takım. Yani geçen sezon Christian Ilzer ile hakikaten çok iyi sezon geçirdiler. İç sahada özellikle muazzam tempo yapıyorlar. Yani iki maç da kolay değil. Bence iki maçı da Beşiktaş'ın çok keyifli ve gollü geçer. Hem Hoffenheim'e karşı. Yani iddia anlamında bence iki maçta gollere yönelmek çok mantıklı. Ama dediğim gibi kaybederse şaşırmam. İki takım da yenerse benim için açıkçası çok tesadüf olmaz.
1: Yani Avrupa Ligi şöyle oluyor. Ben tabii Beşiktaş'ın önem vereceğini düşünüyorum ama hani maçların öncesindeki takımın durumu da belli olmuyor. Yani orada rotasyona gider mi? Hangi maça daha çok konsantre olur? Geçen sene mesela birçok takım, Avrupa'daki birçok takımda bazı maçlarda mesela şöyle yapıyor. Önemli bir rakibe gidiyor. Diyor ki hafta sonundaki maçım daha önemli. Bu maç çok zor. Buradan 3 puan almasam da olur deyip ciddi bir rotasyonla da oraya gidebiliyordu mesela. O deplasmanda gidebiliyordu. Bunlar tabii ki o anda değerlendirilecek şeyler. Yani Galatasaray'ın mesela çok işte büyük takımlara karşı çok iyi oynadığı maçlar var Avrupa'da ama çok kötü oynadığı maçlar da var. Bunlar o dönemin şartlarında o esnada değerlendirilecek şeyler. Şimdi Beşiktaş'ta atıyorum 2 tane çok önemli eksik olur. 3 tane çok önemli eksik olur. O zaman başka şekilde
0: doğru
1: değerlendirilir. Şimdi mesela Paris Saint Germain son 2 yılın şampiyonu Şampiyonlar Ligi'nde. Normalde Galatasaray'la oyunu kıyaslanamayacak bir takım. Ben Okan Buruk'un oynattığı futbolu organizasyon anlamında hiç beğenmiyorum. Paris Saint Germain çok rahat yener Galatasaray'ı normal şartlarda. Ama mesela son maç Paris Saint Germain ilk 8'i garantilemiştir. Ve yedeklerle çıkar. O zaman bambaşka bir senaryo konuşulur. O zamanın şartlarını değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Enerji Kotbus, Heidenheim maçlarını sormuş muyduk? Konuşmuş muyduk? Dinleyicimiz sormuş.
0: Kotbus. Almanya 2. ligi. Oynanan maçlar. Skorlarını verelim. Orada dinleyicimiz doğru. Heidenheim maçında gol bekliyordu ki geldi. 10 kişi 1-0'dı maç. Şu anda Dresden 10 kişiyle gol attı ve 2-1 öne geçti Heidenheim deplasmanında. Diğer skorları da vereceğim ama at yarışına gidelim.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Kasırgası daha sonra içeride 6 numaralı Beray Sultan, dışında 5 numaralı Fervandır, 3 boy geride 10 numaralı Pensir. 2 boy farklı yarış lideri 4 numaralı İsin'in kızı, ikincilikte 8 numaralı Keşanlı, 4 boy kadar geride 3 numaralı Asil Mirvar, bariyer dibinde 7 numaralı Hop Dedik dışlarına gelmeye çalışıyor 11 numaralı Kasırga Bey, içeride 2 numaralı Deniz Kasırgası, dışta 5 numaralı Fermander, en içte 6 numaralı Beray Sultan, ortada da 10 numaralı Pensir sırasıyla son 600'e girilmek üzere. 4 numaralı Esin'in kızı 3 boy farkla son 600'ü önde geliyor. 8 numaralı Keşanlı ikincilikte. 1,5 boy kadar geride 7 numaralı Hop dedik. Dışarıda 3 numaralı Asil Mir. Onun dışında Kasırga Bey sırasıyla atlar düzlüğe çıktı. 4 numaralı Esin'in kızı düzlüğe de lider gelmeyi başardı. Ortadan gelen Keşanlı arayı azaltıp şimdi Esin'in kızından liderliği almayı başardı. Geriden 2 numaralı Deniz Kasırgası ve Hop dediğin atakları var. Dışta da Kasırga Bey. Son 200'e doğru Keşanlı önde, içeriden 2 numaralı Deniz Kasırgası, dışarıdan Hop dedik geliyorlar. Son 200'e gerildiğinde Deniz Kasırgası geldi. Keşanlı yakaladı dışarıdan da bu kez. Hop dedik atak yapıyor son 100 metre. Deniz Kasırgası önde, Keşanlı ve Hop dedik gelmeye çalışıyor. Deniz Kasırgası kazanıyor. 7 numaralı Hop dedik ikinci, 8 numaralı Keşanlı üçüncü, 11 numaralı Kasırga Bey dördüncü, 6 numaralı Beray Sultan da beşinci oldu. 2 numaralı Deniz Kasırgası Ayhan Kurşun'la kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
5: Reklam.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Radyo Spor.
8: Serkan.
9: Efendim abi.
8: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: Empara. Empara, bankanın güzeli.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Okula dönüş.

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
3: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
4: Reklam. Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: Evet, yeniden birlikteyiz. Liverpool Nottingham maçında ikinci yarıda başladı. Nottingham'ın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Skora değişiklik olursa bilgisini veririm. Almanya 2. Bundesliga'da ise 14 şansı yine gol yağmuru. Karlsruhe 2, Wolfsburg 3, Heidenheim Dresden maçı 2-2, Enerji Cottbus 2, Fürth 3. Dakikalar 79. Championship'leri skorları vereyim. Dakikalar 50. Wolverhampton 2, Stoke 1, Derby 0, Swansea 2, Middlesbrough 1, West Bromwich Albion 0. Skorlar bu şekilde. Şimdi
1: Liverpool çok kötü başladı ikinci yarıya. Böyle giderse ikinci golü yerler. Tabii ki savunmayı önde kuruyorlar. Çizgi çok önde, orta sahaya yakın. Ama dönen topları alamıyorlar ve Nottingham'da hızlı çıkıyor. Yani 3 2 dakika oldu ikinci yarı başladı. 2 defa çıktı Nottingham. Son pasları atamadılar. Son pasları atsalar başka bir senaryo yazılacaktı. Ama Liverpool'un yani İraola tabii ki bir oyun inşa etmeye çalışıyor. Ama bunun sancılarını biz göreceğiz. Bunu bahis anlamında söylüyorum. Bahis anlamında Liverpool'a bu aralar dikkat etmek lazım.
0: Evet, o zaman Süper Lig yapalım. 19 seansına gidelim. Konyaspor, Kocaeli maçıyla Süper Lig'e geçişimizi yapalım. Ondan sonra 21.30'da iki maçımız olacak. Konya için sezon iyi başlamadı. Yani kadro anlamında çok güçlenmediklerini zaten söylemiştik. Rize ve Fenerbahçe'yi kaybettiler. Kocaeli ise geçen sezon olduğu gibi yine iç sahada etkili olacak gibi duruyor. Yani bu maç biraz zor maç gibi duruyor bahis anlamında. Sen ne dersin?
1: Zor. Zor olduğu için bir alternatif seçim önereceğim ben. 2-3 gol değerlendirmesi yaptım. Konyaspor'da Mustafa Muhammed transfer edildi. Eski Galatasaraylı oyuncu Fransa Ligi'nden transfer edildi. Yani tabii santrfordan ziyade Konyaspor'un oyunculara da ihtiyacı var. Kocaelispor ise tam mali anlamda ligin en sıkıntılı takımlarından bir tanesi. Geçen sene Selçuk Hoca'nın yoğun çabalarıyla ligde kaldılar. Bu sene de hani Selçuk Hoca'nın çabalarıyla yine kalabilirler ama mali anlamda yatırım yapamayan gerçekten çok zor durumda bir takım Kocaelispor. Tabii Konyaspor için Rizespor'a yenilmişti. Sonra Fenerbahçe'ye kaybetti. Bu maç çok önemli bir hale geldi iki mağlubiyetten sonra. Ama dediğim gibi takımın hücumunu yönlendirecek oyun zekası ve dinamizmi yüksek isimlere sahip değiller. Ne yazık ki mesela bu görevi Deniz Türüç'e veriyorlar ama Deniz Türüç fiziksel anlamda Süper Lig seviyesinde bir oyuncu değil. Evet, ayağı iyidir. Oyunu tabii ki yönlendirebilir ama buna dinamizm katamaz. O yüzden Deniz Türüç doğru bir yani oyunu emanet edecek doğru bir isim değil. Şu an için mecburen ona emanet etmiş durumdalar. Fenerbahçe tabii karşısında çok pozisyona girdiler. Ederson geldiğinden bu yana en iyi maçlarından birini çıkardı Konyaspor karşısında ama Kocaelispor tam tersi bir takım. Yani Fenerbahçe'nin verdiği alanları tabii ki Kocaelispor vermeyecek. Arkada topun arkasında kalabalık bir şekilde bekleyecek. Kontra kovalayacak. Yani bu oyun tabii Kocaelispor iyi futbol oynamıyor. Geçen sene de iyi futbol oynamıyordu ama hani bu takımdan bu bütçeden daha iyisini bekleyemiyorsunuz. Burada hocayı da eleştiremiyoruz. Bu takım kötü oynuyor, heyecan vermiyor, pozisyona giremiyor diye Kocaelispor için söylüyorum. Çünkü yani bu bütçeyle, bu kadroyla ancak bunu oynayarak ligde tutunabilirsiniz. Başka bir şansınız yok. İyi futbol oynamaya kalksanız yani şu Kocaelispor'u şu kadrosuyla oynayamazsınız. Bugün de ben Konyaspor deplasmanında Kocaelispor'un defansif bir futbol ortaya koyacağını düşünüyorum. Ahmet karşısında da vasat bir oyunla kazandı Kocaelispor. Ben dediğim gibi Kocaelispor tempoyu yükseltmez. Az gollü bir maç olur. TGS 2-3'ü 1.77'den değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Devam edelim mi Süper Lig'e? Ben böyle akayım gideyim mi?
0: Yani sen edebilirsin. 21.30'da Galatasaray Göztepe var.
1: Tabii Gaziantep Rize
0: Gaziantep Rize var.
1: Var.
0: İkisinden artık.
1: Gaziantep Rize'de ben 0-2 çifte şans önereceğim. Yani gerçi oranında çok düşmüş. Benim ilk maçı analiz ettiğimde 1.36 idi. 0-2 çifte şansın 1.23'e kadar düşmüş. Rize galibiyeti yazabiliriz. Belki buraya daha iyi oran alabilmek için. Yani Gaziantep'i bence zor bir sezon bekliyor. Yani transferlerini detaylı bir şekilde inceledim. Yani çoğu Süper Lig standardında oyuncular değiller. Üçüncü sınıf oyuncular. Hoca da ligi tabii çok yakından tanıyan bir hoca değil. İlk haftalardaki oyununda baktığımızda Gaziantep'in zor bir sezon Gaziantep'i bekliyor. Geçen sene kurtuldular bir şekilde ama hani bu sene işleri daha da zor olacak gibi gözüküyor. İlk iki haftada hiç umut vermedi Gaziantep. Rize Spor ise Konya'da kazandıktan sonra içeride Samsun'a kaybetti ama 2-0 yani kaybettiğinin yanında maçı 28 şutla tamamlamaları, gol pozisyonlarına girmeleri tatmin ediciydi. Rize Spor'un başlarında tecrübeli de bir teknik adam var. Kısmen de kadrolar oturmuş bir kadro. Eksikleri var kadronun ofansif anlamda ama 28 şut çekmeleri, kurdukları baskı Samsun Spor karşısında bence pozitifti. Doğru yolda olduklarının bir göstergesiydi. Ben ilk iki haftaya baktığımda Rize Spor'u bu maçta daha şanslı görüyorum. Ha, dediğim gibi çifte şans daha garanti olur ama Rize Spor kazanırsa benim adıma sürpriz olmaz. Galatasaray Göztepe maçında da yani Galatasaray'ın tabii sezon başlangıcını beğenmedim. Çorum maçını da beğenmemiştim. Erzurum galibiyetinde de 4-0'a aldanmamak gerektiğini düşünüyorum. Geçen hafta da konuşmuştuk. O skor rakibin çok fazla cesur oynamasıyla alakalıydı. Galatasaray'da tabii 4 yıl üst üste şampiyon olmuş takımın 5. yıla aynı motivasyonla, aynı tutkuyla başlaması çok kolay değil. Bunu dünyanın en büyük takımları da beceremiyorlar. Ne yapmak gerekiyor? Şimdi belli bir yerden sonra kadroyu değiştirmek gerekiyor ufak ufak. Daha böyle sahaya motive olabilecek, daha başarıya aç oyuncularla devam etmek gerekiyor. Mesela Lucas Torreira ile tamamen örnek vermek için söylüyorum. Devam etmeyip o ayarda ama o kalitede ama daha fazla sahaya başarıya konsantre olabilecek, daha başarıyı aç bir oyuncuyla devam edilebilir. Veyahut işte bunun farklı örneklerini de takım içerisinden Davinson'u sayabiliriz. Abdülkerim mesela sayabiliriz. Yani bu örnekleri çeşitlendirebiliriz. Ama Galatasaray tabii başarıya kısmen doymuş bir kadroyla yola devam ettiği için ilk haftalarda konsantre olmakta adaptasyonu birazcık zorlanabilir. Ama Göztepe karşısında ben bugün kazanır diye düşünüyorum. Gol yese bile kazanır diye düşünüyorum. Çünkü Göztepe ilk iki haftada bana geçtiğimiz seneler aratacak bir performans ortaya koyacağını gösterdi. Yapılan tabii transferler var ama transferler yani çok ucuza mal etmeye çalışıyorlar. Göztepe transferi, scouting transferleri yapıyorlar ama çok da oturmuyor transferler. Şimdi geçen sene yapılan birçok santrfor transferi yeterli gelmedi. Bu sene yine santrfor transferleri yapıldı. İşte bir Deniz katkısı alamıyorlar orta saha oyuncusundan. Bir Romulo katkısını gelen hiçbir santrfordan, herhalde Romulo'dan sonra 4-5 santrfor geldi, alamadılar. Dolayısıyla bu seneki transferleri de Göztepe'nin çok iyi gözükmüyor. Hala mesela Efkan Bekiroğlu oyuna girse de gol atılsa diye bekleniyor. Ben Galatasaray karşısında Göztepe'nin şu kadrosunun başarılı olabileceğini, puan alabileceğini düşünmüyorum. Geçen sene Galatasaray 3-1 kazanmıştı iki maçı da, hem İzmir'de hem burada. Ben yine benzer bir skorla kazanır diye düşünüyorum. Yani 1 ve 2.5 üstü yazılabilir bu karşılaşmada. 1 ve 1.5 üstü önermiştim ilk olarak. Oranı 1.45'ti. Bunun da oranı düşürülmüş. Ben şu anda hani değiştiriyorum. Biraz daha riskli seçim olsa da 1 ve 2.5 üstünü önerebilirim Galatasaray Göztepe karşılaşmasında. Galatasaray'ın dediğim gibi ilk 4 haftası, ilk 2 haftası iyi gözükmese de Göztepe daha sıkıntılı başladı bu sezona.
0: Evet, Süper Lig'i değerlendirmiş olduk. Bugün 3 maç var. Saat 19'da Konya Kocaeli, 21.30'da Galatasaray Göztepe ve Gaziantep Rize maçları oynanacak. Şöyle skorlara bakarsak, Almanya 2. Bundesliga'da goller gelmeye devam ediyor. Heidenheim 3, Dinamo Dresden 2 oldu. Dakikalar 89, Karlsruhe 2, Wolfsburg 3, Energie Cottbus 2, Fürth 4 skorları var. Şampiyonşip'te de Wolverhampton 3, Stoke 1, Derby 0, Swansea 2, Middlesbrough 1, West Bromwich 0, dakikalar 60. Liverpool Nottingham maçında ise Nottingham 1-0'lık üstünü devam ediyor ama biraz göz ucuyla maçı da izliyorum. Liverpool hakikaten kötü. Van Dijk sürekli arkadaşlarına uyarıyor, kızıyor. Durdukları yerlerle ilgili uyarılarda bulunuyor. Şu ana kadar işte kapanan rakibe karşı hiçbir çözüm üretebilmiş gibi durmuyorlar. Arada da kontratak yiyorlar.
1: Yani bence Nottingham'ın şöyle bir hatası var. Liverpool bu kadar arkayı emniyetsiz bırakıyorken ikinci golü bulabilirler aslında ama Gördüğün gibi bak santrforları çok gömülüyor kendi birinci bölgesine. Yani şu anda tamamen birinci bölgesinde bekliyor.
0: Belki Nottingham biraz fazla geride bekliyor.
1: Biraz cesur oynasa o kazanılan toplardan bir tanesiyle çıkıp ikinciyi bulacaklar ama yani şu anda Liverpool üzerine davet ediyor Nottingham Forest. Bu onlar adına tabii ki bir teknik direktör hatası. Tabii hocalar şöyle oluyor maçtan sonra basın toplantılarında hani ben çıkın dedim çıkamadılar. Psikolojik olarak yaslandılar diyebiliyor teknik direktörler. Yani o da bir bahane olarak da değerlendirilebilir ama hani şurada Liverpool'u bu kadar dağınık bulmuşken yenmen gerekiyor. İkinci golü bulman gerekiyor. Daha cesur oynayıp ikinci golü atman gerekiyor.
0: Evet, Nottingham'da da Crystal'da iyi işler yapan Oliver Glasner göreve geldi. Onlar da büyük yatırımlar yapıyorlar. Tabii Premier League takımları büyük paralar harcıyorlar. Onlara ilk hafta mağlup olmuşlar. Leeds'e kaybetmişlerdi galiba. Ama bu hafta dediğin gibi Liverpool karşısında galibiyet için bütün şartlar uygun gözüküyor.
1: Evet. Süper Lig tahminlerimizi bir kez daha hatırlatalım. Sonra Almanya tahminlerini Cem'den isteyeceğiz. Konya Kocaelispor maçında TGS 2-3 diyorum. Temponun düşük olmasını bekliyorum. Bu karşılaşmada Galatasaray Göztepe maçında Galatasaray gol yiyerek kazanabilir. 1 ve 2.5 üstü önerim var. Gaziantep Rize maçında da asıl tercihim 0-2 çifte şanslı ama oranlar çok düştüğü için Rize'nin sürpriz bir galibiyetini yazabiliriz. Gaziantep'i ben ilk haftalarda hiç beğenmedim dedim. Sen de Almanya tahminlerini aktar, sonra günün diğer maçlarıyla devam edelim canım.
0: Tabii ki Almanya'da Elversberg, Bayer Leverkusen maçı, ligin yenisi Elversberg. Hatta Bundesliga tarihinde ilk maçına çıkacak. 2.5 üstü KG var önermiştim. Köln Hoffenheim maçında deplasman takımı Hoffenheim'in minimum 2 gol atmasını bekliyorum. Mainz Paderborn haftanın en güvendiği maçlarından biri. Mainz galibiyeti. Leipzig Gladbach maçında Leipzig kazanır ve 1.5 üstü olur maç. Union Berlin Frankfurt maçında güzel orandan Frankfurt galibiyeti değerlendirilebilir. Dortmund Hamburg

Akşam maçında ise Dortmund'un kazanmasını bekliyorum ama oranı arttırmak için ilk yarı bir alınabilir. Birkaç mesaj okursak dinleyicim şöyle demiş. Paris Saint-Germain hakkında bir şey unuttunuz. PSG'nin yedekleri her zaman oynayan, sürekli rotasyonda ve uyum bozmayan yedeklerden oluşuyor. Büyük takımların yedekleri isim olarak iyidir ama uyumsuzdur. Fakat bu PSG için geçerli değil demiş. Yani bu arada Paris Saint-Germain geçen sezon şampiyon oldu ama lig aşamasını 11. sırada bitirmişti.

0: Galatasaray Fenerbahçe'nin en zor maçlarının son maçı olması çok büyük avantaj. Umarım değerlendirirler demiş. Yani evet şu anda avantajlı bir gözüküyor ama ola ki ihtiyaçları olursa da mesela ilk 8'e girmek için
1: Tabii
0: bir
1: tabii.
0: galibiyet ihtiyaçları olursa da aslında orada da bir dezavantaja dönüşebilir. Dinleyicimiz devamında ayrıca Samsun Fenerbahçe karşılık gol var. Banko'nun bankosudur demiş. O maçı da konuşacağız. Bu arada Liverpool'un golü geldi. İsak dakika 60'ta maçı beraber
1: Bu
0: diye
1: kadar yaslanırsan
0: davet.
1: o golü yersin. Yani
0: Golü çağırdı.
1: sen 11 futbolcu birinci bölgendesin. Bu golü yiyeceksin zaten çok belli. O golü yemeden senin ikinci yatman lazımdı. Bak yine 11 futbolcu birinci bölgede bekliyor. Golü de yediler. Reklamdan
0: Offside.
1: sonra buradayız.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin kalbisi milyoner.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
5: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
6: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Serkan!
10: Efendim abi?
9: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
10: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
9: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
11: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
12: Empara. Empara, bankanın güzeli.
13: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Radyo Spor. Reklam.
14: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
15: Radyo Spor.
14: Saran Holding kuruluşudur.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.

Evet, yeniden birlikteyiz. Milyoner'in sunduğu hafta sonu bülteninde Liverpool beraberliği yakaladı demiştik. Dakikalar 64, 1-1'lik eşitlik var. Yani Almanya 2. Bundesliga'da şu anda 3 maçta da 7'şer gol var diyecektim. Bir maçta 8. gol de oldu. Karlsruhe 2, Wolfsburg 5. Maç skoru bitti bu maç. Heidenheim 5, Dynamo Dresden 3. Energie Cottbus 3, Fürth 4. Yani acayip gollü maçlar oluyor 14 seansında başladığından beri 3 haftadır Almanya 2. Bundesliga'da.

0: Onun dışında da Championship'te 3 maç oynanıyor. Dakikalar 68. Wolverhampton 3, Stoke 1. Derby 0, Swansea 2. Middlesbrough West Bromwich maçı da 1-1 devam ediyor. O zaman başlayacağız. İspanya La Liga'ya geçelim. Bugün 3 maç oynanacak.
1: Evet, sırayla gidelim, saat sırasına göre gidelim. Levante Real Betis maçında yüksek oran arayanlara bir beraberlik öneriyorum. Oranı da Bilyoner'de 3 değerlendirme alabilirsiniz. Real Betis'in kadrosu muazzam. Ligin en pahalı 5. kadrosu zaten. Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Villarreal, Real Betis. Ama Real Betis'in oynadığı futbol bu kadar çok pahalı kadronun karşılığı bir futbol değil. Evet, ligde 2'de 2 yaparak başladılar ama gerçekten yani Pellegrini ile nasıl devam ediyorlar? Buna tabii şaşırıyorum ben. 73 yaşında bir teknik direktör, çok demode bir teknik direktör ve bu takıma harcanan paraları karşılığını kesinlikle yıllardır veremeyen bir teknik direktör. Yani Avrupa'da kendi bütçesinin 5'te 1 takımlara falan eleniyorlar. Ligde keza öyle. Ama bu sene geçen sene Şampiyonlar Ligi'ne gitti, götürdü diye devam ediyor. Tabii Şampiyonlar Ligi'nde bu kadronun kalitesi gidiyor. Yoksa teknik direktör başarısı yok. Yine 2'de 2 ile başladılar sezonu ama Real Betis'in oyunları kadrosunun kesinlikle potansiyelini yansıtmayan bir oyun. Levante'de de Espi'nin gidişi tabii ki büyük bir sarsıntı yarattı. Real Madrid'e gitti. Espi 25 milyon euro karşılığında ama o parayı harcamadılar. Ya belki ayın birine kadar transferler yapacaklardır. Ama şu anki kadro geçen sezonun çok altında bir kadro. Levante'nin ilk hafta Espanyol'a 3-0 yenildiler. Geçen hafta Osasuna ile 0-0 berabere kaldılar ama çok da pozisyon verdiler. Yani Real Betis tabii ki kadro anlamında rakibinin çok üstünde ama oyun anlamında burada kazanabilecek bir takım değil. Benim tercihim bu yüzden beraberlik. Bunun dışında bu hafta en güvendiğim takım Real Sociedad. Espanyol karşısında ben Real Sociedad'ın kazanacağını düşünüyorum. Real Sociedad ilk 2 haftada istediği skorları alamadı. Ama oyun olarak bence zayıf değildi. Real Betis deplasmanında 2-3 tane çok net pozisyonu vardı. Atamadı. 1-0 kaybetti. Real Madrid karşısında da özellikle maçın 45-50 dakikasını iyi oynadı. Ama bir yerde dağıldı. O dağıldıktan sonra zaten rakibin hücum silahlarını durdurmak mümkün olmadığı için farklı kaybetti. Böylece ligdeki galibiyet hasreti 10 maça çıktı. Geçen sezondan bu yana hesaplarsak 10 maça çıktı. Ve toplamda 5 aydır da bir resmi maç kazanamıyorlar. En son geçen sene 2 Nisan tarihinde ligde bir maç kazandılar. Sonrasında 90 dakikayı galip tamamladıkları tek bir maç daha yok. Kral Kupası'nı aldılar ama mesela hem yarı finalde hem finalde normal süreleri berabere bitirerek o kupaları aldılar. Matarazzo tabii ki geçen sene Kral Kupası kazandı diye bir krediye sahip. İlk geldiğinde de çok iyi skorlar aldırmıştı ama artık onun da kredisi yavaş yavaş azalmaya başladı. 5 aydır maç kazanamamak, resmi maç kazanamamak Real Sociedad'da çok kabul edilecek bir şey değil. O yüzden bu maça ben çok konsantre olacaklarını, maçı çok isteyeceklerini tahmin ediyorum. Espanyol ise transferde çok sessiz kaldı. Geçen seneye de iyi başlamışlardı. Sonrasından çökmüşlerdi. Bu sene de benzer bir performans olabilir. Çok alternatifsiz bir kadrosu var Espanyol'un. Ben Real Sociedad'ın 5 ay sonra sahaya motive çıkacağını ve nihayet artık bir galibiyet alacağını tahmin ediyorum. Bu hafta en güvendiğim seçim. Bununla birlikte Sevilla Atletico Madrid maçında konuşacağız ama bir penaltı kararı çıktı. Nottingham Forest Liverpool deplasmanında penaltı kazanıyor. Bakalım. Evet, bir aşırtmış. VAR'a bir gitsin bakalım. Emin değilim. Hakem tereddütsüz noktayı gösterdi ama
0: Müdahalesi var
1: müdahale
0: mı?
1: var mı kalecinin göreceğiz.
0: Ben de tabi ona verdi.
1: Verdi mi?
0: Verdi verdi.
1: Alisson Becker, ben dokunmadım, kendini yere attı diyor. VAR incelemesi oldu. Daha doğrusu VAR'dakiler baktılar ama penaltıya hüküm verdiler. Penaltıyı kullanacak Nottingham Forest. Dakikalar şu anda 69. Skor 1-1. Alisson Becker sarı kartta gördü itirazlarından dolayı. Bakalım Nottingham golü bulacak mı? Van Dijk penaltıyı kullanacak Nottingham'la oyuncunun konsantrasyonunu bozmak için bir diyalog kurmaya çalışıyor ama rakip karşılık vermediği için bu monoloğa döndü. Hakem de dedi ki artık sen çok konuştun.
0: Zaten o da kullanmayacakmış, numara yapıyormuş.
1: Evet. Yeni... Hede şaşırdı. Yüklemeyi, negatif yüklemeyi başkasına yaptırdılar. Gibbs White kullanıyor.
0: Artık böyle yapıyorlar ya.
1: Eski Arsenal'li oyuncu Gibbs White kullanıyor. O kenarda duruyordu hiç kullanmayacak gibi. Van Dijk gitti, yanlış oyuncuyu moralini bozdu. Şimdi Gibbs White geldi topun gerisine, dakikalar 70. Nottingham Forest öne geçebilecek mi göreceğiz. Deplasmanda Becker hatasını telafi edecek mi? Alisson Becker, onu da şimdi görüyoruz. White geldi, topa vurdu ve ağlara gönderdi. Alisson'u ters köşeye gönderdi. Nottingham deplasmanda 2-1 öne geçti.
0: Bu arada Rafael Leao da İstanbul'da iniş yaptı. Bunu da bilgisi verelim Galatasaray'ın. Yeni transferi diyebiliriz. Yani görüşmeler başladı. Şimdi sağlık kontrolünden de geçecek ama.
1: Ne diyorsun? Çeşitli Leao ile ilgili yorumlar Avrupa'da var. Türk yorumculara güvenmiyorum. En çok size güvenirim Leao konusunda. Sana ve Ulaş'a güvenirim. İtalya'yı çok yakından takip ediyorsunuz. Muhtemelen sizden daha yakından takip eden, daha doğru analiz yapacak birisi de yoktur. Ne diyorsun Leao hakkında?
0: Leao'yu geçtiğimiz dönemde hem Fenerbahçe hem Galatasaray adı geçerken de burada kısaca biraz bahsetmiştik.
1: Bir saniye, at yarışı var mı Vedat? Bir geçiyor. Biraz bekleyelim diyor, tamam.
0: Yani Leao tabii ki çok aslında baktığımız zaman yıldız potansiyeli olan bir oyuncuydu. Ama onu doğru tarif edecek kelimeyi o zaman da bulmakta zorlanmıştı.
1: Potansiyeli biraz, bulamamış diyebilirsin
0: potansiyeli
1: belki.
0: Potansiyeli bulamamış, biraz mental anlamda kolay dağılabilen, taraftar baskısından, oyun içindeki mesela basit birkaç hatasının ardından bunu kendine oraya takılıp kalan bir oyuncu. O anlamda mental anlamda çok güçlü olduğunu söyleyemeyiz. Ya şöyle, muazzam bir sezon da geçirebilir. Yani olacaktır. Şimdi 4 yıllık anlaşma yapacağı konuşuluyor. Hakikaten İtalya'da bunu yaşadı. Sezonun oyuncusu seçildiği bir yıl var. Milan'da şampiyon olduğu. Ama ertesi sezon kaybolup giden bir Leao da var. Yani o yüzden bu 4 sezon içinde hakikaten Leao kalırsa tabii görürsek muazzam işler yaptığı, çift taneli sayılara rakamları bulduğu gol asistleri sezonlarını da görebiliriz. Hakikaten Galatasaray'ın bunu biz niye aldık, bu kadar paraya değer mi diyeceği bir oyuncu da görebiliriz. Yani biraz açık alan oyuncusudur açıkçası. Yani Galatasaray'ın böyle çok baskılı oynadığı maçlarda Leon kaybolup gideceği bölümler de olabilir. Biraz daha geniş alan bulduğunda etkili bir oyuncudur. Yani bonservis anlamında mesela bu kadar potansiyelde bir oyuncunun, şimdi 40-45'ler konuşuluyor ve Avrupa'da verilen paraları görüyoruz. Yani Leao için bu para belki hani verilebilecek bir para gibi duruyor bana. Ama tabii aldığı maaş çok yüksek. Orada konuşulan rakamlar çok yüksek. Mesela Osimhen de çok yüksek maaş alıyor ama bu tartışılmıyor. Çünkü Osimhen hakikaten hem skor anlamında hem sahadaki mücadele anlamında bunu fazlasıyla hak ettiğini gösteriyor. Mesela Leao için bunu söyleyemem. Leao'nun bu sıkıntı yaratacaktır bence uzun vadede. At yarışına gidiyoruz.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: 2 numaralı Sert Kaleli'yi, Sert Kaleli'den 1.5 boy kadar geride 2 numaralı Cevahir Kan sırasıyla son 600'e girilmek üzere. 4 numaralı Ketüda yarışın lideri, 10 numaralı Teğer ikinciliğe girmeye çalışıyor, içinden Nusretoğlu var. 9 numaralı Tahsin Sefa 1.5 boy geride, dışta Sert Kaleli sırasıyla Sultan Suyu Tarım İşletmesi koşusunda atlar düzlükte. 4 numaralı Ketüda düzlüğe lider çıktı. İçeriden 5 numaralı Nusretoğlu, ortadan 9 numaralı Tahsin Sefa'nın, dışarıdan 8 numaralı Sert Kaleli'nin, onun dışından Ataman Bey'in atakları var. Son 200 metreye doğru 4 numaralı Ketüda yarım boy fark önde, içeriden 5 numaralı Nusretoğlu, dışarıdan 9 numaralı Tahsin Sefa, 8 numaralı Sert Kaleli, 1 numaralı Ataman Bey, 2 numaralı Cevahir Kan geliyor. Nusretoğlu şimdi öne geçti, Ketüda bırakmıyor. Tahsin Sefa'nın atakları var. 4 numaralı Ketüda tekrar tazeledi, liderliği aldı ve Sultan Suyu Tarım İşletmesi koşusunu kazandı. 5 numaralı Nusretoğlu ikinci oldu üçüncülük için. 9 numaralı Tahsin Sefa ile 1 numaralı Ataman Bey de fotoyu beraber geçti. 8 numaralı Sert Kaleli ile 2 numaralı Cevahir Kan da tabelanın sonu için fotoyu beraber geçtiler. Açık grup 2 mücadele Sultan Suyu Tarım İşletmesi koşusunda 4 numaralı Ketüda Özcan Yıldırım'la kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

0: tanıtıcı reklam.
1: Bilyoner, bu sezonda aradığın ne varsa yine Bilyoner'de var diyor ve kullanıcıları için geliştirdiği birbirinden yeni özelliklerle sezonu açıyor. Özellikle altını çizmek istiyorum. Özel oyuncu bahislerinde aradığın bahsi kolayca bulmanı sağlayan hızlı arama özelliği gerçekten bahis deneyimini inanılmaz kolaylaştıran bir geliştirme olmuş. Aradığınız takımı, ligi, oyuncuyu direkt bulabiliyorsunuz. Buna ek tabii ki geçen hafta %78 başarı oranı yakalayan yapay zeka yazarı bahiste önerilerine ara vermeden de devam ediyor. Uzman yazarlar, istatistikler, onlarca ligden canlı maç yayınları ve bununla birlikte birçok etken Bilyoner'de sizleri bekliyor. Gerçekten de bu sezon aradığın ne varsa yine Bilyoner'de olacak.
0: Tanıtıcı reklam.
2: Evet, Liverpool 1, Nottingham 2, dakikalar 77 oldu. Bakalım kalan 15 dakikada. Araujo yeni transferi Barcelona'dan oyuna girdi Liverpool'da. En sonunda Leao diyorduk. Yani kağıt üzerinde Leao, Osimhen, Sané, yani 3 hücum oyuncusu hakikaten çok güçlü isimler. Ama sahadaki performansları göreceğiz. Yani Sané'den geçen sezon zaman zaman verim almıştı. Ben de Leon'un da benzer tarzı olacağını düşünüyorum. Osimhen kadar istikrarlı olabileceğini açıkçası düşünmüyorum.
1: Yani Galatasaray işte Sané'den istenen performansı alamadı. Zaha'dan alamadı. Lang'dan bence alamadı. Yani birazcık da bence bu hoca ile de alakalı bir durum. Yani Galatasaray'ın sistemi tam oturmuş bir sistem olmadığı için bireysel performansa dayalı, tamamen bireysel performansa dayalı bir taktikle Galatasaray sahaya çıktığı için her oyuncu, her kaliteli oyuncu bu sistemde oyunu ortaya koyamayabiliyor, parlayamayabiliyor. Osimhen parladı ama yani Osimhen'in tamamen olağanüstü bir karakterinin olmasıyla alakalı bir şey. İşte Barış Alper'in fiziksel özellikleriyle alakalı bir şey. Onun dışında bu sistemde birçok yıldız eriyip gitmişti aslında. Bence de Galatasaraylı taraftarları üzmek istemem ama Zaha vibe alıyorum. Zaha gibi bir durum bekliyorum. Leo'dan birazcık da bencil bir oyuncu. Benim izlediğim kadarıyla Zaha gibi bir performans ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Yani bu oyuncuların içerisinde yani 3 tane tercih vardı Galatasaray'ın kanatları için. Sar, Kristallı, Leo ve Noah Lang. Yani bence Sar birinci sırada olmalıydı ama onu alamadılar tabii. Oradan bir transfer gerçekleşmeyince buraya gelindi. Umarız takım oyun içerisinde katkı verecek bir performans ortaya koyar.
2: Tabii ülkemize çok önemli yıldızlar geliyor. Hiç olmadığı kadar bu sezon. Yani bir iki takımdan çıkıp dört büyüklerin tamamına yayılmış durumda. Tabii biraz teknik direktörlerin de işini aslında zorlaştırıyor. Yani Fatih Tekke bunun yolunu bir önceki maç öncesi yapmıştı. Yani tam bir yıldız daha gelecek. Fabinho gelmeden önce öyle dedi. Bir yıldız daha gelecek. İşte kalemizde yıldız var. Salah yıldızımız var. Bu biraz hocanın da işini zorlaştıran bir durum demişti. Çünkü hakikaten artık hocalık meziyetlerini de göstermesi lazım. Böyle oyuncular geldikten sonra. Şimdi bakalım Galatasaray'da evet önemli isimler geliyor gelmeye devam ediyor ama bunu nasıl yönetecek? Sağ yansıması nasıl olacak? Yani bir kanada Sané, bir kanada Leao'yu koyarsan Barış ne olacak?
1: Sané'yi koymayacak işte. Yani, planında Barış'la...
2: O zaman işte bu yıldızların yönetimi Leo kulübesinde nasıl olacak? Biraz skorları iyi giderse bunları sağ kenarına yönetmek de önemli.
1: Bunları bir de lüks Cem şimdi. Yani senin kanatlarında Barış, Leo ve Sané. 3 tane iyi oyuncu. Barış'ı zaten kesemezsin. Bunlardan birini keseceksin ki bunların maaşları da çok yüksek. 12 milyon eurodan bahsediyoruz. Lüksen Yunus var keza aynı şekilde. Hadi Yunus'u kenarda bekletebilirsin diyelim. Ama hani bunlardan birinin kenarda kalacak olması var. Tabi sen daha santrofor sorununu da çözmedin Galatasaray açısından söylersek. Oraya çok öncelik verilmesi gerekiyordu. Orada da bir gelişme olmadı. Santrofor yani bir tane santrofor da değil, hatta iki tane alması gerekiyor bence. Çünkü bir oyuncunun sakatlığında tek santrafora kalıyorsun. Bunlar yönetim eleştirildi. Leo geldi, konuşuyormuş. Oraya bir kulak verin.
0: Zaten iyi arkadaşız. Birlikte Galatasaray için çok iyi şeyler başaracağımıza inanıyorum. Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde. Çok heyecanlıyım. Aston Villa and came to Galatasaray.
3: Yes, because Galatasaray was looking for this deal to push from June. The president and the vice president, they did a really good job after Giorgio. So thank you all the guys who make the deal make it happen. So it's a good opportunity for me in New Adventer, and I will do my best.
0: Evet, Haziran'dan beri başkan da başkan vekili de George da gerçekten çok bastırıyorlardı ve bu anlaşmanın olması için çok uğraştılar, çabaladılar ve şu anda çok heyecanlıyım. Çok heyecanla bu sezonun başlamasını ve maçlara çıkmayı bekliyorum.
2: Evet, Leo'nun havalimanından çıkar çıkmaz sıcağı sıcağına ilk yorumlarını almış olduk. Şimdi kısa bir reklam arası.
4: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
5: Reklam.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Alfa abi. Sağdan.
1: Tamam.
2: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi.
3: Hangar gibi. Hangar gibi.
1: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo Spor.
8: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sanpet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
9: Reklam.
10: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
11: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: Evet, yeniden birlikteyiz. Liverpool, Nottingham 2-2, dakikalar 86 oldu. Bakalım Liverpool iki kez geriye düştü maçtan. Galibiyet çıkartabilecek mi? Biz İspanya'yı bitirmiştik.
1: Bitirmedik.
0: Bitirmedik, özür dilerim.
1: Sevilla Atletico Madrid
0: son maçımız,
1: kalmıştı,
0: akşam
1: son
0: maçı 22.30.
1: Burada bir alternatif bahis önereceğim. Yine TGS 2-3 ama bir beraberlik de yazılabilir. Yani Atletico Madrid'i, şimdi dedim ya Fenerbahçe güzel kura çekti. Hiç beğenmedim. Fenerbahçe iyi bir kura çekti o anlamda. Birinci torbadan gelebilecek en iyi takım geldi. İlk haftalarda hiç beğenmedim. Yanlış transferler yapıyor Simeone. Artık Simeone'nin hani bu şey tutku çok başka bir şey tabii. Yani motivasyon çok başka bir şey. Simeone artık çok da takımına konsantre değil. Takım ona konsantre değil. Oyunu artık çözüldü. Rakipler ezberlediler nasıl oynayacaklarını. İlk iki haftada bunun zaten net bir şekilde görüntüsünü aldık. 4 gol attılar ilk 2 haftada. O 4 golün 3'ü uzaktan da tamamen bireysel performanslı. Organizasyon son derece zayıf şu an itibariyle Atletico Madrid'de. Tabii kriz de var bu aralar. Julian Alvarez gitmek istiyor. Takımdan ayrılmak istiyor. Sörloth gidecek mi gitmeyecek mi? Kapalı konu bu. Yani Sörloth istiyor gitmeyi ama Atletico Madrid henüz santroforunu bulmadan göndermek de istemiyor ki Julian Alvarez de gitmek istiyorken. Yani santroforlar da bu takımdan ayrılmak istiyorlar. Yani bir santrofor için iyi bir takımda değil bence Atletico Madrid. Şu futbol bir santroforun hoşuna gidecek bir oyun değil. Tabii diğer yandan Sevilla'da ilk iki haftada tamamen şans eseri 6 puan aldı. Tamamen şans. Futbolda böyle şeyler oluyor. Vallecano'yu 2 penaltıyla yendiler. Rakibin bireysel hataları. Sonra Atletik Bilbao'da çok erken 10 kişi kaldı. Şanslı bir pozisyonda Bilbao erken yürü atıldı. Çok erken 10 kişi kalınca kazandılar ama Sevilla iyi oynadığı için değil, şans yardım ettiği için ilk 2 haftada kazandı. Bunun altını çizmek istiyorum. Geçen sezon 11'de kullandıkları önemli isimler Sevilla'da ayrıldı. Yeni oyuncular geldi ama kapalı kutu oyuncular bunlar. İlk 2 haftada kazandılar. Bu transferler oturdu demememiz gerekiyor. Dolayısıyla ilk haftalarda beğenmedim, iki haftada beğenmedim iki takımın maçını izleyeceğiz. Burada bir beraberlik değerlendirmesi yapabiliriz. TGS 2-3'ü de yazabiliriz. Skor tahminim benim 1-1 bu müsabakada. Atletico Madrid'de muhtemel 11 şu şekilde: kalede Oblak, savunmada Llorente, Pubil, Hanko, Grimaldo, orta üçlüsü Koke, Barrios, Kangin, Lee, ileri uçta da Giuliano, Lookman ve Baena. Lookman'ı santrafor gibi kullanmayı planlıyor. Ama yani santrafor değil tabii ki, bir kenar oyuncusu. Sörloth forma giyemeyecek, sakatlığı varmış, oynayamıyor. Julian Alvarez de yine antrenmanlara çıkmadığı için oynamıyor. Sakatlığım var demiş ama doğru mu değil mi onu bilemiyoruz. Tabii ki gördüğü tepkilerden dolayı da sakatlığım var demiş olabilir. Atletico Madrid bugün bence berabere kalır. Yüksek oran için bunu da sıfır olarak yazabiliriz.
0: Sana o zaman Villarreal'i de soralım. O da Fenerbahçe iç sahada konuk edecek. Dün tabii mağlup oldu. %70 civarı toplu oynamış dün ama.
1: Kötü oynamadı dün. Dün iyi oynadı. Pozisyonlara da girdi ama bu takımın geçen senede Şampiyonlar Ligi'nde kötü skorlar alırken ki tablo bu senede karşımıza çıktı. İyi oynadıkları birçok maçta son vuruş yapamadıkları için, o golü atamadıkları için geçen sene işte kötü skorlar almışlardı. Bu sene de böyle oldu. Yine bu maçta dün Alaves deplasmanında kaybettiler ama yani nasıl kaçar dediğimiz 3-4 tane de pozisyonu var Villarreal'in. Çok tehlikeli bir takım bir kere. Çok özel oyuncuları olan, çok yetenekli oyuncuları olan tehlikeli bir takım. Ya bu takıma karşı taktik çok belli. İsmail Kartal onu yapacaktır. %100 eminim. Bu takıma karşı topun arkasında bekleyeceksin kalabalık. Hızlı çıkacaksın. Bu takımın en büyük zaafı geçen sene de buydu. Bu sene de şu an itibariyle bu gözüküyor. Ya bu takıma açık oynarsan, mesela Galatasaray'la karşılaşsa Villarreal Galatasaray'ı yener deplasmanda. Çünkü Galatasaray önde oynar ama Villarreal arkaya çok kolay sarkar. Ama İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'sine karşı daha zorlanır diye düşünüyorum ben. Daha çok zorlanır. Çünkü kapanacak ve kontrolacak arayacaktır Fenerbahçe o böyle maçlarda. Dolayısıyla bence Fenerbahçe'nin taktiksel anlamda yenebileceği bir takım Villarreal. Her ne kadar kalitesini beğensem de. Oyuncu tabii kalitesini.
0: Evet. Evet tabii yani daha bu maçın oynanmasına da sondan bir önceki maçı Fenerbahçe. Uzun bir de araya Aralık sondan sonra bir ay bir boşluk girecek. Yani o zamana kadar tabii iki takımda da bakalım neler yaşanacak. Ama erken yorumlarımız Villarreal ile ilgili Barış'ın içerisinde yorumu bu şekilde.
1: Tahminleri bir kez daha tekrarlayacağım. Sonra biraz mesaj bakalım. Türkiye ligine bakalım. Konya Kocaelispor maçına TGS 2-3 dedim. Galatasaray Göztepe maçına 1 ve 2.5 üstü. Gaziantep Rize maçında ise Rize kazanır dedim. Yüksek oran arayanlara. Bununla birlikte La Liga'da Levante Real Betis maçı. Yani kolay bir maç olmaz. Bir beraberlik denemesi yapabiliriz. Yüksek oran için yine Sevilla Atletico Madrid maçında bir beraberlik denemesi yapabiliriz ama bu iki maça TGS 2-3 de yazabiliriz. Sociedad Espanyol maçı ise benim bu sene bu hafta en güvendiğim maç. Sociedad'ın ben Espanyol'u yenmesini bekliyorum.
0: Evet, Liverpool maçında artık 90 artı 2'nin içindeyiz. 5 dakikalık uzatma verildi. 2-2'lik eşitlik devam ediyor. Mesajlara bakacak olursak Serkan 6 ok bir süperlik 2-4, 5 maçlık bir tahmin. Galatasaray kazanır. Konya kazanır. Özür dilerim, bir maçı İspanya'dan mı? Sevilla kazanır. Eyüp maçına maç sonu 1. Eyüp de kazanır demiş. Çorum maçına da 0-2. Çifte şans demiş.
1: Eyüp'e bu kadar güvenmesek mi acaba?
0: Evet, orası bana da biraz.
1: Yani Eyüp gerçekten çok kötü kadro kurdu. Benim düşme adayım, en ciddi düşme adayım Erzurum'la birlikte.
0: Evet, bir başka dinleyicimiz de az önceki Sane Barış yorumumuzla ilgili inanamıyorum size demiş. Sane varken Barış oynar mı? Allah aşkına Barış'ın ne özelliği var fizikten başka?
1: Oynuyor.
0: Şutu kötü, pası kötü, bencil, boş kaleye gol atamayan birisi siz kalkmış Sane yedek Barış oynar diyorsunuz.
1: Oynuyor. Bizim hoca Barış tercih ediyor Sane'ye. Yani.
0: Okan Buruk'a inanamazsın o zaman.
1: Okan Hoca'ya inanamıyor dinleyicimiz herhalde.
0: Bir başka dinleyicimizde Everton karşı gol var. Konya maç sonu 1. Sivas karşı gol var. Olur mu demiş. Ya burada sana sadece Konya maçını soruyordum. Onu da konuştuk Konya Kocaeli.
1: Yani Konya daha favori tabii ki Kocaeli'ye göre. Yani Kocaeli tabii ki mali anlamda çok sıkıntılı bir takım. Ama yani Konya'nın da şu kadrosu bana çok güven vermiyor açıkçası. Yani bir beraberlik çıkarsa şöyle 1-1 falan çok şaşırtıcı olmaz benim için.
0: Evet, Radyospor WhatsApp iletişim numaramızı bir kez daha hatırlatayım. 538-052-1487 artık programda son bölüme girerken mesajlarınızı bekliyoruz. Almanya Bundesliga'da maçların başlamasına artık son 5 dakika kaldı. Tahminlerimi bir kez daha hatırlatayım. Elversberg, Bayer Leverkusen maçında 2.5 üstü ve KG var. Köln, Hoffenheim maçında deplasman 1.5 üstü. Mainz, Paderborn maçında Mainz galibiyeti. Leipzig, Gladbach maçında 1 ve 1.5 üstü. Union Berlin, Antwerp Frankfurt maçında Frankfurt galibiyeti. Frankfurt'ta Can Uzun ilk 11'de. Mönchengladbach'ta Tim Kleindienst, geçen sezonun tamamını sakat geçiren Kleindienst 11'de. Bu bilgileri vereyim. Borussia Dortmund, Hamburg maçında da akşam maçı bu. Dortmund'un ilk yarıdan üstünlüğü ele geçirmesini ilk yarı bir bekliyorum. Bugünden akşam İtalya'ya geçelim. İtalya'da maçlarımız var. Fiorentina Frosinone'yi konuk edecek. Fiorentina'da Serie A'da tabii transferin şampiyonlarından en çok para harcayan 3. takım oldu bu sezon. Fabio Grosso gibi de umut verici bir hocayı takım başına getirdiler. Kadro çok değişti. Zaman gerekecek. Bunu ilk haftada gördük. Roma deplasmanında 4-0 kaybettiler. Oyun anlamında çok zayıf bir performans sergilediler. O maçta işte Dragusin, Mastantuono, Atta gibi bu 3 oyuncu dahil tam 7 oyuncu ilk kez Fiorentina formasını giydi. Tabii bu sezon fazla para harcamasının sebeplerinden biri de Fiorentina'nın aslında kulübün 100. kuruluş yıl dönümü olması. Bu maç öncesinde kutlamalar yapılacak. Takıma bunun bir ekstra motivasyon getirebileceğini düşünüyorum. Yeni oyuncular iç sahadaki ilk maç olması Florensa'da da önemli. Ligin yenisi Frosinone de transferi tam 13 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı. Onlar da ilk hafta Juventus karşısında çok zayıf bir oyun sergilediler. Belki 1-0 mağlup oldular. Uzatmalara bir top direkten döndü Frosinone'nin ama maç o ana kadar aslında Juventus'un farkı arttıramadığı için bu hale gelmişti. Ben Fiorentina'nın motivasyon ve kaliteli oyuncu farkıyla zor olsa da kendi sahasında kazanacağını düşünüyorum. Monza Udinese, ligin yeni ekibi Monza için ilk hafta Inter deplasmanı sert bir başlangıç oldu. 4-1'de kaybettiler. Teknik direktörlüğe de son yıllarda gittiği her takımda hüsran yaşayan kariyeri düşüşteki Ivan Juric'i getirmeleri bence zaten biraz riskli bir karardı. Udinese ise aksine tam bir teknik direktör takımı. Kostar Runjic yönetimde 2 senedir, 2 sezondur kompakt futbolda iyi işler yapıyorlar. İlk hafta Como karşısında da beklediğim gibi 1 puan almayı başardılar. Burada da bence kazanmaya yakın olan taraf Udinese. Güzel orandan konuk ekibin galibiyeti değerlendirilebilir. Akşam maçlarına bakarsak Sassuolo Torino, iki takımda yeni hocaları, Sassuolo'da Aquiliani, Torino'da Abate ilk maçlarını kaybetti. Sassuolo'yu Atlanta deplasmanında beğendim. Yani aslında oyunun büyük bölümünde daha üst, oyun anlamında üstün pozisyonları da bulan taraftı. Üstelik o maçta takımın en önemli isimleri Berardi ve Pinamonti yoktu. O maçın ardından Pinamonti'yi Lazio'ya sattılar. Berardi'nin sakatlığı devam ediyor. Ama o maçta da gördük. Bu iki ismin yokluğuna rağmen yeni forveti Bovi, Lorente ve Volpato da kanatlarda hakikaten yine çok iyi bir ileri üçlüsü yaratmış durumda Sassuolo. Torino ise kontrol futbol oynayan ama buna rağmen gol potansiyeli yüksek bir takım. Ajax'tan gelen Fitzcim orta sahada ilk maçında iş yapacağını gösterdi. İleri uçta da zaten çok önemli forvetlere sahipler. Che Adams, Zapata, Duan Zapata, Giovanni Simeone gibi hakikaten iyi forvetleri var Torino'nun. Ben karşılıklı goller izleyeceğimizi düşünüyorum. Son maçımız Juventus Parma olacak. Liverpool Nottingham maçı da 2-2'lik eşitlikte sona erdi. Juventus Parma, Juventus Spalletti ile yola devam ediyor. Bu sezonda benim beklentim de zaten bu yöndeydi. Kazanırken de zorlanacak, acı çekecek bir Juventus bekliyordum. İlk hafta Frosinone'nin karşısında tam da beklediğim gibi oldu. Evet, oyun üstünlüğü Juventus'taydı ama tek golü stoperi Bremer attı. Farkı ikiye çıkartamadılar. Bunun da bedelini az daha uzatmalarda direkten dönen bir yan topta direkten döndü Frosinone'nin topu. Az daha beraberlik golünde yiyorlardı. Forvet Kolo Muani tabii geçen iki sezondur aslında çok fazla süre alamadı. Yeni transferleri şu anda bir numaralı forveti tam hazır gözükmedi ilk hafta. Kenan Yıldız sakatlandı ki 2-3 ayı bulabilecek bir sakatlıktan bahsediliyor. Parma'ya bakarsak çok önemli satışlar yaptılar. İşte forveti Pellegrino gitti, kalecisi Suzuki, kilit savunmacısı Sirsati 3 önemli oyuncusunu kaybetti. İlk haftada Cagliari iç sahada mağlup olurken çok kötü bir performans sergilediler. Çok fazla pozisyon verdiler. Ama hücumda hiç tehdit unsuru yok Parma'nın. Katı savunma yapacaklar. Juventus'un ben yine rakip açmakta çok zorlanacağını, neticede kazanacağını düşünüyorum ama az gollü bir galibiyet olacaktır. 1 ve 4.5-6'yı ya da 1 ve 3.5-6 seçimleri bence Juventus Parma mücadelesine değerlendirilebilir.
1: Teşekkürler sevgili Cem. Detaylı bir şekilde Cem'den aldık tahminlerini. Liverpool-Nottingham Forest maçı 2-2 bitti. Nottingham Forest iki defa öne geçmesine rağmen karşılaşmayı kazanmadı. Liverpool beraberliği koparmış oldu. Bununla birlikte diğer liglere baktığımızda İngiltere CL'de Derby County 0, Swansea 3 maç sonucu. Wolverhampton 4, Stoke City 1 maç sonucu. Middlesbrough 3, West Bromwich 1 dakikalar 90+2 oyunun son bölümü oynanıyor. Fransa 2'de dakikalar 70. Annecy 1, Metz 1, Red Star 1, Reims 3. Bundesliga'da ise, ikinci Bundesliga'da ise biten maçlar var. Enerji Cottbus 3, Fürth 4, Heidenheim 5, Dinamo Dresden 3, Karlsruhe 2, Wolfsburg 5. İnanılmaz bir maç günü Almanya 2. liginde. 3 maçta 7, 10, 15, 22 gol var.
0: İnanılmaz.
1: İnanılmaz. Yani 7. 3 maçın gol ortalaması 7. Ben böyle bir şey daha önce görmemiş olabilirim. Almanya 2. ligi değil. Yani tüm liglere baktığımızda hani sadece böyle 3 maçlık bir fikstüre baktığımızda böyle bir şey görmüş olabiliriz. Aynı saatte başlayan 3 maçta 22 gol atıldı. Gol ortalaması 7'nin üzerinde oldu. Yarına bakalım. Sevgili Cem, yarından Süper Lig maçlarına bakacağız. Bir kere ben Eyüp Alanya maçında Alanya galibiyetine daha yakınım. Eyüp Spor'da tabii büyük problemler var. Stadı yok, yönetimi yok, parası yok, taraftarı yok. Hatta web sitesi bile yok. Web sitesine giriyorsun, site tamir ediliyor diyor. Hala tamir edemediler. Yani tamamen yalnız kalmış bir takım Eyüpspor. Geçen sene Atilla Hoca'nın, Atilla Geri'nin bireysel başarısıyla ligde kalmışlardı ama bu sene benzer şey olmayacak gibi gözüküyor. Yani ilginç bir kadro kuruldu. Bu oyuncular nasıl transfer edildi? Niye transfer edildi? Kim transfer etti? Yeni oyuncularına Eyüpspor'un bilemiyoruz ama ligin çok altında bir kadro kurdular. Bununla birlikte tabi Alanya'da da mali problem çok büyük. Yani gelen haberler hani yönetimin küme düşmeyi geçen seneden beri çok da önemsemeyeceği yönünde ama orada da tamamen bir teknik direktör efekti var. Pereira'nın bireysel yeteneğiyle bu takım geçen sene ligde kaldı. Bu sene de kalır. Ya evet, bu takım hiç para harcamıyorlar gerçekten. Yani hiç oyuncu almıyorlar. Hiç yatırım yapmıyorlar. Kendi yağıyla kavrulmaya çalışan, zor zor çalışan bir takım. Ama hocaları bir sistem oturtturdu ve bu sistem işe yarıyor. Zayıf oyunlar ortaya koyulsa da skor alınabiliyor. Geçen hafta Beşiktaş maçında olduğu gibi. Burada Eyüpspor deplasmanında ben Alanya Spor'un oturmuş sistemiyle, iyi hocasıyla kazanacağını tahmin ediyorum. Başakşehir Kasımpaşa maçında Başakşehir benim net favorim. Bu haftanın da kazanacak takımlarından bir tanesi bence. Kasımpaşa geçen hafta Çorum deplasmanında çok kötü bir performans ortaya koydu. Kazanmasına rağmen yarıştan sonra nedenini açıklayalım.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: Fullah takipte. Bir boy geride 5 numaralı Yuri Boyka. Dışında bir numaralı Anatoly Niro. 2,5 boy geride Senyor de los Cielos. Taylar düzlükte. Tom Raider düzeli lider çıktı ortada. Bir to full light var dışından da. Anatoly Niro'nun ortadan Yuri Boyka'nın asakleriyle 400'e girildi Tom Raider. Az farklı da olsa önde ortadan bir to full light dışından. Anatoly Niro geliyor. 2 numaralı bir to full light şimdi az farklı önde. İçinde Tom Raider da bırakmamaya çalışıyor. Anatoly Niro'nun atakları var. Tom Raider tekrar geliyor. Dışarıdan Anatoly Niro da geliyor. Son 50 metre. Anatoly Niro geliyor. Tom Raider'ı yakalıyor ve kazanıyor. 4 numaralı Tom Raider ikinci. 5 numaralı Yuri Boyko üçüncü. 2 numaralı Beautiful Light dördüncü. 3 numaralı El Señor de los Cielos da beşinci oldu. 1 numaralı Anatoly Niro. Mehmet Salih Çelik de kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik.

0: doya doya okul alışverişi yapacağız.
1: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Radyo Spor.
5: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sanpet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
6: Reklam. Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporda.

0: Evet, yarının maçlarına bakmaya başlamıştık. Şöyle bir son dakika gelişmesi Fenerbahçe'de. Talisca, Anderson Talisca, Samsun Spor maçının kadrosuna alınmadı. Şöyle bir açıklama yapılmış. Son oynanan Lyon karşılaşmasında aldığı darbe sonrası ağrı hisseden futbolcumuz Talisca'nın durumu bugün gerçekleştirilen son antrenmanda yeniden değerlendirilmiş. Yapılan değerlendirme sonucunda futbolcumuz kamp kadrosuna dahil edilmemiştir diye bir açıklama yapılmış.
1: Tabii ama biliyoruz ki Fenerbahçe yönetimi Talisca'yla devam etmek istemiyor. Müthiş bir kararla, çok doğru bir kararla İsmail Kartal da bu anlamda çok doğru bir karar veriyor. Yönetim de keza öyle. Tebrik ediyorum. Bu kararda kimler etkense. Ama geçen seneden beri biz Talisca'nın Cem'le birlikte burada takım oyuncusu olmadığını, skor istediği kadar yapsın, takıma bir kişi eksik oynatıyor. Büyük takımlarda Talisca profilinde oyuncu oynamaz diyorduk. Yönetim de bunu görmüş.
0: Ben açıkçası ama şuna, yani yönetim ve hocadan ziyade biraz şartların buna zorladığını düşünüyorum. Yani bu yabancı kuralı nedeniyle şu andaki eldeki kadroda gönderilebilecek en mantıklı seçim durumunda duruyor. Yani eğer böyle olmasaydı da daha fazla yabancı, 14 yabancı, yani artı 23 sıkıntısı olmayıp 14 yabancılı bir kadro kurulsaydı ben yine Talisca'yı açıkçası göndermeyeceklerini düşünüyorum.
1: Yani tercihin Talisca olması da, mesela başka oyuncu da tercih edilebilirdi ama atıyorum yani Semedo'yu gönderip orada Mert'i kullanıp Talisca tutabilirdi. Çok önemli olsaydı kendi adına. Yani ama ya da işte Ederson'u gönderip kaleyi Mert'e teslim edebilirlerdi. Ama burada tercih Talisca'dan yani olmuş ki hocanın, ben zaten İsmail gibi hocanın Talisca profiline bir oyuncuya sıcak bakmayacağını tahmin edebiliyordum. Böyle bir şey olacağını düşünüyordum. Muhtemelen işte oynanan 5-6 resmi maçta da bu sezon gördü. Yani yanından geçen adama ayağını bile uzatmayan bir hücum oyuncusunun büyük takımlarda olmaması gerektiğini İsmail Hoca da gördü. İstediği kadar skor yapsın. Santrfor musun? Değilsin. 10 numara mısın? 10 numara özelliğin de yok. Tek özelliği şut çekmek olan bir oyuncunun bu tür liglerde, bu seviye liglerde forma giymemesi gerekiyordu. Fenerbahçe yönetimi de burada yola çıktı bakalım. Gönderebilecek mi onu göreceğiz tabii. Yani çok da talip yok anladığım kadarıyla. Arap ülkeleri dışında.
0: Kendisi de biraz triple dün imalı mesaj atmış. Beni kullanıp attınız tarzında ama ya biraz şartlar da böyle gelişti. Öyle bakması lazım Taşkan. Futbolda böyle bir şey.
1: Tamam yani çok iyi oyuncuysan git o zaman iyi bir lige. 5 büyük lige git. Kariyerinde bir tane 5 büyüklükte maç yok. Git o zaman bir tanesine. Hadi ona gitmedin, Portekiz'e git, Belçika'ya git. Ya da ne bileyim işte. İyi bir lige git. Gidebiliyor musun? Gidemiyorsun. Çünkü senin şeyin bu kadar. Yani senin Fenerbahçe gelmen bile büyük bir kendi adına, kariyerin adına başarıydı. Yönetim de böyle bir karar aldı. Hoca da böyle bir karar aldı. Saygı duymak lazım tabii ki. Yani sonuç itibariyle bu kadar gol atan bir oyuncuyu bu sezon için söylüyorum. Teknik direktör niye göndermek istesin? Şimdi yarın bir gün ters bir durum olduğunda herkes diyecek ki Talisca gol atıyordu, gönderdin diyecekler. Bu riski alıyor.
0: Diyecekler.
1: Derler. Bu riski alıyor. Bu riski alıyorsa bir bildiği var ki alıyor. Çok doğru bir kararla alıyor bence. Bu çerçevede kadroda Talisca olmayacak. Asensio'yu 10 numara pozisyonunda muhtemelen göreceğiz. Evet, maça o zaman hazır geçmişken KG var için çok ideal bir maç diyorum. Ne diyorsun? Samsun Fenerbahçe evet. Maçı.
0: Geçelim o maça ama şu goller var Bundesliga'da. Elversberg, yani Bundesliga tarihindeki ilk Bundesliga maçında, ilk iç saha maçında 10. dakika, 10 dakika dolmadan Leverkusen karşısında 2-0 öne geçti Bundesliga'ya. Hızlı bir giriş yaptı. Union Berlin Frankfurt maçında da Union Berlin öne geçmişti ama Frankfurt şu anda geriye dönüş yaparak 2-1 üstünlüğü yakaladı Bundesliga'da. Dakikalar 12.
1: Veysel Bey demiş ki Talisca yerine Can Uzun çekmek çok iyi olacak demiş. Müthiş bir karar olur. Yani Can Uzun çekilebilirse çok çok doğru bir oyuncu alınmış olur o bölgeye.
0: Can Uzun'u çok beğeniyorum.
1: Ben de çok beğeniyorum.
0: Yani şimdi
1: çok potansiyelli.
0: Lukaku ve Muriç kalırsa, yani Talisca'nın gittiği versiyonda, yani bu iki oyuncudan birinin sakatlığı, cezası durumunda aslında Fenerbahçe'nin yine bir forvete ihtiyacı var. Can Uzun hem orayı da direkt forvet pozisyonu ileri uçta olarak doldurabilir. Hem de 10 numara pozisyonunda Asensio'yu da yedekleyebilir. Yani bence her anlamda muazzam bir transfer olur yerli.
1: Ama 50-60 istiyor herhalde.
0: Çok Frankfurt. Yüksek. Yani en az 40-45'ten aşağı gelmez, 50-60 da olabilir.
1: Evet.
0: Yani Şu da var. Yani oyuncunun şimdi Can Uzun potansiyelinde yani bir Türk futbolcu olarak yani ligimize küçük Galatasaray için adı yazılıyordu. Yani 20 yaşında biraz da erken bence. Yani biraz da Avrupa'da Leverkusen'den sonra daha büyük Avrupa kulüplerinde görebilecek potansiyelde bir oyuncu bence. Ama getirilirse muazzam transfer olur.
1: Ama her gurbetçi oyuncunun
0: yolu
1: gönlünde, kalbinde üç büyük takım vardır. Nerelere giderlerse gitsinler. Tabii ki herkes bir Mesut kariyeri yapamayabilir. Ama tamamının gönlünde vatan hasretiyle de alakalı bir şey olarak üç büyükte forma giymek vardır. Bunu da eklemek lazım. Belki bir çıkış maddesi koydurur. Can'ın menajeri işte 80-90-100 milyon euroluk bir çıkış maddesi koydurur. Yani belki öyle bir şey de yapılabilir ama Talişka'nın yerine Can Uzun takviyesi yapılabilecek. Şu anda en doğru takviye olur dinleyicimizin dediği üzere. Samsun-Fenerbahçe maçında karşılıklı goller bekliyorum ben. Fenerbahçe geçen hafta kazandı. Çok pozisyon verdi. Yani bu arada Fenerbahçe'nin yarın kazanacağını düşünüyorum ben. Samsun deplasmanında kazanır. Samsun kadroyu büyük oranda değiştirdi ve zayıflattı bana göre. Fenerbahçe burada puan kaybı yaşamaz. Ama gol yiyerek kazanır diye düşünüyorum. Geçen hafta çok pozisyon verdi Konya'ya. Samsun'da taraftarın önünde coşkuyla oynayacak ve o pozisyonlara girecektir. Benim tercihim, skor tahminim 1-2. Yani Fenerbahçe gol yiyerek bu karşılaşmayı kazanır diye düşünüyorum. Beşiktaş-Çorum maçı pazartesi. Burada da yani bir yüksek orana gidiyorum. 1.97'den ilk yarı 1 ve KG yok tercihine gidiyorum. Beşiktaş'ın taraftarının önünde tempolu bir başlangıç yapacağını, geçen haftaki mağlubiyeti unutturmak için, hatta iki arka arka alan iki mağlubiyeti unutturmak için çok istekli bir ilk yarı oynayacağını, çok yüksek eforla bir ilk yarı oynayacağını taraftarın önünde düşünüyorum Beşiktaş'ın. Dolayısıyla Beşiktaş ilk yarıda muhtemelen golü bulur, soyunma odasına bununla gider. İkinci yarıda Çorum Galatasaray maçında olduğu gibi oyunu dengeler, skor bulur onu bilemem ama İlk yarı 1 ve KG yok. Yani Beşiktaş ilk yarıyı önde, gol yemeden önde tamamlar. Bahsine verilen Bilyoner'de 1.97'lik oran bence gayet değerli. Banko kuponlar için Ahmet Trabzonspor maçını önermiştim. Evet, Trabzonspor'da önemli teknik direktör hataları yapılıyor. Bunu geçen hafta Başakşehir maçından sonra söyledik. Fenerbahçe maçında da bunu gördük. Yani benim temel eleştirim Fatih Tekke için Salah'ı takıma uyduracağına, takımı Salah'a uydurmaya çalışıyor. Tamamen Salah'ın üzerine bir takım inşa edilmiş durumda. Şu anda bu günümüz modern futbolunda yapılacak en son şey, en sıkıntılı, en sorunlu hamledir. Bu çerçevede ben Fatih Hoca'nın yani tam kovulmalı kadro kuruluyor söyleminin altının boş olduğunu düşünmüyorum. Yani Salah'a bu görevleri vermek zorunda kaldı gibi hissediyor kendisini ama bu Trabzonspor için önemli bir dezavantaj. İki maçtır bunu görüyoruz. Takım oyunundan uzaklaşmış durumda. Geçen sene takım oyunuyla başarılı olan Trabzonspor şu anda tamamen bireysel oyuna dönmüş durumda. Bu çerçevede Ahmet deplasmanı da zor geçer. Ahmet de taraftarın önünde coşkulu oynayacak, arzulu oynayacak ki ofansif futbol oynadılar. İlk iki hafta istekli oyun oynadılar. Ahmet'in ben gol ya da goller atabileceğini düşünüyorum. Trabzonspor'da rakibinin defansif boşluklarında golü bulur. KG var. Haftanın bankolarından bir tanesidir diye düşünüyorum. İspanya'yı da bitirecek olursak Barcelona-Vallecano maçında Barcelona rahat bir galibiyet alır. Handikaplı kazanır. Olağanüstü bir kadro kurdu. Barcelona müthiş bir kadro kurdu. Yani evet şu an itibariyle bir santroforları yok. Çok istiyorlar santrofor almayı ama çok uzun zamandır üstüne durdukları Julian Alvarez transferini yapamadılar. Yapamayacak gibi gözüküyorlar. Çünkü Atletico Madrid Barcelona'ya Julian'ı vermeyeceğiz dedi. Etik davranmadıkları için. Onu elersek işte Lautaro Martinez ihtimali var. Onunla ilgilenmeye başladılar. O da tabii Inter'den geleceği için zor bir transfer. Kolay olmaz. O da sürede kalmadı önlerinde. Ama bir santroforda alınırsa müthiş bir takım olacak. Gordon'u gördük. Gordon hemen uyum sağladı Barcelona'ya. Hemen skor katkısı vermeye, oyun katkısı vermeye başladı. Yamal formsuz ama Yamal da muhtemelen 3-4 hafta sonra katkı vermeye kaldığı yerden devam eder. Şimdi Dünya Kupası'nın yorgunluğu var Yamal'da. Yani müthiş bir kadro. Rodri de buraya katılacak. Müthiş bir kadro Barcelona kurdu. Skorlarda rahat alınıyor. Rahat kazanıyorlar. Vallecano karşısında da zorlanmadan handikap yapacaktır Barcelona. Bunun dışında Celta Vigo Bilbao maçı. Yani zor bir maç. Ben Celta Vigo bir yarıyı kazanır diye düşünüyorum bu müsabakada Bilbao karşısında. Ama çok güvendiğim bir tercih mi? Değil. Deportivo Valencia maçında Valencia en azından bir puan alır. Deportivo ilk iki haftada öne geçmesine rağmen oyunu tutamadı. Bu statta Elche karşısında 1-0 buldu. Rakibinin baskısını kıramadı. Berabere kaldı. Yani Elche gibi bir takım karşısında baskıyı kırmanız gerekiyordu. Bunu Deportivo yapamadı. Geçen sene de ikincilikte benzer sorunları yaşıyorlardı. Valencia içeride taraftarlarından tepki aldı geçen hafta. Deplasman'da bu çatlak sesleri susturmak için oynar. Muhtemelen de bir puan alır. Son olarak Real Madrid Malaga maçında da ben Real Madrid'in kazanacağını, maçta 5 gol olmayacağını düşünüyorum. Yani 1 ve 4.5-6 öneriyorum. Real Madrid'de Jose Mourinho baştan aşağı ofansif kadrolarla sahaya çıkıyor. Savunmanın beklerinden orta sahanın merkezine kadar ofansif oyuncu kullanmaktan korkmuyor. Çekinmiyor. Arda'yı kanatta kullanıyor. İşte Bellingham'ı 10 numara olarak kullanıyor. Vinicius, Mbappe zaten. Malaga tabii korkuyor. Korkacaktır bundan. Lige yeni çıkmış bir takım. Tamamen önlem almak için maçın ilk bölümünde oynayacaktır. Real Madrid kilidi açar. Maçı da rahat kazanır ama ben maçta 5 gol atılacağını düşünmüyorum. 1 ve 4.5-6 öneriyorum. Arda Güler'in performansını da eğer takip etmiyorsanız etmenizi öneririm. Bambaşka bir, bambaşka demeyeyim. Ya geçen sene de Arda bu performansı ortaya koydu ama bu sene sanki üzerine daha da koymuş olarak karşımıza çıktı. Mourinho'nun da evet oyundan alıyor 60'larda 70'lerde ama Arda defansif olarak da bu sene katkı veriyor. Ofansif olarak da oyun yönlendirmesini muazzam yapıyor açıkçası. Bir Türk oyuncunun bu seviyelerde bu futbolu ortaya koyması da tabii ki bizleri gururlandırıyor. İzliyor musun Arda'yı?
0: Arda'yı izliyorum. Arda dediğin gibi yani müthiş işler yapıyor. Takımı sağ içi yönetiyor. Bu sene biraz oyundan alınmasına bence yani İspanyol basını, kamuoyu, yorumcular da tepkili. Yani Arda bu kadar iyi oynarken erken çıkartılması bir süre sonra Mourinho'yu bence biraz zorlayacak. Yani Arda'nın bu performansı Mourinho'yu zorlayacak. Çünkü iyi bir kadro var. Kadro sahanın içinde de çıkartılabilecek en şu anda kolay lokma biraz Arda gibi duruyor. Çünkü diğerlerin hepsi işte yıldız diyebileceğimiz, veteran diyebileceğimiz biraz Mourinho'yu karakter anlamında zorlayacak oyuncular. Ama Arda bu performansını sürdürürse bence süresinin sahadaki aldığı sürede artacaktır. Evet, hakikaten ya ben aslında

0: şey yapmıyor. Pozisyonlandırmamış Arda bu sene. Arda Modric gibi olurum. Tabii ki şu anda kanatta Modric'in bölgesinde değil ama tamamen görev bilinci yüksek bir şekilde. Defansif olarak katkısı çok yüksek. Hemen dönüyor geriye. Hemen pozisyonunu alıyor. Hiç demiyor ki bu topa da koşmayayım. Şu adamı da takip etmeyeyim demiyor. Top kaybından sonra hemen defansif pozisyonunu almaya çalışıyor. O yüzden Mourinho'nun ben kolay kolay ondan vazgeçeceğini düşünmüyorum. Ama tam Arda'nın takımı da aslında Barcelona. Yani tam Arda'nın oyununa uygun bir takım Barcelona. Tam onu böyle 10 numara pozisyona, 8 numara pozisyonunda kullanabilecek bir takım. Ama hani nasıl oldu Real Madrid tercih geldi bilemiyoruz ama tam oralarda oynayabilecek kalibrede şu anda bir performans ortaya koyuyor.
1: Yani Arda önce zaten Fenerbahçe-Barcelona anlaşmıştı ama Arda herhalde gönlünden Real Madrid geçtiği için daha sonra oraya gitmişti ama Mourinho'nun da Arda'yla yorumu aslında aynen öyle. Kariyerinin ilerleyen döneminde hücumdan orta sahanın merkezine 8 veya 6 numara evrileceğini, tıpkı Modric ve Bernardo Silva gibi zamanla daha geride oynayabileceğini Mourinho da söylemiş. Hakikaten Arda'nın biraz da işte kadro içinde yer bulabilmek için işte Bellingham'ın arkasında biraz da geriye doğru oyun anlamında evrildiğini görüyoruz. Union Berlin 1, Frankfurt 2, Mainz, Paderborn, Leipzig, Mönchengladbach, Köln, Hoffenheim maçlarında henüz gol yok. Elversberg 2, Bayer Leverkusen 0, Almanya Bundesliga'da dakikalar 23'ü gösteriyor. Yarın Almanya Bundesliga'da güvendiğim bir maç Freiburg Werder Bremen maçında Freiburg galibiyetini bekliyorum. Manzambi dışında kadrosunu korudu. Önemli takviyeler de yaptı. Konferans ligi sebebiyle sezonda erken açtılar ki geçen sene Avrupa Ligi'nde final oynamıştı Freiburg. Werder Bremen ise 5 as oyuncusunu, 5 ilk 11 oyuncusunu gönderdi. İşte Fulkrug eski forveti, golcüsü geri döndü. Eren Dingçi geri döndü. Önemli transferler de yaptı ama kadronun oturması bence zaman alacaktır. Freiburg'un galibiyetine güveniyorum. Augsburg-Schalke maçında karşılık goller denenebilir. Augsburg da kadrosunu korudu. Schalke ligin yeni takımı. Yani çok da tecrübeli işte Gosens, Adamo, Weber, kaleci Kevin Müller gibi ligi bilen oyuncuları transfer ettiler. Zaten Dzeko var 40 yaşında ki kupa maçında 2 gol attı daha bir hafta önce. Karşılık goller beklediğim bir maç. İtalya'da Napoli-Como. İki takım da ilk hafta beğenmedim. Napoli yeni hocası Allegri'nin sonuç odaklı kontrol futboluna alışmaya çalışıyor. Como ise geçen hafta yani sadece duran toplarla etkili olabildi. Akan oyunda üretemediler. Onlar da bir forvet transferi yapmaya çalışıyorlar. Muhtemelen Moiskin gelecek. Ben geçen sezon oynadıkları 3 maçta 2.5-6 ve berabere bitmişti 3'ü de. Bir kupa, ikisilik. Ben yine az gollü maç bekliyorum. Kontrollü mü futbol oynanır. 2.5-6 biter. Cagliari-Inter maçında Inter sezona iyi girdi. Yani çok güçlü bir kadro. Cagliari karşısında kazanırlar. 2'nin yanına 1.5 üstü eklenebilir. Lecce-Roma pazartesi. Roma da çok iyi girdi. Yani Dybala, sağlam bir Dybala neler yapacağını ilk hafta gösterdi. Donyel Malen hat-trick yaptı. Çok önemli transferler de yaptılar. Kazanırlar. 2 ve 4.5-6 alınabilir. Atalanta-Bologna bu da pazartesi. Orada da Atalanta galibiyeti bekliyorum. Yani Tedesco'nun Bologna'sını ilk hafta Lazio karşısında izledim. Yani hücum anlamında hiç üretemediler. Tabi Santiago Castro ayrıldı. İşte stoper Lukimi ayrıldı. O kötü futbolunlardan da hemen bir tutuştular. Transfer girişimlerine başladılar. Muhtemelen önemli isimlere imza attıracaklar. Atalanta da Sarri futboluna alışmaya çalışıyor. Geçiş sürecinde hücum anlamında çok zorlanıyorlar ama çok önemli yıldızlara sahipler. Scamacca gibi, Raspadori gibi, De Ketelaere gibi. Ben Bologna karşısında kazanacaklarını düşünüyorum. Evet. Bugünden, yarından
0: bütün maçları bütün konuşmuş. Olduk detaylı bir şekilde. Aktardık. Benim en güvendiğim maçları söylemiştim zaten. Cem de bunları aktardı. Umarım güzel maçlar olur. Keyifli maçlar olur. Tahminlerimiz de sizleri yanıltmaz, bizi de mahcup etmez. Haftaya yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni sona erdi.
3: Reklam.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakot veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli.

0: 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
4: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
3: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
4: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
3: Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
5: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'e telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
6: Merhaba. Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
5: Merhabalar, merhaba abi.
6: Yağız Saboncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
3: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
5: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
3: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
7: Radyo Spor.
8: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
9: Box dışındaki safkanlar makul yerini alıyor. King Davut son safkan.

King Davut da yerini aldı. Atlar hazır. Start verildi ve 8. koşu başladı. Çıkıştan sonra Server 12 boy geriye düştü. Çok iyi çıktı 5 numaralı Tridora. Yarıştaki liderliği aldı. 2 numaralı Thomas Shelby'nin dışından şimdi 2. King Tabut sokuldu. Thomas Shelby 3.lükte dışarıda 4 numaralı makul. Son sırada 1 numaralı Serveiron. 1000 metre startına doğru 5 numaralı Tridora. Yarıştaki lider fark 1.5 boy. 3 numaralı King Davut 2.likte. İçinde 2 numaralı Thomas Shelby. 1 boy geride 4 numaralı makul. 1 boy geride 1 numaralı Serveiron. Son 800'e de 5 numaralı Tridora. Önde gelen Safkan fark 1.5 boy. Yine 2.likte 3 numaralı King Davut. İçinde 2 numaralı Thomas Shelby dışarıda. 4 numaralı makul grubun sonunda 1 numaralı Serveiron sırasıyla. Safkanlar virajı dönmek üzere. Farkı 2 boya kadar çıkarttı 5 numaralı Tridora. Düzlüğe de lider çıktı. Dışarıdan tempoyu arttırdı 4 numaralı makul. İçeride Thomas Shelby, en içe giren Serveiron. 5 numaralı Tridora düzlüğe de lider çıkmıştı. Son 400'e de önde geldi. Ortadan 2 numaralı Thomas Shelby'nin dışından 4 numaralı makulün bariyerinden 1 numaralı Serveiron'un gayretleriyle 200'e girilmek üzere Tridora yarışın lideri. İçeriden Serveiron, dışarıdan makul geliyor. Son 100 metre Tridora önde, içeriden Serveiron geliyor. Tridora direniyor, Serveiron geliyor. 5 numaralı Tridora önde, Serveiron geliyor. İki safkan beraber geçiyor fotoyu. 4 numaralı makul 3. 2 numaralı Thomas Shelby 4. oldu. 3 numaralı King Davut da fotoyu 5. geçmek üzere. King Davut da 5. oldu. 5 numaralı Tridora mı yoksa 1 numaralı Serveiron mu kazandı, karar barış hekemlerinin?

0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org 30 0097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler başlıyor.

0: Radyo Spor'dan Uğur Böceği'nin sunduğu Uğurlu Saatler'den mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 17.03'ü gösteriyor. Yaklaşık 2 saat sizlerle birlikte olacağım. Bu 2 saatlik süre içerisinde günün karşılaşmalarına bakacağız ve değerlendirmelerimizi sizlerle paylaşacağız. Sizler de yayına dahil olabileceksiniz elbette. Varsa kuponlarınız bizimle paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz varsa maçlara dair onları bizimle paylaşabilirsiniz. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Buraya mesajlarınızı göndererek yayına dahil olabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Oynanan maçlar var. Dakika skoru aktaracağım elbette sizlere. Bu hafta Almanya'nın da katılımıyla birlikte artık ligler tamamen başladı diyebiliriz. Ve bugün oynanan karşılaşmalara şöyle daha doğrusu şu an oynanan karşılaşmalara bir bakalım hemen. İngiltere Premier Lig'de ikinci dakikalar Bournemouth, Everton ve Coventry, Hull City maçları golsüz devam ediyor. Almanya'dayız. Bundesliga'da dakikalar 34'ü gösteriyor. Union Berlin 1, Eintracht Frankfurt 2. Mainz Paderborn maçında gol olmadı. Leipzig 1, Mönchengladbach 0. Köln 0, Hoffenheim 1 ve Elversberg 2, Bayer Leverkusen 0. Skorları takip etmeye devam edeceğim. Belçika'da Pro Lig'de Lelavie Michelin maçında gol olmadı henüz. 4. dakika. İngiltere'de yeni başladı maçlar. 2 maçta gol var İngiltere Championship'te. Cardiff City 1, Sheffield United 0 ve Norwich City 1, Burnley 0. İskoçya'ya bakalım. Yeni başlayan maçlar var. Henüz gol olmadı. İsveç'te dakikalar 48'i gösteriyor. Haken 0, Vasteras 2, Elfsborg 1, Dagerfors 0. Polonya'da dakika 63, Motorlu Bin, Piaskliwice maçı golsüz devam ediyor. Ukrayna Premier Lig'de dakika 41, Livi Berehle Karpati Livi arasında golsüz beraberlik var. Portekiz 2'de dakika 47, Akademika 0, Lorusa 1. Azerbaycan'da dakika 5, Kabala Şamaki maçında henüz gol olmadı. İngiltere 1. Lig'de maçlar başladı. Henüz gol sesi çıkmadı. 5. dakikalar oynanıyor. Fransa Lig 1, Lig 3'te dakikalar 58. Orada da şöyle bir bakalım hemen hızlıca. Cannes-Lepuy maçı 2-0 devam ediyor. Valencian-Concordia maçı golsüz devam ediyor. Eyrbel Bergen-Bros maçında 2-0 Eyrbel üstünlüğü olduğunu görüyoruz. Villefranche 0, Rouen 1. Orléans 0, Laroche 1. Cuivli 1, Fileroy 1 ve Emyen 2, Varselas 0. İsveç'te Superettan'da dakika 46, Falkenberg Brage karşısında 2-0 önde. Kuzey İrlanda'da maçlar yeni başladı, gol olmadı. Major liglerde şu an için skorlar böyle sevgili dinleyiciler. Yeni skorlar oluştukça da sizlerle paylaşmaya devam edeceğim, belirteyim. Tekrar edelim, 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Buraya mesajlarınızı göndererek siz de yayına dahil olabilirsiniz. Vedat abi, Bournemouth ev sahibi 2.5 üst. Düzeltiyorum. Borussia Dortmund ev sahibi 2.5 üst. Galatasaray ev sahibi 2.5 üst. Lyon ev sahibi 2.5 üst. Sence nasıl demiş. Olabilecek kuponlar. Ama işte hani 2.5 üst olunca biraz böyle zorlamışsınız diye de düşünmedim değil. Mesela 1.5 üst ve galibiyet yazabilirdiniz bunlara diye düşünüyorum. Borussia Dortmund 1.5 üst ve galibiyeti, Galatasaray'ın 1.5 üst ve galibiyeti şeklinde yazılabilirdi ama böyle oynamışsınız. Hayırlı olsun diyelim. Sizin adınıza umarım başarılı da olur kuponunuz. Evet, birçok karşılaşma dediğim gibi başladı. Gecenin maçları var. Çok da güzel karşılaşmalar var. Şimdi onlara doğru da yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Bugünün Süper Lig'deki karşılaşmalarına da bakacağım az sonra. Sizlere oradan da bilgiler aktaracağım sevgili dinleyiciler. Bugün Galatasaray evinde oynuyor ve aslında Galatasaray'ın bugün kazanması beklediğimiz bu durum. Ama işte Galatasaray'ın galibiyetine verilen oran çok yeterli bir oran olmadığı için oraya bakacağız. Acaba nasıl bir farklı bahis türü sizlerle paylaşabiliriz. Göztepe karşısında Galatasaray bugün kendi evinde. Saat 19'da Konyaspor Kocaelispor maçı var ve Gaziantep Rizespor'da yine 21.30'da Galatasaray'ın maçının başlayacağı saatte. Bu maçlara dair düşüncelerimi birazdan sizlerle paylaşacağımı belirtmek isterim. Bunun dışında şöyle sıradaki karşılaşmalarla da devam edelim. Çok fazla maç var bugün o maçları sizler için değerlendirmek isterim. Portekiz Premier Lig var, saat 17.30'da başlayacak. Yine Hollanda Eredivisie'de bir karşılaşma var. Bunlarla devam edelim isterseniz. Size bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Buraya mesajlarınızı göndererek yayına dahil olabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Bu arada tabii canlı bahis için de birkaç önerim var. Hemen onlara da bir bakalım isterseniz. Almanya'da Mainz-Paderborn maçı var. Ben burada Mainz galibiyeti bekliyorum. Oran açısından da hemen şöyle bakalım. Son durum nedir? Mainz galibiyetinin oranı giderek yükseliyordur. Dakikalar ilerledikçe tabii. O nedenle Mainz galibiyetine verilen orana şöyle hemen bir bakalım. 1.68'lik bir oran var. Mainz galibiyetine verilen. Ben bunun değerlendirilebileceğini düşünüyorum açıkçası. Yine Elversberg Bayer Leverkusen maçında dakika 38, 2-0 Elversberg önde ev sahibi takım ama burada Bayer Leverkusen'in atacağı gollere bahis alınabilir. Yani iki golü Bayer Leverkusen'in tercih edilebilir diye de düşünüyorum. Mainz kazanır, Bayer Leverkusen 1.5 üst şeklinde canlı oynanan karşılaşmalardan da iki maçı hemen sizlerle paylaşmış oldum. Burada saat 17.30'da başlayacak maçlar öncesinde hemen canlı maçları da aktarmış olduk sizlere. Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Yarın oynanacak karşılaşma öncesi. Orada Talişka yok. Onu da hatırlatayım. Eğer kupon yapacaklar varsa bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Çünkü bazen Talişka için yani oyuncu gol bahisleri alanlar olursa onlar için bunu paylaşmış olalım. Ara varmış. Peki arkadaşlarımı yarıyorlar. Bir kısa aramız var. Sadece 50 saniye sonra karşınızda olacağım.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. 30 çift 097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

0: Kısa aranın ardından tekrar karşınızdayız. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 17.11 oldu bile. 10 dakikayı geride bıraktık. Radyospor WhatsApp hattımızı tekrar hatırlatalım. 0538 052 1487. Radyospor WhatsApp hattından mesajlarınızı yollayabileceğinizi belirtelim. Evet, Portekiz Premier Lig'de 17.30 mücadelesi Alverca Santa Clara mücadelesi sevgili dinleyiciler. Sporting deplasmanından yenilgiyle ayrılmıştı Alverca ve ilk 3 haftaya baktığımızda galibiyetsiz bir başlangıç yaptığını söyleyelim. Diğer tarafta Santa Clara aslında ilk 3 hafta 7 puan topladılar. Aslında özellikle teknik direktörü Pötin'in önemli bir sistem takımı, teknik direktör takımı oluşturduğunu da söylemek lazım. Burada Alverca'nın çok kötü başlangıcı ve Santa Clara'nın da bu beklenmeyen başlangıcı nedeniyle ben açıkçası burada biraz daha Santa Clara tarafında kalacağım. İlk yarıda Santa Clara'nın atacağı gole verilen oranın da değerli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle Santa Clara ilk yarı bir gol atar. Yani deplasman ilk yarı 0.5 üst tercihi. Burada başarılı olabilir. 17.30'da başlayacak Alverca Santa Clara mücadelesi. Hemen diğer karşılaşmaya bakalım. Arouca Maritimo mücadelesi sevgili dinleyiciler. Portekiz Premier Lig'de saat 17.30'da başlayacak bir diğer karşılaşma. Burada da tabii ev sahibi Arouca biraz daha galibiyete yakın olan taraf. Onu söyleyelim ama burada farklı bir tercih yapmakta da fayda olduğunu düşünüyorum. Şöyle baktığımda geriye dönük 3 haftalık performansını da hemen paylaşayım sizlerle. Maritimo 7 puan topladı 3 haftada ve 3. sıraya yerleşmiş durumda. Arouca ise 3 haftada 6 puan topladı. Onlar da 5. sıraya yerleşmiş durumda. Son oynadığı maçı Maritimo Visu karşısında 2-2'lik beraberlikle tamamlamıştı kendi evinde. Arouca ise Porto'ya 2-0 mağlup olmuştu ama öncesinde deplasmanda Victoria Gimareci ve evinde Moreirense'yi mağlup eden de bir Arouca olduğunu hatırlatalım. Diğer tarafta Maritimo'da Famalicão ve Casapia karşısında kazanarak işte o 7 puanı toplamıştı, bir de Visu ile berabere kalarak. Burada tabii dikkat çeken şu, özellikle İki takımın da gol atan takımlar olması. Şu ana kadar 3 maçta 5 gol atmış Maritimo ile 5 gol atmış Arouca karşılaşıyorlar. Yani maç başı 1'in üzerinde ortalamaları var diyebiliriz. Ben bu karşılaşmanın da aslında bundan farklı olacağını düşünmüyorum. İki takımın da gol atması birbirine söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Arouca Maritimo mücadelesinde karşılıklı gol var önerisinde bulunabilirim. Benim tercihim en azından bu şekilde olacak, onu söyleyelim. Ve Hollanda'ya geçelim. Hollanda'da Excelsior Sparta Rotterdam mücadelesi var sevgili dinleyiciler. Bu iki takım mücadelesinde de yine bence goller öne çıkabilir. İki takımın da atacağı goller karşılaşmanın sonucunu belirleyebilir diye düşünüyorum. Bu nedenle daha çok gol bahislerini tercih edeceğim sevgili dinleyiciler. İki maç oynandı şu ana kadar Hollanda Eredivisie'de ve Excelsior Cambuur karşısında çok rahat kazanırken PSV'ye 2-1 kaybetmişti bu 2 haftalık süreçte. Diğer tarafa baktığımızda hemen orada da Sparta Rotterdam karşımıza çıkıyor. Feyenoord'a mağlup olarak başladılar sezona ve ardından da 2 maçta 4 puanlık bir süreçten geçtiler. 3 maç oynadı şu ana kadar sevgili dinleyiciler Sparta Rotterdam ve buradan 4 puanla ayrılmış durumdalar. Yine dediğim gibi gollerin öne çıkacağı bir karşılaşma olması beklentim açıkçası. Özellikle de Excelsior'un evinde gol bulabileceği düşüncesindeyim. Sparta Rotterdam'ın karşılık verebileceği düşüncesindeyim. Burada karşılıklı goller tercih edilebilir. 2.5 üst tercih edilebilir. Biraz oranı yükseltmek isteyenler her ikisini bir arada da yazabilirler. Yani 2.5 üst ve karşılıklı gol var şeklinde de yine tercih yapılabilir. 17.30'daki müsabaka demiştik. Hollanda Eredivisie'de 3 maç değerlendirmesini yaptım sizlere 18.30 için, 17.30 için düzeltiyorum. Bunun dışında yine 17.30'da Rusya Premier Lig'de bir karşılaşma var. Krasnodar'ın evinde kazanmasını bekliyorum Rostov karşısında. Bu yine tercih edilebilir. Bunu da belirteyim. Hollanda 1. Lig'de bir karşılaşma gördüm. De Graafschap-Almere City mücadelesi. Burada da yine bana kalırsa gollü bir karşılaşma olacaktır. İki takımın da golleriyle bu karşılaşmanın da yine 2.5 üste gitmesini bekliyorum. 2.5 üst ve karşılıklı gol var şeklinde bir tercih yapılabilir burada da. Onu da belirtmiş olalım. Ne yaptık şimdi? De Graaf, Almer City, 2.5 üst ve karşılıklı gol var dedik. Bunu hemen şöyle bir kenara koyalım. Yanına bir maç daha koyup ikili bir kupon yapalım o zaman. Excelsior Sparta Rotterdam. Burada da yine 2.5 üst beklentisi içerisindeyim. Hatta 2.5 üst ve KG var şeklinde de tercih edilebilir. Bu iki karşılaşmayı sizler için ikili bir kupon hazırlayalım bakalım. Canlı yayın kuponu olsun. Değerlendirmek isteyenler de değerlendirebilirler. Hemen şöyle bir kez daha hatta bakalım. Bu karşılaşmalara şöyle oran olarak da sizlere paylaşmak isterim. İki maçın oranını yeterli bulacak mıyız bakalım. Siz bulacak mısınız en azından onu göreceğiz. Şuradan evet şimdi sanıyorum gelecek. Evet şimdi yavaş yavaş bu maçlara dair düşüncemizi de aktarmış olalım sizlere sevgili dinleyiciler. Şöyle buradan karşıma çıkabilecek şimdi. Evet iddia.com üzerinden ben de şimdi bu maçları değerlendirmeye çalışıyorum sevgili dinleyiciler. Oradaki maçların şu ana kadar oynanan karşılaşmaların ardından maçları şöyle bir hemen hızlıca görelim. Ne demiştik? Excelsior'du ilk karşılaşmamız değil mi? Evet Excelsior. Hemen oranına bir bakalım. Burada 2.5 üstün oranı 1.51. Varın oranı 1.43. 2.5 üstü burada tercih ettik. Diğer maçımız neydi? Almer City değil mi? Almer City'yi de hemen şuraya alalım. Bakalım Almer City De Graaf mücadelesinde 2.5 üst ve karşılıklı gol varın oranı. Hemen şöyle iddia.com'da komboya geldik. Üst ve varı şimdi tercih ettik. 1.36'lık oran var burada da. İki maçın oranı 2.05 yapıyor. Gayet güzel bence. Tercih edilebilir. Bir canlı yayın kuponunu sizle paylaşayım. Tekrar edelim. Excelsior Sparta Rotterdam 2.5 üst ve burada 2.5 üstün oranına bir daha bakacağım. Sanki 1.51 gibi görmüştüm ama değişmiş olabilir. Özellikle bu karşılaşmayı bulmakta da zorlanmıştım zaten. Evet şimdi gördüm. 1.49'muş. Tamam. Şimdi oldu. 1.49 Excelsior Sparta Rotterdam 2.5 gol üst ve De Graaf Almer City maçında 2.5 üst ve KG var. 1.36 toplam oran 2.03. Bunu değerlendirebiliriz canlı yayın kuponu olarak. Ve bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0538-052-1487 WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Göndereceğiniz mesajlarla siz de yayına dahil olabilirsiniz. Bir mesaj gelmiş hemen ona bakalım. Kupon göndermiş bir dinleyicimiz. Nasıl kuponum Vedat abi diyor. Bakalım nasılmış hemen fikrimizi söyleyelim. Strasbourg Lens 2.5 üst. Düzeltiyorum. 1.5 üst ve 2 demiş. Alverca Santa Clara 2.5 üst. Düzeltiyorum. 1.5 üst ve 2 yine. Levante Real Betis 1.5 üst ve 2. Kortrijk Charleroi 1.5 üst ve 2. Yani güzel aslında. Onu söyleyebilirim. Bir tek burada hani Santa Clara evet bence de galibiyete yakın ama ben ilk yarıdan bir Santa Clara golü denemiştim. Burada maç sonucuna gitmek çok bana şey gelmedi, mantıklı gelmemişti. Ama yine de siz değerlendirmişsiniz. Umarım kuponunuz başarılı olur. Evet, 3 maçı da böylelikle dinleyicimizin sizlerle de paylaşmış olduk. Oranlar da güzel bu arada. Yani bu 3 maçın toplam oranı da 1.47 oran yapıyor. Değil mi? Sistem mi yaptınız? Yok, sistem değil. 4 kere 2, 8. 8 kere 2, 16 yapar. 4. maçı mı ben acaba göremedim? Neyse tamam yani ama bu fena bir kupon değil. Potansiyeli olan bir kupon en azından öyle söyleyebilirim. Bir de Strasbourg Lens vardı değil mi en başta? Evet orada da yine 1.5 üst ve 2'yi tercih etmiştiniz. Peki bir başka kupon gelmiş hemen ona da bakalım. Köln Hoffenheim maçında maç sonucu 2. Elversberg Bayer Leverkusen maçında ilk yarı 1.5 üst demiş dinleyicimiz. İlk yarı 1.5 üst geldi zaten. Köln Hoffenheim maçında maç sonucu 2 bekliyorsunuz. Oraya da hemen bakalım. 1-0 Hoffenheim'in üstünlüğü devam ediyor. Maçlar bu şekilde tamamlandığında zaten kuponunuz başarılı olacak. Umarım öyle de tamamlanır. Bir taraftan da şöyle skorlara bakıyorum. İlk yarılar tamamlandı Almanya'da. Hemen o skorları da paylaşayım sizinle. Bundesliga'da Union Berlin 1, Eintracht Frankfurt 2. Mainz Paderborn maçı golsüz. Leipzig 1, Mönchengladbach 0, Köln 0, Hoffenheim 1, Elversberg 2, Bayer Leverkusen 0. Bu şekilde 5 maçın ilk yarıları tamamlandı belirtelim. İngiltere Premier Lig'de 21. dakikalar oynanıyor. Bournemouth, Everton ve Coventry Hull City maçları golsüz devam ediyor. Belçika'da dakika 22, Lallaviers 1, Michelin 1 oldu. Karşılıklı gol var daha 20 dakikada geldi. İngiltere Championship'te 21. dakikalar oynanıyor. Cardiff City 1, Sheffield United 2. Blackburn Rovers, Queens Park Rangers maçı golsüz devam ediyor. Watford 1, West Ham United 0, Southampton 0, Millwall 1. Norwich City 2, Burnley 0, Bristol City Portsmouth, Bolton Wanderers Lincoln ve Charlton Athletic Preston maçları golsüz devam ediyor. İskoçya Premiership'te 22. dakikalar oynanıyor. Celtic Falkirk karşısında 1-0 önde. Hearts, St. Johnstone karşısında 1-0 önde. Ve Kilmarnock, Dundee United maçında da deplasman takımı Dundee 1-0 önde. İsveç'te dakika 66. Haken 0, Vasteras 3, Elfsborg 1, Dagerfors 0. Polonya'da dakika 81, Motorlubin 0, Piast Gliwice 1. İngiltere 1'de maçlar var, gol olanlar var. Hemen oraya bir bakalım isterseniz. İngiltere 1'de 22. dakikalar oynanıyor. Leicester Orient 0, Burnley 1. Cambridge United Huddersfield Town maçı golsüz devam ediyor. Sheffield Wednesday 1, Bromley 0. Plymouth, Bradford ve Notts County Burton Albion maçları golsüz devam ederken Stockport County Wycombe karşısında 1-0 önde ve Stevenage Doncaster maçında da henüz gol sesi çıkmadı sevgili dinleyiciler. Gelen mesajlar var, hemen oraya bir dönelim. Vedat abi bir şey demedim, ufak bir şey denedim, ufak bir kupon diyor. Bakalım ne denemişsiniz? Hemen paylaşalım. Counter Hull City maçında 0 ve 2 demiş. Yani kaybetmez demiş Hull City. Fena bir fikir değil. Strasbourg Lens maçında da 2 ve karşılıklı gol var demiş ki bu da aslında mantıklı. Yani ikisi de bence mantıklı olmuş. Oranlar yüksek ve potansiyelli maçlar olabilir. Peki. Vedat Bey Mainz maçı demiş. Son maç Mainz maçı mıymış? Bir bakalım hemen. Ha, Mainz Paderborn 2.5 üst ve 1 yazmış. Peki tamam. Yani orada ben de Mainz galibiyeti bekliyorum ama hani artık 2.5 üstün gelmesi çok kolay mı? İlk yarı golsüz tamamlandı çünkü. Ama ben bir Mainz galibiyeti orada bekliyorum açıkçası. Bekleyip görelim sizinle beraber. Evet, Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 14 87, 0538 052 14 87, buradan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 17-30 maçlarını hızlıca değerlendirelim istedim. Ardından da şimdi maç skorlarına baktık. Sevgili dinleyiciler, yine 18 itibariyle başlayacağız tabii yeni maçları da değerlendirmeye ama şöyle bir yarış arasına kadar gündeme bir bakalım isterim. Gündemde şöyle bir özellikle günün öne çıkan konusu var. Rafael Leao Galatasaray için İstanbul'a geldi bugün sevgili dinleyiciler ve sözleşme imzalayacak. Galatasaray'ın uzun süredir transfer etmek istediği önemli bir oyuncu. Avrupa'da transfer döneminin bitimine 2 gün kala artık, hatta 1 gün kala diyelim, Türkiye'ye geldi ve Galatasaray'ın oyuncusu olacak. Bir açıklama gelmedi maliyetiyle ilgili, onu bilemiyoruz tabii ki ama sonuç itibariyle önemli bir oyuncuyu kadrosuna kattığını Galatasaray'ın ve öyle ya da böyle faydalı olacağını söyleyelim. Yani bir Osimhen etkisi yaratır mı? Herkes aslında bu soruyu soruyor. Ben sosyal medyada da çok fazla görüyorum bunu. Osimhen belki bir takımın başına yani 50 yılda bir, 20 yılda bir gelebilecek bir şey. İnanın bana öyle. Yani bu kadar ciddi bir bonservis bedeliyle alıyorsunuz ve gerçekten bu kadar da faydalı oynuyor. Çok az gelebilecek bir durum. Ve yani Avrupa'nın da birçok takımı isterken elinizdeki oyuncuyu. Şimdi Leao'nun durumunu ona benzetiyor birçok kişi ama ben dediğim gibi yani Osimhen kadar faydalı olur mu onu bilemiyorum. Faydalı olacağı kesin. Yani Leroy Sané'nin biraz daha belki genç olanı, biraz daha hızlı olanı diyebiliriz. Yani Leroy Sané Galatasaray'da ne kadar katkı verdiyse Leao'nun da o kadar en az katkı verebileceği düşüncesindeyim. İyi bir transfer kısacası. Yani ben bu oyuncuları Türkiye'de izlemenin çok değerli olduğunu düşünenlerdenim. Hep söylüyorum ya. Kim gelirse gelsin, hangi takıma gelirse gelsin bence çok değerli. Umarım bundan sonra da özellikle kalan süreçte yine önemli oyuncular da gelecektir diye tahmin ediyorum sevgili dinleyiciler. Hemen şöyle yine bakalım oynanan maçlarda değişiklik var mı yok. Mesajlarınız var, onlara bakalım. Vedat abi iyi yayınlar olsun. Galatasaray yeni transferi Leao'yu nasıl değerlendirirsiniz? Takıma fayda sağlar mı? Ve Galatasaray'ın hala eksik bölgeleri olduğunu düşünüyor musunuz demiş İstanbul'dan Hasan. Tabii ki düşünüyorum. Özellikle Galatasaray'ın bir 10 numara pozisyonda bir oyuncuya ihtiyacı olduğu düşüncesindeyim hala. Bakalım oraya bir oyuncu gelecek mi Galatasaray'da, göreceğiz bunu. İyi yayınlar Vedat Bey demiş. Bir dinleyicimizden mesaj gelmiş. Devamında bir şey yazmamış ama bir şey soracak mıydı, söyleyecek miydi bilemedim. Hasan Koyuncu'dan gelmiş bu mesajda. Teşekkür ediyorum sevgili Hasan'a da. Çok fazla yayınlarımızda özellikle kendisinin desteğini görüyoruz. O yüzden teşekkür ettim mesajı içinde. Evet, yarışın başlamasına az bir zaman kaldı artık. Birazdan yarış arası vereceğiz. Döndüğümüzde yine gecenin maçlarını konuşmaya başlarız. Bu arada programın başında da söylemiştim. Fenerbahçe'nin yarınki Samsunspor kadrosu belli oldu. Ve bu kadroda Anderson Talisca yok sevgili dinleyiciler. Anderson Talisca sakatlığı ya da ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Zaten son günlerde çok konuşulan bir isim Anderson Talisca. Gitmesi konuşuluyor en çok. Gider mi, kalır mı? Bunu göreceğiz tabii ki ama şunu söyleyebilirim. En azından kendisinin yapmış olduğu bir açıklama da var. O da gideceği yönünde yorumlanmıştı. Fenerbahçe'de aslında gelinen noktada bir tercih yapmak zorunda kaldı Fenerbahçe takımı. Ve özellikle ben Fenerbahçe'de yani var olan oyuncuların, yani yerleri dolabilecek oyuncular ya da dolamayacak oyuncular olarak değerlendirildiğini düşünüyorum. Yani eldeki oyunculara baktığımızda Fenerbahçe'den gidebilecek oyuncu işte Semedo, Ederson ya da Talisca üçlüsünden biri olarak görülüyordu. Yani bu oyuncuların çünkü bir şekilde yerleri dolabiliyordu. Bir tek Ederson hariç bu arada. Ama Ederson konusunda da muazzam bir performans ortaya koymaya başlayınca o ihtimal dışarıda kalmıştı. Semedo mu Talisca mı sorusu soruluyordu ki işte burada da Fenerbahçe Talisca'dan yana kullanıyor tercihini deniyor. Çok fazla konuşuluyor bu konu. Gitmesine üzülen çok fazla insan var. Sosyal medyada da gördüm. Ama tabii işte yani onu da alalım, bunu da alalım, şunu da alalım diye istiyor taraftar. Ama bu oyunculardan da vazgeçmesi gerektiğini de düşünmüyor. Yani hem istiyor hem de oyuncudan vazgeçildiğinde de yine üzülüyor. O yüzden ben Fenerbahçe'nin bu sezonki kadro planlamasını yaparken özellikle bu bölgeyle ilgili planlarını sezon başında yaptığı düşüncesindeyim. Yani Anderson Talisca belki bu kadar iyi bir sezon başlangıcı yapmamış olsaydı hiç konuşulmayacaktı belki bugün bunlar. Çoktan belki gönderilmiş olacaktı, bilmiyorum. Ama bu sezon çok iyi bir başlangıç yapıp işte özellikle de Şampiyonlar Ligi'yle katılım sürecinde Fenerbahçe çok önemli bir katkı sununca da durum böyle oldu artık sevgili dinleyiciler. Biraz daha üzerine konuşulur oldu Talisca meselesinin. Bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek, göreceğiz ama gerçek olan ne? Samsunspor maçı kadrosundan çıkarıldı ağrıları sebebiyle Anderson Talisca. Tabii böylelikle Asensio'nun da olmadığı noktada bakalım Fenerbahçe nasıl bir tercih yapacak orada. O da çok konuşuluyor. Acaba Guendouzi, Kante, İsmail mi başlayacak Fenerbahçe, yoksa Guendouzi, Kante ile yine başlayıp o bölgede farklı bir isim mi değerlendirilir? Onu da bekleyip görmek lazım. Yarın o 11'i göreceğiz ama şu an itibariyle hem Asensio'nun olmayışı hem Talisca'nın olmayışı bu sefer de o bölgede kim oynayacak sorusunu getirdi açıkçası. Ama orası dolar. Yani bir şekilde dolar. Öyle ya da böyle Fenerbahçe o bölgeye bir oyuncuyu mutlaka monte edecektir. Kendi içerisinden, mevcut takım içerisinden bunu yapabilecek diye düşünüyorum. Yani en azından oyuncu kadrosuna baktığımda yeterli olduğunu görüyorum bu anlamda. Yarış başlamak üzere, arkadaşlarım uyarıyorlar. Şimdi yarış arası verelim, dönelim. Mesajlarınızla devam edeceğim.
1: 0530-çift-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Zafer İzi. 3 numaralı Kurt Bakışlı, Aspark'ta da olsa lider. 7 numaralı Makbuş ikincilikte. 1,5 boy geride 8 numaralı Mavi Yar. Ortada 5 numaralı Akgün Hanım, onun dışında 3 numaralı Ateş İzi. Daha sonra 1 numaralı Oğlum Vefa var, dışında 4 numaralı Zafer İzi. 3 boy geride 10 numaralı Torun Sada. Son 600'e girilmek üzere, yarım boy farklı 3 numaralı Kurt Bakışlı önde. İkincilikte yine 7 numaralı Makbuş iç kulvarda, 8 numaralı Mavi Yar. Dışarıda 2 numaralı Ateş İzi, ortada 5 numaralı Akgül Hanım sırasıyla Taylar Virajı dönmek üzere. Farkı bir anda 4 boy kadar çıkartarak düze lider çıkıyor Kurt Bakışlı. İçeride 8 numaralı Mavi Yar, en dışta 4 numaralı Zafer İzi bariyerdinde. Oğlum Vefa ortada, 2 numaralı Ateş İzi. 400'e 4 boy farklı önde geldi 3 numaralı Kurt Bakışlı. Şimdi ortaya doğru gelen Oğlum Vefa araya azaltmaya başladı. Son 200 metreye doğru 3 numaralı Kurt Bakışlı yarışın lideri ama Oğlum Vefa geliyor şimdi dış kulvardan. 200'e lider giren Oğlum Vefa oluyor. Kurt Bakışlı ikincilikte kaldı. Son 100 metreye doğru Oğlum Vefa öne geçip farkı da 4 boy kadar çıkartıyor. Başkent'te son koşuyu 1 numaralı Oğlum Vefa kazanıyor. 3 numaralı Kurt Bakışlı yarışın ikincisi oldu. 2 numaralı Ateş İzi, 3. 10 numaralı Torunsa da 4. 4 numaralı Zafer İzi de yarışın 5.'si oldu. 1 numaralı Oğlum Vefa Salih Çelik'le kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
1: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor. Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Radyo Spor.
7: Umran Oto Ekspertiz.
1: At yarışları Bilyoner'de oynanır. Uzman yazarların kuponları, detaylı istatistikler, sahadan son gelişmeler, sabit ihtimalli bahisler ve daha fazlası Bilyoner'de.
8: Spor.

0: Reklam.
1: 30.97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
2: Devam ediyoruz. Kısa bir ara, yarış ve reklam arasından sonra tekrar karşınızdayız. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Ben de yanıtlamaya devam ediyorum. 0538-052-1487 mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Merhaba Vedat abi, iyi yayınlar. Galatasaray Göztepe maçında Göztepe ilk yarı 0.5 üst, Maritimo toplam gol 3.5 üst, Elversberg maçında 3.5 kart üstü. Ne diyorsun demiş bu kupona. Yani tabii bu zorlama kuponlar bunlar. Şans yanınızda olması gerekiyor her şeyden önce. İşte Göztepe'nin ilk yarıda Galatasaray'a gol atması için oran yüksektir. Bunun için denemişizdir zaten. İşte orada şans lazım. Maritimo maçının 3.5 olması için. Elversberg maçı bu arada başlamıştı. Orada 2 kart var şu ana kadar. Yani 2 kart daha bekliyorsunuz. 3.5 kart üstü. Bakalım şans yanınızda olsun, öyle söyleyeyim yani. Bu tip kuponlarda ancak böyle değerlendirme yapabiliyorum. Merhabalar, kolay gelsin. Yayınlarınızı severek dinliyorum demiş. Teşekkür ederim. Tamam, arkadaşlarımız da ilgilenecekler bu konuyla. Siz bana yazmışsınız. Ben de notlarımın arasına aldım. Vedat abi, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe varsayalım son 16 için playofflara kalıp birisi birinci torba, diğeri ikinci torbadan kuraya girerse eşleşme durumu olur mu demiş. Bildiğim kadarıyla oluyor. Yani son 16 turunda aynı ülke takımları birbiriyle karşılaşabiliyor ama yine de şuradan hemen bir kontrol ederim. Nedir durum? Şampiyonlar Ligi'nde aynı ülke takımları birbirleriyle karşılaşabiliyor mu? Ona bir bakalım. Size de ona göre cevap veririz. Evet, bir başka dinleyicimizden gelen mesaj. Diyor ki, Semedo'nun yeri nasıl dolacak? Bir açıklar mısın demiş. Yani tabii burada herkes kendince bir fikir beyan ediyordur. Yani ben de bu bölgede özellikle Mert Müldür'ün oluşu, yani kısacası o bölgede yabancı değil de yerli bir oyuncuyla devam etme kararı verdiğinizde alabileceğiniz en iyi sağ beklerden birisi Mert Müldür zaten. Yani elinizde de var, onu söylemek istiyorum. O yüzden eğer yabancı oyuncuyu gönderip orada yerliyle devam ederek o kontenjana takılmak istemiyorsanız rahatlıkla Mert Müldür orayı ikame edebilir diyorum. Ve diğer tarafta özellikle Oğuz Aydın bazı denemeler yapmıştı sezon başında, hazırlık maçlarında özellikle İsmail Kartal, ve o denemelerin ardından acaba devam eder mi diye düşünmüştüm ben de. Ama şu ana kadar özellikle bu bölgede değil de sol açıkta kullandı. Ama Joker gibi bir oyuncu olacak Oğuz belli ki. Rahatlıkla da koyulduğu bölgede hocanın iyi işler çıkarabiliyor. Bunu söylemek lazım. Evet, UEFA kurallarına göre aynı ülkede ülke federasyonuna bağlı takımlar lig ve grup aşamasında rakip olamıyorlar. Sadece bir ülkenin turnuvada çok fazla takımla 4 veya daha fazla yer alması ve kura çakışmalarında mecburiyet doğması durumunda çok istisnai ve sınırlı esneklikler tanınıyormuş. Sonraki turlarda eleme turu playoffları, son 16 turu, çeyrek final ve sonraki aşamalarda aynı ülke takımlarının birbiriyle eşleşmesine izin verilir diyor. Yani benim bildiğim gibi, hatırladığım gibi, eksik bir şey olmasın diye tekrar bir bakayım istedim. Teşekkür ediyorum. Sevgili Emin mesajını göndermiş. Umarım sizi tatmin etmiştir verdiğim cevap. Dediğim gibi Oğuz Aydın'ı o bölgede kullanabilir. Mert Müldür'ü kullanabilir. Hatta ben hep söylüyorum, Oğuz Aydın özellikle Fenerbahçe'de bek pozisyonunda eğer oraya bir uyum sağlayabilirse çok büyük katkı verecektir diye de tahmin ediyorum. Selam olsun Vedat Parlak. Modern Mardinli'den gelmiş bu mesaj. Bir de fotoğraf göndermiş. Bir Beşiktaş taraftarı. Çok teşekkür ediyoruz gönderdiği mesaja. İyi yayınlar Vedat Bey. Bir Galatasaraylı olarak Leao'nun alınmasına karşıyım. Bana göre başka bir forvet alınanları, örnek Rashford, Atletico'da oynayan Norveçli çocuk Gökereş iyi olurdu demiş. Bursa'dan Aykut. Yani hani güzel bir söz var ya, biz mi verdiler de biz mi gidip almadık diye. Sonuçta Galatasaray yönetimi de bunu söyleyebilir. Galatasaray'ın mutlaka vardır birçok istediği oyuncu ama bazen olmuyor işte. Mesela şimdi Julian Alvarez meselesi çok konuşuluyor. Bugün de fazlaca sosyal medyada yer alıyor. Şöyle Julian Alvarez biliyorsunuz Atletico Madrid'den ayrılmak istediğini ve Barcelona'ya gitmek istediğini çok net bir şekilde tavrıyla belli ediyor. Barcelona'da oyuncuyu istediğini belli ediyor ama Atletico Madrid Barcelona'ya oyuncuyu vermekten yana değil. Hatta Atletico Madrid oyuncuyu La Liga'ya vermekten yana değil. Şimdi dün bir açıklama geldi. Diego Simeone, Atletico Madrid teknik direktörü. Ona soruldu bu soru. Çünkü son maçın da kadrosunda olmak istememiş Julian Alvarez. Ve bunun için de bu soru soruldu. Şöyle dedi Diego Simeone. Bugüne kadar işte ağrıları vardı vesaire diyerek özellikle kamuoyunda çok fazla bu konunun konuşulmasını istemedik. Ama artık gerçekleri konuşma zamanı dedi. Şu ana kadarki tavrı özellikle ben de karşıma aldım konuştum. Çok da hoşuma gitmedi dedi tavrı. Ve bu nedenle bugüne kadar biz idare ettik ama bundan sonra artık gerekli hem önlemleri alacağız hem de gerçekçi konuşacağız dedi. Ve şöyle bir cümle kurdu. İki gün içerisinde La Liga dışında bir takım bulmazsa kendine biz istediğimiz bir takıma kiralayacağız kendisini dedi. Yine La Liga dışında dedi. Yani bu da şu anlama geliyor. Artık yarın akşama kadar bir takım bulması Avrupa'da mümkün olursa Julian Alvarez bu takıma gidecek. Ama tabii bonservisi de birlikte. Ama bulamazsa işte o zaman bir fırsat doğabilir. Türkiye'deki takımlar içinde. Çünkü birinden sonra dördüne kadar bizde açık biliyorsunuz transfer hala. Ve işte o fırsat transferleri kovaladığımız dönem. O yüzden ben sanki bu ihtimalinde olabileceğini düşünüyorum. Eğer iki gün içerisinde Julian Alvarez bir yere gitmezse buraya Türkiye'ye kiralık olarak gelme ihtimali de var. Bekleyip görelim bakalım nasıl bir sonuç çıkacak ama çok çok önemli bir oyuncu olduğunu söyleyelim. Yani bence eğer Türkiye'ye herhangi bir takıma gelirse çok büyük bir katkı sağlamış olurlar takımlarına hangi takım olursa olsun. Merhaba, kolay gelsin. Ben Ankara'dan Alperen. Galatasaray maçına 1 ve VAR'a oynamayı düşünüyorum. Ne dersiniz demiş. Yani olabilir. Göztepe'nin de gol bulma ihtimali var bence de. 1 ve VAR tercihi yapılabilir. Oran da yüksek çünkü. Yüksek orandan. Ama ben burada hani bu maça dair, bu maç özelinde biraz daha belki farklı bir şeyde yapılabilir diye düşünüyorum. Burada ben Galatasaray'ın kazanmasını bekliyorum. Ama hani şey olabilir belki 1.5 üst ve Galatasaray galibiyeti denenebilir. Ama VAR ve Galatasaray galibiyeti de bence oran açısından çok değerli. Abi merhaba, kolay gelsin. Erzurumspor taraftarıyım. Dünkü maçta Erzurumspor'u izlediniz mi acaba? Bu sene ligde kalır mı demiş. Maçı izledim elbette. Yani ligde kalır mı sorusunun cevabı aslında şöyle. Erzurumspor alt ligden geldiği kadronun birçoğunu korudu. Ve böyle devam etmeyi tercih ediyor. Çok ciddi şeyler yapılmadı, takviyeler yapılmadı. Bu zor iş tabii. Yani eldeki kadroyla bunu başarmak çok kolay değil. Ama olmaz da değil. Örnekleri çok fazla. Özellikle evinde oynayacağı maçları, iç saha maçlarını da Erzurumspor'un çok önem vermesi ve kazanması gerekiyor ki bu söylediğinizden bahsedebilelim. Önümüzdeki süreçine gösterir göreceğiz ama kadro olarak baktığımızda çok böyle yarışmacı bir kadro olmadığını söylemem lazım. Konya'dan Fatih Yakut kuponumu değerlendirir misiniz demiş. Bakalım tabii sevgili Fatih. Hemen şöyle Levante Real Betis 2.5 gol üst, Elversberg Leverkusen 2.5 gol üst, Liverpool Nottingham Forest 2.5 gol üst, Strasbourg Lens 2.5 gol üst ve Excelsior Sparta Rotterdam 2.5 gol üst. Çok güzel. Yani burada Levante Real Betis maçı geldikten sonra diğerleri gelir diye düşünüyorum. Elversberg Leverkusen 1 gol kaldı. Liverpool maçı zaten geldi. Diğerleri de benim beklentilerimden. Yani güzel bir kupon olmuş. Tebrik ederim. Umarım başarılı da olursunuz. Bunu da söyleyebilirim. Ve gelelim bir başka mesaja. Vedat abi selam, iyi yayınlar. Ben Yalçın. Galatasaray 2.5 üst, Basel 3.5 üst olur mu sence abi? Acaba bu iki maçın ne diyorsun demiş. Bence ikisi de çok güzel bahisler. Yani ben de zaten bugün not aldığım maçlardan ikisini yazmışsınız. değerlendirmek. Yani umarım şanslı yanınızda olur, değerlendirmişsiniz güzel bu maçları diyelim. Evet, var mı 18 maçları? Var tabii ki. Hemen oraya bir gidelim isterseniz. Saat 18'de başlayacak olan karşılaşmalara bir bakalım ve oradan da sizlere düşüncelerimizi aktaralım. Levante Real Betis maçı ilk karşılaşmamız sevgili dinleyiciler. Bu maçla başlayalım. Gollü bir maç beklentisi içerisinde misiniz diye sorarsanız hayır. Yani ben 2.5 gol üstte gidebileceğini maçın öngörmediğim için taraf bahsi yaptım ama siz sevgili dinleyicimiz biraz önce 2.5 üst demişti. Umarım dediğim gibi başarılı olur kuponu. Levante Real Betis'e baktığımızda Levante sezona çok iyi başlamadı. Onu söyleyelim. Geçen sene zar zor kümede kaldıklarını da hatırlatmak istiyorum. Geçen hafta Osasuna karşısında 0-0'lık beraberlikle sahadan ayrıldıklarını hatırlatalım. Öncesinde de İspanyol'a 3-0 mağlup olmuşlardı. Real Betis ise 2 galibiyetle başladı. Sociedad'ı 1-0, Valencia'yı 1-0 mağlup ederek başladı ve şu anda da 6 puan toplamış durumda ama 2 gol atıp gol yemeden bu skorları aldığını belirtelim. Levante ise gol atmadan 3 gol yedi şu ana kadar. Ya burada benim beklentim yine bir Betis galibiyeti olacak açıkçası. Betis'in kazanmasını bekliyorum. Sadece ilginç olan şu, bu iki takım arasında oynanan maçlara baktım geriye dönük. Oradan acaba bir değerlendirme yapabilir miyiz diye. Bakın son oynadıkları 6 maçın 5'inin üst bittiğini, ikisinin hatta ne ikisi, 4'ünün de 3.5 üst bittiğini söyleyeyim. Yani böyle de bir iki takımın rekabeti söz konusu. O yüzden hani 2.5 gol üstünde gelme ihtimali var mı? Var. Ama ben dediğim gibi biraz daha taraf bahsine doğru tercihimi yaptım. Ve de tabii Konya Kocaeli maçı oynamak istiyorum. Şimdi tahminin nedir demiş. Ben iki takımın da gol bulmasını bekliyorum ama birinci tercihim ben Konya galibiyeti bekliyorum. 2 haftadır kazanamayan bir Konya var. Konya artık evinde bu maçı kazanmak isteyecektir diye düşünüyorum. Konya galibiyeti tercih edilebilir. Selamlar. Avrupa'da başarı isteniyorsa orta sahada klasik 10 numaradan ziyade dinamik 3 orta saha gerekiyor. Galatasaray geçen sene 10 numarayla oynasaydı 2 kere Liverpool'u yenemezdi. Avrupa'nın hangi majör takımında 10 numara oyuncu var ki artık bizim bu zihniyeti değiştirmemiz gerekiyor. Takımlarımızın da yaş ortalamalarını 25-26'ya düşürmeliler. Futbol çok hızlandı artık demiş. Vallahi sevgili Ali Cemal, haksız değilsiniz. Haklı olduğunuz taraflar var ama İşte burada biz tipik bir 10 numaradan bahsetmiyoruz zaten ama işte o forvet arkası 10 numara pozisyonunu doldurabilecek, hem bahsettiğiniz gibi o baskıları yapabilecek bir oyuncu. İşte Torreira'ya destek olacak, belki yanında Lemina varsa ona destek olacak, bilemiyorum, ya da başka bir isim. Hem de mutlaka ilerideki oyunculara servis yapmak gerekiyor. Yani Galatasaray'ın en büyük problemlerinden biri bu, görmüyor muyuz aslında? Ben görüyorum. Yani evet, Osimhen yoktan birçok pozisyonu var etmeye çalışıyor, mücadele ediyor. Biraz Galatasaray at Osimhen'e topu, o işi bitirsin şeklinde oynuyor ama yani bu bir noktadan sonra çok işe yaramayacak. O yüzden de hücum organizasyonunu yapacak oyuncuya ihtiyaç var. Orada tabii şu söylenebilir, Batrakov geldi, bunu söyleyebiliriz ama Batrakov'un da şu süreçte, önümüzdeki süreçte en azından çok böyle acaba Galatasaray'da ilk 11 oyuncusu olacak mı Leao'dan sonra, onu da göreceğiz. Yani yaşı çok genç bir isimden bahsediyoruz çünkü. İyi oyuncu mu? İyi oyuncu. Kesinlikle onu söylemem lazım bu arada. İzmir'den selamlar, iyi yayınlar. Ben Atilla, kuponumu yorumlar mısınız demiş lütfen. Sevilla var, Lokomotiv Moskova ilk yarı 0, Dortmund var, Tottenham üst ve var, Lens üst demiş. Valla güzel kupon da. Şimdi merak ediyorum. Sevilla var, Dortmund var, Tottenham üst ve var, Lens üst. Moskova ilk yarı sıfırı ne arıyor orada? Lokomotiv Moskova niye var yani bu kuponun içinde? Çok merak ettim. Çok mu güveniyorsunuz? Yoksa gol kuponu yapmışsınız, oraya ilk yarı sıfır diye bir numune koymuşsunuz. Niye? Merak ettim açıkçası. Teşekkür ederim göndermiş olduğunuz mesajlar için. Ara verme vakti de geliyor artık yavaş yavaş. Oraya doğru da bakıyorum ama bir taraftan da maçları şöyle bir inceleyelim tekrar. 3-0 yaptı Elversberg Bayer Leverkusen karşısında. Elversberg 3, Bayer Leverkusen 0 oldu. Bournemouth Everton karşısında 1-0'a getirdi skoru, ilk yarı tamamlandı. Coventry Hull City maçının ilk yarısı 0 bitti. 0'dan 2 oynayan bir dinleyicimiz vardı. Belki başarılı olabilir onun da bu saatten sonra, inşallah olur hatta. Almanya'ya bakalım. Union Berlin 1, Eintracht Frankfurt 2, Mainz Paderborn maçı golsüz devam ediyor. Bu da benim şaşırdığım maçlardan biri. Şu ana kadar Mainz 13 şut attı, kaleye 1 isabet buldu. Henüz gole muvaffak olamadı. 6'da köşe vuruşu var. Paderborn 6 şut, isabeti yok. 2'de köşe vuruşu kullanmış. Yani aslında üstün bir futbol oynayan taraf Mainz. Pozisyona daha çok giren taraf Mainz daha doğrusu. Ama şu ana kadar golü bulamadı sevgili dinleyiciler. Mainz takımı, benim de galibiyet beklentim olduğunu zaten programın başında paylaşmıştım. Leipzig 2-0 önde Mönchengladbach karşısında. Köln 1, Hoffenheim 1, Elversberg 3, Bayer Leverkusen 0. Hollanda Eredivisie'de dakika 18, Excelsior Sparta Rotterdam maçı golsüz devam ediyor. Portekiz Premier Lig'de 18. dakikalar oynanıyor. Alverca Santa Clara maçı golsüz devam ederken Aruca Maritimo maçında da henüz gol olmadı. Belçika'da dakika 45, La Lovia 2, Michelin 1 oldu. İngiltere Championship'e bakalım, dakikalar 45, hatta ilk yarılar bitti. Cardiff 2, Sheffield United 2, Blackburn Rovers Queen's Park Rangers maçı golsüz ilk yarı tamamlandı. Watford 1, West Ham United 1, Southampton 2, Millwall 1, Norwich City 3, Burnley 1, Bristol City 1, Portsmouth 0, Bolton Wanderers, Lincoln, Charlton Athletic, Preston maçlarında ise gol yok. Hollanda'da 21. dakika De Graafschaft'la Almersit arasındaki mücadelede de gol olmadı henüz. İskoçya'ya gidelim. Premiership'e dakikalar 45. Celtic 2, Falkirk 0. Hearts 2, St. Johnston 0. Kilmarnock 0, Dundee United 3. İsveç'te dakikalar 90. Hakem 1, Vasteras 3. Elfsborg 2, Degerfors 0. Rusya'da Premier Lig'de Krasnodar Rostov karşısında 1-0 önde. Bu bilgiyi de paylaştıktan sonra şöyle bir kez daha gelen sizlerden mesajlara bakalım. Ve de tabii yayınlar geçen haftalarda Enes Unal'la ilgili konuşmuştuk ve sonrasında 3 maçta 3 gol attı. Uğurlu geldik, darısı sezonun devamına demiş. Sevgili dinleyicimize teşekkür ediyorum. Erdal, sevgili Erdal göndermiş. Evet ya, gerçekten çok mutlu ediyor tabii Avrupa'da gelen bu

0: Yine sizlerle paylaşabileceğim bir maç var mı? Onu da aktardıktan sonra ara vereyim istiyorum çünkü. Strasbourg-Lens var. İki takımın da gol atmasını bekliyorum burada. Hem Strasbourg hem de Lens'in golleri gelebilir. Bu tercih de yapılabilir diyelim. Onun dışında 18'de çok da böyle öne çıkaracağımız bir maç yokmuş. Peki. Şimdi bir ara verme zamanı ama bir mesaj gelmiş. Abi merhaba Özkan, ben Erzurum'dan. Senden ricam Serkan Özbalta'ya seslenir misin diyor. TFF 1 lig kadrosuyla niye maçlara çıkıyor? Yeni transferleri oynatmıyor. Tatile mi gelmişler yoksa? Ne demiş? Birincilik çalıştıracak, onun hesabını mı yapıyor? Burası Süper Lig, yürümez böyle abi, bir seslen olursun demiş. Siz seslendiniz zaten. Ben de buradan aracı olmuş oldum. Sevgili Özkan göndermişti bu mesajı. Teşekkür ediyoruz sevgili Özkan'a da bir kez daha. Şimdi kısa bir ara.
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Reklam.
3: Süper Lig'de 3. hafta heyecanı Bilyoner'de hız kesmiyor. Bu akşam saat 9.30'da Galatasaray'la Göztepe karşı karşıya geliyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.
4: Sporda eğlendirin ilk adresi Bilyoner.
1: Opel Combo 1 milyon TL kredi için 6 ay 0 faiz veya nakit indirim seçeneğiyle Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da. Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonunda Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacağı iç saha maçlarının kombine ve maç biletleri satışta. Sen de Euroleague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçlarının heyecanına ortak olmak için hava atışı yapılmadan bu biletten yerini ayırt. Anadolu Efes biletleri sadece bu bilette.
2: Radyo Spor. Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
2: Radyo Spor.
6: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
7: Evet.
6: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. Şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
1: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.

0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sunar.
1: Öykülü Kız'ın 11, Kazancı'nın 9 birinciliği var. Birincilik yüzdesi en yüksek isim %34 ile Gerard. Yarışın genel panoramasında favori hanesinde ise Bay Olof yer alıyor. 7 gün önce koştuğu yarışı ikincilikle tamamlayan Bay Olof o günde yine Sinan Akçın'la start almıştı. Bugün de Sinan Akçın'ın biniyor olması, yarışın biraz da apranti yarışı olması sebebiyle ve Safkan'ın son koşularındaki performansının beğenilmesi onu favori hanesine getirdi. %28'lik bir oynanma oranı aldı. %16 ile Anka Ateşi onu ikinci sıradan takip ediyor. Metin Mert Karabulut'la. Üçüncü sırada Foto Roman var. Dördüncü sırada Öykülü Kız. Beşinci sırada Gerard. 9 numaralı Gerard'ın hazırlıkları devam ediyor. 7 yaş temsilcisi. Yaş itibariyle grubun en tecrübeli ismi Kazancı, o 8 yaşında. Anka Ateşi ile Gerard 7 yaşındalar. 6 yaşında bir isim yok. 5 yaşında Öykülü Kız, Reyhan Gelin, Foto Roman, Türkan Hanım ve Öztamer var. Bay Olof ise 4 yaşlı tek temsilci yarış içerisinde. Grubun en genç ismi Bay Olof. Şimdi hazırlıklarını tamamlamak üzere olan Gerard yerini aldı. Son safkan 8 numaralı Bay Olof. O kulvarına girecek. Yaklaştı box'a. Sekiz numaralı Bay Olof. Starting box'a yakın. Hazırlığını neredeyse bitirmek üzere.

0: Artık bayol off. Ve şimdi bayol off da yerini aldı. Safkanlar box içinde. Start verildi ve ikinci koşuyla birlikte altılı Ganyan başladı İzmir'de Şirinyer Hipodromu'nda. Geciken iki isim var. 2 numaralı Kazancı 5 boy kadar. 5 numaralı Fotoroman da 4 boy kadar. Gecikti 9 numaralı Gerard 3 boy kadar gecikti çıkıştan sonra. Yarışın liderliğini alan 8 numaralı Bay Olof oldu. 2 boy kadar da fark yaptı. 6 numaralı Reyhan Gelin peşinde. 2 boy kadar geride 7 numaralı Öykülü Kuz. Hemen dışında 1 numaralı Anka Ateşi. İçeride 3 numaralı Öztamer yerini kurdu. 2,5 boy geride 4 numaralı Türkan Hanım. Bu safkanın da 6-7 boy kadar gerisinde. 9 numaralı Gerard. Gerard'ın dışında 5 numaralı Fotoroman. 10 boy kadar geride. Son sırada ise 2 numaralı Kazancı var. 1400 metre start yerinden şimdi çıkıldı. 8 numaralı Bay Olof 3 boy farklı önde. İkincilikte 6 numaralı Reyhan Gelin var. 1 boy kadar geriden 3.'lüğe 1 numaralı Anka Ateşi girdi. Yarım boy gerisinde içeride 7 numaralı Öykülü Kız. 2 boy geride 3 numaralı Öztemer 5.'likte. 4 boy geride 4 numaralı Türkan Hanım. 5 boy geride 5 numaralı Fotoroman. 1.5 boy gerisine geldi 9 numaralı Gerard. Yine 10 boy geride. Son sırada 2 numaralı Kazancı var. Atlar 1000 metre start yerine doğru koşuyor. Liderliğini 8 numaralı Bay Olof 2 boy farkla sürdürüyor. 6 numaralı Reyhan Gelin içte ikincilikte hemen dışında 1 numaralı Anka Ateşi var. 1,5 boy geride 7 numaralı Öykülü Kız dışında 3 numaralı Öztamer. 2 boy geride 4 numaralı Türkan Hanım. Ondan 2,5 boy geride 5 numaralı Fotoroman. 2,5 boy gerisinde 9 numaralı Gerard. Yine son sırada Kazancı sırasıyla atlar son 800 metreye girdi. Bay Olof tempoyu bir anda arttırdı. 3 boy fark yaptı. 6 numaralı Reyhan Gelin ikincilikte. 3 boy kadar geride 7 numaralı Öykülü Kız. Yarım boy gerisinde 3 numaralı Öztemer. Dışında 1 numaralı Anka Ateşi. 2,5 boy kadar geride 5 numaralı Fotoroman sırasıyla son 600 metreye girilirken tempoyu bir kez daha artırıyor. 8 numaralı Bay Olof düzlükte dışa açılarak koşuyor. Fark 4 boy kadar. 6 numaralı Reyhan Gelin ikincilikte. Bay Olof dıştan içeriye doğru zikzak yaparak devam ediyor. Şimdi en iç kulvarda. Şimdi ortada. Bay Olof'u toparlamaya çalışıyor Sinan Akçın. Gerilerden 6 numaralı Reyhan Gelin'in yanından 3 numaralı Öztemer'in çabaları var. 200 metre kaldı aileye. Liderliğini sürdürüyor 8 numaralı Bay Olof. 3 numaralı Öztemer'in 6 numaralı Reyhan Gelin'in çabaları var. Son 100 metreye girildi. Bay Olof liderliğini koruyor. Öztemer geliyor. Onca yaramazlık sonrası toparlandı ve koşuyu da kazandı Bay Olof. 3 numaralı Öztamer ikinci, 5 numaralı Fotoroman üçüncü, 6 numaralı Reyhan Gelin dördüncü, 9 numaralı Gerard da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 8 numaralı Bay Olof Sinan Akşın'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org 30-0097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

Devam ediyoruz. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak. Uğur Böceği'nin sunduğu Uğurlu Saatler'desiniz sevgili dinleyiciler. 18.05 oldu saatlerimiz. Yani şöyle bir skorlara bakıyorum da gerçekten şaşırdığım skorlar var. Onları bir paylaşalım hemen. Bournemouth 1-0 önde Everton karşısında. Coventry, Hull City maçında ise golsüz beraberlik var. İspanya'da 3. dakika Levante-Real Betis maçı başladı. Golsüz beraberlik var. Almanya Bundesliga'da 75. dakikalar oynanıyor. Union Berlin 1, Eintracht Frankfurt 3, Mainz 0, Paderborn 0, Leipzig 3, Mönchengladbach 0, Köln 2, Hoffenheim 2, Elversberg 3, Bayer Leverkusen 0. Burada mesela Bayer Leverkusen'in gollerini bekliyordum ama 77 dakika geride kaldı. Henüz o gol gelmedi. Biri bile gelmedi, bırak ikisini. Hatta daha ilginç bir şey söyleyeyim mi size? Şu ana kadar kaleyi bulan şutu yok Bayer Leverkusen'in. 9 şut atmış ama bunların hiçbiri kaleyi bulmamış. Gerçekten şaşırdım. Onu söylemem lazım. Evet, devam edelim. Hollanda'da 35. dakika Excelsior Sparta Rotterdam karşısında 1-0 öne geçti. Portekiz'de dakika 35. Alverca Santa Clara maçında gol yok. Aruca Maritimo maçında ise Maritimo 1-0 önde. Belçika'da ilk yarı tamamlandı. Lalovie

0: 2, Michelin 1. İngiltere Championship'teyiz. Dakikalar 48'i gösteriyor. Cardiff 2, Sheffield United 2, Watford 1, West Ham United 1, Southampton 2, Millwall 1, Norwich City 3, Burnley 1, Bristol City 1, Portsmouth 0, Blackburn Rovers, Queens Park Rangers, Bolton Wanderers, Lincoln City ve Charlton Athletic Preston maçlarında gol olmadı. İspanya 2'de 7. dakika Sabadell ile Almeyra arasında golsüz beraberlik var. Hollanda'da 38. dakika alt ligde De Graafschap 0, Almere City 1. İskoçya'da dakikalar 49'u gösteriyor. Celtic 2, Falkirk 0. Hearts 2, St. Johnstone 0, Kilmarnock 0, Dundee United 3. Avusturya Bundesliga'da 7. dakika Greiser Wolfsberger maçı golsüz devam ediyor. Rusya Premier Lig'de 35. dakika Krasnodar Rostov karşısında 1-0 önde götürüyor mücadeleyi. Çek Cumhuriyeti'nde 7. dakikalar oynanmakta. Pardubice, Brno ve daha doğrusu Artis Brno maçı golsüz. Diğer tarafta Brno, Fastav Zilin maçında ise golsüz beraberlik var. Özellikle Almanya'da Mainz'ın bir golünü bekliyoruz. Bayer Leverkusen golü attı bu arada. 1-3-1 oldu. Buradan bir gol. Bir de Mainz'dan gol gelirse bizim önerdiğimiz en azından gerçekleşmiş olacak. Diğer taraftan asıl yaptığımız canlı yayın kuponu neydi? Excelsior Sparta Rotterdam 2,5 üst ve De Graafschap Almere City maçında da 2,5 üst ve karşılıklı gol var. Bunları da bekliyoruz bakalım. Gerçekleşecek mi göreceğiz. Evet, mesajlar gelmeye devam ediyor. Vedat abi, voleybol kadınlar şampiyonası da Polonya'ya yenilmemiz sanki bana hayırlı bir yenilgi oldu gibi geldi. Çünkü grubu ikinci sırada bitirerek final yolunda favori İtalya ile hem de Polonya gibi bir ekol ile karşılaşma olasılığından kurtulmuş olduk. Grubu ikinci bitirerek final yolunu değiştirdik. Finale kadar yolumuz açık gibi görünüyor. Bizim tarafta biraz Sırbistan sorun çıkarır gibi abi. Senin yorumun nedir demiş. Aslında aynen öyle. Ben de bu mağlubiyetin ardından şunu söylemiştim zaten. Sonuç değişmeyecek. O final yolu sadece değişmiş oldu. İtalya tarafından gelmeyeceğiz de Sırbistan tarafından geleceğiz. Sırbistan'a karşı kazanarak da bence finale kadar da gideriz diye düşünüyorum. Yani yarı finale kadar da Sırbistan'la karşılaşacakmışız gibi görünmüyor. İnşallah bu benim dediğim gibi gerçekleşir. Yani bu Polonya eğer tekrar karşımıza gelirse finalde gelir. Finalde de onları yeneriz. Yani inşallah böyle bir sonuç olur diye düşünüyorum. Peki var mı yeni mesaj? Radyo Spor WhatsApp hattımızı bir kez daha hatırlatalım. 0538 052 14 87. 0538 052 14 87. Buraya mesajlarınızı gönderebileceğinizi belirteyim. Şimdi kısa bir reklam aramız var yine. Hemen ardından karşınızda olacağım.
1: +30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Net, Sigortam.net.
4: Radyo Spor.
5: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
6: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
7: Süper Lig'de 3. hafta heyecanı Bilyoner'de hız kesmiyor. Bu akşam saat 9.30'da Galatasaray'la Göztepe karşı karşıya geliyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.
8: Sporda eğlendirin ilk adresi Bilyoner.
4: Radyo Spor.
2: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. 0530-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
0: Kısa aranın ardından tekrar karşınızdayız. Uğur Böceği'nin sunduğu Uğurlu Saatler'desiniz. Sevgili dinleyiciler, Uğur Böceği iddianın resmi bayi ve sizler de kuponlarınızı Uğur Böceği üzerinden iddia.com'dan yapabilirsiniz. 30.097 Uğur Böceği'nin bayi kodu iddia.com'da. Burada bayi seçmeniz gerekiyor iddia.com'a üye olurken. 30.097'yi tuşlayarak siz de Uğur Böceği üzerinden üyeliğinizi yapabilirsiniz iddia.com'a. Kral oran farkıyla tabii kuponları yapabilmek için. Bunun yanında bizim kuponlarımıza da ulaşma şansınız olacak bu arada. Onu da söyleyeyim. Benim yani Vedat Parlak ve Görkem Tezer kuponları da yine Uğur Böceği'nde. Sizler eğer haftanın 7 günü boyunca gün içerisindeki maçlara yaptığımız değerlendirmeleri, kuponları görmek, ulaşmak istiyorsanız Uğur Böceği üzerinden bu üyeliği yapmanız yeterli olacak. Sadece bir WhatsApp numarasına mesaj yazmanız yeterli. Uğur Böceği'nin WhatsApp müşteri hizmetleri numarası 0540-300-097. 0540-300-097. Buraya bir mesaj yazmanız yeterli. Ben kuponları görmek istiyorum. Onlar da size zaten ayrıntılı bir şekilde kuponları ulaşmanın yolunu söyleyecekler. Yani bu yol dediğim gibi aslında iddia.com'a Uğur Böceği üzerinden üye olursanız bu kuponlar sizin cep telefonunuza her gün gelecek. Hem Görkem Tezer'in hem benim kuponlarımı ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler buradan. Diyelim tekrar numarayı hatırlatalım 0540-300-097. Evet, Mainz maçı hala golsüz. Gerçekten çok ilginç. Yani buradan bekliyorum bir gol. Elversberg 3-1 önde Bayer Leverkusen karşısında. Köln 3-2 yaptı. Hoffenheim karşısında 3-2 öne geçti. Union Berlin Eintracht Frankfurt maçında skor 3-2'ye geldi. Leipzig Mönchengladbach karşısında 3-0 önde götürüyor mücadeleyi. Ve tek gol olmayan maç Mainz Paderborn maçı. Orada da bir 0-0'lık beraberlik var. Hollanda Eredivisie'de dakika 44 Excelsior Sparta Rotterdam karşısında 1-0 önde. Portekiz'de dakikalar 44'ü gösteriyor. Alverca Santa Clara maçında gol yok ama Arouca Maritimo maçı 1-1 oldu. Belçika'da dakika 53 Lalovie 2 Michelin 2 oldu. Sevgili dinleyiciler, İngiltere Championship'te dakikalar 56'yı gösteriyor. Oraya da şöyle hızlıca bir bakalım hemen. Gol olmayan bir maç kalmış şu anda. Cardiff 2, Sheffield United 2, Blackburn Rovers 1, Queen's Park Rangers 1, Watford 1, West Ham United 1, Southampton 2, Millwall 1, Norwich City 3, Burnley 1, Bristol City 1, Portsmouth 0. Bolton Wanderers, Lincoln ve Charlton Athletic Preston maçlarında ise gol yok. Hollanda'da De Graaf 0, Almer City 1. İskoçya'da dakikalar 55, Celtic 2, Falkirk 0, Hearts 2, St. Johnston 1, Kilmarnock 0, Dundee United 3. Avusturya Bundesliga'da 14. dakika Greiser-Wolfsberger maçı golsüz devam ederken Rusya'da dakika 42, Krasnodar 1-0 önde Rostov karşısında. Skorlar böyle. Takip ediyorum yeni goller oldukça aktarmaya devam edeceğim sizlere. Bir kez daha şöyle döndüm. Mainz'ın İstatistiklerine baktım maça dair. 21 şut, 4 isabet, 10 köşe vuruşu ve gol yok. Paderborn ise henüz isabetli bir şutu yok kaleye attığı. 2 köşe vuruşu var. Yani gerçekten ilginç bir karşılaşma oluyor. Yani şu ana kadar Mainz gol atmayı başaramadı diyelim. Yani bir tek golü atamamışlar. Onun dışında hemen hemen her istatistikte üstün. Onu söyleyebilirim. Hala tabii maçın bitimine zaman var. Bakalım bu beklediğimiz gol gelecek mi? Evet. Akşamın maçlarına bakmaya devam edelim. Nerede kalmıştık en son? 18-15'te Fransa maçı vardı değil mi? Fransa'da bir maçımız vardı. Lens maçı mıydı o? Evet. Strasbourg-Lens. Onu konuşmuştuk. Ardından şöyle hemen bakalım. Hangi maçlar var başka gece oynanacak? 18.30'da var mı mesela, oraya bakıyorum. 18.30'da yok. Majör bir karşılaşma yok yani. 19 itibariyle başlıyor. 2019'da Süper Lig'de Konyaspor

Kocaeli Spor mücadelesi var sevgili dinleyiciler. Bununla başlayalım. Konya Spor Ligi'nin ilk iki haftasında puansız geçti. Ve gerçekten onlar adına da çok kötü bir başlangıç olduğunu söylemek lazım. Kocaeli Spor iki haftalık periyottan bir galibiyet çıkardı evinde. Ama evinde bu kadar etkili olan Kocaeli Spor özellikle deplasmanlarda sıkıntı yaşamaya devam ediyor. Onu söyleyelim. Geçen sezon da böyleydi bu durum. Yine bir deplasman karşılaşması ve burada zorlanacağını düşünüyorum. Bence Konya Spor evindeki bu karşılaşmada iki haftayı da mağlup bitirmişken kazanmak isteyecektir. Ve kazanabilecek bence güce de sahip. Ben Konya Spor galibiyeti bekliyorum açıkçası burada. Konya Spor, Kocaeli Spor mücadelesinde. Diğer maç Kayseri Spor, Bursa Spor karşılaşması. TFF 1. Lig'e geçtik. Saat 19 kuşağına o konuşuyoruz. Burada da Bursa Spor bu ligin aslında öne çıkan kadrolarından. Gerçekten iyi bir kadro kurdular. Çok önemli bir kadro kurdular. Ve bu kadro içerisinde de şu ana kadar da hiç fena bir performans göstermediklerini söyleyelim. Ancak rakip Kayseri. Kayseri Spor da evinde oynayacak olmanın avantajıyla burada gol bulabilecektir diye düşünüyorum ben. O yüzden burada da beklentim her iki takımın gol bulmasından yana olacak. Hem Kayseri Spor'un hem de Bursa Spor'un birbirlerine gol atması, yani karşılıklı gol var şeklinde maçın tamamlanabileceğini düşünüyorum sevgili dinleyiciler. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Tekrar dönelim şöyle maçlara. Mainz'da bir gol var mı? Bekleyenler var çünkü yazıyorlar dinleyicilerimizde ama şu ana kadar Mainz'dan o beklenen gol halen gelmedi. Dakikada 90 artık. Uzatmalar oynanıyor. Mainz-Paderborn maçı 0-0 devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bugünün sürpriz sonuçlarından biri. Yani Almanya'da iki sürpriz çıktı. Biri Bayer Leverkusen'in Elversberg deplasmanında 3-1'lik mağlubiyeti. İkincisi de Mainz'ın evinde Paderborn'a henüz gol atamamış olması. Bu iki maç sürpriz maçlar olarak dikkat çekiyor sevgili dinleyiciler. Almanya'da bugünün artık son anları oynanıyor maçlarda. Birazdan maçlar tamamlandığında da sonuç olarak sizlere bu maçları aktaracağımı da söylemek isterim. Biz yine kaldığımız yere geri dönelim. Ne demiştik? Kayseri Spor, Bursa Spor'u konuştuk. Karşılıklı gol var bekliyorum demiştim. İstanbul Spor, Fatih Karagümrük mücadelesi sevgili dinleyiciler. Karagümrük de bu ligin kuvvetli takımlarından biri. Ben zaten burada şöyle birkaç takım belirledim. Fatih Karagümrük, Bursa Spor, Esenler Erok Spor. Bunun dışında kim olabilir başka? Ya bu takımlar aslında öne çıkan takımlar. Sarıyer iyi kadro kurdu. Ya iyi takımlar bunlar, öne çıkan takımlar. Bu nedenle burada yine Fatih Karagümrük'ün bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Kazanabileceğini düşünüyorum açıkçası. Fatih Karagümrük galibiyeti de burada tercih edilebilir. Maç sonucu 2. Yine böyle İstanbul Spor'dan bir gol bekleyenler varsa karşılıklı gol varı da tercih edebilir. Ama ben Karagümrük'ün oranını da beğendim. Galibiyet oranını. O yüzden tercih edilebilir diye de düşünüyorum. Evet, şöyle dönelim. Almanya'da skorlar aynı şekilde devam ediyor. Maçlar da henüz tamamlanmadı. Yani 90 dakikanın sonu gelmedi. Onları da bekliyorum. Şimdi birazdan o 90 dakikalar tamamlandığında da yine bilgi aktarımında bulunuruz sizlere. İngiltere'de Bournemouth 1, Everton 0, County Hull City maçında gol yok. Bu arada Bayer Leverkusen'in ikinci golü de geldi. Beklediğimiz o ikinci gol geldi. Bayer Leverkusen'e iki gol oynanabilir demiştik hatırlarsanız. Bir de Mainz galibiyeti olabilir demiştik. Mainz galibiyeti henüz gelmedi ama hala zaman var. İnşallah o da gelir. Ama Leverkusen 2'yi attı ve en azından programın başında canlı bahisten sizlere önerdiğim bu kuponda başarılı oldu diyelim. Ne demiş dinleyicimiz? Sevgili Vedat kardeşim, canlıdan Bayer Leverkusen'e iki gol aldık ama atamayacak herhalde, sağlık olsun demiş. Aydın Aygün, sevgili Aydın abi, geldi kupon. Yani eğer şeyse hala beni dinliyorsanız güzel haberi benden almış olursunuz belki. 3-2'ye getirdi skoru Bayer Leverkusen ama yetmeyecektir tabii bu skor. Çünkü artık saniyeler kaldı diyebiliriz maçın bitmesine. Mainz-Paderborn maçında da 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Union Berlin 2, Eintracht Frankfurt 3. Leipzig 3-0 önde Mönchengladbach karşısında. Köln'de 3-2 önde Hoffenheim karşısında. Yani 3 maç, 3-2

3-0. Mainz Paderborn'da 0-0 şu an itibariyle. Bugün 3-2'ler havalarda uçuşuyor Almanya'da. Bakalım devamı da gelecek mi? Onu da göreceğiz birazdan. Evet, şimdi açıkçası gecenin maçlarına bakarken dedim ya TFF 1'i konuştuk. Ama devamında özellikle saat 19'da yine başlayacak iki maç daha var İsviçre Süper Ligi'nden. Lausanne Zürih mücadelesi ilk karşılaşma, diğeri de Servette Luzern mücadelesi. Şimdi Lausanne Zürih mücadelesiyle başlayalım isterseniz. Yine gollü bir maç beklentim var burada. Ha, 2,5 üst, hatta 3,5 üste gidebilir diye düşünüyorum. Özellikle Lausanne evinde gol bulabilen bir takım. Fazlaca da aslında bunları geçmiş maçlarda gösterdiğini söylemek lazım. O nedenle ben bir burada yine 2,5 gol üst beklentisi içerisindeyim açıkçası. Diğer tarafta da tabii Zürih var. Zürih de yine gol yollarında etkili olabilen bir takım açıkçası. Onlar da deplasmanda ya da kendi sahasında gollü maçlara imza atan bir takım. Öyle söyleyebiliriz. Şöyle isterseniz hemen oynadıkları maçlara bakalım. Aralarında oynadıkları maçların son oynadıkları 6 maçın tamamının 2,5 gol üstü sonuçlandığını belirtmek isterim. Gerçekten bu da ilginç bir skor olmuş. Bunun dışında tabii şöyle geriye dönüp bakıyorum. Özellikle iki takımın da şu ana kadar göstermiş oldukları performansa baktığımda Zürih takımının 4 maçta 3 puan aldığını söyleyelim. Lausanne'da yine 4 maçta 5 puan aldı. Zürih 4 gol atarken 10 gol yedi. Lausanne 4 gol atarken 4 gol yedi sevgili dinleyiciler. Özellikle Zürih'in savunmadaki aksaması da dikkatinizi çekmiştir diye düşünüyorum. Bu nedenle ben de burada özellikle 2,5 gol üstün tercih edilebileceğini düşünüyorum. Geçmişteki oynadıkları maçlara da bakarak. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Merhaba, kolay gelsin. Bu akşam Galatasaray maçı için ne düşünüyorsunuz? Bir sürpriz olur mu? Kolay bir galibiyet alamayacağını düşünüyorum ben. İyi yayınlar demiş Fatih Gösterişli Ankara'dan. Sevgili Fatih, ben tabii ki kolay bir maç olmayacaktır. Bunu ben de düşünüyorum. Ben de karşılıklı gollerle Galatasaray'ın kazanabileceği düşüncesindeyim. Oran açısından da değerlendirilebilir. Aydın Aygün'den mesaj gelmiş şimdi. Teşekkür ediyor. Yani biz söylediğimiz bu. Her an o goller gelebilir. Beklemek lazım. Hep söylüyorum. Son dakikaya kadar beklemek lazım. Bu arada ne oldu? Hemen şöyle bakalım. Mainz Paderborn 0-0 bitti. Gerçekten olacak iş değil. Bu arada Leipzig golü yedi, 3-1 oldu. Yani Almanya'da tüm maçlar karşılıklı gol var ve 2,5 üst oldu. Tüm maçlar 3,5 üst oldu. Mainz Paderborn 0-0 bitti. Vallahi tebrik ediyorum. Gittik, o maçı da bulduk oradan. Excelsior 1, Sparta Rotterdam 0. Böyle devam ediyor. Burada da ben bir 2,5 gol üst bekliyorum. Sonra Degrasschaft maçı var biliyorsunuz. Biraz önce de konuşmuştuk. Almer City ile 2,5 üst ve KG var demiştim. Karşılıklı gol var oldu bile. İlk yarı tamamlandı. Degrasschaft Almer City 1-1'e geldi sevgili dinleyiciler. Evet, şöyle hemen bir bakalım. Var mı yeni gelen bir mesaj? Yok. Peki devam edelim. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz buraya. Belirtelim. Evet, şimdi isterseniz hemen şöyle bir saat 19'daki maçların dışına da bir çıkalım. Daha doğrusu 19'da şeyi de konuşacağız daha. Servet maçını da konuşacağız değil mi? Servet Luzern maçı vardı. Onu da konuşalım hemen. Ardından devam edelim. O maçta yine tabii günün gollü geçebilecek maçlarından birisi diye düşünüyorum ben. Özellikle İsviçre bugün gollere sahne olabilir. Şöyle bir geriye dönük baktığımızda iki takıma da Luzern 4 maçta 4 puan topladı. 4 gol atıp 8 gol yerken Servette 3 maç oynadı şu ana kadar. 3 atıp 4 yedi ve 3 puan toplamış durumda. İki takımın arasında oynadığı maçlara geri dönüp baktığımda da yine goller çağırıyor bizi. Son maç 3-3 tamamlanmış. 3-0, 2-2, 2-2, 3-4, 2-1 gibi skorlar var.
iki takım arasında oynanan maçlarda. Ben açıkçası burada dediğim gibi yine bir gollü maç bekliyorum. 2,5 gol üst ve karşılıklı gol var tercihleri yapılabilir. Hatta ikisi bir arada da denenebilir. 2,5 üst ve KG var da denenebilir. Dilerseniz yani bir İsviçre kuponu çıkarabilirsiniz mesela. Luzern maçına 2,5 üst, Luzern Zürih maçına, Servet Luzern maçına da 2,5 üst şeklinde ikili bir kupon İsviçre'ye yapılabilir diye de düşünüyorum. Siz ne dersiniz bilmiyorum ama benim düşüncem böyle. Devam edelim. Luzern, Zürih, Servet Luzern'i de geçtik. Gecenin maçlarını konuşmaya devam edelim. Saat 19.30'da Almanya'ya gideceğiz. Borussia Dortmund Hamburg maçı var sevgili dinleyiciler. Burada da yine tabii bugün gollü maçlar oynanıyor Almanya'da dediğim gibi. Eğer aradan seçip bulmazsak yine. Burada da yine gollü bir maç ortaya çıkabilir diye düşünüyorum ben. Bu iki takımın şöyle sıralamadaki yerine de baktığımızda Hamburg'un Hamburg'un şu ana kadar ilk maçını oynadığını söyleyelim ve geçtiğimiz sezonu iyi bir noktada tamamladığında hatırlatmak isterim size. Diğer tarafta tabii Borussia Dortmund, onlar da sezona şeyle başlamışlardı. Süper Kupa maçıyla orada Bayern Münih karşısında bir mağlubiyet aldıklarını hatırlatalım. Bu maçta Borussia Dortmund sahasında olacak. İki takım arasında oynanan maçlara şöyle geriye dönüp baktım. Nasıl sonuçlar çıkmış diye. Yine gollü maçlar olmuş. En son 3-2 bitmiş mesela Borussia Dortmund Hamburg maçı. Ondan önce de yine 1-1'lik beraberlik var. Karşılıklı gollerle tamamlanmış iki takım arasındaki mücadele. Ben de burada 2,5 gol üstün kazandırabileceğini düşünüyorum yine sevgili dinleyiciler. Bir mesaj daha gelmiş. Vedat abi saygılar. Leao geldi. 1-2 hafta düzen oturursa 1 puan ekliyorum. Barça maçına 14 puan alırız Şampiyonlar Ligi'nde demiş. Teşekkür ederim. Tabii Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü de belli oldu. Onu da birazdan paylaşırım sizlerle 18.30 sonrası. O fikstür içerisinde nasıl bir sonuç alınır onun üzerine de konuşuruz. Union Berlin Eintracht Frankfurt 3-3 oldu bu arada. Dakika 90 ve gol geldi. Union Berlin 3, Eintracht Frankfurt 3 oldu. Peki şöyle hızlıca hemen gene oynanan maçlara bakalım. Bournemouth Everton karşısında 1-0 önde dakika 72. County Hull maçı da 70. dakika 0-0 devam ediyor. Gerçekten Hull City 2 haftadır yani iyi işler yapıyor diyelim. Çünkü önce Manchester United galibiyeti, şimdi County deplasmanında bir beraberlik çıkarırlarsa 2 haftadan 4 puan tertemiz 4 puan olacak. Levante Real Betis 1-0 oldu. Levante öne geçti. Bunu belirtelim. İkinci yarı başlamadı henüz. Excelsior Sparta Rotterdam maçında takip ediyorum. La Lovie 2, Michelin 2. Bu da 68. dakikası oynanan Belçika'daki karşılaşma sevgili dinleyiciler. Bir mesaj daha gelmiş. Vedat abi Bundesliga'da oynanan 5 maçtan 4'ü 2,5 üst bitti. Bir tek Mainz maçı Paderborn ile 0-0 bitti. Olan bizim kupon oldu. Sağlık olsun demiş. Vallahi öyle. Gerçekten güzel bir kupondu aslında. Ama yani Mainz'ın Paderborn'u yenememesi de şaşırtıcı. Gerçekten yani haftanın en büyük sürprizlerinden biri. Diğeri de işte Bayer Leverkusen'in Elversberg'e mağlubiyeti. Onu da söylemiştim ama bakın biraz önce de söyledim. Maçta yani neredeyse şut yağmuru vardı Mainz adına. Kaç şut atmış bakın söyleyeyim size. 22 şut atmış tam Mainz. Bunların 4'ü de isabetli olmuş bu arada. Biri direkten dönmüş. Ama buna rağmen 11'de köşe vuruşu kullanan Mainz bir tek gol atamamış. Ya bu şaşırtıcı bir durum değil mi? Gerçekten öyle. Bu arada rakip Paderborn'un kaleye isabetli şutu yok. Tek bir isabetli şut atmadılar kaleye bugün. Ve bu maçtan da 0-0'lık beraberlik çıktı diyelim. Bu arada Hoffenheim 3-1 olmuştu ya, düzeltiyorum. Leipzig, Mönchengladbach 3-1 olmuştu ya, geri alınmış gol 3-0'a gelmiş tekrar gördüğüm. Peki, yarışa gideceğiz az sonra. Yarışa çok az bir zaman kaldı. Bakalım,
şöyle. Bu arada bir hatırlatma yapayım yine size. Bir soru daha gelmiş. Sevgili Mehmet'e hemen söyleyelim. Bir kez daha söyler misin diyor, kuponlarını nerede ulaşabiliriz diye. Sevgili dinleyiciler, ben kuponlarımı Uğur Böceği iddia için hazırlayıp onlara gönderiyorum. Haftanın 7 günü

0: Yunan karşılaşmalara dair düşüncelerimizi, tercihlerimi ben ve sevgili Görkem Tezer, yani Vedat Parlak ve Görkem Tezer kuponları Uğur Böceği iddiada. Siz de bu kuponlara ulaşmak isterseniz Uğur Böceği'ne yazmanız yeterli. Uğur Böceği'nin WhatsApp müşteri hizmetleri numarası 0540-300-097. 0540-300-097. Buraya yazarak siz de ben kuponlara ulaşmak istiyorum diyeceksiniz. Onlar da size nasıl bir yol izleyeceğinizi söyleyecekler. Aslında yol basit de ben de söyleyeyim. İddia.com'a yolluyorsunuz ya, orada bir bayi soruluyor. Uğur Böceği'ni seçmeniz yeterli. Yani kuponlarınızı Uğur Böceği üzerinden yapmanız yeterli. Her gün kuponlarımız size ulaşılacak diyelim. Vedat Bey, Galatasaray bu oyunda Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir varlık gösteremez bence demiş. Canlanması lazım demiş. İnşallah Julian Alvarez'i alırız demiş Bursa'dan Aykut. Valla o ihtimal var. Ben hani Galatasaray için demiyorum ama Türk takımlarından birine gelme ihtimali var Julian Alvarez'in. Bakalım. Bekleyip görelim. Abi her şey dediğiniz gibi oldu. Paris Saint Germain maçı sonda eğer rahatlar 8'e garantilerse rahatlar biraz işler ama işler son noktaya kalırsa Allah yardımcımız olsun demiş bir dinleyicimiz. İlk maçta deplasman Sporting süper oldu diye de söylemiş. Teşekkür ederim. Şimdi bir yarış arası verelim. Yarışın ardından devam edelim.
1: .30.97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: 9 numarada Uskumru sırasıyla atlar düzlüğe çıkmak üzere. 4 numaralı Azraktay düzlüğe lider çıkıyor. 1 numaralı Zaza Enes temposunu artırdı. 3.'ye de dışarıdan 7 numaralı Sertesen gelirken onun dışında 2 numaralı Kafkas Yürekli sırasıyla safkanlar son 300 metreye girdi. 1 numaralı Zaza Enes liderdi, onu 7 numaralı Sertesen yakaladı. Daha geriden 2 numaralı Kafkas Yürekli'nin de ataklarıyla son 200 metreye giriliyor. 7 numaralı Sertesen lider. Ortada 1 numaralı Zaza Enes, dışarıda da 2 numaralı Kafkas Yürekli var. Son 100 metreye girildi. 7 numaralı Sertesen önde, dışarıdan 2 numaralı Kafkas Yürekli geliyor. Sertesen önde. Kafkas Yürekli geliyor. Sertesen'i yakalıyor. Ve koşuda Kafkas Yürekli kazanıyor. 7 numaralı Sertesen ikinci. 1 numaralı Zaza Enes üçüncü oldu. 4 numaralı Azraktay ve 6 numaralı Koçtadaş da dördüncülük için fotoyu beraber geçiyor. 2 numaralı Kafkas Yürekli Ali Yıldız'la kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
1: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Süper Lig'de 3. hafta heyecanı Bilyoner'de hız kesmiyor. Bu akşam saat 9.30'da Galatasaray'la Göztepe karşı karşıya geliyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.
7: Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
1: Hyundai i30 Prime Paket 1.6 Turbo 150 beygir motor seçeneği ve 2.130.000 TL'den başlayan fiyatlarla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
8: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
9: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
8: Şampiyonla son düzlükte.
5: Reklam.
1: 30.97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

Devam ediyoruz bir kez daha. Karşınızdayım ben Vedat Parlak, Radyo Spor'dasınız. Uğurlu saatlerdesiniz. Uğur Böceği iddianın sponsorluğunda hazırlanıyor sevgili dinleyiciler programımız. Levante'nin golü.

geldi. 1-1 oldu Real Betis Revante. Daha doğrusu Betis'in golü geldi. Ve 48. dakika Excelsior 1 Sparta Rotterdam 1 oldu. Oradan da beklediğimiz gol geldi. Şimdi hem Excelsior Sparta Rotterdam hem de Degrasjaf Almer City maçından gelecek birer gol bizim size önerdiğimiz canlı yayın kuponunun da başarılı olduğu anlamına geliyor. Var mıydı oynayan bilmiyorum. Bu kuponu değerlendiren varsa eğer yazsın bana lütfen. O kuponun gelmesine çok az bir zaman kaldı diyelim inşallah tabii. Böyle çok şans da yanımızda olursa ben bu kuponların geleceğini düşünüyorum zaten. Diyelim ve devam edelim. Neredeyiz şimdi? Sevgili dinleyiciler 19-15'te Belçika'da bir karşılaşmamız var. Kortrijk, Charleroi mücadelesi. Gene güzel bir maç bence. Benim hatta bu hafta en güvendiğim takımlardan birisi Charleroi. Burada Charleroi'nin ilk 3 maçın 3'ünü de kazandığını, 3'te 3'le bir sezona başladığını söyleyelim. Bunu başaran bir tek Club Brugge var şu anda. Ve bir de Charleroi. Charleroi sezona en hazır giren takımlardan biri o açıdan baktığımızda. Diğer tarafta ev sahibi Kortrijk ise şu ana kadar oynadığı 2 maçtan da galibiyet çıkaramadı ve 0 puana sahip. Hatta gol bile çıkaramadı öyle söyleyelim oynadığı 2 maçtan. 3-0, 3-0 gibi 2 maçta da mağlubiyeti söz konusu. Charleroi Michelin'i 2-0, Lommel'i 1-0 ve Löwen'i de 3-1 mağlup etmişti geçtiğimiz karşılaşmalarda. Burada da ben net bir galibiyet bekliyorum Charleroi'dan. Oran açısından da bence tatmin edici bir oran değerlendirilebilir. Kortrijk Charleroi maçında maç sonucu 2 benim düşüncem. Evet 19.30'da bir Premier Lig maçı. Tottenham Newcastle United. Bu maçta devam edelim istiyorum. Yine günün bana kalırsa önemli maçlarından birisi bu da. Çünkü Tottenham hiç iyi başlamadı sezona. Gerçekten kötü bir başlangıç onlar için. Diğer taraftan Newcastle United var. Onlar için de aslında çok iyi bir başlangıç olduğu söylenemez ama en azından bir beraberlik aldılar geçtiğimiz hafta. Bir puanla haftayı tamamlamayı başarmışlardı. O bir beraberliği de işte Liverpool karşısında aldıklarını söyleyelim. Hafta içinde kupada West Bromwich'i de 3-2 yendiklerini de yine hatırlatmak isterim. Tottenham tarafına baktığımızda onlar hafta içinde 5-1'lik galibiyetle Charlton'ı mağlup ettiler kupada ama ilk hafta Brentford karşısında 3-0'la mağlubiyetle sahadan ayrılmışlardı. Bunu da hatırlatmak isterim sizlere. İki takım arasında oynanan maçlara baktım şöyle geriye dönüp. Son maçı 2-1'ini Newcastle United kazanmış. Öncesinde 2-2 var. Yine 2-1'lik skorlar var. Yani gollü maçlarda oluyor aslında. Ben iki takımın da gol bulmasını burada bekliyorum. Karşılıklı gol var burada. Tercihim olacak sevgili dinleyiciler. Tottenham Newcastle United mücadelesinde belirtelim. İtalya Serie A'da 3 karşılaşma var. Monza, Udinese, Sassuolo, Torino ve Fiorentina, Frosinone maçları var. Şimdi bunlara bakacağız. Bu 3 karşılaşmayı değerlendirelim istiyorum. Gerçekten 3 takıma da baktığımızda, daha doğrusu 3 maça da baktığımızda İtalya'da biraz böyle temkinli gitmekte fayda olduğunu düşünüyorum ben. Yani İtalya henüz daha takımları yavaş yavaş tanıyoruz ama biraz temkinli olmakta fayda var. Şu ana kadar birer maç oynadı iki takımda ve bu birer maçta da 2-1 mağlubiyetle sahadan ayrıldıklarını belirtmem gerekir. Şöyle hemen isterseniz aralarındaki maça da bakalım. Son maçı 2-1 Torino kazanmış ama yine Milan'a 2-1 mağlup olmuştu Torino söylediğim gibi. Sassuolo da 2-1'lik skorla Atalanta'ya mağlup olmuştu. Burada iki takımın arasındaki mücadelede yine bir karşılıklı gol var gelebilir açıkçası denenebilir. Ben de özellikle Sassuolo-Torino mücadelesinin karşılıklı gollerle tamamlanmasını bekliyorum. Monza-Udinese var oraya gidelim bakalım hemen. Monza-Udinese maçıyla şimdi devam edebiliriz. Burada da açıkçası özellikle Monza geçtiğimiz sezon... Yani buradaki bu ligdeki performansını nelere çekeceği çok merak edilen bir takımdı açıkçası. İlk maçta çok başarılı bir başlangıç yapamadılar. 4-1'lik mağlubiyetle sahadan ayrıldılar. Udinese ise
birbiriyle sahadan ayrılıp bir puanı cebine koymuş oldu ilk hafta karşılaşmasında. İki takım arasında oynanan iki maçın da 2-1'lik skorla tamamlandığını hatırlatalım ama geçmiş yıllardan bahsediyoruz. Udinese Como karşısında beraberlikle sahadan ayrılmıştı, bunu hatırlatayım. Monza ise Inter'e 4-1 mağlup olmuştu ki bu beklenebilir bir skor yani. Burada da yine karşılıklı iki takımın da atacağı gollerle maçın tamamlanma ihtimalini yüksek görüyorum. Bunu da yine paylaşayım. Fiorentina Frosinone maçı var. Oraya bakalım hemen hızlıca. Burada da şu ana kadarki performansına baktığımızda Fiorentina'nın ilk maçı 4-0 kaybederek puansız olduğunu, Frosinone'nin de ilk maçı 1-0 kaybederek henüz puanla tanışamadığını söyleyelim. Frosinone Juventus'a 1-0 mağlup olurken Fiorentina ise Roma'ya 4-0 mağlup olmuştu geçtiğimiz hafta sevgili dinleyiciler. Ben burada tabii Frosinone'nin yeni lige gelen bir takım olması nedeniyle ve Fiorentina'nın geçen haftaki o 4-0'ı telafisi için burada kazanabileceğini düşünüyorum. Yani ev sahibi Fiorentina'nın kazanabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle maç sonucu bir tercihi yapılabilir diye düşünüyorum. Serie A'da bir başka mücadele Juventus-Parma mücadelesi. Juventus'ta tabii Kenan'ın sakatlığı, Kenan Yıldız'ın sakatlığı ciddi şekilde etkiledi Juventus'u ve özellikle hücum opsiyonlarını çok kısıtladı diye düşünüyorum. Bu anlamda Juventus maçlarını oynarken artık biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Parma ile evinde oynuyor tabii, büyük bir şeye sahip, avantaja sahip, evinde oynama avantajına. Ama burada Parma karşısında çok yüksek skorlu bir maç beklemiyorum açıkçası. Ne olabilir burada? Mesela 4.5 alt ve maç sonucu bir tercihi yapılabilir. 4.5 alt ve 1 oranda hiç fena değil. İddia.com'da 1.37 kral oran farkıyla tercih edilebilir diye de düşünüyorum sevgili dinleyiciler. Vedat abi, yayınlar diliyorum. İstanbul'dan Burak, ben Cambridge Huddersfield maçının KG varına kaldım. Bir bakar mısın demiş. Bakalım. İnşallah başarılı olur. Cambridge Huddersfield mı dediniz? İngiltere 1'deydi galiba değil mi o karşılaşma? Öyle hatırlıyorum, evet. Geldi. Var gel diyorsanız şimdi Huddersfield golü attı. Ben tam bu mesajı okurken sevgili dinleyicimiz o gol geldi. Burak, sevgili Burak, güle güle harcayın kazandıysanız eğer. Hull City son dakika attı demiş dinleyicimiz. Hemen oraya da dönüp bakalım. Evet, şöyle bakıyorum. Hull City 83. dakikada 1-0 öne geçmişti ama gol geri mi alındı? Bilemiyorum. Yo, alınmış gözükmüyor. Benim önümde geri alınmış gözüküyor ama televizyona bakıyorum. Şu anda 1-0 hala yazıyor orada. Vallahi Hull City'den muazzam bir başlangıç. Tebrik etmek lazım. Yani gerçekten çok iyi bir başlangıç. Bravo. Yani alt ligden geleceksin, daha doğru dürüst yeni oyuncularını katmamışsın kadrona vesaire ama Liam Miller 82'de golü attı ve 1-0 öne geçirdi Hull City'yi. Bournemouth'un da 1-0 üstünlüğü devam ediyor abi Everton karşısında. Tabii maç böyle biterse inşallah da biter, Hull City kazanır diye ümit ediyorum. De Graaf Almer City maçında 1-1'lik beraberlik devam ederken Excelsior Sparta Rotterdam maçında da yine 1-1'lik beraberlik devam ediyor. Orayı da takip ediyorum. İki maçtan da birer gol bekliyoruz. Gelmesi halinde canlı yayın kuponumuz başarılı olacak, onu söyleyelim. Peki var mı başka mesaj, ona da bakalım. Abi gündüz kuşağında senin verdiğin maçtı, sayende kazandım, teşekkür ederim demiş. Rica ederim. Ben bugün özellikle İngiltere alt liglerde çok gollü maçlar olabileceğini düşündüğümü söylemiştim hatırlarsanız. Sevgili dinleyicimize Burak'a biz de teşekkür ediyoruz. Bir kez daha belirtmekte fayda var. Tabii ben şimdi yayında cumartesi günleri oluyorum. Ve burada sizlerle tercihlerimi paylaşıyorum ama haftanın 7 günü boyunca tercihlerimi paylaştığım yer var. Orası da Uğur Böceği. Bu programın da sponsoru aynı zamanda. Uğur Böceği'ne WhatsApp numarasına yazın. Ben kuponları görmek istiyorum diye. Vedat Parlak, Görkem Tezer kuponları orada oluyor. Yazmanız yeterli olacak. 0540-300-0097 0540-300-0097 yazmanız yeterli. Böylelikle size oradan geri dönecekler. Eğer iddia.com'a Uğur Böceği üzerinden üyelik yaparsanız
kuponlar sizin cep telefonunuza gönderilecek. Böylelikle rahat rahat o kuponları da görme şansınız olacak. Peki devam edelim.

var mı yeni bir atılan gol, ona bakıyorum. Celtic 2, Falkirk 1, Hearts 2, St. Johnstone 1, Kilmarnock 0, Dundee 4 oldu. Vay vay vay. Üst üste gol haberleri geldi. Bir de galiba şöyle bir bakalım. Evet, Shakhtar Donetsk Polisya maçı Ukrayna'da. Polisya 1-0 öne geçti deplasmanda 42. dakika. Bunu da sizlere aktarmış olalım diyelim ve şöyle bir hemen kalan maçlara bir bakalım. Ne demiştik? En son Juventus maçını konuşmuştuk. Ama birçok karşılaşma var daha. Galatasaray'ı konuştuk mu? Aslında ben program içinde birkaç kez karşılıklı gol var ve bir tercihimi yüksek orandan sizlerle paylaşmıştım. Yine aynı şeyi söyleyeyim. Bu arada tabii orada şöyle bir şey de var. Mesela Galatasaray Göztepe maçında ilk 30 dakikada gol olur'a 1.90, 25 dakikada gol olur'a 2.15, ilk 15 dakikada gol olur'a yanlış hatırlamıyorsam 3'ün üzerinde, ilk 10 dakikada gol olur'a 4'ün üzerinde özel etkinlikler, özel bahisler bunlar. Oralardan tercihler de yapılabilir bu arada. Yani Galatasaray'ın erken bir gol bulmasını da bekliyorum kendi evinde. Bunu da söyleyelim. Peki. İtalya'yı tamamlamıştık. Şöyle bir hemen bakalım ne var. AZ Alkmaar, Goihat Eagles, Real Sociedad Espanyol maçları var. Şimdi Sociedad'ın ben galip gelmesini bekliyorum. Ki kuponum şöyleydi. Sociedad kazanır, Mainz kazanır şeklindeydi. Maalesef Mainz gelmedi ama ben Sociedad'ın geleceğini düşünüyorum. Sociedad ilk haftada kaybetmişti. Ben bu maçta artık bir patlama yapmasını bekliyorum Sociedad'ın. Güzel orandan tercih edilebilir diye düşünüyorum. AZ Alkmaar Goihat Eagles mücadelesinde de yine bir 2.5 gol üst tercihi yapılabilir. Ama AZ Alkmaar'ın ev sahibi takımın en az 2 gol atması, yani 1.5 üst ve 1 şeklinde ya da 2.5 üst ve 1 şeklinde de tercihler yapılabileceğini söyleyelim. Bunun dışında yine gecenin maçlarına şöyle hızlıca bakalım. Özellikle majör liglerde. Gaziantep Rize maçı var. Ben her iki takımın da gol bulmasını bekliyorum bu karşılaşmada. Tercih edilebilir açıkçası. Nürnberg, Armenia Bielefeld maçında yine 2.5 gol üst. Young Boys Basel maçı var İsviçre'de. Bu maçın da gollü geçmesini bekliyorum ben. 2.5 gol üst, hatta 3.5 gol üste kadar da gidebilir karşılaşma sevgili dinleyiciler. Bunun dışında Fransa'da Lorient Troyes var. Ev sahibinin daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Brest-Toulouse mücadelesi var. Burada bir karşılıklı gol var tercihi gelebilir. Auxerre-Anje mücadelesinde 2.5 gol alt tercihinin daha yakın olduğunu söyleyeyim. Lyon-Le Havre maçında da Lyon'un kazanmasını bekliyorum. Circle Bridge-Lombard United mücadelesinde 2.5 gol üst bekliyorum. Löwen-Standard Liège mücadelesinde de yine karşılıklı gollerin kazandırabileceği düşüncesindeyim. Zwolle-Nijmegen 2.5 üst ve karşılıklı gol var. Saat 22'de başlayacak. Bu da tercih edilebilir yine bence. Sevilla-Atletico Madrid maçında karşılıklı goller beklemekteyim. Bunu da aktardıktan sonra şöyle geceden maçlarım var. Onları da hemen sizlere aktarmak isterim. Hemen şöyle geceden iki maçım var sevgili dinleyiciler. Daha doğrusu iki kuponum var. Özür dilerim, maç değil. Inter Miami Montreal maçında 2.5 üst ve karşılıklı düzeltiyorum 1 ve 2.5 üst. New York Red Bulls Philadelphia maçında da ilk yarı 1.5 üst. Tekrar edeyim, Inter Miami Montreal maçı 1 ve 2.5 üst. New York Red Bulls Philadelphia maçı ilk yarı 1.5 üst. Bu ilk kuponumdu gece yarısından sonra. Diğer kuponum da şöyle. Atlanta United Charlotte 2.5 gol üst. DC United Los Angeles karşılıklı gol var. Atlanta United Charlotte 2.5 gol üst. DC United Los Angeles karşılıklı gol var. Bu iki kupon da gece yarısından sonra başlayacak sevgili dinleyiciler. Tüm bu kuponları işte bir daha söyleyeyim son bir kez ayrılmadan önce. Ben Uğur Böceği ile paylaşıyorum. Uğur Böceği iddiaya gönderiyorum kuponlarımı. Onlar da sizlerle paylaşıyorlar. Bunun için yapmanız gereken şu. Uğur Böceği'nin WhatsApp müşteri hizmetleri numarasına bir mesaj atmanız yeterli olacak. Ben kuponları görmek istiyorum şeklinde. Eğer bunu yaparsanız, yani ben kuponları görmek istiyorum şeklinde bir mesaj atarsanız, onlar da size iddia.com'a Uğur Böceği üzerinden üye olmanız yeterlidir. Herhangi bir ücret ödemeden bu kuponlara

0: sizlerin karşısında olacak. Ben Vedat Parlak şimdilik veda ediyorum sizlere ama salı akşamı saatler 20.30'u gösterdiğinde yeniden karşınızda olmayı diliyorum. Görüşünceye dek hoşça kalın.
1: 30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam. Süper Lig'de 3. hafta heyecanı Bilyoner'de hız kesmiyor. Bu akşam saat 9.30'da Galatasaray'la Göztepe karşı karşıya geliyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa. Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta EuroLeague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
5: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
1: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
5: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey'e şu konuda katıldığını söylemiş.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
6: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
7: Merhaba. Spor yazarı Serdar ve Çelikler'le birlikteyiz.
6: Merhabalar, merhabalar abi.
7: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
1: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
6: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
1: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.

0: Aygün, Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
1: Radyo Spor.
2: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
3: Evet.
2: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu?
3: Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe.
1: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
5: 5 numarada King Çağdaş, ondan bir boy geride 8 numaralı Stasera, 5. sırada dışında 6.lıkta 3 numaralı Mr. Monk var, 7.likte içte 6 numaralı Falcon of Mutaflar, onun dışında 7 numaralı True Reflection'da son sırada. Safkanlar son 800 metreye ulaşmak üzere. 4 numaralı Iron Will yarışın lideri. 2 numaralı Distance Runner takipte. 1.5 boy geride içeride 1 numaralı Little Joe. Yarım boy gerisinde 5 numaralı King Çağdaş. 1.5 boy geride içeride 8 numaralı Stasera. Dışlarında 7 numaralı True Reflection dolandı. Yarım boy geride kaldı 3 numaralı Mr. Monk. 1 boy geride 6 numaralı Falcon of Mutaflar sırasıyla son 600 metreye girildi. Liderlik 4 numaralı Iron Will'de. 2 numaralı Distance Runner yakın takipte. Yarım boy geride içeride 1 numaralı Little Joe. Dışında 5 numaralı King Çağdaş sırasıyla son düzlüğe çıkıldı. Son

0: Üzeri ider çıkan 4 numaralı Iron Willy, içeriden gelen 1 numaralı Little Joe yakaladı onlara dışarıdan. 5 numaralı King Çağdaş da dahil oldu. En dış kulvarada 3 numaralı Mr. Monk çıktı. Son 200 metreye yaklaşılırken içeriden gelen 1 numaralı Little Joe liderliği aldı. Farkı 1,5 boya kadar çıkardı 5 numaralı King Çağdaş ikincilikte. Son 100 metre 1 numaralı Little Joe önde. King Çağdaş tekrar geliyor. Little Joe rakibine direniyor. King Çağdaş geliyor ama Little Joe kazanıyor. 5 numaralı King Çağdaş ikinci oldu. 4 numaralı Iron Will ve 3 numaralı Mr. Monk üçüncülük için potuyu birlikte geçtiler. 8 numaralı Stasera da yarışı 5. olarak tamamladı. 1 numaralı Little Joe Mehmet Kaya ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Bahse gireriz başlıyor.

0: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Ben Deniz Caner Aydar, sevgili Alper Gün'le beraber saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Herkese güzel bir hafta sonu temenni ediyoruz. Önce konuğuma, sevgili Alper'e bir hoş geldin diyeyim. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: İyidir, sizleri.
0: Çok enerjik girdim bugün. Bilmiyorum sebebini ama evet. Birazdan zaten enerjimi düşüreceksin sen. Yapacağın yorumlarla, gruplarla. Evet, sizler de mesajlarınızı 0538-052-1487, kimler bizi dinliyor, bir merhaba deyin. Çünkü büyük bir hararetli bir tartışmaya birazdan başlıyoruz. Siz de bu konuşmaya ortak olun. Bakalım kimler var, ona göre biz de harareti biraz daha artırırız ya da biraz daha düşürürüz. Bugün kavga etmesek, etmeden yayını bitirsek inşallah iyidir diye düşünüyorum.
1: Papatya evet. Çayları hazır.
0: Aynen öyle. Papatya çayımızı aldık bak sevgili Ali Cemal'i dinliyoruz. Ve papatya çayıyla geldik. Evet sevgili dinleyiciler, Süper Lig'de bir mücadele var. An itibariyle Konya Spor, Kocaeli Spor mücadelesi başladı. İki takıma da başarılar ve 0-0'lık beraberlik var. Kocaeli Spor şu ana kadar 3 puanı var. Geçen hafta Ahmet Spor Kulübü'nü yenmişti. Bir önceki hafta Başakşehir'i kaybetmişti. Konya Spor da 2'de 0 yaptı.
1: Doğru.
0: Onların da 0 puanı var ve galibiyet almaya çalışacaklar. Dediğim gibi kimler bize kulak veriyor? Takside, uzayda, Amerika'da, Hollanda'da fark etmez. Nerede dinliyorsanız bir merhaba deyin. Çünkü dediğim gibi Alper'i bayağı bir sıkıştıracağım bugün. Evet sevgili Alper, hafta içinde maçlarımız vardı. Fenerbahçe evet. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne merhaba dedi. İyi de oldu.
1: Hak
0: yani
1: etti yine.
0: Gerçekten evet. Yıllardır o bir çok ciddi bir özlem vardı. Aslında şu anda da bir baskı var. Teknik direktörün üzerinde, yönetimin üzerinde bu arada çok tehlikeli geliyor. Ceza sahasında bir orta... Konya Spor gole yaklaştı ama bulamadı golü. Ve Lyon deplasmanında kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne merhaba dedi. Öncelikle oynanan oyunu beğendi mi onu bir sana sorayım. Maç öncesinde de ciddi şekilde İsmail Hoca eleştirilmişti. Kadro seçimiyle alakalı ya da işte üçlü orta saha oynamalı mı? Ben de keza aynı şekilde benzer bir eleştiride bulunmuştum.
1: Evet.
0: Ne diyorsun, beğendi mi?
1: Temel kadro tarafında seçim ve formasyon tarafındaki seçim bence çok doğruydu. İsmail Hoca'nın gerçekten hani tebrik etmek gerekiyor hocayı. Ki hafta sonu tarafında da konuştuğumuz zaman bu maçı şöyle bir hani çok derin olmasa da bir analiz ettiğimiz zaman Fenerbahçe'nin aslında 0-0 oyununda 4-2-3-1 öne geçtikten sonra bir takım geçişleri kovalaması gerektiğini düşünmüştük. 4-2-3-1 ile çıkınca Fenerbahçe tabii çok tehditkar bir kadro. İşte Greenwood olsun, Talişkas olsun. Muriç olsun ki bekler de baktığınız zaman ofansif bekler yani hani alan bıraktığınız zaman Semedo'da, Archie Brown'da etki edebilen oyuncular
0: evet.
1: Oyuna pozitif anlamda böyle bir kadroyu görünce Lyon açıkçası ilk yarı biraz tedirgin de oldu dönem dönem. Yani maça ortak olması çok önemliydi Fenerbahçe'nin. Hani rakibi bekleyen reaksiyona reaksiyon veren bir deplasman takımı olarak değil. Hani bu turun favorisi olarak orada oynamaya çalışmak çok değerliydi. Ki ilk yarı tarafında da istatistiklere bu yansıdı. Yani Lyon tarafı tabii ki daha yüksek pas hakimiyetiyle birlikte belli bir topla oynamayı yakaladı. Bir iç saha takımı olarak.

0: ve tabii skor alması gereken bir takım olarak. Ama Fenerbahçe'nin de çok ciddi şansları da oldu iki yarı tarafında.
1: Evet.
0: Çok olumlu bir maç oldu temel olarak. Tabii ikinci yarıda biraz git gellerin olduğu sekanslarda yaşandı. Özellikle Lyon'un oyuncuların kaçırdığı bir iki pozisyon var. Çok kritik pozisyonlar. Ama tabii Lyon da eski Lyon değil. Yani bunu da söylemek lazım. Hani Nouma, Openda, bu oyuncuların yerine bir Lacazette vesaire olsa herhalde bugün, o gün daha doğrusu Lyon bir şekilde skora gidebilirdi. En kötü maçı uzatabilirdi. Fenerbahçe'de bence çok doğru bir kadro tercihiyle başladı ve sonrasında da iyi götürdü maçı.
1: Hak ettiği bir galibiyet aldı diyorsun.
0: %100, %100.
1: Ya
0: Hem hoca
1: bence
0: tarafında hem de kadrodaki bütün oyuncular gerekeni yaptı diyebiliriz, çoğu oyuncu tarafında.
1: yani elenseydi herhalde yer yerinden oynayacaktı Fenerbahçe'de. Yani elemesinin elenmekten daha büyük sonuçları vardı bence
0: Evet.
1: Fenerbahçe için.
0: Evet, özellikle idari taraf için.
1: Aynen öyle. Çünkü hem kadro, yapılan kadro, işte bir yıllık bir teknik direktör, belki görev süresi ya da sayın başkan ve yönetim kurulunun bir sezon için biz göreve geliyoruz
0: Doğru.
1: demesi, üzerine ligde alınan mağlubiyet, gerçekten Lyon maçındaki buradaki kötü demeyeyim ama
0: Ya
1: etkisiz
0: baskın
1: futbol,
0: bekliyordu taraftar
1: aynen öyle. Yani orada
0: Fenerbahçe'yi.
1: bir galibiyet bekliyordu.
0: Evet.
1: Haliyle aslında çok ciddi belki sıkıntıları beraberinde getirecekti ama Fenerbahçe bunların hiçbirine izin vermedi ve
0: Evet.
1: şampiyonlar yine kalmayı başardı. Evet, mesajlarınızı yazın. Kimler bizi dinliyor? Bir merhaba deyin. Birazdan konuşacağız. Mesajlarınızı da okuyacağız. Peki şimdi bir gün sonra Şampiyonlar Ligi step step gidelim. Hani sırayla gidelim. Kurası çekildi.
0: Evet.
1: Ben de bu arada sponsor, eski sponsorumuz için bir şey yaptım. Video yapmıştım. Tamamen spontane ama yani böyle içimden gelen değildi. Hani ne olabilir vesaire şeklinde. İlk torbadan Liverpool ve Atletico Madrid'i
0: Doğru.
1: birkaç saat önce çektim. İkinci torbadan da Porto ve başka bir takım daha vardı. Aston Villa'ydı herhalde. Aston
0: Evet.
1: Villa da geldi. Yani 3'te 3
0: Çok iyi.
1: Beşiktaş'ın kurasının saatini kaçırdım abi. Yapamadık onu. Liverpool, Atletico Madrid, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Sparta Prag, LASK Linz'de eşleşti. Yani baktığın zaman aslında tabii ki güçlü takımlar. Nihayetinde burası Şampiyonlar Ligi. Hani
0: Muhakkak.
1: çantada kekik takımlar diyeyim. Ama hani çekilebilecek iyi bir kura çektiğinde düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Kurayı nasıl değerlendiriyorsun? Yani Fenerbahçe bu kurayla ya da şu andaki bu görüntüde kendisi için yetecek puanı alabilir mi? 10-11 puan, hatta 11 puan gayet yeterli gibi gözüküyor önceki yıllara baktığımız zaman.
0: Evet, yani temelde aslında pot bir tarafındaki rakipler çok daha zor olabilirdi, o ayrı konu, ama yani bir takım zor eşleşmeler de var aslında. Yani bakıldığında temelde uzaktan kolay gözüküyor. Ama söz gelimi LASK deplasmanı, Celtic'in 3-0 önde gidip iki tur biliyorsun maç oynadılar.
1: Evet.
0: 4-1, 5-1 kaybettiği bir tur oldu. Yani LASK o tarafta iç sahada bir Avusturya takımı, çok enteresan skorlar alabilen bir takım. İç sahası kuvvetli bir takım. Onun haricinde Atletico Madrid deplasmanı, her ne kadar Atletico Madrid tarafında Julian Alvarez konusu biraz kulübü kaosa sürüklemiş olsa da illa ki çözülecek bu transfer dönemi tarafında. En kötü oyuncu kadro dışı bırakılır, devam edilir. Ama zor bir deplasman ne olursa olsun her kulüp için. Yani pozitif diyebileceğim enteresan ama bir Liverpool iç saha maçı var. Liverpool'un ben bu sene çok başarılı olacağını düşünmüyorum açıkçası, ki İstanbul yolculuklarında da Liverpool çok da başarılı olan bir kulüp değil.
1: Sanırım galibiyet yok Türk takımlarına karşı.
0: Olabilir, olabilir yani,
1: Geçen
0: çünkü
1: sene Galatasaray
0: Beşiktaş tarafı
1: maçında
0: öyle,
1: söylemiştik, evet.
0: Galatasaray tarafı öyle. Hani yani İstanbul'a gelince Liverpool biraz orada sendeliyor. Aston Villa zor bir deplasman, onu söyleyelim gerçekten.
1: Fixture üzerinden gidelim mi? Ne
0: Tabii
1: dersin?
0: tabii. Hı.
1: İlk maçını Roma ile oynayacak.
0: Güzel bir iç saha
1: İçeride.
0: maçı. Güzel bir iç saha maçı. Yani
1: 3
0: Roma,
1: puanla.
0: dirençli bir takım, evet. Ama Fenerbahçe'nin yenemeyeceği bir takım değil. En kötü ihtimalle bir puan almalı Fenerbahçe bu maçtan.
1: Ben 3 yazmıştım dün
0: Hı.
1: bu mücadeleyi. Bu arada ilk maçın içeride ve Roma ile olması da güzel bir avantaj.
0: Kesinlikle.
1: Yani daha kötüsü de olabilirdi. Ya da Port birden bir takımla da oynayabilirdi. Bu da
0: Doğru.
1: Liverpool olabilirdi mesela. Bu
0: Doğru.
1: biraz daha sıkıntıydı. Ama mesela Roma ile başlıyor. Sonrasında Aston Villa deplasmanına gidiyor.
0: Bu zor. Buna sıfır yazılabilir. Yani evet. Hem maç İngiltere'de, İngiltere'deki her maç zor zaten.
1: Ya bir de Emery varsa hani yani 3 evet. puan yazmak biraz zor çok oluyor. Zor.
0: Yani her takıma karşı zor.
1: Tabii tabii. Yani çok iyi bir taktisyen değil evet, mi Emery? Mükemmel. Senin evet. de beğendiğin bir teknik direktör.
0: Yükselen bir değer zaten Aston Villa şu an Premier Lig tarafında da. Geçtiğimiz sezonda çok

0: başarılılardı. Güçlü bir takım. Yani onu söylemek lazım. Tempolu, güçlü, agresif, taktik disiplini yüksek, taktik
1: özellikle iç
0: seviyesi
1: sahada,
0: yüksek.
1: değil mi?
0: Evet.
1: Çok agresif bir takım.
0: Evet.
1: Üçüncü maç Slavia Prag yine içeride.
0: Deplasman olsaydı çok büyük problemdi bu. Çünkü Çek
1: Katılıyorum.
0: takımlarının deplasmanları her zaman zordur. Sparta Prag, Slavia Prag vesaire. Slavia Prag'ın ben deplasmanda Fenerbahçe'ye çok fazla bir problem yaratabileceğini düşünmüyorum. Bu da bir 3 puan maçı olmalı.
1: Dördüncü mücadele içeride Liverpool. Yani üst üste iki maç içeride
0: Evet,
1: yanlış
0: cesur
1: görmüyorsam.
0: bir tercih ama 3 puan olmalı bu maçta.
1: Mesela şöyle düşün. Fenerbahçe ilk 4 maç sonunda eğer Aston Villa maçına 0 yazarsan
0: Evet.
1: diğer 3 maçta 3 galibiyette bir anda 9
0: 9
1: puana
0: puana
1: çıkabilir.
0: çıkabilir. Doğru.
1: Yani
0: Doğru.
1: yolun büyük bir kısmını yaralayabilir. Eğer
0: Doğru.
1: ya da en kötü 7 puan.
0: En kötü 7 puan. Hadi
1: Mesela
0: diyelim 6 olsun
1: Liverpool
0: falan. Evet.
1: 6 da
0: Evet.
1: dediğin gibi hadi en kötü 6 puan alabilir 4 maç sonunda. Bu da iyi bir sonuç
0: Evet. Evet.
1: olarak değerlendirebiliriz. Şöyle bakıyorum. Sonra Shakhtar deplasmanı ki bu bir deplasman değil Londra'da oynanacak.
0: Evet, Stamford
1: Yani
0: Bridge'de oynanacak. Yani Shakhtar tarafında da hem hani Ukrayna'nın malum durumu hem de kulübün durumu dolayısıyla çok ciddi bir transfer yapamadı bu sene Shakhtar. Eski kadrosu var. Hatta eski kadrosundan da 1-2 yıldız da ayrıldı geçtiğimiz sezon vesaire. Yani kadroyu korumaya çalışan teknik bir kadro. Bol Brezilya içerikli bir kadro ama yenilemeyecek bir kadro da değil. Yani tecrübeyle veya fiziksel bir oyunla o takımı çok rahat yenebilirsiniz. Ama tabii orada da çok iyi bir taktisyen var. Yükselen yıldız Arda Turan var o
1: evet.
0: tarafta. Enteresan bir maç olacak. Ben
1: O
0: gollü
1: da
0: bir maç bekliyorum o tarafta.
1: olabilir. Sonraki mücadele yine LASK deplasmanı yine üst üste
0: Evet, bu zor bir
1: Shakhtar'dan
0: deplasman
1: sonra.
0: bana göre. Yani
1: Mesela şuna itiraz eder misin?
0: hı.
1: Sözünü kesmeyeyim ama
0: Estağfurullah.
1: Shakhtar ve Linz maçlarından örnek veriyorum 4 puan.
0: Yani 2 puan bile yeterli. 6 puan toplamıştık zaten bir
1: Evet.
0: şekilde. 2 puanı daha koyun 8 puan yapıyor zaten.
1: Sonra çünkü zor maçlar var.
0: Evet.
1: Örneğin Villarreal içeride,
0: Ya bu
1: Atletico
0: da
1: Madrid deplasman.
0: Evet ya Atletico Madrid deplasmana bir sıfır yazmak lazım. Zor. Yani oradan çıkmak kolay değil Metropolitano'da ama Villarreal tarafı yani rakibinizin attığından daha fazla atacağınız bir durumda değerlendirmeniz gereken bir maç. Yani Villarreal'i kapatamazsınız. Hani o maçın böyle bir KG yok. Golsüz bir maç olma ihtimali yok. Villarreal her türlü gol bulan bir takım. Ama iç sahada da tabii coşkuyla Fenerbahçe Villarreal bir attıysa iki atabilir, üç atabilir. O kalitesi de var. Yani Greenwood'la onunla şununla.
1: Ben şöyle düşünüyorum Alper, katılır mısın bilmiyorum ama Shakhtar ve LASK maçlarından en az 4 yazıp hani hiç
0: Bir
1: Villarreal
0: çıkarmak lazım.
1: tabi
0: Evet.
1: tabi yani hiç
0: Evet.
1: Villarreal ve Atletico Madrid maçlarından puan almamız gerekiyor zorundayız kısmına gelmemek lazım.
0: Evet.
1: Çünkü bir anda
0: Evet.
1: gelip burada seni 3-0 yenip gidebilir.
0: Doğru.
1: Villarreal öyle garip bir takım zaten Galatasaray maçında gördük.
0: Doğru yani çok güçlü.
1: Bir de çok
0: Ofansif
1: hızlı
0: gücü. Tabii
1: oynuyorlar
0: tabii.
1: bir anda. Galatasaray maçını hatırla ilk yani maç ikinci yarı 6-7 falan olabilirdi yani bir
0: Tabii.
1: hazırlık maçı
0: Tabii.
1: inanılmaz pozisyona girdiler
0: Evet.
1: yani zor bir
0: Yani
1: takım
0: zor bir maç. Zor bir
1: ya
0: maç.
1: bir de İspanyollar yani ters bize de ters geliyorlar hızlı
0: Evet.
1: oynuyorlar
0: Doğru.
1: yani ben Fenerbahçe'nin bu gruptan en kötü 11 puan toplaması gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet. Yani benim öngörüm şöyle bir 9 puan civarında kalması. 9-10 puan civarında kalması. Ben çünkü LASK veya Şakları da kolay rakipler olarak görmüyorum.
1: Yok
0: Burada
1: kolay demedim zaten de. Ya
0: yani
1: hiçbir maç kolay değil
0: 4 puan
1: zaten.
0: iyi olur bana göre. Yani çünkü
1: O
0: LASK
1: iki maç değil
0: içeride
1: mi?
0: enteresan bir takım. Yani Celtic'i yok ettiler.
1: Tabii
0: Öyle
1: tabii.
0: bir durum var.
1: Ya o eleme maçıydı tabii ama yani o zamana kadar alacakları galibiyetler ya da
0: Evet.
1: alacakları sonuçlar da bence
0: Etki
1: önemli.
0: edecektir tabii
1: Tabii
0: ki.
1: LASK
0: Koptukları
1: çünkü tabii
0: durumda
1: 5. maç
0: evet.
1: mesela.
0: Evet.
1: Belki o zamana kadar 0 puan alacaklar.
0: Doğru.
1: Hani
0: Doğru.
1: senin maçına o kadar iddialı çıkamayacaklar gibi bir durum
0: Doğru.
1: var. Peki kısa bir reklam arası devam edeceğiz.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Süper Lig'de 3. hafta heyecanı Bilyoner'de hız kesmiyor. Bu akşam saat 9.30'da Galatasaray'la Göztepe karşı karşıya geliyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa. Sporla eğlenmenin kardeşi Bilyoner.
3: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.

0: Devam ediyoruz Bahse Gireriz programına. Ben Deniz Caner Aydaş, sevgili Alper Gün'le beraber saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyiz. Evet, mesajlarınızı 0538 052 1487'den gönderebilirsiniz. Sizce Fenerbahçe az önce bizim söylediğimiz düşüncelere katılıyor musunuz? Sizce kaç puan toplar? Biz 11-12 çıkarıyoruz her halükarda.
1: En kötü ihtimalle bir 9-10 olur diyelim.
0: Yani 9 yetmeyebilir işte. Geçen sene yetti Benfica'ya ama bu sene yetmeyebilir. Evet. Her yıl olmuyor ama 11 kesin çıkarır
1: ya,
0: bence.
1: Olmalı. 11 olmalı. Evet.
0: Evet, 11'de taraf. Hani Atletico Madrid'e 0 yazdım. Aston Villa'ya 0 yazdım.
1: O durumlar yani.
0: Liverpool'a 0 yazsam yine de Fenerbahçe hani baktığın zaman işte 3 galibiyet 2 beraberlik almalı.
1: Doğru. Doğru.
0: Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum ama... Sevgili Murat Ergin, Küçükyalı İstanbul'dan sevgiler dostlar demiş, kolaylıklar diliyorum. Güzel yayın olsun.
1: Çok saygılar.
0: Bana da iltifat etmiş, onu okumayayım. Çok teşekkürler sevgili Murat Bey. Sevgilerimizi iletiyoruz. İstanbul'dan taksici Mustafa, 7/24 her zaman Radyo Spor'dan sevgi ve saygılarımla sizi dinliyorum demiş. Çok teşekkürler.
1: Teşekkürler.
0: Sevgili Mustafa Bey'e de selamlar, saygılar. Bizi çok dinleyen taksici dost var.
1: Evet.
0: Tabii hepsi, evet. Hep sürekli yoldalar. Çok da zor bir iş yapıyorlar. Bazen denk geliyoruz.
1: Hele ki bu şehirde.
0: Evet, yani bu kadar trafiğin hoşgörünün yüksek olduğu, biraz ironi yapalım, bir şehirde.
1: Evet.
0: Yani sürekli yollarda olmak çok da kolay bir şey değil. Kolaylıklar diliyoruz onlara da. İsmail Hoca herkesi ters köşe yaptı. Eskişehir'den Özcan Bey. Buna katılıyor musun?
1: Ya hocanın oynattığı 4-1-4-1 de zaten güçlü bir sistemdi sezon öncesi. Ben çok övmüştüm hocanın Gündüz'ü kullanışı konusu. Ama hani gelen tepkiler veya reaksiyonlar üzerine
0: Asensio'yu göndertmeyeceğiz sana.
1: Asensio'yu kullanma tarafında da hoca yani bir anda formasyon değiştirip 4-2-3-1'de de ne kadar üst düzey gol üretebilen bir takım yaratabileceğini de gösterdi kısa dönemde. Ama yani çok ciddi bir başarıdır bana.
0: Ya iyi bir takım var Fenerbahçe'nin ya. Çok ayarlarıyla oynamamak lazım Alper. Yani şu takımı çıkın oynayın desen zaten her maçta en az 2 gol atacak bir takım var yani.
1: Güçlü bir kadro, evet, evet. Onu söyleyebiliriz.
0: Ya çok özel önde pres yapın, şöyle yapın, hani boşlukları tamamlayın. Hiç gerek yok yani. Çıkın oynayın desen zaten her maç 2 gol atar.
1: Ya belli başlı takımlara karşı evet. Yani. Ama sezon tarafında yine de sezon sonunu birinci olarak bitirebilmek adına Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da Beşiktaş'ın da elit bir seviye oyuna ihtiyacı var.
0: Tabii ki tabii ki yani bu işin şakası tabii ki ama yani gerçekten iyi bir kadrosu var.
1: Doğru doğru. Ya orada da yönetimi kutlamak lazım. Yani. Evet. Mason Greenwood'la başlayan bir serüven. İşte Vedat Muriç alındı ki Vedat Muriç tarafı da mesela çok eleştirildi ama oyuncunun İspanya tarafındaki oyununu izlemeyenler eleştirdi muhtemelen. Yani gittiği gibi değil. Yani
0: tabii,
1: oyuncunun
0: tabii,
1: da
0: tabii.
1: Hani son halinde gördük ki sakatlıktan çıkmış olmasına rağmen oyuncu son derece güçlüydü. Hava topları kazandı. Takımı atağa çıkardı vesaire. Hani o
0: bağlantıda da gayet iyiydi.
1: Bağlantı oyununda iyi bir, evet, oyuncu zaten. Tecrübeli. İyi bir transfer yani o da.
0: Evet evet, katılıyorum sana. İyi yayınlar Caner Bey. Sevgili Can Bey yazmış. Ona da Can Bey'e de sevgiler. Alper Bey'e de selamlar.
1: Çok sevgiler.
0: Alper Bey'den bugün biraz toz pembe yorumlar rica ediyoruz. biz gerçekleri istemiyoruz. Gerçekleri istesek Beşiktaş'ta olmazdık demiş sevgili Can Bey.
1: Çok
0: Alper
1: iyi.
0: Bey bugün Beşiktaş ama Beşiktaş lehine toz pembe yorumlar yapamaz. Zaten birazdan grupları göreceğiz. Yani aman Allah'ım yani.
1: İnanılmaz bir kural şanssızlığı diyelim.
0: Hiç yani, gitmeseydi falan.
1: Yani şöyle Kur'an'ın ben yarısını kaçırdım öyle söyleyeyim. Hani diğer takımları görünce ha dedim herhalde yüksek pottaki takımlar geldi. Ama tamamına şöyle bir baktım hani bildiğiniz Şampiyonlar Ligi kurası neredeyse.
0: Tabii, tabii.
1: Yani bir iki takımı çıkarın pot birden iki üç takım atın oraya. Hiç şaşırmazsınız
0: ya,
1: yani.
0: Pot biri zorlayacak takımlar da var. Biraz
1: var,
0: az
1: daha
0: konuşacağız
1: tabii,
0: zaten.
1: Tabii, tabii.
0: Yani onlardan İnteresan. Hiç de fark olmayan takımlar var.
1: Evet.
0: Bu da herhalde Beşiktaş'ın şansı diye düşünüyorum. Her yıl bir kere bir İsrail takımı çekiyor.
1: Ya genel olarak
0: ya,
1: zaten Beşiktaş'ta bir
0: yani.
1: Evet, kura şanssızlığı da var. Yani kulübün artık genlerine işlemiş bir konu bu yani. İstediği,
0: evet,
1: gibi kadro kursun, istediği seviyede oyun oynasın Beşiktaş. Hani bazı kulüplerde bazı şeyler değişmez ya. Bu kadro tarafı harici işte bu kura şanssızlığı konusu da Beşiktaş'ta var maalesef. Yani Şampiyonlar Ligi tarafında da söz gelimi. Yani namağlup çıkılan grup aşamasında bile aynı oynanılan takımların kadroları bayağı iyiydi.
0: Tabii
1: yani,
0: tabii.
1: Yani öyle boş bir gruptan hiç

0: hiçbir zaman çıkmadı Beşiktaş tarihi boyunca.
1: Katılıyorum sana. İyi akşamlar, kolay gelsin. Young Boys maçının 4-5-6 gollerine bağlı 6 kuponum var demiş sevgili Aygün abi. Bir de kolay gelsin, Beşiktaş her türlü gruptan çıkar. Bugün Almanya 2 benim 3 aylık zararımı çıkarttı demiş. Beni de yatırdı Aygün abi. Ya inanmayacaksın ama her maçta 8 gol olan Almanya 2'de 2 kuponum vardı. İkisi de yattı, yazıklar olsun hepsine. Bir daha böyle yakalarsam çok güzel olur demiş sevgili Aygün abi.
0: İnşallah. Değil.
1: Maç sonu oynamış herhalde. Peki bakalım, Kanada'dan sevgili Ahmet Bey yazmış. Selamlar Alper Bey, bütün hayallerimizi yıktı. Maçları seyretmeyeceğim demiş. Evet Alper genelde hayal yıkıyor.
0: Niye? Gerçekleri söylüyorum diyelim. En azından gördüğüm kadarıyla.
1: Ama yani sen Fenerbahçe hakkında olumlu konuştun yani. Niye? Yani Ahmet Bey demiş ki hayallerimiz yıktı ama kötü bir şey söylemedin yani Fenerbahçe.
0: Yok, Fenerbahçe tarafı gayet iyi gidiyor. Zaten ben İsmail Hoca'nın daha da desteklenmesi yönünde görüşüm var açıkçası. Yani hoca çünkü 4-1-4-1'de belli bir oyun gösterdi. 4-2-3-1'de belli bir oyun gösterdi ve gösterdiği, yansıttığı oyunlarda da Fenerbahçe'nin her maç ciddi şanslar yakaladığı sekansları da gördük. Yani güçlü bir oyun. Kazanan takımın oyunu. Beşiktaş tarafını Söz Gelim'i hani eleştirirken hep bu yönde ben eleştiriyorum yani. Belli bir şekilde evet top kalıyor Beşiktaş'ta, sete oturuyor ama işte büyük şans yaratmada problem yaşıyor ki zaten İtalya'da Sayın Italiano'yu takip edenler de bilir. Yani gerçekten takip edenler bu arada. Hani sadece maç skorlarına bakanlar değil. Oyun tarafını da izleyip takip edenler bilir. Hoca ilk Temmuz'da geldiğinde ben bunu söylemiştim mesela. Hani yani hocanın oyunu evet iyi gözüküyor, güçlü gözüküyor ama büyük şans üretmede ciddi problem yaşıyor belli bir seviye takımlarda. Şimdi hafta içi maçına bakıyorsun. Tam rotasyon var diyorsun da mesela Sözge'nin Murillo var, Vlahovic var, İlhan Fakıdı var. Hani bu oyuncularla senin o takıma karşı bir büyük şans en kötü yaratman lazım. Alanya maçı Söz Gelim'e. Yani zor bir deplasman evet ama yani zaten Alanya deplasmandan çıkamayacaksan, Söz Gelim'i Trabzonspor deplasmandan çıkamayacaksan bir büyük olarak, şampiyonluk adayı olarak zaten 3. 4. bitirirsin. O tarafta da senin Vlahovic'e, ona şuna buna çok bir ihtiyacın yok. Ohla zaten devam etselerdi o zaman. Öyle bir durum var. Yani oyun tarafında yani toparlamak gerekirse Fenerbahçe'nin sezon başından bu yana gösterdiği hani o tünelin ucundaki ışık konusu vardır ya.
1: Evet.
0: O çok pozitif. Yani bir şekilde skora gidiyor. Yani iç sahadaki Konyaspor maçı da böyleydi mesela. Hani çok üretti Fenerbahçe. Bu çok değerli bir konu.
1: Peki transfer bekliyor musun? Şimdi az bir süre kaldı. Bugün ayın 29'u. Avrupa'da 2 gün içinde
0: Fenerbahçe
1: bitiyor. Evet. Yani mesela sevgili Erkan Bey de demiş ki, hazır onu da mesajını okuyayım, üzerine yorum yap. Evet. Bir seneliğine başkan olan Sayın Yıldırım bu sene ligi kesin başarmak zorunda hissediyor.
0: Doğru.
1: Şampiyonlar Ligi'nde çok güzel bir kura çektik. İlerleyebiliriz. Evet. Kasamıza para atabiliriz bence demiş. Bunun için ne yapıp ne edip Ferdi Kadıoğlu'nu almalı. Hem çok başarılı bir oyuncu hem de takımda bir yerli, bir de kaptan
0: lider
1: olmalı diye düşünüyorum
0: olabilir
1: diyor. Evet. Sevgili Erkan Bey.
0: Açıkçası katılıyorum. İmkan varsa.
1: Bu arada önde de oynatabilirsin
0: tabii
1: Ferdi.
0: Yani imkan varsa Fenerbahçe tarafında, Ferdi'yi geri getirme tarafında. Ya muhakkak
1: değerlendirmeli. Bir yıllık kiralık mesela.
0: Tabii.
1: Eğer Brighton düşünmüyorsa.
0: Ferdi'nin o iç bölgelere, bu half space dediğimiz, benim çok sevdiğim, sürekli üzerinde hani konuştuğum back stoper arası pozisyonla Ferdi'nin yaptığı koşular inanılmaz. Yani çok şiddetli koşular yapıyor ve sonrasında da geri dönebiliyor oyuncu. Yani atak sonlanmadığı durumda. Çok tempoluydu Fenerbahçe tarafında. Ve ligin de gerçekten çok üzerinde bir oyuncu kalite olarak.
1: Bakalım hemen şöyle bir mesajlara da bakıyorum. Selamlar Caner kardeşim, iyi yayınlar diliyorum. Ben Fenerbahçe'nin İsmail Hoca'ya rağmen 12 puan toplar düşüncesindeyim. Sevgi ve saygılarımla sevgili Ali Sürek. İsmail Hoca'ya rağmen demiş.
0: Evet ya, bu algının biraz Fenerbahçe camiasında kırılması lazım. Şimdi hoca...
1: Nerede kırılır bu biliyor musun? Söyleyeyim ben sana.
0: Derbilerde olur.
1: Beşiktaş derbisiyle evet. Eğer Fenerbahçe orada kazanırsa, oraya kadar kazanırsa... Bence orada taraftar artık evet ya, bu sene artık tamamen topla tüfekte, kaba evet. Tabirle söylüyorum, İsmail Hoca'nın arkasındayız diyecek bence.
0: Doğru. Özellikle sezon başı çok iyi yönetilemeyen bir süreç oldu o tarafta. Yani Asensio konusu biraz hocaya fazla yapıştı açıkçası.
1: Fred ki, konusunda çok geç kaldı. Açıklamalar
0: evet,
1: yaptı.
0: Evet. Yani hocanın
1: sürekli
0: da biraz
1: ben tabii, dedi.
0: Evet, talihsiz yaklaşımları oldu o taraflarda. Yanlış yaklaşımları oldu. Yani neşteri vurmanız gereken yerlerde vuracaksınız.
1: Ya bir de burası Fenerbahçe ya. Yani burası bir durumda var, evet. Şey değil yani.
0: Hani, Samsun Spor değil söz gelimi. Camiadan bağımsız.
1: Aynen öyle. Alper bir de şöyle bir şey var. Yani başarılı olmak zorundasınız bu sene.
0: Tabii
1: ya
0: ki.
1: Sizin
0: tabii ki.
1: Bu sene hata yapma lüksünüz yok. Şimdi Fred iyi bir insan olabilir. İyi bir Fenerbahçeli olabilir ki yani Brezilyalı değil.
0: Evet.
1: Ama nihayetinde bir profesyonel. Doğru. Geldiği yıllara göre düşüşte olan bir oyuncu. Yani size şu anda 27 yaşında bir Fred verilmiyor.
0: Ya o tartışılır. Şöyle onu da anlatırken şu şekilde aktarmıştık. Hocanın bu 4-1-4-1'inde Fred, Guendouzi bunlar çok değerli oyuncular. Ama hani sen bu oyuncuları kazanma durumuna geçtiğinde kaybettiğin oyuncular çok daha değerli oyuncular. Yani hani Asensio'yu kullanamamak, Greenwood'u doğru kullanamamak... veya işte Kante'yi doğru kullanamamak. Hani bu oyuncular şöyle bir hani hassas terazi tarafından hani iki kefeye koyduğunuz zaman yani 4-2-3-1 sistemindeki oyuncular çok daha ağır basıyor. Bu net bir gerçek. Ama tabii hani hocanın 4-1-4-1 inadı olsaydı ciddi anlamda eleştirilebilirdi. Hani transfer yapıldı mı? Yapılmadı. O zaman sen elindeki kadroyla maksimumu yapman gerekir. Sistemine transfer yapılmadığı durumda. Hoca da zaten bunu yaptı. Hani baktı 4-1-4-1 tarafında bir tasarrufu yok. Hatta üzerine Fred gönderildi. Yani hocanın sistemindeki en değerli oyunculardan biriydi Fred yani. İkinci 8 olarak da Bartu yazarsınız söz gelimi. Ama şu anki durumda tamam Guendouzi'nin biraz hani o mevcut derin oyun kurucu kalitesinden vazgeçiyorsunuz ama Kante'yi kazanıyorsunuz mesela orta sahada. Yani maaşı çok yüksek olan ve tecrübeli bir oyuncu baktığınız zaman. 10 numarada Asensio'yu kazanıyorsunuz. O 4-1-4-1'de 8 olarak oynatamadığınız Asensio'yu kazanıyorsunuz. Ön alan tarafında Greenwood'u daha serbest kullanabiliyorsunuz ki Konyaspor maçında yani Greenwood o kadar güzel o alanları işledi ki Konyaspor savunmasının dengesi felaket derecede şaştı maç boyunca. Duramadılar yani o tarafta. Yani dolayısıyla hani bakıldığı zaman terazinin iki kefesine bu 4-2-3-1 tarafı çok daha net ağır bastı. Ve hocanın da buna adaptasyonu, kısa sürede adaptasyonu da takdire şayan. Ona söylemek lazım. Yani artık biraz Fenerbahçe taraftarı hazırda Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlanmış. Güzel bir kura çekilmiş. Gençler Birliği bir kaza ama hani ligde çok da kötü başlanmamış o tarafta. Yani o tarafta da Gençler Birliği maçında da iyi bir oyun vardı. Yani baskın bir oyun vardı en azından. Olmadı. Pozisyonlar penaltı pozisyonu vardı gibi. Hani bunlar olmadı. Ama temelde zayıf bir Fenerbahçe yok şu an. Yani artık hani kenetlenip artık şampiyonluksa şampiyonluk. Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemeyse ilerleme. Artık hedefleri birlikte tek vücut. Hani tek kafa, tek mentalite ilerlemek gerekiyor. Artık bu hani çatlak sesler mi denir buna? Onları biraz kısmak gerekiyor camia içerisinde.
1: Evet, burada İsmail Hoca'nın da belki biraz daha birleştirici bir ifade. Hani muhakkak, maç önünde, maç muhakkak. Sonunda belki zaman evet. Zaman. Çünkü bilmiyorum ama bence iletişim hataları yapılıyor da.
0: Ya hoca tarafında evet o var biraz. Açık söylemek gerekirse.
1: O da biraz taraftarı aslında umutsuzluğa bazen işte hocaya karşı bir önyargılı evet. Olmasına neden oluyor.
0: Doğru.
1: Bunu da daha önce burada söyledik birkaç kez.
0: Doğru.
1: Umarım bundan sonra o da gereken dersleri çıkarmıştır kendi adına. Çünkü hani Fenerbahçe herkese ya da büyük takımlar ki Fenerbahçe de onlardan birisi herkese bakın. Nasip olmaz 4 kez üst üste gelip hani Fenerbahçe'de çalışmak.
0: Ki
1: hani
0: bu Aziz Başkan'la
1: evet bir de çalışmak
0: yani evet.
1: Değil mi? Hani yılların tecrübesi,
0: evet.
1: Fenerbahçe'nin efsanesi baktığın zaman.
0: Evet.
1: O yüzden hani onun da hani artık benden ziyade biz dilini biraz daha fazla kullanması.
0: Evet.
1: Forma
0: takım
1: adaleti.
0: Olgusunu.
1: Aynen öyle. Evet. Forma adaleti konusunda kimsenin kafasında soru işareti bırakmamasını.
0: Doğru.
1: İşte İrfan Can evet bizim evladımız değil. Formdaysa oynamalı. Değilse doğru. Hiç gerek yok. Bence.
0: Yani şu an zaten.
1: Serbet 1-1 oldu maçı ama diğer maçta yaprak kımıldamıyor. Son 15 dakika. Senin yüzünden diyeceğim ama.
0: Yok. Beni karıştı.
1: Bugün West Ham maçını üzerimize saldın.
0: Ah ah ah. West Ham maçı.
1: Evet bak Servet bir de 10 kişiyle Luzern gol attı.
0: Oh, oh.
1: Yani inanılır gibi değil ama. Lozan Zürih maçında yaprak kımıldamıyor.
0: Zürih de böyle bir takım işte. Hani girsen istatistiklerine muhtemelen topla çok oynuyordur falan filan.
1: Evet.
0: Oyunu uyutan bir takım.
1: Bir yarışa gidelim devam edeceğiz.
2: Bahse gireriz devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar. önde. Bir boy kadar geride içeride 5 numaralı Witwit. Dışında 6 numaralı Lasvos. Bir boy geride 1 numaralı Line Tomo. 4 boy geride 2 numaralı Cherokee sırasıyla. Son 600 metreye giriliyor. Liderlik 3 numaralı Tolper'de fark 1,5 boy kadar. 4 numaralı El Kimiko'nun 5 numaralı Witwit'in atakları var. Bir boy geride içeride 1 numaralı Line Tomo. Dışarıda 6 numaralı Lasvos sırasıyla son düzlüğe çıkıldı. 3 numaralı Tolper düzlüğe lider çıktı. Fark 1,5 boy kadar. 5 numaralı Witwit geliyor. Son 300 metreye girildikten sonra

0: kulvardan gelen 5 numaralı Vitvit 3 numaralı Tolper'i yakaladı. Liderliği ondan aldı içeriden 3 numaralı. Tolper'in tekrar atakları var. Son 150 metreye girildi. 5 numaralı Vitvit önde içeriden tekrar 3 numaralı. Tolper geliyor. Son 100 metre. Bıraktığı yerden devam ediyor Tolper. Alıyor liderliği ve koşuyu da Tolper kazanıyor. 5 numaralı Vitvit ikinci. 1 numaralı Line Tomo üçüncü. 2 numaralı Cherokee dördüncü. 6 numaralı Last Force'da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 3 numaralı Tolper imzayı attı. Nevzat Avcı ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Hyundai Veyon Jump otomatik vites 1.587.000 TL fiyat fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.

0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bahse gireriz programına. Ben Deniz Caner Aydaş. Bu arada Lozan attı Zürich karşısında. Alper burada Zürich'i överken gördüğün gibi yani kime maşallah diyorsan 3 gün yaşamıyor.
1: Tam tersi yani hani İsviçre gibi bir git geli olan çok olan bir ligde adamlar
0: pas oyunu oynuyor.
1: Pas oyunu oynuyor
0: yazıklar
1: yani.
0: Yazıklar olsun. Bu arada ilk yarıda bir gol atması lazım Zürich'in ya da yemesi lazım bizim kuponların sağlığı için. Kura için kafayı yiyeceğim dedin ya Caner demiş. Beşiktaş bu grupta çok başarılı olacak. Bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum son maça bakıp yorum yapmayalım demiş. Sevgili Serdar Bey. Ben son maça bakıp yorum yapmadım zaten ama. Yani şimdi birazdan gruptaki takımları bir konuşuruz ikinci bölümde.
1: Evet.
0: Maşallah yok yok yani. Hani duyan gelmiş.
1: Duyan gelmiş gibi.
0: Yani evet, evet. Nasıl bir UEFA Avrupa Ligi? Hani bu Şampiyonlar Ligi'nin daha altı bir
1: bu şey ligdi. Avrupa Ligi Plus olmuş. Hani oluyor ya böyle Plus ya Premium arada, üyelikler.
0: Sanırım hani birçok evet. Şey site 35 takımdan en zorlu kurayı çeken hani en zorlu grup Beşiktaş'ın grubuymuş.
1: Hmm.
0: Ya bunu ben söylemedim bu arada. Doğrudur. Bütün dijital yayınlarda duydum. Yine kendim de gördüm. Yurt dışı menşei bir sitenin açıklaması birkaç tane aslında. Çok zor bir grup. Birazdan zaten konuşacağız. Hani gruptan umarım çıkar. Ben çıkamaz demedim ama çok zor bir grup ya. Yani üzerine bir de İsrail takımı geldi. Yani tarafsız sahada oynayacaksın onlara.
1: Doğru. Doğru. O da böyle bir aslında iç sahada
0: saçmalık. Yani. Yani bunu niye böyle diyorum? Vermeyin kardeşim.
1: Vermeyin madem o zaman.
0: Ya. Vermeyin
1: evet.
0: Yani. Bir de hep Beşiktaş'a mı denk gelir yani?
1: Doğru.
0: Ya sürekli hatırla en son kimle oynuyordu? Bir hangi teknik direktör dönemi? Solskjaer dönemiydi.
1: Evet.
0: Herhalde değil mi? Deplasmanda yenilip elenmişti.
1: Evet.
0: Şimdi yine
1: yani bu şekilde olmamalı en azından. Yani bir deplasman yerine sayılsın. Üzerine başka bir iç saha mı verme mesela?
0: Aynen öyle.
1: Yani.
0: Başka bir hayır verme yani. Onu ya Türk takımlarıyla eşleştirme madem.
1: Mesela yani
0: böyle
1: yani,
0: bir durum
1: evet.
0: Var.
1: Evet.
0: Bir de üzerine Rum takımı geldi. Onun için de biliyorsun önce Yunanistan'a gitmen lazım.
1: Evet, Atina üzerinden geçmen lazım.
0: Yani daha ne nasıl zor olabilirdi bir takım için bilmiyorum. Birazdan
1: evet.
0: Konuşuruz.
1: Evet
0: demiş ki Ankara'dan sevgili Arif Cemal yazmış. Aygün abi dediniz. Bizim Aygün Özpek değil, değil mi? Hayır yani Aygün abi gibi enerji dolu bir giriş yaptım. Yoksa Aygün abinin bahis oynamadığını biliyorum. Yapmadığını biliyorum. Sevgili Arif Bey. Arif Bey'e de sevgiler. Ankara'mıza da selamlar. Sevgiler Arif Cemal'e. O biliyorsunuz öyle bir enerjik giriyor ki hani radyonun sesini bile kısamıyorsun.
1: Mümkün değil zaten.
0: O kadar büyük yani işten. Enerjik evet. İnanılmaz. Günaydın böyle bir başlıyor tamamdır. Her şeyin böyle
1: alıp
0: bitti.
1: Götürüyor.
0: Tabii tabii. çok evet. Seviyorum Aygün abi. İyi yayınlar Bayrampaşa'dan Samet ben. Kura konusunda herkes kendi takımına pozitif sonuçlarsa yakın şeyler düşünmek ister ama Galatasaray'ın rakipleri ne kadar güçlü olursa olsun ritim yakaladığında kimsenin aklına gelmeyecek seviyede yüksek puanlar çıkarmamız Fenerbahçe'ye göre daha olası diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten Fenerbahçe'nin buraya adapte olması ve
1: doğru.
0: Farkına varması en az 3-4 maç olacaktır.
1: Doğru,
0: İyi
1: seviye tarafı.
0: Demiş.
1: Doğru. Çok
0: sevgili
1: hak veriyorum.
0: Samet Bey.
1: Özellikle seviye tarafında yani ne kadar güçsüz rakip olarak görseniz de bu rakipleri işte Lasko'su bu vesaire her takım belli bir Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynuyor. Hani git gel tarafı belli. Hani daha az hata yapmanız gerekiyor her şeyden önce. Yani
0: evet.
1: Söz gelimi bir Lyon maçı tarafındaki Lyon deplasmanı veya iç saha fark etmez. O turdaki defansif veya geçiş hatalarını Fenerbahçe bu lig aşamasında yaparsa yani cezalandırabilecek çok takım var. Yani bunlara çok dikkat etmek lazım. Avrupa Ligi veya Konferans Ligi seviyesi değil bu. Öyle bir durum
0: yani
1: var.
0: Yani bunun zaten herkes bilincinde ben öyle evet. Düşünüyorum. Yani taraftar diyorum futbolcular da İsmail Hoca da herkes...
1: Bakın.
0: Oradaki profesyoneller bilincinde ama hani sevgili Samet'in söylediği yani haklılık payı yüksek. Çünkü hani burası başka bir seviye ve oraya
1: doğru.
0: Adapte olmanız da zaman alacaktır. Ama ben şöyle düşünüyorum sevgili Samet Beyci. Yani Fenerbahçe'de tecrübeli oyuncular var. Fenerbahçe'nin yaş ortalaması yüksek.
1: Doğru.
0: Bu arada Dortmund 1-0 öne geçti. Hamburg karşısında orada da goller bekliyorduk. Konya Spor, Kocaeli Spor maçı da 0-0. Devam ediyor. Örneğin Fenerbahçe'nin yaş ortalaması 28.3. Fenerbahçe'ye en yakın takım Atletico Madrid 27. Diğerleri 25, 24, 26, 26. Yani Fenerbahçe'nin de böyle bir durumu var. Çok
1: doğru.
0: Tecrübeli bir takım.
1: Yani buraları oynamış oyuncular
0: Tabii
1: var.
0: yani şimdi bir düşün. Neredeyse kadronun çoğusu buraları oynayan oyuncular. Bu arada bir gol geldi sevgili dinleyiciler. Konyaspor 1-0 öne geçti ama bir iptal olabilir. Bakalım eğer golü hakem verecek mi? Biz de bekliyoruz merakta. Hemen orta noktayı göstermedi. Bekleyin dedi. Muhtemelen bir VAR incelemesi olacak. Öyle gözüküyor. Burada bir faul olduğunu söylüyor. Kocaeli sporlu oyuncular dakikalarda 39'u gösteriyor. Bir bakalım eğer iptal olursa zaten biz de söyleyeceğiz sizlere. Mesajlarla devam ediyorum. Dediğim gibi çok mesaj var. Samet Bey'e de selamlar, sevgiler. Nusret Bey ne demiş? Kolay gelsin. Galatasaray, Göztepe 3,5 gol üstü. Tottenham, Newcastle 3,5 gol üstü. Bahislerine güveniyorum. Ne dersiniz? Selamlar.
1: Evet, Tottenham maçının ben de golü geçebileceğini düşünüyorum ama tabii
0: Başlamadı mı o maç?
1: enteresan bir takım Tottenham'da. Ne deseniz tersini yapıyorlar.
0: Tottenham değil mi?
1: Evet, yani güvenilmiyor hiçbir şekilde. Gerçekten garip bir takım oyuna dönüştüler.
0: Bakalım. 0-0 10. dakika.
1: Evet.
0: Ya ben Tottenham'a kolay gelsin. Newcastle deplasmanında oynadığı için bahis almam. İçeride oynarsa gözü kapalı alırım. Tottenham'a zaten bir iki senedir hiç güvenmiyorum. O yüzden
1: Evet,
0: almam. O
1: evet.
0: yüzden hani Galatasaray maçını 3,5 gol üstü tamam. Ama hani Tottenham, Newcastle hani böyle kesin olacağını bilsem bile almam.
1: O
0: Çok.
1: derece diyorsun.
0: Yani Newcastle'ın deplasman performansı Eddie Howe zamanında da çok burada
1: Zayıf.
0: eleştiriyordum.
1: Evet.
0: O ayrıldı. Hani bu sene bilmiyorum biraz bekleyip görmek lazım. Tottenham zaten birkaç senedir yok. Postecoglou'ndan sonra gerçekten iç sahada özellikle çok fark yaratmıyor.
1: Doğru.
0: O yüzden uzağım. Yani o takıma biraz uzağım diyeyim. Size bol şanslar sevgili Nusret Bey. Helal Beşiktaş'ı eleştiren tek kişisin. İyi yayınlar demiş. Kim demiş? Sevgili Fatih Bey. Niye eleştirmeyelim ya?
1: Yani iyiye iyi, kötüye kötü demek lazım.
0: Yani bunun Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı mı var? Yani iyi bir
1: Tabii.
0: şey görüyorsan iyi diyeceksin.
1: Var.
0: Değilsen de. Ha, demeyenler var. Bu arada gol geçerli. Konyaspor 1-0 önde sevgili dinleyiciler. Vardan bir uyarı gelmedi. Gerçi hani bilmiyorum pozisyonu çok net göremedim ama hani bir şey varsa da geçen hafta da gördük yani var hani var mı yok mu çok belli değil. Bundan sonra yine bol bol tartışacağız. Gerçi biz de çok konuşmayalım. Bize de şimdi ceza meza gelebilir. Her şey olabilir. Malum Sayın Adalı ve Hakan Bey'e çok ciddi bir para cezası geldi.
1: Doğru.
0: Eleştirdikleri için. Tabi onlar biraz daha haliyle daha farklı eleştiriler yaptılar. İyi yayınlar. Ne kadar iyi oyuncu alırsanız alın. Kadronuz çok güçlü. Kadro kuruyorsunuz ama gidip sizden daha düşük takımlara kadro olarak yeniliyor. Türk takımları Avrupa'da galip gelemiyor. Bir de Türk oyuncuları yurt dışına gidip başarılıysa geri gelmelerini istemem demiş sevgili Aykut Bey Bursa'dan.
1: Yani tabii hani majör liglerde oyuncumuz olsun isteriz. Ancak hani şu an ligin durumu veya üç büyüklerin durumu diyelim, hatta dört büyüklerin durumu, yani kadro tarafında hiç de zayıf değil. Yani dolayısıyla Şampiyonlar Ligi gibi hedeflerin olduğu takımlara da işte Ferdi Kadıoğlu'lar veya benzer oyuncular göz kırpabilir. Ki bizim takımlarımız da bunları almak ister. Öncelikle bir yerli statüsünden dolayı, ikincisi kaliteli oyuncular bunlar. Yani şimdi Ferdi mi Brown mu deseniz, herhalde Brown'un kendisi de Ferdi der. Dolayısıyla hani öyle bir şans varsa söz gelimi Fenerbahçe'de muhakkak değerlendirmeli
0: Bir fırsat
1: Fenerbahçe.
0: varsa
1: Tabii.
0: bunu kesinlikle değerlendirmeli. Ben de seninle aynı fikirdeyim.
1: Evet.
0: Bakalım bekleyip göreceğiz. Ama hani yerli kalitesini Fenerbahçe'nin biraz daha artırması gerekiyor. Ferdi de şu anda eski oyuncusu. Hani
1: İkna
0: herhalde
1: edilebilir bir
0: ikna
1: durumda bence.
0: edilebilir.
1: Evet.
0: Selamlar Caner demiş. Bir adet devam eden kuponum var sevgili Metin Bey yazmış. Bir bakalım ne bekliyor. 5 maçım kaldı. Değerlendirmenizi rica ediyorum. Yani birçok maç gelmiş.
1: Çok
0: 5
1: iyi.
0: maçı daha var Metin Bey. Maşallah bütün
1: İnşallah
0: bülteni
1: gelir.
0: oynamış. İyi bir rakam alacak öyle gözüküyor. Chelsea gol var. Samsun 1-0 çifte şans. Inter alır. Tottenham gol var. Bir de PSV 2 gol atar.
1: Yarının
0: Demiş.
1: maçları herhalde bazıları.
0: Yarın da var
1: Evet.
0: evet içlerinde. Zor.
1: Yani zor
0: Ama
1: demeyelim inşallah diye.
0: hayırlısı olsun
1: Hayırlısı olsun.
0: diyelim.
1: Evet.
0: Evet umarım düşündüğünüz şekilde olur. Caner abi Premier Lig'de Hull City, Hull City düşme adaylarından biri olarak görülüyordu. Bugün deplasmanda galip gelerek 2'de 2 yaptılar. Sizce evet. Bu süper başlangıç ile küme düşme adayı olmaz diyebilir miyiz sevgili Tuncay Bey Ankara'da yazmış.
1: Yani evet bakıldığında tabii ki kağıt üzerinde zayıf bir kadrosu var diğer takımlara göre Hull City'nin ama lig tarafında da böyle iyi başlangıçlar yapmak demek aslında ligde kalmak da eşdeğer oluyor. Totalde 8-9 galibiyet aslında Premier Lig için çoğu zaman yeterli oluyor.
0: Evet.
1: İkisini aldılar. Yani öyle bir durum da var.
0: Yani şöyle tabii kim hani oradaki sanırım teknik direktörler hani lig başında böyle bir şey yapıyorlar. Kim sizce ligden düşme adayı evet. diye herhalde böyle bir şey yapıyorlar. Anket mi ne diyelim. Hı hı. Öyle bir şey çıkmış ama hani bu biraz sizin organizasyonunuz da doğru orantılı. Hani sadece içerideki teknik taktik ya da oyuncuların kalitesiyle. Manchester United de çok güçlü bir takım ama yıllardır hiçbir yerde yok. Evet. Chelsea'de birebir baktığın zaman hani süper yıldızlar var ama neredeler? Hani 10 senede bir çıkıp Şampiyonlar Ligi'nde final oynuyorlar ya da alıyorlar. Hadi tamam biz buradayız diyorlar. Ama son 5-10 senedir çok doğru düzgün yönetilmiyor.
1: Doğru.
0: Ya da çok ciddi hatalar yapılıyor. O yüzden hani böyle de bakmamak lazım. Ama Hull City'yi tebrik ediyoruz yani. Biz de sevindik. Bir de Coventry deplasmanı zor.
1: Yani kolay bir iş değil. 2'de 2 başlamak.
0: Evet 2'de 2. Değil mi? Benzer bir durum Gençler Birliği yaptı biliyorsun. Evet. 7 puanla başladılar. Herhalde bu haftayı da büyük bir ihtimalle lider bitirebilirler.
1: Ki Göztepe deplasmanından çıktı mesela. Gençler.
0: Yani bir de üzerine Fenerbahçe'yi yendi. Yani Fenerbahçe, Göztepe. Yani
1: zor maçlar bunlar.
0: Zor maçlar yani. Evet, evet. Erzurum maçında da puan kaybettiler kendi sahalarında. Yabancı kuralında bir değişiklik. Kurallara uyarı kulüplere haksızlıktır. Kurallara uyan kulüplere haksızlıktır. Galatasaray yönetimi protestoları göze alıp kadrosunu şişirmedi mesela. Onlar niye her har vurup harman savurmadı? Kontenjanda sorun yaşayan diğer kulüpler transfer yaparken bunu düşünmesi gerekiyor. Du demiş. Kurallara uyanın cezalandırıldığı bir sisteme döndü. Kuralları esnettiğimiz sürece kuralsızlık hakim gelir. Yabancı sayısını aşmış kulüpler şimdi Avrupa listesine ekstradan oyuncu yazacaklar. Madem bu hakkı veriyorsun, kurala uymuş takıma da verilmesi gerekmiyor muydu? Galatasaray niye kontenjana dikkat etmenin cezasını, ceremesini çekecek demiş sevgili Ali Cemal.
1: Evet yani bu kontenjan konusu.
0: Bu da büyük saçmalık değil mi yani?
1: Sezon başında nasılsa o şekilde değerlendirilmeli kulüpler tarafından ve federasyon tarafından. Yani yoldayken bir takım şeyler ki bu çok kritik bir konu bu arada. Yani kadro mühendisliğini çünkü ona göre ayarlıyorsunuz. Oyuncu tarafında o şekilde oyunculara gidiyorsunuz. Belli kriterleri kapsayan oyunculara. Dolayısıyla hani gitmediğiniz oyuncular bile bazen bundan kaynaklı olabiliyor. Dolayısıyla hani yolun ortasında bir takım şeylerin değişmesi, düzeltilmesi sözde doğru ve makul şeyler değil ve adaletli de değil yani çünkü dinleyicimizin dediği gibi yani hani bir kulüp buna dikkat ederken, ona göre adımını atarken, ona göre belki görüşmelerini yaparken diğer kulüpler alternatif isimlere direkt gidiyorlar. Dolayısıyla hani kurallar herkes için eşit ve zamanında duyurulmalı. Duyurulduğu yerde de artık hani federasyon ve yetkililer de bunun arkasında durmalı iyi ya da kötü. Yani en kötü kararsızlık yani kararsızlık durumu en kötü kararlardan daha iyidir her zaman. Belli bir kararı verip arkasında durmak lazım. Sonrasında sonuçları görmek lazım. Yani sonuçları görüp ona göre yorum yapmak lazım. Yani söz gelimi bu sezon bu şekilde ilerlendi. Değişiklik olmadan. Sezon sonu hani kulüpler ne yapmış transferde işte finansal durumları nedir vesaire. Hani bunları değerlendirirsin. Dersin ki evet ya bu kulüpleri çok zora sokan bir durum. İşte şu yabancı kuralı o şu bu hani detaylarıyla.
0: Evet.
1: Sonrasında belki değişikliğe gidersin veya hani daha iyi bir uygulama görürsün. O da mesela enteresan. Yani biz bu uygulamayı yaparken yani İngiltere'yi, İspanya'yı, İtalya'yı yani niye bunları örnek almıyoruz mesela? O da enteresan.
0: Orada çünkü iyi yapılıyor bazı şeyler. Biz yani. İyi örnek almıyoruz.
1: Yani evet, bu arada garip,
0: böyle bir kural
1: yani.
0: Yok yani. Kimde var? Yani. Hani
1: yok tabii.
0: Kim?
1: Yok.
0: Evet. Lozan Zürih maçı 1-0 bitti. Benim bütün modum değişti. Hemen çıkaralım maçı. yani kime örnek aldığımız konusunda fikrin var mı?
1: Yok. Gerçekten yok.
0: Tamam yani. Ya bir kere şöyle bakmak lazım Alper. Hani federasyonun ya da işte oradaki profesyonellerin verdiği kuralları ya da koydukları Kuralları çok anlamıyorum. Anlamadığım için de sürekli eleştiriyorum. Sanki böyle
1: Haklı
0: federasyon
1: olarak.
0: düşmanıymışım gibi bir şey oluyor ama öyle değil aslında. Şimdi mesela yabancı kuralı değişik değil mi? Yani işte sözde geçen sene bu konuşuldu ve kulüpler
1: Evet.
0: birliğinde kulüpler onayladı.
1: Evet.
0: Sonra yine aynı kulüpler itiraz ediyor. Ya duracaksınız kuralın arkasında sonuna kadar.
1: Değil mi?
0: Değil mi? Ya da hani sezon başında bunu açıklayacaksınız. Ya biz 14 artı 4 dedik de yani hani yine tırnak içinde söyleyeyim ama başka bir anlama çekmeyin. Yani elin Almanına biz niye 23 yaşındaki oyuncu yetiştirelim yani? Ya da
1: Doğru.
0: İtalyanını.
1: Doğru.
0: Yani madem kural getireceksiniz bunu yerli
1: Bir şekilde yapın ki hiç
0: yani
1: olmazsa
0: evet
1: işe
0: en azından
1: yarasın.
0: oyuncu falan altyapıdan çıkarsınlar, oynatsınlar vesaire. Bu bir. İkincisi yani ilginç bir futbol mevsimde değil miyiz? Yani Fenerbahçe şimdi ilk maçta diyor ki kardeşim Ankara'da iki penaltım verilmedi diyor.
1: Evet.
0: Çıkıp açıklama yapıyor. Genel sekreter ceza. Beşiktaş geçen hafta yumruk atılıyor. VAR'daki hani 90 dakikada ne bileyim işte hani bir asgari ücretinin belki 5 katı kazanan bir vatandaş, bir kişi çıkıp o yumruğu görmüyor. Bunu eleştirdi diye Sayın Beşiktaş As Başkanı ya da Başkan Vekili 2,5 milyon ceza. Nasıl
1: Yani.
0: savunacaksın hakkını?
1: İşte garip bir durum açıkçası. Yani
0: Yani
1: ceza
0: ne
1: vererek nereye
0: yapmaları lazım
1: kadar
0: mesela?
1: bu şekilde? Evet
0: Ya
1: yani
0: şimdi
1: hani
0: mesela Ali de doğru söylüyor. Şimdi bazı takımlar buna uydu.
1: uydu tabii ki. Evet. Transferler
0: Bu arada
1: gecikti.
0: Beşiktaş da karşıydı bunu hatırlıyor musun?
1: Doğru.
0: Sayın Özen ne dedi? Yani biz kuralın değişmesini istemiyoruz dedi mesela.
1: Evet.
0: Ne oldu mesela? Şimdi Beşiktaş değişmesi yönünde oy verdi. O
1: Yani
0: zaman
1: hani
0: şöyle düşünüyorum. Demek ki
1: mantıksız bir kural
0: gönderemedi.
1: zaten. Yani zaten mantıksız bir kural. Orası ayrı. Ama zaten bu hani kulüplerin de elini kolunu bağlayan da bir perspektifi var. Hani sadece oyuncu yetiştirmek veya hani finansal model tarafında bir sürdürülebilirlik sağlamak değil mevzu burada konu. Yani elindeki oyunculardan da çıkmakta zorlanıyorsun. Çünkü tabii ki rakipler de hani diğer kulüplerde senin oyunculardan zoraki bir şekilde çıkmak durumunda olduğunu biliyor. Ya yani bu da tabii pazarlıkta senin elini çok zayıflatan bir durum yani. Yani bu mantıklı bir durum değil.
0: Tabi kural gereği
1: Evet.
0: zaten
1: Ya zaten
0: hani
1: yapacak diyor.
0: tabi
1: Çıkacak bu
0: başka
1: oyuncular diyor.
0: çaresi yok.
1: Evet.
0: Peki Ali'nin sorusunu da yanıtladık. Selamlar Fenerbahçe'nin kurası lokum gibi diyecektim ama diyeceğim ama Sayın Kartal aklıma gelince acı bibere dönüyor demiş. Ben de kolay gelsin ikinize de demiş sevgili Cesur Bey.
1: Ya şimdi acı biber demişken de yani acılı bir Adana kebap da iyi bir yemek mesela.
0: Evet.
1: Yani hani
0: Urfa alsan onu acı biberle yesen daha iyi olmaz mı?
1: ya
0: Hani
1: ben
0: sonradan acı atsan. Aynı şey oluyor ya acı. Fark etmiyor.
1: aynı şey olmuyor ya. O
0: Dün
1: et o
0: ben bu arada
1: çekiyor
0: buraya
1: acıyı.
0: gelirken yedim. Tamam mı? Ya böyle
1: Evet.
0: canım çekti. Dedim ki gideyim bir Urfa yiyeyim.
1: Değil mi?
0: Yanına da o şeyler var ya turşu
1: Hı,
0: biberler.
1: evet.
0: Ondan aldım. İşte eşime söyledim dedim böyle

0: dedim. Kendim gittim 10 oranı gittim yattım.
1: Ya.
0: Öyle bir şey var. Hani bazen aza
1: Tamam etmek
0: tamah
1: gerekiyor.
0: etmek. Yıllardır belki de
1: Evet.
0: en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Sizi tebrik ediyorum. Bu arada nereden iddia oynadığımı soranlar da Instagram adresini takip etsin. Bugün 2'de 2 güzel gidiyoruz. 3. kupon umarım gelecek. Bakalım. Hatta yok, az önce 3. kuponumuz gitti ama Dortmund maçında bir gol. AZ Alkmaar maçı ilk kere 1,5 gol olursa 4'te 3 kupon olmuş olacak. Güzel olur.
1: Çok iyi.
0: Antalya'dan selamlar, sevgiler demiş sevgili Nihat Bey. Bu arada benim de yarın son günüm. Sonrasında uzun bir süre olmayacağım. Artık yapacak bir şey yok. Karşılıklı olarak birbirimizi özleriz diyelim. Yarınki yayınla beraber, yani yarın birden çok yayınım olduğu için hepsini tamamlayıp gece 12'de dükkanı kapatıp bir süre buralarda olmayacağım. Kıymetli dinleyiciler, bugün dediğim gibi bugün ve yarın bol bol konuşacağız. Evet sevgili Alper, ilk yarı 1-0 bitti. İkinci yarı birazdan başlayacak. Biz de hatta şöyle bir reklam arasına gidelim. Bir nefeslenelim, bir papatya çayı alalım ama gitmeden Tottenham Newcastle maçında 0-0 olduğunu söyleyeyim dinleyicilerimize. İlginç bir mücadele sonuç itibariyle, o yüzden söyleyeyim. Levante Betis karşısında 4-2 önde.
1: Evet. Çok sansasyonel bir skor.
0: Evet, gerçekten
1: Levante
0: ilginç
1: için.
0: bir skor. Yani Levante'nin 4 gol attığı,
1: Değil
0: Betis'in
1: mi?
0: 2 golde
1: Değil mi?
0: kaldığı,
1: Tam tersi
0: tam
1: beklersin
0: tersi
1: rakip ihtimali.
0: beklersin. İlginç. Dortmund 1-0 önde Hamburg karşısında ve Strasbourg Lens maçı da 1-1 devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, biz de kısa bir reklam arasına gidiyoruz.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonunda Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacağı iç saha maçlarının kombine ve maç biletleri satışta. Sen de EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçlarının heyecanına ortak olmak için hava atışı yapılmadan bu biletten yerini ayırt. Anadolu Efes biletleri sadece bu bilette.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta EuroLeague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
4: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
4: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
5: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'e telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
6: Merhaba.
5: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi.
6: Merhaba.
5: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yaz merhaba.
2: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
5: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
2: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyospor'un uygulamasını hemen indirin.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
2: Ocak mı? Son iki koşusunu kazanan Anker Çelik artan bir form yakalamışken bu formu devam ettirecek mi? Birazdan göreceğiz. Keyifli bir koşu olmasını umuyoruz. Yeşimtron'da starting box'taki yerini almak üzere artık. Ve şimdi Yeşimtron'da yerini aldı. Tyler hazır. Beyaz bayrak havada. Start verildi ve günün 6. koşusu başladı. Kulvarından çıkmayan bir safkan var. Şimdi çıktı.

0: 7 numarada Pisa, Bay Pisano çok geride, 150 metre kadar geride. Koşunun liderliğini 4 numaralı Oklahoma'dan aldı. 5 numaralı Princess Elif, 2 numaralı Beautyalia'da hemen öne doğru geldi. Burunsalıklı Safkan 2 numaralı Beautyalia yarış lideri. Arkasında dışta duruyor 5 numaralı Princess Elif. Yarım boy geride içeride 4 numaralı Oklahoma. Onun dışında 1 numaralı Anka Erçelik. 2 boy kadar geride 6 numaralı Yeşim Tron hemen içinde. 3 numaralı Brevro sırasıyla. Safkanlar son 600 metreye doğru ilerliyor. 2 numaralı Beautyalia yarış lideri. Dışta 5 numaralı Princess Elif. Orta kulvarda 1 numaralı Anka Erçelik. İçeride kaldı 4 numaralı Oklahoma. 2 boy geride 3 numaralı Brevro yanında. 6 numaralı Yeşim Tron sırasıyla. Safkanlar son düzlüğe çıktı. Son düzlüğe 2 numaralı Beautyalia lider çıkmıştı içeriden. 1 numaralı Anka Erçelik ortadan 5 numaralı Princess Elif atak yaptılar. Son 400 metreye girdikten sonra ortadan gelen 5 numaralı Prenses Elif liderliği aldı içeriden 1 numaralı. Anka Erçel'in 3 boy geriden 6 numaralı Yeşim Tron'un atakları var. Son 200 metreye girildi. 5 numaralı Prenses Elif önde içeriden 1 numaralı Anka Erçel'in geriden 6 numaralı Yeşim Tron'un atakları var. İçeriden Anka Erçelik geliyor. Rakibinden liderliği aldı. 1,5 boy kadar fark yaptı. Anka Erçelik kazandı. 5 numaralı Prenses Elif ikinci. 6 numaralı Yeşim Tron üçüncü. 3 numaralı Brevros dördüncü. 4 numaralı Oklahoma'da koşudan 5. olarak ayrıldı. 1 numaralı Anka Erçelik Mustafa Çiçek'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir tali sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da. United Tracing e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.org. Bahse gireriz devam ediyor.
3: Devam ediyoruz. Bahse gireriz. Ben Deniz Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sevgili Alper Gün'le beraber devam ediyoruz. Bahse gireriz programına. Değil, maç merkezi
4: maç
3: programı.
4: Merkez.
3: Evet, düzeltelim. Bahse
4: evet.
3: gireriz. Nereden çıktı? Hafta içiydi o.
4: Orada bir
3: Orada
4: neyi
3: kaldı.
4: var
3: Peki. Şimdi maçlara bir bakalım. Dortmund 1-0 önde. Dakikalar 33'ü gösteriyor. Bir gol daha bekliyoruz. Az önce bir gol kaçırdı. Tam lisans yırtmalık değil miydi? Yani alıp böyle lisansını gözünün önünde
4: Değil mi? Değil mi?
3: paramparça edip sonra da senden futbolcu olmaz diyeceksin. Yani penaltı noktasında bomboş kaçırdı. Adana Demirspor bakalım 94-95 sezonunun ilk 5 haftasında 3 maç kazanıp sezon sonunda 15 puanla sonuncu olmuştu. Hull City'de de benzer akıbete sahip olacak demiş sevgili dinleyicimiz. Hull City'yi düşürmüş İzmir'den Bülent Bey.
4: Yani tabii çok erken. Premier Lig'de her şey olabiliyor.
3: Niye düşürelim ki ya? Kalsınlar yani.
4: Ama şu an için kalacaklar gibi bir durumları var sanki.
3: Bu arada Dortmund dakika başı pozisyon yakalıyor. Biz de dakika başı o kaçan pozisyonların şeyini yaşıyoruz. Eziyetini yaşıyoruz çünkü ilk yarı iki gol oynadık. İyi yayınlar. Sizce yabancı kuralı değişti mi? Bu çıkan kuraldan hiçbir takım fayda sağlamıyor. Sadece bedava gitmek isteyen futbolcuyu mahkum ediyorsun. Seni bedava yollayacağımı oturturum diyorsun demiş sevgili Hakan Bey.
4: Evet. Yani gerçekten bu ya genel olarak zaten hani bizim bu yabancı kuralı o şu bu hani buralarda çok daha net örnek alabileceğimiz ülkeler var. Kurallar var. Daha net kurallar var. Avrupa listesine göre söz gelimi bu uygulanabilir. Hani kulüplerin maksimum 25 kişilik kadrosu olsun. İşte 4'ü altyapıdan olsun oyuncuların. Toplamı 8 oyuncu Türk olsun gibi aslında net kurallarla çok rahat yönetilebilir bir sisteme dönüştürülebilir. Ama inatla yapmıyoruz bir şekilde. Vardır bir sebebi diyelim.
3: Evet, dinleyicimiz ne demiş? Caner Bey, iyi akşamlar. Şu anda araç kullanıyorum sizinle. Sadece sevgilerimi iletmek istiyorum. Ne diyorsunuz bu ne ayrılığı bu? Şayet radyodan ayrılıyorsanız o zaman bir daha görüşemeyeceğiz. Çok üzüldüm demiş dinleyicimiz. Yok, radyodan ayrılmıyorum ya Hayrettin abi.
4: Ya
3: Sadece
4: uzun bir
3: izne
4: süre
3: çıkıyorum. Ama
4: uzun bir
3: uzun bir
4: süre
3: süre
4: değil.
3: oluyor ya. 10 gün. Bu arada AZM maçı 1-1'e geldi sevgili Alper.
4: Çok iyi.
3: Yani biz Dortmund'dan bir Dortmund Zede olacağız.
4: O az
3: Buradayım.
4: önceki pozisyon
3: Evet,
4: değil
3: çok
4: mi?
3: arayacağız. Buradayım Hayrettin abi. Üzülmenize gerek yok. Buradayım. Ben de üzülürüm ayrılırsam. En azından şu anda böyle bir düşüncem yok. Edebildiğim gücüm yettiği kadar devam edeceğim. Henüz yaşım da genç yani.

0: Evet.
1: Yani geceleri saymazsan 22, 23 diyebiliriz. Alper benden daha yaşlı mesela. Tabii onun yaşı benden daha yüksek. Önce Alper'in bırakması lazım. Sayenizde hafta sonu keyifli geçiyor. Alper Bey'e selamlar.
0: Çok sağ olasın.
1: Kanaldan gemi geçişine yakalandım demiş. Köprü kapandı demiş. O arada Alper Bey'e takılayım istedim demiş dinleyicimiz.
0: Yapmış, yapmış. Çok selamlar.
1: Sevgili Ahmet Bey Kanada'dan yazıyor bizi. Az önce Hollanda'dan Hayrettin abi yazdı. Şimdi Kanada'dan Ahmet Bey
0: Evet, yurt
1: yazdı.
0: dışı tarafı da
1: Maşallah.
0: yoğun. Epey.
1: Kimin sözleşmesi? Anladım. Amrabat'ın sözleşmesi karşılıklı feshedilmiş.
0: Evet ya yani Amrabat gibi bir oyuncudan da bedavaya çıkmak
1: Ama şu anda mecbursun.
0: kural
1: Çok.
0: dolayısıyla işte
1: Evet.
0: maalesef.
1: Tam da bunu söylemeye. Ya bir taraftan federasyon şey diyor. Yani bir şekilde değerli oyuncuları nedir o? İşte hani paramız heba olmasın diyor. Oyuncuları göndermeyelim.
0: Doğru.
1: Bir taraftan da hani bu kuralı getirerekten işte bazı oyunculardan çıkmak zorunda kalıyorsun. Şimdi mesela Beşiktaş'ta da var. Onana'dır, şeydir, nedir o? Musrati'dir.
0: Doğru.
1: Juan Mario'dur. Var da var maşallah. Zamanda yapılan bazı şeyler şu anda belki çok ciddi zararlara neden oluyor.
0: Doğru. Peki Amrabat bu şekilde değerlendirilmesi gereken bir oyuncu muydu?
1: Bence değil.
0: Kesinlikle değil. Yani Beşiktaş
1: Amrabat.
0: olsan istemez misin Amrabat'ı?
1: Amrabat'ı isterim. Amrabat iyi bir oyuncu.
0: Öyle değil mi?
1: Ben beğendiğim bir oyuncu yani.
0: 6 oynuyor, 8 oynuyor.
1: Evet yani.
0: Oyun görüşü var. Belli bir seviyede oynamış bir oyuncu. Majör
1: Katılıyorum sana.
0: liglerde.
1: Ama bir yerde artık işte mecbur kaldılar. Yani belki iyi bir talip bulamadılar.
0: Evet.
1: Şu anda da artık son 2 gün belki bir hamle yapacak, bir iki hamle
0: Değil mi?
1: yapacak.
0: Belki ona göre evet.
1: Yapmak için mecbur birilerini göndermek zorunda. Evet sizler de mesajlarınızı gönderebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Biz hemen şöyle bir maçlara bakalım. Konyaspor 10 kişi kaldı bu arada. Kocaelispor karşısında 1-0 önde ama mücadeleyi 10 kişi sürdürecek. Bundan sonraki dakikaları. Konyaspor'da da bilmiyorum ne dersin ama hani bu sene 2 maçta 0 galibiyet. Burada 10 kişi kaldılar.
0: Evet, zor gözüküyor.
1: Hani biraz baskı var gibi gözüküyor İlhan Hoca'nın üstünde. Hani belki 1-2 galibiyet kendini getirir ama geçen sezon yakalanan ivmeyi şu ana kadar yakalayamadı Konyaspor.
0: Evet, yani kadro tarafında da yeterince güçlendirilmiş bir kadrosu da yok. Hazır bir kadrosu da yok Konyaspor'un. Ki geçtiğimiz dönemlere göre söz gelimi bir sol bek biliyorsun Brezilyalı bir oyuncuları vardı. O ayrıldı gitti.
1: Diler mi miydi?
0: Giler mi?
1: Evet.
0: Evet. O mesela çok kaliteli bir oyuncuydu. Oyuna kalite katan, teknik katan bir oyuncuydu. Yani gidenlerin de yeri çok da dolmuş durumda değil yani. Umut Nayır vesaire de öyle. Daha zor bir sezon onları bekliyor diyebiliriz.
1: Bakalım bu sezon neler olacak hep beraber göreceğiz. Amrabat alacaklarına karşılık sözleşmesi feshedildi. Tam
0: Yani.
1: bedava gitti işte.
0: Bedava gitti.
1: Yani bedava değil mi? Alacaklarına karşılık. Ya bonservis alamadınız bir oyuncu yani.
0: Evet. Yani ki Amrabat için söz gelimi Real Betis gelse 8 milyona 10 milyona satarsınız sanki. Yani oyuncunun en kötü piyasası o olmalı.
1: Tabii.
0: Yaşı da çok ilerlemiş bir oyuncu da değil Amrabat. 34-35 yaşından çıkmak durumunda olduğunuz bir oyuncu da değil.
1: Bu Dortmund niye iki atamıyor? Sürekli direkten dönüyor, kaleciden dönüyor. Az önce sen yakalayamadın pozisyon ama yine çok net bir
0: Net
1: pozisyon.
0: kaçtı diyorsun.
1: Yine kaçırdılar. Şimdi Dortmund taraftarıyız ama artık canımı sıkmasınlar
0: Üzmesinler
1: yani. Kuponumuz gelmiş şu anda onu bekliyor.
0: ya.
1: Atacakları ya da yiyecekleri bir gole bakıyoruz ama
0: Evet.
1: bakalım ilk yarıda umarım bitirirler. Kısa bir reklam aram olacak sevgili Alper. Reklamlardan sonra Galatasaray maçı da var bugün. Galatasaray
0: Evet.
1: sonrasında Beşiktaş ve Trabzonspor'un kurallarını da bir senin değerlendirmeni rica edeceğim. Önce kısa bir reklam arası.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.

0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Fenerbahçe'yi konuştuk. Galatasaray'ı konuşalım istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz doğrudan katılıyor şampiyon olduğu için.
1: Evet.
0: Ve zor bir kura çekti. Hani sadece ben demiyorum bunu. Herkesin değerlendirmesi bu yönde. Bir de senin fikrini merak ediyorum. Bu arada birazdan bir bilgi daha vereceğim. Bilmiyorum ne kadar değerli ama sen de bir değerlendirirsin. Barcelona birinci porttan torbadan daha doğrusu işte şeyden neyse artık pottan Barcelona ve Paris, ikinci pottan Aston Villa ve Sporting, 3'ten Feyenoord ve 4'ten de Stuttgart ve AEK Atina ile eşleşti.
1: Evet.
0: Ne diyorsun? Genel olarak kuranın zorluğunu, yani herkes öyle dedi, çok zor bir kura dedi ya da zor. Özellikle birden Barcelona ve Paris'in gelmesi. Bu arada kurada da, daha doğrusu fikstürde de Paris son mücadelesi, onu söyleyeyim Galatasaray. Evet. Yani bu da bir şans aslında baktığın zaman, bilmiyorum nasıl değerlendirirsin.
1: Yani tabii hani sıra sıra da bakmak lazım maçlara ama.
0: Hemen bakayım bir dakika.
1: Tabii.
0: Genel olarak nasıl değerlendirir? Önce Sporting Lisbon deplasmanı ile başlıyor Galatasaray.
1: Zor bir deplasman, sert bir deplasman. Fiziksel olarak olmasa da oyun kalitesi, tekniği yüksek bir takım Sporting ve iç sahada özellikle genellikle
0: güçlü bir oyunları var.
1: Güçlü bir oyunları var yani. O evet. Tarafta Sporting'e gol atmak kolay değil. Zor bir maç. Kolay bir maç değil Galatasaray'dan. Yani bir puan bence burada gayet iyi bir sonuç.
0: Evet, bu arada Dortmund hata var. Herhalde gelir bir gol diye tahmin ediyorum artık. Artık yeter gerçekten ya. Evet yeter yani. Vallahi eninde evet. Sonunda artık.
1: Evet yani. Çarptı <Zorla. gülüyor>
0: Ona çarptı, buna çarptı. Bir de Dortmund düz lütfen yani şimdi.
1: Tabii ya, üzmesinler.
0: Tabii yani hem iddiada üzüyorlar hem sonuç anlamında üzmesinler bizi. Nico abiyi de üzmesinler yani. Evet, Sporting Lisbon'la başlıyor Galatasaray. Yani iç sahada başlasaydı iyi olurdu ama yapacak bir şey yok. Sonra Barcelona ile içeride oynuyor.
1: Yani çok zor bir maç. Barcelona zaten hani büyükler tarafında gol bulması en kolay takım. Yani gol bulma tarafında bu işi aşırı kolay gösteren bir takım. Yani Bilbao geliyor, atıyor. İşte Elche geliyor, atıyor. O geliyor, atıyor. Bu geliyor, atıyor. Yani rakipleri duramıyor Barcelona'ya karşı. En son ne zaman bir Barcelona maçı 0-0 bitti söz gelimi veya Barcelona gol atamadı ben hatırlamıyorum açıkçası.
0: Yani biz de öyle takımları seviyoruz işte.
1: Yani aramızdaki hani fark bu. Büyükler tarafında yani Manchester City gelse bile daha iyiydi.
0: Evet evet yani katılıyorum sana.
1: Çünkü City'nin takıldığı maçlar vesaire oluyor veya hani üretemediği maçlar oluyor ama yani Hansi Flick tarafındaki yönetimdeki Barcelona çok başka gol konusunda. Yani Barcelona'dan puan alabilmeniz için veya Barcelona'yı yenebilmeniz için yani iki golden fazla atmanız gerekir.

0: Yani bir gol bile değil. Yani 1-0 gibi bir skor ben hiç hatırlamıyorum. Herhangi
1: bence
0: bir
1: 2 değil de 3 falan atmanız lazım.
0: Tabii yani.
1: Mesela
0: 2,
1: Real Madrid Camp Nou'da 3 attı ama 4 yedi mesela.
0: Gibi. Yani hani hep öyle oluyor. Çünkü maçlar gerçekten Barcelona tarafında ya bir takım bu kadar akışkan oynayabilir en fazla. Yani top noktası budur herhalde. Tabii daha ekstrem noktasını zamanında Xavi'li, Iniesta'lı, Messi'li, işte Busquets'li vesaire kadroda görmüştük. Ama ondan sonra benim izlediğim, hatta belki onunla birlikte Messi faktörünü çıkarırsanız, ofansif gücü ben bu kadar yüksek bir kulüp hiç görmedim yani takım tarafında. Gerçekten çok zor bir rakip. Çekebildiğiniz belki de en zor takım.
1: Sporting'i yani. Bir yazar mısın mesela? Çok mu zor? Yani bence ya bir puan çıkarılabilir. Olur diye
0: bir puan iyi bir deplasman oyunuyla.
1: En kötü bir puan olur diye düşünüyorum.
0: Evet, evet iyi bir deplasman oyunuyla çıkarılabilir. Ama Barcelona zor bir maç.
1: Sıfır
0: yani.
1: Yazılabilecek bir maç. Evet. Hani gözden çıkarılabilecek bir mi? Tabii evet. Yenersen efsane yani
0: çok
1: olur da.
0: Çok ekstra olur tabii.
1: Çok Lille deplasmanı sonrasında.
0: Ya o da zor bir deplasman Lille'de. Ya Fransa'da zaten hani zor deplasmanlar dediğiniz deplasmanlar. Eskiden Lig 1'deyken mesela Saint-Étienne deplasmanıydı. İşte Lille deplasmanı, Lens deplasmanı,
1: Lyon deplasmanı,
0: Lyon deplasmanı,
1: Marsilya.
0: Marsilya yani bu bu deplasmanların birisidir zaten Lyon tarafı gibi yani Lille tarafı da.
1: Bu arada Dortmund oyuncusu bana iyi salladı şimdi.
0: Teşekkür ederim.
1: Tamam, evet. Teşekkür ederiz evet. Kendisine de. Sağ evet. Olsun. Evet.
0: Gol de komşudan gelmiş. Yunan futbolcu yatmış Konstantin.
1: Evet, o yüzden zaten öpücük attı bana. sevgilerini kalp yolladı bana. Teşekkür evet. Ederiz.
0: Yani hani temelde bakıldığında yani çok zor ki hafta sonu biliyorsun Paris'te 90 artılarda zar zor çıktı bir 2-2 yakaladı ama genel olarak maçın kontrolü Lille tarafındaydı. Pozisyon vermedi. Yani pozisyon vermemesiyle önlü bir takım zaten Lille. Geçtiğimiz sezon yanlış hatırlamıyorsam Real Madrid'de takılmıştı. Ya da bir sezon önce de olabilir. Oynamıştı bir Lille deplasmanında çünkü hatırlıyorum. Kolay değil. O deplasmandan çıkmak. O da normalde bir puan maç Galatasaray için.
1: Peki şöyle düşün. Şimdi Leo'yu da düşün. O da geldi bu arada Galatasaray'a. Hayırlı olsun.
0: Hayırlı olsun.
1: Diyelim.
0: Büyük transfer.
1: Şöyle bakalım. Evet kuponumuz gelince tabii herkes teşekkür ediyor. Sağ olsunlar. Güzel oranlı. 4 oranlı bir kupon daha geldi.
0: İyi.
1: Bugün dediğim gibi herkesi 3'te 3. Kendim daha iyi kuponumu tutuyorum. Unuttuk bazı şeyleri. Şimdi Galatasaray'ın hani biz mesela Lille deplasmanı zor diyoruz. Ama aslında Galatasaray'ın da iyi bir kadrosu var. Şimdi Leo var, Osimhen var, bak Sané var. Şimdi
0: doğru.
1: Hani Lille korksun Galatasaray'dan
0: ya
1: mı
0: muhakkak,
1: demek lazım.
0: Muhakkak zaten hani bakıldığında favori kim diye sorulsa.
1: Teknik direktörüz. Evet. Ya rakibine bakıyorsun. Kardeşim Osimhen var. Sağ tarafta Sané oynuyor.
0: Doğru.
1: Solda Leo oynuyor. Merkezde hani Batrako biraz belki şey kaldı ama stajyer oyuncu gibi kaldı ama işte geride Saray'la Torreira oynuyor ya da İlkay var. Hani iyi bir kadrosu var. Bu anlamda söylüyorum. Yani dil evet zor bir deplasman. Doğru dün Paris'te çok zorlandı. Özellikle kontrol geçişlerde inanılmaz hızlılar. Yani bir anda 7-8 kişi oluyorlar üzerinizde.
0: Evet.
1: Hani ama buraya yine bir yazabilirsin. Ben kaybedeceğini düşünmüyorum Galatasaray'ın Fransa'da.
0: Ya kaybedebilir. Şundan dolayı kaybedebilir. Şimdi Galatasaray siz topu verdiğiniz zaman en büyük zaafı nedir? Geçiş. Değil mi? Oyuncular tarafında hani Abdülkerim'in söz gelimi eleştirilmesi veya işte defansif oyuncuların bu sezon en büyük eleştiri odağı temelde o geçişler tarafında keskin top kapışları şu an için Galatasaray'ın yok. Topu geri kazanma tarafında biraz problemli gözüküyor. Top birinci bölgeden, rakip birinci bölgeden çıktığı zaman. O ön alan presini kırdığı zaman rakip bir şekilde.
1: Evet.
0: Ya yani şimdi Lille'de bakıyorsun. İşte Haraldsonlar, Mbappe. Mbappe'nin kardeşi var orada biliyorsun. İşte Correa var, Santos var. Bek, sağ bek. Yani bunlar çok hızlı oyuncular, sprinter oyuncular. Ön alanda da harika bir bağlantı oyuncusu var. Yaşlı kurt Olivier Giroud var. Dolayısıyla 10 numara tarafında da Haraldsson var. Orada o da kaliteli bir oyuncu. Hani bu geçiş kurgularını, defans arkasına sarkma kurgularını son derece iyi kurgulayabilecek bir takım.
1: Bu arada Haraldsson diyorsun ya şu Vikingler dizisinde vardı bir Harald. Orada da herhalde biraz böyle kötü roldeydi.
0: Evet.
1: Ya da ne bileyim bilmiyorum öyle hatırlıyorum.
0: Ya bu maç tarafında da kötü role bürünebilir Haraldsson. Yani
1: dün bu arada Paris karşısında izledim bayağı iyi bir oyuncu.
0: İyi bir oyuncu.
1: Evet gerçekten bulmuşlar almışlar.
0: Evet.
1: Bizimkilere de tavsiye ederim yani hani gidip böyle çok ciddi paralar verip oyuncular alacağına bak işte gidip bulup gelmişler iyi bir oyuncu.

0: Peki devam ediyorum fikstüre. Hani
1: Yani
0: genel
1: her
0: olarak
1: opsiyon tarafında da o benim önerdiğim bir sol bek vardı hani Premier Lig
0: evet.
1: yaptım dediğim. O listede 7-8 kişi vardı. Biri de bu Haraldsson'du zaten mesela.
0: Neredeydi o zaman?
1: Yani hani Lille'den önce Kopenhag tarafındaydı. Kopenhag zaten yanlış hatırlamıyorsam altyapısında oynamış bir futbolcu oradan çıktı zaten. Bu en, ya Bardi ile beraber çıkmış aynı jenerasyonun oyuncusu. O da biliyorsun Barcelona tarafında oynuyor şu an. İsveçli oyuncu. Yani bu tarz çıkış yapan oyuncuları biraz daha dikkatli izlemek gerekiyor. Yani şu an bu oyuncu transfer etmek isteseniz en az 30-40 tane kapıyı açar değil. Ama o dönemlerde 3'e 5'e çok rahat getirebileceğiniz bir dönemdeydi. Yani yatırım yaparken de söz gelimi hani bizim yabancı kuralımız var ya işte U23 artık neyse belli kriterler o şu bu. Biraz bunlara da dikkat etmek lazım yani. Hani U23 için getirmek doğru bir şey değil. Potansiyelli oyuncuyu getirmek önemli. Mesela Galatasaray'ın bir Batrakov transferi öyle bir transfer. Zamanında işte Paris'in veya çok büyük kulüplerin izlediği bir oyuncu. Ha transfer yapıldı mı? Yapılmadı. Orası ayrı. Ama temelde bu kulüplerin radarında olan bir oyuncuydu Batrakov. Yani bizim kulüplerimize gidecekse böyle oyunculara gitmesi lazım. Hani süre verdiği zaman, forma şansı verdiği zaman kendini kanıtlayabilecek, o kumaşı gösterebilecek oyunculara gitmesi lazım. Ya Haraldsson da böyle bir oyuncu. Yani göreceğiz işte Şampiyonlar Ligi tarafında ne kadar tehditkar bir oyuncu olduğunu. Çok zeki bir oyuncu.
0: Peki devam ediyorum. Sonrasında içeride Stuttgart'ta oynayacak dördüncü mücadele. Yani şöyle bakıyorum, Sporting Lisbon deplasmanı, Barcelona içeride, Lille deplasmanı,
1: Evet.
0: içeride Stuttgart. Mesela buraya kadar Stuttgart maçı da dahil kaç puan yazarsın?
1: Yani Lille deplasmanı dediğim gibi zor bir deplasman. Bence bir puan yine burada fena değil. Ama tabii alınırsa 3 puan çok ekstra olur bence. Yani
0: Evet.
1: güçlü bir takım deplasmanda. Kendi evinde daha doğrusu. Feyenoord'u yenmesi gerekiyor Galatasaray'ın bir şekilde. Çünkü Feyenoord tamam o da iyi bir takım ama artık burası Şampiyonlar Ligi yani. Birisini de artık alaşağı etmeniz gerekiyor çıkan rakipler tarafında. Stuttgart sezona iyi başlamadı. Bayern tarafında tabii yani çok ciddi bir kalite farkı var. O ayrı konu ama yine geçişleri kötü yapan bir takım değil Stuttgart. Yani baktığınız zaman favori olarak gözüktüğünüz maçlarda rakiplerinizin geçişleri çok kuvvetli. Yani Galatasaray için çok anti bir kura bu. Hani bazı takımlar yavaş oynar. İşte bazı takımlar direkt 11 kişi arkaya çekilir, geriye çekilir, topu kapar, sonrasında sete oturur vesaire. Oyunu yavaşlatır, tempoyu almaya çalışır. Ki işte Saint-Julien mesela böyle bir takımdı geçen sezon Galatasaray'ın rakiplerinden. Ama şu an bakıldığı zaman hani şu anki fikstür tarafında hani Feyenoord da böyle bir kulüp, Lille de böyle bir kulüp, Stuttgart da böyle bir kulüp. Hatta Sporting bile eğer siz topu alabilirseniz, alması zor bir takımdır topu Sporting ama hani eğer o üstünlüğü sağlarsanız Sporting'in bile geçiş elemanları çok önemli oyuncular yani temelde. Çok anti Galatasaray kurası çekildi Galatasaray adına. Çok zor bir kura.
0: Peki, Stuttgart maçından sonra şöyle bakıyorum. İçeride yine bir Aston Villa maçı var. Yani
1: Ya bu da
0: ilk
1: zor. Bu da zor.
0: 5 mücadelede şimdi düşünüyorum da Galatasaray nasıl bir puan?
1: Evet. Ya Aston Villa maçının bu arada deplasmanda olması Galatasaray için daha iyi oluyordu biliyor musun? Yani bu
0: Değil
1: maçta çünkü Galatasaray mutlak bir 3 puan gibi hedeflemek durumunda kalacak. İşte Paris'idir, Barcelona'sıdır, o şu bundan dolayı. Ama yani hani Aston Villa da harika geçişi yapan bir kulüp. Yani hani
0: Evet.
1: Galatasaray'ın zayıf karnına oynayabilecek kulüpler bunlar. Çok tehlikeli.
0: Bak sana şöyle söyleyeyim. Lille deplasmanına çıkıyor. Sonra Galatasaray ile oynuyor. Sonra Konyaspor deplasmanına gidiyor. Sonra Stuttgart'ta içeride oynuyor. Ahmet, Samsun, Aston Villa içeride.
1: Evet. Yani gerçekten zor.
0: AEK deplasmanı Feyenoord'da içeride ve Paris Saint-Germain deplasmanı. Peki yani şu grupta gördün takımları saydım. Kaç puan Galatasaray'a yazarsın?
1: Yani Barcelona Paris 0 diyorum. Aston Villa zor. O da açıkçası 0 olabilir. Zor bir maç. Sporting'den 1 desek, Feyenoord'dan 3 desek 4 oldu. Lille'de birlikte 5 oldu.
0: Bir puan yazdın dedi.
1: Tabii. Yani
0: Değil mi?
1: Lille zor bir deplasman. Her ne kadar
0: Ya ben 3 yazmıyorum zaten de bir ama yazarım yani.
1: işte Ajax deplasman. Bence buradan çıkmalı Galatasaray bir şekilde. Hani Yunanistan deplasmanı vesaire ama hani kalite tarafında diğer takımlarla şöyle bir bakıldığında Galatasaray çok ciddi anlamda farkı var Ajax'e karşı. Orada bir 3 yazılır. Kaç demiştik? 5 oldu, 8 oldu. Stuttgart maçına göre de 11 ya da 9 olur gibi gözüküyor şu an için.
0: Yani şöyle 10-11 puan yeter.
1: Olabilir.
0: Ama, zor bir grup.
1: Tabii. Yani şöyle zor. Hem
0: fikstür de biraz garip olmuş.
1: Ya hem fikstür garip hem favori veya kazanmasını beklediğiniz maçlarda rakiplerin tamamı geçiş. Çok iyi kurgulayan takımlar. Yani Galatasaray'ın dediğim gibi tam antisi yani. Hani şu takımları seçmek istemezsiniz. Yani başka hani potlarda hangi takımlar vardı bir detaylı bakmak lazım ama hani üzerini çizeceğim takımlar bunlar benim Galatasaray için söz gelimi. Ya oynaması zor. Karşısında oynaması zor. Twente de mesela böyle bir takım ya. AZ Alkmaar böyle bir takım ya. Bu takımları istemez Galatasaray. Daha hani oyun tarafında ya bir Liverpool istersiniz mesela bu takımlar haricinde. Çünkü
0: kendi oyunu oynayan takımlara
1: aynen
0: karşı
1: öyle,
0: değil mi?
1: Aynen öyle. Hani o tarz eşleşmelerde Galatasaray daha avantajlı. Juventus mesela istersiniz. Hani çünkü Juventus'un oyunu da öyle çok geçiş oyunu değil yani. Ama bu tarz takımlar işte Aston Villa'sıdır. İşte Lille'dir, Stuttgart'ıdır. Hızlı oyuncuları olan, 3 pasla bir anda o 3. bölgeye geçebilen, o boşlukları çok iyi değerlendiren ve o boşluklara oynayan. Yani takım olarak zaten hani işte Frankfurt'tur, oluşumu budur. Hani bu tarz takımların tamamı bunları çok iyi yapıyorlar. Dolayısıyla hani o yönden çok zor bir kura. Yoksa zaten her takım zor Şampiyonlar Ligi'nde ama bir yerden sonra hani oyuncu takım uyumu diyoruz ya. İşte bu fikstür tarafında da çok anti. Gerçekten çok anti bir kura oldu maalesef.
0: Evet, gerçekten şeydi, ilginç olmuş. Yani üst üste zor maçlar oynuyor. Aralara böyle mesela Feyenoord içeride arada olabilirdi.
1: Evet.
0: Ne olmuş? Şöyle bakıyorum, Stuttgart içeride ama 4. maç.
1: Evet.
0: Ondan önce Lille ve Sporting Lisbon deplasmanına gidiyor. Yani
1: çıkamadığın, sıfır aldığın senaryoda.
0: Yani onların da çünkü iddiası var. Yani mesela sonlara doğru olsa belki bu takımlara karşı hani strateji yapıp gidersin. Evet. Şimdi başta
1: hedef hani, maçı direkt yani.
0: Şöyle bakıyorum yani bu 3 maçın 3'ünde 0 puan olsa herhalde kimse dönüp bir şey diyemez. Lille deplasmanı, Sporting Lisbon deplasmanı, içeride Barcelona.
1: Evet.
0: Doğru evet. mu?
1: Doğru. Doğru.
0: Ama mesela araya bir örnek veriyorum. Stuttgart içeride, işte Feyenoord içeride ya da Ajax deplasmanı, her ne kadar Ajax çok kolay bir rakip olmasa da
1: yani nispeten diğerlerine göre artık kazanmanız gereken bir maç o. Öyle söyleyelim.
0: Evet, yani Galatasaray'ın iyi bir kadrosu var evet. Sevgili Alper. Şimdi ben şöyle söylüyorum. Şimdi siz gidip Leo'yu alıyorsanız
1: tabii
0: ki eminim Galatasaray yine bence en az bir transfer daha yapacak.
1: Yapabilir.
0: Bekliyor. O zaman Osimhen'in yediği şu anda büyük bir sıkıntı. Bir de savunmaya bir takviye bekleniyor. Yani evet. bir ya da iki transfer daha yapacak. Orta saha eksik kaldı ama yapacak çok fazla bir şey yok. Yine de Leo hamlesi iyi. İşte sağ tarafta Sané, Yunus'u, Barış'ı, değil mi? Sarı'sı iyi evet. bir kadrosu var. Yani şu grupta ne olursa olsun 4 yıldır üst üste şampiyon olan bir takımdan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Üzerine geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde bence iyi tecrübe edindi. Hani kaybettiği maçlarda dahil olmak üzere artık nasıl oynayacağını herhalde Okan Hoca daha iyi biliyordur. Bu kadroya göre de nasıl oynaması gerektiğini daha iyi planlayacaktır. Bu gruptan yani ilk 24'de kesinlikle adını yazdırmalı. Yani şu gruplar, bu gruptaki hiçbir takımdan Barcelona'yı dışarıda bırakıyorum.
1: Evet.
0: Onlara saygım ve sevgim ve Paris'i ayrı seviyede.
1: Yani şöyle Real Madrid olsanız istemezsiniz. Barcelona'yı, evet. Paris'i vesaire.
0: Tabii. Paris'e de son maç. Hani oraya kadar bir şeyler belli olabilir.
1: Tabii.
0: Yani o öyle bir avantaj var. Çünkü Paris'te oraya kadar artık belki son evet. maçlarda rotasyon yapabilir. Zaten çok rotasyon yapan bir hoca.
1: Doğru.
0: Bu arada evet, Kocaeli Spor ceza sahasında o bir orta, bir kafa ve top ağlarda 1-1'e geldi sevgili dinleyiciler. Konya Spor, Kocaeli Spor mücadelesi de 1-1'e geldi.
1: O kadar kim güzel bir orta oyuncu? Ki bu arada hani.
0: Masa Okuya benzettim ya Beşiktaş'ta. Değil ama değil mi?
1: Haydar'a galiba, yanlış görmediysem ama.
0: Evet, gerçekten muhteşem bir orta. Offside var mı? Yok.
1: Orta mükemmel
0: yani,
1: evet.
0: Orta mükemmel.
1: Ya, o top oradan çıkmaz yani, öyle söyleyeyim.
0: Oraya kadar bindirmesi de ama bak evet, oyuncuyu evet. da takdir etmek lazım. Neredeyse 5 evet. metre geriden ortanın oraya geleceğini düşünüp oraya hareketlenmiş.
1: Evet.
0: Ya, bu arada acaba Kocaeli Spor maçı lehine çevirebilecek mi? Mücadele 1-1'e geldi. Konya Spor'un 10 kişi sürdürdüğünü söyleyelim. Evet, birazdan yarış aramız olacak. Galatasaray'la alakalı dinleyicilerimiz de yazabilir mesajlarını. Yani sevgili annemin bir mesajı var. Birazdan

0: Okuyacağım o mesajı. Ama bence Galatasaray'ın hani dediğim gibi iyi bir kadrosu var.
1: Evet.
0: İyi bir teknik ekibi var. Okan Hoca yıllardır kulübün başında ve çok da başarılı bir teknik direktör. Hani ben son yıllara baktığım zaman en başarılı teknik direktör her şeye rağmen yine Okan Hoca görüyorum.
1: Kesinlikle öyle.
0: Hani özellikle kriz anlarını iyi yönetmesi, bu kadar büyük yıldızlarla yıllardır çalışması,
1: Trabzonspor
0: polemiklere
1: cephesinde
0: girmemesi.
1: gördük işte, hani
0: Yani
1: yıldız
0: Trabzon
1: transferiyle çözülmüyor
0: belki
1: işler.
0: kısmen Fenerbahçe olabilir.
1: Evet.
0: Ya Okan Hoca yıllardır hani birbirinden değerli yıldızlar geldi ama hep Icardi, Osimhen şeyini bile yönetti yani.
1: Tabii ki.
0: Değil mi? Hani
1: Yani
0: ego çarpı iki
1: Sergen
0: falan.
1: Hoca'nın tabiriyle apoletli bir hoca. Okan Hoca.
0: Kesinlikle. Hem de bayağı bir
1: Bayağı bir
0: apolet var yani.
1: apoletli.
0: Evet.
1: Evet.
0: Hani
1: Ya
0: burada
1: saygı duyulması gereken bir
0: galaksi gibi.
1: galaksi var. Evet.
0: Omuzlar dolu o yüzden.
1: Evet, maşallah diyelim. Daha fazlası da olsun inşallah.
0: Aynen, umarım. Tabii Şampiyonlar Ligi'nde tabii hani şu anda başarıda
1: Evet.
0: Galatasaray'da bence şampiyonluk kadar değerli bir yarışa gidelim sevgili dinleyiciler. Yarış sonrası buradayız.
2: Gireriz devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Patara içeride 1 numarada Arden Soy 1,5 boy kadar geride. Dış kulvarda 3 numarada Ergiden yarım boy geride. İçeride 7 numaralı Otay 2,5-3 boy kadar geride. 8 numarada Şensoy sırasıyla son 800 metreye girilmek üzere. Liderliğini sürdürüyor 5 numaralı Hükümdar Kılıcı. 2 numaralı Erdoğan'ın takibi devam ediyor. 1,5 boy geride 1 numaralı Ardensoy. 2 boy kadar geride 10 numaralı Patara. Patara'nın 1 boy gerisinde içeride 7 numaralı Otay sırasıyla atlar son 600 metreye girerken 2 numaralı Erdoğan da tempoyu artırdı ve liderliği aldı. 1 boy kadar öne geçti. 1 numaralı Ardensoy da peşine düştü. Safkanlar son düzlüğe çıktı. 2 numaralı Erdoğan son düzlüğe lider çıktı. Orta kulvarda 1 numaralı Ardensoy ikincilikte, üçüncülükte de 10 numaralı Patara var. Son 400 metreye gelindikten sonra 1 numaralı Ardensoy geldi. 2 numaralı Erdoğan'ı yakaladı ve liderliği ondan aldı. 1 numaralı Ardensoy yarışın lideri. İkincilikte 2 numaralı Erdoğan var. Üçüncülükte 10 numaralı Patara. Son 200 metreye girildi. 1 numaralı Ardensoy rakiplerinden kurtuldu. Fark yapmaya başladı. Fark 4 boya kadar çıktı. 1 numaralı Ardensoy yarışın lideri. Geride ikincilik mücadelesi var. 1 numaralı Ardensoy birinciliğe ulaşıyor. 2 numaralı Erdoğan, 4 numaralı Çılgın Dağ, 10 numaralı Patara ve 8 numaralı Şensoy da tabelanın geri kalan kısımları için fotoyu beraber geçti. 1 numaralı Ardensoy Mehmet Kaya ile kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Reklam.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress.

0: Türkiye'nin hafızası. Radyo
1: Spor. Reklam.
2: Bahse gireriz devam ediyor.
3: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Ne demiş sevgili Ali? Siz ki Avrupa'yı takip eden kişilersiniz demiş. Söyleyin bize Avrupa'da Leo, Osimhen, Sané yetmedi, Barış, Yunus, Batrakov gibi ön tarafı kaç kulüpte var demiş. Hepsinde genç, dinamik bir ve yıpratıcı oyuncular. Bu hızlı ön taraf Avrupa maçlarında can yakmaz mı demiş sevgili Ali.
4: Muhakkak, muhakkak ama doğru oyunla. Yani çünkü hani rakiplerde de gerçekten çok üst düzey oyuncular var. Kura'daki rakiplerden bahsediyorum. Ön alan ve merkezi iyi kurdu şu an için Galatasaray. Özellikle Leo Batrakov hamleleri çok iyi. İki evet. Hamle. Ama sanki defans tarafında biraz hala eksik var gibi. Yani Şampiyonlar Ligi seviyesi olarak ben görmüyorum açıkçası.
3: Oraya takviye yapacaklar bildiğim kadarıyla. Ama hani bilmiyorum yerli mi yabancı mı, bir yerli hamlesi bekliyorum ben.
4: Evet.
3: Bakalım kim olacak. Bu arada Galatasaray'ın 11'i de belli oldu. Uğurcan Çakır, Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakçı, Gabriel Sara, Jakobs, Lemina, Osimhen, Şalai, Davinson Sanchez, Torreira ve Barış Alper Yılmaz da mücadele ediyor. Var mı sürpriz senin için? Herhalde Lemina dersin değil mi?
4: Yani Lemina var evet. Onun haricinde pek yok gibi. Ama ideal bir kadro yani temelde bakıldığında. Tabii bir anda Batrakov'u atacak hali yok.
3: Sane hocam. Yok yedekler arasında yani.
4: Yani sezona çok iyi başlamadı Sane. Net bir gerçek. Ya, hoca tarafında da tabii forma adaleti önemli bir konu yani. Hani yıldız yönetme konusu demiştik ya. Hani,
3: evet.
4: Sayın Okanburg çok iyi yapıyor diye. Yani, geri gel ne Sane'yi de yedek bırakacaksınız işte. Hani o mesajı vermek için. Yoksa oyuncu o seviyeye çıkmaz. Bunu iyi yapıyor Okan Hoca.
3: Evet gerçekten iyi yapıyor. Bu arada saat 21.30'da başlayacak bu mücadeleyi. Biz de takip edeceğiz. Bir önerim var mı? Bahis önerin bu maçla alakalı.
4: Yani karşılıklı gol var. Maç sonucu bir kombinasyonu diyorum.
3: Yani 3 gol.
4: 3-1, 4-1, 2-1 bu şekilde bir skor. 4-2 belki.
3: O yani zaman üst bahsini önerebiliriz.
4: Net. Çok net bence.
3: Net demeyelim de yani. Sonra siz yani demiştiniz.
4: Nete yakın diyelim. Nete yakın diyelim.
3: Evet 3 maçlık bir kombine önereceğiz size. Saat 9'dan sonra bizi dinlemeye devam edin. Güzel bir kombine. Dilerseniz riski artırabilirsiniz. Biz riski minimize ettik. Bugün ne zaman riski biraz yukarı çıkarsak.
4: Problem oldu.
3: Bir problem. Yani aslında olmadı. Olmayanlar da oldu ama şu şeye Zürih maçına bakmak istiyorum sevgili Alper.
4: Ya, kar cebe yakışır. Modeli her zaman iyidir tercihlerde.
3: Ya, evet ya. Evet. Yani gerçekten bugün 5-6 kupon tutturabilirdim ama hep bir fazlasını talep ettim. Evet. Öyle olunca da yalan oldu bazı kuponlar. Mesela Leipzig maçında net şans 8 kaçan.
4: Ya.
3: Ben 3.5 gol üstü bekliyorum. Ne bitti? 3-0 bitti. Örnek veriyorum. Almanya'da ilk yarısı 1-0 biten maç 5-3 bitti ve ben ilk yarı karşılıklı gol vardan 32 oranlı kuponum gitti. Hani evet. Ağlar mısın yarına mı bırakırsın bilmiyorum. Ama böyle garip bir evet. Durum vardı. Evet. Luzern Zürih maçı 2-3 olmuş.
4: 2-3.
3: Yani Zürich ilk yarıda işte. Gelmeyen.
4: Yani Zürih çok gerçekten bela bir takım.
3: İnanır gibiydi ya. Evet. Yani hakikaten inanır gibi. İlk yarı 46'da atmışlar. Ya, İkinci yarının başında.
4: Ya öyle bir takım işte. Yani,
3: yazıklar olsun. Başka evet. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum.
4: Evet.
3: Ya ilk kere atsalar kuponum geliyor. Hatta iki kuponum birden geliyor biliyorsun.
4: Ya, evet.
3: Biri 10 orandı, biri 4 orandı. İkisi birden gelmiş olacaktı ama neyse kısmet diyelim. Kısmetten ötesi yok. Evet Galatasaray'da sürpriz göremedim kadroda. Yine mi tatil demiş Hayrettin abi. Sizin işiniz zor kardeşim demiş. Allah kolaylık versin. Sürekli tatil modundasınız demiş bana. Hayrettin abi.
4: İroni var
3: herhalde. Öyle görüyorum. Yapacak bir evet. Bir şey yok demiş. Siz bu 10 günü Genco ile idare edeceğiz demiş artık. Genco Boran.
4: İdare etmek demeyelim ona.
3: Şaka bir tarafa demiş. Umarım sevdiklerinizle güzel günler geçirirsiniz. Sevgiler, saygılar bizden abicim. Çok teşekkürler. Denizli'den sevgiler. Osimhen 3 gol atar Dursun Bey demiş. Osimhen bugün hat-trick yapar diyor.
4: Yapabilir.
3: İki yarıda da Osimhen'in golüne bir bakmak lazım. Ya. İki yarıda da gol atar.
4: Bu işleri tarafa.
3: Bakalım mı?
4: Bir bakalım.
3: Evet yani madem. Hatta şu kuponu ben bir kaydedeyim. Bu arada çok güzel bir kuponum var. Gerçekten birazdan sizlerle paylaşacağım. Ve ayrıca yine iddia oynadığımız yerden paylaşacağız. İddia oynayanları da Caner Aydaş Instagram adresine bekliyorum. Oradan nereden paylaştığımı sorabilirsiniz, söyleyebilirim. Diyeyim, artık sponsorumuz olmadığı için burada sesli olarak dile getiremiyoruz. Bakıyorum mesajlar var mı? Yok. Peki. Şimdi Galatasaray, hani bu mücadeleyi de sorayım sana. Göztepe diri bir takım. Şampiyonlar Ligi kurasını konuştuk.
4: Doğru.
3: Bence zor bir kura ama tabii Galatasaray'ın da iyi bir kadrosu olduğunu söyleyelim ve tecrübe de kazandığını zaten konuşuyoruz.
4: Evet.
3: Yani bu sene bu gruptan çıkmasını bekliyoruz. Fenerbahçe ile beraber en kötü son 24'e kalmalı iki takımımızda. Yani
4: zor bir kura diyoruz ve 10 puan 11, 12 puan toplar diyoruz. Yani Galatasaray'ın zaten hani ne kadar kadro tarafında üst düzey bir kadro kurduğunu bu şekilde özetleyebiliriz aslında. Yani zor bir kura diyoruz.
3: Evet.
4: Ardından diyoruz ki 10 puan 12 puan toplar.
3: Toplamalı da.
4: Evet, ki toplamalı da. Yani kadronun karşılığı bu en azından. Yatırımın karşılığı bu. Ve tabii şöyle bir durum da var. Şimdi artık tabii yıllardır da böyle de Galatasaray buraları oynayan bir kulüp. Buraları bilen bir kulüp. Rakipleri Galatasaray'ı biliyor. Belli bir saygı var Galatasaray'a Avrupa'da. Geçmiş başarılar var. İşte UEFA Kupası, o şu bu. Real Madrid dedik mesela az önce. Real Madrid'i yenen bir takım zamanında Galatasaray. Yani yenmiş bir takım.
3: Evet.
4: Yani dolayısıyla hani zor dediğimiz, imkansız dediğimiz şeyleri de başarabilen bir takım. Başarmış bir takım Galatasaray. Bu tarafta hani kulüp genlerinde var bu özelliği. Dolayısıyla hani söz gelimi Barcelona, Paris bunların üzerine çizdik tabii. Hani mantık çerçevesinde biraz değerlendiriyoruz ama yine de hani belli bir coşkuyla, belli bir futbol şansıyla, belli bir futbol düzeyiyle bu takımlara da çelme takabilecek bir takım Galatasaray. Yani bütün takımlarımıza tabii başarılar diliyoruz Avrupa serüveninde ama bu kadar hani yüksek, prestijli bir seviyede de Şampiyonlar Ligi tarafında da gönül ister ki İki kulübümüz de çok başarılı maçlar geçirsin ve tabii ki hani bir AYK maçı ile bir Barcelona maçı arasındaki farkı da anlatmaya gerek yok yani. Yani AYK'yı yenmekle Barcelona'yı yenmek söz gelimi Avrupa'da çok farklı lanse ediliyor. Hani böyle inşallah bayrak maçları da kazanırız diyelim iki kulüp tarafında da.
3: İnşallah, evet, özellikle dediğin gibi büyük maçlarda mutlaka iyi sonuçlar almak lazım. Hem prestij açısından önemli. Bu arada Kocaeli Spor ikinci gol için geliyor ve top ağlarda. Kocaeli Spor 2-1 öne geçti Konya Spor deplasmanında. Tam da üzerine böyle tam
4: değil
3: hani
4: mi?
3: Pas
4: tam
3: atıldı
4: geldi.
3: Da ben de denk geldim. Kocaeli evet. Spor az önce daha konuştuk. Acaba evet. Maçı çevirebilir mi? 10 kişi kalan Konya Spor karşısında 1-0 geriye düştüler ve sonrasında da...
4: Ya zor Konya Spor'un bu sene işi.
3: Evet, 2-1 öne geçmeyi başardı Kocaeli Spor. Eğer bu maçı kazanırsa 6 puana çıkmış olacak Kocaeli Spor. İyi bir başlangıç. Offside evet. Var mı Alper?
4: Bir bakalım. Yok diye gördüm ben ama oyuncu geriden çıktı bayağı.
3: Metan topu ağlara gönderdi. Hala yok. Nereden hareketleniyor? Şimdi evet. Yok. Çok geriden yani çıkmış.
4: Çok dağınık.
3: Bu arada savunma oyuncusuna yazar yani.
4: Yani sadece savunma değil. Genel takım duruşu. Hani bloklar deriz ya mesela. Geri dörtlü bloğu, merkez bloğu vesaire. Yani savunma yaparken şu anlayış çok yanlış. Topun arkasına 11 kişi geçtim, 10 kişi geçtim iyi savunuyor. Hayır. Bloklarınız net olmalı. O bloklarla alan savunmanız gerekir. Ben hep bunu söylerim. Yani adam değil, top değil, alan savunmanız gerekir. Alanları ne kadar iyi tutarsanız o kadar iyi savunan bir takım haline geliyorsunuz oyunda. Yani bu pozisyonda da gördük. Hani geride bir 5-6 kişilik bir Konyaspor ordusu var. Ama ne bir çizgi var, hani offside çizgisinden bahsediyorum. Ne bir blok var, ne bir karşılama var. Koşan oyuncuya bir koşu göstermiyor oyuncular. Yani hani bu şekilde olmaz. Zaten hani herhangi bir maçta bu şekilde zaten skor alamazsınız yani. Zor gözüküyor.
3: Zor işi Konya Spor'un. Bakalım.
4: Fenerbahçe maçında da mesela çok dağınıklardı yani o tarafta.
3: Evet, özellikle ne ikinci yarı pozisyonlar da buldu ama çok da pozisyon verdi
4: çok
3: yani.
4: Çok verdi evet.
3: Belki bulduğundan daha fazla pozisyon verdi Konya Spor. Ankara'dan sevgili Ali abi yazmış. Her cumartesi seni ve konuğunu keyifle dinliyorum. Aranıza Gencoy'u da alıp program yapsanız tadından... Doyum olmaz demiş ama şimdi Gencoy'u alırsak buraya sürekli kahkaha atmamız lazım. olmaz evet. Genco. Bir gün sevgili Gencoy'la konuştum sevgili Ali abi. Geçen hafta pazar günü yani Geçen hafta derken yarın da göreceğiz zaten. Pazar gündüz buradayız.
4: Evet.
3: Konuştum kendisiyle. Dedim ki bir gün akşam bekliyorum seni yayına. Seve seve dedi. Çok keyifli olur diye düşündüğümü söyledim. Olur dedi. Bir gün özellikle geleceğim dedi senin için. Tatile gideyim döneyim.
4: Bir bakarız
3: hatta diyorsun. Bir cumartesi böyle 2 saat falan burada kendisini konuk ederiz. Muhtemelen kahkaha tufan olur. O yayın öyle. Çünkü çok eğlenceli bir, kıymetli bir yayıncımız.
4: Evet.
3: Zaten bilgisine vesaire kimse bir şey söyleyemez ama bir de eğlence tarafı da ben seviyorum yani böyle eğlenceli yayınları.
4: Değerli bir kişilik, evet.
3: Aynen öyle. Bakalım inşallah sevgili Ali abi senin için getireceğiz ya da isteyenler için. Merhaba iyi yayınlar demiş Boston'dan Serdar Bey. Amerika'dan çok dinleyicimiz var.
4: Evet.
3: Dün Beşiktaş için inşallah bu bir yol kazasıdır. Keza Vlahovic ayakta duracak hali yok. 100 bin euroluk adam gibi 100 bin euroluk adam paramparça etti Vlahovic'i. Bir de gol atar oynadık. Hiç hazır olmasa bile bu takımda fark yaratması gerekiyordu diyor sevgili Serdar Bey Vlahovic için. Umarım bu bir kazadır diyor.
4: Evet.
3: Kaza mıdır Alper?
4: Sanki değil gibi ya.
3: Beşiktaş'a birazdan geçeceğim.
4: Evet.
3: Sanki değil gibi.
4: Değil gibi. Yani Temmuz'da ne dediysem çıkıyor mu?
3: Bu arada inanılmaz bir gol gelebilirdi Berkan'dan. Berkan değil. Göremedim oyuncu. Metan mıydı az önce? Sen Beşiktaş'ı beğenmiyorsun bu sene.
4: Yani,
3: hatta geçelim.
4: Bireysel değil aslında. Yani bireysel tarafta değil. Transferler tarafında da değil. Hani benim yorumlarım. Hocayı beğenmiyorum ben. Yani geldiği durumdan bu yana. Ya tabii ki yani çok ciddi bir momentum kattı mı kattı enerjisiyle. Kenardaki duruşu gerçekten çok iyi. Tam Beşiktaş taraftarının hayal ettiği, istediği hani o enerjik patron görünümlü ama aynı zamanda taraftarın o hırsını, mücadelesini, isteğini, arzusunu kenarda yansıtan bir hoca. Bu net bir gerçek. Burası evet. Çok iyi. Tamam. Ama yani hocanın işte bu İtalya söreveninden itibaren hani hocayı takip edenler de bilir. Oynattığı oyun tarafında ya burada bir karşılığı yok. Net. Yani hani şundan dolayı net. Temmuz'da da aynı şeyi söylüyordum. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Ya hoca isterseniz 20 tane transfer yapın. Hocanın oyunu bu. Yani büyük şans yaratmakta favori olduğu maçlarda.
3: Sene başında söylemiştim yani, bunu.
4: Ya geldiği
3: hatta
4: günden.
3: Hatta bakmıştık
4: seninle. Tabii tabii. Hatta yani çok hani işte eleştirmeyelim vesaire falan hani denilmişti de yani hani görünen köyde kılavuz istemez. Yani eğer gerçekten izlediyseniz hocayı yani skor tarafına baktığınız zaman evet başarılı gözüküyor hoca. Yani Avrupa karnesi vesaire falan okey güzel. Ama hani lig tarafına bakıldığında yani Bologna gibi bir takımın işte Frosinone'lere onlara şunlara bunlara çok net üstünlük sağlaması gerekir. Yani net.
3: Özellikle iç saha maçlarında.
4: Özellikle iç saha maçlarında ki hani istatistiksel olarak da ilk hocayı konuşurken hatırlarsın bunları maç maç belirtmiştik hani açmıştık söylemiştik hani şu maçta şu var bu maçta bu var bu maçta bu var. Ya beni şaşırtmıyor açıkçası o tarafta. Ya hoca için de Beşiktaş aslında çok ciddi bir fırsat. Ya Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Hedefleri olan bir kulüp. Şampiyonluk hayal eden bir kulüp. Kupa başarısı isteyen bir kulüp. Orası için de tabii ki sizin hali hazırda şu an orada oynattığınız o Bologna'daki pasif oyun büyük şans yaratma tarafındaki pasiflikten bahsediyorum. O oyun yeterli olmayacak. Yani sizin de kendinizi geliştirmeniz gereken bir yerdesiniz. Hani hoca perspektifiyle bakıyorum.
3: Sen bu durumda 4-3-3'ün mü belki pasif oyunun bir parçası ya da eksisi olduğunu?
4: Sistem değil. Sistem değil aslında.
3: Peki şimdi oyuncu hani şu anda Beşiktaş'ın kadrosuna 2 dakikam var. Sonra reklama gideceğim. Dönüşte konuşalım. Hatta Kuray'da konuşalım.
4: Evet.
3: Hani dediğim gibi zulüm grubu bir bakalım.
4: İnanılmaz bir kura evet.
3: Şimdi hani elindeki neredeyse bütün değerli oyuncuları kadroya koymuş hoca. Hani evet. Niye Beşiktaş üretemiyor bu durumda?
4: Yani yanlış alanlara oynuyor çünkü Beşiktaş.
3: Ne mesela oynaması gerekiyor ya da neyi şu anda Beşiktaş diğer kulüplerden Galatasaray ve hani onlar da belki çok böyle muhteşem futbol oynamıyor ama XG'leri daha yüksek yani Beşiktaş'a
4: kısa sürede
3: göre.
4: Verebileceğim en net örnek Sayın İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'sidir. Bu işte hani birinci bölge tarafında, rakip birinci bölge tarafında iki temel alan var. Bir white space'ler, geniş alanlar.
3: Evet.
4: Direkt beklerin savunduğu alanlar. Ki bu çok meta dışı bir konu. Artık hani büyük kulüplerin çoğu buraları direkt yok sayıyor. Yani bu alanlar yok hükmüyle bakıyor ki bazı antrenman metodlarında bile hocalar, işte Tuchel mesela bunun en büyük örneği. Luis Enrique bunun en büyük örneği. Geniş alanlara

Ceza sahasında duba koyuyorlar. Yani top çizgiyi bırakın geçmeyi, o geniş alana gittiği zaman taç olarak devam ettiriyorlar mesela antrenmanı. Yani böyle bir yapı var. Dolayısıyla hani şu an futbolda meta olan veya işte hani veri analitiği vesaire hani bunu gösteriyor. O yüksek XG dediğiniz hani yüksek o gol pozisyonu veya işte hani yakalama fırsat tarafındaki o şansları yakalamanız için yapmanız gereken şey back stoper aralarına sızmak, blok kırmak. Mesela Fenerbahçe tarafında Fenerbahçe'nin yaptığı

0: taşıdığı anda Fenerbahçe'nin hedefi direkt o noktalar. Direkt yani. Oralardan ceza sahasına giriş ve ardından Hikmet Hoca'nın tabiriyle o Golden Zone tarafında, hani penaltı noktası tarafında oyuncuları topla buluşturma hayali, arzusu. Bunu çok iyi yapıyor Fenerbahçe 1. Beşiktaş hiç bunu yapmıyor. Hep geniş alanlarda Beşiktaş'ın 3. bölge hücumları. Bir de 3. bölge tarafında ritmi arttırmak. Mesela İsmail Kartal Fenerbahçe'si bunu çok iyi yapıyor. Okan Buruk Galatasaray bunu harika yapıyor. Hiçbir zaman bu takımlar topu 3. bölgede eveleyip gevelemiyor mesela. Ama Beşiktaş bunu çok yapıyor.
1: Peki, bir bağlantımız var Rams Park'tan. Sevgili Görkem Tezel şu anda orada. Birazdan Vedat abi bağlayacak. Tam böyle statta yerinde Radyospor adına, orada Radyospor programcısı sevgili Görkem'den bir son bilgileri alalım. Bu arada Kocaeli Spor kazanmayı başardı. Gerçekten önemli bir galibiyet.
0: Harika bir geri dönüş.
1: Değil mi? Evet. Müthiş bir geri dönüş oldu bence de.
0: Ya taraftarıyla bu arada onu da söyleyelim. Kocaeli Spor gerçekten çok büyük bir renk katıyor. Zaten Sakarya Spor, Kocaeli Spor bunlar çok değerli kulüpler. Dolayısıyla hani Süper Lig'de bu şekilde skor almaları da beni çok mutlu ediyor açıkçası.
1: Evet, umarım daha iyisini de yapabilir Kocaeli Spor, yapabileceğini düşünüyorum. Selçuk Hoca'nın da çok başarılı olmasını istiyorum. Evet sevgili Görkem Tezel şu anda hattımızda. Görkem merhabalar.
2: Merhabalar, iyi yayınlar abi.
1: Çok teşekkürler, sana da kolay gelsin. Kadroyu gördün Galatasaray'da. Evet. Hani çok sürpriz yok. Bir Lemina herhalde belki konuşulabilir ama onlar yani Lemina Sane değişikliği olabilirdi. Nasıl bir durum var orada? Leo da geldi. Taraftarın enerjisi nasıl?
2: Şu an henüz stadyuma girmedim ama stadyumun çevresindeyim. Basın evet. Önüne doğru gidiyorum. Ben daha önce Şampiyonlar Ligi ve derbilerde böyle bir atmosfer gördüm. Onu söyleyebilirim.
1: Hani çok kalabalık hafta, değil mi?
2: Çok kalabalık. Metrolar tıkım tıkım dolu. Özellikle toplu taşımayı tercih etmeye çalıştım. Taraftarlarla iç içe gelebilmek için. Şu an maçın başlamasına çok az bir süre kaldı. 35 dakika var ama yani stat dışında 5000-6000 kişi rahat vardır. Onu söyleyebilirim. Mağazalardan alışveriş yapan taraftarlar, henüz turnikelerden geçmeye çalışan taraftarlar oldukça fazla. Bugün ben tıkım tıkım dolu olacağını düşünüyorum. Evet, bir transfer bu kadar değiştirebilir mi Caner abi atmosferi?
1: Yani değiştirebilir çünkü o isme de bakmak lazım. Sonuçta evet. Leo'dan bahsediyoruz. Yani çok önemli bir, değerli bir oyuncu. Haliyle tabii ki motivasyonu değiştirdi. Daha doğrusu hani şeyi değiştirmedi ama sonuçta Galatasaray taraftarı zaten kombineleri almıştı. Ama hani şu anda o motivasyon top seviyeye çıktı.
2: Kesinlikle. Kesinlikle. Konuştuğum taraftarlar o iki hafta önce Çorum maçında görüş aldığım taraftarların tam aksi yorumlarını yapıyor. Orada yönetim istifa diyen taraftarlar şimdi şampiyon olacağız demeye başladı. O yüzden sana da sordum. Bir transfer bu kadar değiştirebilir mi, havayı değiştirebilir mi diye. Ama katılıyorum söylediklerinin altına, ben de imzamı atıyorum. Bugün nasıl bir oyun bekleyeceğini soracak olursam da
1: evet.
2: Güzel, gollü bir karşılaşma bekliyorum. Galatasaray kadro seçiminde Okan Buruk'un bana göre bir yanlışı var. Sane'yle başlaması daha doğru olabilirdi diye düşünüyorum. O kanatta çünkü Göztepe'nin o kanadına baktığınızda, bek kısmına baktığınızda hata yapabilen bir Göztepe takımı var. Özellikle kanat bölgesinde savunma anlayışında ciddi kademe hataları yapabiliyorlar. Burada Galatasaray, Leroy Sané'nin driplikleriyle, ceza sahası içerisine vereceği ara paslarıyla, koşularıyla daha tehlikeli erken dakikalarda golü üretebileceği bir maç olabilirdi. Bakalım Lemina geride neler yapacak? Benim de en çok merak ettiğim oyunculardan biri Lemina. İstenilen düzeyde değil. Gönderilecek mi, gönderilmeyecek mi tartışmaları vardı biliyorsun. Gönderilmedi şu ana kadar. Öyle bir haber gelmedi. Lemina'nın performansı da belirleyici olabilir. Böyle hücum hattı çok iyi Galatasaray'ın ama geriye baktığımızda ağır kaldığını düşünüyorum. Alarm veriyor. Savunma takviyesi ve orta saha takviyesi mutlaka gelecektir ilerleyen günlerde de.
1: Evet, bakalım bugün Batragol'da herhalde skora göre oyuna tekrar, daha doğrusu oyuna dahil olabilir. İç sahada onu da izleyebiliriz. En azından ben izleyeceğimizi düşünüyorum. Yine Sanen'in de ikinci yarı belki hamle oyuncusu olarak oyuna dahil olacağını düşünüyorum. Sevgili Görkem, var mı eklemek istediğin? Ben de güzel bir mücadele bekliyorum. Devre arasında da yine seninle hani konuşuruz. Mücadeleyi var mı eklemek istediğin? Bu arada Leo

0: da statta olacak değil mi bugün? Öyle haber aldım ben
1: Evet,
0: ama.
1: evet, evet, evet, evet. Leo'da stadyumda olacak. Bunun bilgisini aldım zaten. Biliyorsun Galatasaray stadyumda, Rams Park'ta basın girişi hemen yönetimin, oyuncuların giriş yaptığı bölüm, bölüm. Orada da aldığım duyumlar var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Tabii basın çalışanlarının arasında konuşulan bir konu. Leo maçın ilerleyen dakikalarında stadyumda olacak bilgisi geldi.
0: Evet, ben de öyle bilgi aldım. Az önce hani öyle bir duyum aldım. Hani olması da gerekiyor. Hazır İstanbul'a gelmişken bir de ayağın tozuyla bir maç izlesin. Zaten bundan sonra artık yaşayacağı yerde burası. Teşekkür ederim sevgili Görkem. Var mı aktarmak istediğin? Dediğim gibi yine seninle bağlantıda olacağız.
1: Şu an yok ama devre arası ve maç sonu yine karşınızda olurum.
0: Peki, çok teşekkürler. Sana da kolay gelsin. İyi görevler.
1: Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Evet sevgili Görkem bizimle birlikteydi. Görkem Tezel Radyo Spor programcısı şu anda statta, büyük bir coşku var diyor Alper.
2: Evet.
0: Bir mesaj okuyacağım. Sevgili kardeşim Caner demiş, ismimi okuma. Tabii ki okumayayım isminizi. İzni en çok hak edenlerdensin. Eşim ve çocuklarına huzurlu, sağlıklı ve eğlenceli bir tatil diliyorum. Sağ olsun ya. Vallahi çok mutlu oldum yani. Ama ismini okumamı istememiş. Peki. Teşekkür ederim. Sen de öyle düşünüyor musun?
2: Evet, yani Radyo Spor'un
0: 2 yıldır bu arada çıkmıyorum izne.
2: Kevin De Bruyne'sun ya.
0: O zaman yaşlandım. Yazıklar olsun. Ben daha böyle koşan, mücadele eden, daha böyle Torreira falan demeni bekliyordum ama neyse, olsun. Kevin
2: Yıldız
0: De Bruyne.
2: Bir isimsin yani.
0: Hayır, o zaman güzel. Sevdim seni.
2: McDonald'e demedim yani.
0: De, o da bu arada Napoli'de çok büyük işler yaptı yani McTominay. Demek ki teknik direktöre göre oyuncular da
2: değişim diyormuş değil mi? Evet.
0: Peki biz şimdi bir araya gideceğiz. Sevgili dinleyiciler, yarışla beraber bir aramız olacak. Sonra tekrar karşınızdayız.
3: Bahse gireriz devam edecek.
4: Reklam.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
7: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
8: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
6: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
8: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
6: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
8: Şimdi tekrar kontrol edin.
6: Yine 399 lira oldu.
8: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
6: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
9: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
8: Cezada indirim olur mu acaba ya?
9: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
10: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Radyo Spor. Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
11: Olimpiyakos

0: gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
1: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri, 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise onda dinleyebilirsiniz.
0: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Tek adresi.
3: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.

0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bizi dinleyen herkese tekrardan sevgiler. Caner Aydaş ben, sevgili Alper'le beraber, Alper Gün'le beraber 22-24'e kadar sizlerle birlikte. Şimdi hafta içi 22-30 olunca hafta sonu bazen böyle sürçüyor. Evet yani. Ya hep 22-30'a gidiyor. Aslında değil, 24'e kadar sizlerle birlikteyiz. Sevgili Ali abi demiş ki sen Beşiktaşlısın diye eleştiri yapmak istemiyorum. Yapabilirsin abi, ben yani ne alakası var. Ama İtalyan hocaları beğenmiyorum. Yani İtalyan hocayı beğenmemesini sevgili Ali abi benim üzerimden okuyor. İsmail hocayı da Montella'yı da beğenmiyorum. Beşiktaş geriye düştüğü maçları çevirir diyemiyoruz. 1-0 1-0 kazanmak da olmuyor. 3 maç kaybetsin bu hoca gider demiş sevgili Ali abi. Katılır mısın?
1: 3 maç takılsın gider tarafına katılmıyorum. Çünkü artık biraz Beşiktaş tarafında sonuçlar çok iyi gelmese bile stabilite önemli. Çünkü Beşiktaş çok fazla hoca değiştirdi son dönemde. Ki hani bu sizin elinizi de çok zayıflatıyor. İyi bir birinci sınıf hocaya gittiğiniz zaman şöyle bir açıyor bakıyor hoca. Yani kimlerle çalışmış Beşiktaş daha önce? Kaç tane hocayla çalışmış?
0: Evet.
1: Bir projeye inanç var mı? Hani gelen isimlere bir inanç var mı vesaire? Buralarda çok problem yaşadı Beşiktaş son dönemde. Dolayısıyla hani hoca tarafında ısrar edilmeli mi? Sırf bu stabilite için belki, düzenli durum için belki ısrar edilebilir ama yani hocanın adı ilk duyurulduğunda da ben hani aynı şeyi söylüyorum. Aynı şeyi söyledim. Şimdi aynı şeyi söylüyorum. Temmuz'dan bu yana yani aynı şeyleri söylüyorum. Ya yani hoca oyunu eksik bir hoca. Yani karakter vesaire falan hani buralarda çok iyi. Kimlik tarafında da yani takım kimliği, oyun kültürü haricindeki her şeyde Beşiktaş kültürüne çok uyan bir hoca. Enerjisiyle, duruşuyla ama ya işte Bologna'dan net bir şekilde takip edenler bilir. Hoca bu oyunun hocası işte. Ya bu da yeterli mi soru işareti. Yani sezon başında iyi skorlar alındı. Midtjylland maçından tutun diğer maçlar tarafında. Kazanırken de bunu belirttim. Yine belirteceğim. Yine belirtmeye devam edeceğim. Yani hocanın da burası bu takım Beşiktaş takımı çok önemli bir basamak hoca içinde.
0: Tabii yani tabii.
1: Oyununa bu
0: katılıyorum sana.
1: Ekstrayı katması gerekiyor. Eğer üst düzeyi düşünmek istiyorsa.
0: Sevgili Hasan Bey demiş ki yayınlar Fenerbahçe'nin rakipleriyle kıyasladığımızda en düşük bütçeli takım Shakhtar'dan sonra Fenerbahçe, bu konuda Galatasaray'daki durum değil. Durum nedir demiş. Fenerbahçe en düşük Shakhtar'dan sonraki takım değil sevgili Hasan Bey. Slavia Prag, Lask'den yüksek, Villarreal'e de çok yakın. Yani şöyle baktığım zaman Liverpool, Atletico Madrid, Roma, Aston Villa, sonra Villarreal, sonra Fenerbahçe geliyor. Yani en bütçe değeri en yüksek 6. takım. Dediğim gibi Villarreal ile arasında da çok küçük bir fark var. Eğer yine böyle bir iki tane transfer yaparsa oradan Villarreal'den daha yüksek olabilir. Galatasaray'ın yani Fenerbahçe'nin değeri 302 milyon euro değerinde. Galatasaray'da da durum şu: 346 milyon euro değerinde ama tabii bu Leo gelmeden önceydi.
1: Tabii.
0: Şimdi geldikten sonra ne olacak bilmiyorum ama orada da Galatasaray AEK'dan, Lille'den, Feyenoord'dan daha yüksek bütçeye sahip. Yani Leo'ya rağmen Sporting Lisbon'a yetişemiyor gördüğüm kadarıyla. Stuttgart'a yine yetişemiyor. Stuttgart 423 milyon euro değerinde.
1: Evet.
0: Galatasaray'da orada İşte Barcelona, Paris, Aston Villa yine vardı. Sporting Lisbon, Stuttgart'tan sonra gelen yani 5. sırada gözüküyor.
1: Evet.
0: Fenerbahçe ile neredeyse eşdeğer. Bu arada bir bilgi vereyim sonra Beşiktaş'a konuşmaya devam edeyim. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı için 18.5 milyon, 6 milyon euro sevgili Alper. İyi
1: evet,
0: para.
1: İyi para.
0: 10 yıllık sıralamaya göre 3 milyon 800 bin euro bir rakam ve 5 yıllık sıralama ve medyaya göre de 9.4 milyon euro para alacak. Yani 31.8 milyon euroyu şu anda cebine koydu Fenerbahçe.
1: Bayağı iyi bir rakam.
0: Galatasaray'da da durum şu: Galatasaray 18.6 milyon euroyu alıyor. Ayrıca ilk 10 yıllık sıralamaya göre 3.5 milyon euro, 5 yıllık sıralama ve medyaya göre de 8.4 milyon euro para alıyor. Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi'ne hoş geldin, iyi ki bizimlesin
1: değil mi
0: parası karşılığı 30.5 milyon euro. Fenerbahçe daha yüksek şu andaki sıralamaya göre. 5 yılda daha fazla puan topladığı için.
1: Evet.
0: Galatasaray'ın önünde gözüküyor. Bunu da dinleyicilerimize ek bir bilgi olarak verelim. Hiçbir yerde bulamazsınız bu arada bilgileri, onu söyleyeyim.
1: Gurme bilgiler diyorsun.
0: Evet, gurme bilgiler. İyi yayınlar Konya'dan selamlar, az önce Hasan Bey yazmıştı. Oğlum Ulaç Karan'la, maşallah ne güzel ismi var. Ulaç ve Karan. Sizi severek dinliyoruz. Yönetim İlhan Hoca'ya yeterince destek vermiyor. Bence bu sene inşallah yazık olmaz 100 yıllık takıma demiş sevgili Hasan Bey.
1: Evet, aslında bu kadar iyi giden bir kulüp. Hani Süper Lig'de az çok hani o kökleri oturtmuş bir kulüp. Nasıl bu transfer sezonunu bu kadar kötü geçirebilir? Çok şaşırtıcı. Yani gerçekten kadro tarafında İlhan Hoca'nın elinde hiç iyi bir kadro yok.
0: Sevgili Ahmet abi demiş ki iyi yayınlar canlar, her zaman o güzel programına Avusturya'dan merhaba yazarken bu kez İstanbul'dan yazıyorum. Keyifle arabamızda dinliyoruz, selamlar. Valla Ahmet abi bu hafta geleceğim diyordun, yarın son günüm, eğer gelebilirseniz burada görüşürüz, gelemezseniz de yarından sonra ben yokum. bir süre yokum, bir 10 gün hatta, evet 11 gün yokum, ayın 11'inde. Cuma günü tekrar buralarda olacağım. Caner Bey merhabalar. Ben Zafer, Polonya'dan. Bence Galatasaray Barcelona'yı yener. Çünkü Barcelona defansı çok önde kuruyor. Bence puan alır ama AYK'ya yenilir. %90 demiş. Sevgili Zafer'in böyle bir yorumu var. Katılır mısın?
1: Yani hani Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde her takımı yenebilir. İyi bir kulüp, güçlü bir kulüp, geçmişi olan bir kulüp, iyi oyuncuları var. Ama işte Barcelona gibi, Paris gibi kulüpleri de durdurabilmeniz için geri dörtlünüzün de çok iyi olması gerekir. Evet. Yani şimdi hani Barcelona tarafında oraları işleyebilecek, o boşlukları değerlendirebilecek geçiş imkanı sağladığınızda %80 cezayı kesen oyuncular var.
0: Doğru.
1: İşte Rafinha'sından tut, işte Gordon'a kadar pek çok iyi kaliteli oyuncu var. Affetmiyorlar yani, o tarafta kaba tabirle. Zor bir maç, zor bir eşleşme.
0: Peki, kısa bir reklam arası, devam edeceğiz.
2: Bahse gireriz, devam edecek. Radyo Spor. Reklam. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay. Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz, devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. Sevgili Arif Cemal demiş ki Beşiktaş Tedesco'yu getirseydi daha iyi olurdu demiş. Devam ediyorum mesajlara. Merhaba, iyi yayınlar, iyi akşamlar derim. Ben Yaşar Marmaris'ten yayında yarın son program dedin. Hayır, yarın izin öncesi son program. Tatile mi çıkıyorsun yoksa ara mı veriyorsun? Merak ettim, o yüzden yazıyorum. İyi akşamlar. Yok, buradayım ya, sadece tatile gidiyoruz. Geçen sene gidemedik. Bu sene böyle bir uzun bir tatilimiz olacak. Bakıyorum. Sevgili Can demiş ki Orhan mantıklı geldi. Osimhen kafa ile gol atar. Can Bey'e de sevgiler, hekimimize. 4.25 oran var.
1: Evet, güzel bir oran.
0: Güzel bir oran.
1: Değerlendirilebilir.
0: Erdal Bey bir kupon yollamış. Bir bakalım. Birazdan bakarız, daha doğrusu başka bir şey yazmış. Bakarız Erdal Bey. Newcastle'ın yaptığına bakar mısın demiş. Newcastle mücadelesi kaç kaç bitti?
1: Son 2-0 öndeydi.
0: Newcastle mı?
1: Evet. Evet, 90 artılar oynanıyor.
0: Newcastle'ın kazanabileceğini düşünüyorduk sevgili Ahmet Bey yazmış. Tottenham'ın yaptığına bakalım bence.
1: Evet, iç sahada Tottenham'dan bir gol beklersin burada. Yani 1-2, 2-2 böyle bir skor bekliyordum ben.
0: Osimhen gol atar ve asist yapar. 6.8 oran Aydın abi yollamış. Gol atar ve asist yapar. Veya değil bak, ve asist yapar. Güzel bir oran.
1: Güzel bir oran.
0: Yani ikisini de yapmalı bu arada. İyi yayınlar, Denizli'den selamlar. İsmim Musa, Fenerbahçe taraftarıyım. Şimdiden hayırlı tatiller demiş bana da demiş. Çok teşekkürler. Sevgili evet, Alper. Şimdi Beşiktaş'ın rakiplerine şöyle bir bakalım. Evet. Zulüm grubuna. Leverkusen, Marsilya,
1: evet.
0: Celtic, bitti mi bitmedi. Union Saint, Belçika'dan son 5 yıla damga vuran bir takım.
1: Değil mi?
0: Crystal Palace son konferans ligi şampiyonu. Hoffenheim Almanya'da geçen sene Şampiyonlar Ligi'ni son haftada kaybeden.
1: Doğru.
0: Ki Leverkusen'le birlikte kaybettiler. Hani biri kazansa evet. Stuttgart gidemiyordu.
1: Evet.
0: Omonia ve Hapoel Sheva.
1: Gerçekten çok zor.
0: Bence gitmese daha iyiymiş Beşiktaş yani. Yol yani yakınken biz vazgeçtik deseler.
1: İnanılmaz bir kura.
0: Ne diyorsun yani Beşiktaş'ın bu kuraya göre nasıl bir şansı olur? Çıkabilir mi? Geçen bir yorum dinledim. Aslında güzel de bir yorumdu. Hani Beşiktaş 8 puan, 7 puan toplasa ve çıkamasa ben buna yok demem dedi. Hani başarısızlıkta saymam. Çünkü hani çok zor maçlar. İyi takımlar, hani Beşiktaş'ta yeni yapılanan bir takım. Ha, tabii ki beklentim çıkması ama hani evet. Çıkamasa da bu bir başarısızlık olarak bunu değerlendirmem dedi. Katılır mısın? Bir yorumcunun böyle bir yorumu vardı. Yani bana ilginç geldi.
1: Şöyle, Beşiktaş gibi önemli oyunculardan kurulu bir kulüp şu an Beşiktaş. Öyle hani 3-5 standart oyuncunun yer aldığı bir ortalama bir takım değil. Yani Vlahovic'ler, Orkun Kökçüler, bu oyuncular var Beşiktaş tarafında. Bir takım artık seviye tarafında da kendini kanıtlaması gerekiyor. Hem oyuncuların hem de takımın. Yani zor bir kura ama keyifli bir Avrupa serüveni olacak Beşiktaş adına. Hani öyle çok ağır favori olduğu 1-2 maç belki var belki yok. Onun haricinde işte Leverkusen zor, Marsilya zor, Celtic zor, Crystal Palace çok zor. Yani Saint-Julien, Hoffenheim, yani bu kulüplerin tamamı Beşiktaş'ın çok zor ama tam tersi hani Beşiktaş tarafından bakılmadığı durumda, rakiplerden bakıldığı durumda Beşiktaş da zor bir rakip.
0: Evet.
1: Hani dolayısıyla maçların tamamı zor geçecek. Bu net bir gerçek ama sadece Beşiktaş için değil, rakipler için de aynı şekilde. Tabii bu rakiplere kadar Beşiktaş'ın şunu çözmesi gerekiyor. Şimdi bu rakiplerin tamamı Beşiktaş'a karşı gol üretebilecek rakipler. Veya genel hani maçlarının genelinde gol potansiyeli çok yüksek takımlar. Şu anki Beşiktaş'ın oyunu. Yani Temmuz'dan bu yana tabii hani söylediğimiz bir şey bu ama bir ikinci, üçüncü golü vaat eden bir oyun mudur? Bence değildir. Bunu geliştirmesi gerekiyor Beşiktaş'ın. Avrupa macerası öncesinde hızlı tamam. Bir şekilde buna bir çözüm üretmesi gerekiyor. Yani işte Miretti geldi, Poku geldi. Belki hani bunlarla daha farklı bir serüven sekans yaşanabilir. Ama temelde böyle bir eksik var şu an Beşiktaş için. Ve bu Avrupa serüveninde de çok yetersiz kalır Beşiktaş'ın bu oyunu. Acilen burada hocanın bir aksiyon
0: ne yapması
1: gerekiyor.
0: Lazım peki? Yani az bir süre kaldı, artık transfer yapacak bir durumda da değil. Hani doğru. Belki savunmaya bir takviye yapabilirler. Bilmiyorum, aslında yine orta sahaya bir takviye bekleniyor. Hani yetişmiş bir oyuncu bekleniyor ama zamanda kalmadı. Yani bu kalan sürede 6 günde 4, 2 artı 4 günde fırsat transferi yapabilir mi Beşiktaş? Ne dersin?
1: Yani mesele bence transfer değil şu an Beşiktaş tarafında.
0: Ne mesele peki?
1: Yani mesele şu an Beşiktaş tarafında oyun tarafı. Yani şu an Beşiktaş'ın az çok hani bu rakipleri devirecek veya hani benzeri işler yapabilecek bir kadrosu var. Oyun tarafında artık işte Vlahovic'leri, Orkun'ları, Poku'ları, hatta İlhan'ları, Trossard'ları aktif bir şekilde kullanması lazım hocanın. Yani o pozisyon üretme konusunu bir şekilde çözmesi lazım. Çözebileceği noktada hani yani çok uzağa gitmemek lazım. Fenerbahçe nasıl oynuyor? Galatasaray nasıl oynuyor? Hangi tempolarda oynuyorlar? Hangi dakikalarda baskıyı yaratıyorlar? Bunlara dikkat etmesi lazım. Temelde. Yani oyunun tarafında Beşiktaş'ın muhakkak üzerine koyması gereken bir durumda olabilir.

0: düşünüyorum. Sezon başından bu yana. Hocanın gelişiyle birlikte.
1: Kurguda bir değişiklik yapar. Mesela örnek veriyorum. Zaman zaman konuşuluyor işte
0: Evet.
1: üretkenliği artırmak için iki orta sahayla ve işte O'un önde olduğu ya da 4-2-3-1'e tekrar dönüp biraz daha ön tarafta daha fazla pozisyona giren ve bunları bitiren bir Beşiktaş yaratmak için hani bu tarz şeyler öner de konuşuluyor ediliyor. Sen ne
0: Doğru.
1: düşünüyorsun? Yani Beşiktaş farklı bir şeye geçebilir mi?
0: Ya yani kurgudan ziyade Beşiktaş'ın hangi alanlara hücum yaptığı konusu bence burada soru işareti. Yani topu doğru alana taşımak, o tehlikeli alanlara taşıma konusunda bence problem yaşıyor Beşiktaş veya hali hazırda kadro tarafında bir takım meziyetler var. İşte Orkun Kökçü gibi, işte Trossard gibi, yani şutör oyuncuları kullanamama durumu var. Bu oyuncuları çok fazla oyun tempo ayarlama tarafında kullanıyor Beşiktaş ama biraz daha tehditkar kullanabilir. Ya kaleye ve gole daha yakın bir oyun felsefesi lazım Beşiktaş için her şeyden önce. Daha merkezi noktalarda daha üretken, daha hızlı tempoyu arttırabileceği bir yapı lazım. Ya daha yakın bir oyun belki. Çizgilere çok önem veriyor şu an Beşiktaş maalesef. Yani topu çok oralarda
1: Bu
0: oyalıyor.
1: kötü bir şey mi?
0: Yani şu an için kötü bir şey. Eski futboldaydı o çizgi oyunu. Yani eskiden çünkü kanatlara götürüyordunuz topu. Birebir oynayan kanatlar vardı eski oyunda. İşte Quaresma'lar vesaire. Alıyordu, açıyordu ortayı. Uzun forvetleriniz vardı. Veya işte ceza sahası içerisine giren gol özelliği olan 8 oyuncularınız vardı. Onlarla skora gidiyordunuz. Eski oyun böyleydi. Her takım için, çoğu takım için. Galatasaray'da da böyleydi. Veya çok kreatif 10 numaralar vardı. Yani seken toplarda, gelen toplarda merkezde çok ekstralar yapabilen şut tarafında işte Snyder'lar, Alex'ler, Hagi'ler. Hani bu tarz oyuncularla oynuyordu kulüpler. O zaman tabii oyunun şablonda bireyselliği de kolektifliği de çok farklıydı. Ama şu an için bu oyuncular yok kadrolarda. Bu kaliteye yakın oyuncular yok hatta yani.
1: Evet.
0: Veya bu mantalitede oyuncular yok. Yani şimdi bütün majör ligler dahil kanat tarafında oynayan oyunculara şöyle bir bakın. Alıyorlar, hemen geri veriyorlar. Alıyorlar, biraz sürüyorlar topu, hemen tekrar sete geri veriyorlar. Çünkü konu bireysellikten ziyade sete döndü. Set pozisyonlarıyla birlikte merkezi işleme tarafına döndü. O bağlantıları sağlama oyununa döndü.
1: Doğru.
0: Ya öyle olunca da tabii bu geniş alanlar çok da hani büyük kulüpler için, sete oturan takımlar için değersiz alanlara dönüştü. Yani şu an hani Sayın İtalyanoğlu'nun çözemediği nokta bu. Yani Beşiktaş topa sahip, hakim. İç saha maçında da hakim. Dış saha maçında da hakim. Yani gittiği bir ikinci tur maçında söz gelimi. Zayıf rakibi karşısında topa hakim oldu Beşiktaş. Sete oturdu Beşiktaş ama sette ne yaptı Beşiktaş? Yani 90 dakika topu aldınız. Sağa çevirdiniz, sola çevirdiniz. Al ver yaptınız. O şu bu. Hani bekleriniz de çıktınız. Stoperleriniz öne çıktı ama ne yarattınız?
1: Bu
0: Vlahovic'e
1: önemli
0: ne
1: diyorsun.
0: getirdiniz? Yani şöyle bir örnek vereyim. 15-35 arası iç saha haricinde bir deplasman. Artık 3-0 olmuş bir maç. 9 numaranız Vlahovic. Oyuncuyu sadece 2 kez topla buluşturuyorsunuz 20 dakikada. Gol atamazsınız zaten.
1: Çok
0: Çünkü
1: zor
0: yani
1: diyorsun, evet.
0: hani Vlahovic'in gezdiği alanlar topu götürdüğünüzde gol beklentisi yaratan alanlar, öyle değil mi? Yani
1: Doğru.
0: oralardan zaten beklersiniz. Yani 40-50 metrelerden değil. İşte Vlahovic'in gezdiği o yay noktaları, penaltı noktaları, 9 numaranızın gezdiği noktalar yani. Oralara getirdiğiniz zaman bir şeyler yaratırsınız. Bugün muhtemelen Galatasaray maçında Osimhen'in yaratacağı durum gibi yani. Yani Galatasaray nasıl Osimhen'e pozisyon hazırlıyor, getiriyor topu oraya. Osimhen nerede şut çekiyor bakıldığında? Yani gidip de 40 metreden çekmiyor Osimhen şutları yani. Ceza sahasında vesaire getiriyor topu Galatasaray. Bir kafa pozisyonu oluyor, bir seken top oluyor, bir orta oluyor, asist oluyor vesaire. Dolayısıyla hani Beşiktaş'ın da buna dikkat etmesi lazım. Yani bu kadar zayıf bir rakibe karşı söz gelimi 25 dakika santrforunuz sadece 2 kez topla buluşamaz. Bu oyun kabul edilemez. Bu oyun eleştirilir. Yok rotasyondu, yok hayır. Yani rakibinizde de sonuçta De Bruyne'lar falan yok yani.
1: Doğru.
0: Ortalamanın çok altında bir takım. Çok rahat üretebiliyor olmanız lazım ki rotasyon konusuna da bu arada katılmıyorum. Şimdi kadroya bakıyorsun. Serni, Olaytan, Salih, Vlahovic, Otara, Emirhan Calo, Murillo. Hangisi rotasyon bunların?
1: Bence değil.
0: Hangisi rotasyon bunlar?
1: Yani ben rotasyon olarak kabul etmiyorum. Çok küçük. Hani bir Orkun yok orada. Yani
0: işte Orkun yok. Sakatlığından dolayı Trossard yok. Başka yok. Tam kadro Beşiktaş.
1: Aynen.
0: Yani hani bahanenin arkasına sığınmamalı Beşiktaş taraftarı, camiası veya teknik ekibi. Bu çok net. Veya hani şöyle bir yanlış bilinen bir durum vardır. Hani ya işte süreç bunlar. Olmalı şu falan. 3 ay bekleyecek mi Beşiktaş mesela Vlahovic gol atsın diye? Nasıl olacak?
1: Beklememiz gerekiyor.
0: Ya beklemeli mi yani?
1: Hayır.
0: Yani o zaman.
1: Beklememiz gerekiyor. Çünkü hani öyle transferler yaptınız değil
0: ki,
1: mi?
0: Tabii ki.
1: Haliyle beklememeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Süper Lig'de bugün bu saatte iki mücadele var. Galatasaray kendi sahasında Göztepe'yi konuk ederken yine Süper Lig'de pazar gününün bir diğer mücadelesi de Gaziantep'te oynanacak. Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor arasında olacak. Orada nasıl bir mücadele bekliyorsun?
0: Yani üstü kapalı bir maç. Sezon başı.
1: Kapatalım mı o maçı?
0: Yani gerçekten zor. Bir şey söylemek çok zor.
1: Bu arada bir şey sorayım. Son dakika. Katılır mısın? Göztepe kalecisinin 4-5-6 kurtarışları alınabilir diyorum.
0: Yani bugün ben Osimhen'in biraz ölümcül bir oyuncu olduğunu zaten biliyoruz ama maç özelinde de ekstra yapacağını düşünüyorum.
1: Kaleci kurtarışına girmeyelim yani.
0: Ya sanki atacak gibi bugün Galatasaray.
1: Hayır yok yani işte vuruşlarında da kaleci de başarılı olabilir yani kurtarabilir.
0: Ya olabilir falan. tabii ki olabilir.
1: Hani ilk sahada büyük takımın karşısında olan takımların kalecisini oynamak mantıklı çünkü.
0: Muhakkak.
1: 6 kurtarışı da 3.73 o yüzden söylüyorum ya. Yani. 5 kurtarışı 2.40 falan, 4 kurtarışı 1.45 falan.
0: Yani tabii ama hani Bayern maçında da olduğu gibi.
1: Ya o çok eksi. Her vurdukları gol oldu dün.
0: Öyle bir durum da olabilir yani.
1: Olursa
0: çünkü.
1: Zaten çok yapacak bir şey yok.
0: Evet.
1: O zaman çünkü dediğim gibi çok yapacak, söyleyecek de bir şey yok yani.
0: Evet.
1: Dün
0: evet.
1: Bayern Münih karşısında Stuttgart'ın kalecisinin bol bol kurtarış yapacağını düşündük ama sağ olsunlar Bayern Münih'in her vurduğu gol oldu yani. Böyle bir şey yok. Evet. 4 kurtarıştan sonra 5 kurtarıştı bu arada. Maç sonunda 5 kurtarış yaptı ama aslında hani 6-7 kurtarış falan da yapabilecek bir mücadeleydi yani. Bayern Münih'in 20-25 şut attığı bir maçta. Hani bu kadar az kurtarış ve 5 gol yemek büyük bir kalecilik gerektiriyor. Onu da yaptı sağ olsun.
0: Evet.
1: Evet, mücadele başlıyor. Rams Park'ta tabii bizim odağımız biraz daha bu mücadele olacak. Bu mücadelenin önemli anlarını yine sizlere aktarıyor olacağız sevgili dinleyiciler. Bakalım nasıl bir maç olacak. Nasıl bir maç izleyeceğiz? Galatasaray geçen hafta Erzurum Futbol Kulübü karşısında ilk yarıda bitirmişti işi.
0: Evet.
1: Bakalım evet. Burada benzer bir görüntü olacak mı hep beraber? Göreceğiz. Ben kazanmasını bekliyorum. Yani gollü bir maç bekliyorum.
0: Yani skor tahmini olarak bir 3-1-4-1 ben bekliyorum açıkçası. İyi bir performans bekliyorum. İç sahada bu kadar ciddi bir taraftar baskısı.
1: Bir de Leo geldi.
0: Tabii
1: hani
0: yani.
1: Geçen hafta 4-0'lık galibiyet
0: evet.
1: Değil mi?
0: Devam edecektir Galatasaray gibi
1: evet.
0: Gözüküyor.
1: Yüksek tempoda. Mehmet Türkmen maçın hakemi bu arada.
0: Evet.
1: Ona da hakem şansı dileyelim. Umarım hakem şansı yanında olur. Ve iyi bir maç çıkartır diyelim. Evet, 30 Ağustos yarın tabii önemli bir gün. Stad'da da kutlama olmuş. Onu da söyleyelim. Galatasaray Kulübü Zafer Bayramımızı hani bugün maç oynadıkları için stadda
0: evet.
1: Kutlamışlar. Onları da tebrik ediyorum. Çok da coşkulu bir taraftar var. Onu da söyleyelim mücadelede. Evet, Antep'te mücadele başladı sevgili dinleyiciler. 3. dakika, orada da 0-0'lık beraberlik var diyelim. Biz de yarışa gidelim. Evet Uğurcan. Hemen şöyle bir bakalım. Galatasaray'ın kalesinde bir değişiklik olabilir. Ben yarış dedim ama bir dakika, yarışa birazdan gideriz. Cankat kadroya geçmiş son dakikada. Ne oldu? Acaba ısınmada falan mı sakatlandı?
0: Isınmada bir problem olmuş olabilir.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Başka da herhalde olmaz diye tahmin
0: tabii.
1: Ediyorum. Çünkü
0: tabii.
1: Bende hala şey gözüküyor. Evet, şu anda Uğurcan'ı da görüyoruz. Sanırım dizinde bir problem var.
0: Risk etmemiş
1: Okan Hoca. Evet, onun için de bir arada büyük bir talihsiz bir olay. Isındı. Hani maça geliyorsun, ısınıyorsun, tam maça gireceksin.
0: Evet.
1: Çıkmak durumunda. Evet, şu anda görüyoruz. Oraya bir buz tedavisi yapıldı. Uğurcan Çakır mücadelede Galatasaray'da yedekler arasında.

0: da Cankat oynayacak. Hani yedekte olmak da bu arada risk. Değil
1: Tabii
0: mi?
1: ki, tabii ki.
0: Evet, Rams Park'ta mücadele başlamak üzere sevgili dinleyiciler. Galatasaray kendi sahasında kendi seyircisi önünde Göztepe'yi konuk ediyor. Geçen sene iki maçta da yenmişti değil mi Göztepe'yi?
1: Tabii yani genel olarak zaten bu head to head denilen hani rakibe karşı üstünlük tarafında Galatasaray gerçekten Göztepe'ye karşı iyi bir karnesi var. Ama gol yiyerek kazanmış hep. Bakalım o trend devam edecek mi? Açıkçası benim
0: Evet, sen
1: beklentim o yönde.
0: beklentin bu yönde. Bu arada serbest vuruş kazandı Göztepe. Yanlış görmediysem tehlikeli bir yerden. Şimdi serbest vuruş kullanacak Göztepe. Dakikalar henüz daha birinci dakikanın içindeyiz. Ve taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak Şalai. Şalai de bu konularda bilmiyorum ama
1: Biraz
0: biraz
1: fazla.
0: fazla
1: Evet.
0: deniyor. Ne diyorsun? Yani şansını fazla zorluyor
1: Şu
0: diyeceğim de
1: fazla zorlu. Evet
0: şey
1: doğru.
0: gibi olacak böyle
1: Doğru.
0: sanki ama çok fazla hani hakem faal tutup formasından çekiyorsun.
1: Evet, net foller yapıyor. Evet.
0: Hakemin bir şey vermesi gerekiyor bu pozisyonda. Evet, şimdi ceza sahasında bir orta uzaklaştırıldı. Sonrasında Torreira ve uzaklaştırmayı başardı. Galatasaray savunması dakikalar 1 ve mücadelede 0-0'lık beraberlik devam ediyor sevgili dinleyiciler. Evet, ne diyorsun? İlk yarıda 2 gol olur mu bu mücadelede? Ben ilk yarıda 2 gol de bekliyorum. Yani bir yerde olacaktır ama
1: Evet.
0: nasıl olur bilmiyorum. Göztepe de üçlü savunma yapıyor sevgili Alper.
1: Doğru.
0: Yani mesela Galatasaray'ın bugün o üçlü savunmaya ve kenar beklerinde tabii düşündüğümüz zaman nasıl bir baskı yapmasını bekliyorsun? Ya kadroyu da gördün.
1: Yani tabii hani klasik Galatasaray 4-2-3-1 tarafında muhtemelen yine merkez baskısını yapacaktır. Tabii sistem sadece tek başına bir çözüm değil. Yani geride üçlü şekilde oynamanız demek o baskıyı kıracağım, artı bir yaratacağım anlamına gelmiyor. Hani gerideki üçlünüzün de o birinci bölgede çok iyi pas yapan oyuncular olması gerekiyor.
0: Evet.
1: Ki üçlü sistemin zaten temelinde bu var yani. Hani dörtlü tarafındaki ikili tandemde oyuncular top tekniği çok yüksek olmasa da olabiliyor zaman zaman ama
0: Evet.
1: üçlü formasyonların ikinci, üçüncü bölgelere geçebilmesi için yani takım olarak gidebilmeleri için gerideki üçlünün neredeyse bir 8 numara edasıyla oyun kurabiliyor olması gerekiyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla hani Göztepe formasyon olarak evet doğru ama yani teorik olarak doğru ama eldekiler tarafında, yani pratik tarafında bunu yapabilecek mi? Orası soru işareti. Bana göre bu kalitesi olan bir takım değil Göztepe ki pas isabet oranı tarafında muhtemelen ligin en kötü takımlarından biridir. Yani o karnesi çok yüksek değildir o isabet yüzdesi Göztepe'nin. Hatta belki de ligin en kötü pas isabeti oranına sahip takımıdır yani Göztepe. Orada bir çelişki var. Bu çelişki baş ağrıtabilir. Yani ön alan tarafında Göztepe hem çıkışlarda problem yaşayabilir hem de sürekli uzun toplarla yani uzun orta uzun toplarla Galatasaray ikinci bölgesine çok fazla top kazandırabilir. Yani o tercih tarafında. Ki hani ilk 3-4 dakikada da bu şekilde pozisyonlarda oldu. Az önce mesela Göztepe'li oyuncu yani normalde topu indirip demlemesi, oyunu demlemesi gereken yerde, tempoyu ayarlaması gereken yerde bir uzun top tercihi ve hemen rakibe aktarılan bir top oldu bu. Ya formasyon dediğim gibi tek başına yeterli değil. Eldekiyle birlikte kombinlemeniz gerekiyor o iş.
0: Evet, dakikalar 4'ü gösteriyor ve mücadelede 0-0'lık beraberlik var. Galatasaray sağ taraftan gelmeye çalıştı. Yunus Akgün'e bir pas atıldı. Sonrası şimdi Jakobs uzun bir taç kullanacak. Bu sene bunu da deniyor Galatasaray. Yani uzun taçlar da artık şey yapıyorlar. Bu arada ceza sahasında Osimhen kafayı vurdu ama atak devam edecek. Jakobs şimdi ortayı yaptı ve ikinci kornerde geldi.
1: Evet, ilk 15
0: İlk
1: dakikada
0: 15 dakikada 2 korner, 3
1: bunu da
0: dakikada
1: konuşmuştuk.
0: geldi.
1: Evet.
0: Evet,
1: Evet.
0: maç önünde konuşmuştuk. Bazen olmuyor dedik Galatasaray üzerinde ama bugün
1: Evet.
0: erken yaptılar. Çok erken hatta yaptılar.
1: Ya bu taraftar katılımı yine birlikte o baskının
0: Bu arada
1: zaten
0: Young Boys 1-0 önde.
1: evet o da belli. 3,5 üst olacağı maçın az çok.
0: Evet,
1: Bakalım.
0: çok erken yani o mücadeleyi ben artı 6 da dedim o mücadeleyi.
1: Evet.
0: 3,5 üstü de denedik. Bakalım. Nürnberg mücadelesi başladı. Takip ettiğimiz maçları söylüyorum. Nürnberg, Bielefeld, Galatasaray, Göztepe ve Young Boys Basel maçlarını takip ediyoruz. Young Boys'ta da Basel arasında çok ciddi bir rekabet var.
1: Doğru. Doğru.
0: Yani özellikle kendi aralarında oynadıkları maçlarda çok gollü maçlar izledim.

0: izliyoruz.
1: Evet,
0: Bilmiyorum.
1: keyifli. Ki Young Boys'un zaten iç sahası çok gollü genel olarak. Bir de tabii üzerine Bazin'in de o skora katılma isteği de dahil olunca çok ekstra skorlar çıkabiliyor o eşleşmede.
0: Evet, 5. dakika iki mücadelede de 0-0'lık beraberlik devam ediyor. TFF 1'de iki mücadele var. Batman Petrolspor, Sivas Spor ve Mardin 1969 Spor, Van Spor Kulübü, Van Futbol Kulübü, Van Spor Futbol Kulübü. Evet, biraz öyle şey oldu. Evet. Bu maçlarda 0-0 devam ediyor. İspanya'da Sociedad Espanyol karşısında 2-1 önde 78. dakika ve Sevilla Atletico Madrid mücadelesi de 22.30'da başlayacak sevgili dinleyiciler. İtalya'da Juventus Parma mücadelesi saat 21.45'te başlayacak. Fransa'da Lig 1'de Strasbourg Lens'i 2-1 mağlup etmişti. Ve 21.45 kuşağında da Auxerre, Angers, Brest, Toulouse, Lorient, Troyes ve Lyon, Le Havre maçları var saat 21.45'te. Almanya'da tüm maçlar sona erdi. Ve Hollanda'ya şöyle bir bakalım. Zwolle ve Neklimecen mücadelesi saat 22'de başlayacak. Portekiz'de Porto 3-0 önde Viseu karşısında ilk yarıda 3-0'ı bulmuştu. Mücadelede 3-0 devam ediyor.
1: Evet, o da çok net Porto'nun kazanması gereken bir maçtı zaten.
0: Orada zaten hani bu üçlü herhalde devam eder.
1: Evet, evet, evet.
0: Yani çok fazla bir şey değişmez diye düşünüyorum. Beşiktaş gayet iyi gidiyor. Daha önce ne demiş? Daha sene başı 5 maç gol yememiş. 3 turu geçmiş. Daha ne yapsın adam? Alanya maçının neler olduğunu gördük. Zagris maçı bitmiş bir maç zaten. Öylesine oynadılar. İtalyano 2 sene üst üste Avrupa'da final oynamış. Okan Hoca'nın geçen sene Liverpool maçındaki halini gördük. Bu arada Nürnberg 1-0 öne geçti. Okan Burun geçen sene Liverpool maçındaki halini gördük demiş. Galatasaray geçen sene 3-5 maç dışında top oynamadı. Nasıl Okan Hoca beğeniyor da İtalyan Hoca kötü oluyor? İsmail Hoca'yı kendi taraftarı bile istemiyor. Vlahovic ilk maçına çıkmış. Trossard ikinci maçına çıkmış. Ben anlam veremedim bu yorumlara. Biraz insaf demiş sevgili Can Bey. Hekimimiz kızmış sana.
1: Yani futbolun gerçeklerinden
0: kaçamayacak. Senin bence bir hekime hekimiz. Gözükmen lazım.
1: Ya ben bunu hep söylerim. Yani eleştiriler vesaire veya
0: Can yorumlara... Can Bey şikayet mi ediyorsun sevgili Alper? Yani... Hemen bu arada biz Çaykur Rizespor'un golünü izliyoruz sevgili dinleyiciler. Antep'te Çaykur Rizespor Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 1-0 öne geçti deplasmanda dakikalar 11'i gösterirken. Evet, söz sende.
1: Evet, hani her türlü yoruma zaten saygılıyız. Orada hiçbir problem yok. Ama tabii hani yorumların da dışında hani kişilerin tek hani kaçamayacağı şey futbolun gerçekleri. Temmuz ayında ne dediysem hala devam ediyorum aynı şeylere söylemeye. Kasım'da da devam edeceğim yani. Hani çünkü hocayı tanımak, oyununu bilmek sadece skorlara bakmak değil. Yani o hocanın bir 10 tane 15 tane maçını izlemediyseniz seri A tarafında söz gelimi.
0: İzlemiştir belki Can Bey.
1: Ya, bilemeyiz. Bilemeyiz ama genel olarak medya tarafında yapılan yorumlar çok tek düze ve ezbere. İşte hoca şöyle geldi, şöyle bir hava kattı, o şu bu falan. Ya yani, bakın hikayesi var her maçın. Ya yani, Mişland eşleşmesinin bir hikayesi var mesela. İlk turda dakika 15'te bir çıkan kırmızı kart var. Evet. İkinci turda bir kötü oynanan, çok kötü oynanan bir ilk yarı var. Sonrasında bir tekrar bir kırmızı kart vesaire. Onun haricinde çok zayıf olarak gördüğünüz takıma karşı,
0: peki,
1: rakibe karşı.
0: Peki bu Beşiktaş'ı başarısız gösterir mi?
1: Yani hedefin ne olduğuna bağlı.
0: Kötü yani, olduğunu gösterir
1: Beşiktaş
0: mi?
1: Beşiktaş eğer hedef olarak bu sezon ilk dörde hedefliyorsa başarılı gidiyor Beşiktaş gayet. Hiç problem yok. Ama tamam. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın önünde bitireceği öngörülüyorsa işte bu konuda zaten eleştiri var. Yoksa hani Beşiktaş şu performansıyla, oyun gücüyle ilk dörtte bitirir ligi. Hiç problem yok orada. Avrupa'da da gider. Muhtemelen belli başlı skorlar alır. Onu kazanır, bunu kaybeder. Onu göreceğiz. Ama temelde ligde tabii ki ilk dörde kafayı atar Beşiktaş. Zaten formayı bıraksanız, hani formayı atsanız derler ya, o şekilde bir laf vardır ya, söz vardır ya. Üç büyüklerde, İstanbul beyefendilerinde böyle bir ağırlık var bu ligde. Ama tabii bu bir başarı mıdır? Yani söz gelimi Beşiktaş'ın üçüncü olması, dördüncü olması başarı mıdır?
0: Bence değil.
1: Bence değil.
0: Bu arada Göztepe çok tehlikeli geldi. Bir vuruş dışarıda. Göztepe

0: Kaçırdı ama öncesinde offside. Göztepe çok tehlikeli geldi ama offside bayrağı da kalktı. Evet sevgili Can Bey, sevgili Alper'in düşüncesi bu konuda böyle. Beşiktaş camiası neden bu kadar çabuk aşağı düştü anlamadım. Daha önce de söylemiştim, en az 2 transfer dönemi daha lazım. Bu sene sadece alınanlardan 3 oyuncu üst seviyede. Geçen seneden sadece Orkun vardı zaten. Rıdvanlarla, Sernelerle, işte Raşisalarla zaten bu noktaya kadar gidebilirsin. Bu İtalyan oyuncu Beşiktaş için bir avantaj. Tüm oyunculara şans verecek ve takımdan gönderilmesi gereken daha net oyuncular da gözükecek demiş. Bu seneyi yapılanma olarak görmeli herkes. Seneye yarışmacı seviyeye anca ulaşılabilir. 2-3 oyuncu almakta şampiyonluk yaşanmaz. Çünkü rakiplerin yedekleri bile senin ilk 11'ine girecek seviyedeler. Gerçekçi olmak lazım demiş. Başka bir dinleyicimiz.
1: Yani gerçekçi olmak lazım ve başaran kulüpleri de örnek almak lazım.
0: Evet.
1: Ligi 14. bitirip biz yapılanmaya gideceğiz. Bizden 3 sene bir şey beklemeyin deseydi Galatasaray şu anki durumunda olur muydu?
0: Olmaz
1: Çıkardağlarla,
0: herhalde.
1: Morutanlarla vesaire oynadığı hani dönemler vardı ya Galatasaray'ın.
0: Evet.
1: Yani deseydi ya biz işte belli başlı oyunculara yatırım yaptık işte Morutan o şu bu hani
0: Young Boys 2-0.
1: gidecek o maç daha var o maçın inşallah.
0: Artı
1: Yani
0: 6'ya katılıyorsun
1: hani var
0: herhalde
1: tabii
0: şimdi.
1: var muhakkak.
0: Evet.
1: Hani Galatasaray mesela 14. bitirdiği lig serüveni sonrasında böyle bir kafaya girseydi hani deseydi biz iyi bir kadro hani oluşturacağız ama işte rakiplerimiz bizden çok üstün bakın 14. bitirdik ligi nasıl olacak bir sene sonra nasıl şampiyon olabiliriz vesaire. Hani bu şekilde bir yapılanmayla bu şekilde bir camia yönetimiyle devam etseydi Galatasaray muhtemelen 4-5 şampiyonluk üst üste görmezdi. Yani Beşiktaş'ın da işte örnek alması gereken taraf bu mesela. Hani tamam başarısız olmuş olabilir kulüp son birkaç yıldır. Kötü tercihler yapılmış olabilir hem transferde hem orada hem şurada burada. Ama Beşiktaş gibi büyük bir camianın ayağa kalkması için 3-4 sezona ihtiyacı yok ya. Ya bunu kesinlikle kabul etmiyorum ben. Benzer şekilde Galatasaray'ın, benzer şekilde Fenerbahçe'nin. Ya yani 10 yıllık bir serüven söz gelimi Fenerbahçe için. Geçerli bir serüven midir? Yani biz 10 yıl yapılanacağız.
0: Yok tabii ki
1: Yani
0: hayır.
1: böyle bir şey mümkün mü yani?
0: Ya o çok kabul edilecek bir şey değil zaten ama Beşiktaş için bu söylenebilir mi? Yani bu sene Önder Hoca ile beraber, Sayın Önder Özen'le beraber bir yapılanmaya gidildi. İşte bir İtalyan Hoca ile İtalyano'yla 2 yıllık bir anlaşma yapıldı. Aslında bir yapılanma görüyoruz. Şu ana kadar yapılan transferler hani bir iki oyuncu hariç yani geçer not verebilirsin
1: Ya
0: herhalde.
1: o tarar hariç hepsi
0: Evet,
1: iyi.
0: ona zaten çok olumlu yorum yapmamıştın geldiğinden beri.
1: Evet.
0: Bu durumda bir şeyler doğru yapılıyor. Örnek veriyorum, bir de yabancı sınırlaması var. Hani öyle de bir sıkıntın var.
1: Doğru.
0: Elinde birçok yabancın var, gönderemiyorsun. Geçmiş yıllarda yapılan çok ciddi kontratlar var.
1: Doğru.
0: Çıkamıyorsun. Ne yapabilirsin? Bu
1: İşte
0: arada Göztepe çok
1: çıkamıyorsun.
0: tehlikeli geldi ve kaleci can
1: Yani
0: kat.
1: iyi bir kurtarış genç kaleciden. Yani çıkamıyorsun diye bir durum yok. Beşiktaş adına da, Fenerbahçe adına da, Galatasaray adına da. Ya bu kulüplerin bir takım koltuklarını işgal ediyorsan, kaba tabirle veya o koltukları hak ettiysen, ona göre de aksiyonlarını alacaksın. Yani bu transfer sezonunda nasıl Sayın Serdar Adalı gerekli transferleri yapıyorsa, hoca da söz gelimi teknik direktörüyse Beşiktaş'ın, bunun hakkını verecek. Yani Sayın Önder Özen mesela çok hani beğendiğimiz bir futbol adamı. Nasıl o transferleri buraya indirmeyi başardıysa ekibiyle ya da işte kendisi ya benzeri oyunculardan da işte Musrati'den ondan şundan bundan da çıkmayı başaracak bir şekilde. Yani zorluk da burada zaten. Zorluk seviyesi de bu. Yani bu tarz
0: Sadece
1: kulüplerde
0: getirmek aslında
1: tabii
0: bir şey
1: ki
0: yetmiyor.
1: yani hani bu tarz kulüplerde Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta bir işi %50 yapmak, %60 yapmak yeterli değil. Buralar çok üst düzey. Yani bunu Konyaspor'da yaparsınız mesela. Ya yani Muleka ile tamam biz bu sezona girelim dersiniz. Ne olacak ki dersiniz yani. Ortalama zaten hani kalırsınız bir şekilde ligde gibi. Hani o kafa yapısında olabilirsiniz. Ama Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da hedeflerin yüksek olduğu yerlerde, şampiyonluk olduğu yerlerde yaptığınız bir hata bile her şeye mal olabilir. Bakınız Fenerbahçe'nin devre arası 9 numara operasyonu. Sidiki Şerif yerine
0: Geçen
1: kaliteli bir
0: sene.
1: oyuncu gelseydi. Bir önceki sezon. Szymański'nin performansı beğenilmeyip direkt devre arasında Asensio gibi bir oyuncu gelseydi. Gibi gibi gibi. Yani hamlelerinizi doğru yapmak zorundasınız çünkü rakipleriniz de çok doğru hamleler yapıyor. Yani bugün Galatasaray Leao'yu getirdi. Sané, Leao, Osimhen.

0: Ya ona göre siz de taşları yerine koyacaksınız. Yani siz de o zaman işte Salah, Trossard, Vlahovic yapacaksınız mesela. Orada o hatayı yapmayacaksınız. Yani bal yapmayan arı Poku'dan şimdi Beşiktaş bir sezon boyunca medet umacak yani.
1: Bal yapmayan arı mı diyorsun?
0: Ya oyuncu şu an öyle. Kariyeri öyle. Yani çıkıp da bir 10-15 gol katkısı yaptığı sezon yok oyuncunun. Bundesliga tarafında da, Hollanda tarafında da. Yani iyi bir oyuncu, kaliteli bir oyuncu gibi gözüküyor.
1: Miretti için
0: kumaşı
1: ne
0: var.
1: diyorsun?
0: Efendim?
1: Miretti için.
0: Ya yani Miretti tarafında da lider bir 8 değil. Yani tabii ki tecrübe tarafında işte Juventus'ta forma giymiştir.
1: Oo, bu arada çok tehlikeli geldi Göztepe ve Cankat'tan bir kurtarış daha. Biz bu arada Göztepe kalecisi kurtarış yapar dedik ama daha Galatasaray
0: Cankat
1: daha...
0: kurtarışları
1: Ama orada da Uğurcan
0: sıralıyor.
1: olacaktı. Cankat yoktu zaten.
0: Doğru. Doğru.
1: Hani Uğurcan oynadığı zaman zaten iade olacaktı. Yani hiç oynayamıyordun
0: Doğru.
1: bile.
0: Doğru.
1: Geçen hafta içinde şey vardı. Bodo Neklimejen
0: Hı.
1: mücadelesi vardı.
0: Hı.
1: Nek'in kalecisinin kurtarışını hani beğendim. Yani Bodo bir şekilde şut atar. Üçüncü dakikada kırmızı kart gördü.
0: Evet.
1: Nasıl bir
0: Olabiliyor böyle
1: şans?
0: şeyler.
1: Nasıl değerlendi? Bu arada Göztepe çok tehlikeli geldi ve top ağlarda. Göztepe'nin golü dakikalar 15'i gösteriyor. Göztepe köşe vuruşundan golü bulmayı başardı sevgili dinleyiciler.
0: Ya, gol geliyorum dedi ama.
1: Evet geliyorum
0: 15
1: dedi.
0: dakikadır.
1: Yani Lemina sanki bir el freni ya. Yani ben çok da böyle uç konuşmayayım ama şu
0: Evet.
1: ana kadar hani o tempoyu Galatasaray zaten yapamadı.
0: Doğru.
1: Ama hani o sanki Torreira'nın yanında Sara daha iyi gözüküyor bana. Bilmiyorum ama hani bir tanesini iki savunmacı orta sahayla oynamak Galatasaray'a çok yaramıyor daha önceki maçlarda gördük.
0: Evet, bu net bir gerçek ki
1: Yani
0: iç saha
1: ısrarla da bunu
0: tarafında da
1: deniyor hoca.
0: ya
1: Hele bir de
0: evet.
1: iç sahada oynuyorsan.
0: İç sahada oynuyorsan kesinlikle olmaması gereken bir şey.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Evet şu ana kadar Galatasaray'ın 4 şutu var ama henüz bu şutlarda isabet sağlayamadığı
0: Ya gollü bir maç ben bekliyordum açıkçası. KG var MS1 demiştim maç öncesinde de. Bakalım eğer Galatasaray doğru reaksiyonu gösterirse maç esnasında Osimhen gibi bir değeri var. Çevirebilir.
1: Evet, Lemina, Sara, tekrar Lemina üçgeninde pozisyon bulamadı. Nürnberg 1-0 önde, o mücadelede bir gol bekliyoruz. Galatasaray mücadelesinde herhalde artık hani gol geldi, rakipten geldi, Göztepe'den herhalde Galatasaray bir reaksiyon gösterecektir. Öyle tahmin ediyorum. Şeye ne diyorsun? Yani mesela Lemina'yı şu anda oynatmak için hoca Sané'yi kesti. Yani Sara'yı
0: Yani
1: daha geriye koyup
0: evet.
1: daha önde ama o baskıyı da daha iyi
0: Ya Sané
1: yapabiliyordu.
0: tarafında ben tercihi yanlış bulmuyorum açıkçası. Oyuncu
1: Ama o
0: çünkü
1: kanadı daha iyi kullanamaz.
0: ya
1: Mesela
0: tabii ki
1: Yunus
0: daha
1: çok
0: tehditkar.
1: merkeze
0: Ya
1: giriyor.
0: tehditkar bir oyuncu doğru ama hazır mı?
1: Nürnberg 2-0.
0: Evet, çok iyi. Ya hazır mı değil mi? Soru bu aslında temelde. Yani bir önceki maçta bu Çorum iç saha maçında Sané çok silik bir profil olarak gözüktü. Ya belki de hani ona bir mesaj. Bak hani kimsenin yeri garanti değil tabii ne kadar gerçekçi orası soru işareti ama yine de sezon başında da olsa hani oyuncuları bu şekilde değerlendirmek her zaman iyidir. Ki ikinci yarıda da zaten sahaya atabilir Sané'yi her zaman. Öyle bir opsiyon da var biliyorsun. Yani o tarafta bence bir problem yok da merkezde bu Lemina'nın kullanımı konusu. Yani temel problem bu aslında yani. Belki direkt Batrakov'la bu da başlayabilirdi. Sonuçta hani bu maçı kaldıracak da bir temposu vardır oyuncunun illaki. Orada Rusya
1: Oynayarak geldi
0: tarafında tabii
1: zaten.
0: yani liglerde başladı zaten. Kampta geçirdi oyuncu. Yani Lemina'dan daha iyi oynar her türlü.
1: Yani mesela şu
0: Değil
1: pozisyonda
0: mi?
1: göğsünü al git. Bu arada
0: Evet.
1: Göztepe çok
0: Evet.
1: tehlikeli gelebilir. Hani bir anda 10 kişi kalabilirdi Galatasaray.
0: Evet. Yani işte şu
1: Değil mi? Yani
0: geçişler
1: Lemina'nın
0: tarafında
1: yaptığı bir hata bak bir
0: evet.
1: anda.
0: Yani işte şu geçişler tarafında hani fikstürü değerlendirirken konuşmuştuk ya işte
1: Evet.
0: Barcelona, Paris Saint-Germain. Yani felaket işler bu
1: Yani
0: geçişler.
1: şurayı
0: Tabii.
1: tabi o zamana kadar hani Galatasaray'ın da tabi oyunu daha yukarı çıkacaktır ama ben
0: Muhakkak,
1: yine
0: muhakkak.
1: söylüyorum hani şu anda Okan Hoca bunu bir tercih yaptı. Bence yol yakınken hani bir iki dakika içinde ya da
0: Değil mi?
1: ilk yarı bitmeden teşekkürler Lemina deyip yani bu maç özelinde olmadı şu ana kadar deyip hemen
0: Yarım
1: oraya
0: saatte diyorsun bir
1: tabi
0: değişiklik.
1: yani oraya Sara'yı attığın zaman topla beraber gidebildiği için Sara sen de biliyorsun.
0: Doğru.
1: Bu defa adam eksiltiyor ama şimdi Lemina pasta beraber kat eden

0: de vurmak yerine direkt çizgiye doğru
1: Yani
0: atarsın, bir
1: git
0: orta pozisyonu yani.
1: kendini alanın da var. Git
0: Evet.
1: orada ortanı yap. En azından hazır bu kadar önde uzun
0: Değil
1: boylu
0: mi?
1: oyuncuları da
0: Evet.
1: götürmüşken en azından bir şeyler denersin. Bir karambol falan oluşur. Bu arada Göztepe şimdi tekrar bir kontratakta gelmeye çalışıyor. Ceza sahasına bakalım girebilecekler mi? Korner mi? Out. Evet. Yani hakemin kararı out sevgili dinleyiciler. Dakikalar 20'yi gösteriyor. Galatasaray 0, Göztepe 1. Yine 20. dakika. Young Boys 2, Basel 0, Nürnberg 2, Bielefeld 0. Biz şimdi kısa bir araya gideceğiz. Ara sonrasında tekrar karşınızda olacağız.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
3: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
4: Her ürün ucuz.com, ben Erkan nasıl yardımcı olabilirim?
3: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış. Sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
4: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
3: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
4: Şimdi tekrar kontrol edin.
3: Yine 399 lira oldu.
4: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
3: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
5: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
4: Cezada indirim olur mu acaba ya?
5: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
2: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor. Reklam. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay. Radyo Spor.
6: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
6: Radyo Spor.
2: Saran Holding kuruluşudur. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
7: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
7: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.
6: Tek adresi.
8: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.

0: Bahse Gireriz devam ediyor.
1: Devam ediyoruz. Galatasaray 0, Göztepe 1 skoru devam ediyor ve Antep'te de Gaziantep Futbol Kulübü 0, Çaykur Rizespor 1 sevgili dinleyiciler. TFF 1'de Batman Petrolspor, Sivasspor ve Mardin 1969 Spor, Van Spor Futbol Kulübü maçları da 0-0 devam ediyor. Galatasaray şimdi sağ taraftan Şalay ile geliyor. Ceza sahasına bir orta. Osimhen'in kafa vuruşu etkili değil ama atak Barış'la devam ediyor. Şimdi Jakobs'un bir bindirmesi var. Ceza sahasına Sara, Gabriel Sara, bakalım ortayı yapabilecek mi? Yaptı ortaya ama savunmaya çarpan top sonrasında uzaklaştırıldı. Alper, gördüğüm bir şey var. Katılır mısın bilmiyorum ama çoğalamıyor Galatasaray ceza sahasında.
2: Yani tabii hani merkez tarafındaki üretkenlik problemi var. Senin de bahsettiğin özellikle Lemina Torreira ikilisinin bu konudaki yetersizliği. Ya bu da tabii oyun ritmini çok etkiliyor.
1: Evet.
2: Yani ikinci yarıda Sané, Batrakov ikisi birlikte dahil olduğu durumda Galatasaray pozisyonu üretecektir. Yunus'u biraz daha merkeze çekmesi lazım Galatasaray'ın sanki.
1: Bazen 2-1 oldu. Evet, orada bir gol daha geldi. Yunus merkezde olduğu zaman da bu kez bu arada Saray da geliyor şimdi Galatasaray. Osimhen ceza sahasında, Osimhen son anda çevirdi ama top avuta çıktı. Osimhen çok yalnız kalıyor.
2: Evet,
1: yani orada evet. Yunus çizgide, Barış çizgide.
2: Evet. Ki çizgideyken de çok uzaklar tehdide. Öyle bir durum da var. Biraz dediğin gibi izolasyon durumunu çözmesi lazım Galatasaray'ın kendi topuna sıktığı bir durum var.
1: Şey de yok. Sen söyle. Yani oyuna tam anlamıyla da hükmedemiyor. Gerçi 78'e 22 topla oynam ama.
2: Evet.
1: Ama öyle bir görüntü yok.
2: Sete oturma yok. O da tabii merkezden yine kaynaklı. Yani merkez futbolun kalbi. Hep bunu söylüyoruz. Orada hani o tempoyu ayarlama tarafı, işte oyuncuların yerleşmesi, dinlendirme. Hani Göztepe'nin her hata bir hani basketbol tabiriyle fast break oluyor yani. Hani bunu engellemesi lazım Galatasaray'ın.
1: Göztepe de ilginçtir. Yani benim gördüğüm, bilmiyorum ne dersin. Gol attıktan sonra sanki hani tam baskı yapıyor vesaire ama çok etkili değil. Yani
2: genel
1: oyun
2: olarak zaten bu sezon tarafında Göztepe çok da etkili değil aslında. Yani geçtiğimiz sezonlarda daha tehditkar bir takımdı. Ama tabii ilk 15 dakikada çok iyi oynadılar. Öyle bir durum da var. Yani maçın geri kalanı tarafında 30-45 arasında bir Galatasaray golü gelebilir.
1: Daha isabetli şutu yok bu arada. 6'da 0.
2: Evet, ama özellikle ikinci yarı tarafında Batrakov-Sané hamleleri maçı çözen hamleler olacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet, dakikalar 30'u gösteriyor ve mücadelede Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Galatasaray golden sonra da çok etkili bir oyun yok. Evet, topla oynayan Galatasaray, görüntü bu. Ama hani bu görüntü pozisyona dönüşmedi şu ana kadar 35 dakika itibariyle. Şimdi sağ taraftan etkili geliyor Galatasaray ceza sahasına. Şimdi içeriye bir orta, Osimhen'den önce bir müdahale, merkezde bir vuruş dışarıda. Sara sağ ayağıyla vurdu. Kaleci de izledi ve kalecinin bakışları arasında top süzüle süzüle avuta gitti. Aslında iyiydi bir vuruş. Değil mi? Ama son anda dışarı doğru hareketleniyor top ve Galatasaray'ın kaçırdığı belki de maçtaki en önemli fırsat. Diğer taraftan Çaykur Rizespor tehlikeli geliyor. Bir vuruş ve top ağlarda Çaykur Rizespor 2-0 öne geçti Antep'te. Vallahi Çaykur Rizespor şaka maka.
2: İyi geliyorlar.
1: Yani iyi geliyor. Evet. Konya Spor'u da deplasmanda yemişlerdi. Samsun Spor'la yanlış hatırlamıyorsam beraberlikleri vardı değil mi?
2: Doğru.
1: Öyle, yani
2: yeni renk atan
1: yenildiler.
2: Bir takım.
1: Pardon.
2: Yeni renk atan bir takım
1: Spor'a.
2: Gerçekten.
1: Öyle hatırlıyorum.
2: Evet.
1: Çaykur Rizespor. Bu arada Galatasaray yine etkili gelmeye çalışıyor. Yunus Akgün yerde kalan bence de faul yani. Net bir faaldi.
2: Bayağı direkt çelme taktı.
1: Evet önce. Evet. Bayağı oyuncu koşarken. Ama Göztepe ile oynuyorsanız zaten bunlar çok normal.
2: Alışık
1: yani
2: olmanız
1: şöyle,
2: gereken şeyler.
1: Çok temasta oynuyor. Onu söylemeye çalışıyorum.
2: Doğru.
1: Yoksa hani başka bir anlam olmasın. Göztepe'ye gol attınız. Yani atsanız bile atacağınız o golde mutlaka birkaç temas olacak. Temassız mümkün değil.
2: Mümkün değil. Evet.
1: Gidemiyorsunuz.
2: O şekilde bitiremezsiniz o maçı yani.
1: İşte orada mesela kalite problemi, belki biraz daha iyi oyuncular seçseler. Hani bu temaslı oyunda çok daha etkili olabilir Göztepe. 32. dakika Galatasaray 0, Göztepe 1 skoru devam ediyor. Şalay topun başında. Kaleye mi vuracak Alper? Buradan ilginç. Şalay ilk kez kullandığını görüyorum.
2: Yani evet.
1: Herhalde kaleye vuracak. Bu arada bir ters bir vuruş ve top ağlarda. Galatasaray beraberliği sağladı. Dakikalar 32'yi gösterirken Taha top ağlarına, kendi ağlarına gönder. Taha'ya mı çarptı?
2: Yani Şalay evet. Öyle bir top attı ki zaten o topu karşılamak gerçekten zor.
1: Evet,
2: sert
1: yani
2: bir top.
1: Tayyip Osimhen top aldı da hani acaba Osimhen mi vurdu diye düşündüm. Yalnız çok
2: Göztepe'li oyuncudan
1: ilginç bir vuruş değil mi? Offside var mı? Evet, çok Torino büyük şanssızlık. Mı? Yok.
2: Aa, evet, bir sekmiş.
1: Kime çarpmış?
2: En son Davinson'a mı? Yanlış.
1: Çok anlayamadım ama bir daha bakalım.
2: Enteresan bir pozisyon.
1: Evet, Davinson'un karnına çarpıyor. Topağlara gidiyor. Yani istese evet. Vuramaz belki. Evet.
2: Ama zaten hani ortanın da mantığı o. Yani o topu o şiddetle orta oraya bırakırsanız işte orta şut karışımı hani kalecinin müdahale etmediği yerlerde o top gol olur zaten o tarafta.
1: Bir VAR incelemesi talep ediyor Göztepe'li oyuncular.
2: Yani pek bir VAR bir pozisyonda yok gibiydi ama tabii.
1: Ben anlamadım ama hani ne var?
2: Değil mi? Yani ne için itiraz mesela?
1: Evet, sen gördün mü bir şey?
2: Ya, normal temiz bir gol aslında.
1: Vedat abi sen gördün mü? Hani VAR için şut, bir duran top, serbest vuruş, kafa topuna çıkıyor iki oyuncu.
2: Doğru.
1: Karnına çarpıp gol oldu.
2: Gol oldu,
1: evet,
2: bu kadar.
1: Gol
2: yani.
1: De
2: evet.
1: Herhalde geçerli olacak diye tahmin ediyorum. Abi mümkün değil, karnına çarpıyor. Bayağı bildiğin göbeğine çarpmış yani. Tabii Son Sanchez.
2: Young Boys maçı da 2-2 oldu. 3.5.
1: Öyle mi?
2: İlk yarıdan geldi.
1: Young Boys maçı ilk yarıdan geldi.
2: Nürnberg 3-0 oldu.
1: Onun da üstü geldi. O evet. Zaman bu maçta bir gol olursa kupon geliyor. Önerdiğimiz kupon geliyor.
2: Evet.
1: Değil mi?
2: Evet. Tabii evet. Galatasaray 2.5 üst, Nürnberg 2.5 üst, Young Boys 3.5 üst demiştik. 3.67 miydi?
1: Evet.
2: Net bir kupon oldu.
1: Aynı maçları ilk yarıda önerdik. O da geldi.
2: Evet.
1: İlk yarıda.
2: Oradaki oran neydi senin?
1: 7.42'ymiş.
2: Çok iyi.
1: Hepsi çok iyi. Yeşil.
2: Evet, gerçekten harika.
1: Evet, bu arada

0: Güzel bir kupondu. Bakalım devamı
1: Ya
0: olacak
1: tabii
0: mı?
1: Bazel daha fazla atmasın. Young Boys atsın. 4-2 bitsin. KGM-S1 bekliyorum ben orada açık
0: Evet,
1: konuşmak gerekirse.
0: Nick Nimeiden de Zvolvede basmanında 1-0 öne
1: Ya o
0: geçmiş.
1: da üst maçı. O da üst maçı.
0: Bu arada evet birazdan kim maçı var? Atletico Madrid mücadelesi var. Orada da ne öneriyoruz?
1: Ya
0: Grimaldo
1: Grimaldo evet. İyi bir.
0: şut atar. Bir
1: Evet.
0: bakalım mı Alper oranı?
1: Hemen bir
0: Yani
1: bakalım.
0: atar mı atmaz mı bilmiyoruz da
1: Ya duran topları kullanan bir
0: atmasını
1: oyuncu
0: bekliyoruz.
1: Grimaldo. Frikik tarafında da biliyorsun Leverkusen'de çok iyi işler yaptı.
0: Şut
1: Şut da
0: çeker mi?
1: dener.
0: İsabetli şut mu?
1: İsabetli şut tarafı için
0: İsabetli şut.
1: konuşmuştuk ama.
0: Hani bugün o gün olsun.
1: Değil mi?
0: Grimaldo'nun böyle her vurduğu kaleye
1: Kaleye
0: gitsin.
1: gitsin.
0: Hani gol olur olmaz önemli değil ama hani bir
1: Evet.
0: şekilde gitsin. Bugün neden hani bir kere de öyle olsun. İsabetli şut çeker nerede
1: Ya
0: sevgili
1: bir kere
0: Alper?
1: de öyle olsun demeyelim de zaten hani bugün
0: Ya
1: bayağı
0: bugün
1: iyisin.
0: böyle olsun. Ha yok yok yani ilginç bir oran vereceğiz.
1: Evet.
0: Muhtemelen gelmeyecek ama yine de biz önerelim.
1: Ya bir
0: Yani
1: denemekte fayda var. Geldiği durumda sanki iyi
0: gelebileni
1: gibi.
0: önerelim.
1: Değil mi?
0: Bu arada Galatasaray etkili geliyor. Şimdi sağ taraftan tehlikeli bir atak olabilir ama Barış da şu ana kadar maçın en etkisiz oyuncularından birisi.
1: E tabii Leao geldikten sonra Barış da biraz
0: Morali bozuldu değil mi?
1: muhakkak muhakkak. İngiltere'de bir transferi konuşuluyordu biliyorsun Barış'ın. Leao'nun tam geldiği bonservis bedeli civarına Everton'un vesaire çok ciddi ilgisi var.
0: Öyle mi?
1: Bakalım nasıl sonuçlanacak orası da.
0: İsabetli şutu neden bulamıyorum ben bilmiyorum. Maç birazdan başlayacak bu arada. Yaklaşık bir 20 dakika sonra başlayacak mücadele. Sevgili dinleyiciler, Atletico Madrid Sevilla deplasmanında zor bir deplasman. Dediğim gibi yani bu bahis gelmeyebilir. Şimdiden söyleyelim yani. Ama biz bir fantazi bahis deneyeceğiz. Kaleyi bulan şut çeker. Evet şimdi Grimaldo Bey'e bir bakalım. Kadroda. İki isabetli şutu var mı? Sevgili
1: Bir
0: Alper.
1: bakalım olması lazım. Ben de bir bakıyorum ama
0: Yani var ama bize mi
1: bize
0: gözükmüyor?
1: gözükmüyor.
0: Var mı öyle bir şey? Yok herhalde.
1: Evet.
0: Yani o kadar küçük yazıyorlar ki
1: Değil
0: bunu
1: mi?
0: benim
1: Evet, biraz sanki fontlar da
0: 47 yaşında
1: büyükleşti.
0: bunu gözlüksüz görmem mümkün değil. Ama bir yerde görmem de lazım.
1: Evet.
0: Güzel bir oranı vardır diye tahmin ediyorum. Neyse sen bakarken ben bir taraftan da maçları takip ediyorum. Galatasaray 1, Göztepe 1 ve Gaziantep Futbol Kulübü 0, Çaykur Rizespor 2 skoru var
1: Doğru.
0: sevgili dinleyiciler. Grimaldo. 10 oranları görüyorum ama Grimaldo
1: Bir türlü
0: Bey'i
1: ben de denk getiremedim enteresan.
0: göremedin değil mi sen de?
1: Evet evet arıyorum şu an ama.
0: Ay, Grimaldo gördüm. 2 isabetli şutuna 10 oran veriyor sevgili Alper.
1: Ya mantıklı. 3 de sanki
0: Bu arada
1: olabilir gibi.
0: Galatasaray etkili geldi dışarıda. Henüz daha kaleyi bulan şutu yok Galatasaray'ın.
1: Evet o da enteresan.
0: Yani kaleci kurtarış yapar dedik ama
1: Değil mi?
0: daha henüz isabetli şut yok.
1: Evet.
0: Denedikleri. Çok ilginç. Yani olsa hani bir şey diyeceğim ama yok şu ana kadar. Bir de şeye bakalım Grimaldo'nun 3 isabetli şutuna hani olmaz da
1: Tabii.
0: ama
1: Olursa.
0: Biliyorsunuz kendisi serbest vuruşları da kullanıyor. Hani o yüzden aslında biz de bugün denemek istedik. Leverkusen'deki görüntüsüne benzer bir görüntü olursa
1: Neden olmasın?
0: neden olmasın yani?
1: Tabii.
0: Bir tane öyle bir geçen hafta gördüm öyle bir bahis deneyen bir arkadaşı. Bir oyuncuya 2 isabetli şut denemiş 17 oran.
1: Harika.
0: Tek maç 17 oran müthiş bir oran. Ama tabii Sevilla deplasmanı zor bir deplasman.
1: İyi de
0: Şimdi
1: başladılar lige
0: değil mi?
1: biliyorsun
0: Evet
1: tabii.
0: iyi de başladılar. 3 isabetli şut. Hala bulamadım Grimaldo'yu. Bulacağız herhalde. 35 oran. 3 isabetli şuta 35 oran. Tam 35 oran. Güzel değil mi?
1: Harika. Ya mutlaka bence denenmeli. Grimaldo gibi bir oyuncu zaten hani inisiyatif alıp çok şut çeken bir oyuncu Grimaldo. Duran topları kullanan bir oyuncu. 30 metreden bile deniyor zaman zaman. 30-35 metrelerden bile deniyor. Ve kale isabet tarafında da iyi bir oyuncu. Hani öyle
0: Evet.
1: dağlara taşlara vuran bir oyuncu da değil. Değerlendirilebilir.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Evet, şöyle bir bakıyorum sevgili dinleyiciler. Dakikalar 39'u gösteriyor ve Galatasaray 1, Göztepe 1. Bu arada Barış Alper'de problem var demiştim az önce. Şimdi sakatlandı. Barış Alper

0: Yılmaz. Bakalım devam edebilecek mi mücadeleye? Kendi kendini, yok, Torreira'nın pozisyonu gösteriliyor. Barış nerede sakatlandı? Bir daha bakalım. Evet. Şimdi yani çok bir şey de yok pozisyonda ama sakatlanmış Barış Alper pozisyonda. Peki şimdi Leo da geldi. Orada acaba bir kurgu değişikliği olur mu? Ne dersin?
1: Yani şimdi Leo'nun yani geldiği
0: Barış
1: yerde
0: sağda, Leo solda.
1: Leo'nun geldiği yerde Leo
0: gerçi
1: oynar.
0: Sané var ya.
1: Sané de var. Evet, şimdi yani şimdi sağda Sané, solda Leo olacak. Bu net bir gerçek. Osimhen 9 numarada. Bu da net bir gerçek. 10 numara tarafında. Yani hani Galatasaray eğer Barış Alper kalırsa takımda nasıl bir tercihte bulunur? Orada kreatif bir oyuncu mu olur? Yoksa orayı karıştıran bir oyuncu profiline mi döner? Yani şimdi hani klasik 4-2-3-1'de çünkü herkesin alışkın olduğu 10 numara profili teknik, yaratıcı, hani Sara modeli, asist gol yapan veya işte Snyder vesaire gibi bir profil. Ama tabii her 4-2-3-1'de bu şekilde oynanmıyor. Yani Hoffenheim tarafında mesela, hani Beşiktaş'ın rakiplerinden olan Hoffenheim tarafında mesela Kramaric'li kadrosunda, Kramaric'in oynadığı sistemde orada orayı karıştıran bir oyuncu profili var 10 numara tarafında. Gizli forvet olarak hani anlatabileceğimiz. Yani Barış Alper bunu yapabilir mi? Yani hani kenar ortaları tarafında Osimhen'in yanına bir artı bir sağlayabilecek, fizikli de bir oyuncu çünkü biliyorsun boy vesaire tarafında da.
0: Evet.
1: Yıpratıcı bir oyuncu. Yani bu şekilde değerlendirilebilir mi? O zaman tabii hani pres tarafında da Galatasaray'ın eli güçlenir. Yani Leao'nun veya Sané'nin yetmediği noktalarda Barış Alper'in kayma yaptığı durumlarda o noktalara oradaki o zafiyeti de kapatabilir Galatasaray. Hani kendi tankımızı ürettik diye bir laf vardır ya. Belki de hani Barış Alper'i bu şekilde daha farklı bir şekilde kullanılabilir Galatasaray. Belli olmaz tabii. Okan Hoca'ya bağlı da farklı bir yorum gelebilir orada Galatasaray adına. Ya Barış
0: evet,
1: Alper çünkü yedekte tutacağınız bir oyuncu değil.
0: Kesinlikle katılıyorum. Evet, az önceki golü tekrar gözledik. Gördük. Davinson'un tam karnına çarpmış. Yani evet. Haliyle bir şey yok yani.
1: Değil
0: o
1: mi?
0: Sonunda. Evet. Zaten Davinson Sanchez diyor. Karnıma çarptı diyor. Evet, mücadelede birbirlik beraberlik devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, dakikalar 42'yi gösteriyor. Galatasaray 1, Göztepe 1 ama ilk yarıdaki oyunu ben beğenmedim. Ne dersin bilmiyorum ama hiç beğenmedim yani Galatasaray'ın oyunu. Yani Galatasaray'ın oyunu bu olamaz.
1: Değil. Değil, kesinlikle değil. Ben de katılıyorum o tarafta.
0: 12 şut, 1 isabet, o da gol oldu. O da biliyorsun hani tamamen hani bir orta gibi, şut gibi bir vuruş. Oyuncuya çarpıp gol oldu. Onun haricinde
1: doğru,
0: bir isabette şut yok. Bu arada tehlikeli bir pozisyon. Yani Galatasaray böyle oynarsa kazanması çok zor.
1: Evet.
0: Bilmiyorum ne dersin ama.
1: Tabii ikinci yarıda
0: orta saha kurgusuyla doğru
1: orantılı. Orta saha kurgusu işte bakma. Hani oyunun kalbi diyoruz ya hep orta sahaya. 6-8 kurgusu önemli diyoruz. Hani oradaki o oyun ritmi, yani işte bu Selçuk İnanlar, Emre Belezoğlu'lar vesaire. Yani bu oyuncuların değerli olmasının sebebi bu zaten. Hani bu ritmi ayarlayan oyunculardır her zaman. Oyunun ritmini orta saha ayarlar. Bek oyuncusu ayarlamaz ya da 9 numara ayarlamaz.
0: Young Boys 3-2 oldu. Ya ilk yarıdan artı 6 geldi yani. Yukarıda
1: evet,
0: söyledim, inanmadınız
1: evet,
0: bana.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Yok, ben inandım. Aldım.
0: Sen inandın mı? İnanmayanlar vardı içimizde.
1: Ya şimdi Caydaş kalitesi diye bir durum var.
0: Ya
1: yani.
0: Neknimejeni buraya eklemeye lazım, çalışıyor ya. Ben tabii diyorum artı 6 oyuna geç.
1: Tabii.
0: 4 oran ya. Hiç. Ya
1: saygı duymak lazım.
0: Estağfurullah. Bazen. 45. dakika ya. Şuraya bak, 3-2 ya. Bir de maç 3-2 bitiyormuş. Sen biliyor musun öyle bir kıymetli bir arkadaşımızın maçı var. Artı
1: evet,
0: 6 oynadığı maç. İlk yarı 5-0.
1: Evet.
0: Maç 5-0 bitti. Ya ikinci yarı bir gol gelmedi. Şimdi biz biraz erken konuştuk. İkinci yarı bir gol gelmezse oturup ağlarım yani sinirimle.
1: Yani gelir
0: ama
1: gibi gözüküyor.
0: Gelir herhalde ya.
1: Yani gelir gibi gözüküyor. Evet.
0: Gelmemesi bu arada Galatasaray. Osimhen de geliyor. Şimdi Osimhen bir vuruş kaleci. İkinci pozisyon korner mi? Hayır. Osimhen ne kaçırdı Galatasaray? Dakikalar 45'i gösteriyor. Ben de Osimhen iki yarıda gol atar demiştim. Maç sonunda aslında yaklaştı da pozisyona ve şimdi Göztepe sol taraftan gelmeye çalışıyor. Bakalım ileride çoğalabilecekler mi? Birebir kaldı. Şimdi ceza sahasına girdi ama hiç kimse yok. İçeriye çevirecek. Çevirdi ama Cankat. Yalnız Cankat da
1: ya hiç aratmıyor.
0: Gerçekten hiç aratmıyor yani.
1: Evet.
0: Tabii daha önceki hazırlık maçlarında da izledik hatırlarsan.
1: Tabii tabii.
0: Çok önemli kurtar. Mesela şurada da geçse gol. Boş kale
1: işte
0: atıyor.
1: Hani Galatasaray gibi elit bir kulüp yani Günay'la vakit harcamaması gerekirdi söz gelimi. Yani Can Kat gibi derin var. Altyapı tarafında yani Fatih Hoca'nın mesela en büyük mottolarından birisidir bu. Hani altyapı tarafındaki skorlara bakmam, şampiyonluklara bakmam ama ben bana her sene, her yıl bir oyuncu vereceksin der Fatih evet. Hoca. Çok da saygılarımızı hani sunalım buradan, selam olsun. Ya bu mantalite üç büyüklerde olması gerekir.
0: Yani değil hani, mi?
1: Galatasaray altyapısı, Fenerbahçe altyapısı, Beşiktaş altyapısı her sene, her sezon A takıma en kötü ihtimalle rotasyon olacak şekilde bir oyuncu vermek durumundadır yani. Yoksa oradaki oyuncu kalitesi, teknik direktör kalitesi sorgulanmalıdır. Bu kadar basit.
0: Kaç korner oldu mücadelede?
1: Galatasaray maçı.
0: Evet.
1: Hemen bakalım.
0: Neden diye soracaksan. Neden? Sor.
1: Neden?
0: Bilmiyorum yani. Sadece sormak evet, istedim.
1: Merak diyorsun yani. Bakalım.
0: Aa, çok da korner olmamış. 4 korner olmuş.
1: İlk 15 dakikada bir 2 korner. Evet 4 korner olmuş totalde.
0: Az olmuş.
1: Ama 15 dakikada 2 korner de olmuştu.
0: Ama maç böyle biterse, böyle devam ederse bence korner olur. Daha fazla köşe vuruşu bekleriz diye tahmin ediyorum. Neden?
1: Evet.
0: Herhalde kazayla oynadım ya. 3 korner, 3 gol 13 korner olur demiş.
1: 13 korner.
0: Evet. Hmm. Oran ne biliyor musun? 7.5.
1: Yani... gol tarafı geliyor gibi gözüküyor. Galatasaray 2-3'ü bulur gibi gözüküyor. Eğer Sané ve Batrakovam ne
0: mesela 65-70'e kadar gol olmasa 65'e kadar.
1: Ya yine beklersin. Bu maç 1-1'de kalacak bir maç.
0: 4 korner olmuş. Yani. 9 kornere ihtiyaç var.
1: İşte o biraz problem. Yani
0: aslında olabilirdi ilk yarıda ama bazı şutları son anda falan çıkardılar. Ama güzelmiş evet. Oran yani. Bayağı evet, güzelmiş oran.
1: Evet.
0: Nereden buldun böyle bir şeyi bilmiyorum ama bulmuşum. Evet. Sonrasında Osimhen iki yarıda da gol atar. Bu gitti zaten.
1: Evet, ama mantıklı bir bahisti o da.
0: Evet onu da kaçırdı.
1: Riski kaçırdı bir pozisyon.
0: Hat-trick yapar 10 oran. O da hala devam ediyor.
1: Ya belli olmaz Osimhen bu.
0: Bir de Luka'nın 6 kurtarışı ilk yarıda 1 kurtarışı
1: bir kurtarış
0: var.
1: Oldu.
0: Çünkü Galatasaray evet. Hiç isabetli şut evet. Çekemedi.
1: Evet, evet.
0: 14'te 2. Çok düşük yüzde ya.
1: Yani çok düşük. Merkez kurgusu kaynaklı. Senin de hani tespitinle birlikte. Ve tabii hani sağ ön tarafta da Yunus pek bir şey yaratamadı o tarafta yani. Hani
0: etkisiz.
1: Çok etkisiz.
0: Yani ikinci yarı bir Yunus Sané hamlesiyle bence...
1: Yani hani hazır olmayan Sané zaten bu kadar oynardı en kötü ihtimal. Yani Yunus gibi futbolcuların bu arada bu tarz şansları değerlendirmesi lazım. Çünkü hani hoca tarafında Yunus Akgün sadece bir 10 numara değil. Hani sağ önde de değerlendirebilirim, sol önde de değerlendirebilirim. Belki bir 8 olarak değerlendirebilirim diye düşünüyordur. Çünkü hani sezon uzun. Rotasyon yapacağınız yerler olabilir. Oyuncu değişiklikleri tarafında hani hamle yapacağınız yerler olabilir. İşte Yunus gibi, işte Barış Alper gibi yani bu tarz oyuncuların belli mevkilerde, belli rollerde o görevi aldığı zaman performans vermesi gerekiyor Galatasaray'da.
0: Doğru doğru. Katılıyorum sana. Hele bir de dediğin gibi hani böyle forma aslanın ağzındayken değil mi? Hani bu kadar artık Sané var. Tabii. Hatta orada Barış bile bir alternatif senin
1: muhakkak,
0: için. Değil
1: muhakkak,
0: mi?
1: Tabii ki. Tabii ki.
0: Ama Yunus Akgün bu arada hani
1: yokları oynadı Yunus yani.
0: Ratinglere bakıyorum. Maçın gerçekten en kötülerinden birisi. Hı, en doğrudur. Kötüsü Lemina.
1: Bir bakalım.
0: Zaten söylemiştim hatırlarsan 15.
1: Ya,
0: dakika
1: çok
0: dedim.
1: Kayıp. Yani Beşiktaş'taki Endidi gibi şu an geziyor. Hatta ya bir tık daha iyi tabii. Lemina biraz daha oyunun içinde olan bir oyuncu ama
0: evet.
1: İşte o 8 profili değil Lemina zaten.
0: Yani. 5.8 reytingde oynuyor. Evet sevgili güzel. Görkem Tezer, Radyo Spor programcısı şu anda Stadler Arms Park'ta. Görkem tekrar merhabalar.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Bir birlik beraberlik ilk yarıda da hani baktığım zaman etkisiz bir oyun. 14 şut ama 2 isabetli bir durum var. Yine etkisiz, bireysel performansı düşük olan oyuncular var. Lemina onlardan birisi işte. Barış Alper onlardan birisi belki. Yine Yunus Akgün onlardan birisi. Nasıl değerlendiriyorsun? İkinci yarıda neler bekliyorsun?
2: İkinci yarıda ben değişiklik bekliyorum. Galatasaray maçı bu şekilde kazanabilir mi? Tabii kazanabilir. Hatalar oyun olduğu için Göztepe hata yapar, bir şey olur kazanır. Ama organize bir atak var mıydı ilk yarıda? Az önce senin de söylediğin gibi. Yok. Şimdi bakıyoruz orta sahada. Gabriel Sara etkisiz. O eski performansın çok gerisinde. Lucas Torreira'yı ben ilk kere göremedim. 1-2 pozisyon dışında. Organize paslarını göremiyoruz. Sol kanat zaten işlemedi. Ben hatırlamıyorum. Belki sağa soluma döndüğünde mi bir atak gelişti onu bilmiyorum. Hani sen hatırlatabilirsin bana. Barış Alper'in kanadından çok nadir bir iki atak gelişti sadece. Yani kanat işlemiyor. Şimdi sağ kanat

0: da bakıyoruz. Şalai devamlı bek oyuncusu olmasına rağmen bugün bek olarak oynuyor, sağ bek. Ama ileriye çıkıyor. Yunusak Gül'den daha çok bildirmesi var. Daha çok orta yapmaya çalışan bir Şalai görüyoruz. Kanatlar işlemiyor. Orta alan işlemiyor. Osimhen topla buluşmuyor. Ki zaman zaman Osimhen orta alana kadar gelip topu kazanmaya çalıştı artık. Yani onun da bir isyanı vardı bence bu duruma. Evet. Top taşıyamıyor Galatasaray'ın orta sahası. Leroy Sané burada değişiklik olabilir ki olması gerekiyor. Az önce de söylediğim gibi. Onun dışında yani bakıyorum şu an ümit kağıda. Belki ilerleyen dakikalarda Batrakov yeni transferi Galatasaray'ın yine belirleyici isimlerinden biri olabilir. Ama oyunu açma konusunda ciddi sorun yaşıyor Galatasaray şu ana kadar. Hiçbir oyuncudan verim alamadı. Savunmada oyun kurmaya çalışan Galatasaray kazanamaz. Bu şekilde maçı kazanamaz.
1: Peki hani şöyle baktığım zaman Lemina az önce bahsettiğim gibi çok etkisiz evet. gözüktü sevgili Görkem. İkinci arada bir Sara hamlesiyle beraber Sara diyorum. Sane hamlesiyle beraber işte Sara'yı merkeze alıp Yunus'u belki ortaya alıp 10 numara mevkiine sağ tarafa Sane ile beraber daha etkili olabilir mi? Yoksa sen birden çok oyuncu değişikliği mi bekliyorsun?
0: Ben birden fazla bekliyorum desem de Okan Buruk yani bir yapar. Maksim bir oyuncu değişikliği yapar. Leroy Sane'nin oyuna girmesini bekliyorum. Ya sen sadece bir isim söylüyorsun mesela abi. Yani evet. Bir oyuncu etkisiz diyorsun ama ya Mario Lemina sahada yok. Pasör özelliğini kullanamıyor. Pası kim verecek? Tribündeki taraftarlar mı verecek? Oyun kim açacak? Şimdi onun yanında Barış Alper Yılmaz sahada yok. Sol kanatta hiç atak girişimi yok. Adam geçme becerisi yok bugün. Öyle söyleyeyim. Abdülkerim Bardakçı savunmada çok adam kaçırıyor. Göztepe hızlı ataklarını yakaladığı anda, boşluklar yakaladığında Abdülkerim çok ağır kalıyor. Davinson Sanchez yine aynı şekilde. Yunus Akgün'e bir şey söyleyemiyorum. Yunus Akgün elinden geleni yapıyor, yapmaya çalışıyor. Ama Gabriel Sara ve Mario Lemina ikilisi bugün sahada yok. Pasör özelliği olmadığı için bu oyuncuların şu an onu gösteremedikleri için de Galatasaray Göztepe savunmasını aşamıyor. Davinson Sanchez'in ya da Abdülkerim'in orta alana kadar gelip oyun kurmaya çalıştığı bir senaryoda Galatasaray ne kadar etkili olabilir mesela? Ben bunu da sormak istiyorum sana.
1: Yani olamıyor. Ben de onu gördüm aslında. Hatta ben burada sevgili Alper'e de söyledim. Yani 20. dakikada Lemina'yı değiştirirdim. Çünkü Galatasaray hem pozisyon üstünlüğü sağlayamıyor. Evet %78 topa sahip olmuş ama neredeyse isabetli şutu yok. Çok ağır oynuyor.
0: Yani atak yok, evet.
1: Atak yani şimdi Osimhen'in bu kadar merkeze geldiği, gerilere geldiği, Yunus'un bu kadar sağ koridoru boşaltıp merkeze geldiği bir yerde de demek ki biz sizin orta sahanızda problem var. O yüzden ikinci yarıda Lemina'yı mutlaka çıkarması gerekiyor. Yani topla beraber kat edemediği için Galatasaraylı oyuncular, özellikle Lemina ve Torreira bunu zaten yapamayan oyuncular, merkezde evet. mutlaka bir hamle yapması gerekiyor. O da en doğrusu Sara'yı oraya alıp Lemina'yı oyundan çıkarıp belki Sané'yi oyuna almaktır. Ya da ne bileyim Batragov'u belki oyuna alıp yani orayı biraz daha güçlendirmektir. Peki nasıl bir ikinci yarı bekliyorsun?
0: İkinci yarıda değişiklik gelirse, senin de az önce söylediğin gibi Leroy Sané değişikliği ya da Batrakov değişikliği gelirse Galatasaray daha ileride fazla pozisyon üretebilir. Ama bu şekilde ilk 11'deki gibi ikinci yarıya başlarsa Galatasaray yani burada kazanması zor. Ya kazanabilir. Başında yayın başında söyledim ben bağlantının başında.
1: Evet.
0: Kazanabilir. Yani. Hatayla geldi gol zaten biliyorsun. Bir duran top organizasyonu. Hatayla gol gelir, 2-1 kazanırsın, 3-1 kazanırsın ama oyun anlamında taraftarları tatmin etmedi. İkinci yarıda değişiklik olmadığı takdirde Galatasaray'ın işi zor. Zor, kanatlar bir kere içeriye girmiyor. Barış Alper Yılmaz'ı biraz daha fazla topla oynaması gerektiğini düşünüyorum. Yunus Akgün kez aynı şekilde.
1: Peki Leo geldi mi stada? Hani orada bir taraftarı falan selamladı mı, görebildin mi?
0: Şu an için yok.
1: Evet şu an için yok. Belki evet. stat'tadır ama henüz görmemiş olabilirsin.
0: Bir de ben geç giriş yaptım. Stadyuma maçın başlamasına bir 15-20 dakika kala giriş yaptım. Belki daha önce geldi anons edildi. O konuda bilgi sahibi değilim şu an için.
1: Peki teşekkür ederim sevgili Görkem. Sana da iyi görevler. Maç sonunda tekrar eğer fırsat olursa tekrar seninle iletişime geçeriz. Çok teşekkürler. Kolay gelsin.
0: İyi çalışın. İyi yayınlar abi.
1: Çok teşekkürler. Evet sevgili Alper, nasıl bir ikinci yarı bekliyorsun? Biraz devre arasını yorumladık. Kendi
2: Evet.
1: dilimizin döndüğü kadar %72 topa sahip olma Galatasaray. 0.86
2: Doğru.
1: gol beklentisi, 14 şutu var, 2 isabetli şutu var. Bir büyük fırsatı var, Osimhen de kaçırdı. Asist, isabetli şut, gol beklentisi 0.49. Şöyle bakıyorum, ceza sahası içinden 10 şut var ve kaleyi bulamamışlar. Bak bu da ilginç bir istatistik, 10
2: Evet.
1: şut.
2: Yani ceza sahasına girip sonuçlandırma tarafında çok ciddi
1: Aynen
2: problem
1: öyle.
2: var.
1: Rakip ceza sahasında 18 kez topla buluşmuşlar. Şöyle bakıyorum. 3. bölgede sadece 41 kez pas yapmışlar. Başarılı
2: Çok
1: pas
2: az.
1: %61. Çok az Galatasaray
2: %60
1: gibi.
2: pas yani her 5 pasın ikisi rakibe gitmiş
1: Evet,
2: gibi.
1: aynen öyle. Asist beklentisi de 0.37. Mesela Galatasaray gibi yani büyük
2: Evet.
1: takımlarda bu şeyin daha yüksek olması gerekiyor. Katılır
2: Muhakkak.
1: mısın?
2: Muhakkak. %100
1: Ama
2: katılıyorum.
1: bu bakıyorum ikili mücadelede de yine Göztepe'nin üstünlüğü var. Top uzaklaştırmada da hani Göztepe 25, Galatasaray'da 15. Yani Göztepe'de zaman zaman az gelmiş, öz gelmiş ama tehdit etmiş.
2: Evet.
1: Kaleci kurtarışı da Galatasaray'da 2, Göztepe'de 1. Yani ilk yarıdaki istatistiklere göre Göztepe 4 şut atmış, 3'ü isabetli. Şey gibi olmuş böyle,
2: Ki
1: bu Dünya Kupası'ndaki
2: pozisyonlar
1: maçlar
2: da
1: gibi.
2: evet yani pozisyonlar da tehlikeli pozisyonlardı. Can Kat'ın çok iyi bir iki kurtarışı vardı. Ya temelde şu an Galatasaray'da işlemeyen bir iki konu var. Birincisi Lemina Torreira tandemi. Sizin tercih etmek isteyeceğiniz bir tandem değil ki Lemina'nın eski temposu da yok. Yani oyuncu hani bırakın oyun kurmayı zaten ondan vazgeçiyorsunuz. Bu şekilde bir çift altı kurgusu yaparak tempoyu ayarlayamıyorsunuz. Hadi ondan vazgeçtiniz diyelim. Yani rakibe o hani şok pres diyorlar ya kaba tabir. O şok presi uygulayacak bir oyuncu da değil şu an Lemina. Yavaş kalıyor yani eskisi
1: Çok
2: gibi.
1: ağır kalmıyor mu ya?
2: Evet yani hem topla hem topsuz. Yani hani sadece topla değil topsuz da çok yavaş kalıyor. Reaksiyon konusu hani sporda çok önemli bir konudur bu. Basketbolda da böyledir, futbolda da böyledir ki futbolda çok daha önemlidir merkezde, orta sahada. O reaksiyonu doğru zamanda, doğru şiddette verme konusu. Yani Lemina artık biraz bu seviyeleri terk etmiş gibi açık konuşmak gerekirse. Orada mutlaka bir değişiklik bekliyorum. Yani belki Sara Torreira yapabilir. Yunus'u merkeze atar. Bir saniye değişikliğiyle başlar. Ama Lemina'nın ben ikinci yarı sahada olmasını beklemiyorum. Onun haricinde iki değişiklik belki yapabilir. Yunus da çünkü biraz kayboldu. Sara biraz daha oyunun içindeydi. Bir şut pozisyonu var biliyorsun. Hani zorladı oyuncu az çok ama Yunus biraz kayboldu. Yani Yunus saniye değişikliği olabilir. Lemina Batrakov değişikliği olabilir. Böyle bir iki değişiklik olabilir. Yani temelde muhakkak oyuna dokunması gerekiyor. İlk 11'e dokunması gerekiyor hocanın. Eren Elmalı değişikliği gelebilir. Sol bek tarafında ben Jakobs'u bugün hiç beğenmedim.
1: Ben de hiç
2: Yani
1: beğenmedim.
2: hiçbir ofansif katkısı yok. Eksi noktaları var hatta. Yani aldığı topları hiç iyi değerlendiremedi Jakobs. Bugün gerçekten çok kötü gününde. Oyuncu kıvranıyor yani. Hani ben bugün kötü oynuyorum diyor. O yüzden sahada çok çok da tutmanın bir anlamı yok. İlerleyen dönemde belki bir Singo hamlesi gelebilir Abdülkerim Bardakçı yerine. Eğer oyuncu fitse. Çünkü geçişler tarafında orada biraz bir ağır kalma durumu oluyor. Hatta yani Galatasaray'ın sol tarafı yani sol iç Lemina Abdülkerim Bardakçı koridoru çok yavaş. Yani burayı iyi işledi Göztepe ilk 15 dakika. Zaten pozisyonları da o şekilde başlatarak buldu. Dolayısıyla Lemina Abdülkerim ve Jakobs değişiklikleriyle belki agresif bir üç değişiklik olabilir. Ben böyle yapardım açıkçası. Direkt Abdülkerim tarafından vazgeçerdim. Jakobs tarafından vazgeçerdim. Eren Elmalı'yı koyardım. Sara Torreira yapardım. Orayı bir tekrar hani eski formata çevirir. Yunus'u bir ona atar. Lemina yerine de Sané'yi koyardım. Sonra ilerleyen dönemde de Yunus'un durumuna göre Yunus'u da oyundan alabilirsiniz. Batrakova atarsınız. Gibi gibi. Yani opsiyonlar çok aslında. Hani hep diyoruz ya sınırlı kadro o şu bu. Ama şu an için işte Sané'dir, Batrakov'dur bu hamleler. Eren Elmalı bu hamleler. Tabii bir kurtarıcı olarak ne kadar doğru söylemek ama yine de tabii bu Jakobs'a göre Eren Elmalı çok daha iyi bir oyun ortaya koyacaktır diye düşünüyorum yani açıkça söylemek gerekirse.
1: Peki,
2: 3-4 hamle şart gibi özetle.
1: bir reklam arasına gidelim. Birazdan buradayız.
3: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında

0: artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
1: Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.

0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Maç merkezi devam ediyor. Galatasaray'da bu arada Batragov'u gördüm. Bir oyuncu daha var. Eren'di sanırım. Yani Jakobs ve ne dersin? Lemina çıkıp Batragov ve Jakobs çıkıp şey mi girer?
1: Ya farklı opsiyonlar var ama bir numaralı değişiklik oyundan Lemina'nın alınması.
0: Evet, çok ya yavaşlattı.
1: Çok aksattı Galatasaray'ı.
0: Çok merkezde, yavaş oynuyor ya.
1: Ya bir çok yavaş oynuyor. Topla birlikte iki topsuz reaksiyonları çok yavaşlamış oyuncunun. Yani hani üç büyükler seviyesinden gerilemiş Lemina. Yani
0: en azından şu andaki fizik kalite olarak
1: evet,
0: diyoruz.
1: Evet, belki ileride hani toparlayabilir vesaire onu bilemeyiz ama şu an için hiç hazır gözükmüyor. Onu söyleyebiliriz. Orada mutlaka bir değişiklik olacaktır Galatasaray tarafında. Hızlı bir şekilde bir Batragov hamlesi ki İrfan Hoca'dan da galiba talimatları alıyor. Değil mi?
0: Bir oyuncu daha gördüm. Sanırım Eren'di herhalde. Bir oyuncu daha vardı ama.
1: Yakup'suna çıkması lazım eğer. O değişikliği yaparsa zaten Okan Hoca hani teknik direktörlük perspektifinden yapılması gerekenleri yapmış kabul ederim. Ya zaten o değişiklikler muhtemelen maça çok olumlu yansıyacaktır. İzleyeceğiz ikinci 45 dakikayı.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Evet, birazdan başlayacak ikinci yarı. Bakalım nasıl bir mücadele izleyeceğiz hep beraber. Göreceğiz sevgili evet. Dinleyiciler. İlk yarıda bir birlik beraberlik var.
1: Belki şu parantezi de açalım. Söz gelimi yani şu an 45'te Batragov ısınıyor, hazırlanıyor değil mi?
0: Evet.
1: Hoca 45 dakika izledi. Lemina'nın aksadığını gördü. Veya işte merkez pozisyonunun aksadığını gördü. Oraya bir hamle yapıyor. Şimdi Alanyaspor deplasmanında Sayın İtalyano ne yaptı? 90 dakika indi diye direndi. Yani işte iki takım arasındaki fark, iki mantalite arasındaki fark da bu. Yani 45 dakika Galatasaray ilk 11'inde bu şekilde oynarsanız ikinci 45 dakikaya çıkamazsınız. Yani Beşiktaş'ın da oturtması gereken budur. Ne olursa olsun. Yani rotasyon oyuncularınıza güveneceksiniz. İlk 11 tarafında aksayan bir oyuncu varsa alacaksınız oyundan.
0: Biraz da belki şartlar bunu gerektirdi Beşiktaş'ta. Yani yoktu. Kartal vardı ama yani, sen dedin Kartal da bir bu kadar yani oynar
1: en
0: zaten.
1: En kötü indiği kadar oynar. Deneyeceksiniz çünkü oyuncu aksıyor. Oyuncu yürüyor sahada Alanyaspor deplasmanında. Hatırlayın yani 8 numara başladı. Zaten ofansif kurguyu yok etti. O kötü performans. Sonrasında da Salih'in ufak bir sakatlığı oldu biliyorsun. Salih yerini 6'ya çekti. Bu sefer de çok geçiş yedi Beşiktaş yani. Hani evet, oyuncunun baştan sona aksadığı bir 90 dakika. Yani bu kadar sabretmenin hiçbir anlamı yok. Genç bir oyuncu da değil. Hani ya forma vereyim biraz oynasın hani görelim falan öyle bir durum da yok. Dolayısıyla hani bazı kararları da vermek gerekiyor bu üç büyüklerde. Hocalık yaparken, teknik direktörlük yaparken net kararlar olmalı bunlar.
0: Yani bunu Okan Hoca zaten iyi yaptığını düşünüyorum ben. Yani bu konuda herhalde çok tartışılmayacak. Yani zaman zaman o kararları çok keskin kararlar verebiliyor.
1: Evet, evet.
0: Batragov'u hani bu doğru hamle midir kısmını göreceğiz maç içinde ama yani Lemina'nın bir kere çıkması lazım.
1: Evet, bir şey denemek lazım.
0: Bu arada iki oyuncu değişiyor. Bir bakalım bizim gördüğümüzü hoca da gördü mü yoksa...
1: Jakob sahada gibi gözüküyor.
0: Jakob sahada mı? İki oyuncu ama değişiyor. Lemina da sahada.
1: Lemina da sahada.
0: O zaman Torreira mı acaba oyundan alınacak? Lemina bu arada çok mutsuz gözükmüyor mu?
1: Değil mi? Böyle biraz pozitif değil şey olarak. Bakalım evet. Kim sahada
0: Batragov
1: mı acaba?
0: Çıktı. Bay
1: bakalım.
0: Diyeceğim.
1: Abdülkerim'i çıkardı. Oo.
0: Batragov. Diğeri de şey miydi?
1: Lemina'yı stopere çekti o zaman.
0: Ha, Lemina'yı stopere çekti.
1: Olabilir.
0: Evet, öyle bir durum var. Saray merkezi. Bir oyuncu daha vardı ama değişen.
1: Israrı devam ediyor hocanın. Bakalım ne olacak. Tabii stoperde daha başarılı Lemina son dönemde. Onu söylemek lazım. Merkezden ziyade.
0: Evet evet katılıyorum. Bir oyuncu daha değişmedi mi ya? Yazmadılar. Ama iki oyuncu vardı kenarda. Sen de gördün.
1: Belki 50-60'da değerlendirebilir.
0: Yok,
1: ben de
0: iki oyuncu
1: gördüm.
0: Gördün
1: evet,
0: değil mi? Evet
1: gördüm.
0: Bu arada Atletico Madrid 1-0 öne geçmiş.
1: Evet Alex Bayena atmış orada da.
0: Yazıklar olsun. Yani şu gol olmasaydı erken dakikalarda gelmeseydi.
1: İnsan bir Grimaldo'yu bırakır değil mi?
0: Yani biraz beklemek lazım ama çok erken atmışlar golü. Evet. Neyse biz denedik 10 oranda.

0: Yapacak bir şey yok. Ya sonuçta bazen bunları denemek lazım. Evet, mücadelenin ikinci yarısı başladı. İki takıma da başarılar. Umarım güzel bir maç izleriz. Biz de Galatasaray'daki oyuncu değişikliklerine bakmaya çalışıyorum. İkinci yarı itibariyle sevgili. Evet, tek oyuncu değişmiş.
1: Evet, hani Lemina tarafında ufak böyle bir hani Abdülkerim tarafına da ben değmiştim hatırlarsın.
0: Evet.
1: Ya o koridorda öyle bir değişiklik öngörmüş hoca. Bakalım ne olacak göreceğiz.
0: Evet, şimdi Galatasaray Yunus da gelmeye çalışıyor. Şimdi Batragov ceza sahasına girecek ama pas vermeyi tercih etti. Bu arada kaleciye bir pas. Ve kaleci de uzaklaştırmayı başardı. İkinci yarının başıyla beraber Galatasaray baskı kurmaya çalışıyor rakibi üzerinde. Hakem de biraz
1: Avantaj
0: sabretse
1: oynatabilir değil mi?
0: avantaja oynayabilir
1: Evet.
0: ama işte bizde garanti
1: Maalesef,
0: tabii
1: maalesef.
0: yani.
1: Oyunu hemen bir
0: Ya
1: durdurma.
0: veriyoruz ya hiç vermiyoruz.
1: Değil mi? Değil mi? Değil mi? Evet.
0: Tabii.
1: Özellikle Beşiktaş maçındaki mesela hakem
0: Tabii
1: yönetimi.
0: tabii o zaten
1: Aynen.
0: yani hiç konuşmaya bile gerek yok. Hani bunu bir de hafta içinde ben konuştum.
1: Hmm.
0: Normal bulanlar bu
1: Makul
0: pozisyonda ne
1: bulanlar.
0: var kardeşim? Yani o yumruğun şiddetini Barış'a da
1: İşte ama
0: yapılmıştı.
1: mor
0: İmmobile
1: artmamışlar.
0: yapmıştı.
1: Evet.
0: O zaman niye
1: Ya o da
0: konuşmadınız da
1: kırmızı kart burada.
0: diyenler bile
1: Tabii
0: vardı.
1: o da kırmızı kart.
0: Hani sanki hiç burada konuşmamışız gibi. Hani sanki böyle şey gibi hani bir takıma göre yorum
1: Es geçilmiş
0: yapıyormuşuz
1: gibi değil mi?
0: gibi
1: Evet.
0: bir şey vardı. Çok da üzüldüm yani bu yorum yapanlara. Halbuki burada ne görüyorsak onu söylüyoruz. Ya da söylemeye çalışıyoruz. En azından biz bunu yapıyoruz
1: Dinimiz
0: kendi
1: döndüğünce
0: adımıza.
1: diyelim, değil mi? Evet.
0: Aynen öyle. Yani oradaki hakemi hiç değerlendirmiyorum. Vardaki hakemi hiç
1: Ya o
0: değerlendirmiyorum.
1: zaten bambaşka bir hikaye.
0: Çünkü sen
1: Evet.
0: şu anda bir şirkette çalışıyorsun, değil mi? Şu anda.
1: Evet.
0: Peki böyle mesela 6 ay boyunca hata yapıp hiç yöneticin sana canı sağ olsun Alperciğim hiç önemli
1: Ya
0: değil dediğini
1: herhangi bir
0: duydun mu?
1: kurumda bu şekilde devam etmek mümkün değil. Herhangi bir kişiyle. Mümkün değil yani.
0: Ve bunu MYK'nın da şöyle bir şey söyledi, şöyle söylemesi de çok ilginç. Hani protokole bunu bağlaması çok ilginç.
1: Değil mi?
0: Yani
1: Değil mi?
0: Anthony Taylor VAR'ın burada devreye girmesini söylüyor. Yani Anthony Taylor kimdir? Şu anda bu
1: Otoritedir
0: hakemleri
1: yani, evet.
0: eğiten, değil mi? Hani bir eğitimci,
1: Doğru.
0: İngiltere'den gelmiş
1: Güvendiğin
0: en
1: bir
0: üst
1: otorite,
0: seviye
1: tabii.
0: diyebileceğimiz hani federasyon ya da birileri güvenmiş getirmiş değil
1: Evet,
0: mi
1: yani
0: bu
1: yıldızları
0: beyefendi?
1: yönetmiş, yeri
0: Ama
1: gelmiş.
0: Sayın Ferhat Bey şey dedi yani bu şeyin girmemesi gereken bir şey.
1: İşte
0: Hanginiz doğru
1: enteresan.
0: söylüyorsunuz kısmını? Şimdi ben şöyle okuyorum. Yani Taylor'ı getirdiğinize göre demek ki siz bugüne kadar bir şeyleri yanlış yapmışsınız ki.
1: Değil mi?
0: Gidip en iyisini bulup gelmeye çalışmışlar.
1: Evet. Yani bu tarz durumlarda hani ben ikilemleri anlamıyorum. Yani çünkü hani kural belli, kayda belli. Hani verilecek karar belli. Hani yorum nasıl olabiliyor? Bu arada iyi bir şut gelmedi. Yunus'tan iyi bir pozisyonda.
0: İkinci kurtarış.
1: Evet.
0: Evet, ikinci kurtarışı bekliyoruz. İyi bir şuttu aslında ama kalecinin üzerine gitti öyle diyelim.
1: Evet.
0: Hani neyi beğenmiyorsun onu söyle lütfen.
1: Yani
0: Sözünü kestim.
1: hani kural belli, kayda belli. Bir pozisyon nasıl yorumlanacağı belli. Bir pozisyon kırmızı kartsa kırmızı karttır. Hani kitapçık var çünkü yani 100 küsür sayfa, 200 küsür neyse artık. Yani bu
0: Yani
1: kadar.
0: yumruğun tanımı var değil mi?
1: Yani hani violent action diye geçiyor mesela İngilizcesi. Hani bunun karşılığı kırmızıysa kırmızıdır. Bu arada o Simon kaçırdı yine. Pek önemli
0: Evet.
1: değil herhalde. Ama atacaktır. Yani bu kadar pozisyon
0: Ben
1: daha.
0: olsam ben hat-trick yapar dedim
1: Değil mi sana?
0: Evet.
1: Evet. Yani hani temelde o kural kitapçığına göre ise bu kararlar bu kadar fazla tartışma konusu olmamalı. Yani.
0: O zaman kitapta bir problem var.
1: Kitapta problem var o zaman. Evet yani.
0: Yani şimdi neyse
1: Evet. Evet.
0: çok da girmek istemiyorum ama
1: Evet.
0: bir yerde bir problem yok mu?
1: Değil mi
0: Yani
1: yani? Hani
0: birisine
1: nedir yani?
0: sokakta yumruk atarsanız kavga edersiniz yani.
1: Ya
0: Yani
1: aynı
0: şunu
1: durum.
0: mesela
1: O evet.
0: herhangi bir toplu taşımada falan böyle
1: Evet.
0: yanından geçen birisine şu hareketi yap
1: Tabii ya
0: mesela.
1: videolu kanıtla dava etseniz para
0: Yani o da çekişti
1: kazanırsınız.
0: diyor. Bunu
1: Evet.
0: normal bulanlar var.
1: Evet
0: Ben
1: yani
0: bunu
1: darp edildi
0: gerçekten çok
1: resmen.
0: anormal buluyorum.
1: Evet.
0: Yanlış anlamama yani
1: Evet.
0: efendim 3 sene önce böyle bir şey vardı ama o zaman hiç kimse konuşmadı. E tamam o da kırmızı
1: O da
0: karttır o
1: kırmızı
0: zaman.
1: kart
0: Ya
1: evet.
0: yanlışı niye yanlışla biz
1: Evet.
0: savunmaya çalışıyoruz? Yani bir şey yanlışsa yanlıştır yani.
1: Evet.
0: Ya şurada ihlal edecek bir yani bütün hakemler kırmızı kart demiş. Ama dinleyicimizin biri çıkıp efendim bakın Galatasaray'a da zamanında verilmemişti. Ya yapmayın şimdi ya. Bunları konuşmayalım yani. Bu
1: Yani.
0: kötü bir şey çünkü.
1: Evet.
0: 3 gün sonra size yapılacak.
1: Evet. Yani temelde zaten problem o. Hani bir standart olmalı ki takımlar da ona göre reaksiyon göstersin. Oyuncular da ona göre reaksiyon göstersin.
0: Evet, hemen şöyle mücadeleye de dönelim. Bu arada Galatasaray çok etkili geldi. Kaleci, ikinci pozisyon yine kaleci. Aynı pozisyonda iki kurtarış.
1: Devam ediyor sayı.
0: Yalnız olaya bir de böyle bakmak lazım. Evet, bak. Üst üste iki niye gülüyorsun ama? Doğru değil mi? İki kurtarış.
1: Doğru, doğru.
0: Ama Osimhen'i de gol atarını oynadık.
1: Nasıl olacak?
0: Ya, bu haksızlık ama yani. Şimdi burada kaleciyi de tebrik ediyorum yalnız. Çok iyi kalkmış değil miyiz?
1: Yalnız Osimhen'in de yani öyle bir zıplama mesafesi var ki.
0: Bak
1: yani,
0: zıplıyor, vuruyor, geliyor.
1: Tekrar vuruyor.
0: Tekrar
1: falan,
0: vuruyor. Evet. Kaleci kalkıp kurtarıyor. Şimdi köşe vuruşu ceza sahasında bir orta dışarıda. Sevgili Caner, ben de Alper gibi yorum yapmıştım. Başta sen kızdınız bana. Şampiyon olamaz Beşiktaş. Bu kadro ve hoca ile Avrupa'da zor. Maaşlar evet, nasıl ödenecek? Soran yok. Anca gelsin başkan al modundalar. İyi de yani maaşlar, sevgili Ahmet Beyciğim, maaşlar hepsinde aynı yani. Hangisinde maaşlar nasıl ödenecek yani, eğer Beşiktaş'a gelene kadar diğer takımları önce bir sorgulamak lazım.
1: Ya, yani söz gelimi Galatasaray tarafında bence az çok belli. Şampiyonlar Ligi geliri var. Stat gelirleri
0: aynı
1: var.
0: Şey yok.
1: Fenerbahçe'de keza böyle. Şu an hani
0: katılmıyor. Yok mu stat geliri?
1: Ya var da tabii bir Şampiyonlar Ligi ayak bası parası yok yıllardır.
0: Tamam. Fenerbahçe'de de yok.
1: Ya ama Fenerbahçe'nin çok
0: şimdi
1: daha
0: bunu
1: farklı.
0: Bunu yazan yani kıymetli bir dinleyicimiz Kanada'dan. Fenerbahçe taraftarı. Fenerbahçe 13 yıldır yok. Beşiktaş en azından 13 yıldan daha yakın bir ya zamanda
1: doğru,
0: gitti Şampiyonlar
1: doğru,
0: Ligi.
1: Doğru, evet. Ama Fenerbahçe'nin
0: hatta
1: zaten
0: bir iki kez gitti.
1: Hani bu yan gelirler konusu, işte hani forma satışı, o şu bu, muhakkak hani rakamlarla sabittir. Beşiktaş'a göre daha yüksektir.
0: Tamam, ben şunu söylüyorum. Bu beni ilgilendirmiyor ki.
1: Yani tabii taraftar olarak seni.
0: Taraftar olarak, evet, spor sever olarak,
1: doğru,
0: basın çalışanı olarak beni ilgilendirmiyor. Orada yönetici topluluğu var mı?
1: Var.
0: Muhasebecisi var mı?
1: Muhakkak.
0: Mali müşaviri vardır, finans sorumlusu vardır, denetimcisi vardır. Bu onların işi, benim değil.
1: Doğru, doğru.
0: Ben saha içindeki organizasyona bakıyorum.
1: Doğru.
0: Saha içinde
1: kaliteye bakarsın.
0: Kaliteye bakıyorum ben. Sevgili Ahmet Beyciğim, size sevgilerimi sunuyorum ama bence biz biraz fazla düşünüyoruz. Bu bizim düşünmemiz gereken bir konu.
1: Detaylar değil diyorsun.
0: Tabii ki değil ya. Beni ilgilendirmiyor. Doğru. Sen şu anda bir şirkete bir CEO getiriyorsan ya da bir ekip getirip ona bir iş emanet ediyorsan o işi iyi yapmasını beklersin. Doğru mu?
1: Muhakkak.
0: Tamam yani onun tabii ki maliyetlere bakarsın. Hani bir patron olarak bakarsan ben patron değilim yani herhangi bir takıma. Ya
1: ki zaten Galatasaray falan 3 büyükler özelinde, hatta 4 büyükler özelinde karşılanamaz maliyetlerle İş yapmıyorlardır muhtemelen kulüplerimiz. Hani belli
0: Zolve'de 2-1 oldu.
1: Evet, o da üst belliydi.
0: Gelmez diyenler var mı? Burada yok. İçimizdeki İrlandalılar kaybolmuş, evet.
1: Evet, evet. Bir caydaş kalitesi daha değil.
0: Yani daha 10. dakika bu maçı niye evet, bana söyledin diyor ama evet, maç 3-2 olmuş. 2-1 evet, olmuş, evet.
1: Yani temelde hani bakıldığında her transferin, yani şöyle bir durum var. Yatırım yapmazsanız karşılığını alamazsınız. Yani Osimhen yoksa elinizde, Sané yoksa, Leao yoksa, yani söz gelimi hani zor bir fikstür çektiniz ya Şampiyonlar Ligi'nde.
0: Evet.
1: O takımlara karşı ne yapacaksınız? Yani mecburen yatırım yapacaksınız ki o takımları alaşağı edip bir sonraki tura devam edebilirsiniz. Bu böyledir yani. Ne kadar ekmek o kadar köfte denir ya halk arasında da. Yani temelde de hani mevzu bu aslında transferlerde. Ne kadar üst düzeye gidebiliyorsanız, ne kadar yukarılara çıkabiliyorsanız getirisi de tabii o kadar fazla oluyor. Ama tabii şöyle bir durum var. Burada
0: bu arada Galatasaray geldi, ikinci golü buluyor. Osimhen'in asistiyle.
1: Evet, Sara arıyor demiştik.
0: Sara arıyor. Bu arada Osimhen gol atar ve asist yapar.
1: Değil
0: bak,
1: mi? Geliyor
0: Aydın
1: gibi.
0: Aydın abi de söylemişti bize.
1: Evet, evet.
0: Burada kaleci yine başarılı ama kaleciden seken top da ağlara gitti. Galatasaray 2-1 öne geçti dakikalar.
1: Yani işte oyun tarafında da işte bundan bahsediyoruz. Hani şu an Göztepe dakika 15'te 1-0 öne geçti değil mi? Hani
0: evet.
1: Ama sonrasında hani maçı izlerken Galatasaray size şunu hissettiriyor. Evet, bu maç üste gidecek. İçeride bir iki gol, üç gol atar Galatasaray. Hani bu oyun gücü var. Yıllardır var. Hani bahsettiğimiz şampiyonluk oyunu bu. Hani temelde hani aradaki fark bu. İşte Beşiktaş'ta olan, eskiden Fenerbahçe'li olan. Şu an Fenerbahçe'de mesela bu model oynuyor. Yani Konyaspor mesela öne geçti ya da beraberliği yakaladı söz gelimi. Hani şimdi ne olacak? Eyvah. Mesela Jose Mourinho Fenerbahçe'si biraz böyleydi. Hani 1-1 oldu ya skor söz gelimi. İnsanlar şöyle bir tedirgin oluyordu. Eyvah, hani biz 2-3'ü atabilecek miyiz acaba? Ama şu anki Fenerbahçe hiç öyle değil. Hani 2'ye de gider, 3'e de gider, 4'e de gider, 5'e de gider. Oyuncu kalitesi tarafında keza öyle. Yani ofansif tarafta oynatan hocalar da oldu. Ki bunun en büyük örneği

0: Jorge Jesus'tu mesela Fenerbahçe adına. Ama hocanın elindeki kadro çok kısıtlıydı. Şu an bakıldığında Greenwood'un var, Muriç'in var, Asensio'nun var. Merkezde Guendouzi Kante diye harika bir ikilin var. Yani bunları yapmak durumundasın. Bu transferleri yapmak durumundasın. Bu oyuncuları yönetmek durumundasın. Mesela sadece transferleri yapmak da değil, oyuncuları yönetmek de ayrı bir konu. Yani hani Trabzonspor'un şu anki yaşadığı ikilem konusu gibi yani. Acaba biz kendi çocuklarımızla mı ya da hani potansiyelli oyuncularla mı gitseydik yola, devam etseydik diye bir düşünce var şu an orada. Hani yıldızlar nasıl oluyor? Yani şu an Malinovski, Salah, yani bu oyuncuları yönetmek hiç kolay değil.
1: Doğru.
0: Ama hani rakiplerinize baktığınız zaman yani bu oyuncuları getiriyor. Yani söz gelimi Asensio'yu getiriyor Fenerbahçe. Sonrasında yönetiminden başkanına yani Sayın Saran mesela bu konuda çok takdire şayan. Ya Asensio'nun buradaki bu kadar hani bu takımı benimsemesinin sebebi Sayın Saran'dır bana göre. Yani oyuncuyu resmen Fenerbahçeli yaptı. Sayın
1: Evet.
0: eski Fenerbahçe başkanı.
1: Tabii
0: Hani
1: tabii doğru.
0: dolayısıyla hani o oyuncunun dilinden anlamak, o profesyonelliğini çözebilmek, o camiaya o aidiyet konusu. Yani bir plaket vererek oyuncuya aidiyet veremezsiniz o profesyonellere. Ne yapacaksınız? O Asensio'yu bir sporcu gibi değerlendirip, hani profesyonel bir sporcu gibi değerlendirip, onun ihtiyaçlarını, onun beden diline hatırlarsın özellikle deplasman dönüşlerinde vesaire. İşte gerek otobüste gerek uçakta vesaire hani genelde hani paylaşılıyordu ya işte Sayın Saran'la birlikte diğer oyuncuların diyalogları çok güçlüydü mesela o konuda. Benzer şekilde Sayın Aziz Yıldırım'ın ortaya koyduğu bu hani baba profili buraya geldi ve başarılı olacak. Yani camia tarafından net bir şekilde bir tavır konuldu orada. Bir reaksiyon gösterdi. Sayın Aziz Yıldırım da geldi. Benzer şekilde mesela Greenwood'un gelişi ve sonrasındaki süreç yönetimi. Yani oyuncu sonuçta çok problemsiz bir oyuncu değil ama şu an bakıldığı zaman iyi hazırlandı süreç genel olarak bakıldığında. Hani benzer şekilde Galatasaray tarafında Osimhen-Icardi ilişkisi, bunun yönetimi. Ya bunlar kolay şeyler değil. Yani bir takıma yıldız oyuncu alırsınız, parayı basarsınız getirirsiniz. Ama temelde o oyuncuyu o takımlı yapmak, o hedeflerin etrafında toplamak çok ayrı bir konu.
1: Evet, katılıyorum sana. Kim yazmış? Sevgili İbrahim Bey. İbrahim Bey Osimhen'i eleştirmiş. Kırmızı yemiyor. Osimhen ne yaparsa yapsın kırmızı yemiyor demiş.
0: Bir pozisyonu var mıydı Osman'ın? Ben
1: Bugün yoktu
0: göremedim.
1: herhalde. Abi Savaş, ben kuponumu yorumlarsanız çok sevinirim demiş. Hemen bakalım. Ne demiş? Galatasaray Göztepe karşılıklı gol var. Chelsea Brighton karşılıklı gol var. Hayırlı olsun ya, bu kupon zaten Chelsea maçına bakıyor. Bu arada Galatasaray şimdi sol taraftan gelmeye çalışıyor ceza sahasına. Bir orta kaleci, ikinci hamle. Kale boş. Vurabilir mi Sara? Vuramadı. Dönen top Osimhen. Penaltı bekliyor. Bir vuruş kaleci. İkinci pozisyon yine kaleci ve korner.
0: Bir müdahale
1: Hayır.
0: var gibi sanki ama Osimhen tarafında.
1: Taç. Evet, kaleciden üst üste kurtarışlar. Osimhen penaltı bekliyor. Dakikalar 50'yi gösterirken bir bakalım sevgili Alper,
0: Yani bu arada
1: pozisyona çok.
0: Batrakova da bir parantez açmak lazım. Oyuncu şu an bir gol asist vesaire yapmadı ama
1: Offside var mı
0: üçüncü
1: burada?
0: bölgede ne kadar progresif oyun derler ya
1: Evet.
0: oyunun hızını nasıl arttırdı
1: Yaz
0: ikinci yarı.
1: kaleciden iki kurtarış ama offside olursa yazık olacak pozisyon.
0: Değil mi? Bakalım.
1: Şurada.
0: Bir kurtarış
1: Bak
0: sayılmaz
1: şimdi.
0: ama, bir
1: Yok, bu
0: kurtarış
1: değil
0: ama.
1: bak. Şurada.
0: Bu
1: Osimhen.
0: penaltı
1: Burada
0: bu arada.
1: penaltı yok bence.
0: Bence var. Şurada o
1: Bence.
0: silahın ayağı koyuyor, bakın arkada müdahale var. Vuruyor.
1: Ha, evet, oraya
0: Var.
1: verebilir.
0: Bence var.
1: Bak şimdi burada kurtarıyor.
0: Ya vermezse bence bu arada ciddi bir skandal. Çünkü net bir vuruş var orada. Osimhen'in sağ ayağına, ayak dışına. Ve şiddetli bir vuruş.
1: Evet, şimdi bu arkadan görüntüde dediğin gibi arka şey Osimhen ayağını uzatıyor.
0: Evet yani.
1: Ve bir müdahale var. Vitor Osimhen. Muhtemelen VAR'a çağıracaklar. Burada oyuncu zamanlamayı doğru ayarlayamıyor. Bence bilmiyorum ne dersin ama.
0: Ya tabii
1: Bak.
0: Osimhen'in de orada kalitesi. Hani Mertens de bunu çok yapıyordu biliyorsun. Oralarda o ayağa koymak gerekir. Hani ceza sahası ya orası. Oyuncu tarafını tedirgin etmek gerekir. O hamleyi vermemek gerekir. Osimhen'in de yaptığı hareket o aslında. Orada o ayağa koyarak hani oyuncunun o şiddetli, agresif müdahalesinin önüne geçiyor. Tabii oyuncu da tabii belli bir seviyenin oyuncusu. O hatayı yapıyor orada. Net bir

0: müdahale var.
1: Evet.
0: 12 numaralı oyuncudan. Bu arada Young Boys maçı dakika 62 oldu. 3-2'de kaldı bak dediğim gibi.
1: Eyvah.
0: 66 oldu. Yani artı 6 dedik. İlk yarıda 5 gol. İkinci yarıda henüz. Ya ikinci yarıda da gerçi bayağı korakor bir mücadele. Bakalım Mehmet Hoca nasıl bir karar verecek. Öncesinde offside itirazı vardı ama oraya çok bakmadılar. Evet, Mehmet Hoca penaltı noktasını gösterdi. Dakikalar 62'yi gösterirken Galatasaray penaltı atışı kazandı sevgilince. Bu arada kaleci 7 kurtarış yaptı.
1: Hı, sayıldı kurtarışlar.
0: Yani sayılması lazım.
1: Değil mi? Pozisyon gereği.
0: Tabii yani. İptal olmadı. Ederlerse skandal olur ama belli de olmaz. Evet. Kolay gelsin Caner Bey. Süper Lig'de 3 takım düşüyor. Birincilikte 4 takım düşüyor. Geçen sene de böyleydi. Sizce doğru mu bu maçlardan sonra doping kontrolü yapılıyor mu demiş. Yapılıyor benim bildiğim kadarıyla. Değil mi? Maçlarda.
1: Muhakkak tabii ki. Maç öncesi, maç sonrası.
0: Hatta numune yani seviyorum. Oyuncuları rastgele seçiyorlar.
1: Tabii.
0: Değil mi?
1: Öyle. Farklı testler de olabiliyor zaman zaman ek test ihtiyacı durumunda.
0: Evet, bu penaltı atışını bir kullanalım. Daha doğrusu izleyelim. Sonra da reklam aramız var. Galatasaray için farkı 3'e çıkarma, 2'ye çıkarma şansı dakikalar 62'yi gösteriyor. Osimhen topun başında. Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü var. Göztepe karşısında 1-0 geriye düştüğü mücadelede. Bakalım kalede Luka dikkatli. Osimhen bu sene 2 maçta 4 gol attı. Bakalım burada gol sayısını 5'e çıkarabilecek mi 3 maç sonunda? Luka da bugün çok başarılıydı. Osimhen şimdi topun üstüne geldi. Vurdu ve ters köşe, evet. Net 3-1'e geldi. Kendi aldırdığı penaltıyı da golle sonuçlandırmayı başardı.
1: Evet, KGMS 1.
0: KGMS 1. Biz de kısa bir araya gidelim.
2: Bahse gireriz devam edecek. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
3: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'e telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
4: Merhaba.
3: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar, merhabalar abi. Yağız Saboncuoğlu telefon attığında... Yaz merhaba.
2: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
3: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
2: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
1: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
2: Evet.
1: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters köşe. Bahse gireriz devam ediyor.

0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Galatasaray 3-2 önde, Göztepe'nin golü geldi ve Göztepe tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanıyor. Şimdi ceza sahası kalabalık. Bakalım nasıl bir organizasyon yapacaklar. İçeriye bir orta. Çok yukarıdan gitti değil mi?
1: Evet.
0: Evet. Şimdi Göztepe hata devam ediyor. Çok oyuncu da geldi. 7-8 oyuncu var. İçeriye bir orta. Bir kafa dışarıda. Evet, Antep'te de Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğü devam ediyor.

0: Bu arada sevgili Alper, Young Boys maçını artı 6 getirdik.
1: Evet.
0: Söylemiştik. Alper bayağı emin konuştu. Bir ve var diye demiş. Bu maç özelinde. Evet, biz bir ve var dedik. 3,5 gol üstü dedik.
1: Evet.
0: Dedik de dedik. Şimdi Luka Bey'in bir kurtarış yapmasını bekliyorum ben sevgili Alper.
1: Yani gelir
0: Yani
1: gibi, olur
0: Göztepe.
1: gibi.
0: Yani maç
1: Süre var.
0: 3-2 şu anda. Bilmiyorum Galatasaray'a. Aslında az önce yaptı ama penaltı nedeniyle o kurtarışlar geri alındı. Yoksa üst üste 2 kurtarışı vardı. Ama orada 6 kurtarış oynamışım ben de bu arada. Onu da söyleyeyim. Şu anda 5 kurtarışta Göztepe'nin kalecisi. Nürnberg maçı kaç kaç? Hala
1: 4-1
0: 4
1: oldu.
0: 4-1 mi oldu?
1: Evet, o da
0: O da artı
1: KG
0: 6
1: var.
0: olursa
1: MS1.
0: burada da artı 6'ya bir gol var. Orada da
1: Evet.
0: eğer maç artı 6 olursa biz herhalde bayağı
1: Değil
0: bir
1: mi?
0: üzüleceğiz. Bu arada Atletico
1: Evet.
0: Madrid'de Sevilla deplasmanında 3-0 önde.
1: Oo,
0: Yani
1: dağıtmışlar
0: alt
1: ya.
0: oynayabileceğiniz bir maç şu anda artı 6'ya doğru
1: Ya
0: gidiyor.
1: alt potansiyeli çok açıkçası yoktu. Sevilla çünkü iyi başladı.
0: Bu arada Barış'ın şutu kaleci Luka'da kaldı. Bu da 6. kurtarış oldu
1: Evet.
0: sevgili
1: Güzel.
0: Alper.
1: Çok iyi.
0: 3.73'ten o da
1: Tebrik
0: geldi.
1: ederim.
0: Evet. Bugün
1: Evet.
0: ne dediysek oldu ya.
1: Bugün evet. Maşallah var diyelim.
0: Geçen hafta da böyleydi ama 7'de 7
1: Tabii,
0: yapmıştın.
1: haftalardır böyle zaten
0: Evet.
1: genel
0: Yani
1: olarak.
0: bugün iyiydi. Yarın seni yine bekliyorum. Sen uğur getiriyorsun ya. Az önce çok
1: Teşekkürler.
0: şey bir şeyler söylemiştim sana ama değiştiriyorum sözümü. Evet, az önce Galatasaray'ın golü iptal
1: Evet. Bir Young Boys
0: oldu.
1: golü alabilir miyiz ya? Hani
0: Kaç
1: dakika
0: kaç?
1: 78, 3-3 maç. Bir 4-3 olur mu acaba?
0: Ama artı 6'yı çok ısrarla söylemiştim ya
1: Evet.
0: maç
1: Evet. Ben
0: başında
1: burada yine Young
0: farkındaysan.
1: Boys tarafında KGMS1 bekliyorum o tarafta. Gelirse güzel olur diyelim.
0: Sevgili Fatih Bey, Galatasaray'ın penaltısını penaltı değil dedi
1: Ya
0: demiş.
1: net bir penaltı.
0: Ya işte derdimiz o zaten bizim, işte onu söylüyorum ya. Çorum ve Göztepe'den ikişer gol yiyen yersen işin zor demiş.
1: Yani sezon öncesi
0: Sevgili Can.
1: tarafından bu yana zaten hani maç öncesi aslında söylemiştik ya, konuşmuştuk yani ön alan tarafı 6-8 kurgusu az çok şu an hani bu transferlerle birlikte oturdu Galatasaray tarafında. İyi bir seviye, iyi bir kalite gol atıyor Galatasaray ama yani dediği gibi sayın dinleyicimizin hani Göztepe tarafından, Çorum tarafından yani bu kadar fazla pozisyon verip bu kadar fazla gol yersen Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten işin zor. Yani
0: Değil
1: burayı
0: mi?
1: mutlaka artık kalan kaç gün kaldıysa, bir gün iki gün neyse artık kiralık formülü mü olur, alım satım vesaire mi olur? Ya bir şekilde çözmesi lazım Galatasaray'ın. Yazık olur. Yani çünkü çok ciddi bir yatırım ve çok ciddi bir kadro kalitesi var ön alanda. Leao'lu, Saneli, Osimhen'li, Batrakovlu, Torreira'lı iyi bir kadro. Ve heba edilmemeli. Belki bu sene ciddi bir Avrupa başarısı gelebilir. Hiç belli olmaz. Doğru bir iki hamle daha yapılırsa son anda.
0: Evet, katılıyorum sana. Yani bu kadar güzel bir kadro kurmuşken, değil mi?
1: Evet, evet.
0: Kadro güzel bir kadro çünkü. Yani
1: İddialı bir kadro yani.
0: iddialı bir kadro. Bu kadronun eksiklerini de mutlaka tamamlaması gerekiyor. Galatasaray yönetiminin zor tabii, çok da kolay değil.
1: Evet. Yani seviye arttıkça o seviyede transfer yapmak da kolay değil.
0: Tabii.
1: Hani ya oyuncu getirirsiniz Galatasaray'a. Herkes gelmek ister zaten. Fenerbahçe'ye keza öyle. Beşiktaş'a keza öyle. Ama üst düzey bir oyuncuyu çekip almak getirmek hiç kolay değil. Çünkü takımı da bırakmak istemiyor. Hani kaliteli bir oyuncu. Defans, forveti fark etmeksizin pozisyon. Zaten iyi olduğu için istiyorsunuz siz de. Belli bir bonservis bedeli oluyor genellikle bu tarz oyuncularda. Zor transferler oluyor yani hani kolay değil.
0: Batragov'u nasıl buldun şu ana kadar? Ben beğendim.
1: Çok olumlu.
0: Olumlu buldun mu?
1: Evet, olumlu değil, çok olumlu.
0: Çok olumlu
1: Evet.
0: buldum. Özellikle o bağlantıyı şu ana kadar iyi yaptı. Bir de pırpır pır bir oyuncu zaten biliyoruz.
1: Ya bağlantıdan ziyade çok kafası oyuncunun progresif yani hani alverci değil kaba tabirle. Öne
0: Evet, risk
1: gideyim,
0: alıyor.
1: alayım, hani deneyeyim, o takımı öne taşıyayım, şut pozisyonu yaratayım, pas hani pasların hepsi öyle. Galatasaray'ın ihtiyacı olan da bu zaten. Yani ön alan tarafında sorumluluk alan ki yaşına rağmen bu şekilde oynuyor oyuncu. Oynadığı takımın hedeflerini bilen bir oyuncu olduğu çok belli. Batrakov'un. İyi anlatılmış yani Galatasaray. Hani ön alan oyuncusu tarafında Galatasaray'ın herhangi bir ön alan oyuncusu alver yapamaz.

0: Ya hani sorumluluktan kaçamaz. Bu net bir gerçek. Hiçbir zaman zaten böyle olmadı yani. Galatasaray'ın ön alan yıldızları tarafında şöyle bir düşündüğünüz zaman işte Snyder'ler, Arda Turan'lar, Hagi'ler her zaman sorumluluk alan oyuncularla oynamıştır Galatasaray.
1: Doğru.
0: Ya Batrukov da biraz bu profile uyuyor. Ve tabii 83 numara verilmiş Batrukov'a. Hatırlarsın Gedson Fernandes
1: Evet evet.
0: 83 giyiyordu. Öyle bir güzel başlangıçta tabii iyi olmuş, iyi denk gelmiş.
1: Evet, dakikalar 77'yi gösteriyor ve Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğü devam ediyor. Şimdi Göztepe sol taraftan geliyor. Davinson Sanchez ve Göztepe'li oyuncu arasında bir ikili mücadele. Hakem kalk devam dedi. Faul vermedi pozisyonda. Omuz omuza mücadele vardı. Davinson Sanchez'in belirli bir itmesi var ama hakem burada devam ettirdi. Dinleyicimiz demiş ki Antep'in golü gelir mi son mücadelem demiş. Vallahi çok umut vermiyor Antep bana ama tabii belli de olmaz. Hakemler yine iş başında. Osimhen yerden kalkmıyor demiş dinleyicimiz Hakan Bey. Yani pozisyonda penaltı yok mu? Ben yanlış mı düşünüyorum?
0: Ya ben ilk izlediğimde o müdahaleyi
1: penaltı
0: gördüm
1: dedin zaten.
0: Evet, yani çok net bir pozisyondu bana göre ki hakem de izledi zaten çok da fazla izlemedi. Gitti gördü, baktı ve hemen verdi. Ya oyun tarafında da öyle çok hani oyuncuların yani Osimhen harici veya işte hani sadece Osimhen odaklı da yorum yapacak olursak iki takım da oynuyor ya şu an için. Hani bazı maçlarımız vardır ya bizim Süper Lig'de böyle. Bir oyuncu yatar. 5 dakika sonra diğeri yatar. 2 dakika sonra bir kavga çıkar. 5 dakika hakem onları ayırmaya çalışır vesaire. Oyun böyle durur durur durur. Ne olduğu belli olmayan bir şeye döner. Futboldan alakasız bir şey olur. Genel olarak şu an 78 dakikadır öyle bir oyun yok. Zaten skora da biraz yansımış durumda. Keyifli bir maç.
1: İlginç olan ne biliyor musun? Bu kadar şut var ve köşe vuruşu yok.
0: Evet. Evet. Zaten Dünya Kupası laneti diyorum ben buna. Dünya Kupası'nda
1: evet,
0: da biliyorsun.
1: Ya.
0: Hiç korner olmadı neredeyse. Yani geçtiğimiz sezon ne kadar fazla korner olduysa bu sezonda o kadar olmuyor liglerde.
1: İlginç ya. Yani. Şurada şöyle bakıyorum. Sevgili Alper 6-20 evet. Kaç var Galatasaray'ın? 28 şutu var.
0: Evet.
1: Ve 4 köşe vuruşu var sadece. 5 köşe vuruşu var
0: değil
1: toplam.
0: Değil mi? Değil mi? Evet.
1: 31 top pardon 31 38 37 şut var şu ana kadar atılan.
0: İnanılmaz.
1: 37 şutta şey yok.
0: Korner.
1: Korner yok. Yani var ama yok. Söyleyeyim.
0: Az var diyelim. Evet.
1: 5 köşe vuruşu var.
0: Evet. Yani böyle bir tempolu mücadelede
1: şöyle bir
0: çok
1: anda
0: daha...
1: 3 tane falan 4 tane olsa üst üste. Ama tabii skorda Galatasaray'ın şimdi istediği şekilde belki Göztepe aslında en önemli kozlarından birisi biliyorsun duran toplar.
0: Doğru.
1: Çünkü çok uzun boylu bir takım. Bu arada ceza sahasında bir orta son anda Davinson Sanchez. Yan top daha doğrusu kenardan gelmeye çalışıyor. Yani Göztepe'nin en büyük kozu buysa aslında zaman zaman denemeleri gerekiyor.
0: Doğru. %100.
1: Çünkü çok fizikli bir takım Göztepe ki gol atmayı da başardı. Nürnberg maçı 4-2 oldu mu?
0: Yani KGM'si 1 bekliyordum ben o tarafta. 4-1 diye en son yıldızı
1: devam
0: kaldırdı.
1: Ediyor.
0: Evet yani o tarafta yıldızı kaldırdım da tabii hani bu Young Boys tarafında bir MS1 beklentim var.
1: Öyle mi?
0: Evet bakalım o ne olacak.
1: Çok 3-3. Net bir artı 6 maçıydı ya. Burada %100. Bayağı üst üste bağırdım yani. Neredeyse evet. Yarım saat 1 saat yani artı 6
0: dedim. Ben açıkçası 4-2'ye gideceğini düşünüyordum maçın. Şu an 3-3. Belki bir 4-3 ihtimali olabilir. Bakacağız bakalım ne olacak.
1: Evet dakikalar 80'i gösteriyor. Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğü devam ediyor ama bu dakikalarda baya bir şey Göztepe.
0: Bir hareketli değil mi?
1: Evet evet baya bir hareketli. Ön tarafta tabi skor da şu anda evet yerde kalan bir oyuncu var. Göztepe'li oyuncu. Yerde kalması aslında kendi takımına dezavantaj yazdı. Çünkü hücum ederken Göztepe yerde kaldı oyuncu ve sonrasında da hakem oyunu durdurmak zorunda kaldı. Aslında ayağa kalksa sonradan ilginç bir pozisyon yani ben bir şey göremedim pozisyonda ama yerde kalmış oyuncu. Yani devam etse belki gol pozisyonuna girebilecek pozisyon ama yerde kaldığı için pozisyonunu daha doğrusu hakem oyunu durdurmak zorunda kaldı. Evet Nürnberg de bu sene gümbür gümbür geliyor. Sanırım 3'te 3 yaptılar Almanya'da değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam 3'te 3 yaptılar.
0: İç sahası bu kadar iyi olan bir takım zaten. O ligde mutlaka ilk ikiye kafayı sokacaktır.
1: Yalnız 87. dakika artı 6 oynasaydım şu anda bu iki maçtan yani, birer gol yani. Kafayı yerdim herhalde 200 oran falan.
0: Değil mi, değil mi? Evet.
1: Tabii yani o maç da bayağı yüksekti. Evet. O maçın ilk yarı 1.5 gol üstünde oranı 2.40 falandı.
0: Oo, niye öyle açmışlar acaba? Ya aslında Nürnberg de bayağı golcü.
1: Bilmiyor çünkü falan.
0: Değil mi? Hediye oran diyelim.
1: Evet. Evet. İyi geceler. Uzun zamandır görüşmedik. Erhan ben. Sesinizi duymak güzel. Mustafa abimle sizi dinliyoruz. Sevgili Erhan Bey'e de selamlar, sevgiler.
0: Çok saygılar.
1: Kıymetli bir dinleyicimiz. Evet, çok uzun zaman oldu. Bir merhaba demediniz. Erhan Bey, Mustafa Bey'e de sevgiler. Şampiyonlar Ligi'nde bu penaltıyı verirler mi diyor dinleyicimiz. Bilmiyorum, oradaki hakemlere sormak lazım yani, biz hakem ya, değiliz. Ya müdahale var mı yok mu ona bakmak lazım ya.
0: Ya nerede olduğu çok da önemli değil bana göre de, evet.
1: Yani ya yok yani oyuncunun bir müdahalesi var mı?
0: Ya net var.
1: E tamam, o zaman Şampiyonlar Ligi'nde verirler mi, orada vermezler mi, bunu bilme şansımız tabii ki yok. Ama sonuçta bir müdahale var.
0: Doğru.
1: Yani şu müdahale yok demek ne kadar doğru?
0: Yani topla karışık bir müdahale bile değil bu
1: topa
0: arada.
1: Dokunan kim?
0: Osimhen.
1: Tamam. Oyuncu kontrolsüz bir müdahale. Rakip... Bu müdahaleyle düşülür mü dersen, bu başka bir konu ama ceza sahasında.
0: Ya o temas aldıysa alınca zaten.
1: Yani aldığın anda zaten.
0: Bırakırsın, evet. Yani
1: dünyadaki
0: normal.
1: Herkes bırakıyor, evet. Bir şekilde kendini. Avantaj sağlıyor kendisine.
0: Evet.
1: İlk yarıda Arda kurtulan atak halinde hakem faul çaldı. Nasıl normal maç, anlamadım, iyi yayınlar. O ikinci yarı, ilk yarıda sıradan bir faul olmayan pozisyonda kart geldi. Dinleyicimiz sevgili Hakan Bey her şeyi şey diye yani Galatasaray'ın aleyhine yorumlamamızı istiyor. Anladığım kadarıyla çünkü... Hani bu bahsettiği şeyler futbolun içinde olabilecek şeyler.
0: Ya maç genelinde ben maçı etki eden bir şey görmedim açıkçası.
1: Yumruğa normal dedik yani sevgili
0: Hakan
1: Bey.
0: Onu gördükten sonra hani, hele evet.
1: Şimdi yapmayın, evet. Etmeyin yani, evet. Yumruğu normal yorumlayan dinleyicilerimiz oldum.
0: Doğru.
1: Ya da işte tokat, neyse. İyi yayınlar, süper ikili olma yolunda emin adımlarla gidiyorsunuz. Görünen o ki her zamanki gibi hakemler Galatasaray ve Fenerbahçe'ye her maçta 1-2 penaltı verecekler demiş dinleyicimiz.
0: Yani ceza sahasına girebilirseniz o tehdidi her zaman yaratırsınız. Penaltı almak böyle bir şey. Sonuçta rakip ceza sahasına giremiyorsanız öyle bir pozisyon da yaratamazsınız. Dolayısıyla hani bunu Fenerbahçe Galatasaray son dönemde çok iyi yapıyor birkaç sezondur. Beşiktaş'ın oyunu tarafında da hep bunu söylüyoruz ya, hani o rakip ceza sahasına girip o asisti gerçekleştirecek pası hazırlama konusu. Yani dalga dalga geliyor Galatasaray 85 dakikadır neredeyse.
1: Şimdi mi korner olur?
0: Değil mi?
1: Çok olmadı bu ya.
0: Evet, evet.
1: Yani şunu erken.
0: Ya penaltı alabilmek için özetle ceza sahasına girmek gerekir. Fenerbahçe Galatasaray bunu iyi yapıyor son dönemde.
1: E tabii yani o tehlike bölgesinde ne kadar çok olursanız o kadar rakip üzerinde şey kuruyorsunuz, baskı kuruyorsunuz.
0: Evet.
1: Sonrasında penaltı alabiliyorsunuz, gol atabiliyorsunuz. Yani şöyle, ilk yarıda söylemiştim. Şu anda Galatasaray'ın şut sayısı 32.
0: Evet, yani felaket 3 dakikada bir şut.
1: Gol beklentisi 2.86.
0: Evet.
1: İsabetli şut gol beklentisi 2.88. Bu arada köşe vuruşu, ceza sahasına bir orta. Batragov'dan savunma çevirdi. Jakobs acaba bir daha vurur mu buradan yani? Hani
0: değil mi? Denemiş.
1: Benden gitsin de nereye giderse gitsin. Ya evet. Ben Alper şöyle bak, mesela şunu da kabul etmiyorum. Yani büyük takım.
0: Sete dönme tarafı.
1: Tabii ya, evet. bunu kabul etmiyorum. Yani büyük takımlarda oyuncular hani kendisine pres yapan oyuncu, yani şurada bakar mısın? Yani şu pas hatasının sebebi Lemina'dır bak mesela.
0: Evet, direkt
1: yani 20 oynasan, metre var oyuncu pres. Yani sana doğru geliyor.
0: Evet. Evet.
1: Boştaki bir opsiyon bulacaksın.
0: İşte Batrakov'u överken bundan bahsettim. Oyuncu hiçbir zaman geriye döneyim, yan pas yapayım. Yani böyle bir düşüncesi hiçbir zaman yok oyuncunun. Direkt pozisyon hazırlama odaklı. Şut çekme odaklı, asist yapma odaklı. Ya aksiyonlarının tamamı merkezi pozisyonlara yönelik ve tehlike yaratacak aksiyonlar. İşte bakın, kalite budur, kumaş budur. Siz bunun üzerine inşa edersiniz oyuncu, yani geliştirirsiniz. Ama bu kumaş yoksa oyuncuda sürekli bir hani...
1: Orada Osman bir şeyler deniyor ama... Deniyor,
0: evet, gözüm ona takıldı.
1: Mehmet Hoca da devam dedi. Galatasaray, evet. Şimdi daha doğrusu Göztepe etkili geliyor ama son anda bir müdahale. Dönen top, bir vuruş, savunmaya çarptı, korner. Yalnız çok tehlikeli, evet, pozisyon.
0: İnanılmaz bir pozisyon.
1: Evet yani burada oyuncu kaleye vurmasa
0: Değil mi?
1: soldakini görse bir
0: Görse
1: anda
0: evet.

0: 3-3 olma şansı bak. Şurada şut atacağına, soldaki oyuncuya verse, yalnız Cankat da
1: şut pozisyonu çok şunun gibi değil mi? Hani halı sahalarda olur ya, böyle o seken topta bırak diye bağırsa.
0: Evet, aynen.
1: Tam olarak öyle bir pozisyon.
0: Gaziantep etkili geliyor. Bir vuruş ve top ağlarda. Gaziantep'in golü geldi. Az önce konuştu bir dinleyicimiz.
1: Atar mı diye, değil
0: atar
1: mi?
0: Atar mı dedi ve Gaziantep 90. dakikada golü bulmayı başardı. Ya, burada iyi. Bir var incelemesi mi bekliyor Bokale? Yani anlamadım hani, ama bir daha bakalım.
1: Bir el
0: oldu?
1: Var mı gibi düşün. Yok.
0: Yok canım, daha neler yani. Daha neler ayağına yani. Yok, evet. Eli çarpsa zaten top yumuşar.
1: Değil mi? Evet,
0: yani bu şurada bu kadar yani. Hızlı gitmesi mümkün mü?
1: Mümkün değil.
0: Raket gibi gidiyor yani.
1: Evet.
0: Roket gibi. Raket ne?
1: Roket.
0: bu arada maçtaki 6. 7. köşe vuruşu oldu. Az önceki pozisyonda el yok mu o pozisyonda? Yok. El yok. Ha şeyde, ilk vuruşta. Yok. Nerede el var Alper?
1: Ya ben
0: bir
1: görmedim.
0: Bir daha bakar mısın ya?
1: Yok, ben görmedim.
0: Ha yok ya, el gayet göremiyorum.
1: Oyuna
0: ya.
1: Devam. Evet, pozisyon o şekilde bir pozisyon.
0: Bacağına çarpıyor. Acaba başka bir şey daha mı var? Evet, köşe vuruşu kullanılsın dedi Mehmet Türkmen. Eline çarpıyor diyor. Bokele şu anda
1: fazla itiraz etti.
0: Bir daha bakalım. Yok ya, el nerede var ya?
1: Yok yok, evet.
0: Ya da bilmiyorum yani, bir daha bakalım. Bak 20 defa izledik pozisyonu. Güzel bir şey değil mi bu arada?
1: Ya vermesi iyi. Farklı açılarla.
0: İşte bunu doğru açılarla. Yayıncı kuruluştan rica ediyoruz. Her maçta böyle.
1: Her benim. Pozisyon için. Evet. Evet.
0: Mesela geçen hafta bu arada köşe vuruşu kullanıldı şimdi. Kaleci Cankat çıktı ve kontrol etmeye başardı. Kesinlikle.
1: Gerçekten çok iyi performans.
0: Şeyin, Trossard'ın pozisyonunu göstermediler mesela bu kadar.
1: Değil mi? Evet.
0: Vlahovic'in pozisyonu bu kadar görmedik. Yani 10 defa izledik değil mi şu anda
1: tabii,
0: pozisyonu?
1: Tabii.
0: Evet.
1: Sağdan soldan.
0: Her maçı gösterin rica ediyoruz. Hani biz tüketiciyiz ya haliyle, müşteriyiz. Öyle bakmak
1: doğal
0: lazım.
1: Doğal olarak hakkımızdır yani. Evet.
0: Net penaltı diyor Can Bey. Bacağının arasından geçip eline çarpıyor. Net penaltı bekliyor sevgili Can ama yok ya, ben penaltı görmedim. Her müdahale penaltı olmaz ki, penaltı diyorsunuz. O müdahalede bu dozu sertliği olması lazım. Osimhen'e dokununca zaten hep yerde diyor sevgili Erhan Bey, böyle eleştirmiş.
1: Yani takdiri hakemlere bırakalım diyelim.
0: Evet, Yavuz Bey Hulsti'ye tebrikler demiş. Göztepe bayağı baskı kurdu son dakikalarda farkındaysan.
1: Evet.
0: Hani bilmiyorum Galatasaray bu baskıdan nasıl kurtaracak ama
1: yani
0: artık
1: maçı da 3-3.
0: 3-3 mü bitti?
1: Evet.
0: Yani zorla. Bizim Grimaldo denemesi gibi yani, zorla denedik. Sen denedin mi, bir gol daha olur?
1: Yani
0: ben
1: şöyle,
0: neye üzüldüm biliyor musun?
1: Evet.
0: Bu mücadelede 13 korner çıkmamasını.
1: Ya.
0: Yani 50 şut var maçta. 3 gol 13 korner. Çok ideal değil mi ya? Hani Galatasaray 8-9 korner kullanır. Göztepe'de 3-4 korner kullanır. Ya maç önünde ben öyle düşündüm yani.
1: Evet.
0: Evet, Young Boys kazansaydı güzel bir ikramiye alacaktın değil mi?
1: Evet,
0: evet, yazık
1: maalesef.
0: Olmuş. Güzel de bir kuponmuş ya. Neyse, önümüzdeki yarın bunu telafi ederiz. Yarın
1: İnşallah diyeyim.
0: Biraz erken gel. Ben biliyorsun sabahtan beri buradayım.
1: Evet.
0: Hani benim erken gelmeme şansım yok ama senin var erken gelme şansın. O yüzden biraz erken gel. 4'te falan böyle bütün şeylere bakalım bu arada. Osimhen yine denedi. Korner bekliyor Vitor Osimhen ama Mehmet Türkmen'in kararı devam. Artı 6 oynanacak Galatasaray'ın. Evet, bu arada kornermiş ya pozisyon. Hakikaten kornermiş. Kaleci bayağı kornere göndermiş topu ama
1: değil mi?
0: Burada hem yan hakem hem de orta hakem görememiş. Çaykur Rizespor deplasmanda kazandı ve puanını 6'ya çıkardı. Şu anda itiraz ediyor Gaziantep'li oyuncular. Antep için de tehlike çanları çalıyor. 3'te 0.
1: Evet, çok problemli
0: İki
1: bir sezon başlamış.
0: İki maçında kendi sahasında kaybetti. Böyle evet. Bir dezavantajı var. 90+6 oynanacak. 90+1. dakika ve mücadelede 3-2 üstünlüğü devam ediyor Galatasaray'ın sevgili dinleyiciler. Son dakikalarda bayağı bir zorlandığını söyleyelim.
1: Doğru.
0: Ama yine de şu ana kadar üstün götürüyor mücadeleyi. Bakıyorum.

0: şeye baktı mı? Nürnberg maçı 4-1 mi bitti?
1: Evet, yani, o da KGM'si 1. Yani Galatasaray, Nürnberg ve Young Boys'u ben üçlü kombin yapmıştım. 20 küsur oran. Ama maalesef
0: olmadı.
1: Olmadı.
0: Yalnız bugün Almanya 2'de 5-4 mücadelenin 3'ü artı 6 bitti. Evet. Biri de 4-1 bitti. Yani o da olsaydı, hani Almanya Bundesliga'da da güzel maçlar vardı bugün.
1: Tabii tabii.
0: Gerçi biz kesinlikle de Leipzig'ten yattık da çok şükür. Yani inanılır gibi değil. 8 tane net pozisyonun kaçırıldığı yani bir mücadeleydi. 90 artı 2. dakika, Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğü devam ediyor. Göztepe atakları da devam ediyor. Şimdi ceza sahasına bir orta. Demina uzaklaştırdı. Aslında pozisyonlarda belki biraz daha kontrollü oynasa Galatasaray. Antep ilk defa mı kaybetti? Bir dakika ya. Ben mi yanlış hatırlıyorum Antep'i? Ha şey, Alanya Spor maçında berabere kalmıştı ya, pardon.
1: Ha doğru.
0: Doğru doğru. Ben niye Antep böyle düşündüm? Kimle karıştırdım Antep'i? Birisiyle karıştırdım ya. Neyse. Evet, Gaziantep 4 puanı var. Doğru, 1 mağlubiyeti, 1 de galibiyeti var. Geçen hafta Eyüpspor'u deplasmanda yenmişti. İlk haftada berabere kalmıştı Alanya Spor'la. Doğru, çevirememişlerdi maçı. Neyse, bizim kafamız karıştı. Az önce Osimhen, bir daha bakalım, Eren Elmalı da oyuna dahil oldu. Bir köşe vuruşu daha. Kalan dakikalarda 6 köşe vuruşu olur mu? Korner, korner, korner, korner.
1: Üst üste diyorsun.
0: Hakem de izin verse, evet tabii Batragov kullanmaya giderse olacak belki.
1: Belki.
0: Hakem de biraz hızlı git diyor Batragov'a. Veya Batragov şimdi köşe vuruşunu kullanıyor. Paslaşarak kullandılar Eren'den merkeze, merkezden. Şimdi solda bir boşluk var. Orayı aslında görebilirler. Çok boştu oyuncu Eren yani.
1: Evet.
0: Ama ısrarla dönmediler. Çok, hani ben öyle düşünüyorum, daha iyi bir opsiyon yaratabilirlerdi. Şimdi Galatasaray gelmeye çalışıyor. O kadar güzel bir hata, o kadar güzel, daha doğrusu kötü kullandı ki Şalay'ı. Bir anda sol tarafta 3 oyuncuyla bir üçgen oluşturdular. Hani al-ver yapıp aslında orada birkaç dakika eritebilirlerdi ama bir anda sağa döndü. Bütün ritim kayboldu diyebiliriz. Şimdi Osimhen'le yine gelmeye çalışıyor. Osimhen'den bir vuruş kaleci. İkinci hamle, dönen top. Singo içeriye çevirdi. Dönen top yine kaçırdı Galatasaray ama Eren'in baskısı var. Çok şiddetli bir baskı. Sonra çok sert bir hareket Eren'den. Eren Elmalı'dan. O da faul alma. Yani daha doğrusu kontratağı durdurmak için çok sert bir darbede bulundu. Göztepe'de Arda Okan yerde kaldı. Yani çok sert derken aslında kayarak gelmiş. Hani bir kırmızı kart olmaz, onu söyleyeyim.
1: Evet.
0: Çok ağır olur. Diyelim. Evet, tekrar mücadele başlayacak sevgili dinleyiciler birazdan. 3-2 Galatasaray'ın üstünlüğü devam ediyor. Dakikalar 90 artı 4'ü gösteriyor. Bakalım sarı kırmızı takım kalan 2 dakikada skoru koruyabilecek mi? Ben bugün Galatasaray'da hani şöyle bir düşünüyorum. Davinson Sanchez yine beklentilerin üzerindeydi Alper.
1: Evet, yani kendi kalitesinde oynadı diyebiliriz.
0: Evet.
1: Yani son dönemde biliyorsun eleştiriler vardı performans tarafında ama şu an bu maçla birlikte biraz o kara bulutları dağıttı diyebiliriz tabii sonuç için.
0: Evet, Grimaldo 60 şut bu arada. İsabetli değil sadece. Taç atışı kullanılıyor. Galatasaray savunması uzaklaştıramadı. Dönen top ceza sahasında bir karambol ve hakemin kararı. Devam Göztepe'li oyuncular. Penaltı bekliyor. İçeriye bir orta daha. Kafalardan seken top arka direkte bomboş kaldı. İki oyuncu bir kafa vuruşu gelir mi? Hayır, gelmedi. Osimhen ceza sahasına bir savunma oyuncusu gibi tehlikeyi uzaklaştırdı sevgili dinleyiciler. Göztepe çok, aslında onu söylüyordum Alper işte sabahtan beri bunu söylüyorum. Yani bu kadar uzun boylu fizikli oyuncularınız varken
1: değerlendirmeniz lazım.
0: Ceza sahasına bu kadar az girmek, şurada var mı bir şey?
1: Yok, direkt
0: yalnız iyi bir müdahale. Golü önlemiş.
1: Mükemmel.
0: Gerçekten.
1: Evet. Her yerde.
0: Golü evet, önlemiş. Can Kat'ın hemen önünde çünkü vurabilirdi. Evet devam dedi. Taç atışı kullanılacak şimdi uzun bir taç. Arda Okan kurtulandan artık son saniyeler. 90+6'da sona erdi. Mücadelede 3-2 üstünlüğü var. Ceza sahasına bir orta Eren uzaklaştırdı. Atak devam edecek içeriye. Bir orta daha kafalardan sekti. Davinson Sanchez uzaklaştırdı. Dönen top çok kötü bir vuruş ve mücadelenin son düdüğü çalıyor. Galatasaray 3-2 kazanmayı başardı. Hani çok zorlandı diyeceğim ama hani böyle bir zorlanma oldu mu sevgili Alper? 34 şut 11 isabetli. 2.97 gol beklentisi.
1: Evet.
0: Ve 3'te 2 yaptı. Daha doğrusu puanını 7'ye çıkardı yani. 2 galibiyet 1 beraberlikli.
1: Doğru.
0: Gençler yani, Birliği'nde yakaladı.
1: Bu şekilde oynadığı sürece Galatasaray şampiyonluğun en büyük adaylarından birisidir.
0: Ben de
1: bu bir şampiyonluk bugün, oyunudur yani.
0: Aslında hani şutlardan bağımsız olarak söylüyorum. İlk yarıda özellikle çok zorlandı Galatasaray.
1: Yani çok zorlandı demeyelim. Net
0: yani
1: pozisyon
0: üretme
1: tarafından. Üretemedi.
0: Evet, evet onu söylüyorum.
1: Yani net yani. Pozisyon tarafında ama tabii hani favori tarafını hiçbir zaman bırakmıyor Galatasaray. Lig maçlarında özellikle. Yani o gücü, o hissiyatı her zaman rakibine hissettiriyor. Yani maç 1-0 gerideyken de Galatasaray, 1-1 yakalamışken de Galatasaray'da bunu çok iyi yapıyor Okan Hoca. Yani baskı tarafında. Yiyor ama attığından fazlası, yani yediğinden fazlasını atıyor. Bunu başarabilen bir hücum kurgusu var her şeyden önce. Bu çok değerli bir konu.
0: Buraya bir de Leao girecek.
1: Bir daha Leao'su var. Sanesi hazırlanacak buraya. Batrakov gelecek iyice. Hani ilk
0: Sane var dediğin gibi. Bugün Barış bugün etkisizdi.
1: Aynen öyle. Belki bir iki hamle daha gelirse gelir. Defans hattına vesaire. Hani komple bir takım hüviyetinde şu an. Neredeyse Galatasaray. Fenerbahçe tarafı da keza bu şekilde. İşte yediğinden fazlasını atabilecek potansiyelli bir oyun oynuyor. Yani oyun tarafında üç büyükler özelinde bu şekilde bir yapı söz konusu olacaksa yine Fenerbahçe Galatasaray çekişmesini izleriz bu sene.
0: Konya 3'te 0 yaptı. Ben Konya ile Antep'i karıştırdım.
1: Doğru. Evet. Maçı da yani, vardı bugün. Evet.
0: Bugün maçı da vardı. Evet, evet o yüzden. Evet. Bazen hatlar karışıyor. Normal, çok normal yani.
1: Normal.
0: Evet. Sendeyiz.
1: Yani Batrakov tarafına da bir ayrı parantez. Ya yani oyuncu gerçekten yani büyük takım oyuncusu.
0: Evet, Leo'yu da gördük
1: Leo'yu
0: bu arada.
1: Getirmiş oldular, evet, evet.
0: Getirmişler. Şu anda o da sağ kenarında muhtemelen ambiyansı da gördü şimdi.
1: Görmüştür, evet.
0: Değil mi?
1: Tabii kazanılan bir maç sonrasında bu şekilde bir sunum olması da ayrı momentum kazandıracaktır.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Evet, Galatasaray kendi sahasında kazanmayı başardı. Ya Galatasaray'ın yıllardır zaten en güçlü taraflarından birisi bu. İçeride hata yapmıyor.
1: %99, evet.
0: Evet, yani bu çok önemli. Hani evet.
1: İç sağ kale olmak zorunda.
0: Kesinlikle.
1: Şampiyon için.
0: Şimdi tabii istatistikleri bilmiyorum, ezbere de konuşmuyor ama yani Okan Hoca döneminde kusursuza yakın bir iç sağ performansı var.
1: Evet. Ya bu arada Osimhen de transferde de bir payı olduğu da konuşuluyor tabii, biliyorsun. En son Aston Villa girmişti araya.
0: Evet.
1: Sonrasında Osimhen muhtemelen Leao ile işi bitirmiş gibi. Şu an çok baksana çok samimiler yani temelde. İtalya'da da birlikte oynadılar zaten o tarafta. Tanışıyorlar. Ve iyi bir maç sonrasında bu şekilde bir sunum olması da gerçekten Galatasaray için çok ciddi bir artı.
0: Evet, statta Leo tribünlere üçlü çektiriyor. Biz de birazdan stada bağlanacağız ve oradaki ambiyansı tekrar sizlere aktarmaya çalışacağız. Şu anda Leo, Barış bütün oyuncularla tek tek hem tebrik ediyor. Tabii kendine has bir özelliği var. Davinson Sanchez'in bebeği de orada. O da bakıyor. Leo'yu bir süzdü.
1: Evet.
0: Şu anda Torreira ile yine güzel bir görüntü ortaya koydular. Tabii hani Leo tanınan bir oyuncu. Yani çok
1: muhakkak.
0: Kendisini anlatmaya gerek yok. Ben Leo demesine gerek yok.
1: Evet.
0: Zaten Portekiz milli takımında Milan'da yıllardır görev yapıyor. Ama Galatasaray'ın ön tarafta bayağı bir ölümcül oldu yani. Hani bunu ya merkeze herkes, değil mi? Hani Lemina'nın yerine mesela daha dinamik bir oyuncu olsa.
1: Doğru.
0: Değil mi? Çok daha etkili olabilir diye düşünüyorum. Katılır mısın? Evet.
1: Yani şu an Galatasaray'ın tek yapması gereken şey şu geri dörtlü tarafına bir bayrak oyuncu getirmek. Yani kiralık
0: savunmaya mı yoksa orta sahaya mı?
1: Savunma tarafına direkt birinci bölgesine yani geri dörtlüye. Şimdi Davinson kalitesinde bir bek oyuncusu olabilir, bir stoper olabilir. Davinson'un hani tandemini yaratacak bir oyuncu olabilir. Ya oraya bir katkı daha şart o tarafta. Ondan sonra zaten

0: gerçekten muhtemelen çok ciddi bir boyuta çıkacaktır Galatasaray'ın hem savunma hem hücum gücü.
1: Evet, Leo da üçlü çektirdi Torreira ile beraber. Osimhen ve Batragov'la beraber. Batragov'u beğendim.
0: Mükemmel olmuş.
1: Bence Galatasaray'ın oyunu içinde ilerleyen haftalarda çok daha büyük etkisi olacaktır. Bilmiyorum katılır mısın?
0: Ya, muhteşem bir oyuncu.
1: O kadar beğeniyorsun.
0: Tabii, muhteşem bir oyuncu yani.
1: Yani bu maç özelinde mi yoksa?
0: Ya, bu maç özelinde.
1: Geçiştirmek için mi bunu söyledin şu anda? Hani sanki böyle abi bitir de gidelim.
0: Yok, estağfurullah.
1: Yoksa hani...
0: Yani oyuncunun topu aldığındaki aksiyonları
1: seni mest etti. Büyük, anladım.
0: Müthiş. Yani hani büyük takım oyuncusu oyuncu. O kadar belli ki. Hani favori takım oyuncusu. O kafada oynuyor. Zaten öyle bir takımdan geldi biliyorsun. Evet. Yarışan bir takımdan geldi. Ama burada da zaten hani Galatasaray kültürü iyi anlatılmış belli ki. Hani aldığı topların tamamını çok progresif, çok blok kırıcı, 9 numara Osimhen'e yönelik yani bu kadar
1: direkt
0: olamazdı.
1: Oynuyor. En güzeli bu.
0: Evet. Direkt kafasında direkt gol oynuyor. Var. Oyuncunun evet. Yani.
1: Kaleye
0: oyunu nasıl
1: direkt
0: yaratabilirim düşüncesi var. Hani öyle oyunu rolantıya alayım. İşte sağa sola yapayım. Mesela Mata öyle bir oyuncuydu. Juan Mata geldi ya Galatasaray'a söz gelimi. Hani oynadığı maçlarda Mata'nın biraz daha böyle hani tempo odaklı. Yani tempoyu işte oyunu dinlendirelim. Pas yapalım. Top bizde kalsın. O kafada oynuyordu Mata. Çok riske girmiyordu. Oynadığı aldığı dakikalarda. O da büyük bir oyuncuydu. Ama katkısı çok sınırlı oldu. Mesela Sara tarafında Galatasaray'ın normalde beklenilen durumu da o. Yani Sara gibi bir oyuncunun da normalde mevcut yetenekleriyle Galatasaray'ı bu şekilde ileri taşıması lazım. Ama Batrakov gerçekten yani daha ilk maçında yarım bir maç hatta yani 45'te girdi oyuna.
1: Evet.
0: Çok hızlandırdı ön alanı.
1: Ki biz devre arasında bekliyorduk bu transferi.
0: Evet. Ama tabii bir parantezde Okan Hoca'yı açmak lazım. Hani oyuncu yeni geldi. Yok işte 75'te sokayım, 80'de sokayım, yok işte şöyle yapayım, böyle yapayım diye bir kurguya dahil etmedi kendini. 45'te direkt problemli bir durumu tespit edip orada hani Abdülkerim Lemina koridorundan bahsetmiştim ya ben. Hoca evet, gerçekten çok üst düzey yani bakmayın. Hani orayı direkt tespit edip Lemina'yı oraya kaydırıp oradaki Abdülkerim yavaşlığını, Abdülkerim Bardakçı yavaşlığını egale edip bu şekilde yapması çok muazzam yani. Hoca dokunuşuyla kazanılmış bir maç. Öyle söyleyelim.
1: Peki bir stada gidelim. Sevgili Görkem tekrar statta ve bizimle beraber. Görkem tekrar merhabalar.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. İlk yarı sonunda seninle oyuncu değişiklikleri beklediğimizi söyledik ve oyuncu değişiklikleriyle beraber Galatasaray ritim yükseltti ve maçı da son dakikaları belki biraz sıkıntılı da olsa 3-2 kazanmayı başardı. Nasıl bir değerlendirme yapacaksın?
2: İlk yarının devre arası diyeyim daha doğrusu. Devre arasında yaptığımız konuşma birebir çıktı. Değişiklik geldiğinde zaten Galatasaray'ın oyun ritmi de değişti. Batrakov'un oyuna girmesiyle Galatasaray ön alanda daha fazla üretken bir hal aldı. Bunun dışında bireysel yetenekleri çok konuşabiliriz bence bu karşılaşmada öne çıkan. Yani Göztepe'yi de unutmayalım. Onları da tebrik etmek gerekiyor. İki takımı kazananı tebrik ediyoruz ama Göztepe de çok iyi mücadele etti. Yani 3-1 olan bir karşılaşmadan 90+6 hala Göztepe gol için yükleniyorsa burada İzmir ekibini kesinlikle tebrik etmemiz gerekiyor. Onu söyleyeyim. Göztepe'li dinleyicilerimizi ve taraftarları da kutlayayım oyundan dolayı. Galatasaray'a dönecek olursak Okan Buruk'un yaptığı bir hamle, bir değişiklik belki de maçı Galatasaray'a kazandırdı. Benim düşüncem şu an bu.
1: Şu anda stattasın ve sen de gördün Leo üçlü çektiriyor. Neredeyse bir evet, stadı dolaştı. Hani belki öncesinde görmedin ama odada gelir gelmez taraftarlarla bütünleşti. Genel olarak atmosfer nasıldı özellikle ikinci yarıda?
2: İkinci yarıda 3-1 öncesi ve sonrası diyebilirim. 3-1 öncesine kadar 2-1'den sonra da tedirginlik vardı. Bazı tribünler, bazı taraftarlar tedirgin maçı takip ediyordu ama üçüncü golden sonra artık biz maçı aldık havasına büründüler. Ta ki ikinci golü, Göztepe'nin ikinci golü gelene kadar ondan sonra tribünler sustu. 3-2'nin ardından tabii ki stres hakim. Tribünler sustu. İlginç bir durum daha yaşadım bugün, onu da söyleyeyim. Bilmiyorum sen orada fark edebildin mi ama Barış Alper Yılmaz oyundan çıkarken bazı tribünlerin olduğu yerlerde ısıtmalar geldi. Bazı bölümlerden ısıtmalar geldi.
1: Yani bunu tabii biz burada yani sessiz izlediğimiz için bilme şansımız yok tabii ki ama yani

0: Alper bugün herhalde maçın, hatta ilk yarıda da söylemiştim, en etkisiz oyuncularından birisiydi. Bugün özelinde. Sebebini bilmiyorum tabii ki.
1: Yok, katılıyorum, katılıyorum. Kesinlikle öyle.
0: Yani belki Leo'nun gelmesi onu da moral motivasyon olarak düşürmüştür. Ya da belki bir sağlık problemi vardır ama bugün...
1: Ya milyon abi, milyon euro kazanan bir adamın morali düşmemesi lazım. Yani bakıldığı zaman burada sen bu maçı kazanacaksın. Galatasaray olarak söylüyor, Galatasaray için söylüyor. Kazanacaksın ve benim yerime bir oyuncu geldi gitti. Yani bunu düşünürsen profesyonel olamıyorsun zaten. Ha biz çalışma hayatımızda örnek verelim. Şimdi yeni bir arkadaş geldiği zaman eski elemanlar daha mı morali düşürür? Çalışacak yani. Kötü bir performans gösterecek. Milyon kazanan bir oyuncunun o dediğini yapmaması gerekiyor ama Barış Alper Yılmaz bu maç özelinde değil. Yani sezon başlangıcından beri zaten çok kötü bir performansı vardı. Bugün de yine bazı bölümlerden tepki yedi.
0: Yani bugün şöyle bir bakıyorum, hani Eren sonradan oyuna girdi. Cankat en az reyting alan oyuncu maçın. Galatasaray evet. Üzerinde söylüyorum. Sonra da Barış Alper Yılmaz var. Neredeyse evet. İyi yaptığı bir şey yok yani. Oyundan çıkana kadar. Hani istatistiklere bakıp söylüyorum bu arada bunu. Barış'ı asla kötülemiyorum ama bugün üzerinde bence kötüydü. Hatta bayağı kötüydü. Tabii performansını yükseltmesi gerekiyor artık. Çünkü orada rekabet edeceği birçok oyuncu var. Bu anlamda da o da herhalde kendisine çeki düzen verecektir diye düşünüyorum. Bundan sonra bakacağız. Peki sevgili Görkem, var mı eklemek istediğin? Sana çok teşekkür ederim desteğin için.
1: Rica ederim abi. Eklemek istediğin bir şey var mı? Şu an için yok ama sen yayının bitmeden önce belki bazı gelişmeler olabilir. Mikson alanına gideceğim şimdi. Basın toplantısının yer aldığı bölüme gideceğim. Orada son dakika bir gelişme yaşanırsa, oyuncularla bir röportaj, mini röportaj tarzı bir şey olursa yine haber vereceğim sizlere.
0: Peki, teşekkür ederim. Biz de aslında yavaş yavaş artık yayını bitiriyoruz. Ağzına sağlık, sana da kolay gelsin sevgili Görkem.
1: Teşekkür ederim. O zaman çıkışta orta noktada buluşuruz abi.
0: Peki, kolay gelsin. Hoşçakal. Evet, sevgili Görkem Tezel bizlerle birlikteydi. Dinleyicimiz demiş ki siz Galatasaraylı mısınız? Batrakov neyi iyiydi? Hiç hazır değildi. Yaşlı Torreira bile ondan iyiydi diyor dinleyicimiz.
2: Ya aradaki farkı görmek için ilk yarı ikinci yarı taraflarını ayrı ayrı izlemek yeterli olur diye düşünüyorum.
0: Ben birkaç istatistik vereyim mi?
2: Tabii.
0: Hani dinleyicimizi söylediğini çürütmek için söylemiyorum. Sadece şu anda dinleyicimiz bizim bir tezimizi çürütmeye çalışmış.
2: Ya doğrudur.
0: Doğru mu? Tamam, ben de sadece istatistikleri okuyacağım. Batrakov ikinci yarıda oyuna girdi. 23 kez topla buluşmuş. 20'si isabetli, %87. Üçüncü bölgede isabetli pas %100. İsabetli uzun pas %100. İleri doğru pas 1/3 yani %33. Toplam şut 3. Gol beklentisi 0.28. İsabetli şutu 1. Kaçan büyük fırsat 1. Kaçırdı biliyorsun Vuresi'yle.
2: Evet.
0: Rakip ceza sahasında toplu buluşma 4. Başarılı top sürmesi yoktu zaten. Kazanılan faul 1. Devam ediyorum. İkili mücadele 4/2 %50, kazanılan hava topu mücadelesi %50, kazanılan yerde mücadele %50, top kapma 1, top uzaklaştırma 1, kilit pasa da bakıyorum eğer varsa. Yani ikinci yarıda oynadığı süredeki etkinliği bu. Asist beklentisi de 0.30.
2: Evet, yani ki ilk yarı ikinci yarı tarafında hani takıma etki etme tarafındaki durumda şöyle özetleyebiliriz. İlk yarıda Galatasaray 14 şut atmış, ikisi isabetli. 0.84 x gol yaratmış takım olarak. İkinci yarıda Galatasaray 2.13 x gol üretmiş. 20 şut atmış, 9'u isabetli. Yani hani ve aradaki farkta bakıldığı zaman ikinci yarıda 46'da 45'te Abdülkerim Bardakçı'nın yerine Lemina'nın kaydırılması ve Batrakov'un oyuna dahil edilmesi.
0: Evet, aradaki
2: yani bir oyuncunun etki ettiği İstatistikler bunlar. Yani şimdi bu oyuncuya da hazır değil vesaire demek haksızlık sanki.
0: 3. bölgede de 9'da 7 isabetli pasla oynamış. Yani
2: oyunun ritmini çok arttırdı evet. Batrakov 3. bölgede.
0: Galatasaray'ın oyunu hızlandı aslında. Evet, bunu yani sanki söylemeye çalışıyoruz.
2: Yani şöyle, Mertens varken Galatasaray, Mertens yokken Galatasaray gibi oldu. Aslında ilk yarı ikinci yarı tarafındaki konu. Hani Mertens yokken Galatasaray biraz hani ön alanda problem yaşıyor ya. Yaşadı ya zamanında.
0: Yaşıyordu.
2: Da, yaşıyordu. Şu an için hani oraya
0: artık çok ilgilenmiyor Mertens problemlerle.
2: Yani
0: evinde çayını içip
2: kahvesini içiyordur.
0: Tabii, evet. Tabii.
2: Yani şu an hani ikinci yarı tarafında bu oyuncunun o alanlarda aktif rol alması ile birlikte yani hani 2-3 kat metriklerde oynama var. Yani şimdi bu oyuncuya da hani etki etmedi, yok hazır değildi, Torreira'dan kötüydü. Yani doğru değil bence.
0: Yani ilk
2: ama
0: maçı,
2: tabii her yoruma da saygı duyuyoruz.
0: Evet evet, yani ilk maçı sonuçta büyük kalabalık bir taraftar önünde oynuyor değil mi?
2: Evet.
0: Baktığın zaman çok da kolay değil. Uğurcan neden oynamadı? Isınmada sakatlandı gördüğümüz kadarıyla. Sevgili Murat Bey Konyaspor'dan bahsetmiş. 3'te 0 yaptı. Doğru. Ben Antep'le karıştırdım. Çok evet. Da normal. Artık zaman zaman oluyor çünkü bu kadar maçı takip edince. Evet. Peki Alper, ağzına sağlık.
2: Çok biz teşekkürler.
0: Artık bitiriyoruz. Çok keyifli bir yayın. Çok da kazançlı bir yayındı.
2: Evet.
0: Yani ne dediysek ne geldi.
2: Şu Young Boys bir de kazansaydı ben artık çarka çaldım yani.
0: Sen niye böyle gaza geliyorsun? Ben artı 6 dedim. Mesela 4 oran yetmiyor mu sana? İşte, o oran neydi mesela? Merak ettim.
2: Oran düşüktü. Ama ben 2-1-3-1'de kalabileceğini
0: tamam, niye
2: düşündüm.
0: Mesela ben artı 6 dediğim bir mücadele burada, orada, uzayda, yerde gidip de Young Boys galibiyet oynuyorsun? Gerçekten merak ettim. Artı 6 daha yüksek oran. Daha yüksek bir miktar kazanacaktın. Doğru mu?
2: Doğru.
0: Derdin ne senin ya?
2: Doğru.
0: Ya benim bu kadar kazanım. Peki neyse gidiyoruz. Dinleyen herkese teşekkür ederiz. Evet. Mesaj yollayan herkese. Umarım sürçülisan etmemişizdir. Yarın da Alper'i görmek istiyorsanız diyeceğim ama daha göreceksiniz inşallah. Yarın da izin önce son yayınımız olacak. Evet. Sevgili Vedat abiydi. Teşekkürler. Alper ağzına sağlık tekrar.
2: Çok teşekkürler.
0: Çok güzel bir yayın oldu. Yarın saat 12'de tekrar karşınızda olacağım. Herkese mutlu akşamlar.
2: Hoşçakalın.
3: Maç merkezi sona erdi.

Artı teknolojisi, radyo sporu istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.